0: Gerçekten çok klasik ve bugün için gerçekten arşiv nişleri taşıyan işler. O günlerde plak doldurmak bir şöhret ve bir para konusuymuş.
1: Çok güncel ve yüzeysel hatta evet, belki evet, arşivinde ama öyle yorumlanabilir. Evet. Çünkü şöyle kuralım bağlantıyı, sizin en başta girişte söylediğiniz şey Eyüp Meydanı'nda, Eyüp Camii Meydanı'nda Kerbela'ya atıfla, efendilerimize atıfla o acıyı hissederek ya zemini ona hasrederek su dağıtmak bir anlayış. Çok köklü, çok derin, çok manevi yönü ağır bir anlayış. Ve aynı kişi, bunu yapan kişi de aynı. Gazino programına çıkan kişi de aynı. Evet. Plak dolduran kişi de aynı.
0: Evet, çok değişik bir hayat hikayesi bu manada. O kültürel dönüşüm böyle inanılmaz bir yere gitmiş. Bir insanın yani dünya hayatı içinde konuşursak, dünya hayatlarımız ne kadar küçük. Bir insanın hayatta bu iki şeyi de yaşayabilmiş olması gerçekten çok... Herhalde nadirin de nadiridir. Dolayısıyla ben Deniz kendime dönecek olursam ben onların o zamanlarındaki kendi durumlarını bir şekilde hayatıma simüle etmeye çalışıyorum. Yani o günün şahidi olmaya çalışıyorum. O günün çocuğu olmaya çalışıyorum. O vaktin çocuğu olmaya çalışıyorum. Zorlanmıyor muyuz? Bir serzeniş için söylemiyorum. Bugünün popüler kültüründe, bugünün popüler hikayesinin içerisinde hatta klasiğin popülerleşmesi kaygısıyla yaptığımız hataları da içine koyarak yoruluyor muyuz? Evet. Bazen hatalar yapıyor muyuz? Evet, yapıyoruz. Ama her şeye rağmen ana temada durarak yani zamanın çocuğu olma durumunda kalmaya gayret ederek bu işleri yapmaya devam ediyoruz. Evet, hedef kitlemiz çok dar. Kültürümüzün bu inanılmaz derinliğini anlatmak her geçen gün zorlaşıyor. Nazlanmıyoruz, serzenişte bulunmuyoruz. Vaka bu. Gençlerimize bu derin zevki bırakmaya mesulüz onlar gibi. Biz de bir tuğla koymak durumundayız. Hepimiz gibi. Ben hani jenerasyon açısından henüz daha... benden sonra bir jenerasyon oluştu sadece. Yani arkam vefat edenlerle birlikte 5-6 jenerasyon Türkiye'de bu kültürün yasaklı yıllar sonrası kültürün aktarımı için uğraşan bir şey var. Artık bizden sonra bir jenerasyon oluştu. Onlar da hızlıca bu işe el attılar. Dolayısıyla eskiden biz çok gençtik ve en öndeydik. Yani en gençlerdik. Artık en gençler değiliz. Artık bizden gençler var. Dolayısıyla onlarda da görüyorum ki zamanın çocuğu olmakla onlar da kendi vazifelerinin bilincindeler. Ümitliyim o manada. Yani bir yok olmuştuk, kaybolmuştuk hissiyatım yok. Ama zorlandığımızı da itiraf etmeliyiz. Çünkü kültürümüz gerçekten bütün bu imkanlara rağmen, bütün bu fırsatlara rağmen aktarım konusunda hala yeterince güçlü değil.
1: Peki. Şimdi hani önceki nesillerin mücadele alanında karşılarına çıkan engeller, kırılmalar meselesinden bahsettik. Bugün biz yaşayan nesiller olarak bir yasakla karşı karşıya olmak değil ama kırılmanın sonuçlarını, bölünmenin sonuçlarını hem devralmış hem de devralınan mirası bugün de yaşayabilme ve yarına taşıyabilme konusunda gayret gösteren insanlardan olduğumuzu siz araştırmacı olarak, meşkeden kimseler olarak... Ben mesela bu işin bir tarafında ben de kendimi vazifeli görürüm. Hiç değilse dinlemek için, görmek için, tanımak için, anlamak için. Bununla gayret içindeyiz ama bugünkü mücadele alanı yokluk ya da kesinti kısıntı değil. Aksine çeşitlilik, bolluk, sınırsız bir akış, hızlı geçen zaman hangi mücadele daha zordu acaba?
0: Tabii bununla ilgili bir tarif yapmak çok zor. Ama tekrar söylemek gerekirse duygularımı aktarabilirim, hissiyatımı. Hissiyatım sağlıklı olmayabilir. Ama hissiyatım şu, konfor bizi çürütüyor. Böyle hızlıca bir girizgah yaptığımın farkındayım. İmkanlarımız daha çok. Artık işte o teyp kasetlerden, o günlerden değil artık cebimizdekiyle yüzlerce saat kayıt alabiliyoruz. Bugün fırsatlarımız inanılmaz. Sonsuz denebilecek seviyeye gelmiş durumda. Yapay zekanın var olduğu bir dünyada konuşuyoruz. Ama ne yazık ki

0: bu konfor bize olumlu anlamda geri dönmüyor. Hangi manasıyla? Kültürümüzü inşa etme manasıyla. Tabii ki onun konforun bazı olumlu tarafları elbet vardır ama bazen Abdülvahid Yahya'nın bir sözü aklıma geliyor hep böyle şeyler konuşunca. Kültür aktarımı, tartışmalar, efendime söyleyeyim yok olma tehlikesi gibi temalar aklıma gelince Abdülvahid Yahya'nın yani Rene Gennon'un orijinal ismiyle bir sözü aklıma geliyor. Kadim kültürler diyor yok olma tehlikesine girdiklerinde kendilerini bir tohumun içine gizleme özelliklerine sahiptirler. Ne yaparlar? Çok küçük bir şeyin içine gizlerler. Bir çay kültürünün içine bir sürü şey ekleyebilirsiniz. Bir kahvenin içine İmam Şazeli'yi eklersiniz. Büyük Şazeli'lik tasavvuf geleneğinin bütün kodlarını eklersiniz. Sonra birisi gelir 2020'li yıllarda, 2010'lu yıllarda olayın vakasından 1500 yıl sonra birisi gelir kahve kültürünün üstünde ya bu kahve kültürünün aslında tasavvufla çok ilişkisi var der. 1500 yıl önce konuşulmuş ve kültürün içine kodlanmış bir şey 1500 yıl sonra ortaya çıkartılabilir. Okunur. Basit bir içecekle. Bugün kahvenin tasavvufla ilgili olan meselesiyle alakalı inanılmaz yayınlar yapılıyor, konuşuluyor falan. Çok hoşuma gidiyor. Aslında tasavvuf kahvenin bir derviş içeceği olduğu falan anlatılıyor. Çok memnun oluyorum bunlardan. Çünkü gerçekten öyle. Ama 1500 yıl, yani özellikle modern çağa baktığımızda ki kahve bugün dünyanın içeceği, sadece Türkiye'nin değil, yani Türk kültürünün değil, dünyanın peşinde koştuğu bir içecek. Bugün kahve kültürünün aslında dervişlerin kullandığı, ilk dervişlerin icat ettiği bir kültür olmasının tekrar konuşuluyor olabilmesi bence bu kültürün kadimliğiyle alakalı. Rene Gönen'in sözünün tamamıyla ben de bu sözümü tamamlayayım. Kadim kültürler yok olma tehlikesine girdiklerinde kendilerini kültürel tohumlara saklarlar. Uygun bir zamanda neşvi nema bulabilme ümidiyle.
1: Elhamdülillah ümidimiz var. Zorlandığımız yerlerle ilgili sıkıntılar duyuyorsak da bu da bir krizin bir başka iyiliğe, genişliğe kapı açması umudunu aslında hala da güçlendiren bir şey olmaya devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Uzun emekler verdiğiniz bir çalışmayı bizimle paylaştınız. Duymaya ihtiyacımız var. Öğrenmeye, anlamaya ihtiyacımız var. Farklı nesillerde bir gaye nasıl edinilir, nasıl saklanır, nasıl aktarılır, saklanır ama kendine saklanmaz, paylaşmak için saklanır. Bunun hikayesine biz eşlik etmeye çalıştık sayenizde. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Murat Özer'di ve Hüseyin Sevinci okurların hayatını biyografik olarak ele aldı ama geçirmiş olduğu dönemlerden de bize miras kalan bilinmesi gerekenlerin de çok önemli biçimde kendine yer bulduğu bir kitap çalışması içinde üst başlığı Ben Bu Aşkın Mecnunuyam, adını da kendi söylemiş aslında Mecnunuyam diyerek bir yönüyle adı da bu şekilde verildikten sonra biz başımızla beraber deyip kabul ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle hoşça kalın.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam yine tarihin kırılma anlarından birini konuşacağız. Yıl dönümünde Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesini konuşacağız. Tahttan indirilmesine giden yolda neler yaşandı? Perde arkasında hangi güçler devredeydi? Hareket ordusu neden İstanbul'a yürüdü? 1900'lü yıllarda yaşanan 31 Mart vakasıyla birlikte sadece bir isyanı değil, bir devri, bir krizi, bir mücadeleyi konuşacağız ve o kritik süreci masaya yatıracağız. Ve bu soruların izini sürerken

0: iken tarihin ötesine geçeceğiz aslında. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Hoş geldiniz. An ve zamana başladık değerli tarih severler. Bu akşam Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilişini tüm detaylarıyla ve perde arkasıyla konuşacağız. O günlerde neler yaşandı? Hangi gelişmeler bu süreci hazırladı? Ve tarih sahnesinde nasıl bir kırılma noktası ortaya çıktı? Masaya yatıracağız. Kıymetli hocam anlatacak. Biz de dinleyeceğiz ve öğreneceğiz. Hemen takdim etmek istiyorum. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necmettin Alkan hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ettim.
0: Şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz.
1: Eyvallah.
0: Kıymetli hocam, bu akşam elbette Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilişine giden süreci ve detaylarını konuşacağız. Önce etiketimi hatırlatmak istiyorum. Etiketimiz 31 Mart vakası. X üzerinden 31 Mart vakası yazarsanız hocama sorularınızı soracağım. Hocam bugün sadece bir isyanı değil, bir imparatorluğun kaderini değiştiren kırılma anlarını konuşacağız. Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan bir süreç var. Ve onun öncesinde bir de olan gelişen olaylar var. Görünen olayların ötesinde ciddi bir güç mücadelesi, aktörler arası gerilim ve perde arkasında şekillenen kritik kararlar var. Tam da bu nedenle meseleyi sadece birkaç gün süren isyan olarak değil ya da tahttan indirilmiş olarak değil, çok katmanlı bir dönüşüm olarak okumak gerekiyor. Ve bu dönüşümün tam göbeğinde en kritik nokta 31 Mart vakası olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden de biz bu akşam etiketimizi 31 Mart vakası koyduk. Bu çerçevede biraz sanki ele alacağız. Buradan başlayalım dilerseniz. 31 Mart vakası nedir hocam? Bize ne anlatıyor? Bir askeri isyan mı? Yoksa askeri isyan olarak değerlendirmek mi? Yoksa çok daha derin bir konu mu? Ne anlamalıyız 31 Mart vakası dediğimiz olaydan? Buradan başlayalım isterseniz.
1: Evet, teşekkür ettim bu nazik davetinizden dolayı. 31 Mart vakası, girişte bahsettiğiniz gibi gerçekten bizim yakın tarihimizin önemli hadiselerinden bir tanesi. Dolayısıyla bugün bu önemli hadiseyi konuşacağız. Yani bizi izleyen kıymetli seyircilerimize şunu söyleyebiliriz. Bugün bu program kapsamında gerçekten bir kısım 30 Mart vakası hakkındaki bilgilerle ve yorumlarla farklı pencereler açabileceğimizi düşünüyorum. Programın sonuna kadar sabredip bizleri izlerseler buradan keyifle ve faydalı bir programla ayrılacakları ben düşünüyorum.

0: Ve sonra bazı kesimlerin de katılmasıyla birlikte, sayıların artmasıyla birlikte büyüyen bir olay. Ve nihayetinde 27 Nisan'da Selanik'ten gelen, İstanbul'u kontrol altına alan hareket ordusunun da başarısıyla Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi süreci, yani toplamda 2 haftalık bir olay bütünü olarak anlatılır. Benim oradaki kurgum farklı. Ben şahsen 30 Mart vakasını bir olay değil, 3 olay olarak kurgulanması taraftarıyım. Çünkü 3 olayın da kendi içerisinde farklı bir tarihsel önemi var. Farklı bir gelişme süreci olduğunu düşünüyorum ben. Yani örnek, Avcı Taburların 13 Nisan 1909'daki isyanı hareket ordusunun İstanbul'a gelmesini gerektirmeyebilirdi. Benim orada öyle bir iddiam var. Benim kitaplarım da bu konuyla ilgili masanızda duruyor. Biraz
1: hemen
0: sonra büyük ihtimalle
1: göstermek
0: onları
1: istiyorum hocam. Evet, konunun
0: takdim
1: gelmesini ben de
0: edeceksiniz.
1: sabırsızlıkla bekliyordum.
0: Evet.
1: O 3 olayı anlatmadan önce ben bu 3 kitabımızı
0: Evet.
1: takdim etmek istiyorum. Kıymetli hocamın Timahş Tarih Yayınları'ndan çıkan kitapları, Selanik Düştü Sultan, Hamitsiz Yıllar ve Balkan Savaşı 1999-1913 yılları arasını anlatan Necmettin Alkan hocamın kıymetli eserlerinden bir tanesi. Aynı zamanda yine Selanik'in yükselişi, Sultan II. Abdülhamit ve Jön Türkleri anlattığı kıymetli
0: Evet.
1: kitaplarından bir tanesi. Ve bugün
0: Evet.
1: aslında çerçevemizi
0: Doğru.
1: çizen ve bizim başucu kitabımız olan bu
0: Evet.
1: program için Sultan II. Abdülhamit ve İttihatçılar kitabı Selanik İstanbul'a karşı. Hocam film adı gibi bu arada.
0: Teşekkür ederim.
1: Ve gerçekten nefes kesici bir kitap. Çok teşekkür
0: Rica
1: ederiz.
0: ederim.
1: Elinize,
0: Rica ederim.
1: emeğinize sağlık. Necmettin Alkan hocamın bugünkü referans kitabımızdan bir
0: Evet,
1: tanesi de bu.
0: bu konuşacağımız bütün hikaye bu kitapta
1: Aslında burada.
0: evet geçiyor diye söyleyebiliriz.
1: Buyurun
0: Dolayısıyla
1: hocam, sizdeyiz.
0: orada benim kurgumda kitapta da anlattığım şekliyle Avcı Taburların isyanı kendi başına bir olay, bir paket, bir süreç. Ve bu süreç en fazla 2 gün. Yani bunu kaçırmamak lazım. Yani 13 Nisan'da isyan başlıyor. Biraz sonra konuşacağız. Giriş babında bunları söylüyorum. Bizim için bir mukaddime olsun. Aşağı yukarı 2. gün, en geç 3. gün bu asi avcı taburları geri çekiliyor. Kışlalarına çekiliyor. Ve İstanbul'da sükunet sağlanıyor. Bakın dönemin diplomatik metinleri, dönemin Osmanlı gazeteleri, hakeza yabancı gazeteleri bunu ortak bir görüş olarak ve bilgi olarak yazıyorlar, dile getiriyorlar. Ve şu iddia ediliyor, şu söyleniyor. 1. günü akşama doğru, 2. günü nihayetinde asi askerler kışlaya çekildi, meclis açık, hükümet istifa etti, onu konuşacağız biraz sonra. Yeni hükümet seçildi, dolayısıyla sistem devam ediyor. Günlük hayatta insanlar tekrar başlamışlar, devam ediyor. Hareket ordusunun İstanbul'a gelmesini gerektirebilecek bir meşruti yönetimde kesinti, anayasal yönetimin ihlal edilmesi, ortadan kaldırılması, kanun esası karşıtlığı avcı taburlarında yok. Ondan taraflarında konuşacağız. Dolayısıyla 1. aşama zaten bitti. Yeni hükümet kuruldu, sistem devam ediyor. Meclis açık, 4 oturum yapıyor. Fakat benim şimdi buradaki ikinci aşamadaki tezim şu: burada sorun meşruti yönetimin askıya alınması, kaldırılması falan değil. Burada sorun şu: Sultan II. Abdülhamid hala tahta oturuyor. Dolayısıyla Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi gerekiyor. Burada benim şahsi görüşüm, eldeki veriler de bunu destekliyor. İttihat Terakki nihai itibariyle Sultan II. Abdülhamid'in yönetimine son vermek için bu avcı taburların isyanını bir mazeret olarak kullanıp Selanik merkezli hareket ordusunu İstanbul'a getirerek 16 Nisan 27 Nisan arasında İstanbul'u kontrol edip daha sonra Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle alakalı süreci başlatıyor. Bu da ikinci aşamamız. Onu konuşacağız ayrıntısını. Üçüncü aşama nedir? Bakın, hareket ordusu İstanbul'a hakim olduktan sonra Sultanahmet'i tahttan indirmeleri gerekmiyordu. İndirmek zorunda değillerdi. Ama dediğim gibi siyasi bir hareket olan ve varoluş süreçlerini bütünüyle Sultanahmet karşıtlığıyla inşa eden Jön Türk ve İttihat Terakki hareketinin Sultanahmet'i tahttan indirmeden durması söz konusu olamazdı. Dolayısıyla bunu bir bahane olarak kullanarak 30 Mart vakasını çıkarttığı iddiasıyla Sultan II. Abdülhamid'i 27 Nisan 1909'da tahttan

0: indirip Selanik'e sürgüne gönderiyorlar. Ve bu sürgünün sebebi, tahttan edilmesinin sebebi iddialarına göre Sultan II. Abdülhamid'in 30 Mart vakasını çıkarttığına dair. Hmm. Bakın bu noktada bugün modern zamanlarda yaptığımız tarih araştırmaları veya olayın o günkü temel metinlerine baktığımızda Sultan II. Abdülhamid'in bu olayla hiçbir alakası yok. Aksine bakın inşallah o ayrıntıyı konuşacağız. Aksine olay patlamadan 1,5-2 ay önce Sultan Hamid Hüseyin Hilmi Paşa hükümetini ikaz ediyor. Tedbir alın, böyle böyle ihbarlar geliyor, fitne çıkacak, aman dikkatli olun. Hükümet pasif kalıyor, bunu ciddiye almıyor. Dolayısıyla Sultan Hamid hiç olaya dahli olmadığı halde, olayla alakası olmadığı halde o bu isyanı çıkarttı, finanse etti iddiasıyla Sultan Hamid'i uydurma, son derece mesnetsiz, abartılı bir hal fetvasıyla tahttan indirdiler. Dolayısıyla bu üç olayı kendi içerisinde ben üç parça halinde anlatılıp yorumlanmasının insanların zihninde bu süreci daha makul, mantıklı ve sağlıklı bir şekilde anlaması için uygun olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel.
0: Ve bu kurgu üzerinden konuşuyorum.
1: Kesinlikle. Bütün programımız bu üç aşamalı kurgu üzerinden yavaş yavaş gidecek. Çok güzel özetlediniz hocam çerçeveyi. Ben biraz daha şimdi başına ve içine girmek istiyorum.
0: Lütfen, buyurun.
1: Konunun. Şimdi isyan 13 Nisan'da başladı diyorsunuz. Evet. Ve avcı, asi avcı taburları dediniz.
0: Evet.
1: Çekiliyorlar. Peki bu çekilme acaba şey miydi? Yönlendirilmiş bir çekilme miydi hocam? Ve bu isyanı 13 Nisan'da başlayan isyanı ne körükledi?
0: Çok güzel. O zaman birinci aşamayı şöyle başlatabiliriz. Bu hikaye çok net olarak 24 Temmuz'da diyebiliriz. Resmi gayri resmi orada biraz itiraflar var ama 1908 Yön Türk ihtilali var biliyorsunuz. Yani anayasal yönetime yeniden geçilmesi. Şimdi Sultan 2. Abdülhamit biliyorsunuz 1876 yılında anayasal yönetimi vaat ederek, söz vererek hükümdar oldu. Daha sonra anayasal yönetime geçildi, meşruti yönetim. Hı hı. Ve meşruti yönetime geçildikten sonra 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'ni bahane ederek meclisi tatil ediyor. Ta ki 1908 Temmuz ayı, 3 Temmuz 1908 Resneli Niyazi'nin bugünkü Makedonya, Manastır bölgesinde Resne'de başlattığı isyana kadar 30 yıl Sultanahmet meclisi ve anayasal yönetimi kaldırarak, tatil ederek kendi yönetimini kurdu. Ve o şekilde devleti 30 yıl idare etti. Bu bir tepkiye sebebiyet verdi. Bu tepkinin sonucunda Jön Türk Hareketi ortaya çıktı. 1889-90'lardan itibaren. Jön Türk Hareketi'nin çıkış noktası şu, biz Osmanlı Devleti olarak varlığımızı sürdürebilmemiz için anayasal yönetime yeniden geçmeliyiz. Bunun için örgütleniyorlar ve nihayetinde 1908 Temmuz ayı, 3 Temmuz çok net tarih. Daha sonra Enver Bey de Resmi Niyazi'ye destek verecek. Manastır bölgesinde isyan ederek meşruti yönetime yeniden geçilmesini sağlıyorlar. Ve biz 23 Temmuz, 24 Temmuz ve 23 Temmuz. Orada mesela Jön Türkler de facto olarak bunu 23 Temmuz diye ilan ediyorlar ama bizim resmi devlet kayıtları ve 24 Temmuz'dur. Hı hı. İkinci meşruti yönetim başlıyor. Şimdi burada tam bu hikayenin bu aşamasında şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Herkes meşruti yönetimin Osmanlı Devleti'nin mevcut bütün problemlerine çözüm olacağını zannediyor. Biz kurtulduk, kurtulacağız. Tebaa arasındaki bölünmüşlük sona erecek, Makedonya meselesi bitecek, Balkanlarda kavga çıkmayacak, Anadolu'da kavga çıkmayacak, devletin iktisadi siyasi sorunları çözülecek. Böyle bir mit oluşturulmuştu o dönemde. Meşrutiyet bizim ilacımız olacak, anayasal yönetimimiz ilacımız olacak. Fakat olmadı Özge Hanım, olmadı. Niye olmadı? Sebebi şu, Osmanlı Devleti'nin oradaki benim görüşüm çok net şöyledir. Osmanlı Devleti'nin sorunu anayasa falan değildi, anayasal yönetim değildi. Çok daha başka sorunlar vardı. Dolayısıyla anayasal yönetim bunun sadece görünen bir penceresiydi, görünen bir boyutuydu. Dolayısıyla anayasal yönetimden istenilen sonuçlar elde edilmeyince bu sefer anayasal yönetimden ve meşruti yönetimi idare eden, ilan eden Jön Türk Hareketi, Jön Türk Hareketi'nin içerisinden çıkan İttihat Terakki daha sonra parti oluyor ve İttihatçı olarak biz bunları 1908'den sonra artık sahnede doğrudan adlandırıyoruz. İttihat Terakki siyasette öne çıkarak devleti iktidara doğrudan gelmese bile siyasi parti olarak arkada kalıp mevcut meşruti yönetimleri yönlendirmeye başlayınca belli bir süre sonra tepkiler gelmeye gelmeye başlıyor. Ve bu tepki ister istemez belli bir süre sonra işte aşağı 4 ay içerisinde zarfında Ağustos, Eylül, Ekim aylarına doğru bu sefer İttihat Terakki yönetimine, İttihat Terakki'yi idare eden o ileri gelen zevatlar ve İttihat Terakki'ye karşı tepki gelmeye başlıyor. Niye? İttihat Terakki'de şöyle bir şey var, onu kaçırmamak lazım. Onlar da diyorlar ki biz anayasal yönetimi ilan ettik, bunun için mücadele ettik. Dolayısıyla bundan sonra devlet içerisinde, sistem içerisinde İttihat Terakki en önemli kurucu unsurdur, en önemli yapıdır. Dolayısıyla subaylar, bürokratlar, herkes İttihat Terakki'ye tabi olmak zorunda. Yeminler alınıyor. İki, şu da yapılıyor. Bu arada Sultanahmet yönetimin döneminde kalan bir kısım işte bu askerler, yaşlı paşalar, subaylar veya bürokrasideki Abdülhamit yönetimine destek veren yöneticiler tasfiye ediliyor, görevden alınıyor. Bunlar da bir belli bir süre sonra hoşnutsuzluk meydana getiriyor. Dolayısıyla insanlar şunu sorgulamaya başlıyor. Biz meşrutiyete tekrar geçtik, kurtulacaktık, kurtulmadık. İktisadi sorunlarımız çözülmedi. Ordudan insanlar atılıyor, bürokrasiden insanlar tasfiye ediliyor vesaire vesaire. Birkaç tane faili meçhul cinayette işlenince belli bir süre sonra İttihat Terakki'ye karşı alttan gelen bir tepki ortaya çıkıyor. Tam bu tepki evet. Aslında bizim 1930 Mart vakasının nedenlerden bir tanesi olacak.
1: Tam bu tepkiler hocam isyanı çerçevelemesi bakımından dönemin gazeteleri basını da körüklüyor mu sizce?
0: Şöyle tabii ki şöyle bizim Osmanlı siyasetinde şöyle bir sorun var. Onun da belki altını çizmek lazım. Şimdi Jön Türk Hareketi 1902'deki o meşhur kongreyle birlikte iki önemli gruba ayrılıyor. Prens Sebahattin'in takip ettiği işte bu liberal düşünceyi, ahrar düşüncesini savunan grup. Birinci grup, bir grup. Diğer grup da Ahmet Rıza ve arkadaşların temsil ettiği işte ve İttihat Terakki'ye daha sonra dönüşecek olan işte milliyetçi, işte devletin bütünlüğünü savunan Adem'i merkeziyetçi olmayan, merkeziyetçi bir idareyi savunuyorlar ve bunlar daha sonraki süreçte sürekli mücadele edecekler. Sürekli. 1908'den sonra da mücadele edecekler. 1909'dan sonra da ve hakeza bizim Cihan Harbi sürecinde de bir tarafta işte İttihat Terakki ve o minvalde düşünenler, bir de Prens Sebahattin ve onun kendi düşünceleri etrafında örgütlenen İttihat Terakki'ye karşı tepki gösteren gruplar. Dolayısıyla bu iki grubun rekabeti, mücadelesi belli bir süre sonra bizim bu Osmanlı iç siyasetindeki bölünmenin en önemli nedenlerinden bir tanesi olacak. Zaten 30 Mart vakasını kim çıkardı diye sorduğumuzda çıkaran gruplar arasında Prens Sebahattin ve ona destek veren İngiltere yanlısı bir kısım devlet adamların olduğu, Kamil Paşa gibi mesela, onun oğlu gibi zevatın olduğu görüşü de beyan ediliyor. Dolayısıyla burada Osmanlı iç siyasetindeki bu iddiatçı ve iddiatçı olmayanlar, Prens Sebahattin taraftarları arasındaki bu rekabet, kavga da bizim 1909-30 Mart vakası sürecindeki nedenlerden birisi olacaktır. Yani mevcut sorunlar kronik eskiden beri var. Bunun üzerine bir de bu iç siyasetteki bölünme, rekabet, kavga, İttihat Terakki'nin bu süre içerisinde mevcut durumdan istifade ederek bürokraside, orduda ve siyasette hakim güç olma noktasındaki gayretleri, bir de işte avcı taburları noktasındaki sorununuza, yani niçin onlar bu işte önde bulunuyorlar. Onlar da aslında normalde Makedonya bölgesinde bu 1890'lı yılların sonrasında patlak veren iç isyanlarda genç subaylarla, Jön Türk ve İttihat subaylarla birlikte mücadele eden askeri gruplar ve bunlar daha sonra meşrutiyeti korusun diye Jön Türkler tarafından İstanbul'a getirilen, yerleştirilen askerler. Bunlar belli bir süre sonra özellikle
1: bu askerler eğitimli miydi tabii, bu arada tabii. Hocam? Ya alaylı eğitimli karışık mıydı? Ordu nasıldı?
0: Şöyle ordu içerisinde bu alaylı mektepli şeyi biraz da subay kadrosu için biliyorsunuz. Geçeni bunlar er. Çavuş ve er. Dolayısıyla alttan geliyorlar ve bunlar İstanbul'a getirildikten sonra onların isyan etmesinin sebebinden bir tanesi de bir kısım subaylar bunların dini vecibelerinin yerine getirilmesi noktasında sorun çıkartıyorlar. Diyor ki ne namazı niyazı? Bizim burada talim yapmamız ibadettir. Bir kısım işte dini yasakları askerin gözünde ihlal edince dini bir tepki de ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii subayların tamamı değil, bir kısmı. Onu öyle blok bir şekilde gündeme getirmek doğru olmaz.
1: Bu İttihatçılar tarafından körüklenmiş subaylar diyebilir miyiz?
0: Efendim?
1: İttihatçılar tarafından körüklenmiş subaylar.
0: O tartışmalı bir konu. Yani şöyle, bu 30 Mart vakası hadisenin patlak vermesindeki etkili temel neden nedir? Kimler çıkarttı dediğinizde literatürde bunu İttihat Terakki el altından gizlice bu tür provokasyonlarla askeri sokağa saldı. Amaçları Sultanahmet'i tahttan indirmek, iktidara gelmekti diye İttihatçıları bu anlamda bu 30 Mart vakasını mal eden, onların tabiri caizse üzerine yıkan, izah eden tarihçiler de var. Tersine dediğim gibi Prens Sebahattin ve diğer İttihat Terakki karşıtı muhaliflerin iktidarı ele almak için onların bunu provoka ettiğini söyleyenler var. Bir de işte bu şeriat isteriz muhabbetiyle medrese talebeleri ve bu avcı taburlarının birlikte İslami referanslarla sokağa çıkarak bunların da bu dini referanslarla anayasal yönetim karşıtı, bunu bir tabiri caizse dini bir vecibenin ihlali olarak gördükleri için bu yönetimin kaldırılması noktasında medrese talebeleri ve avcı taburlarının birlikte çıkardığına dair iddialar da var. İşte Derviş Vahdeti ismi burada gündeme gelecek daha sonra. Dolayısıyla bu 30 Mart vakasını gerçekte kimlerin çıkardığını ben şahsen işte kendim bu konuda yazmış çizmiş bir akademisyen olarak çok net söyleyemiyorsunuz. Üçü de olabilir. Birlikte olabilir. Veya kendi dinamikleriyle alttan gelen tepkinin ortaya koymuş olduğu bir isyan. Evet. Sonra işte demin bahsetmiş olduğum gibi İttihat Terakki'nin bundan istifade ederek bunu bitmiş bir isyanın bastırma adına hareket ordusunu İstanbul'a sevk ederek Sultanahmet'i tahttan indirme hedefine ulaşma adına bunu bence provoke etmiştir. Yani hareket ordusunun gelmesi kendi başına İttihat Terakki'nin organizasyonu. Ondan önce bu 30 Mart vakasının patlak vermesinde İttihat Terakki'nin gerçekten rolü vardır iddiasını biz çok net olarak ortaya koyamayız. Birçok dinamiği var.
1: Hocam,
0: o açıdan burada dikkatli yorum yapmak lazım.
1: Haklısınız. Birçok dinamik var. Çok önemli. Bu konuda esnek bakış açısı açısından. Dikkat çektiğiniz dini grupların bu süreçteki rolüne, tetikleyiciliğine. Peki oradaki farklı etnik grupların nasıl pozisyon aldığını nasıl açıklıyorsunuz?
0: Öyle. Yani mesela hareket ordusunu oluşturan yapıyı konuştuğumuzda söyleyeceğimiz hareket ordusu içerisinde belli gayrimüslim unsurlar var ama 1909 30 Mart vakasının o avcı taburlarının isyanı aşamasında gayrimüslim veya farklı etnik grupların herhangi bir dahli yok. Yani işte medrese talebelerinin biliyorsunuz o isyanda meydana çıkmaları var ama isyan başladıktan sonra destek veriyorlar. Ondan önce medrese talebeleri söz konusu değil. Orada medrese talebelerinin isyana destek vermesinin sebebi de bunlar Osmanlı klasik sisteminde askere gitmeyen öğrenciler. Dolayısıyla muaf tutuluyor medrese talebesi oldukları. Ve böylece bir sürü genç askere gitmemek için medreseye kayıt yaptırıyor ve kalıyor. Ve İstanbul'da böyle bir grup ortaya çıkıyor. 1908 ihtilalinden sonra İttihatçılar bu taifenin askerlik yapması için bir karar almaya çalışıyor. Ve bunun için de bir imtihan yapılıp bundan mezun olanlar mezun olacak, mezun olamayanlar medreseden atılacak ve askere gidecekler noktasında bir kanuni düzenleme yapınca medrese talebeleri bundan rahatsız oluyor bir grup diyelim ve isyana destek veriyorlar. Yani o medrese talebesinin sahada görülmesinin sebebi tamamen bunların askere alınmak istenmesi. Yoksa bunların anayasa yönetip karşıtlığı, meclisi kapatalım, mebusları gönderelim diye bir talebi yok. Olayın arka planında askere gitmemek için de mevcut hükümetin tabiri caizse istifa ettirilmesi, zorlanması ve bu imtihanın askıya alınması ve bunların medrese talebeliği devam etsin diye kafalarında böyle bir şey var. Yani orada her sosyal grubun 30 Mart vakasına destek verirken içinde bulunduğu neden ve saik farklı. Ayrı ajandaları, gündemleri var ve birlikte bu organizasyonun içerisinde yer alıyorlar sahada.
1: Hocam, bu konuda, bu süreçte Derviş Vahdeti ve İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti nasıl rol oynamış?
0: Şöyle, olayın başlamasında Derviş Vahdeti'nin rolü abartılıyor.
1: Nedir bir de onu da açıklayalım. Derviş Vahdeti nedir? İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti nedir?
0: İttihad-ı Muhammedi şöyle, biz 1908 meşruti yönetime yeniden geçildikten sonra hükümet bir karar alıyor. Bir kanunla birlikte siyasi partiler ve cemiyetlerin kurulmasının önü açılıyor. Bu durumdan istifade eden birçok grup, etnik veya işte diğer sosyal gruplar, siyasi gruplar kendi cemiyetlerini kuruyorlar. Derviş Vahdeti ve arkadaşları da bunu bir cemiyet, yani bir siyasi parti olarak da düşünebilirsiniz. İttihad-ı Muhammedi böyle İslami referanslarla tüzüğü oluşturulan bir cemiyet olarak ortaya çıkıyor. İşte Volkan diye bir gazete çıkartıyorlar. Ve mesela Volkan'ı takip ettiğimizde Derviş Vahdeti'nin...
1: Volkan.
0: Gazetesi, evet gazetesi ve Derviş Vahdeti'nin oradaki yazılarına baktığımızda, diğer yazılara mesela bunlar 1908 ihtilalini çok methediyorlar. Enver Bey'i methediyorlar. Sultanahmet yönetimini eleştiriyorlar. Hatta Derviş Vahdeti'nin kendisi şey diyor, ben mağdur oldum Sultanahmet döneminde, sürgüne gönderildim vesaire, hapse yattım. Dolayısıyla Derviş Vahdeti ve Volkan da İttihad-ı Muhammed'i cemiyeti etrafında bulunan gruplar veya grup da meşruti üretim karşıtı değil. Benim gördüğüm Derviş Vahdeti orada sahada gazetesini daha fazla satmak, cemiyetin daha fazla reklamını yapma adına isyanın başladığı sırada sahada dolaşıyor. Asi askerlerin yanına gidiyor. Gazetelerini işte o kıraathaneler, Sultanahmet'in etrafında kıraathaneler var. Orada görülüyor. Dolayısıyla onun o sahada görülmesi, gazetesini satmak istemesi, dağıtmak istemesi, bir de tabii şeriat isteriz klişe ifadesinin de asiler tarafından telaffuz edilmesi, sanki Derviş Vahdeti ve işte diğer Osmanlı ilmiyesinden alimlerin bu isyanın dini motifini oluşturma adına bu askerleri provoke ettiğine dair iddialar yapıyor. Bu abartılı, mesela çok önemli bir bilgidir. Osmanlı uleması, ilmiyesi 1908 bu 30 Mart vakası 13 Nisan'daki isyanı bir beyanname ile eleştiriyorlar. Ve bu isyanın doğru olmadığını söylüyorlar. Bu çok önemli bizim için. Özellikle bu medrese de görevli olan alimlerin, ulemanın Osmanlı İlmiye Cemiyeti'nin böyle bir karar alması ve bunu bir beyanname ile 13-14 maddelik bir beyanname ile gazetelere yayınlıyorlar. Yani biz meşruti yönetime sadıkız. Bu isyan doğru değil. Dolayısıyla askerin devletine karşı isyan etmesi doğru değil. Şeriat talebi doğru değil. Osmanlı zaten bir İslam devleti. Bu nereden çıktı diye eleştiriyor. Dolayısıyla orada bütün Osmanlı uleması, ilmiyesi sahada asilerle birlikte hareket ediyor. İddiası doğru değil. Çok az bir hoca tayfesi bunlara destek veriyor. Bir de medrese talebeleri. Bunların sayısı da o gün olayı sahada takip eden bir kısım Avrupalı muhabirler veya bizim Osmanlı gazeteleri işte 600-700 civarında medrese talebesinin sahada görüldüğü söyle. Saha dediğimiz yer neresi? Bugün Sultanahmet Meydanı. Ayasofya Camii'nin o Topkapı tarafına, sarayına doğru olan kısımdaki mebusun etrafı orada toplanıyorlar. Dolayısıyla demin dediğim gibi yani her grup kendi önceliği olan bir taleple sahaya geliyor. Medrese talebesi askere gitmemek için geliyor. Derviş Vahdeti ve işte o gazeteyi çıkartanlar gazeteyi satmak için veya bir şekilde İttihat-ı Terakki'nin de herkese ortadan yetkisini kırmak için buna destek veriyorlar. Prens Sebahattin ve arkadaşları İttihat-ı Terakki tasfiye edilsin, onun yerine iktidara biz gelelim diye destek veriyorlar. Kamil Paşa herkese öyle. Burada bir tek Sultan II. Abdülhamit bence denklemde değil. Olaylardan çok endişeli ve meşruti bir yönetimi artık sahibi olduğu için de Yıldız Sarayı'nda müdahale edemiyor. Etmiyor. Haklı. Müdahale etseydi o zaman Sultanahmet'in bu isyanın arkasındaki asıl güç olduğu için belki de Sultan II. Abdülhamit'i idam ettireceklerdi. Olayla dahli olmadığı halde Sultanahmet'e bu olay yaftalandı, o çıktı.
1: Yapabilirler miydi? İyi gerekçelendirseydi.
0: Tabii ki yani sabit şey olduktan sonra yapılabilirdi herhalde, bilemiyorum. Ama günün sonunda bu olayın Sultan II. Abdülhamit'le bağlantı hale getirilmesi noktasında en ufak bir delil yok. Demin size söyledim ya, Ağustos ve Eylül ayında Sultan II. Abdülhamit Hüseyin Hilmi Paşa'ya haber göndererek dikkatli olması gerektiğini, bazı rahatsızlıklar olduğunu, kıpırdamalar olduğuna, onun için fitne çıkmadan tedbir alınması gerektiğini söylüyor. Hı hı. İşte Edirne olayları var, kör bir hoca olayı var. Onlar gündeme geliyor bir iki ay önce. Dolayısıyla yabancı basında da enteresan bir kısım iddialar çıkıyor. 30 Mart vakası birkaç ay öncesinde bir Osmanlı toplumunda bir hareketlik var. Hoş olmayan gelişmeler olacak diye. Sultanahmet de hükümeti ikaz ediyor. Buna rağmen Sultan II. Abdülhamit bu olayı çıkartan kişilerden bir tanesi iddiasıyla tahttan indirilip Selanik'e sürgüne gönderilecek. Dolayısıyla o anlamda çok karmaşık bir olay. çok aktörlü bir olay. Ama günün sonunda kim çıkardı bunu sorusunun cevabını ben şahsen net veremiyorum. Ama bundan en iyi istifade eden kim diye sorarsanız İttihat Terakki. Çok net. İttihat Terakki şunu yaptı. Bir, hareket ordusunu getirdi.

0: organize etti. İstanbul'da kontrolü ele aldı hareket ordusu. Sultanahmet'i tahttan indirdi daha sonra bir şekilde Sultanahmet'ten rövanşı aldı ve kurtuldu. İttihat Terakki devamında kendi karşıtlarını tasfiye etme noktasında eline bir güç geçti. Ve ondan sonraki süreçte İttihat Terakki yavaş yavaş Osmanlı siyasetinde dominant güç, hakim güç olarak adım adım ilerlemeye başlayacak. Dolayısıyla yani isyanın çıkma noktasında gerçekten kim nasıl çıkardığına dair çok net bilgimiz yok. Belli problemler var. Bu problemlerin ortaya çıkardığı sorunun bir tezahür olarak kendi halinde de başlamış olabilir. Toplumsal tepkiler böyle olur. Ama bundan en iyi istifade eden, bunu kendi lehine kullanan ve yönlendiren bence İttihat Terakki'dir. Ve başarılı bir şekilde bunu organize ederek Sultan II. Abdülhamit'i tahttan indirdiler.
1: Sonucu o şekilde oldu.
0: Evet.
1: Hocam akışı anlatırken şey dediniz, hükümet istifa etti ama düzen devam ediyor.
0: Evet, onu açıklayalım isterseniz.
1: Evet, onu da
0: orada
1: biraz açıklayalım.
0: Şimdi bakın, şöyle avcı taburları işte sabah çok erken meclis binasının önünde toplanıyorlar. Bunların kesinlikle meşrutiyeti kaldıralım, anayasayı kaldırın, meclisi kapatın diye bir talepleri yok. Yani yok, hangi literatüre kaynağa bakarsanız bakın böyle talepleri yok. İki, mebuslar da peyderpey şeye geliyorlar. Meclise gelmeye başlıyorlar günün içerisinde. Öğlene doğru falan sayılar artmaya başlıyor. Fakat bu arada avcı taburları içerisinde özellikle İttihat Terakki'ye karşı çok tepkili olan, nefreti olan bir kısım kişiler askeri yönlendirerek İttihat Terakki aleyhine bir kısım şey hareketine başlıyorlar. Tetiş böyle bir ne diyelim saldırıya başlıyorlar. İttihat Terakki'nin kulüplerine saldırılıyor. İttihat Terakki'nin çıkardığı gazetelerin matbaalara basılıyor. Ve bu arada da İttihat Terakki ileri gelen zevatı Ahmet Rıza gibi ondan sonra İttihat Terakki'ci İttihatçı olan Hüseyin Cahit Yalçın'ın ondan sonra işte Talat Bey, Doktor Nazım vesaire gibi ileri gelen İttihatçıların da bir şekilde siyaseten uzaklaştırılması gerektiği noktasında taleplerde bulunuyorlar ve hükümetin de istifa etmesini istiyorlar. Şimdi bu hengame esnasında asilerin aslında hedefinde İttihat Terakki olduğunu görüyoruz. Tepki onlara. Dolayısıyla hükümet orada birinci derecede mesuldü. Bence Hüseyin İlmi Paşa bu noktada risk alıp direkt isyana müdahale edebilirdi, etmedi. Saray zaten anayasal yönetimi olduğu için bu işe giremez. Aktif olarak çünkü meşruti yönetimle idare ediyoruz. Birinci derecede öncelik burada mutlaka hükümetin olması gerekiyor. Hükümet istifa ettikten sonra bu asilerin hedefinde olan iddiatçı ileri gelenler gizleniyorlar. Belli yerlerde saklanmaya başlıyorlar. Meclise gelmiyorlar ama onun dışında diğer mebuslar milletvekili olarak meclise gelip oturumlara katılmaya başlıyorlar. Bu arada birkaç gün içerisinde yeni başbakan belli oluyor. Tevfik Paşa sadrazam oluyor. Hükümetini kuruyor. Yeni meclis başkanı seçiliyor. Ahmet Rıza saklanıyor hedefte olduğu için. Dolayısıyla orada birinci aşamada avcı taburları bir hükümetin istifa etmesini istiyorlar. İki meclis başkanının istifa etmesini istiyorlar. Bu iki kişi istifa ettikten sonra hedeflerine ulaşıyorlar. Bundan dolayı zaten kışlaya çekiyorlar. Benim tezim o. Çekiliyorlar. Ama bu arada tabii şey Laskiye mebusu Aslan Bey öldürülüyor. Meclise geldiği sırada. Bir de bir bakan daha öldürülüyor o sırada. O hengame esnasında Hüseyin Cahit'e benzetildiği falan iddia ediliyor. Dolayısıyla ortada şey var tabii. Öldürülen insanlar da var. Bu arada ona yakın subay öldürülüyor. Asiler tarafından. İşin bir de bir boyutu var. Yani ben burada avcı taburlarının amacı şu derken onları meşru göstermiyorum. Onların yapmış olduğu şeyin çok böyle yüzeysel bir şey olduğunu söylemiyorum. Sonuçta itibariyle bir milletvekili, bir bakan öldürülmüş. 10 tane subay öldürülmüş. Hükümet istifa etmiş. Meclis başkanı istifa etmiş. İleri gelen iddiatçı liderler gizleniyorlar, saklanıyorlar. Bunu elde ettikten sonra asi askerler kışlaya çekiliyorlar. Yani bu Özge Hanım olsa olsa bir hükümet darbesi olarak adlandırılabilir. Ve bu hükümet darbesinin neticesinde İttihat Terakki çok büyük bir yara alıyor. Devamında hareket ordusu İstanbul'a gelmeseydi, bu süreci tersine çevirmeseydi bugün İttihat Terakki'nin tarihsel süreçteki rolü nasıl olurdu? 1918'e kadar gelen o süreçte İttihat

0: Hatta ki varlığını nasıl sürdürebilirdi? Bu onu, ciddi bir soru işareti.
1: Evet, o soru işaretini daha sonra soracağım hocam. Hareket Ordusu'na geçmeden birkaç soru işaretim daha var. Şimdi yeni kurulan hükümet hangi kırılmaları getirdi sistemde hocam?
0: Yeni gelen hükümet Tevfik Paşa hükümeti işte tekrar meclis toplanıyor. Mesela Takvim-i Vekayı bizim Osmanlı resmi gazetesini eğer o olaylar sırasında yani 27 Nisan'a kadar Hareket Ordusu'nun Sultanahmet tahttan indirdiği o döneme kadar 13'ten 27'ye kadar olan günlerde Takvim-i Vekayı'ya bakarsanız benim hatırladığım şu anda rakam 4 civarında 4 veya 5 ama 4 tane en az oturumu var. Meclis başkanı geliyor, oylama yapılıyor, kanunlarla ilgili kararlar alınıyor. Dolayısıyla anayasal yönetim devam ediyor. Akın kesintiye uğramıyor. Dışarıdan gelen telgraflar okunuyor. Hareket ordusuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Yani bildiğiniz Tevfik Paşa hükümeti şöyle veya böyle Sultan Hamit Cuma selamlarına çıkıyor. Sistemi yönlendirmeye çalışıyor, devam ettirmeye çalışıyor. Ama İttihat Terakki özellikle Selanik merkezli İttihat Terakki şunu söylüyor. Biz Tevfik Paşa hükümetini kabul etmiyoruz. Bu gayrimeşru bir hükümettir. Çünkü asiler meşru hükümeti devirdi. Hüseyin Paşa istifa etti. Dolayısıyla bu hükümet gayrimeşrudur. Tanımıyoruz. Fakat yani İttihat Terakki'nin o hükümeti gayrimeşru tanımasının çok bir anlamı var mı? Meclis toplanmış. Hı hı. Bir meclis başkanı seçmiş. Hükümdar bir sadrazam tayin etmiş. Sadrazam görevine başlamış. Bakanlar kurulunu oluşturmuş. Dolayısıyla sistem devam ediyor. Bu tabii İttihat Terakki için çok da önemli değil. Önemli olan nedir? Tekrar İstanbul'a gelmek, bu isyanı bahane ederek bir şekilde İstanbul'a girip önce Sultan II. Abdülhamit'ten kurtulmak, ardından İttihat Terakki karşıtı grupları, muhalifleri tasfiye ederek bir şekilde sistemi tekrar kendi 1908 sonrasında olduğu gibi uhdesini almak adım adım. Bence İttihat Terakki'nin düşündüğü şey bu, kurgu bu.
1: Hocam İstanbul durumunu açıkladınız ama bu boşlukta, bu hareketlilikte İstanbul'da yönetim boşluğu oluyor tabii. İsyanın bu şekilde, yönetimin bu şekilde gelmesinin bu boşluğun sebebi olabilir mi? Ne tür boşluklar oluyor İstanbul'da?
0: Şöyle yani mesela enteresan bu 13 Nisan'dan başlayıp devam eden süreçte mesela çok elimizde somut bilgiler var. Dönemin İstanbul'da bulunan yabancı diplomatların raporlarına baktığınızda günlük olarak İstanbul'da hadiseyi takip eden Avrupalı gazeteler ve bizim Osmanlı gazetelerinde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmıyor. O insanlar ertesi günü iş yerlerini açıyor. Mesela düşünün en yakın oradaki mevki biliyorsunuz kapalı çarşı. Herhangi bir yağmalama olmuyor. Yani asayiş noktasında bir sorun yok. Sadece birinci gün ve ertesi günü de belki birkaç tane şey olabilir. 10 tane subay ismi belli olan bu çok önemli bizim için. Yani mesela dönemin bir kısım o gün şahitlerine bakarsanız yüzlerce subay öldürüldü deniyor. İttihat veya okumuş subay nefreti karşıtlığı diye. Ama yüzlerce yok. Elimizde ismi bilinen gazetelerde de bu noktada günübirlik olayları takip edenler söylüyor. 10 tane subayın öldürüldüğü elimizde bir veri olarak var. Onun dışında evlere saldırma, yağmalama biz asayiş sorunu yok. Hı hı. Asker daha sonra bahsettiğim gibi kışlaya çekiliyor. Yeni hükümet seçiliyor. Hükümet devam ediyor. Yasama yapılıyor. Merkezlerden gelen telgraflar değerlendiriliyor. Mesela ilginç bir ayrıntı size anlatayım.
1: Hocam ayrıntıya geçmeden özür dileyerek lafınızı balla kestim. Kısa bir virgül koyalım mı? Aramız olacak.
0: Lütfen tabii ki.
1: Sonrasında bu önemli ayrıntıyı sizden alalım değerli tarih severler. Kısa bir aramız olacak. Ardından konuşmaya devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Profesör Doktor Necmettin Alkan hocamla birlikte Sultan Abdülhamid

0: Samit'in tahttan indirilmesine giden süreci konuşuyoruz ve kritik unsurları, bilinmeyenleri analiz ediyoruz. Kıymetli hocamla devam edelim hocam. Önemli bir anekdotta kalmıştık, evet. İstanbul'u anlatırken. Buyurunuz o anekdotu sizden alalım.
1: Tabii o çok ilginç bir hadise. Yani bu olay biraz sonra anlatacağım niçin önemli. Onu yakalamadım da şu tespiti söyleyeyim. Şimdi malumunuz bu 30 Mart vakası meşruti yönetim karşıtı ve anayasal yönetimi ortadan kaldıran bir isyan olarak anlatılıyor. Yerleşik tarih kurgusunda ve hareket ordusu da anayasal yönetimi kurtarmak için geldi diye anlatılıyor. Ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Bakın bunun en güzeli, somut verilerinden bir tanesi nedir? Talat Bey, Edirne mebusu Talat Bey. Birinci gün saklanıyor, malum tehdit ediliyor İttihat Talat Çin'in ileri gelenleri. Burada günü yanlış hatırlayabilirim. Üçüncü veya dördüncü gün. Yani bu ne demek? Ayın 17-18 o civar olabilir, 19 da olabilir. Geliyor kıyafet değişikliği, meclisin içerisine giriyor ve meclis başkanlığına Edirne'ye gitme müsaadesini istiyor. Dilekçe veriyor. Dilekçeyi meclis kabul ediyor ve bizim Talat Bey daha sonra paşa olacak, Edirne'ye gidiyor. Yani şunu ben burada söylüyorum. Diyorum ki eğer gerçekten anayasal yöntem askıda alınsaydı, meclis kapalı olsaydı vesaire vesaire, bu hareket ordusunun İstanbul'a yürümesinin doğru bir karar olduğunu söyleyenlere karşı bunu gündeme getiriyorum. Talat Bey niye gelip meclise dilekçe veriyor? Demek ki anayasal yönetim devam ediyor, meclis açık ve Talat Bey de meclisi meşru görüyor. İzin alıp Edirne'ye gidiyor. Daha sonra aslında Ayestefanos'a gidecek, Yeşilköy'e gidecek, hareket ordusuyla İstanbul üzerine yürümesini organize etme adına. Daha sonra meclis zaten Ayestefanos'a toplanacak. Buna dair elimizde çok veri var. Yani Özge Hanım, benim ısrarla altını çizdiğim nokta şu. Hareket ordusunun İstanbul'a gelme zorunluluğu anayasal yönetime verilen zarar veya anayasal yönetimin askıya alınmasından dolayı değil. Orada gündem çok net. Sultan II. Abdülhamid'in tahta edilmesi. Çünkü meclis açık, yeni hükümet kurulmuş. Ve bu arada bakın, önemli bir ayrıntı, notlarımda şimdi gördüm onu. Heyeti müteferrika-i siyasiye diye bir grup oluşturuluyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Olay patlak verdikten sonra 16 galiba Nisan günleri İstanbul'da bulunan cemiyetler, gayrimüslim cemiyetleri, siyasi partiler, meslek odaları falan bir araya geliyorlar ve diyorlar ki bizler anayasal yönetime sadıkız, anayasal yönetimin devam etmesi gerekiyor ve bunlar farklı siyasi gruplar ve meslek grupları toplantı yapıyorlar. Bunu biz gün be gün dönemin gazetelerinde takip ediyoruz. Birkaç maddelik bir eylem planı oluşturuyorlar. Buna göre İstanbul'da asayiş sağlanmıştır. Hareket ordusunun İstanbul'a gelmesine gerek yok vesaire gibi toplantılar yapıyorlar. Son gün İttihat Terakki buradan ayrılıyor. Toplantıya katılmıyor bir daha. Niye? Çünkü hareket ordusu İstanbul'a gelmek için yola çıkmıştı. Evet. Ve bu siyasi partilerin ve cemiyetlerin birlikte hareketi İttihat Terakki'nin orayı terk etmesinden dolayı akim kalıyor, başarısız oluyor. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Bunu kaçırmamamız lazım. Yani İttihat Terakki dışındaki diğer siyasi partiler, cemiyetler ve dernekler meşruti yönetimin kesintiye uğramadığını, devam ettiğine dair ve toplumun normalleşmesine dair kararlar alırken son toplantıya, ikinci ve üçüncü toplantı İttihat Terakki katılmıyor ve Ayestefanos'a gidiliyor. Meclis oraya geçiyor. Daha sonra işte hareket ordusuyla birlikte İstanbul'a gelinip işte Sultanahmet'in tahttan indirilmesiyle alakalı süreç yaranacak. Yani burada ısrarla benim bu olayla alakalı gözden kaçırıldığına inandığım, iddia ettiğim bir ayrıntı olarak tez şu: avcı taburlarının isyanı anayasal yönetim karşıtı bir isyan değildir. Bir tepkiydi. İstedikleri sonucu doğru veya yanlış aldıktan sonra kışlalığına çekilmişti. Yeni kurulan hükümet ve meclis kaldığı yerden meşruti bir sistemi devam ettiriyordu. Ama yine günün sonunda oraya geliyoruz. İttihat Terakki'nin özellikle de bu süreci kendi uhdesine, kontrolüne alarak istediği gibi Sultanahmet'in öncelikle tahttan indirilmesi ve daha sonrasındaki tasfiye hareketi noktasında bu olayı kullandığını düşünüyorum.
0: Peki
1: ben.
0: Peki hocam, Selanik'teki kadrolar bu gelişmeleri nasıl okudular ve nasıl reaksiyon
1: şöyle,
0: gösterdiler?
1: Şöyle, olay o sabaha karşı işte 13 Nisan'da hadise patlak veriyor. Daha sonra bununla ilgili bir iki rivayet var. İstanbul'daki bir kısım subaylar, genç subaylardan bazıları telgraf çekiyorlar Selanik'e. Hemen olay başladığından itibaren birkaç saat içerisinde Selanik'te hadise duyuluyor. Telgrafla haberdar ediliyor. Bir kısım kaçan subaylar Selanik'e gidiyorlar. Bazı mebuslar hakeza daha sonra Selanik'e gidiliyor. Ve orada işte bu ve Selanik'e olay şöyle intikal ediyor. İlk çekilen telgraflarda, kitaplarda var onunla ilgili bilgiler. İşte burada anayasal yönetime, meşrutiyete karşı olanlar yeniden isyan ettiler. Bu irtica kavramı burada gündeme geliyor. Yani geriye dönme, tekrar mutlaki yönetime dönme, anayasal yönetimi kaldırma hareketi. Gördükleri mektepli subayı öldürüyorlar. Arkadaşlarımız öldürülüyor ki size bahsettim totalde 10 kişi o dönemde öldürüldü. Ama o iddiaya göre yüzlerce genç subay bu şeylerden avcı taburları ve anayasal yönetim karşıtları tarafından öldürülüyor. Müthiş bir infial, tepki ve daha sonra işte bir ordu oluşturulup İstanbul üzerine yürülmesi ve bu irtica hareketinin bastırılması, anayasal yönetimin garanti altına alınması, kurtarılması noktasında askeri birlik ve askeri hareket dediğimiz hareket ordusu hazırlanıyor. Hazırlıklar yapıldıktan sonra 16 Nisan'da Selanik'den trenlerle yola çıkılıyor. Bu hareket ordusu içerisinde
0: kimlerden oluşuyor hocam?
1: Şöyle,
0: karma bir toplum.
1: Karma bir toplum. Her ülkede Osmanlı ordusuna ait askerler var. Emir komuta zincirinde işte o günkü genç Osmanlı, özür diliyorum, Jön Türk hareketine mensup olan, işte 1908 ihtilalini yapan o genç subayların önemli bir kısmı hakeza orada. Onlar subay ve komutan olarak bu orduyu sevk edecekler. İşte Mahmut Şevket Paşa daha sonra ordunun başına geçecek. Bir defa Osmanlı ordusu askerler var.
0: Yabancılar
1: var. İki, tabii şöyle orada karma grup olarak ne var? Gönüllü diyebileceğimiz, yani çünkü orada dedim ya biraz önce sizin sorunuza alakalı olarak büyük bir infial var. Herkes İstanbul'da anayasal yönetim askıya alındı, meclis kapatıldı, subaylar sokaklarda öldürülüyor deyince anayasal yönetimi önemseyen herkes bu orduya katılmaya başlıyor ve günün sonunda benim tespit edebildiğim dönemin Avusturya ve Almanya kökenli Yahudi gazetelerini ben taramıştım yıllar önce. Onlar 700 civarında Yahudi gencin gönüllü olarak buraya katıldığını, Arnavut gençler, meşrut yönetime sahip çıkmak isteyen gençler buna katılıyor. Bulgar, Sırp ve Rum veya Yunan eski komitacılar çeteleri de buna katılıyor. Fakat bunların sayısının biz kesin olarak bilmiyoruz. Yani ortalama literatürde çok farklı sayılar telaffuz edilse bile genel kanaat 20 bin civarında ordu mensubu, hareket ordusu trenle önce işte Hadımköy ve Yeşilköy'e kadar gelip daha sonra İstanbul üzerine yürüyecekler. Bunun içerisinde ya bu söylediğim rakamlarla birlikte işte birkaç bin işte Yahudidir, Arnavut'tur. Yani Arnavut da Müslüman Arnavut'ta
0: tabii. Neden Yahudi var hocam?
1: Efendim?
0: Yahudiler var.
1: Anayasal yönetime sahip çıkma adına. Mesela ya orada da şöyle düşünün. Ya işte onlar ticaretle uğraşıyorlar. Ne bileyim ne işi var orada diye bir iddia gündeme getirmemek lazım. Çünkü gençler de hakeza. Şeyde biliyorsunuz Selanik'te ciddi bir Yahudi nüfus var. Bunların hepsi tüccar değil. Hepsi çalışmıyor. Ve netice itibariyle anayasal yönetimin gerçekten tehlikeye düştüğünü, onun kurtarılması gerektiğini bu anlamda hedeflemiş olabilirler. Yani işte orada Arnavutlar niçin katılmışsa diyelim, diğer farklı etnik unsurlar niçin katılmışsa onlar da ondan dolayı katılmıştır. Hatta şey diyor mesela Mahmut Şevket Paşa da bunu söylüyor. Bir kısım o hareket ordusunda bulunan subaylarda özellikle bu komitacı dediğimiz Osmanlı yönetimine karşı 1908 öncesinde savaşan Bulgar Sırp komitacılarının kıyafetleri değiştiriliyor. İstanbul'a girdiklerinde halk tepki göstermesin diye. Ve bunlar işte askerlerin arasına dağıtılıyor. Ve düzenli ordu, hareket ordusuyla birlikte İstanbul'a yürüyorlar. Bu arada hareket ordusu lafzı açılmışken Şunu da ben vurgulamak isterim. Hareket ordusunun İstanbul'a gelmesi noktasında bence şöyle bir sorun var.
0: Gerekiyor bu bizim, muydu yani? Efendim? Şart mıydı gelmesi?
1: Onu anlatıyorum şimdi. Evet. Çok doğru bir soru. Mesela bizim yerleşik tarihi anlatısında bunun üzerine gidilmez. Hareket ordusunun İstanbul'a gelebilmesi için birinci derecede Osmanlı Harbiye Nezareti veya işte İstanbul'daki saray Sultan II. Abdülhamit veya hükümetin çağırması lazım. Düzenli bir ordu olarak İstanbul'a gelebilmesi için. Yani askeri hiyerarşi içerisinde emir komuta zinciri içerisinde bu askeri birliklerin İstanbul'a davet edilmesi lazım. Bunlar davet edilmediği halde defakto olarak durumdan istifade ederek İstanbul'a geliyorlar. Dolayısıyla bunların başında Mahmut Şevket olsun, Enver Bey olsun veya işte Kazım Bey kim olursa olsun fark etmez. Hmm. Veya Hüsnü Paşa olsun
0: ben
1: fark etmez.
0: Ben de şunu söyleyecektim. Yani Mahmut Şevket Paşa'nın liderliği bu süreçte etkili olmuş mudur?
1: Tabii. Çok önemli bir figürdü. Zaten ordunu İstanbul'a o sevk edecek. Dolayısıyla orada benim kafamdaki bu noktadaki yaklaşımım şu, tezim şu. Yani hareket ordusu çok net bir şekilde emir komuta zincirini ihlal ederek kendisi de facto olarak bu durumdan istifade ederek fiil olarak İstanbul'a yürüyor. Dolayısıyla aslında bir darbe olarak bir padişah darbesi, bir yönetim darbesi olarak da biz bunu okuyabiliriz. Çünkü daha önceki Osmanlı tarihine baktığımızda Alemdar Mustafa Paşa niye İstanbul'a geliyor 1807 işte yılında hatırlayın. 1908 yılında ve devam ettiği süreçte. Dolayısıyla burada emir komuta zinciri olmadan İstanbul'daki merkezi otoriteler bu orduyu İstanbul'a davet etmediği sürece bir kısım subaylar anayasal yönetimi kurtaracağız diye, koruyacağız diye İstanbul'a gelmeleri, fiil olarak işgal etmeleri aslında bir şeydir, darbedir. Bir
0: ihtilaldir. Askeri operasyon mu daha da netleştirmek için yoksa siyasal bir gösteri miydi başta gelmeleri?
1: Şöyle, bunu siyasi olarak da düşünebilirsiniz ama herhalde askeri anlamda sindirip daha sonra siyaset devreye girecek. Orada mesela bunu çok enteresan bir şekilde Halil Menteş'e de anlatıyor o Yeşilköy'de toplandıkları sırada. Çok doğru bir tespitte şunu söylüyor orada Said Paşa'yla. Bundan sonra ne olacağını konuşurken, yani biz eğer başarılı olursak sorun yok diyor. Ama biz başarısız olursak Sultanahmet bizi dar ağacına gönderir. Niye? Asi askeri. Bütün ihtilaller böyledir.
0: Tabii.
1: İhtilal yapanlar başarılı olursa istediklerini elde ederler. Başarısız olursa hain diye idam edilirler. Dolayısıyla hareket ordusunun ve hareket ordusunu idare eden Zebat bunun farkında. Dolayısıyla bunların İstanbul'a gelmesi fiili bir durumdan istifade ederek tamamen bir hükümet darbesine bir cevap olarak aynı zamanda Sultan II. Abdülhamid'in tahta indirilmesine sebebiyet veren bir ihtilal, bir darbe girişimidir ve başarılı olmuştur. Zaten başarılı olduğu için kimse bunu sorgulamıyor günün sonunda. Yani ikinci aşamada bu şekilde cereyan ediyor. Devamında Sultanahmet tahta indirilecek. Yani hareket ordusunun özyanı ez cümle İstanbul'a gelmesi, İstanbul'u 27 Nisan'da işgal etmesini gerektirebilecek bir asayiş ve siyasi olay yok. Meclis açık, hükümet devam ediyor. Dolayısıyla mevcut hükümet avcı taburlarını daha sonra cezalandırabilirdi. Birkaç ay sonra vesaire gerek tahkikat yapabilirdi. Dolayısıyla orada hareket ordusunun İstanbul'a gelmesini gerektirebilecek bir durum söz konusu değil.
0: Peki hocam İstanbul halkı için söylüyorum. Hareket ordusunu nasıl görmüştü?
1: Tabii orada şöyle güvenlik...
0: Tehdit mi, kurtarıcı mı nedir?
1: Onunla ilgili elimizde çok fazla beyan yok ama şunu biliyoruz. Mesela gazeteler olsun ondan sonra. İşte bir kısım Osmanlı İlmiye Cemiyeti'nin çıkarmış olduğu bir neşriyat var gelen orduyla alakalı vesaire. Milletvekillerinin daha sonra mesela bu da enteresan bir bilgi konuştukça aklıma geliyor. Mesela Yeşilköy'de hareket ordusu toplandıktan sonra İstanbul'dan bir kısım mebus grubu şeye gidiyorlar. Yeşilköy askeri karargaha. Orada Mahmut Şevket ve diğer paşalarla görüşüyorlar bu hareket ordusuyla. Meclis-i Mebusan açık, gelmenize gerek yok. Böyle enteresan bir şey de bulunuyor ama ikna edemiyorlar. Tekrar geri dönüyorlar. Dolayısıyla orada artık ordu İstanbul üzerine yürümeye başlayınca herkes bunu kabulleniyor. Gelsinler evet. Vesaire. Orduyu destekliyorlar. Kim korkuyor burada? İşte isyana katılan avcı taburları.
0: Evet.
1: Onlar derdest ediliyor. Bir kısmı öldürülüyor vesaire. Daha sonra İstanbul'a sükunet hakim oluyor.
0: Kıymetli hocam, Mustafa Kemal Atatürk'ün hareket ordusu içindeki rolü var mıydı?
1: Var tabii.
0: Ya varsa ne kadar etkiliydi ve aslında Mahmut Şevket Paşa ile aralarında bir şey var mıydı?
1: Ya şöyle, orada mesela özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün de

0: kendi iddiası, işte bu hareket ordusu ismini kendisini verdiğini, kendisi teklif ettiğini iddia ediyor. Bunu destekleyen bir kısım görüşler de var. Dolayısıyla orada İstanbul üzerine ordunun sevk edilmesi düşüncesinin kendisinden çıktığı ve hareket ordusu isminin verilmesi noktasında böyle bir teklifi olduğunu beyan ediyor. Daha sonra işte ordudaki o genç subaylardan biri olarak İstanbul'a geliyor ve askeri operasyonu gerçekleştiriyorlar. İşte Kazım Karabekir, Enver Bey, Fethi Bey vesaire, daha sonraki tarihlerde karşımıza çıkacak çok önemli komutanlar bunlar. Hepsi hareket ordusu içerisinde bu sevkiyatı, bu askeri seferi gerçekleştiren komutanlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani orada benim hareket ordusu noktasındaki tespitim doğrudan İstanbul'a gerektirebilecek bir durum söz konusu değildi. Ama bu durumdan istifade etme adına İstanbul'a gelip Sultanahmet'in tahta indirilmesi ve daha sonra İttihat Terakki'nin adım adım yönetimi ele geçirmesi noktasında bir fiili durum oluşturuldu diye düşünüyorum.
1: Hocam, hareket ordusu İstanbul'a geldikten sonra çatışmalar oluyor mu?
0: Tabii tabii.
1: Yani dediğiniz bayağı...
0: Şöyle olur, özellikle ama, Taksim kışlası
1: evet, günlük oluyor. Hayat nasıl etkileniyor, biraz ondan da bahsetmek
0: şöyle, elimizde
1: lazım.
0: Bununla dair bir şey yok. Ya böyle çok büyük bir problem yok sokakta insanlar. Çünkü sonuçta askerle çatışıyor. Dolayısıyla insanlar... mesela bazı Avrupa gazetelerinde çekilen fotoğraflar var. Sokakların böyle belli noktalarında kümelenip çatışmayı seyreden insanlar var. Meraklı topluluklar var. Ama onun dışında sivillere zarar verilebilecek bir durum söz konusu değil. Kışta içinde şeyler var, operasyonlar var. Kışlardaki özellikle avcı taburlarının isyana katılan taburlarının tasfiye edilmesi var vesaire. Yani doğrudan 30 Mart vakasıyla alakalı askerlerin tasfiye edilmesi var. Bir de İstanbul'a hakim olduktan sonra da 30 Mart vakasına katıldığı iddia edilen askerler, bir de medrese talebeleri isyana destek verdikleri iddiasıyla derdest ediliyor. Tutuklanıyor, yargılanıyor vesaire. Çeşitli cezalar veriliyor. Bu şekilde birçok medrese talebesi veya işte asker yargılanıyor, sürgüne gönderiliyor vesaire.
1: Kıymetli hocam, tabii sorularımız da var. Onlara bir geçmek istiyorum. Lütfen. Bir taraftan. Tabii hükümetin değiştirilmiş olması zaten bir sonuç değil miydi bu gidişe diyor Kenan Bey, X platformu üzerinden etiketimize yazmış. Acaba yani hiçbir şey olmamış gibi okumak biraz zorlama olmuyor mu? Necmettin Hocam buna ne söyler?
0: Tabii çok nasıl teşekkür ettim. Evet, üzerine konuşalım. Ben hiçbir şey yok demiyorum. İşte anlatıyorum. Diyorum ki 10 tane subay öldürülmüş, bir bakan öldürülmüş. Ondan sonra işte bir milletvekili öldürmüş. İstanbul'da bir hükümet darbesi var. Dolayısıyla orada bunun tabii ki cezalandırılması gerekiyor. Bu cezalandırmayı daha sonraki süreçte hayat biraz daha normalleştiğinde meşrut hükümet yapabilirdi. Yeni hükümet yapabilirdi. Dolayısıyla bunun yapılabilmesi için Selanik'ten yeni bir ordunun gelmesine gerek yok. Benim tezim o. Meşrutiyet devam ediyor. Anayasal yönetim devam ediyor. Meclis açık. Başbakan belirlenmiş. Sadrazam. Dolayısıyla bu hükümet belli bir süre sonra hayat normal akışına devam ettiğinde, bir iki hafta sonra, bir iki ay sonra, bilemiyorum onu, eğer tarih öyle aksaydı, yine bu isyana katılacak olanlar bir şekilde cezalandırabilirdi diye düşünüyorum. Bunun için orduyu İstanbul'a getirip ve bu olayla hiç alakası olmayan Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi bu sürecin sonucu olmaması gerekiyordu. Benim iddiam o. Çok net olarak.
1: Cevabımızı aldık net olarak hocamdan. Tarih gönüllerinden İrfan Yazıcı yazmışlar. Körne kocaman selamlar. Demiş ki benim Necmettin hocamıza sorum. İkinci Abdülhamit'i tahttan indirmeye gelenlerle ilgili içlerinde daha buraya gelmedik konuşacağız ama yine de sormuş olayım. Emanuel Karasu gibi isimlerin olduğu meşhur bir resim var diyor.
0: Doğru.
1: Bu resmi kim çekti ya, yoksa bu bir tasvir miydi?
0: Şöyle onu konuşalım o zaman. İşte 27 Nisan'da Sultan II. Abdülhamit fetva alınıyor. Hal fetvası. Daha sonra meclisten bir komisyon oluşturuluyor. Bu komisyonun oluşturulmasıyla alakalı isimler nasıl tespit edildi vesaire, bu konuda çok fazla bilgimiz yok. Sadece giden heyet var. Giden heyete baktığımızda içerisinde İşte Ruh

0: Ondan sonra Arnavut Müslüman hakeza. İşte Yahudi Emanuel Karasu, Selanik Bebusu gibi farklı etnik unsurlardan oluşan bir komisyon oluşturuyor. Ben bu komisyonun bu şekilde oluşturulmasının o günkü devlet mantığı içerisinde, kurgusu içerisinde çok sorunlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Osmanlı Devleti bir imparatorluktu. Osmanlı meclisinde birçok farklı etnik dini gruplar vardı. Dolayısıyla Sultan II. Abdülhamit bir Osmanlı hükümdarıydı. Onun tahttan indirilmesi için sadece işte Türklerden ve sadece Müslümanlardan oluşturulacak bir heyetin, komisyonunun doğru olmadığını düşünüyorum ben. Genel Osmanlı Devleti'nin o çok dinli ve etnik yapısını ortaya koyan mantıklı bir kadro seçilmiş. Farklı etnik ve dini gruplardan herkes bu şeyin içerisinde var. Yani burada illa Sultan II. Abdülhamid'i aşağılamak, küçük göstermek için böyle bir komisyon seçildi ve işte Emanuel Karasu bu şeye dahil edildi yorumlarını ben çok fazla abartılı buluyorum. Maksadı aşacak abartılı yorumlar. Dolayısıyla bu komisyon kendi içerisinde o günkü Osmanlı nüfus yapısına ve meclis yapısına baktığımızda mantıklı olduğunu düşünüyorum. İki, İrfan Bey'in bahsettiği o tablo ilginç bir tablo. Fotoğraf değil. Onu Abdülmecid Efendi, son Osmanlı biliyorsunuz halifesi. Evet, o çiziyor. Çizerken de o hal fetvası sırasında orada bulunan kişilerden bilgi alıyor. Onlar tasvir ediyorlar. Onların anlattığından mülhem oturuyor bu tabloyu çiziyor. Dolayısıyla yani o insanların hafızasında o an nasıl kalmışsa Abdülmecid Efendi'nin çizmiş olduğu o tablo, hal fetvası tablosu o şekilde ortaya çıkıyor. Daha sonra ben mesela Emanuel Karasu hal fetvasını nasıl teslim ettiklerine dair bir Alman gazetesine uzun bir beyanatı var. Ondan sonra bir kısım Hüseyin Kani İrtem gibi dönemin şahitlerinden bir kısım zevat da bu hal fetvasının teslim edilmesine o salondaki durumu anlatan bilgiler var. Onların anlattıklarını bu tabloyla mukayese ettiğimizde çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum ben. Ona benziyor o oradaki duruma vesaire. Dolayısıyla bu bir resim yani fotoğraf değil, yağlı boya tablosu resmi olarak söylemek gerekiyor.
1: Kıymetli hocam, hal fetvası ile ilgili birkaç sorum daha olacak. İrfan Bey'in de sorusu var benimle beraber, onu da soracağım ama ondan önce yargılamaları konuşalım hocam. Fetvadan önce yargılamalar oluyor değil mi? Divanı, harbi, örfi yargılamalar.
0: O süreçte.
1: O süreçte.
0: Daha sonra.
1: Nasıl yargılamalar?
0: Şöyle işte,
1: Nasıl
0: bu tam
1: gerçekleşiyor?
0: askeri...
1: Adil miydi? Bir hesaplaşma gibi miydi? Nasıl yargılamalar?
0: Şöyle orada tabii çok ciddi bir tutuklama süreci oluyor. Özellikle medrese talebeleri tutuklanıyor. Ondan sonra bu isyana katılmış olan çavuşlar başta olmak üzere avcı taburlarına ait sağ ele geçirilen askerler yargılanıyor. İlmiye'den bir kısım kişiler yargılanıyor. Dolayısıyla o gün şartlarda askeri bir yargılama. Ve orada hatırladığım kadarıyla 60-70 kişi idama mahkum ediliyor. Geri kalanlar çok sayıda kişi sürgüne gönderiliyor, hapislere cezalandırılıyor. Ondan sonra işte bir hafta içerisinde peyderpey 5'er kişi, 6'şar kişi işte Eminönü, Aksaray vesaire gibi Sultanahmet gibi meydanlarda bu kişiler Derviş Vahdet de bunlardan bir tanesi idam edilerek cezalar kesiliyor. Yeni generasyon, yeni nesiller bu Jön Türklerin Avrupa'da çıkardığı gazeteler, yazdıkları metinleri okuyup Abdülhamit yönetimine karşı tavır takınması, ondan nefret etmesi, ona karşı bilinçlenmesi bu tür metinler üzerinden oluyor. Dolayısıyla Vanda'nın başlattığı bu Kızıl Sultan kavramı daha sonra Jön Türkler ve İttihatçılar tarafından da kabul görüyor. Ondan sonraki süreçte özellikle bu 1909 31 Mart vakası sırasında önemli bir ayrıntı. O günkü İttihatçılar ve diğer Abdülhamit muhalifleri bu isyanı Abdülhamit çıkarttı diye düşünüyorlar. Ve onun üzerine tekrar 1909 30 Mart vakası sürecinde ve sonrasında Abdülhamit aleyhinde sürekli bunu gündeme getiriyorlar. İşte Kızıl Sultan isyanı çıkarttı, anayasal yönetimi askıya tekrar almak istedi ama ordu geldi. Bu isyanı bastırdı ve bu şekilde anayasal yönetimi kurtardı diye haberler yapıyorlar, yorumlar yapıyorlar. Günün işte tiyatro eserlerinde, şiirinde, karikatürlerinde falan 30 Mart vakası sürecinde doğrudan Sultan Abdülhamit

itham eden ve onu aşağılayan yorumlar yapılıyor. Hı hı. Daha sonraki süreçte özellikle 1923 sonrasında Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Sultan II. Abdülhamit karşıtlığı ve Osmanlı Devleti'nin tabiri caizse ötekileştirilmesi, reddedilmesi bu iki

0: günün sonunda Osmanlı Devleti'nin de bundan etkilenerek uzun süreden Abdülhamit'ten öncesinde de başlayan bir kısım sorunlarla felakete gittiğini ve onun için biz cumhuriyeti kurmak zorunda kaldık gibi bir iddiayı tabiri caizse gündeme getirme adına Kızıl Sultan ve olumsuz Abdülhamit algısını cumhuriyet döneminde de 30-40'lı yıllara kadar devam ettirdiler. Özetlemeye çalışıyorum burada. Ondan sonraki süreçte özellikle Demokrat Parti'nin kurulması 1950'li 60-70'li yıllarda dışarıda kalan, çevrede kalan bir kısım sosyal gruplar da Demokrat Parti ile birlikte hareket ederek bir olumlu Abdülhamit ve Osmanlı imajını gündeme getirmeye başlıyorlar. Ve bu daha sonraki süreçte 80 ihtilali nihayetinde AK Parti hükümeti döneminde yavaş yavaş Sultan II. Abdülhamit hakkındaki olumlu algı, imaj en yüksek derecede kabul edilen bir düşünce haline geliyor. Ulu Hakan'ı ilk defa Necip Fazıl kullanıyor 1965'te. Bir de Nihal Atsız ilk defa olumlu bir Sultanahmet portresi 1940'lı yılların ortalarında çizmeye başlıyor. O da 56'da Gök Sultan makalesini yayınlıyor. Dolayısıyla 1950'li yılların ortasında Gök Sultan adı üzerinden böyle bir olumlu Abdülhamit resmi oluşturuluyor. Necip Fazıl'lar, işte Kadir Mısıroğlu vesaire gibi 1960-70'li yıllarda, 80'li yıllardaki çıkan bir kısım gazete, dergilerle vesaire Abdülhamit olumlu olarak Türkiye'de daha gür sesle gündeme getirmeye başlanıyor. İktidar değişikliğiyle birlikte gelen hükümetlerin de bu olumlu Abdülhamit resmine veya iddiasına destek vermesiyle birlikte zamanla Ulu Hakan ve olumlu Abdülhamit algısı tabiri caizse ağırlık kazanmaya başlıyor. Çok fazla ilgi görmeye başlıyor. Tersine Kızıl Sultan veya müstebit hükümdar olumsuz Abdülhamit algısı da yavaş yavaş kan kaybetmeye başlıyor, azalmaya başlıyor. Ve günün sonunda 2020'lere geldiğimizde artık olumlu Abdülhamit algısı, Ulu Hakan algısı Türkiye'de birçok kesim tarafından artık ağırlıklı olarak kabul edildiğini görüyoruz. Tersine olanlarsa daha az bir seviyede kaldı.
1: Tabii bu konuda tarihçilerimizin araştırmaları da oldukça yardımcı oluyor diye düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Yeni çalışmalarda.
0: Akademiye bu noktada onu bence belirtmeliyim. Çok daha makul bir Sultanahmet profili çiziyor akademiye. Çalışan tarihçi, yakınca hocalarımızın Abdülhamit resmi, Abdülhamit tasviri algısı daha makul ve mantıklı. Ne o erken dönemde iddia edildiği gibi bir Kızıl Sultan, ne de son dönemde iddia edildiği gibi böyle püyürü pak her şeyiyle mükemmel işte bir Ulu Hakan resminin tarihi veri anlamda gerçek olmadığı noktasında bir görüş ortaya çıktı. İkisinin ortasında günün şartlarına göre devleti yaşatmaya çalışan bir Osmanlı hükümdarı profili daha ağırlıklı ve makul görüş olarak akademiyada yapılan çalışmalarla gündeme getiriliyor. Ama popüler tarih ve popüler tarih etkisinde kalan bir kısım akademisyenler ısrarla Sultanahmet'in bu Ulu Hakan algısına destek vererek gündemde kalmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla orada da kendilerine göre bir karşılık alıyorlar.
1: Kıymetli hocam, şimdi sorularımız da var. Hal fetvası alınırken meşruiyetin nasıl üretildiğini, hukuki argümanların ya dini argümanların nasıl kullanıldığını satır aralarında anlattınız. Ama günün sonunda aklıma şu geliyor. Bütün yaşananlarla beraber aslında bütün hazırlanan bir süreçte Abdülhamit'in hal edilmesi kaçınılmaz mıydı?
0: Şöyle, eğer hareket ordusunun, şöyle düşünün, hareket ordusunun İstanbul'a gelmesi, şimdi mevcut tarih örgüsü üzerinden konuşuyoruz. Hareket ordusunun İstanbul'a gelmesi, kontrolü ele alması, dolayısıyla devamında meclisteki ilgili süreci de bu subayların ve komutanların takip etmesi denkleminde hal fetvası tutarlı olabilir. Yani Abdülhamid'in hal edilerek tahta indirilmesi tutarlı olabilir. Çünkü öteki türlü daha şahinler vardı. Yani Sultanahmet'in işte öldürülmesi vesaire daha ağır görüş sarf edenler de vardı. Yani o anlamda Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilerek Selanik'e gönderilmesi bu denklem içerisinde mantıklı geliyor. Yoksa dediğim gibi yani hareket ordusunun İstanbul'a gelmesini gerektirebilecek bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla oraya gelmemesi gerekiyordu bu hadisenin. Hep ben hadiseye o noktada yaklaşıyorum. Özge Hanım. Yani Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesini gerektirebilecek bir rolü yok burada. Haksız yere tahttan indirildi. Gereksiz yere tahttan indirildi ve hal fetvası kendi içerisinde tutarsız bir metin. Alış süreci tutarsız bir metin. Osmanlı anayasasına göre son

0: sadece sorunlu bir süreç. Dolayısıyla bütün bu sorunlarla birlikte Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilip ona bir zarar verilmeden Selanik'e sürgün edilmesi kendi içerisinde makul bir çözüm gibi duruyor. Yoksa bu aslında böyle olmaması gerekiyordu. Yani Sultanahmet'in bu olaydan dolayı mesul tutulup tahttan indirilmemesi gerekiyordu.
1: Kıymet, ama şu açıdan sordum hocam, o kadar düzgün ve nizamlı bir şekilde bir meşruiyet üretilmiş ki zaman içerisinde
0: Tabii.
1: bu kaçınılmaz sonuca doğru gitmiş.
0: O
1: Bir de
0: rekabet.
1: tarih gönüllerinden Arzu Şebnem Sever'in çok selamlar tekrar Körn'e. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Yine bununla ilgili bir sorusu var. Demiş ki hocamıza sorum, hemen bağlayayım bu konuyla ilgili. Dönemin tanıklarına göre Sultan Abdülhamit hal kararı kendisine okunduğunda bu suçlamalara karşı nasıl bir savunma yapmış? Hangi tarihi sözler söylemiştir diyor. Çok tekrar
0: Şöyle,
1: teşekkür ederim.
0: onunla ilgili elimizde çok detaylı bilgi var. Yani de birkaç şahitten geliyor. Son derece metin karşıladı. Bundan sonra ne olacak benim durumum, ailevi durumum? Orada şeyi de söylüyor tabii, bu hadiselerle benim alakam yoktur vesaire. Bunu da söylüyor. Ondan sonra işte bu Çırağan Sarayı'na geçmek istediğini söylüyor vesaire. Ve nihayetinde kabul edilmiyor. İşte Selanik'e gönderileceği karar verilince süreç ondan sonra yolculuk hazırlıklarına başlanıyor ve gönderiliyor. Yani orada Sultan II. Abdülhamit gelen heyete karşı böyle bir saygısızlık, onları aşağılama hiç böyle bir şey yok. Son derece mesela ilginçtir, Karasu tam tersi bir profil çiziyor diyor.
1: Emmanuel
0: Tabii
1: Karasu.
0: şey diyor, işte böyle zayıflamıştı diyor, işte çökmüş bir vaziyette, yani benim durumum ne olacak falan, böyle biraz daha kendisini acındıracak pozisyona düştüğünü abartıyor. Diğer şahitler böyle bir şey söylemiyor.
1: Gerçekçi mi?
0: Yok,
1: Abartılı diyorsunuz.
0: abartıyor. Kesinlikle abartıyor. Ben mesela o kitapta onunla ilgili bir bölüm var. Yani bu hal fetvasının takdim edilmesi sırasında Karasu'nun iddiaları ve diğer şahitlerin anlattıkları. Yani orada Sultanahmet son derece metin karşılıyor. Yani tabiri caizse kısmet, kader böyleymiş. Dolayısıyla bundan sonra ailem, benim durum ne olacak? Olayla bağlantısını reddediyor. Ve ondan sonra fetvayı kabul ediyor ve daha sonra
1: Selanik'e.
0: Selanik'e sürgüne gönderiliyor. Yani orada benden sonra devleti 10 yıl idare ettiği görev falan, onlar hep sonradan abartılan, uydurulan şeyler. O tür rivayetlere çok fazla itibar etmemek lazım. Bizim Türkiye'de bu çok yapılıyor. Böyle çok değer verilen bir kısım tarihi karakterlerin ardından birileri bu tür iddialar, bu tür ne diyelim, cümleler gündeme getiriyorlar ve ona mal ediyorlar. Ondan sonra halk da bunun tarihi gerçekmiş gibi kullanarak günümüze kadar getiriyor.
1: Bir de şöyle iddialar var hocam. Sultan Abdülhamit'in sürgünü onun için bir güvenlik önlemiydi aslında. Yani bir izolasyondu, bir güvenlik önlemi olabilir Selanik'e sürülmesi
0: Yok, bence
1: diye
0: öyle değil.
1: iddialar da var.
0: Yok, yok, o doğru değil. Direkt şey, yani Selanik çok önemli. Bence Selanik şöyle önemli. İttihat Terakki'nin ve Jön Türk Hareketi'nin merkezi. Dolayısıyla sembolik anlamda İttihat Terakki'nin merkezi olan şehirde Sultanahmet'in tutulması bir şeydir bence. Ona verilmiş bir cevaptır. İstanbul'un dışına çıkartılması yine, yani Sultanahmet iddialı bir karakter. Belki işte tekrar tahta geçme durumu olabilir. Dolayısıyla onun İstanbul dışına çıkartılması mevcut yönetim açısından da aslında bir güvenlik olarak düşünülebilir. Bir çözüm olarak düşünülebilir. Yoksa Sultanahmet'in hayatının korunması vesaire, bu çok şey bir iddia. Fantastik bir iddia, doğru değil. Direkt onu mümkün olduğu kadar uzağa çıkartarak merkezi bence garanti altına alıyorlar. Mesela o şey var. O önemli bir husus, hani meşhurdur, siz de duymuşsunuzdur. Sultanahmet sözde tahttan indikten sonra işte 10 yıl idare edin, onunla ilgili bir söz vardır. Bakalım idare edebilecek misiniz? Dikkat edin, 10 yıl.
1: Öyle bir söz var mı?
0: Hayır,
1: Gerçek mi?
0: ben rivayeten sonradan uydurulduğunu düşünüyorum. Şöyle, mantığı şu: 1909, yani 1908 veya 9, 1918, yani İttihat Terakki'nin 10 yılına tekabül ediyor. Yani Sultanahmet sanki 1909'da İttihat Terakki'nin 10 yıl iktidarda kalacağını görerek, yani tabiri caizse bir keramet gösterdiği mesajı vermek istedim. Bu fantastik, bu iddialara çok fazla itibar etmemek lazım. Ben gördüğüm kadarıyla o hal fetvasının verildiği sırada orada bulunan farklı insanların rivayetinde son derece metin bir şekilde karşıladığı, olayı mesuliyetini reddettiğini, dolayısıyla bundan sonra ne olacak benim durumum, ailem, ailevi durumum noktasında garanti istedi. Daha sonra kendisine Selanik kararı bildikten sonra akşam faytona bindirilip daha sonra istasyona, Sirkeci, trenle de Selanik Alatili Köşkü'ne gönderiliyor.
1: Ne yapıyor hocam Selanik'te?
0: Orada tecrit uygulanıyor. 1912 Balkan Savaşı'nın o sonlarına kadar orada kalıyor. Günlük gazete verilmiyor mesela, o çok önemli. Adeta dünyadan tecrit ediliyor. Bilmiyor mesela Balkan Savaşı'nın başladığı, Selanik'in tehlikede olduğunu bilmiyor. Daha sonra öğreniyor. İlk gittiğinde maalesef çok hazırlıksız bir mekana götürülüyor. Çok ciddi anlamda içeride eşya eksikliği var. Zorluk çekiyorlar bir iki ay. Daha sonra peyderpey eşyalar temin ediliyor. Dolayısıyla orada Sultan II. Abdülhamit biraz fiziki anlamda mağdur ediliyor. Onu söyleyebiliriz. Hı hı. Yani hazırlık yapılmadan Sultan Hamit götürülüp böyle boş bir saraya, bir konak, daha doğrusu saray demeyelim de halen biliyorsunuz o Selanik'te vardır, orası eyalet yönetim binası olarak tam tepede duruyor. Fotoğrafları da vardır sağda solda. Orada boş bir mekana götürülüyor. Peyderpey gerekli ihtiyaçlar karşılıyor ama bir hükümdar o muameleye tabi tutulmaması gerekiyordu. Daha hazır bir mekana götürülmesi gerekiyordu diye düşünüyorum ben.
1: Evet hocam. Peki Selanik'e gidiyor. Sonra İstanbul'da ne gibi değişiklikler oluyor? İstanbul'un buna
0: Mehmet tepkisi. Mehmet Reşat hükümete geliyor. Hı hı. Hükümdar oluyor. Ondan sonraki süreçte İttihat Terakki, biliyorsunuz mesela orada da şöyle bir tarihçiler arasında şey var. Yorum farkı var. Yani İttihat Terakki doğrudan iktidara geldi mi, gelmedi mi? Mesela bir kısım tarihçiler diyor ki Babı Ali baskınından sonra İttihat Terakki iktidara geldi. Ondan sonraki süreçte. Dolayısıyla ondan önce İttihat Terakki hükümette değil. Ben buna doğru bir yorum olarak yaklaşmıyorum. Yani şöyle, evet, doğrudan Babı Ali baskınından sonra İttihat Terakki hükümeti devralmıştır. Said Halim Paşa örneğinde olduğu gibi. Fakat ondan önce 1908 Yöntürk İhtilali'nden sonra, bakın Özcan'ım bu çok önemli bir ayrıntı. 1908 Yöntürk İhtilali'nden sonra 24 Temmuz'dan itibaren hükümetler kuruluyor. Said Paşa, Kamil Paşa birkaç defa gidip geliyor. Ondan sonra Hüseyin İlmi Paşa, bir ara Tevfik Paşa, sonra işte Hakkı Paşa vesaire devam ediyor hükümet. O süre içerisinde İttihat Terakki Merkezi Umumi Teşkilatı, yani partinin merkezini İstanbul'a naklediyor Selanik'ten. Ve İstanbul'da Bağbali'ye yakın bir yerde bir merkez binası tutuyorlar veya alıyorlar. Oradan hükümeti takip ediyorlar. Atamaları takip ediyorlar. Hatta Hüseyin İlmi Paşa dahil, Kamil Paşa dahil, bunların sadrazam olması noktasındaki isimleri bunlar gündeme getiriyorlar. Özellikle Kamil Paşa'yı mesela çok zorluyor İttihat Terakki. El altından bir kısım kararlar almasına noktasında dayanamıyor. Daha sonra bir genç soruyla hükümetten düşürülmesi var. Hükümetten düşürülmesi oylama sırasında iddiatçı genç subaylar meclis binasına giriyorlar. Bir tane subay kalkıyor, bir konuşma yapıyor. Zehir zemberek hükümete hedef olan. Dolayısıyla İttihat Terakki, evet, 1913'ten sonra doğrudan iktidara gelmiştir. Ben onun için o 10 yılı, 1908-18 arasını İttihat Terakki'nin ilk 5 yılı dolaylı olarak hükümete müdahale eden, yönlendiren, arka planda kalan, atamaları yapan, orduya ordu yönlendirmeye çalışan bir İttihat Terakki var. Ama 13'ten 18'e kadar, bunun 4 yılı maalesef Dünya Savaşı ile geçti, hükümete doğrudan gelen bir İttihat Terakki var. Dolayısıyla İttihat Terakki bence asıl 13'ten sonra birinci Cihanharbi'nin sürecinde çok faydalı işler yapmıştır. Doğru işler yapmıştır. Mesela Cihanharbi'ne girmemiz kararı İttihat Terakki doğru bir karar almıştır. Dolayısıyla o anlamda İttihat Terakki'yi takdir etmek lazım. Ermeni tesiri sürecindeki İttihat Terakki'nin kararı doğru bir karardır. Yani İttihat Terakki o tür kararları almasaydı 1908'de o süreçteki gel gitler gibi bir yönetim mekanizması oluştursaydı bugün biz belki de bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde 800 bin kilometre karelik sınırlar dahilinde bir devlete sahip olmayabilirdik. Dolayısıyla İttihat Terakki o Cihanharbi sürecinde Almanya İttifakı, Cihanharbi'ne giriş kararı vesaire gibi o süreçteki aldığı kararlar öncesi hataların telafi ettiğini düşünüyorum ben. Hı hı. Ve nihayet de milli mücadeleyle birlikte bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıkıyor. Yani o süreçte İttihat Terakki'nin ikinci 5 yılı doğrudan iktidardır, hükümettedirler ve Cihanharbi sürecinin de mimarları, hı hı, ittifak dahil. Orada da doğru hareket ettiklerini düşünüyorum siyaseten.
1: Son 5 yıl, daha doğrusu şöyle sorayım. Sultan Abdülhamit'in yerine geçen Mehmet Reşat Paşa. Evet. Yı kim tercih etti? Neden tercih etti? İttihatçılar mı getirdi?
0: Şöyle

0: Osmanlı'da biliyorsunuz ekberiyet usulü, kim sultan olacak, hükümdar olacak bellidir. Ailedeki en büyük erkek kişi mevcut hükümdar diyelim ki tahttan indirildi veya öldükten sonra tahta geçecektir. Dolayısıyla Mehmet Reşat Sultan II. Abdülhamit hükümdar olduğu dönemde veliaht olarak adlandırılıyor. Sultanahmet'te bir şey olduğunda Mehmet Reşat tahta geçecekti. Yani hukuken hükümdar olma hakkı Mehmet Reşat'ın. Öyle olduğu için onu hükümdar yaptılar. Onun hakkıydı tabir edersiniz. Mesela şey gibi düşünün. 76 darbesi oldu. Abdülaziz tahttan indirildi. Yerine 5. Murat geçti. 5. Murat büyük kardeş olarak hükümdar olduktan sonra Sultan, yani genç Abdülhamit, Veliaht Abdülhamit Efendi veliaht oldu. Daha sonra Murat akıl berekesini yitirdi. Devletten sonra hükümdar olamayacağı, devleti idare edebileceği akıl sağlığına sahip olmadığı için otomatik olarak tahttan indiriliyor, yerine Veliaht Abdülhamit Efendi geçiyor. Burada da darbeyle Abdülhamit tahttan indiriliyor, yerine Veliaht Mehmet Reşat Efendi hükümdar oluyor.
1: Şu yüzden sordum hocam, o zaman Mehmet Reşat hukuki olarak yani kanunen de veliaht olduğu için geçiyor ama İttihat ve Terakki ile arası nasıl?
0: Arası iyi, hiç sorun çıkarmıyor. Bir de bu tabii İttihat Terakki'nin de işine geliyor. Yani Abdülhamit gibi iddialı bir karakter, devleti yönetmeye çalışan, müdahale eden, tabiri caizse ben devleti idare ederim gibi bir baskın karakter değil Mehmet Reşat. Yaptığı sadece Dolmabahçe Sarayı'nda oturmak, mesela kendisi de bunu söylüyor. İttihat Terakki'nin almış olduğu kararları onaylamak vesaire. Dolayısıyla yönetimde etkili olmak, yönlendirmek vesaire hiç böyle bir iddiası yok.
1: Diyor ki yani sembolik olaylar oldu, değişim kaçınılmaz.
0: İşte Meşrutiyet yönetiminde zaten hocam oradan biz bunu izah ediyoruz. Yani 1908'den sonra 23 Temmuz'dan 24 Temmuz'dan itibaren artık Osmanlı Devleti Tanzimat döneminde olduğu gibi anayasal bir yönetime sahip. Mecliste idare ediliyor. Dolayısıyla hükümdar sarayda oturacak. Sembolik anlamda yetkisi var. Devleti başbakan yani hükümet ve meclis idare edecek. Mehmet Reşat da bu anlamda bir meşrutiyet hükümdarı.
1: Evet.
0: Mesela Abdülhamit eğer tahttan indirilmeseydi mesela bunu da konuşabiliriz.
1: Evet.
0: İndirilmeseydi
1: son birkaç
0: büyük
1: dakika,
0: ihtimalle
1: 2-3 dakikam son sorumuzda
0: tabii,
1: konuşacağımız
0: tabii. Ben mesela
1: olsun.
0: Onu çok açık yürekle şöyle cevaplandırayım. Sultanahmet akıllı bir insan. 1908 Jöntürk ihtilalinden sonraki mevcut durumun farkında. İttihat Terakki'yi de biliyor. Dolayısıyla bundan sonra eğer Otobat Fakası olmasaydı, süreç devam etseydi Sultanahmet Yıldız Sarayı'nda oturacaktı. Hiçbir şeye karışmayacaktı. İttihat Terakki ve diğer meşruti hükümetler kimse onlar devleti idare edecekti. Arada bazı sürtüşmeler olabilirdi. Anayasanın vermiş olduğu bir kısım yetkilerden dolayı. Ama onun dışında Sultanahmet İttihat Terakki ve diğer gruplara asla bir şey çıkarmayacaktı. Çünkü meşrutiyet ilan edildikten sonra kendisi bunu zaten söylüyor.
1: Zaten
0: meşrutiyete inandığı,
1: bir şey.
0: Evet. Anayasal yönetime inandığı. Dolayısıyla Abdülhamit bu anlamda çok akıllı bir insan. Dolayısıyla devam etseydi şayet vefat edene kadar 1918'e kadar hükümdardı. Yine doğrudan hükümetten yönetimden sorumlu olacaktı. Meclis olacaktı. Çok Abdülhamit bunlara karışacağını ben düşünmüyorum. Çünkü evet. Artık eski Abdülhamit yok. Şartlar değişti. Bunun farkında Sultanahmet. Bu çok önemli bir ayrıntı. Millet zannediyor ki genelde şöyle Sultanahmet eğer kalsaydı, yaşasaydı devleti kendisi yönlendirdi. Hayır böyle bir şey yok. Sultanahmet bunun farkında. 1908'de itibaren artık geri planda. Çünkü meşruti yönetim var, anayasal yönetim var. Hükümet devleti idare ediyor.
1: Kıymetli hocam, bir devrin, kritik bir devrin kapanışını ve giden yolu çok detaylı bir şekilde anlattınız. Çok teşekkür
0: rica
1: ederiz. Eminim daha çok konuşulacak şey var süremiz
0: yani,
1: olsa.
0: Yani biz sabaha kadar konuşuruz
1: kesinlikle.
0: Eğer arz ederseniz.
1: Zaten kitaplarınız çok kıymetli bir şekilde detaylı anlatıyor. Daha detaylarını öğrenmek için hocamın kitaplarını da edinin lütfen. İçinde detayları görebilirsiniz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica
1: şeref verdiniz.
0: Rica
1: bu kritik konuyu bize bilinmeyen taraflarıyla da sizin gözünüzden anlamış olduk. Çok sağ olun hocam. Şeref verdiniz. Değerli tarihseverler, tarihin bir kırılma noktası olan Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesine giden süreci bilinmeyenleriyle beraber Profesör Doktor Necmettin Alkan hocamla konuştuk. Bu saate kadar sizler de eşlik ettiniz sorularınızla. Çok teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizlerle olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

kitaplıklar dolusu kitap beni her zaman heyecanlandırıyor. Heyecanlandırıyor çünkü acaba işlerinde bakmadığım, okumadığım bir kitap var mı diyorum. Her birinin ayrı hikayesi var benim için. İçindeki hikayeler ayrı, bir de o kitapların tedarik sürecindeki hikayesi ayrı. Böyle de bir haz vardır kitapta. İlk baskısını almak gibi, ilk çıkanı almak gibi.

0: bir kapıdan girelim. O yolun bizi götürdüğü istikamette duraklarda duracağız ama çıkış noktamız şu olsun. Şuradan baktığımda İstanbul şehrengizini görüyorum. Bir de sırtı bana dönük duran benim vatanım burası, sevdiğim Türkiye. Hatta ilk olarak ondan başlayalım.
1: Eyvallah.
0: Neden yazıldı bu kitap?
1: Benim vatanım burası, sevdiğim Türkiye'm. Aslında adı üstünde bir şeylerden bahsettiğimiz belli. Bir vatan sevgisinden, bir bayrak aşkından. Bu konuda bir şeyler yazmak için insana, özellikle yazı yazanlar bilir, hani çoğu zaman deriz ya, ilham gelsin bekliyoruz diye. Çoğu zaman da o ilhamı gelmez. Beklersiniz, sıkıntılar yaşarsınız. Ben vatan sevgisiyle ilgili bir başlıkta bir şey yazmam gerekiyordu. Bir gün geçti, ertesi güne sarktık. Ertesi gün pazardı. Pazar günü de yine düşünce içindeyken televizyon seyrediyordum. Baktım televizyonda, şu anda kanalı hatırlamıyorum. Türkiye'de yaşayan yabancılar başlığı altında bir program vardı. Bu programda misafir, yani Türkiye'de yaşayan hanımefendi, İrlanda kökenli. Konuşması beni etkilemişti. Konuşurken, yani Türkçeyi çok güzel konuşuyordu. Aksanından biraz yabancı olduğunu anlamıştım. Beni bağladı kendisine. Derken bu hanımefendi 20 küsur yıldır Türkiye'de yaşadığını, eşiyle beraber geldiğini, eşinin vazifeli olduğunu, sonra eşinin burada vefat ettikten sonra kendisinin de geri dönmediğini, İrlanda'ya geri dönmediğini, Marmaris'te bir yerde, yani Marmaris'in yakın bir yerinde oturuyormuş, oturuyorlar imiş. Orada bir ev almışlar ve kendisi burada yerleşmeye karar vermiş Türkiye'de. Tabii hanımefendi o kadar güzel anlatıyor ki derdini. Bizim Almanya'ya giden Almancılarımız gibi değil. Yani spiker soruyor, bu

Türkçeyi nereden öğrendiniz? Şu ifadeyi kullandı. Ben dedim önce yerli filmler izliyordum. Onlardan cümle kurmasını falan öğrendim. Ama neticede benim bu gidişimin birazı doğru, birazının yanlış olduğunu öğrendim dedi. Çünkü yerli filmlerin bazıları beni yanlış yola sevk ediyordu. Yani konuşma tarzı, lisandaki biraz kabalık. Ben anladım ki karşımdakiler bana gülmeye başladı. Onun için dedi, Türkçemi düzelttim. Okuyarak düzelttim. Okuduğum kitaplar beni bu yola sevk etti. Demek ki okumak önemli bir şey. Ve o hikayesini anlatırken, niye Türkiye'de yaşamak istiyorsunuz, niye burada kalmak istiyorsunuz diye sordu spiker. Ben dedi, insanlığı burada gördüm, merhameti burada gördüm. Kim ne derse desin dedi. Ben haftada bir pazar kurulur burada. Hanımlar bu pazarda ürettiklerini satarlar. Ben onlarla ahbap oldum. Hatta bazı pazarlar bazıları çıkmıyor görüyorum. Soruyorum nerede, hasta mı? Eğer hastaysa evine gidiyorum. Çünkü onlar aynısını bana yapıyorlar dedi. Bu beni çok etkiledi. Arkasından bu hikayeyi o kadar güzel anlatıyor ki ben diyor işte sokaktaki kediler herkesin kedisi, benim de kedim. Köpekler herkese aynı şekilde. Komşularım bir yere gittiği zaman anahtarı bana bırakırlar veya ben bir yere gittiğim zaman ben anahtarımı onlara bırakırım. Geldiğimizde hepimizin evinde tencere kaynamış olurdu. Dolayısıyla ben bu ülkeyi bir daha terk etmem. Burası benim Türkiye'm, benim ülkem. Aslında herkesin söylemesi gereken mottoyu söylemişti orada. Burası benim vatanım. Bu kitaba da başlık olmuştu.

0: İstanbul şehri rengizine bir bakalım o zaman. O ne söylüyor?
1: İstanbul şehri rengizi çok şey söylüyor. Tabii ki şehir rengiz manası ile birlikte biraz ismini telaffuz ettiğimizde esrarengiz bir başlık gibi geliyor. Farsça bir kelime şehrengiz, şehir ve engiz kelimeleri şehri karıştıran manasına geliyor. Divan edebiyatında mesnevi tarzı bir nazım şekli 16. yüzyılda kullanılmış. Daha sonra unutulmuş. Tabii divan edebiyatı uzun süre devam etmediği için bizim edebiyatımızda bu tarz mesneviler de belli bir süre sonra unutuluyor. Şimdi bununla ilgili ben bizim divan edebiyatını, divanlarını çok severim. Bu tabii bize özellikle lise yıllarındaki öğretmenlerimizin aşıladığı veya bize vurguladığı edebiyat tarzlarını iyi öğrenmemizden kaynaklı. Ne manaya geldiğini bize kafamıza çakıyorsa öğretmen, biz de onu öyle öğreniyoruz. Biz bu mesnevi tarzı şehrengiz kitaplarını aşağı yukarı 60 küsur tane şu anda elimizde geçen, o dönemde yazılmış. Ben bunların bir kısmını aldım, temin ettim, sahaflardan aldım veya kütüphanelerden alıp istinsah ettirdim, yani kopya çektirdim ve bunlar beni etkiledi. Yani mesela İstanbul Şehrengiz'ini yazmış bir yazarımız veya Taşlıcalı Yahya Edirne Şehrengiz'ini yazmış. Özellikle niye bazı şehirler yazılmış diye araştırdığımda böyle bir kendi aralarında bir kural koymuşlar gibi geldi bana. Özellikle şehrengizler payitahtlar üzerine yazılırmış. Mesela Bursa şehrengizi var, Edirne şehrengizi var, İstanbul şehrengizi var. Öyle olunca da demek ki her şehrengiz şehri olmuyor. Biz payitahtları öncelikle ele almamız gerekiyor. Aradan yıllar geçiyor. Tabii edebiyatla meşgul oluyorsanız, ben hayatımda çok kitap okudum. Hala okuyorum. Şimdi bu kadar kitap veya arkamda görülen kitaplıklar dolusu kitap beni her zaman heyecanlandırıyor. Heyecanlandırıyor çünkü acaba işlerinde bakmadığım, okumadığım bir kitap var mı diyorum. Masa üstünde gördüğüm kitaplar, her birinin ayrı hikayesi var benim için. İçindeki hikayeler ayrı, bir de o kitapların tedarik sürecindeki hikayesi ayrı. Acaba onu nereden aldım? Sahaflardan mı aldım? Yayın evinden yeni mi çıkmıştı? Kitap matbaadan yeni mi çıkmıştı? Bunlar etkiliyor insanları. Yani bazı kitaplar vardır. Mesela dersiniz ki arkadaşınızla konuşurken bir edebiyat kitabıdır. İşte falanca kitap sende var mı üstadım? Ya bende ikinci baskısı var. Bende birinci baskısı var deyince biraz böyle daha latif oluyor. Yani ben daha öndeyim gibi demiş oluyorsunuz. Böyle de bir haz vardır kitapta. İlk baskısını almak gibi, ilk çıkanı almak gibi. Dolayısıyla bizim bu kitaplarımızda 19 ve 20. yüzyıla geldiğimizde kitap okurken, ilk mesela Aziz İstanbul'u okurken en etkilendiğim kitaplardan biridir. Aziz İstanbul'da tabii daha önce şehrengiz kitaplarını Osmanlıca okumuş bir insan olarak beni etkilemişti. Aziz İstanbul acaba şehrengiz olabilir mi diye düşünmüştüm. Evet, bu konuda münazara yaptığımız dostlarımız oldu. Sonunda karar verdik ki Aziz İstanbul bir şehrengizdir. Ve arkasından Tanpınar'ın Beş Şehri önemli bir kitaptır. Tabii bunlar bizim hem okumamız hem de tavsiye etmemiz gereken kitaplar. Çok insan biraz okur ve yazar olduğunuz zaman işte soru verirler size. Ne kitabı tavsiye edersiniz? Hangi kitapları, hangi yazarları tavsiye edersiniz? Herkesin kulak arkası etmemesi gereken kitapları vardır. Yani veya ona şöyle de denir, başucu kitapların. Yani siz bir kitabı okursunuz ama hayatınız boyunca o kitabın tınısı hala kulaklarınızdadır. Hala ya orada ne demişti veya işte Yavuz Sultan Selim Camii'nin minaresinden atlayan kişinin adını unutursunuz. Mesela Müftüoğlu'nun Çağlayanlar kitabında. O ismi hatırlayamamak bile insanı üzer. Yani bir okur olarak beni üzer. Hemen o kitabı bulup o arkadaşın ismini bulmam gerekir.

0: O zaman bize karşı çok cömertsiniz bugün. Çünkü 20 bin kitaplık da olsa küçük bir parçasını ne kadar kıymet verdiğinizi duyduktan sonra görüyorum.
1: Seçerek getirdim. Ben o kitapları, evet, hepsinin bir hikayesi olduğu için sonra o hikayeleri azaltarak getirdim.
0: Biraz tanıştırın lütfen, bize anlatın.
1: Elbette. Mesela ilk baştan birini anlatayım. Efendim, Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi. Bu muhterem zat 2007 yılında olması lazım. 106 yaşında vefat etti. Bandırma'da tatlıcıydı. Kendisi

Makedonya, Üsküp göçmenlerinden. Çok değerli bir zat. İstanbul'da Fatih Çarşamba'da bir dergah, bir tekke vardır. Son Şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi. Ali Haydar Efendi 1 Ağustos 1960'ta vefat etmişti. Benim babam bu dergahın müntesibiydi. Ali Haydar Efendi'nin bendelerindendi. Tasavvufta böyle ifade edilir. Hatta biraz daha ileri giderler. Hayırda yarışan insanlardandı. Bu zat-ı muhterem de Bandırma'dan zaman zaman koşarak gelir. O tekkenin çorbasından içen bir kişiydi. Ve kalması gerekiyorsa bizim hanemizde teşrif eder, orada kalırdı, bizde kalırdı. Aradan yıllar geçti. Ben üniversiteyi Bursa Akademi'de başladım. Sonra bizim Bursa Akademi'nin binaları yetmeyince işletme bölümünü Balıkesir'de bir binaya taşıdılar. Ama tevafuka bakın ki o üniversitede okurken bir arkadaşımız, aynı sınıfta olduğunuz bir arkadaşımız, Tatlı Cale Efendi'nin oğlu olduğunu öğrendim. Evet, Cemal Öztaylan benim üniversiteden arkadaşım. Ali Öztaylan babamın ihvan arkadaşı. Ahi geleneğinden gelen, farkına varmadan o geleneği yaşatan bir insan. İşte çok sevdiğimiz bir dostumuz var. Selahi Çiloğlu. Selahi Bey de Ali Efendi'yi çok seven insanlardan biri. Matbaacıdır kendisi. Ali Efendi ile ilgili çeşitli hatıraları oradan buradan toplamış. İki kapak arasında koymuş, bir kitap çıkarmış. Tatlıcı Ali Efendi. Ve bunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Tatlıcı Ali Efendi'yi tanımak isteyenler bu kitabı okuyup ondan ders alabilirler, ders çıkarabilirler. Mesela önemli bir ders, o da gene burada kitaplarından biri. Çok biyografi yazmak istedim, yazıyorum da. Ama maalesef yazdıklarımın hiçbirisi daha bitmedi. Mesela çok sevdiğim bir insan var. Tatlıcı Ali Efendi amcanın da sevdiği bir insan. Neyzen Tevfik. Neyzen Tevfik'le dostluğu nereden diyeceksiniz? Öyle bir dostluk ki abi kardeş ilişkisinden daha ileri. Bir hikayesi var, anlatayım müsaadenizle. Diyor ki, bir gün anlatanlar ve yanında çalışanlar da anlatıyor bunu. Saat 5 gibi işte şeyde muhallebicide işler tamamlanmak üzere dışarıdan koşarak gelmiş Ali Efendi amca. Biz eski nesil büyüklerimizi işte Ali Öztaylan, işte Ahmet bilmem kim falan demeyiz. Hem efendi deriz, hem amca deriz veya hem teyze deriz yaşına göre. Bu hürmet birkaç vasıflandırmayla devam eder ki ona olan saygımızı belli etmek için. Onun için Tatlıcı Ali Efendi amca deriz. Ali Efendi amca kuşağını çıkarıyor, sarıyor, ustasına veriyor. Ben diyor İstanbul'a gidiyorum, yarın geleceğim. İşte talimatlarını veriyor. O sırada saat 5.30-6 sıralarında İstanbul'a vapur kalkıyor. İstanbul vapuruna biniyor. İskele ile Ali Efendi amcanın dükkanı arası bilemediniz 200 metre. Karaköy'de iniyor. İşte her zaman Neyzen'i bulduğu bir kahvehane var Beşiktaş'ta. Oraya gidiyor, bakıyor Neyzen yok orada. Arkadaşlarına soruyor. 2 gündür gözükmedi diyorlar. Bir derdim var, ne oldu, hasta mı diye soruyor. Bir tanesi diyor ki, o falan yerdedir Ali Efendi diyor, sen bilirsin diyor. Ali Efendi amca harabe

Bir ev varmış yine Beşiktaş'ta. O Beşiktaş'taki yere gidiyor. Kapıyı vuruyor. O içeride bulunan dostu, bu onun varlığından haberli. İçeride olan da dışarıda Ali Efendi'nin varlığından haberli. Neyzen aç diyor, ben geldim diyor. Gene ses yok. Bu bir iki ısrardan sonra Neyzen kapıyı açıyor. Pejmürde bir halde. Ona o vaziyette sarılıyor. Sonra yanında temiz çamaşırlar getirmiş, elbiseler getirmiş. Onu orada yıkıyor. Giydiriyor ve Ali Efendi böyle bir adam. Neyzen Tevfik de böyle bir adam. Neyzen Tevfik için çok kimse Şarbülleyli ve Nehar der ama Fethi abi, Fethi Gemuklioğlu ne der? O Hazreti Neyzen'dir der. Bu beni çok etkilemiştir. Birçok hikayesi var. Bakın hikaye içinden hikayeler çıkıyor. Bu kitabı da Neyzen'le ilgili bir elimde çok kitap var ama çok yakın zamanda bir sahaflardan almıştım onu. Bende olmayan, çok eski. Baskı tarihi de 1958'miş. Böyle döküntü halde. Ama benim için değerli olan bu döküntü halde kalması. Bunu ciltletmeyi hiç istemem.

Bir Refik Halit Karay kitabı gözümün önünde. Efendim ben İstanbul İmam Okulu'nda okurken edebiyat hocalarımdan biri rahmetli Nurettin Topçu'nun yeğeniydi, Ayşe Topçu. Kendisinden çok istifade ettim. Sağlığı yerindedir inşallah, görüşüyoruz. Çok sevdiğim bir hanımefendi. Gerçek bir İstanbul hanımefendisi. Ondan çok şey öğrendim. Bir başka edebiyat hocam da şu anda yine hayatta. Ben kendisine Şehrengiz kitabını yazıp gönderdiğimde, yani imzalayıp gönderdiğimde sosyal medyada güzel bir ifade yazmış benim için. Kamil Berse benim adam olacak çocuklarımdandı. Allah ondan razı olsun diye böyle bir şey yazmış. Bunlar bizim için çok değerli. Şimdi biraz önce başlarken kontrolde okuduğum şiir de Yaşar Fersahoğlu'nun şiiriydi. Üç kıtalık bir şiir. Edebiyatı müthiş bir şeyle, coşkuyla bize anlatan, hitabeti çok sağlam bir hocamızdı. Allah ona sağlıklı uzun ömür versin. Bir gün sınıfa girdi. Şöyle bir ifade kullandı. Sınıfta yürüyor. Gür bir sesi vardı. O gür sesiyle beraber bizi Niyazi Mısri'den bir şiirini okudu. Anlamaz hayvan olanlar, hayran olanlar anlar bizi. Her seher bülbül gibi nalan olanlar anlar bizi diye. Öyle bizi coşturmuştu. Sonra ben biraz da bu tür şeyleri fazla kurcaladığım için hangi şiirin kime ait olduğunu farkında oluyorum. Kimseden ses çıkmayınca anlamadınız değil mi dedi arkadaşlara. Kimin şiiri bu? Kimseden çıt yok. Kamil sen söyle dedi bana. Niyazi Mısri'nin hocam dedim. Oradan başlayan bir şeyimiz var. Muhabbetimiz var. Bu hoca-talebe ilişkisinin yıllara sarığı bir muhabbeti. Geçen gün baktım hocayla hoca-talebe ilişkisi 53 yıl önce olmuş. Allah ona sağlıklı uzun ömür versin. Gene çok değerli bir yazarımız. Yani orada mesela beni övmek için bahsettiği cümlelerden biri de

İşte İstanbul Şehrengiz'ini yazarken yani tavsiye ediyor kitabın okunmasını. Bu kitabı okuyun da diyor, Refik Halit Kara'yı okumuş gibi olursunuz. İşte birkaç isim daha saymış. Benim de çok değer verdiğim isimler. Bunları okumuş gibi olursunuz diyor. Bunu çok iyi becermiş bizim çocuk diyor. Hoşuma gitti.

0: Anadolu'nun küçük hanelerinden çıkıp Almanya'ya giden ilk nesil misafir işçiler, bavullarının içinde yalnızca eşyalarını taşımıyordu. Kökleri, hayalleri, gelecek umutları ve kültürlerini de bavula sığdıran misafir işçiler, yemek geleneklerini de yanlarında götürüyordu. İtalya'dan İspanya'ya, Yunanistan'dan Yugoslavya ve Türkiye'ye kadar 60'lı yıllarda Avrupa'nın fabrika ve madenlerinde yan yana çalışan misafir işçilerin belki de birbirinden en fazla ayrıştıkları yer mutfaklar ve tabaklarına koydukları yemeklerdi. Misafir işçi yurtlarındaki elektrikli ocaklarda pişirilen yerel yemeklerin yıllar içinde Alman kültüründe karşılık bulacağını o yıllarda kimse tahmin edemezdi. Ancak misafir işçilerin kalıcı olması ve aileleriyle birlikte Almanya'ya yerleşmesi pek çok kültürel ögenin de Almanya'da hayat bulması ve sokağa karışmasına olanak sağladı. Yemek belki de bunların arasında en hızlı yayılıp karşı komşunun kapısını ilk çalanlardan oldu.
1: Türk kültürümüzde sadece döner yok. Onun için bütün çeşitlerimizi tanımaları gerekiyor. Ve tek düze gitmememiz gerekiyor. Onun için pide ve ızgara çeşitleri olarak benim bulunduğum bölgedeki ben tek Türk restorantıyım. Bu civarda yakın olarak. Onun için bu çevredeki insanlara da Türk kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz.
2: Türkler, Türk kendimiz de Türk olduğumuz için yemek, catering hizmetini sadece Türklere verdik. Diğer ülke insanlarının cateringlerini serbest bıraktık. Onlar kendileri cateringini getirip de yaptılar. Çünkü bizim anlamadığımız kültürlerde bunu hani yarım yamalak işçilik yapacağımızda yapmadık. Sadece Türklere catering hizmeti verdik. Tabii ki bütün herkese açık bir salon olarak işlettik.
1: Yeme içme abartısız söyleyeyim Türkiye'yi aratmıyor. Yani bugün ne istiyorsan Belçika'da mevcut. Çünkü Belçika'da çok başarılı Türk lokanta sahipleri var. Ne ararsanız var. Ama tabii Türkiye gibi değil. Atıyorum saat 3'te 4'te bir kokoreç yiyeceğim. Öyle yok. Belirli bir saatten sonra Belçika yani boş oluyor sokakları. Ama yemekte gerçekten hiçbir sıkıntımız yok.
0: İlk yıllarda ortak kiraladıkları araçlarla hafta sonu tatilinde Edirne'ye gidip bagajı ve aracı tıka basa yiyeceklerle doldurup geri Almanya'ya dönen Türk misafir işçiler zamanla bakkal ve kasap dükkanları açarak henüz çok erken dönemde yemek ve tedarik sorununu büyük oranda çözdüler. Dükkanların giderek yayılması, ürün çeşitliliğinin artmasına ve Türklerin alışık olduğu damak lezzetlerinin Almanya'ya taşınmasına vesile oldu. Ardından gelen lokantalar sayesinde Anadolu'nun yemek kültürü Almanya'da uzun bir yolculuğa çıktı. Pek çok misafir işçi anlatısında Almanların özellikle Akdeniz kökenli meyve ve sebzelerle tanışmasına misafir işçilerin aracılık ettiğini anlatır. Gerçekten de işçi ailelerin taşınmasıyla birlikte Türk yemek kültürü komşuluk ilişkileri üzerinden Alman kültürüne girmeye ve yer edinmeye başlamıştı. Ancak Türklerin Almanya'ya taşıdığı lezzetlerden hiçbiri döner kebabın bıraktığı kadar kokulu izler bırakmayı başaramayacaktı. Döner önce Almanya'nın şehirlerine ardından diğer ülkelere tüm Avrupa'nın en bilinen sokak lezzetlerinden biri haline gelecekti.
3: İşte değişmeyen az şeyden birisi de yeme içme alışkanlıkları. Yani bizim mutfağımız dünyanın hiçbir mutfağıyla kıyaslanamaz bana göre. O yüzden Avrupa'da olsun ya da Avrupa dışında olsun herhangi bir ülkeye gittiğim zaman karnım acıktığında ilk baktığım şey, ilk aradığım şey Türk restoranı. Türk restoranı yoksa işte Orta Doğu mutfağı, Lübnan mutfağı, Suriye mutfağı.
1: Tabii ki bu bir nevi bizim kültürümüz yayıldı diyebiliriz bunu. Kültür bizim, yemek bizim ama artık bunu Avrupalılar da beğendiği için bu sektöre giriyorlar.
4: Zaten kendimiz de yaptığımız için evde öyle bir şeyimiz olmadı yani.
5: Ben Türkiye menüsünü yemek tanımıyorum diyeyim başta. Çünkü gerçi biz alıştığımız için bize öyle gelebilir. İddia etmiyorum ama gerçekten lezzetli yemeklerimiz var. Yani mutfağımız gerçekten çok geniş. Her ara son dönemleri daha da mükemmel oldu. Bunu hakkıyla yapanlar için söylüyorum bak. İşi ticarete döküp sadece para gelsin diye yapanlara şiddetle karşıyım.
3: Çünkü bizim damak tadımız ona daha uygun. O yüzden o şekilde şeyleri tercih etmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki bu da entegrasyonun aslında bir parçası diyebiliriz. İtalyan mutfağı olsun, Fransız mutfağı olsun, işte Uzak Doğu mutfağı olsun. Onları da tabii ki denedik. Severek yediklerimiz de var ama Türk mutfağı vazgeçilmezim.
1: Çünkü hazır ve rahat yapılabilen bir yemek türü. Onun için demek ki beğeniyorlar ki giriyorlar yani bu sektöre.
0: 1972 yılında Berlin'deki Zoo tren istasyonunda City Grill isimli 17 metrekarelik küçük bir dönerci açan Kadir Nurman, yıllar sonra ekmek arası dönerin mucidi olarak anılacağını hayal bile edemezdi. İlk nesil misafir işçilerden olan Nurman, artık işletmeciliğe geçmeye karar vermiş ve memlekette öğrendiği dönerciliği Almanya'ya taşımıştı. Dükkanı açtığı yer istasyonun çok yakınındaki bir mekan olduğu için insanlar genelde ayaküstü atıştırmalıklar tercih ediyordu. Dükkanın yaşaması için Nurman'ın istasyon yolcularını bir şekilde içeri çekmesi gerekiyordu. Nurman, geleneksel olarak tabakta servis edilen döneri ekmek arasına biraz marul, soğan ve domates ekleyerek 2,5 marktan satmaya başladı. Formül tuttu. Önce işçiler, daha sonra Almanlar dönerin bu tarzını çok sevdi. Açılan dönercilerin sayısı tabii ki zamanla arttı ve ekmek arasına salata ve sos çeşitleri de eklenince döner Almanya'da bugünkü halini almaya başladı. Geleneksel Alman sokak yemeği olan köri soslu sosisi tahtından indirmesi ise neredeyse ışık hızında oldu. Peki nasıl oldu da döner Almanlar tarafından bu denli hızlı sahiplenildi ve Almanya döneri, Berlin döneri gibi kavramlar ülkenin turizm tanıtım bültenlerinde dahi kullanıldı? Döner her şeyden önce orijinal ve geleneksel standartları olan bir yemek olarak rekabetin üst düzeyde olduğu ve iyi olanın aradan sıyrıldığı büyük bir sektörün oluşmasına olanak sağladı. Nasıl yapıldığı, içinde nelerin olduğu ve tüketiciye ne vaat ettiği Kuzey Almanya'dan Güney Almanya'ya kadar sürprize pek mahal vermeyecek şekilde bir standart sunuyordu. Almanya'da yaşayan Türklerin yanı sıra yolu bir şekilde Türkiye'ye düşmüş, Türk yemek kültürüyle tanışmış Alman turistler de Türkiye'den aşina oldukları dönerin yayılmasına aracılık ettiler. Döner belki de ön yargılarla en az karşılaşmış kültürel ögelerden biri olarak Almanya'nın günlük hayatına güvenli ve başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Lezzetinin yanı sıra doyurucu, pratik, kolay ulaşılabilir ve ucuz olması dönerin Almanya'daki yolculuğunu hızlandırdı.

0: Döner ilk günden itibaren Almanya'daki fast food zincirinin önemli bir parçası olmaya adaydı. Çoğunlukla Türk lokanta ve kebapçılarının Almanya'ya taşıdığı ikram kültürü ise dönerin daha çok tutulmasına yardımcı oldu. Birlikte servis edilen ücretsiz salata ve sos çeşitlerinin tüketiciye sağladığı farklı lezzet seçenekleriyle de döner daha cazip gelmeye başladı. Bütün bunlar bir araya geldiğinde standartları seven ve önemseyen bir ulusun döneri sahiplenmemesi için neredeyse hiçbir neden kalmamıştı. Döner artık Almanya'da kendine yeni bir sayfa açmış ve Anadolu'daki geleneksel tarzının dışına çıkarak Almanya'da farklı bir sokak lezzetine dönüşmüştü.
1: Bunlar çok aşırı yeme, çünkü iş ortamları şu şekilde, genelde tartin diyorlar bunlar, böyle ekmek arası, ince ekmeğin arasında yağ veya şey sürüyorlar, çikolata, işte salam, sosis, o tip şeyler koyarlar. Bir bardak kahveyle hemen böyle sabah öğlen yerler yani.
2: Şimdi ben Karadeniz'de, Trabzon'da doğup büyüdüğüm için daha çok insan kendi yöresinin yemeklerini seviyor. Hani orada doğup büyüdünse o yemeklere bir hasretlik oluyor tabii ki. Bizler çok sevdiğimiz için burada da yapıyoruz gerçi o yemekleri. Hani o hasretimizi bir nevi gidermeye çalışıyoruz ama Türkiye'de onu tatmak, yemek daha farklı. Mesela kendi yöremizde bazı tatlar vardır bizim. Daha çok spesifik Trabzon Araklı'ya ait tadı diye tatlardan bahsedeceğim. Mesela bizim Trabzon Araklı'da sabahları haşlama yenir. Şimdi duydukları zaman mesela haşlama sabah yenir mi diye şey yapıyorlar, alışkanlık olmadığı için, ama orada öyle bir alışkanlık vardır, ama inanın çok güzel bir lezzettir ve sabahları alışkanlık olduğu için herkes haşlama yer Trabzon Araklı'da. Oraya gittiğim zaman onu mutlaka onunla kahvaltı yapmayı tercih ederim. Öyle bir hasret var çünkü ona karşı.
3: Ya onlar da biliyor. Şimdi 60'lı senesinde geldiler Türkler buraya. Türk mutfağı benim için Avrupa'da diyebileceğim, yani ilk üçe sokabilirim. Biliyorlar. Döneri de biliyorlar, İskender'i de biliyorlar, pidemizi de biliyorlar. Yani her yemeği biliyorlar.
4: Her gün pide yenmez, her gün et yenmez. İşte her gün kahvaltı türü yenmez tabii ki. Bizim de burada restoran işinde en çok zorlandığımız nokta ev yemeklerine biz biraz hasret kalıyoruz. İşte çoğu zaman bütün arkadaşlar olarak burada ne yiyeceğiz sorusu yemeğin içinde. Maalesef bu her yemek sektöründe olduğu gibi bizim burada da aynı şey geçerli. Genelde diyebilirim ki dükkanı kapattıktan sonra eve gidip yemek yiyoruz.
1: Bizim gibi böyle geniş aile sofrası kuralım, yiyelim, içelim mantığı yok. Şöyle de bir iki olay anlatarak söyleyeyim. Arkadaşımın düğünü vardı geçici olarak. Oğlunun ilk oğlunun düğünüydü. İş yerinde geçici olarak benim çalışmamı istedi. Ben de gittim. Bir ay kadar onun iş yerinde çalıştım. Akşam işiydi. Oranın müdürüyle tanıştırırken bu arkadaş bakacak dedi. İşte düğünümüz falan var. Daha sonra muhabbet ettik. Kaç kişilik düğün dedi. Dedim 1500-2000 kişilik dedim. Onca insana onca yemeği nereden bulacaksınız? Paranız ne kadar çok, yani nasıl para yetiştireceksiniz falan dedi. Yani tuhafına gittim. Bunlar restorana oturup 20-30 kişinin düğün yapan insanlar. Bizim 1500-2000 kişilik yemeğe düğünü yapma şansları yok bu adamların yani. Ha, diyeceğim. Bu adamlar sadece tartinle beslendikleri için bizim o yemekleri gördüklerinin yememeleri mümkün değil yani. Tarzı olarak. Ama bizim mutfak maliyetimiz de çok yüksek oluyor bu şartlar altında. Bunu da kabul edelim yani.
2: Bir de Trabzon yağlısı diye bizim böyle kavurmayla yapılan, işte kaşarlısı olur, köy peynirlisi olur. Yağlama pide değil de yağlama usulü şey var. Hamur işçi bildiğiniz lahmacuna benzer ama pide yağlama deriz ona biz. Biz onları burada Avrupa'da pek görmüyoruz yani. İnsanlar böyle bu sektörde çalışanlar herhalde çok tutmaz diye mi? Onları burada yapmadılar. Onlara burada ulaşma şansımız yok bazı tatlara. Bunları sadece memlekete gidince, sılay rahim yapınca orada tatabiliyoruz. Burada dediğiniz gibi döner kebap çok yaygın yani. Hani restoranlarımızda. Ama Türk kültüründeki sulu yemek tarzında da hizmet

0: veren restoranlar burada mevcut tabii ki.
1: Almanya'dan diğer Avrupa ülkelerine geçişi ise yine aynı güzergâhtan ancak daha hızlı bir şekilde oldu. Dönerin Avrupa'nın hemen her şehrinde bulunabilecek

0: yiyeceklerden biri artık. Her yemeğe nasip olmayan bir üne ve şöhrete sahip. Hatta sıra dışı bir savaş meydanının baş aktörü bile diyebiliriz. Döner savaşları, Türkler ve Almanlar arasında son yıllarda tatlı bir çekişmenin ana konusu. Türkler, bu bizim mutfağımızın incisi derken, Almanlar evet ama onu biz dünya markası yaptık diye karşılık veriyor. Özellikle Almanların döneri sahiplenme iddiaları bu lezzet savaşında işleri daha da kızıştırıyor. Peki bu çekişme nereden çıktı? Nasıl bu kadar büyüdü ve döner neden bu kadar seviliyor? Dönerin Almanya'daki yükselişi yalnızca gastronomik bir başarı öyküsü değil, aynı zamanda kültürel bir efsanenin doğuşu oldu. Türk göçmenlerin girişimci ruhuyla harmanlanan bu lezzet, Alman toplumunun çok kültürlü dokusuna ustalıkla işlendi. Döner, sokak köşelerindeki mütevazı tezgahlardan modern mekanlara uzanan bir köprü kurarak farklı sosyal sınıflar ve nesiller arasında ortak bir tat oluşturdu. Onun çekiciliği sadece ekonomik ve pratik oluşunda değil, aynı zamanda sunduğu otantik ama uyarlanabilir deneyimde yatıyordu. Döner, Türk ikram geleneğinin sıcaklığını Alman disipliniyle buluşturarak bir yiyecekten fazlasına dönüştü. Adeta bir ikon haline geldi. Şehirlerin ritmine ayak uyduran bu yemek, gece geç saatlerdeki atıştırmalıklardan öğle aralarındaki hızlı kaçamaklara kadar her anın parçası oldu. Böylece döner, Almanya'nın kültürel manzarasında silinmez bir iz bırakarak Avrupa'nın geri kalanına uzanan bir lezzet köprüsü kurdu. Gelelim içindekilere. Peki döner, Almanya'da iki kültürün gastronomik katkılarından ibaret yeni bir ürün mü, yoksa hala 100 yıl önceki orijinalliğini muhafaza mı ediyor? Türk dönerinde kuzu eti ve kuyruk yağı öne çıkıyor. Genelde yaprak döner şeklinde elle kesiliyor ve her ustanın sırrı kendinde saklı. İskender'den Aspava'ya, soslu dönerden sade pilav üstü versiyona çeşit bol. Almanya'da ise döner daha endüstriyel bir hale gelmiş. Kıyma karışımlı et yaygın. Yaprak döner az bulunuyor. Üstüne marul, kırmızı lahana, salatalık ve bol sos ekleniyor. Türk dönerinde ayran klasik eşlikçiyken, Alman dönerinde yanına gazlı içecekler devreye giriyor. Bu farklar çekişmeyi de körüklüyor. Türkler, sizinki döner değil, sandviç derken, Almanlar, biz bunu herkesin yiyebileceği bir hale getirdik, diye cevap veriyor. Türkler, dönerde lahana mı olur diye itiraz ederken, Almanlar, tabaktaki versiyonu yağlı ve ağır olarak değerlendirebiliyor. Ama iş sadece yemekle bitmiyor. Döner, entegrasyonun sembollerinden biri haline gelmiş durumda. Alman yazar Eberhard Seydel'in Döner, Bir Türk-Alman Kültür Tarihi kitabında. Döner artık ne Türk ne Alman, melez bir şey diyor. Almanların döneri sahiplenme iddiası politikacılardan sanatçılara kadar uzanıyor. Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in bir seçim kampanyasında döner yiyip bu bizim sokak lezzetimiz demesi, Türk medyasında Schröder döneri Alman yaptı diye tiye alındı. Keza Alman rapçi Sido'nun Main Block şarkısında dönercileri Berlin'in vazgeçilmezi olarak anması, bu lezzetin Alman gençlik kültürüne ne kadar işlediğini kanıtlıyor.
1: Şöyle söyleyeyim, Türk yemeğini sevmeyen yok. O yüzden iç yemeklerimizin çoğu da %90 Türk mutfağı ya da Türk mutfağının benzer mutfakların olduğu restoranlarda oluyor. Yani işime yarıyor açıkçası. Ailesiyle, futbolcunun ailesiyle görüşeceğim zaman da hemen güzel bir Türk restoranına götürüyorum. Onlar da memnun kalıyorlar.
2: Ya çünkü sürekli yemeğin içindeyiz. Yani bu şey için değil. Sürekli pidenin içindesiniz, bir gün yersiniz, iki gün yersiniz, artık üçüncü gün canınız istemez. Etler ona keza, hani çeşit çok fazla ama sürekli yemeğin içinde olduğunuz için zaten o kokuyla zaten doyuyorsunuz. Ama buradan çıkıp biraz temiz hava alıp ailemizin ortamına girdiğimizde otomatikman o ev yemeklerine ihtiyaç duyuyoruz tabii ki. Yani alışkınız sonuçta. Ben sonradan geldim. Ben annemin yemekleriyle büyüdüm. Hani dışarı yemeğine, dışarı kültürüne o kadar alışkın değiliz. Sonuçta insan o eski anılarını tabii ki istiyor.
3: Ya annemin en çok çocukluğumda sevdiğim mercimek çorbasıydı. Yeşil mercimek çorbası. Onu çok severdim. Onu her gördüğümde, yaptığımda hep o an aklıma gelir. Yani annemin bize yaptığı. Bir de böyle şeyde yapardı. Sobanın üstünde yapardı. O pişerken kokusu yayılırdı evin içine. Yani odur herhalde, kokusu bile doyuruyor. O ana götürüyor.
4: Ben mesela şöyle bir doya doya lahmacun yemeyi çok özledim. Hatta daha bunun biz dün mevzusunu yaptık. Dedim ki ya dedim şurada

0: dedim. Şöyle bir lahmacun söylediğimizde dedim. Hani bu Türkiye'de olur ya böyle bir üst üste koyarlar sıcacık yeri. Ya dedim ben bunu çok özledim dedim. Hani böyle bir sipariş veriyoruz Türkiye'de. Şimdi alo bize bir 10 tane lahmacun getirir misiniz diyoruz. Yani o kadar güzel geliyor ki ya bir insan lahmacun özler mi derseniz ben özledim. Yani ben gerçekten özledim. Mesela bir simit. Tamam simit var ama onun tadı kokusu bile başka. Ya da ne bileyim belki de kendi toprağımda yediğim için mi farklı bilmiyorum. Yani benim en özlediğimden birisi size lahmacun diyemiyorum. Lahmacun benim kırmızı çizgim. Çünkü burada gerçekten damak tadıma göre bir lahmacun bulamam. Kendim de yapıyorum ama hayır. O tadı vermiyor.
1: Bir zamanlar Galatasaray'da da top koşturan emekli Alman milli takımı futbolcusu Lukas Podolski'nin kurduğu döner zinciri de son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Lukas elinde döner bıçağıyla poz verirken şöyle söylemişti. Çocukluğumdan beri sevdiğim bir sokak lezzeti. Alman futbol efsanesi Jürgen Klopp bir röportajında Almanya'da döner yemeden maç günü geçmez diyerek bu lezzeti Alman kültürünün bir parçası gibi sunmuştu. Klopp'un bu sözleri Türk taraftarları arasında "Hocam döner Türk ama olsun, seni seviyoruz" esprilerine yol açtı. Tesla'nın patronu Elon Musk 2022'de Berlin ziyareti sırasında attığı tweette "Döner kebap harika" dedi ve Alman medyası bunu "Musk Alman dönerini sevdi" diye duyurdu. Türkler hemen itiraz etti. "Elon, o döner Türk işçilerin eseri, yanlış adrese teşekkür ediyorsun." Kim bilir, Musk belki de son yıllarda dönerin Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı işletmeler tarafından Alman döneri veya Berlin usulü döner olarak pazarlanmasından etkilenmiştir. Nitekim Atlanta'daki Frankfurt Döner Kebap, Texas'taki Wertz Berlin Inspired Kebabs ve Seattle'daki The Berliner Döner Kebap, döneri bir Alman ürünü olarak sunan döner zincirlerinden maalesef yalnızca bazıları. Kitaplarda da döner eksik değil. Max Goldt'un Der Krapfen ve Auf dem Sims adlı eserlerinde Berlin sokaklarındaki dönerciler şehrin ruhunu yansıtan bir detay olarak geçiyor. Türk yazar Feridun Zaimoğlu'nun Kanak Sprak'ındaysa döner, göçmen gençlerin hem geçim kaynağı hem de kimlik mücadelesinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Mesela bir neo-nazi kampanyasında Bockwurst statt Döner, döner yerine Bockwurst sloganı kullanılmıştı. Bir yemeğin göçmen kimliğine atıfta bulunarak yabancı düşmanlığı yapılması herhalde gastronomi ve politika tarihindeki yerini almıştır. Böylesine büyük bir fenomenin hakkını verme zamanı şimdi. 2011 yılı Türkiye'den Almanya'ya göçün 50. yılıydı ve döneri Almanya'ya getiren kişiyi onurlandırmak için en doğru zamandı. Almanya Türk Döner Üreticileri Birliği, ekmek arası dönerin mucidi unvanını Kadir Nurman'a vermeye karar verdi. Bir resepsiyon gerçekleştirilerek Nurman onurlandırıldı ve haber başta Almanya olmak üzere pek çok ülkede karşılık buldu. Nurman, 2013 yılında hayata veda ettiğinde BBC ve Independent, döner kebabın mucidi Berlin'de öldü diye duyurdu. Birçok yerde haber aynı şekilde yayınlanınca, Almanya'ya döneri ilk kimin getirdiği tartışmaları hemen arkasından alevlendi. Almanya'ya işçi olarak giden Nevzat Salim, Reutlingen kasabasında 1969 yılında babasıyla döner sattığını söyleyerek o döneme ait fotoğrafları yayınladı. Berlin'de restoran işleten Mehmet Aygün de 1971 yılında Berlin'e ilk kez kendi ailesinin döneri getirdiğini iddia etti. 29 Mart 1964 tarihli Milliyet gazetesi ise İzmir İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından iki dönercinin Almanları döner yemeye alıştırmak için Almanya'ya gönderileceğini yazıyordu. İzmir'den giden döner ustalarıyla ilgili arşiv kayıtlarında başkaca bir haber bulunmasa da en erken girişim olarak hafızadaki yerini koruyor. İzmirli ustalar belki kısa bir süre kalıp döndüler. Belki de dönerin yayılma sürecindeki ilk kıvılcımlardan birini onlar yaktılar. Kim bilir? Tartışmalar süre gelse de bugün yalnızca Berlin'de 1000'den fazla, Almanya genelinde ise 35 bin dönerci olduğu hesap ediliyor. Yıllık ticaret hacmi milyarlarca euroyu aşarken bir günde 2 milyon porsiyondan fazla döner tüketiliyor. Döner 2018 yılında Berlin'deki tarihi ve prestijli Adlon Hotel'in menüsüne 19 avrodan girmiş ve en çok sipariş edilen 3. yemek olmuştu. Dönerin gastronomik bir mirasın taşıyıcısı olmasının yanı sıra sektörel ve kültürel anlamdaki gücüyle de ikonik bir yemek olduğu artık herkesçe kabul ediliyor. Döneri Almanya'ya ilk kimin getirdiği hala tartışılsa da ekmek arası döneri Nurman'ın başlattığı yönünde ortak bir kanı var. Döner'in mucidi olarak kendisine yöneltilen sorulara karşın Nurman, 2011'de Frankfurter Rundschau'ya şöyle söylemişti. Günümüzdeki ekmek arası dönerlerden aslında pek memnun değilim. Çünkü içine çok fazla malzeme konuluyor. Fakat 2020'li yıllarda artık sadece döner değil, pek çok Türk yemeği de Avrupalılar tarafından benimsenmiş durumda. Öyle ki şu an bulunduğumuz bu restoran, Brüksellilerin favori yerlerinden biri ve burada yedikleri etli ekmeği hiçbir şeye değişmiyorlar. Avrupalı Türkler yemek kültürlerine sahip çıktıkları sürece eminim ki daha birçok yemeğimiz buralarda kök salmaya devam edecek.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ayl Hafta Solar programından hepinize ama hepinize hayırlı geceler, akşamlar da olabilir. Kim var programımızda? Bugün değerli, çok sevdiğimiz, ağırlamaktan şeref duyduğumuz sevgili gazeteci, yazar Zafer Şahin var. Ama öncesinde hiç kimseye sormadığımız, sadece Zafer Şahin'e özel o ilk soruyu sormak istiyorum. Belki kendiniz de tahmin edemiyorsunuz ama ben hemen soracağım. Gazeteci Zafer Şahin Araf'tan.
1: Bu sorunun cevabını programdan sonra izleyiciler versin. Belki senin sorularına bizim vereceğimiz cevaplarla.
0: Bekliyor muydunuz böyle bir soru?
1: Elbette ki bekliyoruz canım senin programında. Ben en son 3 yıl önce mi katılmıştım galiba?
0: Bayağı oldu zaten.
1: O zaman da sormuştun. Ama ne güzel, 3 yıl sonra sen bizi yine davet etmeye değer
0: çok
1: gördün, çağırdın.
0: Çok kıymetlisin.
1: Senin programını ben yüzüne de değil, sen hem benim çok sevdiğim bir kardeşim olduğun için de
0: Allah
1: değil.
0: Allah razı olsun.
1: Buraya gelmek, buraya davet edilmek gerçekten çok güzel. Teşekkür Aynen. ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim Zafer abiciğim. Yani Arap'tayız.
1: Senin güzel hatırın için öyle değil.
0: Bunu bir açalım Zafer abi ya. Ben senin özellikle Zafer Şahin'in Arap'ını çok merak ediyorum. Biraz daha böyle detaylandırarak anlatalım.
1: Ya aslında şöyle, ben birçok konuda kafası netleşmiş bir insanım. Hı. Öyle söyleyeyim yani sana. Çünkü artık yarım yüzyılı devirdik Esra. Çok fazla, ben şöyle söyleyeyim, belki bizi dinleyenler için, özellikle daha gençler için bir şey olabilir, ipucu Hı. olabilir hayata bakış anlamında. Ben mesela artık çok beni yoran insanlarla, beni yoran durumlarla çok fazla muhatap olmamaya çalışıyorum. Etki edemeyeceğim süreçlerle ilgili çok fazla kendimi yıpratmamaya çalışıyorum. Hı hı. Bunu bir popülizm olsun diye söylemiyorum. Gerçekten ihtiyacı olan ve benim ona yardım etme imkanım olduğunu düşündüğüm kişilere yardımcı olmaya çalışarak bir hı. hayat sürdürmeye çalışıyorum. Gerçekten ihtiyacı olan. Mesela bu ne diyeceksin? Biz Ankara'da gazetecilik yaptığımız için mesela lütfen memur arkadaşlar kızmasınlar, kamu görevlileri. Ya şimdi bu arkadaşlarımızın atama, derece, tayin, terfi bu işler hiç bitmiyor. Ya da ne bileyim bir makam hedefleme gibi. Bunlar için bile ben de dahil bazı gazeteci arkadaşlarımıza gelen talepler oluyor. Mesela ben bunlarla hiç ilgilenmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Zaten benim işim değil, artı böyle bir gücüm yok. Ama senin de bunları çok yaptığını biliyorum. Mesela Türkiye'nin herhangi bir ilinden,

0: Mesela bu bazen bir asker arkadaşımız olabiliyor. Bazen bir seyahatte tanıştığımız biri olabiliyor. Ya bir işi oluyor. Bir sağlık durumu olabiliyor. Başka bir şey oluyor.
1: Güzel şeyler bunlar.
0: Onlara yardımcı olabildiğim anda inan hem çok huzurlu oluyorum, çok mutlu oluyorum. Ama günün sonunda beni en çok mutlu eden şeylerden biri ne biliyor musun?
1: Ne diyeceğim?
0: Şimdi bana günde Esra şöyle söyleyeyim bak hiç abartmıyorum. Hadi 1000 diyeyim. Ben 1000 tane falan mesaj geliyor bana. Sosyal medyadan, WhatsApp'tan, şuradan, buradan. Bazen aslında bazen de değil sıklıkla şunu yazıyor. Diyor ki abi diyor. Biz bu arada herkesin abisi olduk artık. Yani
1: Güzel bir
0: öyle. Ha,
1: şey.
0: o güzel bir şey.
1: Evet, süper.
0: Abi diyor Allah ayağına taş değdirmesin diyor. Seni çok seviyorum diyor. Allah
1: Amin.
0: yolunu açık etsin
1: Amin.
0: diyor. Senin için dua ediyorum diyor. Ya şu mesaj bak. Ya hiçbir şey bu kadar değerli değil sana öyle söyleyeyim. Bir insan sadece seni sevdiği için sana bu güzel duyguları oturmuş yazıyor. O kadar kıymetli ki. Ve hiç tanımadığım bir insan bunu yazıyor.
1: Çok güzel.
0: Bu beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla hani ben kafam net derken ben artık ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım, nasıl huzurlu olabilirim, ne huzurumu kaçırabilir? Bu konularda kafam net. O yüzden çok hata yapmadan
1: İnşallah.
0: devam etmeye çalışıyorum. Sence Araf'ta mıyım?
1: Değil. Değilsin Zafer abicim. Ama şu var Zafer abi. Çok güzel bir şey söyledin. Yani etki edemeyeceğim konulara çok fazla eğilmiyorum. Yani kendimi yormuyorum anlamında mı?
0: Esra şöyle, bak bazen mesela bir arkadaşımız, sevdiğimiz bir insan hatalı bir yol yürüyor. Hata yapıyor. Ya diyorsun ki ya kardeşim bak böyle yapma. Böyle yaparsan bak bunun böyle böyle sonuçları olur. Bazı semptomlar ortaya çıkar. Yapma. Aa bir bakıyorum sen onu uyarıyorsun dostane bir şekilde. Bir süre sonra bu farklı algılanıyor. Ya benim bir şey olmam istenmiyor. Ya da ne bileyim işte ya belki de hani beni yanlış yönlendiriyor. Anlatabiliyor muyum? Sen de yaşıyorsundur bunları. Ha, o zaman
1: Tabii
0: diyorum
1: yaşadım.
0: ki bırak. Hani su aksın yatağını bulsun.
1: Sonra ne oluyor mesela?
0: Sonra sen haklıymışsın oluyor. Sonra o oluyor.
1: Peki
0: Yani
1: Zafer abi aslında şöyle bir şey de fark ediyorum. Etki gücü var. Bayağı var. Yani bunu nesnel olarak söylüyorum. Hani bu dostun, kardeşin olaraktan da ziyade gerçekten çok etkili bir gazetecisin Zafer abi.
0: estağfurullah ya
1: Şimdi
0: sen
1: bu
0: öyle
1: şöyle,
0: görüyorsan
1: şöyle.
0: iyi.
1: Şimdi doğada olan bir insan bence zaten etkili bir insandır. Bu çok kıymetli bir şey ve kıymetli bir kademe ya. Ama bu arada gerçekten hani o mevzuda iyilik yapmaya çalışan, dokunmaya çalışan, her ne kadar bunun bazen dönüşleri hiç bizim tahmin etmediğimiz şekilde olsa da buna talip olmak önemli. Ama bir o kadar da şimdi memnun etme şeyinden çıkalım. Bir taraftan da bu işin nereye gideceğini tam anlayamama. Yani iyilik yapmak isterken Zafer abi sanki farklı bir şey istiyor musun ya da o kişi için farklı bir şey düşünüyor musun gibi bir
0: Tabii
1: süreç.
0: tabii
1: İşte bunların
0: tabii.
1: hepsini böyle toplarsak ez cümle nereye geliyor? Yorucu bir meseleye geliyor. Peki Zafer Şahin yoruluyorsa bile dinlenmek için ne yapıyor? Huzur
0: Vallahi.
1: bulduğu insanlar kimler?
0: Şöyle benim çok önceden beri hakikaten dostum olan, arkadaşım olan insanlar var. Bir kısmı medyadan, ben medyadan çok fazla arkadaş edinen bir insan değilim. Bu bilinçli bir tercih. Medyadan da arkadaşlarım var ama medya sektörünün dışında çok sevdiğim, değer verdiğim, oturup sohbet etmekten keyif aldığım arkadaşlarım var. Onlarla biz genelde benim Ankara'da Kahramankazan'da bir bahçem var. Öyle söyleyeyim. Hobi bahçem var. Öyle diyeyim. Genelde
1: Mecbur gireceğiz o konuya artık.
0: orada oturuyoruz. Ateş yakıyoruz. İşte bir şeyler yiyoruz. Sohbet ediyoruz. Yani o beni en çok dinlendiren şey o. Yani ben her yıl orada ağaçların, işte tabiatın o değişimine şahitlik etmeyi mesela çok seviyorum. Mesela benim bahçemde bir tane kuş var. Kendisini hiç yakından görmedim ama
1: Aa,
0: o
1: güzel ötüyor.
0: mesela günün böyle akşam 8 ile 9 arasında geliyor böyle bir serenat yapıyor öyle söyleyeyim sana. Mesela o benim
1: Maşallah.
0: hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Ya yani onun sesi o kadar dinlendirici ve huzur verici bir ses ki. Böyle şeyler beni çok mutlu ediyor öyle söyleyeyim. Yani ateş yakıp onu dinlemek, işte arkadaşlarla sohbet etmek benim kafamı bayağı bir rahatlatıyor.
1: Peki Zafer Şahin'in tahammül edemediği 5 şey.
0: Aa sen bunu tahammül edemediğim çok şey var. Sen benim böyle sakin
1: Bir şey
0: göründüğüme
1: bir
0: bakma.
1: zipleyelim Zafer abi. 5 tane sıralarsak mesela.
0: Vallahi 5 tanesi var.
1: Gerçekten Esra şunlara tahammül edemem. Orada kimse kusura bakmasın diyeceğim.

0: Jean.
1: Birinci sıraya az önce söylediğim şeyi, aslında onun iyiliği için bir şey söylüyorsun ama bunu yanlış anlıyor.
0: Tamam.
1: İkinci sıraya hiçbir iyilik cezasız kalmaz sözünü hayatta bize ispatlayan insanlara gerçekten çok sinir oluyorum. Üçüncü sıraya üstenci bir tavırla insanları aşağılayan tiplere ben çok sinir olurum. Dördüncü sıraya yalan söylemeyi bir alışkanlık haline getiren, yalan söylendiğini bildiği halde yalana devam eden ve insanları tırnak içerisinde enayi yerine koyan insanlarla çok sık karşılaşıyoruz. Buna çok sinir oluyorum. Valla beşinci sıraya da bu toplumun gerçeklerini yok sayan, görmezden gelen ve sürekli dayatmalarda bulunan topluma, bu toplumun kodlarına aykırı dayatmalarda bulunan siyasetçilere ve bazı kanaat önderlerine deyip onlara tahammül edemiyorum.
0: Aslında bunu üstencilikle giriyor, değil mi hocam?
1: Yani evet, üstencilikle denilebilir.
0: Şimdi bunları aslında bu maddeleri açacağız ama ben şu soruyu da sormak istiyorum. Peki Zafer Şahin'in çocukluğundan beri uyguladığı çocuksu bir rutini var mı?
1: Şöyle söyleyeyim. Ben aslında yani bu hayat kader. Ben farkında olmadan aslında gazetecilik mesleğini çocukluğunda seçmiş bir insanım. Öyle söyleyeyim. Yani benim açımdan kitap okumak, gazete okumak her zaman çok önemliydi. Mesela ben sabahları kalkar kalkmaz mutlaka kitap okurdum. Öyle söyleyeyim ve ilkokul 4. sınıftan itibaren de günlük gazete almaya başladım.
0: Harika.
1: Bu bende öylesine bir yakın tarih bilgisi, isim bilgisi oluşturdu ki ben bunun faydasını ilk üniversite sınavına girdiğimde gördüm. Mesela Türkçeden soru kaçırmamıştım. Bizim dönemimizde ÖSS, ÖYS vardı. Sonrasında da meslek hayatımda o okuduğum kitapların ben çok faydasını gördüm. Ha bugün bana şu soruyu şöyle sorsaydın, seni şu an en çok üzen şey ne? Hem yaş, hem gözlerdeki artık o zayıflık, hem de zaman açısından eskisi gibi kitap okuyamamak beni gerçekten çok üzüyor. Çok fazla kitap var. Bunlara vakıf olamıyorsun, yetişemiyorsun. Okuma konusunda biraz problemim var artık. Yani fiziken de bunu kaldıramıyorum. Zaman açısından da kaldıramıyorum. O zaman ne yapıyoruz? Daha çok kendi mesleğimizle ilgili rapor okuyoruz. İşte kitap okuduğum zaman da biyografi tercih ediyorum ki biyografi okumak bence bir gazetecinin muhakkak yapması gereken bir şey. Daha net, daha sade ve daha hızlı okuyorsun. Özellikle yakın tarihe ilişkin daha fazla detaya sahip olabiliyorsun. Benim rutinim bu. Ben hep okurum. Yani bugün hani kitap işte çok okuyamadım desem de yine okumaya çalışıyorum. Günlük hani şunda iyi bir şey mi bilmiyorum ama 7-8 saatten aşağı geçirmiyorum. Yani burada da sürekli mutlaka bir şey okuyorsun. Tabi okuyoruz. Yani günlük haberleri okuyoruz. Az önce sen de şahit oldun. Yani bugünkü popüler bir siyasi tartışmayla ilgili haberleri okuduktan sonra o tartışmanın odağındaki ismi aradık. Saat 22.59'da hani nedir bu işin aslı diye sorduk.
0: Evet,
1: yani hayatımızın rutini aslında bu. Zaten Esra şöyle hani gazetecilik yapmak isteyen arkadaşlar varsa ya bu işi bir yaşam tarzı olarak görmüyorlarsa sabah 9 akşam 5 mesleği arıyorlarsa Türkiye'nin kodlarına ilişkin bilgi sahibi olacak okumalar yapmamışlarsa ve bundan sonra yapmayacaklarsa olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilecek bir beceriye sahip değillerse bu işi yapmayacaklar zaten. Gazetecilik aslında temel gazetecilik yapma kriterleri aynı. 30 sene önceki kriterlerle bugünküler aslında hemen hemen aynı. Ama şu var, bugünkü toplum, bugünkü insan tipi biraz daha fazla memnuniyetsiz Esra. Bize göre daha memnuniyetsiz, daha az çalışıp, daha az emek sarf edip daha çok şeye sahip olmak istiyor. Ama bu olmuyor işte öyle. Hani var ya yani ne ekersen onu biçiyorsun aslında hayatta.
0: Tamam.
1: Yani geçmişte yapmış olduğun okumalar, geçmişte vermiş olduğun emekler, çalışmalar seni bir yere taşıyor. Kim ne derse desin. Bu böyle. O yüzden bir gazetecinin rutini her zaman okumak olmalı, araştırmak olmalı. Yani günceli yakalaman gerekiyor.
0: Huy olarak Sefer abi, hadi bakayım burada açayım. Huy olarak böyle hani çocuksu bir çocuklukta miras kalan bir huy.
1: Çok var canım. İnsan çocukluğunda insan çocukluğunda neyse yani o. Valla şimdi futbol muhabbetine gelecek de ben çocukluğumdan beri aşırı fanatik bir Fenerbahçeliyim.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani 50 yaşıma geldim, 51'e geldik. Ama onu üzerimden atamıyorum. Hala Fenerbahçe yenildiğinde çok üzülüyorum. Fenerbahçe'de hep yeniliyor ve başarısız oluyor. O yüzden öyle bir şeyimiz var. Çocukluktan gelen kötü bir alışkanlık demeyeyim ama ya melankolik oluyor Fenerbahçeliler, öyle söyleyeyim sana. Çünkü böyle sürekli kendini tekrarlayan bir başarısızlık hali var. Öyle bir durum var.
0: Ben merak ediyorum. Hiç öyle olmadım ben Zafer abi ya. Yani takım Ali'den dolayı tutuyorum hani ben Fenerbahçeli.
1: Ali, o da Fenerbahçeli.
0: Fenerbahçeli ve o çok üzülüyor. Yani şimdi beni mutlaka dinliyordur. Neyse Ali'cim sen uyu. Tamam.
1: Valla şöyle, bu benim oğlum da üzülüyor. İnan benim hiçbir dahlim olmadan, o da Fenerbahçeli oldu. Onun için de çok üzülüyorum. Ya şöyle söyleyeyim bak, 1985-86'dan beri Fenerbahçeliyim, hatırladığım 8 şampiyonluk
0: çok
1: var.
0: Çok kazandığı zamanlar ne zamanlardı Zafer abi?
1: Ya şöyle, Fenerbahçelilik öyle çok hani kazanma, bir işte 2004-2005 2 sene üst üste şampiyon olduk. Ha. Sonrasında biraz 90'larda falan tek şampiyonluğumuz vardır. 80'ler, 70'lerde çok başarılıymış, onları ben hatırlamıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama
0: yakın zamanlarda yok.
1: Yakın galiba. Zamanlarda yani başarılı olduğumuz dönemler oldu ama son şampiyonluğun üzerinden 11 yıl geçti düşün. O yüzden biraz o konuda çocukluktan gelen, hani sen sorduğun için söylüyorum.
0: O duygu önemli, kaybetmemek.
1: Tabii ya, yine biz seviyoruz yani, Fenerbahçelilik başka bir ruh halidir ya. Biz öyle sadece sportif başarıya odaklanan bir taraftar grubu ya da ne bileyim bir
0: aslında
1: ilişki
0: değil.
1: Aslında
0: bir de bu duruş
1: o.
0: Biliyor musun Zafer abi? Orada bir duruşu.
1: Elbette.
0: Oradaki daim kılmak, oradaki bir duruşu da aslında gösteriyor.
1: Elbette.
0: Şimdi duruşa gelmeden önce şunu da sormak istiyorum. Zafer Şahin en çok hangi konularda kendisini eleştiriyor ve en çok hangi konularda kardeşim bu konuda iyiyim diyor mesela?
1: Valla hangi konularda eleştiriyorum? Ya şimdi nasıl olsa serbest konuşuyoruz,
0: serbest
1: değil mi? Serbest konuşuyoruz. Şimdi ben Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Hı hı. O dönem bir İngilizce hocamız vardı. Biz de iki tane İngilizce dersi alıyorduk. İşte mesleki İngilizce ve bir de normal İngilizce vardı. Hı. Ben tabii şu da var Esra. Biz hani ekonomik açıdan çok iyi şartlarda olan insanlar değildik. Evet. Ve hep çalışmak zorundaydık. O yüzden de ağırlığı biz hep dışarıda çalışmaya veriyorduk. Hani sektörde bir şekilde tutunmaya çalışıyorduk. Hı hı. O hocam demişti bana, ya bak bu yabancı dil meselesini ihmal etme. Hani bunu hallet. Onu dinlemediğimi bazen üzülüyorum açıkçası. O konuda kendimi eleştiriyorum. Ama hani bunun dışında şu anda mesela o açığı tabii bir şekilde kapatmaya çalışıyorum. Yani okuyarak, araştırarak, teknolojinin de gelişmesiyle bunu kısmen bir şekilde kapatabiliyoruz. Ama şu da var, hani şeyi de sorduğun için söylüyorum. Ne yönlerini beğenirsin? İnsanın evet, ben şu özelliğimi beğenirim demesi ama zor bir şey ama ben güncelden hiç kopmam. Günceli iyi takip ederim. Hmm. İyi siyaset takip ederim. Popüler kültürü iyi takip ettiğimi ve bildiğimi düşünürüm. Kolay kolay bir şey atlamam. Öyle söyleyeyim yani sana.
0: Kaçmaz diyorsun.
1: Türkiye'de ve dünyada olan biten magazinden spora, siyasetten kültüre, öyle söyleyeyim, kolay kolay bir şey atlamam. Çünkü hep takip ederim. Ha bu iyi bir şey mi? Vallahi bunu bir yaşam tarzı haline getirmezsen zaten gazetecilik yapamazsın.
0: Peki Zafer abi şöyle bir şey sorsak. Şimdi aslında yaklaşık 5-10 yıldır mı? Yani daha çok böyle insanlarla iç içesin, artık ekranlardasın.
1: Tabii 10 sene
0: artık
1: oldu.
0: Yani şöyle ünlü gazetecisin. Yani bu bir gerçek. Bunu koyalım. Şimdi bu mutlaka kattıkları da vardır ama hani yoran kısımda bu da var mı? Yani yoksa ya şöyleydim ama huzurluydum diyebildiğim.
1: Esra şöyle, aslında bu çok güzel bir soru. İyi ki de sordum bunu. Evet, yoran çok fazla yönü var. Öyle söyleyeyim. Bazen diyorum bunu, seninle de sohbet ediyoruz. Neden diyoruz ya, hani bu kadar ağır bir yükün ve baskının altında kalıyorum diye bazen bunu söylüyorum. Çünkü insanlar Esra, hayatlarında karşılaştıkları temel sorunların bazen müsebbibi, bazen çözüm odağı olarak seni görebiliyor. Seni görebiliyor. Bak çok enteresan bir şey. Hatta bak daha somutlaştırayım. Kendime bir anlam yüklediğinden değil, lütfen kimse yanlış bir tarafa çekmesin. Sen beni tanıyorsun. Ben mütevazi bir insanımdır. Ama mesela adam senin Türkiye'nin karar mekanizmalarında söz sahibi 5 kişiden biri olduğunu falan düşünüyor. Ya hakikaten ben sana göstereyim. Yani gelen mesajları, talepleri, buna neden bir şey söylemiyorsun ya da bu konuda şöyle şöyle yapmalısın. Bak benim mesela en çok gelen cümle ne biliyor musun? Hı. Bunu ilet. İşte bunu şuna. Ya ben diyorum ki kardeşim ben o güçte bir insan değilim ya. Ben bunu sen

0: Sadece yazabilirim, söyleyebilirim, sosyal medyamda paylaşabilirim. Hayır diyor, sen yakınsın diyor, sen diyor bunları ileteceksin. O beni işte çok baskılıyor Esra. Öyle söyleyeyim yani. O
1: Bir
0: beni çok
1: mesuliyet mi yüklüyor aslında?
0: Elbette ki o beni çok baskılıyor. Ha bunu nasıl aşıyorsun dersen, bunu işte az önce söylediğim. Ya bak bugün sadece ben işte Ankara'dan kalktım buraya geldim. Ya inan işte havaalanında, uçak içerisinde, uçak öncesinde, sonrasında ya belki 10 kişi yanıma geldi. Çok
1: Çok
0: güzel bir
1: güzel bir
0: şey.
1: şey.
0: Yani böyle sessizce geliyor, böyle devam et. Ya da işte ya bunlar çok motive ediyor insanı. Anlatabiliyor muyum? Hani mesela şöyle baskılanıyorsun. Yani buradan her gün küfür, hakaret, tehdit, bini bin para. O geliyor. O zaten var hayatında. Ama o sessiz çoğunluğun o sana olan yaklaşımı, onların sana verdiği o sessiz destek. Mesela bak bir hikaye anlatayım sana.
1: Tabii.
0: Ben geçenlerde burada, bizim hayatımız havalanlarında geçiyor. İstanbul Havalimanı'nda biliyorsun anons yok. Anons diye bir şey yok.
1: Ne var?
0: Bazen yorgunluktan, ki ben artık yoruluyorum herhalde yaşlılıktan kaynaklı ve kilodan kaynaklı. Ben Ankara uçağı çağrılmış. Ben farkında bile değilim. Ya hiç görevi değil bak, bir tane. Orada bir gariban işçi. Beni görmüş, beni takip ediyormuş. Geldi, abi dedi, Ankara yandı, geç kalma. Bak o çağırmasa ben dalmış gitmişim.
1: Allah razı olsun.
0: Şimdi bu ya
1: Ne
0: o
1: güzel.
0: kadar
1: Buradan
0: güzel bir şey
1: selam
0: ki.
1: olsun. Belki bizi
0: Ya
1: izliyordur.
0: o kadar güzel bir şey ki. Ya da bazen başka güzellikler de yapıyor. Onları söylemeyeyim. Kendince bazı güzellikler yapıyor. Yani diyor ki sen bekle, bir sonraki arabada bin, onda daha rahat edersin. Hani seni uçağa götüren arabada. İşte orası daha boş olur. Anlatabiliyor muyum?
1: İyi
0: Yani
1: insanlar Zafer
0: ya bu o
1: abi
0: kadar
1: bunlar.
0: güzel duygular ki bunlar. Çok var böyle. Yani işte gidiyorsun, adam ne bileyim böyle 3 tane masa atmış. Oradan ekmek parası kazanacak. Sana mutlaka bir böyle güzellik yapmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey yapmak istiyor. Bunlar beni inan o kadar motive ediyor, o kadar mutlu ediyor ki. O bahsetmiş olduğum baskı, o stres biraz bunlarla ortadan kalkıyor.
1: O sis dağılıyor yani.
0: Tabii, ya şimdi şey var, işte bana yazıyorlar. Özellikle X'ten ben çok saldırıya uğrarım. Sen sokağa çıkıyor musun? İşte şöyle. Ya kardeşim ben her gün sokaktayım ya. Ben her gün sokakta, ben Türkiye'nin her yerinde tek başıma dolaşıyorum zaten. Yani bunun bir şeyi yok ki. Yani öyle bir hava, atmosfer oluşturuyorlar ki. Ya işte sen sokağa çıkıyor musun? Ha ben sokağa çıkıyorum. Gel Ankara Balgat'ta beni görebilirsin. Ne bileyim her yerde bana rastlayabilirsin ya. Ben Batman'a da gidiyorum, Trabzon'a da gidiyorum, Edirne'ye de gidiyorum. Her yere de tek başıma gidiyorum. Ha, sokağa çıkmak dediğin ne ki? Ne zannediyorsun?
1: Misafir etmek isteyenler de oluyordur
0: O zaten. Ya daha bugün ya. Bak vallahi bugün havaalanında genç bir arkadaş eşi ve ailesiyle işte yolculuk ediyor. Batmanlı bir kardeşimizmiş. İlla diyor yayından sonra gelin bir çorba içelim. Ya dedim şu halime bak, benim dedim yayından sonra yemek yiyecek bir halim var mı? Sen bana dedim iyilik yapmıyorsun. Ya böyle güzellikler oluyor. Bunlar bizim stresimizi atan şeyler, güzel şeyler.
1: Zafer abi şu düşünüyor musun yani? Mesela seviliyorsun. Evet bu gerçek. Onu da buraya koyalım. Fakat şu acaba hani o güzel insanlarda neye karşılık geldiğini düşünüyor musun? Yani sen onların iç sesinin hoparlörü müsün?
0: Ya
1: Onların kalemi misin? Ben mesela çok fazla şunu görüyorum yani çok fazla mesela duyurduğumdan beri de herkes yazıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani bunu ben anlayabiliyorum. Ve görebiliyorum da yani birçok seninle programlara katıldık Zafer abi. Görüyorum. Onu düşünüyor musun? Yani niye karşılık geliyor? Yani sessiz kitlenin nesi oluyorsun? O iç sesin
0: şöyle söyleyeyim.
1: hoparlörü oluyorsun.
0: Sen bugün
1: Ne?
0: beni bayağı silkeleyeceksin, anladım.
1: He, öyle mi?
0: Böyle.
1: Tamam, peki.
0: Şuna karşılık geliyor. Bak şöyle söyleyeyim. Ya belki buna şey diyeceklerdir. Ya popülizm yapıyor falan değil. Ben bir gecekondu çocuğuyum. Ben Ankara'da bir gecekonduda doğdum. Gecekonduda büyüdük. Sonrasında da hiçbir zaman imkanlarımız çok yüksek olmadı. Ben üniversiteye giderken dahi 2 minibüs gidip gelmem gerekirdi. Birini yürürdüm. Günde 8 kilometre yürürdüm. 4 kilometre giderken, 4 kilometre gelirken. Çünkü yol paramız olmuyordu. Öyle söyleyeyim sana. Ben o insanlarla bak hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi etnik kökenden, hangi mezhepten olursa olsun ben tanırım onu kardeşim. O da beni tanır. Tamam. O bir duruştur yani. Onu anlarsın. Dersin ki ha tamam. Şimdi niye öyle hani o bağ, o empati nasıl kurulabiliyor? O empati şöyle kurulabiliyor. Sen onun nereden geldiğini, neler yaşadığını hissediyorsun. O da senin yüzünde onu görüyor. Ya diyor ki bu
1: Kesinlikle.
0: da benim gibi diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden ben hani o şeyi bilerek söyledim. Bak ya biz hakikaten

0: Bu bazen diyorlar ya işte efendim toplum kutuplaştı, toplum ayrıldı, işte şu oldu. Ben buna katılmıyorum ya. Bak ayrışan kim biliyor musun? Ayrışan bu işten nemalanan bazı siyaset esnafı, bazı troller, bazı gazeteci görünümlü etki ajanları, bunlar ayrışmış. Bunlar toplumu ayrıştırıyorlar. Yoksa ben Türkiye'de hangi siyasi partiye oy veriyorsa versin, hangi ideolojik bakış açısına sahipse olsun, etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun, bu toplumu bir arada tutan o temel değerlerin hala ayakta olduğunu, hala bu ülkeyi çok sıkı bir şekilde birbirine bağladığını, kenetlediğini düşünüyorum. Onu da ben kendim zaten görüyorum. Sen bakma, buradan yazanlar %70'i zaten troll hesap. Sokakta adam sana geliyor.
1: Çok, çok
0: Diyor
1: doğru
0: ki,
1: tespit.
0: senin söylediklerine katılmıyorum ama ya şurada doğru diyorsun işte, şurada şu şöyle, burada bu böyle. Yani o güzel bir duygu. Ben toplumun Türkiye'de kutuplaştığına, ayrıştığına gerçekten inanmıyorum. Bunu söyleyenler aslında öyle olmasını istiyorlar. Ama biz çok güzel bir milletiz bak. Dünyanın
1: Çok.
0: hiçbir yerinde Esra, sen bir yere gittiğinde, bir köye gittiğinde, bir kasabaya gittiğinde ya bir görüntü vardı. Keşke arkadaşlar onu bulsa da verseler.
1: Hangisi?
0: Diyarbakır'da
1: Hı.
0: bir sosyal deney yapmışlar. Adam böyle genç bir YouTuber'dı galiba. Ya işte karnım aç falan diyor. Bir çocuk
1: Evet
0: var
1: biliyorum
0: ya,
1: onu ben.
0: bir çocuk
1: Dur.
0: var ya, ona
1: Hı.
0: işte bir yiyecek bir şey alabilmek için kendini parçaladı. Trabzon'da durum farklı mı sanki? Ya da ne
1: Evet.
0: bileyim işte Ardahan'da olan İzmir'de olmuyor mu? Her yerde bizim insanımızın çok güzel özellikleri var. Ben bunların bizi hala bu kadar saldırıya rağmen bir arada tuttuğunu görüyorum. Yani bu toplumun mayası sağlam, öyle söyleyeyim. O ayrışma şu bu falan filan, onlara ben kesinlikle katılmıyorum. Bizim gecekondu bahsine dönecek olursak da insanlar belki de hani senin söylediğin ölçülerde eğer gerçekten böyleyse
1: Öyle.
0: bizi de
1: Görüyor.
0: kendinden görüyor. Ya diyor o da işte diyor benim gibi diyor. O benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ha bak bunun şöyle şeyleri de var.
1: Tabii açalım.
0: Toplum bizi öyle görüyor ama bizim medya sektöründe belli karar organlarında falan filan da bu özellik iyi olmuyor. Yani senin işte ortalama bir insan figürü olarak belli yerlerde olman hoş karşılanmıyor. Seni ikinci sınıf, üçüncü sınıf ilan edenler olabiliyor. Küçümseyen olabiliyor. Çünkü bu o üstencilik var ya, o kibir var ya, son dönemde böyle zirve yapan bir şey bizim toplumumuzda, özellikle bazı kesimlerde. Ha, onlar da seni belli konumlara, belli durumlara yakıştıramayabiliyorlar. Bunu bazen mesleğimizde de görüyoruz, biliyorsun. Başka alanlarda da görebiliyoruz.
1: Evet.
0: Ya çok önemli değil. Ben şuna bakıyorum. Millet seni nasıl görüyor? Sokak seni nasıl görüyor? İnsanlar sana ne diyor? Nasıl bakıyor? Bence önemli olan o. Çünkü günün sonunda asıl karar verici
1: O zaman
0: onlar.
1: şöyle mi söyleyelim Zafer abi? Yani medyanın içerisindeki aslında durum daha yorucu.
0: E
1: Daha
0: tabii.
1: yorucu yani düşünsene mesela şöyle oluyor mu? Ya Zafer yani hitap olarak söylüyorum yoksa bizim Zafer abimizsin de ya Zafer çok iyiydin ya harika. Sen kaç tane böyle telefon alıyorsun halkın dışında yani o medyanın içerisinde?
0: Çok
1: Çok
0: az.
1: iyi bir programdan çıktın gerçekten dedin ki ya Allah için iyiydim falan dedin mesela. Olur ya içimizde. Hani bazen de olur. Hani bu sefer iyiydi
0: Valla
1: falan.
0: en son sizin kurumdan sağ olsun bir arkadaş şimdi bizi izliyorsa o güzel bir mesaj atmıştı. Yani tam kafamdakileri sordun
1: Şunu
0: söyledin diye.
1: soruyor musun yani
0: Onun
1: Zafer
0: dışında
1: abi?
0: çok öyle bir şey
1: Şöyle çok
0: olmadı.
1: karşılaşıyor musun? Yani niye diye soruyor musun? Neden? Hani şimdi bu kibir bana göre yani daha nacizane söyleyeyim. Gerçekten bir alçak bir ruhun takozu olabilir. Yükseleceğini zannettiğidir ya. Mesela bununla çok karşılaşıyoruz. Özellikle son zamanlarda ben bunu da öz eleştiri olarak söyleyeyim. Çok görüyorum yani insanlarda. Mesela garip de geliyor. Yani orada hacklenmiş gibi hissediyorum onu. Yani bir nefsi onu hacklemiş, sistemini hacklemiş. Bunu hissediyorum Zafer abi ama daha da fazla hissetmeye başladım. Mesela bu neyle alakalı olabilir? Belki medyanın içerisinde mi böyle kopmakla mı alakalı? Yani kendi açımdan söylüyorum. Yani benim bulunduğum ve sirayet ettiğim, gözlemlediğim nokta bu. Ama bir taraftan da şöyle düşünüyorum. Yani gerçekten bu iyi şeyler yaptığın zaman cezasız kalmayacağı hususu nasıl inanılır hale getiriliyor zorla?
0: Şimdi Esra şöyle, bizim mesleğimizin temelinde biliyorsun atlatma var. Yani gazetecilikte bir atlatma haberci. Meslektaşını atlatacaksın. Yani meslektaşını kandıracaksın ya.
1: Hı.
0: Sen

0: ondan önce o haberi alabilmek için mutlaka orada bir şey yapman lazım. Evet. Yani temelinde bu olan bir meslekte ayak oyunları haliyle çok oluyor. Çekememezlik çok oluyor. Arkadan kuyu kazma çok oluyor. O yüzden ben bunlara alıştım. Hani çok şaşırmıyorum.
1: Çok şaşırtan bir şey var mı Zafer abi? Yani şöyle ya arkadaşlar bunu gerçekten böyle mi anladınız dediğim bir şey oldu mu?
0: Ya olmaz mı ya?
1: Mesela
0: olmaz
1: somut
0: mı?
1: Örnek verebilir miyiz buna?
0: Ya somut vermeyelim şimdi muhatapları.
1: Zafer abi nasıl açıldık ama.
0: Muhatapları ortaya çıkar. Ya tabii şöyle oluyor. Bazen mesela senin bir seyahate davet edilmen sorun. Ha ben sana somutlaştırayım. Hadi bak ben sana söyleyeyim. Şimdi ben öyle çok sık seyahatlere falan davet edilen bir insan değilimdir. Hani dışarıdaki yaygın kanaatin aksine bir gazeteci olarak. Mesela bu seyahatlerle yaşayan bir gazeteci profili var. Sana öyle söyleyeyim yani. Her yerde onlar var böyle. Ben bakıyorum mesela. Onlar siyasetçilerin gözdesi, onlar ajansların gözdesi. Onlar seyahat etmek için gazetecilik yapıyorlar. Böyle bir tipoloji var. Ya ben hasbelkader geçen sene TUSAŞ bizi Fransa'ya davet etmişti. Paris'te işte Air Show'du galiba. Öyle bir şey vardı. Ya Esra biz gittik. İşte Sinan Burhan bizim arkadaşımız. Ben zaten Ankara'dan bana telefonlar geliyor. Abi ortalık birbirine girdi. Niye? Seni niye çağırmışlar? Allah Allah ya beni niye? Ben bilmiyorum. Şimdi bize yakıştıramıyorlar. Yani bizim Paris'e gitmemiz insanlara dert oluyor. Hadi neyse buna alıştık. Onu da geç. Esra ikinci gün zaten üç gün kaldık. Bu arada bak. 4 yıldızlı diyor ama Türkiye'deki 3 yıldız otellerin daha gerisinde bir otelde kalıyoruz. Paris'e 30 kilometre falan işte merkeze mesafede bir yerde kalıyoruz. Suyu musluktan içmeni tavsiye ediyorlar. Öyle bir otelde kalıyoruz bak. Şimdi bu şu bahtsızlığımıza bak. Neyse çıkalım dedik bir dolaşalım. Biz dolaşıyoruz Sinan Burhan'la. İki Orta Anadolu'lu olarak biz Paris sokaklarında dolaşıyoruz. Neyse bir tane çocuk geldi Osman diye çok iyi bir çocuk orada doğmuş büyümüş çocuk beni tanıdı abi işte şöyle böyle falan filan ben dedi gelin size işte burayı gezdireyim Paris'te bir dedi şurada resim çektirelim ya kim çekecek dedim orada da böyle işte o eski filmlerde gördüğümüz tarzda bir kılık kıyafetli bir adam işte otelin kapısında duran adammış ben ne bileyim kardeşim orada meşhur bir otel zinciri bizdeki gibi levhalar kocaman değil ki bak şu kadar bir şey yazıyor. Biz orada fotoğraf çektirdik üçümüz. Orada otelin ismi yazıyormuş. Bak şimdi. Neyse fotoğrafı çektirdik. Çok da sıcak. Çocuk dedi ki ya dedi bu sokağın arkasında dedi şey var dedi. Bir meşhur dedi kafe var dedi. Gelin orada bir kahve içelim dedi. Ben de çok yoruldum. İyi tamam dedim. Nereden gideceğiz? Otelin içinden. Otel de böyle butik otel saray gibi bir şey. Geçerken ben yoruldum. Dedim ki ya şurada biraz oturalım. Böyle altın yaldızlı koltuklar var. Tabii bizim Sinan sağ olsun her anı ve her durumu çekmeyi çok sevdiği için orada bir fotoğraf çekmiş. Gördüm de Esra dedim ki bak bunu koyma dedim. Yani koyma bunu. Sinan bunu koymuş. Neyse biz gittik Esra. Ya akşamleyin oteldeyiz. Ertesi gün Türkiye'ye döneceğiz. Allah'ım ortalık yıkılıyor. Meğer biz geceliği 150 bin lira olan bir otelde konaklıyormuşuz o öndeki hani fotoğraf var ya orada. Altın yaldızlı koltuklarda oturuyormuşuz. Ya nasıl böyle var ya FETÖ hesapları, muhalif hesaplar işte Paris adım benim Paris gazetecisine çıktı. Hayatımda ilk defa 50 yaşımda Paris'e gittim. Ya adım Paris gazetecisi oldu. Yani böyle bahtsızlıklarımız çok oluyor. Öyle söyleyeyim. Mesela ben hasbelkader bir seyahat daveti geldiğinde de genelde katılmıyorum. Çünkü ben gittiğim zaman hem benim kendi arkadaş grubumdan gördüğüm hem de karşı mahalle olarak adlandırılan medyada benim bir yerde olmam çok hoş karşılanmıyor. O yüzden ben çok bunlardan uzak durmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim.
1: Belki de Zafer abi aslında buradan şuraya geleceğim. Yavaş yavaş.
0: Sen sordun konu diye böyle uzun anlattım.
1: Yok hayır gayet iyi gayet iyi. Ben zaten Zafer abi seninle gerçekten bir medya muhabbeti yapmak istemiştim ama bir taraftan da şu var. Aslında bir karşılığı var. Bu yani halkın seni sevdiğini biliyoruz. Bu bir şöyle yani.
0: Ya sen de hep ya, buradan gidiyorsun bak şimdi diyecekler
1: hayır,
0: ki.
1: Hayır şundan dolayı ben görüyorum ya. Nesnel bir şeyden bahsediyorum. Bir gerçeklikten bahsediyorum. Belki şundan dolayı dedin ya ben gece kondu çocuğuyum. Yani oradan geliyorum. Çünkü o insanları biliyorsun Zafer abi. Yani sokaktan gelen mesela siyasetçi ne kadar makbulse gerçekten gelen gazeteci, bir gözlemci, akademisyen de o kadar bence çok önemli olduğunu düşünüyorum ki ona değil olacak bir şey de söylüyorum ama bir taraftan da o zaman şunu konuşalım. Sence Zafer abi bu arada çok az vaktimiz kaldı 2 dakika ama

0: Bitti mi program?
1: Yok, daha var. Ha. Daha var ya. Şu anda Ömer Özkök gelmiş. Bir 3 saat daha uzatın diyor.
0: Yok.
1: Zafer abi. Şöyle, toplumun şu anda en büyük meselesi ne Zafer abi? Oradan gideceğim. Çünkü senin takipçilerin, seni sevenler son gündemdeki olanlarla ilgili bayağı düşüncelerini merak ediyorlar. Ama bence böyle başlık açalım.
0: Şöyle bak, birinci mesele tabii ki ekonomi. Yani hı-hı, burada birinci meselemiz ekonomi. Özellikle emeklilerin çok ciddi sıkıntıları var. Hı-hı. Bunun dışında Esra, şu anda işte gündemde olan bu hobi bahçeleri meselesi, ne bileyim işte bir ara bir APP plaka meselemiz çıktı.
1: Tamam.
0: O da enteresan bir şekilde. Yine bu sokak hayvanları ile ilgili maalesef bir türlü bitmeyen o gündem. Yani sokağın gündeminde...
1: Bence birinci mesele bu.
0: Sokağın gündeminde bunlar var Esra. Hani bunların da artık bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyor. Yani görmezden gelinecek bir durum söz konusu değil. Hı-hı. Hani hangi meseleler var diye sorduğun için
1: yani
0: bunu
1: söylüyorum. Şu anda mesela en çok konuşulan sevgili Zafer abi, yani özellikle başıboş köpek konusunda önce çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İlk günden beri hiç yalnız bırakmadın hem gündemi hem de gerçekten yazılarında da biliyorum Zafer abi, buna şahidim. Ama bu Van'daki şimdi
0: Hamza diye bir çocuğumuz
1: Hamza,
0: değil mi?
1: Hamza 5 yaşındaki çocuk. Gerçekten şunu merak ediyorum, yani burada bunun karşılığı nasıl ama ya da fakatla açıklanabilir?
0: Bak şöyle, hı, çok hızlı reklama gideceğin tamam için söylüyorum. Bak onlar da Allah'ın sessiz kulları. Ben hayvanların itlaf edilmesine ona karşıyım. O hı-hı başka bir mesele, tamam mı? Hı-hı. Ama şu var ya, Türkiye'de bu iş öyle bir noktaya geldi ki eğer bir tedbir alamazsak biz birkaç yıl içerisinde 25-30 milyon sokak köpeğiyle yaşamak zorunda kalacağız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tablo yok. Şimdi bu işi aman işte sokak köpekleri meselesi çözülmesin, onlar oldukları yerde dursun diyenler var ya. Hı-hı. Bak bunların sokak köpeği diye bir derdi yok. Heh. Sokak köpeği meselesi zenginlerin meselesi değil, fakirlerin meselesi.
1: Tamam, burada duralım. İlk önce bir araya gidelim. Zafer abi, tamam, aradan sonra bu çok önemli başlık, buradan devam edelim, olur mu? Evet, bir ara kim var programımızda? Gazeteci Zafer Şahin'le muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama öncesinde bir ara.

0: bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Arap'ta Söyler programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Zafer Şahin'de çok güzel şeyler yazmışsınız. Çok sağ olun. Kim var programımızda? Evet, gazeteci yazar Zafer Şahin'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Ama gerçekten bu konu çok önemli. Hatta bizim ana meselemiz bu. İlk önce dedik ki sevgili Zafer abi, toplumun en önemli meselesi ne diye sordum Zafer Şahin'e. Ekonomi, işte bu hobi bahçeleri mevzusu, ona gireceğiz. Ve aslında bence birinciyi almamız gereken, özellikle son gündemde meselesiyle, başıboş köpek mevzusu. Buradan alalım Zafer abicim.
3: Şimdi bak, bu şunu söylemiştik.
2: Buradaki mesele neydi?
3: Türkiye'de bu sokak köpekleri meselesi zenginlerin meselesi değil. Hı. Niye? Çünkü zengin zaten korunaklı bir sitede oturuyor. Sabah işe ya arabasıyla gidiyor, çocuğu servisle gidiyor ya da kendisi bırakıyor. Ama fakirler için böyle bir ayrıcalık söz konusu değil. Hı. O okul yolunda gönderdiği 7-8 yaşındaki çocuğu da sokak köpekleriyle karşı karşıya gelebiliyor. Gecenin kör bir saatinde işten yorgun argın dönerken 10-15 tane köpekten oluşan bir çeteyle, sokak köpekleri çetesiyle karşılaşma riski de var. Tıpkı Van'daki işte 5 yaşındaki Hamza'nın karşılaştığı gibi. Şimdi elbette ki biz, onlar da Allah'ın yarattığı canlar, onları toptan bir şekilde katledelim, itlaf edelim, kimse bunu önermiyor, kimse bunu istemiyor. Ama ortada bir sorun var. Bu sorunla yüzleşmek zorundasın. Bir çözüm bulmak zorundasın. Çünkü eğer bir tedbir almazsan, bak, çok uzak bir gelecek değil. Birkaç yıl içerisinde, ya birkaç yıl içerisinde 20-25 milyon köpekle, belki daha fazla köpekle baş başa kalacaksın. Ya bana göster dünyada Afrika kıtası, Asya kıtası, hadi Avrupa bu işi temelden çözmüş, çözmüş. Yok. Dünyanın başka bir yerinde. İkinci bir örnek göster. Ha bak, şu söyleniyor. Ben bunu somutlaştıramadım açıkçası. Ya deniliyor ki bir mama lobisi var. Hı hı. Hatta bazı siyasetçilerin de mama fabrikası var. Bu yüzden bu iş olmuyor, sonuçlandırılamıyor deniliyor. Ben bunda biraz abartı olabileceği kanaatindeyim. Ama aslında kanun çıktı. Kanun belediyelere düzenlemeleri yapması için 5 yıl bir süre tanıdı. Biz şimdi daha ilk yılın içerisindeyiz. Ama bu demek değil ki belediyeler de 5 yıl bekleyip öyle harekete geçecek. Hayır kardeşim, bir an önce harekete geçin. Sahipsiz köpekleri toplayın. Onları daha uygun koşullarda yaşayacakları barınaklara alın. Şimdi ben sana soruyorum, belediye eleştirisine girmeden. Ya böyle bir sorun var. Yıllardır konuşuluyor. Pandemiyle beraber tavan yapmış. Hı hı. Hangi belediye ne kadar barınak yapmış? Bir sormak lazım. Yapmışlar mı ya da? Yapmamışlar.
2: Yapmamışlar.
3: Yapmamışlar. Hı hı. Ama ne zaman sorun önlerine geliyor? Hemen şu oluyor. Sorunlu hükümet. İşte ben, benim sorunum değil. Ya değil aslında. Bak, bizim kanunumuz da Esra. Hı. Aslında yine iyi niyetli bir kanun. Yanlış hatırlamıyorsam ilk bu konuda kanun 2004 ya da 2005'te çıkmıştı.
2: Evet.
3: Kanun diyor ki burada birinci derecede sorumlu belediyeler diyor. Yerel yönetimler diyor. Sen hayvan sever misin diyor. Gel diyor, benden yer iste. Ben sana yer vereyim. Ama ne şartla yer veriyor devlet ona? Hazine arazisini. Köpeklere bakacaksan, köpek bakım merkezi haline getireceksen. Şimdi bunların hiçbiri olmuyor. Köpekler sokaklarda. Sözde hayvanseverler geliyor, biliyorsun. Yok şimdi şöyle dernekler çıktı. Yok patiler derneği. Yok işte can bilmem ne derneği falan. Ya tutuklananlar oldu. Burada topladıkları paraları iç edenler. Biliyorsun bunu.
2: Tabii.
3: Ya hele bir tane bir kadın vardı. Urfa'da karantina bölgesinden topladığı köpeklerle Ankara'ya kadar gelmişti. Bir de bunları yaptılar. Sonra bir ortaya çıktı ki bunlar meğer hayvanseverlerin o safiyane duygularını sömürerek elde ettikleri paraları iç ediyorlarmış. Bir de işin bu boyutu var. Mama lobisi boyutu var. Bu boyut var. Belediyelerin bu konuya aşırı Fransız kalması durumu var. Ama ortada özellikle dar gelirli insanların karşı karşıya kaldığı ciddi bir sokak köpekleri meselesi var. Şimdi o zaman ne yapalım kardeşim? Hayvanlar olduğu yerde dursun. Bak bir de o var biliyorsun değil mi? Belediye hayvanı daha önce eğer aldıysa bir hayvansever şikayet ediyordu. Kanun gereği belediye o hayvanı aldığı yere kısa bir süre içerisinde getirip bırakmak zorundaydı. Şimdi ondan kurtulduk ama hala sorun devam ediyor işte. Hamza'nın olayı maalesef bu. 5 yaşında çocuk hayvanlar tarafından parçalanmış durumda. Yani şuna bir karar vereceğiz. Ya insan hayatı mı, sokak köpeklerinin hayatı mı? Hı-hı. Elbette ki önceliğimiz insan hayatı olacak. Sokak köpeklerini de kanunun öngördüğü şekilde 5 yılı beklemeden asli sorumlu olan yerel yönetimlerin bir şekilde bizim gündelik hayatımızın sınırları içerisinden taşıması lazım.
2: Peki mesela Zafer bu... abi bir öz eleştiri yapmanız gerekirse mesela gerçekten bu mesele özellikle bu Hamza'nın vefatıyla ilgili. Yani köpekler bu çocuğu parçaladı. Evet. Yani burada biz sen neyi konuşmayalım? Ya da bir mama lobisinin cebi dolacak
3: haberler
2: diye.
3: Haberler silindi. Ben bilmiyorum haberler kim silmiş,
2: şöyle
3: Zafer abi, silmiş.
2: Şöyle,
3: ben
2: mesela
3: onu da bilmiyorum.
2: Bu lobilerin...
3: Bu ilk defa olmadı bu arada. Sokak köpekleri tarafından ısırılan, yenilen, öldürülen ilk vakada değil bu. Daha önce
2: ne
3: oldu?
2: Ben söyleyeceğim. Bu rakamları da ben yazmıştım zaten. Hesabımda da paylaştım. Onları okuyacağım Zafer abi. Ben şunu merak ediyorum. Peki o zaman şöyle mi olsun? Bu lobilerin cebi dolacak diye mezarlarda bu çocuklarla dolsun. Bu kıyaslamayı yapmayacak kadar vicdan fukarasıysanız kimseye vicdanlı olmasını öğretmeyeceğiz pek tabii ki. Ama buradaki alacağımız konum ya insanlık. Yani nasıl ki ben şahsen bugün Gazze'deki çocuklar için ne kadar parçalanıyoruz Zafer abi. Bunlar da parçalanan çocuklar. Yani nasıl bir kıyaslama, nasıl bir mantık seviyeyi buraya çekti? Ben hala hayretler içerisindeyim.
3: Esra,
2: ben
3: bak,
2: bu arada yeterince sesimizi de çıkardığımızı düşünmüyorum.
3: Ya çıkartılmıyor.
2: Bunu da söylemek zorundayım.
3: Ya çünkü şöyle biz vicdanlı bir toplumuz.
2: Evet.
3: Bak bugün Türkiye'de topluma sor. Hiç kimse köpekler katledilsin diyenlerin oranı çok azdır. Hiç kimse demeyeyim de. Hı-hı. Bak Ankara Keçiören'de okula giden çocukça

0: Şimdi hatırlamıyorum. Umut'tu galiba ismi. 2 sene önce Esra. Hı hı. Çocuk ölümden döndü bak. Çocuk ölümden döndü. O çocuğun babası meclise geldi. Mecliste bir komisyon kurulmuştu bu kanun çıkmadan önce. Ya adamı dövmekten beter ettiler biliyor musun? Hayvanseverler ve bazı milletvekilleri.
1: Tuna Hanım'dan bahsediyoruz.
0: Galiba Tuna Hanım'dı.
1: Tuna Hanım'ın babasından
0: galiba
1: bahsediyoruz. Tuna'ndı. Ben onu takip ettim zaten.
0: Adamı dövmekten beter ettiler. Ya çocuğun kafasında bilmem kaç tane dikiş var. Hı. Okul yolunda çocuk öldürülüyordu.
1: Son durumuyla ilgili bilgi vereyim. Çocuğun kafa dokusu uyuşmadığı için birçok doku
0: olduğu gibi kısırlaştırılsaydı bugün böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayacaktık. Bu bir. İkincisi, özellikle sahil kesiminde gittiğinde şunu görüyorsun. Evet. Cins köpek diye tabir edilen, dışarıda parayla alınıp satılan o köpekler var ya, onları da görüyorsun. Ha, toplum olarak da burada bilinçsiziz. Şimdi karne hediyesi çocuğa sen köpek alıyorsun Esra. Hı hı. Çocuk tabii köpek bakmak çok zor bir şey. Bahçende baksan da zor, evde baksan da çok zor. Evet. Ne oluyor? 2 ay bakıyor, hevesini alıyor, sonra orada bırakıyor. Ya bu her türlü dünyanın hiçbir yerinde olan bir şey değil. Şimdi her fırsatta sana batıyı örnek gösteriyorlar değil mi? İngiltere'deki örneğe bak. Acaba sahipsiz köpek diye bir şey var mı? Sokakta buldukları sahipsiz köpeği ne yapıyorlar? Vallahi 2 hafta süre tanımıyorlar biliyor musun? 2 haftada biri sahiplendi, sahiplenmedi. Ondan sonrasını anlatmayayım. Niye? Çünkü insan hayatı için bir risk teşkil ediyor. Böyle bir durum söz konusu. O zaman kardeşim bak, yerel yönetimler artık bu işi bir iktidarla kör dövüşüne çevirmeden kanunun kendilerine verdikleri sorumlulukları yerine getirecek adımları atmak zorundalar.
1: Ben
0: çünkü kanun burada birinci
1: Zafer
0: sorumluluğu belediyelere veriyor.
1: Başıboş köpek meselesiyle ilgilenmemek, bunun sağır ve körü olmak demek, bu çocuklar ölsün demektir.
0: Öyle.
1: Net. Bence hiç burada böyle kenardan dolayı. Net.
0: Ya sen köpeklerin hayatını çocukların hayatının önüne koyuyorsun demektir.
1: İnsan
0: şimdi o zaman
1: sabahlık hayvansever olamazsın.
0: Araya gerçekten. Ben o zaman kaçak gündem sokayım. Madem hı-hı, köpekler mevzusuna girdik. Bak bugün marka adı verebiliyor muyuz bilmiyorum. Hı-hı. Bir tuhaf bir reklam döndü, gördün mü onu? Tepkiler üzerine kaldırdılar. Hı-hı. Bir buzdolabı firmasının bir reklamı.
1: Şu anda evet o konuşuluyor.
0: Evet. İstersen sen marka adı veriyor musun ya da verecek misin bilmiyorum.
1: Vermeyelim ya.
0: Verme. Peki şöyle, bir yabancı firmanın Türkiye'de Anneler Günü için hazırlamış olduğu reklam filminde reklam başlıyor. Ben de bugün şaşkınlık içerisinde izledim. Hı hı. Ya çok ilginçtir. İki anne konuşuyorlar. Çocuklarından bahsediyor. Benimki şu yaşta, seninki hangi yaşta, şöyle mi böyle mi? Aa, günün sonunda bakıyorsun ki annelerin çocukları köpek Esra. Düşünebiliyor hı hı musun? Şimdi sen bana bak, kimse bunu... İyi niyetli bir reklam çalışması, tırnak içerisinde, sadece reklam evet olarak gösteremez kardeşim. Şimdi aynı firmanın Avrupa'daki reklam filmlerinde benzer içerikli, Anneler Günü içerikli reklam filmlerinde annelerin çocukları gerçek çocuk. Ama niyeyse Türkiye'de köpek. Hı. Şimdi ben bunu ülke olarak nüfus artış hızındaki azalmayı, düşüşü varoluşsal bir tehdit olarak görmüşüm. MGK'da konuşuldu bu mesele. Ülkenin hı Cumhurbaşkanı daha dün bunun ne kadar ciddi bir sorun olduğuna işaret etti. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın toplantısında. Ya biz diyoruz ki yaşlanıyoruz ya. Eğer böyle giderse 2100 yılında 55 milyon olacak Türkiye.
1: Ya buradan o zaman şu mesaj çıkıyor. Bebeklerimize köpek gibi, köpeklerimize bebek gibi bakalım.
0: Hayır. Bak bunu alt söyleyeyim. Metinde şunu aşılıyor. Ya illa çocuk sahibi olmana gerek yok. Çocuk sahibi olmak o kadar da iyi bir şey değil. Gerekirse bir köpek sana o duyguyu yaşatabilir. E kardeşim, bu firma Avrupa'da çektiği reklam filmlerinde annelere normal çocuk oyuncu, normal bir aile profili çiziyor. Türkiye'de çektiği reklam filminde anneye çocuk olarak köpeği uygun görüyor. O zaman ben ta 80'li

0: üstlendikleri roller hiç öyle konuşulmaz. Aslında bir eğilmek lazım. Niye bu ülkede nüfus artış hızı 80'lerden itibaren bilinçli bir şekilde düşürülmüş? Hı hı. Bunu bir konuşmak gerekiyor. Ya bak, çok çocuk sahibi olmak dünyanın, şöyle söyleyeyim sana, en kötü şeylerinden biri olarak gösterildi bu topluma.
1: Hatta bu insanlar, bu anneler aşağılandı.
0: Mizahta, böyle işte tiyatrolarda falan aşağılandı insanlar. Öyle söyleyeyim sana. Ama bugün gelinen noktada bakıyorsun, herkes diyor ki nüfus çok önemliymiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır 3 çocuk dediğinde etmedikleri hakaret kalmadı. Getirmedikleri eleştiri kalmadı. Bugün bütün dünya diyor ki ne yapacağız? Ne yapacağız? Adam görmüş bunu. Daha önceden görmüş. Ama buna rağmen Türkiye'de 2.1'in altına düştü. Yani nüfusun kendini yenileme hızı maalesef bizde şu anda iyi bir seviyede değil. Yeniden 2.1'i yakalamamız lazım. Bir de üstüne böyle reklam filmleri geldiğinde Esra, ister istemez benim aklım birdenbire 80'lere gidiyor. Diyorum ki o zaman nasıl bu ülkeye bazı badireler, tuzaklar kurulmuşsa bu da alt metinde benzer bir çalışma.
1: Yani bir nüfus mühendisliği mi yapılıyor?
0: Elbette ki. Yani senin yaşlı bir ülke haline gelmen isteniyor. Bizim en büyük avantajımız bu coğrafyada genç bir nüfusa sahip olmamız. Ama bizde de ortalama yaş 35'e geldi. Biz Avrupa'nın en genç ülkesiydik. Sanıyorum hala öyleyiz. Avrupa'da ortalama yaş 45. Ama giderek yaşlı bir ülke haline geliyoruz. Dün Cumhurbaşkanı açıkladı. İlk defa Türkiye'de kırsaldaki yaşlıların sayısı çocukları geçmiş durumda. Yani bu ne demek biliyor musun? Bu sessiz bir yok oluş demek Esra. Hı hı. İşin özü bu. Sessiz bir yok oluş demek. Hı hı.
1: Evet. Sokak köpekleriyle ilgili bayağı bir...
0: Ya insanlar dertli. İnsanlar dertli. Yani bu sorunu daha ne kadar görmezden gelecekler ben bilmiyorum ama hakikaten çok ciddi bir sorun. Sokak köpekleri meselesi çok ciddi bir sorun.
1: Şimdi sevgili Zafer abi, aslında buradan da hobi bahçelerine mi girelim? Bahçelere girelim.
0: Bahçelere girip bakalım.
1: Bahçe dağından, duvarından bir aşalım, bir inelim. Şimdi ben bu meseleyle şöyle, evet ben de yazdım. Şunu anlayabiliyorum. İnsanlar gerçekten böyle bir mutluluk alanı oluşturmuşlar. Değil mi? Bir sınıf, bir orta sınıf diyelim hatta buna. Tamam, bunu da şey yaptık. Bu niye mesela bu kadar çok tartışma konusu oldu?
0: Esra, şöyle söyleyeyim sana. Bu bizim milletimizin yaptığı bence en güzel kanunsuzluktur. Bu hobi bahçeleri meselesi. Bak, en güzel kanunsuzluktur. Niye diyeceksin? Ha, şunu söyleyeyim. Sen tarım arazisini, birinci sınıf tarım arazisini kooperatif adı altında kurup, atıyorum 40 dönümlük arsayı 500'er metrekare bölüp 80 kişiye hobi bahçesi diye satıyorsan, buraya bir tane elektrik su aboneliği alıp oradan herkese su elektrik veriyorsan ve burada bir rant oluşturuyorsan bunu yık kardeşim. Ya da tarım arazisine sen villa konduruyorsan, havuzlu bilmem neyli villa yapıyorsan bunu da yık. Ama ortada en az kusursuz olan bu işte vatandaş. Niye diyeceksin? Yine pandemiye gideceğim. Bu da pandemide aslında patlayan bir sorun oldu. Ya biliyorsun pandemide işte dışarı çıkma. Hı. Evden çıkma. Evde ol, hayatta kal. Ne yaptı insanlar? İster istemez insanlar hani o büyük şehirlerde sokağa çıkamayacakları için özellikle yaşlılar böyle kırsalda, şehrin çeperlerinde, uzaklarda, hani böyle dağ başına diyebileceğimiz yerlerde bu sektör birdenbire kendiliğinden patladı. İnsanlar çok sınırlı bütçelerle, küçük bütçelerle işte 500 metrekare, bir dönüm, 700 metrekare, 300 metrekare yerleri çevirdiler. Sen de devlet olarak bunlara elektrik götürdün, su vermişsin, doğalgaz bağlanan var, kapı numarası verilen var. Belediyelerden bahsediyorum. Bu hizmetleri götürdün. Vatandaş da burada dedi ki ha, demek ki bizim devletimiz buna çok da esaslı bir itirazda bulunmuyor. Şimdi gelinen noktada birdenbire biz ya bunları biz toptan yıkalım dediğimizde haliyle insanlar tepki gösterdiler Esra. Şimdi bizdeki en büyük beddualardan biri nedir? Evin başına yıkılsındır, değil mi? Evin başına yıkılsın. Bu en büyük bedduadır. En büyük bedduadır. Hoş bir şey de değildir. Şimdi evini başına yıkacağım dediğinde o insan haklı olarak tepki gösterir Esra. Şimdi ha, buna karşı çıkanlar da şu argümanı dile getiriyor. Onlar da haklılar. Kardeşim ben yapmadım, o niye yapıyor? Ama burada şöyle bir durum var. Bunu 80'lerde 70'lerdeki gecekondu olayıyla eşleştiriyorlar. Oradaki durum farklı. Orada hiçbir bedel ödemeden gelip hazine arazisinin üzerine gecekondu konduran, sonra da oraya imar alınca rant elde eden bir durum söz konusuydu. Burada öyle bir şey yok ki. Burada adam

0: kendi parasıyla almış. Tamam. Etrafını çevirmiş. Oraya ağaç ekmiş, domates ekmiş, şunu ekmiş, bunu ekmiş, çiçek ekmiş, güzelleştirmiş. Aslında orada o hobi bahçesi diye tabir edilen yerler bizzat oradaki insanlar tarafından güzelleştirilen yerler.
1: Peki bu yani yeni mevzuat var değil mi?
0: Var, var.
1: Geriye dönük işlemesi mesela ne olur?
0: Vallahi işte o konu böyle bir sürüncemede kaldı. Ne olacak bilmiyorum. Ha burada bak şunu da hakkında teslim edeyim. Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı.
1: Selam gerçekten olsun.
0: Herkes tanıyanlar bilir. Çok, çok iyi bir insandır. Burada da bence devleti adına, ülkesi adına bir şey gerçekten yapmak öyle istiyor. Benim ondan en ufak bir şüphem yok. Bu sorun da onun döneminde ortaya çıkmış bir sorun da değil bu arada. Değil. Ama bir taraftan da tarım topraklarımızı korumak zorundayız. Bence naçizane yani bu havuzlu villa konduranlar, burada kooperatif adı altında rant elde edenler. Ne diyorum sana bak ya şimdi o kadar bir boşluk var ki yasada Esra. Senle biz bir kooperatif kuruyoruz. Gidiyoruz diyoruz ki işte Ankara Kanarya Sevenler Derneği olarak biz şurada bir tarla alacağız. Gidiyoruz alıyoruz bak hiçbir sıkıntı yok. Tapuda biz orayı alıyoruz. Sonra gidiyoruz burayı 40 dönümü 80 parsele bölüyoruz kendimizce. Gidiyoruz buraya belediye su veriyor. Elektrik idaresi elektrik veriyor. Doğalgaz geliyor. Belediyede bir adamını buluyor kapıdan yol geçiriyor asfalt attırıyor. Adam buradan rant elde ediyor. Bunu yık kardeşim. Bunu yık. Havuzlu villa konduranı da yık. Ama ya gariban adam 300 metrekare 500 metrekare. Ya zaten bu adam zengin olsa gider Bodrum'dan villa alır. Ne bileyim işte Datça'dan alır, Marmaris'ten alır, Fethiye'den alır. Adam zaten belli bir sosyoekonomik seviyenin altında olan insanların başvurduğu bir yöntem bu. O zaman ne yapacaksın? Evet buna bir yasal zemin içerisinde tabii ki tarımı, tarım topraklarımızı koruyan bir çözüm getireceğiz. Ama toptan Esra ya ben bunu yıkacağım dediğinde insanlar bunu farklı algılıyorlar. Bir de bak burada şunu söylemek lazım. Bizim şehirlerimiz maalesef güzel şehirler değil Esra. Dünyanın en güzel ülke üzerinde oturuyoruz. Dünyanın en güzel ülkesi burası. Ama şehirlerimiz maalesef iç açıcı değil. Bu hani o birbirine yapışık nizam binalar, adım atacak yer kalmamış, insanlar nefes alamıyor. Ne yapsın insanlar? Kendilerince bir çözüm ortaya koymuşlar. O çözümün adı da geçmişte gecekondu olmuş. Barınma konut sorunu çözülmediği için. Bugün de hobi bahçesi olmuş. O zaman böyle bir yaklaşım da getirilebilir Esra. Yani bu hobi bahçelerine bir hukuki statü verilir. Vergisi alınır, ne bileyim işte şurada yapma, burada yap denir. Benim kontrolümde yap denir. Ama toptan ben senin evini yıkacağım dediğinde geçmişte oluşmasına izin verdiğin bir sorunun bütün faturasını sen vatandaşa kesmiş olursun. Bu da çok toplum tarafından bence kabul görmüyor.
1: Yani aslında şu da var Zafer abi. Bence burada uzlaşılacağını düşünüyorum ben.
0: İnşallah.
1: Yani şu an son durumu takip edemedim. Mutlaka Zafer abi sen takip etmişsindir ama yani herhalde bu geriye dönük işlemese güzel olur. Yani çünkü şey olarak da hoş değil. Yani bir şeyi yıkmak meselesi ya.
0: Tabii tabii.
1: Yani bu güzel değil. Bunun inşallah bir şekilde anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi asıl ilk mevzuya sıralamayı aldığın sevgili Zafer abicim ekonomi demiştik.
0: Ekonomi konusu hakikaten
1: sıkıntılı. Ya ekonomi konusu şöyle. Yani şöyle söyleyeyim Zafer abi. Sen halkla çok temas içindesin. Mutlaka sana çok soru geliyordur. İnsanlar eleştirilerini de sana iletiyorlar.
0: Tabii ki.
1: Hani ne kadar
0: ki,
1: sen buradan diyorsun ya ben o kadar güçlü değilim ama bir aktarıcı da olmak aslında iyi bir anlatıcı olmanın sonucu. Aslında güzel bir şey. Fakat burada da temel orada en çok konuşulan konulardan bir tanesi de ekonomi. Mesela ne konuda daha çok insanlar şikayetleri var?
0: Esra şöyle emekli maaşları meselesi ciddi bir sorun. Bak dünyanın hiçbir yerinde bize kadar bir emekli yok. 17 milyona yaklaşan bir emekli sayımız var. Dolayısıyla bu kadar çok emekli olunca sen bunlara onları kısmen rahat yaşatacak bir maaşla bağlayamıyorsun. Bir de dünya büyük bir türbülanstan geçiyor. Biz enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğumuz için ve pandemiden beri enerji fiyatları maalesef serbest uçuşa geçtiği için doğalgaz ve petrole ayırdığım para, satın almak için ayırdığım para her yıl katlanarak arttı. Yani yüksek enerji fiyatları sana yüksek enflasyon olarak döndü. Burada da haliyle dar gelirli insanlar bu işten çok daha fazla etkilendi. Sadece emekli maaşları da değil. Bak yani bu özellikle büyük şehirlerdeki kira meselesi. Yani normal şartlarda Esra bir çalışanın kazandığı ücretin hani en fazla üçte birinin kiraya gitmesi lazım. Fakat barınma meselesi öyle bir hal aldı ki özellikle büyük şehirlerde burada artık çalışanın kazandığı maaşın, aldığı maaşın neredeyse tamamı kiraya gider gibi bir durum oldu. Şimdi karı koca çalışsın, tamam karı koca çalışsın ama bu sefer de biz diyoruz ki ya nüfusun artması lazım. Tamam. Şimdi çocuk yapacak, çocuğa kim bakacak, ne olacak? Yani bu birbirini tetikleyen sorunlar. Bir de şöyle bir boyutu var bu işin. Niye çözülmesi lazım? Şimdi sen emekli maaşı düşük olduğunda bu sefer emeklinin çalışan çocukları anne babalarını desteklemek zorunda kalıyor. Bu sefer oraya da bir ek maliyet oluşmuş oluyor. Yani bu ekonomi bahsinde emekli maaşları ve kira meselesi acilen çözülmesi gereken meseleler. Vatandaş da bu konuda dertli.
1: İnşallah çözüm bulunur diye düşünüyorum Zafer abi. Konuşacak gerçekten çok şey var. Ben bazen şöyle düşünüyorum. Hani evet çok ciddi meseleler var. Dünyada çok önemli şeyleri aslında Türkiye çok önemli bir konuda ama bir taraftan da hani böyle şu küçük gibi görünen aslında gerçekten çok hani içinde gerçekten büyük dramlar olan değil mi Zafer abi? Buradan o şeyden çok çıkmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir taraftan da şöyle bir şey var. Onu da konuşmak istiyorum Zafer abi. Yani bu toplumun meselelerini konuştuğun zaman sen bir partinin savunucusu ilan ediliyorsun.
0: Tabii tabii.
1: Mesela bunu konuşalım Zafer abi. Yani mutlaka sen de bundan muzdaripsin diye düşünüyorum. Abi canım
0: bizim adımız mesela, yandaş zaten.
1: Niye bu kadar yandaşsın Zafer
0: abi? Niye bu kadar yandaşsın? Çok büyük menfaatler elde ediyorsun. Ha, öyle diyor adam.
1: Yani. Bir de öyle bir mesela çok büyük şeyler yükleniyor ya hani yani çok güçlüsün. İşte inanılmaz gösterişli bir hayat yaşıyorsun. Öyle zannedilen hani zanlı yayınlar yapan böyle bir kitle de var Zafer abi ama bir tarafıyla da gerçekten bunun konuşulması lazım. Yani ne taraftasın Zafer abi?
0: Vallahi şöyle söyleyeyim sana. Ben Allah'a şükür Allah bize bir akıl vermiş değil mi? Bir mantık vermiş. Şimdi ben düşünülenin aksine siyaseti iyi takip ederim ama siyaseti de çok seven bir insan değilim. Sana o kadar söyleyeyim. Ben neyin ne olduğunu görüyorum. Dünyanın halini görüyorum. Türkiye'nin merkezinde olduğu coğrafyada nasıl bir alt üst oluş şekline geldiğinin farkındayım. Ve dolayısıyla burada diyorum ki ya biz bizden sonrakilere tek parça bir ülke bırakabilecek miyiz? Bizim çocuklarımıza, bizim torunlarımıza bir vatan bırakabilecek miyiz? Şu an dünya o aşamada, o noktada. Yani şu bir tesadüf değil Esra. Son 20-25 yılda senin 3 tane komşunun ikisi Suriye ve Irak bölünmüş, parçalanmış bir hal aldı. Diğer komşun İran ağır bir saldırı altında. Bakıyorsun Kafkasya'da durum ortada. Yani ne oluyorsa senin etrafında oluyor ve sana diyorlar ki ya sen burada niye kendi devletinin çıkarlarını savunuyorsun? İnan bak böyle. İşin özü bu. Yani bunun adı siyaset değil kardeşim. Sen de bu ülkenin çıkarlarını savun. Ben seni de savunayım. Benim bir gücüm varsa. Ama sen kusura bakma. Yani Libya tezkeresi geldiğinde sen ona hayır dersen, Suriye, Irak tezkeresine sen hayır oyu verirsen, yıllarca ne işimiz var Suriye'de? Aa Esad'ın Suriye'sinde de her şey ne kadar güllük gülistanlık. Bak insanlar diskolarda eğleniyor yalanlarını söylersen. Türkiye'nin karşılaştığı her sorunda sen Brüksel, Washington hattından meseleye bakıp Ankara'yı görmezden gelirsen kusura bakma ben buna kendi ölçeğimde itiraz ederim. Ve ben bu itirazı yaptığımda sen beni yandaş olarak etiketliyorsun. Hayır sen yandaşsın. Sen yandaşsın. Bak girmeyeyim diyorum. Ya şimdi bu belediye operasyonları meselesi. Biz ikide bir de geçenlerde işte bir tane gazeteci sardı işte bize. Efendim şöyle böyle işte siz yandaşsınız. İşte ben sizi tanımıyorum. Ben Ankara'dayken siz yoktunuz. Şöyleydiniz böyleydiniz. Beni bilen bilir. Ben adama diyorum ki kardeşim sen bırak kendini de. Sen bu ortaya çıkan yolsuzluk, hırsızlık, işte Uşak'taki skandallar falan bunlarla ilgili niye iki çift laf etmiyorsun? Niye iki çift laf etmiyorsun? O hiçbir şey demiyor. Bak o konulara girmiyor. Bugün mesela CHP Uşak Belediye Başkanı'nı ihraç etti değil mi partiden? Nasıl ihraç ettiler Esra? 37 gün olmuş bak. 37 gündür seslerini çıkartmadılar. Tek bir cümle kurmadılar. Ya adam müzikol adı altında işlettiği kendi pavyonunda çalışanların sigorta primlerini belediyeye ödetiyormuş. Bu ne ki? Bak bu devede kulak. Daha neler var? Daha neler var? Bunu bile savundular. Bak devlet o skandalı ortaya çıkarmasa bugün hala demokrasi nöbeti tutuyorlardı belediyenin önünde. Bak hala arkandayız işte Özkan Başkan diye dövizler havaya kaldırıyorlardı. Şimdi bu arkadaşlar gazeteci ya, hani biz yandaşız ya. Ya bak şu İstanbul'da söylemekten dilimizde tüy bitti. Sen burada yaşıyorsun. Ben de hasbelkader burayı biliyorum. Hı. Ya sen İstanbul Boğazı'na nazır bir yerde Emirgan'da 3 tane villanın bundan 2 sene 3 sene öncenin fiyatlarıyla 15 milyon liraya belediye başkanının aile şirketine devredilmesine hiç vicdanı sızlamıyor mu? Ne oluyor kardeşim orada ya? Yani 5'er milyon lira mı bu villalar? Nasıl olmuş bu satış? Sen bunu sormuyorsun. Ya herkes maaşı 70-80 lira olan adamlar rezidanslardan çıktı. Villalardan çıktı. Bunlar bu paralar nasıl ödeniyor? Bak bunları sormuyor. Dönüyor dolaşıyor. İşte siz yandaşsınız. Siz işte bilmem nesiniz. Ya senin yandaşlıkta ulaştığın seviyeye bizim gelmemiz mümkün
1: peki,
0: değil.
1: Peki Zafer abi gelmemiz şunu, sormak, şunu sormak lazım aslında.
0: Esra bak şunu da söyleyeyim sana bırakayım. Tabii, şimdi bu söylemleri dile getirenler var ya. Hı. Bu kendine tırnak içerisinde muhalif diyen tipler. Hı. Bak bunlar AK Parti öncesinde de medyada köşe başlarında bu adamlar vardı. Bu kadınlar vardı. AK Parti geldi. Ta 2018-19'lara kadar bunlar yine medyanın en iyi koltuklarında bunlar vardı biliyor musun? Şimdi herkesi yandaş ilan ediyorlar ya. Kardeşim sen 15 sene 16 sene AK Parti döneminde medyada köşe başlarını tuttun. O zaman sen de yandaş mıydın? Nasıl durdun orada? Ne zaman ki koltuk gitti bunlar muhalif olduklarını hatırladılar Esra. Bak tabii. Bu iş böyle. Hı-hı. İnan bak bu iş böyle. Bak ben iddia ediyorum bugün de ben zaten bazen mecliste görüyorum. Böyle kendilerini Sayın Cumhurbaşkanı'na göstermek için arıza endam ediyorlar. Böyle önüne falan geçmeye çalışıyorlar. Bugün bak bir çağırsın. Bugün hani şöyle yapsın. Birdenbire muhalif kimliklerinden sıyrılırlar. En sıkı yandaş olurlar. Sana o kadar söyleyeyim. Onların geldiği seviyeye biz ulaşamayız. Hı hı. Ya bak şu enteresandır. İnsanlar şuna dikkat etsinler. Nasıl oluyor da bu adamlar AK Parti öncesinde de AK Parti iktidarında da hep medyanın en iyi koltuklarında oturdular. Bunu nasıl başardılar? Bu muhalif diye kendini gösterenlere nasıl söylüyorum. Oldu nasıl oldu? İşte nasıl ben oldu? De bilmiyorum. İşte nasıl
1: bir,
0: oldu?
1: Burada şunu sormak lazım. Yani niye bu seviyor muyuz biz bu tarzı? Yani
0: Tabii canım. Yani
1: ılık ılık derede balık avlamayı seviyor muyuz Zafer?
0: Onlar tabii daha makbuller Esra. Onlar
1: nasıl oluyor mesela Zafer? Ben bunu mesela merak ediyorum. Bunu neyle açıklanabilir? Bir kompleks?
0: Ya biraz kompleks denilebilir. Biraz tabii ki merkez parti AK Parti. Yani Türkiye'de toplumun tamamına hitap eden bu iddiada olan bir parti olduğu için illaki o cenahtaki insanlara da hitap edecek isimleri yanında tutmak isteyebilir. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama tabii bunun bir dozu var. O dozu kaçırdığında çok olmuyor işte. O iyi sonuç vermiyor.
1: Ben mesela şunu çok merak ediyorum Zafer abi. Diyelim ki bu atıyorum toplantı ya da şu bu ya da bu şeylerin hepsini içine alırsak. Hadi nezaket gösterilmiş gelmişsin. Bir o kadar da çok tahkir edici cümleler sarf ediyorsun ama geliyorsun mesela. Kim burada duruş sahibi o zaman?
0: Vallahi bilmiyorum. Yani şöyle ama ben sana şunu söyleyeyim. Çok özele girecek ama mesela ben hani yandaşım ya çok böyle şey. Benim hiçbir yakınım torpille devlette şurada burada işe girmedi. Ama benim tanıdığım birçok muhalif gazetecinin eşi bu iktidar döneminde devlette kadro aldı. Sana o kadar söyleyeyim yani.
1: Tamam.
0: İsim girmeyelim. Sen biliyorsun. Sen biliyorsun neyin ne olduğunu biliyorsun. Mesela benim hiçbir zaman kimseden böyle bir talebim olmadı. Sağ ol sen bir kere benim adıma bir şey yapmaya çalıştın. O da olmadı biliyorsun. Yani ben o da senin iyi niyetinden oldu. Hani şimdi yandaş şu bu falan filan böyle konuşuluyor ya. Bu işi nasıl beceriyorsunuz kardeşim? Hem bu iktidara her istediğinizi yaptırıyorsunuz. Böyle bir gücünüz var.
1: Evet.
0: Hem de bu iktidarın en azılı düşmanı oluyorsunuz. Bunu nasıl beceriyorlar ben de şaşırıyorum. Bu da bir yetenek. Ben sana o kadar söyleyeyim.
1: Belki de şu var Zafer abi. Yani ben burada şeyi bu siyasi nezaketi tartışmıyorum Zafer abi. Yani bu başka bir şey. Bize duruş, gazetecilik, tabiri caizse işte ahlak, yine tabiri caizse satmaya çalışan insanların bu duruşun tam tersine tavır sergiliyor olmaları... Yani bir takım modifikasyonlarla gazeteciliğin altına sığınarak bir takım kurnazlıklarını gazetecilik olarak pazarlamaya çalışmaları da duruşun neresine tekabül ediyor? Bunu soruyorum.
0: Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Şu İBB soruşturmasında ortaya dökülen iddialar var ya, hadi girmeyelim, çok kızıyorlar. Herkes neyin ne olduğunu biliyor Esra. Herkes kimin, nasıl, nerelerden ne verildiğini çok iyi biliyor. Ama ben bakıyorum, onlar şu an yine ahkam kesiyorlar. Yine insanları etiketlemeye devam ediyorlar. Muhteber. Ona da ben takdirini buna izin verenlere bırakıyorum. Öyle
1: aslında Zafer abi şuradan konuyu da çok tartışıldığı için sormak istiyorum. Sormadan olmaz. Mesela bazı konuların o konuyla ilgili işte siyasilerin, işte o siyasi icracıların tartışma programlarında olması istendi biliyorsun.
0: Evet,
1: o zaman.
0: Evet.
1: Çünkü çok tartışıldı. Gereksiz bir tartışmaydı. Çok kesin. Niye böyle bir tartışma oldu mesela bu camianın gazetecileri üzerinden? Mesela haksızca bir tartışma ya, değil miydi?
0: Aslında şöyle, bence doğru bir şeydi. Evet, bence de siyasetçilerin toplumu ilgilendiren konularda çıkıp kendi partilerinin adına konuşmaları önemli. Yani çıkış noktası aslında doğruydu. Ama bu işte az önce bahsettiğimiz o muhalif tırnak içerisinde gazeteciler var ya, hı hı. Onlar bugün merkez medyada eski konumlarında olmadıkları için, hı hı. Merkez medyada onların ellerindekini almış gibi gördükleri insanların tasfiye edilmesini istiyorlar. Ve bunu, o hamleyi, yani ekranlarda işte AK Parti'yi AK Partililer milletvekilleri savunsun hamlesini, aa gördünüz mü bakın işte bunlar tasfiye edilecek, aman ne kadar güzel oldu, işte bir dönemin sonu falan, neler söylediler ya, neler anlattılar falan ya, o kadar enteresan ki, ne kadar önemliymiş ya televizyona çıkmak, ya bunlarda nasıl bir ekran budalalığı varmış, ben hayretler içerisinde izledim. Ya kardeşim, olay senin anladığın gibi değil. Orada AK Parti yönetimi, hani bazı milletvekillerinin de partiyi temsil noktasında televizyonda görünmesini istedi. Ama bunlar aldılar Esra işi. Tabii orada biraz benim de herhalde şeyim oldu. Biz, hı hı. O ara sağ olsun bizim değerli arkadaşımız Hande Fırat'la bir tartışma yaşamıştık. O, hı hı. Tartışma üzerinden bunu iktidar medyasında taşlar yerinden oynuyor falan gibi böyle koca koca adamlar günlerce bu konuyu konuştular. O iş öyle değildi. Ama keşke şöyle bir şey olsa. Bak keşke. Mesela beni Halk TV'ye çağırsalar. Ben koşa koşa giderim. Sana öyle söyleyeyim bak. Hı hı. Koşa koşa giderim. Keşke oradaki arkadaşlar da iktidar medyası diye etiketlenen medya kuruluşlarına gelse. Ya çıkalım konuşalım. Ben bunda herhangi bir sakınca görmüyorum. Niye bir sakınca olsun ki? Neden bir sakınca olsun? Ha bir de şu var Esra. Madem bu konuyu açtım. Artık yeni bir medya var. Yeni bir toplum var. Ve burada toplum haberleri eskiden olduğu gibi almak istemiyor. Bir de böyle bir durum söz konusu. Toplumun takip ettiği medyada bazı figürler var. Ve toplum yeri geldiğinde bu figürleri bazı şeylerin daha önünde görüyor. Ya bu konuda o ne diyormuşu duymak istiyor.
1: Aslında tepki reytinginden bahsediyoruz.
0: Ha, biraz ondan bahsediyorum. Biraz bu işte sosyal medya etkisinden bahsediyorum. Medyamızın da kendisini bence buna göre bir konumlandırması gerekiyor. Yani artık bu sanal medyanın da bu kadar öne çıkmasıyla geleneksel medyanın bunu harmanlayacak bir şekilde bence yeniden bir dizayn edilmesi gerekiyor. Hı hı. Çok teknik bir konu, daha fazla detayla girmeyeyim ama burada şu var. Hani bu muhalif arkadaşlar tek kale maç oynamışlar, tamam mı, yıllarca. Hı. Tek kale maç oynamışlar. Hiç bunların sözünün,
1: asla gelmiyorlar.
0: Hiç bunların sözünün aksine kimse bir söz söylememiş. Ya sen böyle diyorsun ama meselenin şu boyutu da var dememiş. Bugün bunu söyleyen insanlara bu kadar tepki göstermelerinin sebebi o. Az önce bir örnek verdim ya, adam anlatıyor, bana yazmış. Ben şöyle gazetecilik yaptım, ben buydum, işte siz yoktunuz falan. Ya sen AK Parti öncesinde de 28 Şubat döneminde insanların başörtüsüyle uğraşanların gazetecisiydin. Sen gidip Çevik Bir'den briefing alan bir adamdın. Senin yaptığın gazetecilik buydu. AK Parti geldi, koltuğunu korumak için ilk dönemde en sıkı AK Partili sizler oldunuz. En sıkı AK Partili sizler oldunuz. Öyle olduğunuz için zaten 2018'lere kadar makamlarınızı, koltuklarınızı korudunuz. Ha ne zaman koltuk altınızdan gitti? Sonra birdenbire muhalif oldunuz. Ama bunlara kalırsa herkes kötü gazeteci. Bir tek bunlar iyi gazeteci. Böyle bir durum var. Vallahi beni çok böyle tehlikeli sularda konuşmaya sevk ettin.
1: Yok,
0: hayırlısı bakalım.
1: Gayet iyi gidiyoruz sevgili Zafer abiciğim. Ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Mesela ben hiç şöyle bir yazı yazmadım ve böyle bir yazı yazmadığım için karşı cenahta da olsa bu kadar alçalmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Çünkü ahlaklı olmak her zaman gerçekten kişinin düsturu olmalı diye düşünüyorum. Mesela bir tane kim olduğunu anlayacaksınız sevgili Zafer abi. Yazıyı bulayım. Bir dakika. Evet, buldum yazıyı. Şimdi bu son zamanlarda çok tartışıldı. Bir tane anlarsınız işte, isim vermek istemiyorum. Yani ben ağız hijyeni açısından bu isimleri almak istemiyorum. Ama sene 2005'te mesela orada AK Parti'ye oy veren seçmeni piknik yapanları, evet, hatırladı evet. mı sevgili Zafer abi?
0: Evet, evet.
1: İşte kendisi böyle söylüyor. Ben ahlaka uygun olmadığı için söylemeyeceğim.
0: Senin bu bir yakıştırma yaptığın esprili bir şekilde o kişi mi?
1: Evet, kendisi işte, evet, hatırladım sevgili Zafer abi.
0: Ama izleyici de bilsin canım onu.
1: Hangisi? Mine tavuk kanat dediğim.
0: Ha, senin Mine tavuk kanat dediğin, evet evet.
1: Niye tavuk kanat dedim? Çünkü şöyle, hani soyadından mülhem insanları buluyor ya. Evet. Kendileri. Bence böyle bir yakıştırmayı da hak ediyor ama şu açıdan şu yazı gerçekten işte bilmem ne paça soyunmuş adamlar geviş getirerek yatarken siyah çarşaflı ya da türbanlı istisnasız hepsi tesettürlü kadınlar mangal yerlemekte, çay demlemekte ve ayaklarında ve salıncakta bebe sallamaktadırlar. Kara halkımız döndüğü deniz kenarında mutlaka et pişirip yemektedir. Aralarında mangalında balık pişiren tek bir aileye rastlayamazsınız. Belki balık sevseler, pişirmeyi bilseler, kirli beyaz atletleri ve kaşınmazlar demiş. Ben bunları söylemeyeceğim. Bu 2005.
0: 2005. İşte 2005'te kendisine tırnak evet. içerisinde gerektiği şekilde haddi bildirilmediği için hı-hı. 2026'da döndü o bozuk ağzıyla. Aslında sempatizeni olduğu
1: i̇şte
0: partinin...
1: Buna şöyle karakteri kaldırıma bile oturmamış
0: bravo,
1: insan bravo. Oluşum diyecektin ki o zaman burada bak, da bizde çok fazla bir korku ağzı. Ben anlamıyorum yani.
0: 2005'te yazdığı yazı da bir insanlık suçu.
1: Evet, buradan bir ceza almış mesela.
0: 2026'da CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sarf ettiği sözler de bir insanlık hı-hı. suçu. Ama bunlar bir şekilde toplumun, mevcut toplumun üzerinde görüyorlar kendilerini Esra. Yani ne diyor? Kara halkımız. Zannedersin ki kendisi İskandinavya kökenli. İşte Buckingham Sarayı dolaylarından gelmiş. Çok farklı bir yapıda bir insan. Kendisi de kara bir insan, öyle değil mi? Esmer bir insan değil mi? Ne bileyim, ben öyle görüyorum. Ya şimdi bu nasıl bir aşağılık kompleksidir? Bu nasıl bir aşağılık kompleksinin yansımasıdır? İşte görüyoruz ama bunlara bak yıllardır gazetelerde yazı yazdırıyorlar. Televizyon programlarının baş köşelerine oturtuyorlar.
1: Mesela bunlar
0: o silah dönüyor, sonra kendilerini vuruyor Esra.
1: İşte diyorum ki Zafer abi, bunlar nasıl yandaş olmuyor mesela? Bunlar ne yandaş değilse ya, mesela ne?
0: Sen hatırlamıyor musun burada bir siyasi partinin kongresinde rahmetli oldu şimdi bir gazeteci, o dönemin önemli gazetecilerinden biri çıkıp kürsünün üstüne alkış tutuyordu. Ya bunlar hep oldu Esra şöyle düşündüğünde. Ya şu var tabii, yani belli bir görüşü savunuyorsan, o görüşün temsilcisi oluyorsan sen objektif oluyorsun. Karşısında bir şey söylediğin zaman yandaş
1: şimdi
0: oluyorsun.
1: Şimdi bir aşık atışması tarzında bir şey yazmıştım, onu okumak istiyorum bu hanımefendiye. Ne oldu aynada kikirdek gölge, nefesli paçavra, belleği batık. Ne oldu gıdıdan süzülen kibre, astarsız yüzünde kaş neden çatık. Hazine dolmuyorsa değiştir leğeni, hayalleri murdar düşü palavra, sinekten alınmaz kartal örneği, puslu anılarda süslü kadavra, aşık yoga mindeğeri.
0: Ya gülüyoruz da bak, dünyanın başka hiçbir ülkesinde bu tip şeyler söyleyen, yazan, çizen insanlara ikinci bir fırsat verilmez. Ama işte o 2005 örneğini hatırlatman iyi oldu.
1: Zafer abicim, ben açıkçası çok şöyle biraz da kendimize kızıyorum bu konuda ya. Çok korkağız. Korkak derken çok çekiniyoruz. Yani bu aslında korkaklık dediğimiz şey şahsiyetli bir sorgulamadır ya. Bunları yapalım. Yani şöyle, kimseye hakaret etmiyoruz. Herkesin kendi sözlüğü vardır. Bir sürü tarih sanatımız var bizim. Bir sürü istisnai sanatımız var bizim. Ya bunları yapabiliriz. Yapamıyorsak da ya şu değildir. Kimseye ben küfür etmem. Etmiyorum. Ama ne manaya geldiğini ben biliyorum. Ne manaya geldiği anlaşılıyor ki bir gargara ortamı oluşabiliyor bazen. Ama bazen de gerçekten üstüne gitmek lazım. Bu üstüne gitmek kavgadan da bahsetmiyorum. Çünkü bizi bizden başka, bir duruştan başka, şahsiyetli bir sorgulamadan

0: başka koruyacak hiçbir şey yok.
1: Yok.
0: Bunu söyleyeyim.
1: Ama şöyle bak mesela yakın dönemde Esra Sözcü Gazetesi'nin bir yazarı biz Sayın Cumhurbaşkanı ile bir televizyon programı yapmıştık. İşte Abdülkadir abi, Abdülkadir Selvi, ben, işte sanıyorum Ahmet Hakan hakkında da. Adam evet. Öyle bir yazı kaleme aldı ki hani sen dedin ya küfretmedim ben falan diye. Ya küfretse bundan iyi sana öyle söyleyeyim. İşte Abdülkadir abi dava açtı o kişi hakkında. Ben açmadım. Adam bunu kendine hak görüyor ya. Ya enteresan bir şekilde kendilerine böyle davranmayı, kendileri gibi düşünmeyen, yazmayan, çizmeyen insanlara hakaret etmeyi bir temel hak olarak görüyorlar.
0: Şöyle söyleyeyim Zafer abi.
1: Ama benim yani cihetimden... basın konseyiydi, gazetecilik dernekleriydi, cemiyetlerde hiçbiri de bunları kınamıyor mesela.
0: Tamam.
1: İlginç bir şekilde
0: şundan
1: kınamıyor.
0: Şundan bahsediyorum. Yani benim cihetimden olayın daha iyi anlaşılması için nacizane kardeşin olarak ben şöyle benim inandıklarımı hor göreni hoş görmüyorum.
1: Evet. Ne iyisini yapıyorsun?
0: Buradaki duruşum bu. Ama bir o kadar da ben bakıyorum mesela hani bu karakterler niyeyse seviliyor yani.
1: Vallahi,
0: seviliyor derken parantez içerisinde ünlem koyuyorum.
1: İlginç yani, bak aslında ne konuşuyoruz biz 15 dakikadır? Yandaş gazeteci olmanın ne kadar zor olduğunu konuşuyoruz. Aslında farkında evet. mısın bilmiyorum. Bak ben evet. sana bir olay anlatayım. Programın da galiba sonlarına geliyoruz.
0: Evet geliyoruz efendim.
1: Şimdi olayı anlatayım. Bunu da anlatmak istiyorum. Aslında bu konuya özellikle girmemeye çalıştım ama. Şimdi biliyorsun CHP geçen hafta bir tane işte bu Arif Kocabıyık diye bir tip var biliyorsun. Hı-hı. Bunu Hı-hı. aldı biliyorsun değil mi? Sonra baskılar üzerine de bu arkadaşı üyelik işlemlerini durdurdular. Ya şimdi bu çocukcağız yıllardır benim üzerimden PR yapmaya çalışıyor. Şimdi bu konuya niye girdiğimi anlatacağım sana. Hı. Ya biz işte kendisinin sebep olduğu bir olay yaşadık bununla ilgili. O CHP'ye katıldığı gün Ankara'da bir YouTube yayını galiba. Bir tane bir gazeteci var ben onunla da bir tartışma yaşamıştım. Onunla beraber bir yayın yapmışlar. Ya ben... Bir arkadaş attı bana ben görmemiştim. Ya bir insana yani bu kadar aleni nasıl yalanla iftira atılır? Nasıl itibar suikasti yapılır? Böyle okullarda gösterilecek bir ders. Ama ben önce hani senin programın olduğu için bunu anlatıyorum. O olay ne oldu? Hani evet. havaalanında işte Hı-hı. bu arkadaş Hı-hı. benim önüme geçti şu oldu bu oldu ya. Şimdi olayın vehameti bak Türkiye yani biz nerelerde neler yaşadık anlaşılsın diye bunu ilk defa anlatıyorum. Esra galiba 2021 yılıydı. Ben Batman'da bir kitap fuarına davet edilmiştim. Oradan dönüyorum.
0: Evet.
1: Diyarbakır'dan döneceğim. Hani bu arada ben biz korunaklı hayatlar yaşıyoruz ya. Bak tek başıma Batman'a gidiyorum. Tek başıma Diyarbakır'a geliyorum. Diyarbakır'dan geleceğim Ankara'ya. Sabah 5'te kalktım Batman'a gittim. Akşam dönüyorum. O kadar yorgunum. İyi Parti de o gün Bingöl'de miting yaptılar.
0: Evet.
1: Lütfü Türkkan'ın meşhur şehit yakınına küfrettiği gün. Hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum.
1: Şimdi ben Diyarbakır Havalimanı'nda yorgun argın bir şekilde oturuyorum. Bu arkadaş, bu tipler beni görüyorlar Esra. Hı hı. Bu bizzat kendi anlatımları ha. Ben bunu sonra İyi Partili bir kaynağımdan öğreniyorum. Biliyorsun Türkiye'de bir infial oldu şehit yakınına küfredilince. Bu olayı gölgede bırakacak bir olay planlamaları gerektiği kararını alıyorlar. Ve karar Diyarbakır'da veriliyor. Ben uçakta 20. sırada falan oturuyorum. Bu çocuk o da normalde arkalarda oturuyor. Ben kendisini tanımıyorum, etmiyorum. Bak koca uçak bütün böyle İyi Parti heyeti. Ben içlerinde tekim orada. 2021 yılından o meşhur olay var ya hani.
0: Anladım.
1: Şimdi yine bu olayla gündeme geldi.
0: Tamam.
1: Uçakta yerler değiştiriliyor Esra. Çünkü uçakta önden çıkacaklar. Pozisyon alacaklar, kamerayla beni çekecekler, beni tahrik edecekler, ben küfredeceğim, düşünebiliyor musun?
0: Hmm.
1: Ya da ben fiziki bir müdahalede bulunacağım ve bana diyecekler ki ya Bingöl'de bizim milletvekilimiz küfretti, şehit yakınına vurdu falan bir şeyler oldu ama bak görüyor musun ya işte bunlar böyle, bunlar küfrediyor. Esra bir şekilde bu mizanseni sağlıyorlar, onu ön koltuğa alıyorlar, bak parti kararıyla yapılıyor. Düşünebiliyor musun? Parti kararıyla. Ben tek başıma Zafer Şahin olarak çıkıyorum. Bir tane tip karşıma çıkıyor. Beni provoke etmeye çalışıyor. Ve yıllardır bak bu olay işte karşısına çıktım. Şöyle yaptım. Ben orada diyorum ki kamerayı kapat aşağı.

0: Aşağı gel. Bak böyle bir şey
1: İzledim
0: yok.
1: onu evet ben.
0: Kamerayı kapatıp aşağı gelme diye bir durum yok. Ben sonra bekliyorum aşağıda. Diyorum ki nasıl olsa burada kamera çekim yapamaz. Devlet Hava Meydanları'ndan ben o görüntüyü istedim biliyor musun Esra? Dedim ki ya şu görüntüyü bana verin. Bana vermediler biliyor musun? Bu davalık oldu bu konu vermeyiz diye. Ben kapıda bekliyorum bu tipi. Aşağıda kamerasız ortamda bekliyorum. Tek başıma. Tek başıma bekliyorum. O olayı şöyle anlatıyor. Bir dolu polisle gelmiş orada bekliyor. Ben bir dolu polisle oradan geldiysen sen o kapıdan nasıl çıktın? Bir dolu polisle ben oradaysam. Sonradan ben görüntüyü mahkeme aşamasında izliyorum Esra. İki kişi yandan sıvışarak ben bir an böyle dönüyorum. İki kişi yandan kaçarak gidiyorlar. Kırmızı bir Mercedes'e biniyorlar. Hani bunlar fakir ya. Hani ben yandaşım çok zenginim ya. Kırmızı bir Mercedes'le havaalanından kaçarak uzaklaşıyorlar. Ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi bana bu görüntüyü vermedi biliyor musun? Ben yıllarca itibar suikastine maruz kaldım.
1: Niye?
0: Yıllarca efendim mahkemeye intikal etmiş bu konu. Bana bu görüntü verilmedi. Bak yıllarca bana işte korkaklıkla mı itham edilmedim, bilmem neyle mi itham edilmedim, tehdit mi edilmedim. Biz bu itibar suikastlarına maruz kaldık ya. Koskoca parti uçakta mizansen yapıyor. Bir tane tipi beni provoke etmek için çıkartıyor önüme. Ve ben Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden o görüntüyü alamadım biliyor musun? Hani yandaşız ya sen bu yandaşlık bahsini falan konuştun ya. Yani bunları yaşıyoruz Esra. Ve sonra adam CHP'ye üye yapılıyor. Öyle bir CHP'ye üye yapıyorlar. Adamı yayına çıkartıyorlar. Diyor ki Zafer Şahin işte diyor böyle diyor. Ben diyor işte şöyle yaptım böyle yaptım. Öbür de diyor ki beni de tehdit etti diyor. Seni diyor hapse attırırım diye. 60 küsür yaşında adam ya. Yaşından başından da utanmıyor. Diyor ki geldi diyor beni tehdit etti. Seni hapse attıracağım dedi diyor. Kardeşim biz bunlarla nasıl baş edeceğiz ya? Nasıl mücadele edeceğiz? Ben sana soruyorum yani. Hani çok güzel hayatlarımız var ya. Acayip korunaklı böyle şeylerle geziyoruz. Bizi her yerde el üstünde tutuyorlar falan. Bak ne diyorum sana? Ben tek başıma Batman'dan Diyarbakır'a geliyorum. Diyarbakır'dan Ankara'ya geliyorum. Adam koskoca bir partiyle bana kumpas kuruyor. Havaalanından ben kafamı çevirdiğim anda kapıdan kaçarak gidiyor. Kırmızı Mercedes'le gidiyor. Kırmızı Mercedes'le gidiyor. Hikaye bu kadar.
1: Görüntüleri hala alamıyor musunuz efendim?
0: Mahkeme aşamasında gördük. Alsak ne olacak ki? Alsak ne olacak yani? Ben o süreçte 2 sene lince maruz kalmışım. Ve o görüntüler bana verilmedi biliyor musun? Bu yani.
1: Zafer abicim gerçekten biz yola devam edelim ya.
0: Ya yok tabii canım. Yani bunları bu programı kesin... sanki böyle seninle bir yerde oturup sohbet ediyormuş havasında
1: öyle oldu
0: yaptık.
1: Ama,
0: aslında bunu da anlatmazdım. Sadece o yayını görünce en azından dedim hani Esra'nın programında bunu anlatayım da
1: yok,
0: neyin ne
1: güzel
0: olduğu
1: oldu.
0: Anlaşılsın. Tarihe bir not düşmüş olalım.
1: Sevgili Zafer abicim programımızın sonuna geldik. Çok isterim seninle sabah ezanına kadar bu programı yapmak ama biliyorum ki sana bir sürü soru var Zafer abi. Hangisini söyleyeyim ya? Bak burada diyorlar çok güzel bir yorum var. Zafer Şahin bu programda başkaydı.
0: Tabii. Niye? Çünkü bir samimi bir ortam
1: Çok
0: var.
1: iyi. Aslında programlara bayağı bir haftan doluyor değil mi Zafer abi? Yani bir hafta.
0: Ya öyle oluyor. Ben buradan böyle bir TRT repliğiyle söyleyeyim. Ya bu televizyon programları arkadaşlar tabii ki önemli. Televizyona çıkmak önemli. Ya biz biraz hevesimizi aldığımız için ben özellikle akademik camiada bazı gazeteci arkadaşlarda bu televizyona çıkma, ekranda görünür olma işinin biraz abartıldığını düşünüyorum. Her televizyona çıkan kendisini potansiyel bir milletvekili olarak görüyor. Böyle olmuyor arkadaşlar. Bak onu söyleyeyim. Yani çok televizyona çıktığınızda sizi siyasi partiler kapınızda işte girip de şey yapmıyor. Gel seni milletvekili yapalım falan demiyor. Çok büyük bir
1: Öyle bir niyetin de yok zaten
0: yok
1: Zafer
0: öyle bir
1: abi.
0: şeyimiz yok. Çok
1: Siyasi.
0: büyük bir maddi imkanlara falan kavuşmuyorsunuz. Televizyona elbette ki çıkın. En doğal hakkınız. Ama yani o düşündüğünüz kadar da iyi olmayabilir. Öyle söyleyeyim ya. Çok abartıyorlar bu televizyon işini Esra. Yani ekranda görülür olma meselesi Türkiye'de bazı akademisyenler, genç akademisyenler ve bazı gazeteciler tarafından çok farklı bir yerde konumlandırılıyor. O da sonra bir hayal kırıklığını beraberinde getiriyor.
1: Getiriyor değil mi?
0: Hayal kırıklığını beraberinde getiriyor.
1: Sefer abicim şöyle yapalım. Biz seninle böyle yakınlarda tekrar bir program yapalım. Ne dersin? Zafer abi.
0: Vallahi
1: Zaten
0: bilemiyoruz.
1: Zafer Sayın zor ikna ediyoruz. Zor ikna ediyoruz derken biliyorum şartlar
0: Estağfurullah ya.
1: İstanbul Ankara
0: Estağfurullah.
1: meselesi yüzünden. Beni kırmadığın için çok teşekkür ederim.
0: Valla ben teşekkür ederim. Sohbeti, ben biraz bugün geçti. Böyle çok dağınık konuştum sanki. Hayır, daldan dala atladım.
1: Çok güzel konuştuk. Şimdi konuşacağız Zafer. Bir şey içeceğiz, seninle konuşacağız. Çok da güzel yorumlar var. Onların hepsini sana okuyacağım Zafer.
0: Sağ ol, çok
1: Zafer.
0: Teşekkür
1: İyi ki varsın.
0: Ederim.
1: Seni seviyoruz. Allah razı olsun.
0: Sağ ol, bilmukabele.
1: Duruşun için çok teşekkürler. Kim vardı programımızda? Değerli 24 TV izleyicileri çıkmamız lazım programdan. Sevgili Zafer Şahin, gazeteci yazar Zafer Şahin'le muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi oldu. Çok da güzel oldu. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum ve gidiyorum. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Cadde ve sokaklarla köprü altlarını göle çevirdi. Etkili olan yağmur, dolu ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken araçlar zarar gördü. Şanlıurfa'da da benzer bir tablo vardı. Fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan 22 yaşındaki Nur Çakmak ağır yaralandı. Otomobilden güçlükle çıkarılan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kentteki şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ise kırıldı. İki ilde bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Muş Yolu Turizme ait yolcu otobüsü Malatya-Adıyaman Karayolu Polatdere Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, valiliğin koordinasyonunda emniyet, jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve diğer ekiplerin olay yerine süratle intikal ettiklerini bildirdi. Yavuz açıklamada, kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden daha sonra bilgi verilecektir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Esenyurt'ta iddiaya göre hatalı yerden U dönüşü yapan sürücüye kızan motorlu kuryeler otomobil sürücüsüne saldırdı. Yaşanan olay hem motosikletliler hem de saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye görüntülendi. Otomobil sürücüsüyle iki motosikletliye toplam 366 bin lira para cezası kesildi.
2: Bak, bak, bak, bak görüyorsunuz değil mi?
3: Motokuryeler yolunu kesti, sopayla saldırdı. Trafikte dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
4: Dur lan, dur, dur. Dur, dur. İndir, aç, aç.
2: Bak, bak, bak, bak görüyorsunuz değil mi?
3: Olay Esenyurt ilçesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda yaşandı. Cadde üzerinde bir otomobil sürücüsü hatalı yerden U dönüşü yaptı.
4: Abi tamam. Abi dur dur, ne yapıyorsun? Adamı ezeceksin, dur.
3: O esnada caddede bulunan iki motosikletli şahıs otomobil sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi. Sürücü ise motosikletlilere camiye yetişmeye çalışıyorum, acelem var dedi. Taraflar yoluna devam etti.
4: Lan indir! Lan indir şu camını! Lan öldüreceksin!
2: Yarışlar.
4: İndir şu camını.
3: İddiaya göre otomobil sürücüsü bu defa da motosikletlilerin yanından hızlı geçti. Bunun üzerine sinirlenen kuryeler durdurdukları otomobile sopa...

0: silahıyla saldırdı. Yaşanan o anlar hem kuryeler hem saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
1: Bak! Bak! Bak! Oh, bak görüyorsunuz değil mi?
2: Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Aymine Ağoğlu tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda bir öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü. Saldırıda kafasının arkasına 2 kurşun isabet ederek ağır yaralanan Almina Ağoğlu tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Almina'nın vefatıyla hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9'a, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10'a yükseldi.

0: Uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulan küresel Sumut filosundan sorgulanmak üzere ülkeye getirilen iki aktiviste dair yeni bir karar alındı. Aktivistlerin gözaltı süresi uzatıldı. İsrail savcılığı küresel Sumut filosundan alıkonan iki aktivistin gözaltı süresini 4 gün uzatmayı talep etmişti. Mahkeme alıkonulan aktivistler Tiago Avila ile Seyf Ebu Kişkin gözaltı süresi 5 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı. Açıklamaya göre İsrail savcılığı uluslararası sularda alıkonulan aktivistleri bir dizi suçlamayla gözaltında tutuyor. Bunların arasında savaş döneminde düşmana yardım, yabancı ajansla temas, terör örgütü üyeliği ve hizmeti var. Avukatlarsa söz konusu gözaltı ve yargılama sürecinin hukuken kusurlu ve yasa dışı olduğunun altını çizdi. Suçlamaların insani yardım faaliyetlerini engellemeye yönelik misilleme niteliği taşıdığını kaydettiler. Öte yandan İsrail'in uluslararası hukuka aykırı faaliyetleri tepki çekmeye devam ediyor. İspanya'da Sumut filosuna destek için gösteri düzenlendi. Yüzlerce kişi bir araya gelerek aktivistlerin serbest bırakılmasını talep etti. Yunanistan'ın Siros adasındaysa filoya destek konseri düzenlendi. İsrail'in alıkoyduğu Sumut filosundaki 14 ülkeden 59 aktivist Girit'ten özel uçakla Türkiye'ye getirildi. Aralarında 18 Türk'ün de olduğu aktivistler İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. İsrail'in alıkoyduğu Sumut aktivistlerinden biri olan Mükremin Köse de 24'ün konuğu oldu. İsrail'in işkencelerini anlattı.
1: Vicdanı hürler, merhameti sınırları aşanlar İsrail'in korsan müdahalesiyle alıkonulmuşlardı. Sumut aktivisti Mükremin Köse yaşananları 24'e anlattı.
2: İsrail terör örgütü olduğunu, hukuksuzluğunu, ahlaksızlığını bir kez daha ortaya koydu. Korkaklardı, titriyorlardı karşımızda. Yani bunu da hissettik. Aslında şişirilmiş bir balon var karşımızda. Çok da güçlü, çok da böyle süper yapıda insanlar yok.
1: İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda müdahale ederek bir haydutluğa daha imza attı. Baskın sonrası yaşananlar İsrail'in barbarlığını tekrar gözler önüne serdi.
2: Yani şimdi küçücük bir alanda yüzlerce insanı balık istifi olacak şekilde bıraktılar. Burada da korku sindirme, psikolojik baskılarda bulundular. Islak yerlerde insanların mesela uzanabileceği, yatabileceği, durabileceği yerler yoktu.
1: İsrail askerlerinin insanlık dışı muamelesine karşı Sumut aktivistlerinin tepkisi ise netti. Aktivistlerin korkusuz duruşu İsraillileri deyim yerinde ise çıldırttı.
2: Psikolojik şiddeti daha fazla arttırmaya çalıştılar, sindirmeye çalıştılar. Lakin kaybettiler. Çünkü masumların üzerine silah doğrultuyorlardı. Bizim herhangi bir yani doğal bir hareketimiz onları böyle aniden tedirgin ediyordu. Çünkü korkuyorlar.
1: Mükremin Köse asıl misyonlarının Gazze halkının sesi olmak olduğunun altını çizdi.
2: 2 gün 48 saat sürdü bizim gemide alıkonulma sürecimiz. Onların gerçek yüzlerini ortaya koyduk ama Gazze'de insanlar yıllardır bu muameleyle karşı karşıyalar.
1: Köse aktivistlerin İsrail'in zulmüne rağmen Gazze'ye yardımları ulaştırmak istediklerini de ifade etti. Filo'da neleri taşıdıklarını da anlattı.
2: Gıda malzemeleri, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek gıda malzemeleri götürüyorduk, çocuklara oyuncaklar götürüyorduk. Bu tamamen sivil bir yapı olarak ortaya çıktı.
1: Köse, Türkiye'nin başarılı diplomasisini ve tüm aktivistlere nasıl sahip çıkıldığını da anlattı.
2: Yaşadık ve gördük. Çok net bir şekilde gördük. Yani Girit Adası'na indiğimiz an itibariyle devletimizin bize sahip çıktığını hissettik. Başkonsolosumuz, herkesi Türkiye'de misafir edebiliriz. Uçak biletlerinizi biz alabiliriz. Sizi Türkiye'den sonra ülkelerinize gönderebiliriz gibisinden bir açıklamada bulundu. Zaten sadece bizim başkonsolosumuz vardı. Bütün şeydeki aktivistlerin sahibi, sorumluluğu Türkiye konumuna geldi.
1: Aktivist Köse Marmaris'ten 15 teknenin daha Sumut filosuna katılacak olmasını da değerlendirdi.
2: Yürekli kardeşlerime, bu onurlu yürüyüşe, insanlık haysiyeti için onurlu yürüyüşe devam eden kardeşlerime buradan selam gönderiyorum.
0: Soykırımcı İsrail'in zulmü örtbas etmek için kullandığı propagandalar sosyal medyada sık sık yer alıyor. Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail, yeni propaganda çalışmaları için yaklaşık 730 milyon dolar ayıracak.
3: İsrail Meclisi soykırımın ve zulmün üstünü örtmek için bir adım daha attı. Propaganda faaliyetleri için bütçe artırıldı. Yaklaşık 730 milyon dolar ayrılması kabul edildi. İsrail basınından The Jerusalem Post gazetesi habere yer verdi. Buna göre söz konusu bütçe kalemi İbranice'de Hasbara olarak adlandırılan propaganda faaliyetlerini kapsıyor. Bu alana ayrılan bütçenin bir önceki yıl tahsis edilen 150 milyon doların 4 katından fazla arttığı belirlendi. Söz konusu miktar 2023'te Gazze şeridine soykırım başlamadan önce propaganda faaliyetlerine ayrılan bütçenin yaklaşık 20 katı. Yeni bütçe sosyal medya kampanyalarını da kapsıyor. Bütçeyle yabancı heyetler İsrail'e davet edilecek ve medya faaliyetleri genişletilecek. Reklam faaliyetleri artırılacak, uluslararası delegasyonlar ağırlanacak ve medya içeriklerinin izlenmesine yönelik birimler oluşturulacak. Bazı anket sonuçları özellikle ABD kamuoyunda İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerin arttığını ortaya koyuyor. Karar da İsrail'e yönelik uluslararası kamuoyu desteğinde düşüş yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Ancak uzmanlara göre propaganda yatırımları amacına ulaşmayacak. Buna göre ülkenin imajı sadece propaganda faaliyetleriyle değil, sahadaki politikalar ve uygulamalarla da doğrudan şekilleniyor.
0: İsrail'in Gazze şeridindeki ateşkes ihlalleri sürüyor. Saldırılarda şehitlerin sayısı 72.610'a yükselirken bölgedeki İsrailo ablukası da hayat koşullarını uçuruma sürüklüyor efendim. Bölgede genci yaşlısı, kadını çocuğu insani krize sürükleniyor.
4: Kiminin çocukluğu, kiminin gençliği çalındı. Koşup oynayacakları yaşta İsrail'in katliamına tanık oldular. Barınacak yerleri olmayan Gazze'li minikler oyun oynamak için çareyi alternatif yollar aramakta buldu. Bir grup çocuk İsrail'in zulmünün gölgesinde eğlenmeye çalıştı. Eldeki imkanlarla oyun kurdular. Enkazdaki beton parçasını kaydırak yaparak oyun oynadılar. Kısıtlı imkanlarda yaşam mücadelesini zorlaştırıyor. Gazze'de sağlık sistemi alarm veriyor. Laboratuvar malzemelerinin %86'sı tükenmiş durumda. İsrail'in ekipman girişini engellemesi sebebiyle Gazze'de kemirgenler de arttı. Ateşkese rağmen saldırılar da sürüyor. 15 yaşındaki Riyad Naci Nevnebu Menr, İsrail saldırılarının hedefindeydi. Han Yunus'ta sivillere yönelik saldırılarda şehit oldu. Batı Şeria'da ise işgalci İsraililerin zulmü sahne aldı. El Halil kentinde baskın düzenlendi. İsrail güçlerinin koruması altında sokaklarda gezdiler.
0: İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir 50. yaş gününü Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası kararıyla birlikte kutladı. Bakanın pastasında bulunan urgan sembolü tepki topladı.
5: İsrailli bakan bir skandala daha konu oldu. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir 50. yaş gününü urgan temalı pastayla kutladı. Pasta Filistinlilere yönelik idam cezasını öngören yasayla bağlantılı olması sebebiyle tartışmaları körükledi. Bakan doğum gününü kutladı. Ben-Gvir urgan figürlü bir rozet taktı. Etkinlikte birden fazla pastada urgan sembolü kullanıldı. Sergilenen pastalardan birinde bazen hayaller gerçek olur ifadesi yer aldı. Filistinli tutuklulara yönelik idam cezasını düzenleyen yasa İsrail Meclisi'nde Mart ayında kabul edilmişti. Karar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Söz konusu düzenlemenin İsrailli yerleşimcileri kapsamaması ayrımcı olduğu yönünde eleştirilere yol açmıştı.

0: Piyasalar yeni haftaya kritik bir veriyle girecek. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Gözler hem fiyatlardaki seyirde hem kira artış oranında olacak.
1: Piyasalar enflasyona kilitlendi. Gözler hem fiyatlardaki seyirde hem de kira artış oranına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Nisan ayı enflasyonu küresel gelişmelerin etkisiyle yakından izleniyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan gerilimin enerji maliyetleri ve piyasalara yansımaları dikkat çekiyor. Gıda fiyatları, enerji maliyetleri ve döviz kurundaki hareketlilik enflasyonun seyrini belirleyen başlıca unsurlar arasında öne çıkıyor. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler Nisan ayında enflasyonun ortalama %3,19 artacağını öngörüyor. 29 ekonomistin katıldığı ankette tahminler %2,50 ile %3,60 aralığında şekillendi. Açıklanacak veri kira artış oranının üst sınırlarını belirlemesi açısından da önem taşıyor. Nisan enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte kiralara uygulanabilecek azami artış oranı da belli olacak. Mart ayında enflasyon aylık bazda %1,94 artmış, yıllık enflasyon %30,87 olarak gerçekleşmişti. Yeni verilerle birlikte enflasyonda yönün nasıl şekilleneceği daha net ortaya çıkacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni hafta yoğun başlıyor. Gündemde milyonları ilgilendiren aidat düzenlemesi, depremzedelere yönelik koruma adımları ve ekonomide yeni bir teşvik paketi var. Komisyonlarda kritik başlıklar için mesaiye hazırlanıyor.
2: Genel kurul, komisyon çalışmaları ve grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya yoğun gündemle başlayacak. Meclis Genel Kurulu bu hafta Tapu Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine devam edecek. Düzenlemeyle site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Küresel yatırımcı için

0: muafiyeti sağlanacak. İhracatta kurumlar vergisi %25'ten %9'a indirilecek. Bölgesel merkezlerini Türkiye'ye taşıyan firmaların 20 yıl İstanbul Finans Merkezi'ndeki kazançları vergiden muaf olacak. Komisyon çalışmaları da hız kesmeden devam edecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Milletvekillerine dezenflasyon süreci ve faiz kararları ile ilgili bilgi verecek. Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine etkisi ve alınan tedbirler de görüşülecek. Ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıracak komisyon da bu hafta toplanacak. Komisyon çalışma takvimi ve davet edilecek uzmanlar belirlenecek. Öte yandan salı ve çarşamba günleri de mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.
1: Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitimiyle toplumu daha güçlü buluşturacak yeni bir süreci başlatıyor. Mayıs ayı boyunca 81 ilde düzenlenecek etkinliklerle öğrenciler hem üretecek hem de topluma katkı sunacak.
0: Marifetli gençlik sahaya iniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın herkesin bir mesleği olmayı anlayışı doğrultusunda öğrenciler Mayıs boyunca Marif'in kalbinde marifetli gençlik etkinliklerinde yer alacak. 81 ilde düzenlenecek faaliyetler Türkiye Yüzyılı Marif modelinin erdem, değer, eylem yaklaşımıyla hayata geçirilecek. Etkinliklerle mesleki eğitimin yalnızca okul ortamıyla sınırlı olmadığı vurgulanacak. Öğrenciler bakım, onarım, üretim, tasarım ve hizmet alanlarında aktif rol alacak. Bu çalışmalarla hem mesleki becerilerini geliştirecek hem de bulundukları çevreye doğrudan katkı sağlayacak. Mayıs ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ruhuyla ahilik geleneği değerleri ön plana çıkarılacak. Azim, bağımsızlık, çalışkanlık ve vatanseverlikle meslek ahlakı, dürüstlük, emeğe saygı ve dayanışma gibi kavramlar etkinliklerin merkezinde yer alacak.
1: 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. ve son etabı Ankara'da yapıldı. Dev organizasyonun finalistlerine ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verdi.
0: Tur 2026'da son etap tamamlandı. 147 bisikletçi Ankara'da pedal çevirdi. Kıran kırana mücadelede finalistler belli oldu. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. ve son etabı Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde verilen startla 147 bisikletçi Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki 108,4 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Final etabında yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, turun birçok ülkeden katılımcının yer aldığı önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.
2: Bir taraftan sporu sevdiren, yaygınlaştıran, diğer taraftan da ülkelerin güzelliklerini, değerlerini tanıtan çok güzel bir organizasyon. Özellikle Türkiye'mizin tanınması açısından, daha fazla dünyada kitlelere ulaşması açısından çok değerli bir organizasyon.
0: Ege'den başlayan ve Akdeniz'de devam eden organizasyonun final etabının birincisi Belçikalı 20 yaşındaki Tom Krabbe oldu.
1: Günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız birçok alışkanlık akciğer sağlığımızı tehdit ediyor. Sigara dumanından bakımsız klimalara, iç ortamda çamaşır kurutmaktan yoğun kimyasal kullanımına kadar pek çok etken akciğerlerde kalıcı hasara yol açabiliyor.
3: Bakımsız klimalar, evde çamaşır kurutmak, kimyasal ürünler, farkında olmadan akciğerlerimize zarar veriyoruz. Her gün yaptığımız bu hatalar nefesimizi tüketiyor. Akciğer sağlığı yalnızca enfeksiyonlardan değil, günlük yaşamda maruz kalınan çevresel faktörlerden de doğrudan etkileniyor. Akciğerler vücudun hayati organlarından biri. Oksijen alımı ve karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılması gibi temel yaşamsal fonksiyonlar akciğerler sayesinde gerçekleşiyor.
4: Akciğerlerimiz oksijeni alıp, vücudumuzdaki oksijeni alıp karbondioksiti dışarıya atarak vücudumuzun önemli hayati faaliyetlerini desteklemektedir. Bu yüzden hem sağlıklı bireyler hem de solunum hastalıklarıyla mücadele eden kişilerin bu tür konulara önem vermesi gerekmektedir.
3: Hem sağlıklı bireylerin hem

0: solunum hastalığı bulunan kişilerin akciğer sağlığı konusunda bilinçli olması gerekiyor. Yalnızca virüs ve bakteriler değil, günlük yaşamda fark edilmeyen birçok çevresel faktör de akciğerleri olumsuz etkiliyor.
1: Virüsler ve bakteriler dışında günümüzde birçok dış faktör de akciğer sağlığımızı etkilemektedir.
0: Aktif ve pasif içicilik şeklinde sigara dumanına maruz kalmak hava yollarında ciddi tahribata yol açıyor.
1: İster aktif, ister pasif içicilik olsun, bütün bu maruziyet akciğer sağlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Ne gibi olumsuz yönler? Hani hava yollarında ciddi tahribata, hassasiyete yol açarak astım, KOAH gibi ciddi hastalıkların ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
0: Klimaların doğru şekilde kullanılmaması da doğrudan akciğerleri hedef alıyor.
1: Uygun iç ortam neminin uygun olmaması durumunda ve yeterince filtre temizliğinin sağlanmaması durumunda tozlar ve küf mantarlarına bağlı ciddi akciğer hastalıkları ortaya çıkabilir.
0: Ev ortamında çamaşır kurutmak da nem oranını artırarak küf oluşumuna zemin hazırlıyor.
1: Çamaşır kurutmak özellikle iç ortamların nem oranını %30'un üzerinde olmasını sağlıyor. Bu da küf mantarların, hani gözle görülmeyen küf mantar sporlarının etrafta barınmasına ve solunumla bu tür küf mantarların akciğere ulaşarak ciddi küf mantar enfeksiyonlarına sebebiyet verebilir.
0: Yetersiz su tüketimi ise akciğerleri zayıflatıyor.
1: Her hastalıkta olduğu gibi genel sağlığımız açısından günlük yetersiz su kullanımı da akciğerleri olumsuz yönde etkilemektedir. O yüzden yeterince günlük 8 bardak yakın bir su tüketimi akciğer sağlığı açısından önemlidir.
2: 2026 SEV Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımını karşı karşıya getiren tarihi finalde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden Vakıfbank şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vakıfbank'ı tebrik etti. Avrupa Kadın Voleybolu'nda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan SEV Şampiyonlar Ligi'nde 66. sezonun şampiyonu İstanbul'da İlker Spor ve Etkinlik salonunda yapılan final maçında belirlendi. Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ikinci kez finalde karşılaştığı müsabakada Vakıfbank Eczacıbaşı Dynavit'i 25-20, 25-21, 21-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi ve namağlup kupaya uzandı. Sarı siyahlı ekip 10. kez mücadele ettiği finalde dolu tribünler önünde 7. kez mutlu sona ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank için tebrik mesajı yayımladı. SEV Zeren Grup Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank voleybol takımını ülkemizi gururlandıran bu önemli başarısı nedeniyle tebrik ediyor. Final müsabakasının diğer takımı Eczacıbaşı Dynavit'i mücadelesi nedeniyle kutluyorum ifadelerini kullandı. Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden birinin yer aldığı bir antik kente götüreceğiz şimdi sizlere efendim. Aydın Sultanhisar'da Nisa Antik Kenti ziyaretçilerinin gözdesi haline geldi. 24 ekibi de tarihiyle cezbeden antik kenti yerinde inceledi.
3: Milattan önce 3. yüzyılda kurulmuş. 7. yüzyıla kadar, 13. yüzyıla kadar hala daha yaşanılmış bir yer.
4: Binlerce yıllık tarihe sahip Nisa Antik Kenti geçmişi ışık tutmaya devam ediyor.
5: Burası tarihli yer. Gelen bir miras bırakmış gitmiş. Biz de geliriz, görüyoruz. Her hafta geliriz buraya. Mutlaka gelip görmeleri lazım. Çünkü burası çok değerli bir hazine burası.
3: Burası Roma mimarisinin başyapıtlarından bir tanesi. Çünkü iki yamaç üzerine, üç köprüyle, tam ortasında büyük bir stadyumuyla mimarinin en üst seviyelere çıkmış olduğu bir yer.
4: Aydın'da yer alan Nisa Antik Kenti Roma döneminde 3 kardeş tarafından kuruldu. Tarihi 3. yüzyıla kadar dayanıyor. Zeytin ağaçlarının arasından yükselen 2300 yıllık geçmişe sahip kent turistlerin gözdesi.
6: Burası Sütunlu Caddi. O dönemde bu kentte yaşayan insanlar bu caddeyi kullanırdı. Şimdi ise geriye sadece sütunlar kaldı.
7: Her hafta buraya geliyorum ve burayı çok beğeniyoruz. Tarihi şeyler görüyorum, geziyorum. Yapılan eserleri görüyorum.
3: Tiyatromuz yaklaşık 12 bin kişilik. Nüfusa bakarsak 40 bin kişilik bir şehirde bulunuyoruz.
4: Kentte 40 bin kişi konaklıyordu. Kütüphanesi, tiyatro salonu, hatta meclisi bile bulunuyordu.
8: Efes olsun, burası olsun, Afrodisyas olsun Karacası'daki, buraların birçoğuna gittik. Hani gerçekten devasa eserler, o dönemin teknolojik imkanlar açısından düşündüğümüzde şu anki teknolojileri bile belki yapılamayacak şekilde muhteşem eserler bırakmışlar.
3: Tabii zamanında konserler verilmiş. Rahmetli Barış Manço burada bir konser vermiş. Bedia Akartürk burada konser vermiş. Veya çeşitli küçük tiyatro oyunları sağlanmış. Ama günümüzde de yapılması planlanıyor.
4: Antik tiyatro şimdi restore ediliyor. Hemen ardından yine tarihteki gibi tiyatro oyunlarının sergilenmesi planlanıyor.
2: Hatay'ın yöresel lezzetleri bu kez İstanbullularla buluştu. Sarıyer İstinye'deki etkinlik büyük ilgi gördü.
9: Hatay rüzgarı bu kez İstanbul'da esiyor.
10: İstanbul İstinye'ye getirdik. Hatay'ımızın meşhur kağıt kebabı. Şöyle pişiyor hocam. Soslu ekmeklerimizle siz değerli müşterilerimize sunuyoruz.
9: Gastronominin en önemli şehirlerinin başında gelen Hatay'ın yöresel lezzetleri Sarıyer İstinye Masko Kart alanına taşındı. Ziyaretçi akınına uğrayan festivalde ızgaralarda dumanı buram buram tüten kebaplar büyük ilgi gördü.
11: Bu genelde Avrupa'nın birçok bölgesinde oluyor. İngiltere'de, Almanya'da bu tip şeylerle karşılaşıyoruz. Ülkemizde de yapılıyor birçok yerde ama bize denk gelmemişti. Vaktimizi ayırlamamıştık. Sürpriz oldu. Çok hoşumuza gitti. Çok beğendik.
9: Festival alanına farklı lezzetler tatmak için gelen ziyaretçiler alışveriş de yaptı. Festivalde en hızlı kebap yeme ve künefe yarışmaları düzenlendi. Etkinlik 10 Mayıs akşamına kadar sürecek.
2: İstanbul sıra dışı bir düğün konvoyuna ev sahipliği yaptı efendim. Sivas'tan getirdiği pembe traktörü gelin arabasına dönüştüren çiftçi Doğukan Turgut, eşi Sema Turgut'u kağıthanedeki baba ocağından traktörle aldı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anlar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. İzleyelim.
0: Gelin arabası pembe traktör oldu, sıra dışı düğün konvoyu ilgi çekti.
12: Anadolu'da yaşayan köylü çocuklarına kız vermemeleri, tuhaf bir şekilde insanlar çok ön yargılı davranıyor. Köyde yaşayacağımız, köyde evleneceğiniz zaman adeta ile tabiri caizse taşlıyorlar yani köyde yaşayacağımız dediğimiz zaman. Yani iki gönül bir olduktan sonra nerede yaşadıklarını, ne iş yaptıklarını hiçbir önemi yok.
0: Sivas'ta tarımla uğraşan 26 yaşındaki Doğukan Turgut, daha önce sosyal sorumluluk projelerinde kullandığı ve Konya Tarım Fuarı'nda birincilik ödülü alan pembe traktörünü bu kez en mutlu günü için süsledi. Doğukan Turgut, dünya evine girdiği Sema Turgut'u süslediği pembe traktörle almaya gitti.
12: Sivas'ta çiftçilik yapıyorum. 2 yıl önce pembe traktörümüzü farkındalık olarak yaptık. Sosyal farkındalık projesi olarak oldukça ilgi gördü. Geçen yılda Konya Tarım Fuarı'nda birincisi oldu. O zamanlar sevgiliydik, konuşuyorduk. Bugün de evlenmek nasip oldu.
0: Kağıthane'de gerçekleştirilen gelin alma töreninin ardından çift pembe traktörün öncülük ettiği konvoyla Eminönü'ne kadar ilerledi. İstanbul trafiğinde pembe bir traktör gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
12: Biz Sivas'tan buraya tüm imkanlarımızı kullanarak traktörümüzü getirdik. Bir farkındalık yaratmak için tüm insanların da bu farkındalığına destek olmalarını istiyorum.
13: Yapılırken yanındaydım. O zamanlar tanıyordum. Çok gurur verici. Çok da gurur duyuyorum kendisiyle. Çok

Haberleri ekranlarınıza taşıdık. Peki gelişmeler, gündem gazetelere hangi başlıklarla yansıdı? Birlikte bakalım. Öncelikle Akşam Gazetesi'yle başlayalım aktarmaya. Akşam Gazetesi manşetinde 37 gün sonra özel ihraç diyor. Hemen detaylarına bakalım ve hatırlatalım efendim. Özkan Yalım 27 Mart'ta Ankara'daki bir otel odasında belediye personeli sevgilisiyle gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındığı o anlara ilişkin görüntülere de yine fotoğraflara da yer veriliyor Akşam Gazetesi'nin manşetinde. Ve detaylarda şöyle deniliyor. CHP Genel Başkan Özel'e 7.7 milyona VIP araç yaptıran ve konuşursam orada oturamaz diyen yolsuzluktan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Yalım'ı ihraç etti efendim. 37 gün sonra geldi bu ihraç. CHP sözcüsü Zeynel Emre, CHP'li belediyelere hukuksuz operasyonlar yapıldığını savunurken sadece birinin kendilerini etik olarak rahatsız ettiğini, Yalım'ın oy birliğiyle ihraç edildiğini vurguladı. Emre, oy birliği kadar güçlü deliller varken Yalım'ın ihracı için neden 37 gün beklendiğini, daha önce 11 Mayıs diye açıklanan disiplin kurulu toplantısının neden erkene alındığını ise açıklamadı. Ve şoförün ifadeleri var. Şoförün ifadesi ve iki özel vurgusu başlığıyla yer alıyor o ifadenin detayları da. CHP'nin 37 gün sonra acil ihraç kararında ortaya çıkan deliller ve Yalım'ın şoförü Altınkaya'nın etkin pişmanlık ifadesinin CHP içinde kabul görmesi etkili oldu diyor Akşam Gazetesi detaylarda. Biraz aşağıya indiğimizde ise Erant Dayağı konuşması, Özel'in eşi arsanın satışını istiyor başlığı karşımıza çıkıyor. Onun da detaylarına bakalım. Konak Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'in rant imarına itiraz eden CHP'li üyeleri dövdürme pazarlığının ses kayıtları ortaya çıktı efendim. Kayıtları pazarlık yaptığı Yusuf Aydoğdu savcılığa verdi ve Erbaykent'in genel başkanımızın eşi arsanın satılmasını istiyor dediğini öne sürdü deniliyor Akşam Gazetesi'nin bu haberinin de detaylarında. Ve diğer başlıklarla devam edelim. Biraz yukarıya sürmanşete doğru çıkalım. Bayram tatili 9 gün görünüyor. Kabinede görüşülecek başlığı yer alıyor sürmanşette. Hemen onun da detaylarına bakalım. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de önemli gündem maddeleriyle toplandı efendim. Toplantıda Orta Doğu'daki savaş çerçevesinde yaşanan gelişmeler vardı elbette. Bunun yanında terör Türkiye süreci ve ekonominin gündemi de ele alınacak. 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkarılmasının da kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor diyor Akşam Gazetesi. Biraz aşağıya inelim şimdi. Girit'te sadece Türkiye vardı. Efendim Sumut filosundan bahsediyoruz. Soykırımcı İsrail'in Sumut filosundaki iki aktivisti gözaltına alması tepkileri çekmeye devam ediyor. Madrid ve Barcelona'da protesto edildi bu iki kişinin İsrail'e götürülüyor olması ve gözaltı sürelerinin uzatılıyor olması. Bunun yanında Türk aktivistler beraberindeki kişilerle birlikte, Türk olmayan kişilerle birlikte Girit'ten alınarak Türkiye'ye getirilmişti. Aktivist Halil Erdoğmuş buna ilişkin konuştu. İsrail yanlısı saldırısı sonrası Girit'e gelen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Girit'te sadece Türkiye vardı dedi. İş adamı Halil Erdoğmuş uluslararası sulardaki saldırıyı Akşam Gazetesi'ne anlattı. Şu ifadeleri kullandı Halil Erdoğmuş. Ters kelepçeyle gözaltına alındık. Islak zeminde saatlerce bekletildik. En temel insani ihtiyaçlarımız hiçe sayıldı. Hiçbir ülkenin yetkilisi havaalanında yokken Büyükelçiliğimiz varlığıyla güç verdi şeklinde konuştu. O anda yaşananları işte böyle anlattı efendim diyelim ve şimdi aşağıya inelim tekrar. Trump korsan gibiyiz diyor. İran haydutluk itirafı ifadelerini kullanıyor. İşte bunu da başlıklarına taşımış Akşam Gazetesi ilk sayfada. ABD Başkanı Trump'ın bir İran tankerine el koyulmasını korsan gibiyiz diyerek övmesine Tahran'dan sert yanıt geldi efendim. Trump ABD'nin İran'a ait Tosca adlı gemiye el koymasıyla ilgili gemiyi ele geçirdik, kargoyu ele geçirdik, petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş, korsan gibiyiz dedi.
İran Dışişleri bunun dil sürçmesi değil açık bir suç itirafı olduğunu belirtti. ABD'nin eylemleri uluslararası hukuka aykırı, Birleşmiş Milletler bu tür ihlalleri normalleştirmemeli şeklinde açıklamalarda bulundu İran Dışişleri de. ABD 270 metre uzunluğundaki toz gazlı gemiyi Umman Körfezi'nde hedef almıştı, hatırlatalım bunu da. Ve Almina'dan acı haber geldi efendim, haberlerimizde de detaylarını paylaşmıştık. Kahramanmaraş'taki o okul saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu maalesef 18 gün sonra yaşamını yitirdi efendim. Aynı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Yeşil'in annesiyle Almina'nın arkadaşı Anne Gülden Ağoğlu'nun oğlunu cenazede teselli etti ifadeleri de yine yer alıyor haberin detaylarında diyelim ve Sabah gazetesiyle devam edelim şimdi. Sabah gazetesinin manşetinde plajcı ve kuaföre zehir operasyonu yer alıyor. Efendim emniyet güçlerimiz zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu operasyonun detaylarında devam edelim. Zira İstanbul Narkotik Şube'den film gibi bir operasyon yapıldı. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle plajcı, tekel bayisi, kadın kuaförü ve bujiterilerde gençleri zehirleyen 75 kişi tutuklandı diyor Sabah gazetesi manşetinde. Pilav değil, uyuşturucu sattılar efendim.

Kadıköy'de başlatılan soruşturmada esnaf görünümlü torbacılara yönelik aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Narkotik polisi pilavcı dükkanlarını mercek altına aldı. Gece kulüplerinden çıkan müşteriler pilavın yanında peçete içerisinde uyuşturucu satıldığı tespit edilerek şebeke çökertildi. Dışarıdan bakıldığında kadın kuaförü, bujiteri ve tekel bayisi gibi görülen bazı iş yerlerinde de torbacıların zulası olduğu belirlendi. Eğlence mekanlarında ise uyuşturucu satışının şifreli olarak yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonlarda 116 kişi gözaltına alındı. Gizli bölmelerde uyuşturucular da ele geçirildi deniliyor manşetin detaylarında. Ve yabancı öğrenci de hedef 1 milyon bu başlıkla devam edelim. Bilal Erdoğan en parlak yabancı öğrencilerin Türkiye'ye geldiğini söyledi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'de 350 bin uluslararası misafir öğrenci var. Bir öğrenci 10 turist kadar ekonomik katkı sağlıyor. Batı'nın akademide nasıl beyin göçünün merkezi haline geldiğini konuşuyorduk. Şimdi Türkiye'de bu yola girdi. Uluslararası öğrenci sayısının 1 milyona çıkması lazım şeklinde konuştu. Bu ifadeleri kullandı işte. O konuşmasının detaylarına da yine Sabah gazetesinde yer veriliyor diyelim, aşağıya inelim. Şimdi Hürmüz'de yüksek gerilime dair detaylar da yine Sabah gazetesinin ilk sayfasında. ABD, İsrail, İran barış masası kurulamıyor. Müzakere trafiği çıkmaza girdi. Hürmüz Boğazı'nda Özgürlük Projesi adıyla yeni bir süreç başlatacaklarını belirten ABD Başkanı Trump, bugünden itibaren tarafsız ülkelerin gemilerinin geçişine yardım edeceklerini duyurdu deniliyor haberin detaylarında. Telefonunu kır, delilleri yok et başlığına da bakalım. Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasına Özkan Yalım'ın kızından gelen talimatı dinlemeyen muhasebeci Ceren Yeşildağ'ın itirafları damga vurdu diyor Sabah gazetesi. Hemen detaylarına bakalım bu haberin. Operasyon sırasında telaşa kapılan Özkan Yalım'ın avukat olan kızı Özge Gül Yalım'ın Ceren Yeşildağ'ı arayarak telefonlarını kır at şeklinde talimat verdiği ortaya çıktı. Savcılıkta ifade veren Ceren Yeşildağ ise bu talimata uymayarak telefonlarını emniyet güçlerine teslim ettiğini belirtti. Ve Mersin Gaziantep yüksek hızlı trenle 2 saate inecek. Bu gelişmenin detaylarını da paylaşalım. Mersin Adana Osmaniye Gaziantep hızlı tren projesinde sona gelindi efendim. Hemen detaylarına bakalım. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu 312 kilometrelik hızlı tren hattının Türkiye'yi uluslararası lojistik ağlara entegre edeceğini söyledi. Hızlı tren Mersin'den Gaziantep'e 6.5 saat olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşürecek efendim. Sona yaklaşıldı bu projede de diyelim. Sürmanşete de çıkalım hemen. Sabah gazetesinin ikiz bebeği olan annenin izni ne kadar diyor Sabah gazetesi sürmanşetinde de. Düzenlemeden yararlanmak için başvurular nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Ve hala doğum izninde olan annelerin durumu ne olacak gibi sorulara da yine Sabah gazetesinde cevap veriliyor diyelim. Ve Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Şimdi kaçağı gördük, kapıyı çaldık diyor Hürriyet gazetesi manşetinde. Hemen detaylarına bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Hürriyet gazetesine özel açıklamalarda bulundu efendim. 24 gayrimenkul alıp vergi mükellefi olmayan bir kişiyi örnek verdi ve hepsinin kapısını çalıyoruz dedi. Varlık barışıyla ilgili detayları da anlattı. Hemen bakalım o detaylara. Bir gelir bildirmeyen veya geliri harcamasıyla uyumsuz olan 16.300 mükellefin kapısı çalındı. 24 gayrimenkul, 8 lüks araç alıp vergi kaydı olmayanlar var dedi Bakan Şimşek. Futbol, basketbol, voleybol gibi branşlarda 228 sporcu vergi dışı gelirlerini izaha davet edilecek. Transfer ve kiralamalarda beyan dışı bırakılan rakam 5 milyar TL'yi buluyor şeklinde konuştu. Ve kara para önlemlerinden de bahsetti Bakan Şimşek. Varlık barışıyla yurt dışındaki para, altın, hisse senedi, tahvillerin Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor dedi. Kara para önlemi açısından varlık barışı, mali eylem görev gücü gibi uluslararası kuruluşların standartlarına uyumlu olacak. Yapılacak bildirim sonrası ülkeye getirilen kaynaklar için kademeli bir vergilendirme öngörülüyor ifadelerini kullandı diyelim ve sürmanşete çıkalım. Şimdi Türk finali Vakıfbank'ın diyor sürmanşetinde Hürriyet gazetesi de Avrupa.

Voleybol Konfederasyonu, Sevzeren Grup, Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı Vakıfbank kaldırdı efendim. Haberlerimizde de detaylarına yer vermiştik. Gurur gecesinde İstanbul'da iki Türk takımının kaldığı final baştan sona çekişme içerisinde geçti. Eczacıbaşı Daynevit tek seti kazanarak ikinci oldu deniliyor detaylarında diyelim. Şimdi aşağıya iniyoruz. Masada ayak sürüyor, Körfez'e uçak yolluyor başlığıyla devam edelim efendim. Zira Donald Trump'ın hamleleriyle söylemleri hala birbirine uymuyor. Trump İran için İran'ın çözüm planı ile ilgili olumsuz mesaj verirken bölgede ABD uçaklarının da sayısı giderek artıyor. İki taraf masaya oturamazken, müzakereler sürüncemeye girmişken bölgeye sevkiyatların devam etmesi de savaşın sürebileceği ihtimalini yoğunlaştırıyor efendim. İran iki anlaşmalı çözüm planının ilk aşamasında Hürmüz'ün hemen açılmasını ve savaşı bitirecek bir aylık müzakerenin başlamasını teklif etti. ABD Başkanı Trump ise teklifin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri'nin 2 Mayıs'ta Avrupa'dan savaş bölgesine yakıt ikmal ve nakliye uçakları göndermesi dikkati çekti. Ve operasyon başlıyor başlığı da kullanılıyor yine. Trump bu sabah itibariyle Özgürlük Projesi operasyonuyla Hürmüz'de mahsur kalan 3. ülkelere ait gemilerinde çıkarılacağını ifade etti. Zehir zıkkım olsun o pasta başlığına da bakalım. Biz haberimizde de yer vermiştik buna ilişkin detaylara. Efendim öyle bir pastadan söz ediyoruz ki üzerinde urgan var. Hemen bakalım detaylarına. İsrail'in soykırımının en büyük destekçisi olan Güvenlik Bakanı Ben Gvir 50. yaşına da utanmazca bir skandalla girdi efendim. Filistinli mahkumların idam edilmesi için yasa çıkarttıran Ben Gvir üzerinde dar ağacı, yağlı urgan sembolü ve silahlarla süslenmiş İsrail haritasının yer aldığı pastayı kesip yedi. Doğum gününü işte böyle kutladı diyelim. Milliyet gazetesine bakalım. İsrail'in havası söndü başlığı yer alıyor Milliyet Gazetesi'nin manşetinde. Efendim ABD'nin desteğiyle İran ve Lübnan'a yönelik ağır saldırılar başlatan, karşılığında iki ülkeden gelen yoğun misilleme saldırılarına tam anlamıyla karşı koyamayan İsrail'de hava savunma kapasitesi tartışması başladı. Demir Kuvve, Davut Sapanı ve Arrow 3 adı verilen farklı menzillerde hava savunma sistemlerine sahip olan İsrail'de özellikle balistik füzelere karşı koruma sağlayan Arrow 3 füzelerinin stoklarına ilişkin soru işaretleri artarken İsrail parlamentosundaki Dışişleri ve Savunma Komitesi yetersiz stok iddiaları üzerinden acil toplantı kararı aldı. Ve Ben Gvir'in o doğum günü pastası da yine haberin detaylarında yer alıyor efendim. Doğum günü bile provokasyon başlığıyla biz detaylarını paylaşmıştık. Diğer başlıklarla devam edelim. 9 günlük tatil için gözler kabinede efendim. Bunun detaylarına bakalım. Beştepe'de toplanacak kabine. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının öncelikli gündeminde terörsüz Türkiye ve ABD-İran arasındaki müzakere süreci, Gazze'deki insani dram ve Rusya-Ukrayna savaşı var elbette. Bunun yanında Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını bekleyenlerin gözü de yine kabinede olacak. Bölgesel istikrar için bilim diplomasisi başlığına da bakalım. İlim yayma ödülleri sahibi akademisyenler tarafından gerçekleştirilen ikinci istişare kampı sona erdi efendim. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'de uluslararası öğrenci sayısının 1 milyona çok hızlı bir şekilde çıkması bütün milletimizin derdi olmalı. Bu öğrenciler iş insanları, kanaat önderleri, siyasetçiler oluyorlar. Bu da Afrika kısmında Türkiye'nin etkinliğini artırıyor ifadelerini kullandı. Ve diğer başlıklara bakalım. Almina hayata tutunamadı efendim. Cennet Kuşum başlığı da yine yer alıyor bu haberin detaylarında. Kahramanmaraş'taki okuldaki bu saldırıda yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu 18 gündür tedavi görüyordu ama yaşam mücadelesini dün kaybetti efendim. Almina'nın musalla taşındaki tabutuna sarılan anne Gülden Ağoğlu'nun Cennet Kuşum diyerek tabutu okşayıp öpmesi yürekleri dağladı. Ve yurtta ölümlü kazalar vardı efendim. Katliam gibi 2 kaza yaşandı. 7 kişi hayatını kaybetti. 58 yaralı var. Malatya Doğanşehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi yaralandı. Uşak

0: Akta'da 7 aracın karıştığı korkunç kazada 4 kişi ölürken 17 kişi ise yaralandı. Detaylarını paylaşmıştık ve süper hücre de can aldı efendim. Bunun detaylarını da yine ekranlarınıza taşımıştık. Gaziantep'te süper hücre fırtınası etkili oldu. Aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına çatıları uçurdu, dereleri taşırdı, ağaçları kökünden söktü. 39 okulda eğitime ara verildi. Şanlıurfa'da ise fırtınanın kopardığı güneş paneli otomobilin üzerine düşen bir kişi yaşamını yitirdi diyelim ve Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi manşetinde en özel Mustafa en büyük müze diyor. Hemen detayına bakalım. Hazreti Osman Efendimiz'in yazdırıp çoğalttığı ilk 6 Kur'an-ı Kerim'den biri için Özbekistan'da dünyanın en büyük medeniyet merkezi inşa edildi diyor Türkiye Gazetesi. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açılan İslam Medeniyetleri Merkezi'nin en dikkat çeken eseri Hazreti Osman devrine atfedilen Mushaf-ı Şerif deniliyor. Mushaf'ın Hazreti Osman devrinde çoğaltılıp dünyanın farklı noktalarına gönderilen 6 eserden biri olduğu, hatta şehit edilirken üzerine kanının damladığı iddia ediliyor. Müze yetkilileri 7. yüzyıla ait olan eserin Avrupalı uzmanların denetiminde özel olarak muhafaza edildiğini ifade ediyor. Amerika giderse Türkiye var. Avrupa'da güç dengesi değişiyor efendim. Zaten pek çok açıklama geliyordu Türkiye'ye ilişkin. Özellikle von der Leyen'in açıklamaları tepki çekmişti. Trump'ın NATO'dan ayrılma tehdidi güvenlik endişesi taşıyan Avrupa'yı Türkiye'ye muhtaç bir hale getirdi diyor Türkiye Gazetesi de yine detaylarda. Her ülke kendine ittifak arıyor. Özellikle de Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD'nin NATO tehditleri Avrupa'daki eski güvenlik düzeninin sonunu getirmiş durumda diyelim. Biraz aşağıya inelim şimdi. Şartlar önemsiz, İran yeterli bedel ödemedi başlığıyla devam edelim. ABD Başkanı İran'ın 14 maddelik barış planına kapıyı kapattı. Tahran'ın füze kapasitesinin yok edilmesini isteyen Donald Trump, "Onlar son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi" diye konuştu efendim. Şimdi Yeni Şafak gazetesine bakalım. Gazze'de kan kalmadı, abluk altındaki insani kriz alarmı diyor Yeni Şafak gazetesi manşetinde. Gazze'de o süren zulmü manşetine taşıyor Yeni Şafak gazetesi. İsrail'in 2 yıldan fazla bir süredir uyguladığı soykırım nedeniyle Gazze'deki kan bankalarında stoklar tamamen tükendi. Terör devleti saldırıları nedeniyle her gün şehit ve yaralı haberleri de gelmeye devam ediyor efendim. Ve fırtınanın dinmesini bekliyoruz başlığına bakalım. Gazete editörü Mügüsüm Durmuş'un smut notları yer alıyor Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında. "Yola çıktığım ilk günden bu yana Gazze halkından mesajlar alıyorum. Heyecanla bizi bekliyorlar. Sadece yolda olmamız bile onları umutlandırıyor" dedi. Gazetenin Gazze editörü Seli de aynı şekilde ifadelerini kullanıyor Mügüsüm. Tüm filo Girit'te ona fırtına biter bitmez tekrar yola çıkacağımızı söyledim diyor Mügüsüm Durmuş yazısında. Ve son olarak Yeni Akit gazetesine de bakalım. Rüşvet villalarına gelemedi, 30 duruşmaya giren Ekrem cevap veremiyor diyor Yeni Akit gazetesi manşetinde. Cevap bekleyen o soruları da sıralıyor Yeni Akit gazetesi. CHP İstanbul İl Binası'nın alımında kullanıldığı ortaya çıkan para kuleleri nereden geldi? Cevap veremediği sorulardan biri. Diğeri ise iş adamı Ali Nuhoğlu, her biri 1,5 milyar lira olan 3 villaya mukabil İBB iştiraki Kiptaş'tan kaç ihale aldı gibi pek çok soruya yer veriliyor efendim. Sorular bu şekilde devam ediyor. Gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından yine buradayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla

Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılları en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir. Yıllardır Türkiye'yi Doğu, Batı ve Kuzey, Güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim bir gerçeğin altını tekrar çiziyorum. Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz, hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarıgüzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 aralığında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 aralığında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Gaziantep ve Şanlıurfa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi. Bazı binaların çatıları uçarken sokakta park halindeki araçlar büyük zarar gördü. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Gaziantep'te ise olumsuz hava koşulları nedeniyle kazalarda 23 kişi yaralandı. İki ilçede bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
1: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü. Gaziantep'i süper hücre fırtınası vurdu. Bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Süper hücrenin etkisiyle aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına cadde ve sokaklarla köprü altlarını göle çevirdi. Şanlıurfa'da da benzer bir tablo vardı. Fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Olay esnasında otomobilde bulunan 22 yaşındaki Nur Çakmak ağır yaralandı. Otomobilden güçlükle çıkarılan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2: Onun için çekme.
1: Kentteki şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ise böyle yıkıldı. İki ilde, bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
0: Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü. Yüksek kesimlerde Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Baharda çiçek açan çiçekler beyaz örtü altında kaldı efendim. Sırada yurttan kar manzaraları var.
3: Yurdun dört bir yanı Mayıs ayında yağan karla beyaza büründü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşlara sürpriz oldu. Samsun'un Ledik ilçesinde kar yağışı etkiliydi. Kar nedeniyle evlerin çatılarıyla araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı. Karayollarında da ulaşımda zorluklar yaşandı. Burası da Kütahya Domaniç. Domaniç dağları beyaza büründü. Yer yer sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kocaeli, Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Kocaeli'nde 1400 rakımlı Kuzu Yayla Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Bölgeye ziyaretçiler gelmeye başladı. Karabük'te Keltepe Kayak Merkezi'nde de kar ve sis vardı. Bolu'da ise Aladağ bölgesi, Gerede Arkut Dağı ve Kartalkaya kayak merkezleriyle çevresinde kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Ve Kastamonu, Ilgaz Dağı beyaz örtü altında kaldı. Zaman zaman sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi düştü. Ormanlık alanlar ilkbaharda beyaza büründü. Kar yağışının devam ettiği bölge drone'la havadan görüntülendi.

0: Dünya gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 2 ayı aşkın süredir devam eden savaş belirsizliğini korurken ne zafer geldi ne de ateşkes. İran ABD'ye 14 maddelik bir teklif sundu. ABD'dense olumlu bir yanıt gelmedi efendim. Trump teklif kabul edilemez dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ülkesinin Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunmuş olduğu 14 maddelik teklifle ilgili açıklamalarda bulundu. Bekai, ABD tarafı İran'ın önerdiği plan hakkındaki görüşlerini Pakistan tarafına iletmiştir. Söz konusu görüşler şu anda incelenmektedir açıklamasında bulundu. Önerilen çerçeve öncelikle bir duraklama ve ardından 30 günlük bir süre zarfında ayrıntıların ele alınması üzerine kuruludur. Nükleer mesele bu maddelerde yer almamaktadır. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemeyi taahhüt ettiği yönündeki iddialar medyanın uydurmasıdır şeklinde konuştu. İsrail basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini incelediğini ve kabul edilemez olduğunu söyledi. İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin detaylarını aktardık efendim. ABD'nin cevabını da aktardık. Şimdi İranlıların bunu inceleyip yanıtlaması bekleniyor. Top ABD sahasında diyen İran'a ABD Başkanı Donald Trump'tan itiraf gibi bir açıklama geldi. Trump Hürmüz'deki hamleleri için korsan gibiyiz dedi.
1: Üçüncü ayına girilen savaşta hiçbir cepheden mutlak zafer ilanı gelmedi. ABD ve İsrail savaşın başındaki vaatlerini gerçekleştiremedi. Tahran yönetimi ağır kayıplar verdi. Savaşın akıbeti belirsizliğini korurken gözler ABD ve İran'dan gelen son açıklamalardaydı.
2: Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
1: ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nda korsanlık yaptıklarını alenen dile getirdi. Florida'da düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, İran'a ait Tuska adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin konuştu. Kamuoyunda İran'daki ABD müdahalelerinin korsanlık olarak eleştirilmesini doğruladı.
2: Gemiyi ele geçirdik, kargoyu ele geçirdik, petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki? Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
1: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın korsan gibiyiz şeklindeki açıklamalarını itiraf diye niteledi. Bu, uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerinin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftı ifadelerini kullandı. İran'a ait bir gemi ise Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kırdı. İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait Huge adlı büyük ham petrol tankerinin ABD'nin abluka engelini aşarak uzak doğu sularına ulaştığı belirtildi. Yaklaşık 220 milyon dolar değerinde 1 milyon 900 bin varilden fazla ham petrol taşıyan tankerin uluslararası seyir verileri paylaşıldı. Trump Florida'dan dönüş yolundaysa bir kez daha saldırı tehdidinde bulundu.
2: Eğer kötü davranırlarsa, kötü bir şey yaparlarsa saldırırız.
1: ABD basınına göre bu çıkış ABD'nin askeri seçeneğini de masada tuttuğunu gösteriyor. ABD askeri uçaklarının Orta Doğu yönünde hareketliliği de arttı. Amerikan ordusuna ait çoğunluğu nakliye ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan hava trafiğinde dikkati çeken yoğunluk gözlendi. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası ise sürüyor. Gerilimin dinlediği bölgede İran'dan Pakistan aracılığıyla ABD'ye bir teklif iletildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, şu an top ABD'nin sahasında dedi. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Niksat, Hürmüz Boğazı'ndan yeni geçiş protokolü için çalışma yapıldığını belirtti. Plana göre İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek. İran devrim muhafızları, Trump'ın imkansız bir operasyonla kötü bir anlaşma arasında seçim yapmak durumunda kaldığını belirtti. 14 maddelik güncellenmiş çerçeve anlaşma teklifi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını kapsıyor. ABD deniz ablukasının sona erdirilmesi ve İran'la Lübnan'daki savaşın kalıcı olarak bitirilmesi için bir aylık müzakere süresi öngörüyor. ABD Başkanı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ın son teklifini inceleyeceklerini belirtmişti. Trump, İran son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedi demişti. Bu yüzden bu planın kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum ifadelerini kullanmıştı. O cevap geldi. İran Dışişleri Bakanlığı açıkladı. ABD teklife cevabını Pakistan üzerinden iletti. İranlı yetkililer bunu inceleyip yanıt verecek. Savaşın gerilimi ise sürüyor. Uzmanlara göre ABD ve İran'dan geri adım gelmemesi nedeniyle gerilimin uzaması ihtimali giderek güçleniyor. Bir yandansa birçok ticari faaliyetin durduğu Körfez ülkeleri normalleşmeye çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.
0: Lübnan cephesine de bakalım. Birçok belde hedef alındı. Lübnan'da ateşkes bir kez daha ihlal edildi efendim. İsrail'in saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti. 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı böylece 2650'yi aştı. Nebatiye'de Kefer Decel yolunda seyir halindeki bir araç hedef alındı. Düzenlenen İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Luveyze'de bir evi hedef alan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail saldırılarda Mivdon'da 4, Sevkin'de 2 kişi yaşamını yitirdi. Bir beldede motosiklete hedef alan İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca birçok belde ve çevresi aralıklarla topçu atışlarına maruz kaldı. Hizbullah'tan da misilleme saldırıları geliyor. İsrail basını Hizbullah'ın insansız hava araçları karşısında yetersiz kaldıklarını kabul etti. Subayların itiraflarına yer veren gazete, İsrail'in Güney Lübnan'da stratejik bir tuzakla karşı karşıya olduğunu yazdı. Subaylar geri çekilmemiz yenilgi anlamına gelirken ABD Başkanı Donald Trump ilerlememizi engelliyor dedi. İsrail merkezi bir başka haberde ise yenilgi itiraf edildi. Hizbullah'ı dize getirmeyi amaçlayan stratejik bir pusu İsrail için stratejik bir pusuya dönüştü ifadeleri kullanıldı. İran'ın misilleme saldırılarının ardından İsrail'de hava savunma krizi giderek büyüdü. İsrail basınında meclisinin İsrail'in savunma yetersizliği nedeniyle toplanacağı iddiaları yer aldı.
3: İsrail'de bir kriz patlak verdi. Hava savunma sistemlerinin başarısızlığı mecliste yankı uyandırdı. Meclis komitesi hava savunmasındaki kriz nedeniyle acil toplanma kararı aldı. İsrail, İran'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmasının ardından Tahran yönetiminin misillemeleriyle karşı karşıya kaldı. Hava savunma sistemleri envanterine ilişkin endişeler yükseldi. Ülke basınında yeni iddialar yer aldı. Haberlere göre İsrail Meclisi Neset hava savunmasında kullanılan Arrow 3 tipi füzelerin sayısının yetersizliği nedeniyle acil toplanma kararı aldı. İddialara göre karar komite üyelerinin 1/3'ünden fazlasının bir mektubu imzalamasının ardından geldi. Mektupta savunma sistemlerinin başarısızlığı ve iç cephenin terk edilmesi başlıklarının görüşülmesi talep edildi. Geçtiğimiz hafta Tel Aviv yönetiminin hava savunma sistemlerine yönelik bütçe harcamalarını arttırmaktaki kararlılığına ilişkin iddialar gündemdeydi. Füze eksikliği iddialarına ilişkin soruların cevaplanması için İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'la Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in komiteye çağrılması talep ediliyor. İsrail'den ABD ile İran'a karşı yürütülen süreçten çıkarılan dersler sonrası hava gücünü artırma kararı da geldi. İsrail Savunma Bakanlığı, İran'la gerilim sürerken ABD yapımı F-35 ve gelişmiş F-15 savaş uçaklarından oluşan iki yeni filonun satın alımını onayladı. Alımların yaklaşık 118 milyar ABD doları olduğu ifade edildi.
4: Pilotlarımız İran semalarının her yerine ulaşabilir ve gerekirse bunu yapmaya hazırlar. Bağımsızlık konusuna gelince silahların kendi üretim kapasitemize yatırım yapılması talimatını verdim.
0: Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri ve enerji sektöründeki adımları İsrail basınında büyük yankı uyandırdı. Beylikova'da nadir toprak elementi rezervine değinen İsrail basınından Maariv gazetesi, Türkiye'nin silah imparatorluğunun da güçlendiğine yer verdi.
3: Türkiye'nin yeni nesil mühimmat hamlesi dikkatleri çekti. İsrail basını alarma geçti. Türkiye'nin silah imparatorluğu güçleniyor yorumu kulisleri hareketlendirdi. Tel Aviv merkezli gazete Maarif analizinde Türkiye'nin özellikle mühimmat teknolojilerinde ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. Habere seri üretim akıllı bombalar, Türkiye'nin silah imparatorluğu güçleniyor başlığı verildi. Haberde Türk şirketi Aselsan, geleneksel bombaları lazer güdüm kitiyle hassas silahlara dönüştürüyor denildi. F-16'lar ve Akıncı'yla Türkiye savunma bağımsızlığında gücünü gösteriyor ifadelerine yer verildi. Maarif'in analizinde

0: Aselsan'ın yalnızca üretimle sınırlı kalmadığına dikkat çekildi. Haberde ayrıca Türkiye'nin savunma vizyonuna da geniş yer verildi. Ankara'nın hedefinin yalnızca teknolojik gelişim olmadığı vurgulandı. Türkiye'nin hedefi Batı silahlarına olan bağımlılığı azaltmak ve bölgesel küresel ölçekte önemli bir silah tedarikçisi olmak değerlendirmesi yapıldı. İsrail basını Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişiminin yanı sıra enerji sektöründe attığı adımları da yakından takip ediyor. Maariv gazetesi bir diğer haberinde Türkiye'nin Beylikova'daki nadir toprak elementi projesine yaptığı yatırıma yer verdi. Türkiye'nin yaptığı 600 milyon dolarlık yatırımla küresel üretimde ilk 5'e girme hedefi olduğunu vurguladı. Habere göre söz konusu hamleyle Türkiye Çin'e meydan okuyacak bir güç merkezi olacak. Yetkililere göre Beylikova sahası yaklaşık 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervine sahip. Bu özelliğiyle dünyanın en büyük ikinci yatağı konumunda bulunuyor. Birinci sıradaysa Çin'deki Bayanobo sahası yer alıyor. Nadir toprak elementleri, rüzgar türbinleri, elektrikli araç motorları, bataryalar ve savunma teknolojileri gibi birçok stratejik sektörde kritik rol oynuyor. Habere göre yatırımın tamamlanmasıyla yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Bu durum Eskişehir'i önemli bir madencilik ve sanayi merkezi haline getirecek.
1: İlim yayma ödülleri kapsamında düzenlenen istişare kampı İstanbul'da sona erdi. Akademisyenler bölge istikrarı için bilim diplomasisi başlıklı bildirgeyi imzaladı ve kamuoyuna duyurdu. Basın toplantısına katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin diplomasideki başarısına dikkati çekti ve önemli mesajlar verdi. O mesajlara bakalım.
2: Türkiye'nin en prestijli akademi ödüllerinden biri olan İlim Yayma Ödülleri'nin istişare kampı sona erdi. İstanbul'da gerçekleştirilen programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Profesör Doktor İdris Sarısoy'la 2019, 2021, 2023 ve 2025 İlim Yayma Ödülleri'nin sahipleri olan akademisyenler katıldı.
3: İlim yayma ödülleri olarak Türkiye'deki akademik çalışmaların düzeyinin yükseltilmesi için dünyada içinde bulunduğumuz yarışmada insanlık menfaatine Türkiye'nin daha güçlü bir oyuncu olması için tabii ki hem özendirme hem de ödüllendirme, teşvik etme görevimiz olduğunu düşünerek ilim yayma ödüllerimizi yaklaşık 10 yıldır işte 4 ödülden sonra 12 ödülümüzle beraber bugünlere getirdik.
2: İlim yayma ödüllerinin bu seneki konusu bölgesel istikrar için bilim diplomasisiydi. Kampa katılan bilim insanları bu topraklarda üretilmeyen bilginin bölgenin krizlerine çözüm olamayacağını vurguladı.
4: Gücümüze güç katan üniversitenin, akademik dünyanın yaptığı çalışmalarıyla başarılarıyla bilinir, tanınır olmasının yanında milletimizin de problemlerinin çözülmesinde, devletimizin de gücüne güç katılmasında bir katalizör olmak.
2: Geçtiğimiz yıl yapılan ilk toplantıda özellikle sağlık sektörüne yönelik bilimsel atılımlar gündeme gelirken, bu adımların bugün sağlık alanında önemli bir ilerleme sürecini beraberinde getirdiği ifade edildi.
5: Cihazımız meme kanserini erken teşhis etmek için geliştirdiğimiz, olduğumuz bir cihaz. Bu cihaz mikrodalgaları kullanarak, yani zararsız elektromanyetik dalgaları kullanarak çok erken aşamada meme kanserini tespit edebiliyor. Bunun zaten tüm süreçlerini tamamlamıştık. Bundan sonraki süreç artık bunun uygulamaya geçmesiydi. Bu çerçevede dediğim gibi Sağlık Bakanımız ve TÜSEP Başkanı, yine ilgili Tıbbi Yazı Kurumu Başkanı, Bakan Yardımcıları bir toplantı yaptı.
2: Bu yılki toplantının ana gündemini ise bölgesel istikrar için bilim diplomasisi başlıklı bildirge oluşturdu. Akademisyenler, bilimsel üretimin ve ortak araştırma ağlarının bölgesel güvenlik ve kalkınma için kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.
6: Yeni bir bölgeselcilik anlayışının geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye, İslam medeniyeti mirası, Türk dünyası ile tarihi ve kültürel bağları, modern bilim ve yüksek öğretim kapasitesi, savunma sanayindeki gelişimi, diplomatik tecrübesi ve bölgesel kurumlarla kurduğu güçlü ilişkiler sayesinde bu sürecin doğal taşıyıcı

0: aktörlerinden biridir.
1: Bildirge kapsamında ülkeler arası bilimsel işbirliklerinin artırılması, ortak veri havuzlarının oluşturulması ve bilim ataşelikleri gibi yeni yapılarla akademik diplomasinin güçlendirilmesi önerildi. Ayrıca gıda, su ve enerji güvenliği gibi stratejik

0: Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi, son dönemde Azerbaycan'da ve Özbekistan'da kurulan Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-Özbekistan girişimleri, bunlar işte başlangıç adımları.
1: Özellikle İslam dünyası, Türk dünyasında var olan muadil kurumlar arasındaki ilişkilerin teşvik edilmesini öneriyoruz.
2: Program, bildirgenin imzalanması ve yetkililere takdim edilmesiyle sona erdi.
3: Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği vatandaşı olmayan turistlere uygulama kararı aldığı yeni giriş çıkış sistemi havalimanlarında kaosa yol açmıştı. Turizmin yoğun olduğu zamanlarda bu sistemin askıya alınması kararlaştırıldı.
4: Avrupa Birliği'nin yeni giriş çıkış uygulaması sınır kontrollerinde kaosa yol açtı. Havaalanlarında kuyruklar 3 saate kadar uzadı. Çok sayıda yolcu uçaklarını kaçırdı. Avrupa Birliği'nden iki ülkedense tatilcileri sevindirecek kritik bir karar geldi. Turizm yoğunluğu nedeniyle bazı Avrupa ülkeleri sistemi geçici olarak askıya almayı veya gevşetmeyi değerlendiriyor. Amaç özellikle yarı yıl tatili döneminde yaşanan yoğunluk ve kaosu önlemek. İtalya ve Portekiz aksaklıklar nedeniyle sistemi askıya almıştı. Teknolojik arızalar ve personel yetersizliği sebebiyle İspanya, Fransa ve Hırvatistan da aynı yolu izleyebilir. Sistem geçen ay Schengen bölgesinde tamamen devreye alındı. Kararla pasaportlara elle damga vurma uygulamasına son verildi. AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesi ve biyometrik fotoğraf çektirmesi zorunlu hale getirildi. Güvenlik sisteminin gelen turistlerin biyometrik veri vermesini zorunlu kılması nedeniyle büyük gecikmeler yaşandı.
3: Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış sel felaketine yol açtı efendim. Afette 10 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağış sel ve toprak kaymalarına sebep oldu. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollar su altında kaldı. Köprülerde hasar meydana geldi. Ulaşım aksadı. Onarım çalışmaları devam ederken trafik başka güzergahlara yönlendirildi. 7'si Doğu Kenya'da 10 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji Dairesi şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyardı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bulgaristan'daki Rodop Dağları'nda bulunan Smolyan kasabasıyla Pampodorovo tatil belgesi arasındaki karayolunda çatlaklar oluştu. İhbardan kısa süre sonra ise bölgede toprak kayması meydana geldi. Ekipler asfalt zeminde ciddi yarıklar tespit ederek trafiği durdurdu. İncelemelerin sürdüğü sırada dev toprak kütlesi yamaçtan aşağı kaydı. Onlarca ağaç yamaçtan sürüklendi. Elektrik direkleri de devrildi. Yolun 60 metrelik bölümü çöktü. Bölgede bulunan doğal gaz hattı zarar gördü. Gaz akışının ve elektriğin güvenlik amacıyla kesildiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 5 ila 6 metrekarelik alan kaydı. Bölgede zemin hareketlerinin devam ettiği ve yeni çökmeler yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde trafik kurallarını ihlal eden sürücüsüz araçlara yönelik cezalar devreye giriyor. Yeni düzenlemeye göre sürücüsüz araçların yaptığı ihlaller nedeniyle şirketlere ceza kesilecek. ABD basınında yer alan haberlere göre Motorlu Taşıtlar Dairesi yeni karar aldı. Otonom araçların sayısının hızla arttığı Kaliforniya eyaletine yönelik düzenlemeler yapıldı. Artık sürücüsüz araçlar hareket halindeyken kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi kurak ihlallerinde ceza alacak. Bu durumu polis doğrudan ilgili şirkete ceza kesebilecek. Şirketlerin polis ve diğer acil durum ekiplerinden gelen çağrılara 30 saniye içinde yanıt vermeleri zorunda olacak. Otonom araçların acil durum bölgelerine girmesi halinde ise şirkete para cezası verilecek. Kural 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

0: Belli belediyelerdeki yolsuzluklara ilişkin gelişmelerle devam edelim efendim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma her geçen gün genişliyor. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alınmıştı. Zuhal Böcek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zuhal Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İBB davasının ardından Dilek İmamoğlu'nun delil yok açıklamasına 2019'da hayatını kaybeden belediye çalışanı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar'dan yanıt geldi. Uçar, eşinin Beylikdüzü Belediyesi'nde maruz kaldığını iddia ettiği baskı ve suçlamaların bir yolsuzluk sürecini örtmek amacıyla kurgulandığını öne sürdü ve yeni iddialar dile getirdi.
1: İntihara sürüklenen veznedarın eşinden Dilek İmamoğlu'na yanıt geldi. Yolsuzlukları örtmek için eşim kurban seçildi dedi. 28 Nisan 2026 Salı günü kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili dava sürecinde yeni açıklamalar geldi. 2019 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaparken hayatını kaybeden veznedar Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Uçar, Dilek Kaya İmamoğlu'nun duruşma sonrası yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Dilek Kaya İmamoğlu'nun iddianame dedikodulara dayanıyor açıklaması sonrası konuşan Arzu Uçar iddialarını kamuoyuyla paylaştı. Uçar, Dilek Kaya İmamoğlu hani diyorsun ya somut bir delil yok, senin kocan bir numaralı suçlu ifadelerini kullandı. Arzu Uçar eşinin 20 yıl boyunca Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaptığını ve 2019 yılında zimmet suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Uçar bu süreçte eşinin sistematik baskı ve psikolojik zorlamaya maruz kaldığını iddia etti. Uçar'a göre söz konusu süreç eşinin itibarını zedeledi ve ağır bir baskı ortamı oluşturdu. Bu iddialar resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil. Eşinin bıraktığı nota ve yaşanan sürece atıfta bulunan Arzu Uçar şu ifadeleri kullandı. Eşim yolsuzluk çarkını örtbas etmek için kurban seçildi. Arzu Uçar oturduğu dairenin de kendilerine sus payı için verildiğini iddia etti. Beylikdüzü'nde oturduğu dairenin tapusunun kendisine ait olmadığını açıkladı. Sabah gazetesinin haberine göre Uçar eşinin ölümüne ilişkin süreçte delillerin yok edildiğini öne sürerek kocaman belediyede benim kocamın bilgisayarının hard diski nasıl zarar görüyor dedi. Bu iddialar hakkında yargı süreci devam ediyor.
0: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan ve özel hayatındaki skandal ilişkilerle günlerdir konuşulan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 37 gün sonra CHP'den ihraç edildi. Detayına bakalım.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ilk MYK toplantısında Uşak konusunda Uşak Belediye Başkanı'nın oy birliğiyle disipline verilmesini kararlaştırmıştı. Ve 2 Mayıs tarihinde de olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiştir.
3: Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma. Süreçte ortaya çıkan iddialar ve dosyaya yansıyan gelişmeler ve işte bu görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanıyla basılmış ve aşk hayatına ilişkin her gün yeni bir video ortaya çıkmıştı. Hakkında rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları da yapıldı, tutuklandı. Özkan Yalım hakkında süreç ilk olarak üyeliğin askıya alınmasıyla başladı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi iddiaların incelenmesi için iki hukukçu görevlendirdi ve disiplin sürecini başlattı. MYK'da yapılan değerlendirmede süreç oy birliğiyle ilerledi. Süreç sonunda CHP sözcüsü Zeynel Emre, Özkan Yalım'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı. Böylece askıya alınan üyelik disiplin sürecinin ardından ihraçla sonuçlanmış oldu. Peki ihracı neden 37 gün sürdü? İhracın uzamasının sebebi dava dosyasına da yansıyan hard diskte bulunan

0: fotoğraf ve video kayıtları mıydı? Yoksa belediye başkanının otel odalarında kayıt aldığı belirtilen gizli kameralar mı? Anlaşılan o ki bazı isimlerin kendine güvende hissedebilmesi için aradan 37 gün geçmesi gerekiyormuş.
1: CHP'li Özkan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu. Çarpıcı iddialarda bulundu efendim. Altınkaya'nın anlattıkları yolsuzluk sarmalına dair yeni detayları da ortaya döktü. Özgür Özel'in VIP aracının dönüşümü için harcanan paranın belediyenin kasasından çıktığını öne sürdü. Bağış adı altında toplanan paralarınsa borçlara gittiği ortaya çıktı.
2: Ben Duygu'yu çok seviyorum.
3: CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sevgilisiyle otel odasında yakalanmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yürütülen soruşturmada yolsuzluk sarmalı bir bir ortaya çıkarken, Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu ve kirli düzeni anlattı. İddialar çarpıcı. Altınkaya'nın anlattığı detaylar soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte. Öyle ki Altınkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümünün belediyenin kasasından yapıldığını öne sürdü. Dönüşüm için harcanan 170 bin euronun belediyenin kasasından tahsis edildiğini söyledi. Soruşturma kapsamındaki ifadelerde Uşak'ta düzenlenen bir amfitiyatro organizasyonunda bağış adı altında toplanan 2 milyon 300 bin liranın Yalım'ın kişisel şirketindeki borçları kapatmak için kullanıldığı da iddia edilmişti. Altınkaya bu paranın acilen ödenmesi gerektiğiyle ilgili telefon görüşmelerine bizzat şahit olduğunu belirtti.
2: Hava yollarına düştük birlikte.
3: Altınkaya, Uşakspor'la ilgili bazı iddiaları da dile getirdi. Buna göre futbolcuların belediyede çalışıyormuş gibi gösterildiğini, ancak bu kişilerin fiilen belediyeye hiç uğramadığını açıkladı. Daha da ironik bir şekilde kulübe yapılan nakit bağışların, Yalım'ın işletmesi olan Yalım Garden çalışanlarına elden maaş olarak ödendiği ortaya çıktı.
1: Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Almine Ağoğlu, son yolculuğuna uğurlandı efendim. Cenazede annesinin ağıtları yürekleri yaktı.
3: Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından ağır yaralanmıştı. 11 yaşındaki Almine Ağoğlu yaşam savaşını kaybetti. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni gözyaşları ve ağıtlarla dolu anlara sahne oldu. Almina'nın annesi Gülten Ağoğlu tabuta sarıldı. Çok güzel anne kız olmuştuk. Cennette seninle yine kavuşacağız aşkım diyerek feryat etti. Cenaze töreni Abdülhamit Han Camii'nde gerçekleştirildi. Törene Almina'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sınıf arkadaşları da törende yer alarak Almina'ya veda etti.
1: İzmir'in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti. Üç kardeş de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın 3 katlı binanın en üst katında çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine yetkililere ihbarda bulunuldu. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan çocuklardan ikisi vatandaşlarca, biri ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kardeş hastaneye kaldırıldı. Evde 1,5 yaşındaki bebeğin ise cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı öğrenildi. Babanın iş yerinde çalıştığı, annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığı belirtildi. Anne gözaltına alındı. İlk belirlemelerde yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Muş Yolu Turizm'e ait yolcu otobüsü Malatya Adıyaman Karayolu Polatdere Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, valiliğin koordinasyonunda emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye ve diğer ekiplerin olay yerine süratle intikal ettiklerini bildirdi. Yavuz açıklamada kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden daha sonra bilgi verilecektir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Ayşe.

0: İstanbul'da trafik denetimi yine sürücülerin polislere zor anlar yaşattığı anlara sahne oldu efendim. Kadıköy'de bir kadın ceza yememek için her yolu denedi. Bir diğer sürücü ise ceza yediği için öfkelendi, kendi aracını parçaladı.
1: Polislere demediğini bırakmadı ancak cezadan kaçamadı.
2: Tamam, bundan sonra dikkatli kullanırsın. Tamam, daha çok ceza puanı.
1: İstanbul'da trafik polisleri denetimdeydi. Kadıköy'de sahil yolunda araçlar durduruldu. Denetim sırasında durdurulan sürücülerden biri aday sürücü olduğunu ve ehliyeti yeni aldığını belirtti. Ceza puanının düşeceğini öğreninceye gözyaşlarını tutamadı. Polisin ceza yazmaması için direndi.
2: Tamam, bundan sonra dikkatli kullanırsın. Tamam.
3: Dikkatliyim zaten.
1: Ne yaptıysa olmadı, cezadan kaçamadı. Bir başka denetimde ise polis yine kurallara uymayan sürücülerle mücadeledeydi. Bir araçta mevzuata aykırı egzoz değişikliği olduğu belirlendi. Sürücüye para cezası uygulanırken aracın 30 gün süreyle trafikten men edileceği belirtildi. Haberi alan sürücü polise zor anlar yaşattı. Öfkeli sürücü hıncını kendi aracından çıkardı. Camlarını kırdı, yumrukladı. Ancak o da ne yaptıysa fayda etmedi. Cezadan kaçamadı.
4: Allah da büyük bak. Allah da büyük yap.
0: Bursa'da esnaf ve çekici sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taş ve sopalı kavgada çekicinin gözü döndü, aracı tartıştığı esnafın üzerine sürdü. Korku dolu anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İzleyelim.
5: Öfkeliydi. Gözü döndüğü çekiciyi geri geri sürdü. Kavga ettiği esnafı ezmek istedi. Kavganın adresi Bursa. Esnaf ve çekici sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlendi. Sinirler gerildi, taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırmaya başladı.
6: Ya bir polis çağırın beyler!
5: Çekici sürücüsü ise hızını alamadı. Aracını geri geri kalabalığın üzerine sürdü. Korku dolu anlar böyle görüntülendi. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşanan arbede çevrede paniğe neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İstanbul Şişli'de geçtiğimiz gün bu kadarına da pes dedirten bir cinayet işlenmiş. Kayınvalide ile gelinin tartışması cinayetle bitmişti. Kayınvalide gelinini namus meselesinden öldürdüğünü iddia etti. İşte cani kadının şok eden o ifadesi.
1: Tetiği çekti, torunlarının annesini acımadan başından vurdu. Gelinini öldüren kayınvalide namusumu temizledim dedi. İfadesi kan dondurdu. Skandal olayın adresi İstanbul Şişli. Burçin Şahin kayınvalidesiyle aynı evde yaşıyordu. Dinin nikahlı eşi ise cezaevindeydi. Geçtiğimiz gün kayınvalidesiyle arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Kayınvalide eline silahını aldı, gelinini başından vurarak öldürdü. Cinayet kısa sürede gündem oldu. Gelinini öldürmesinin ardından balkona çıkarak gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Film gibi olayın sonrasında kayınvalidenin verdiği ifade bir kez daha şoke etti. Namus meselesinden gelinini öldürdüğünü iddia etti. Gelininin oğlunu aldattığından şüphelendiğini ve telefonda yazışmaları görünce evde kavga çıktığını anlattı. Çocuğumu nasıl aldatırsın dediğimde bana bel altı cevap verdi. Ben de sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim dedi. Kayınvalide ruhsatsız silahıyla yakalandı. Oğlu gibi kendisinin de suç kaydı çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: İstanbul'da askere giden arkadaşlarını uğurlamak için bir araya gelen grup yoldan geçen bir sürücüyle tartıştı efendim. O tartışma cinayetle bitti. Sürücü silahını çıkardı, kalabalığa ateş açtı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti.
1: Hayatının bağrındaydı. Kör kurşun hayattan kopardı. Asker eğlencesi kanlı bitti. İstanbul Esenler'de

0: Bir grup asker eğlencesi için toplandı. Ancak o toplanmada kavga çıktı. İddiaya göre ehliyetsiz bir sürücü hızla gençlerin yanından geçti. Tartışma büyüdü. Aracı süren şüpheli bir süre sonra silahıyla kutlama yapılan yere döndü. Bu kez tartışma sesleri yerine silah sesine bıraktı. Saldırgan asker eğlencesi yapan gençlerden birini ateş etti. O kurşun 17 yaşındaki Arda Özer'e isabet etti. Genç hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kaçtı.
1: Bir tartışma çıktı. Artık nereden buldu bilmiyorum. Bir silah alıp geldi. Her yeri sıkmaya başladı. Herkes kaçıştı. O sırada kör kurşun benim kardeşime geldi.
0: Genç adam 14 gün boyunca yaşam savaşı verdi. Ancak ne yazık ki kurtarılamadı.
2: Yusuf'un olayla hiçbir şekilde alakası yok. Çocuk masum. 14 günün sonunda da vefat haberi geldi.
0: Yusuf Arda Özer'in cenazesi otopsi işlemleri için bugün adli tıp kurumuna getirildi. Haberi alan ailesi ve arkadaşları adli tıbba gitti. Saldırgansa kısa sürede yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Diyarbakır ekibi Amespor Süper Lig'e çıktı. Kentte bayram havası esti. Kent sakinleri sokaklara döküldü, kutlamalar yapıldı. Ancak o kutlamalara çıkan olaylar damga vurdu efendim. Havaya rastgele ateş açıldı. Bazı kişiler arasında kavga çıktı. Kutlamalar sırasında toplam 11 kişi yaralandı.
4: Amespor'un Süper Lig'e yükselmesi Diyarbakır'da büyük sevince neden oldu. Diyarbakırlılar sokaklara döküldü. Takımlarının başarısını kutladı. Ancak o kutlamalara gölge düştü. Kutlamalarda silah, bıçak ve havai fişek kullanıldı. Havaya ateş açılmasıyla birlikte arbede çıktı. 5 kişi yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Diyarbakır'daki kutlamalarda bazı kişiler arasında kavga da çıktı. Olaylarda toplam 11 kişi yaralandı. Öte yandan elinde uzun namlulu silahla ateş açtığı polis tarafından görülen bir şüpheli silahı bırakarak olay yerinden kaçtı. Şüphelinin kimliği tespit edildi, yakalama çalışmaları başlatıldı. Emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 adet silah ele geçirildi. Olaylara karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Olaylara katıldığı tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olaylarla ilgili Diyarbakır Valiliği de açıklama yaptı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sağlık kuruluşlarında sürdüğü ve genel durumlarının iyi olduğu paylaşıldı.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı bir televizyon programında çocukların dijital güvenliğinden sosyal medya düzenlemesine kadar birçok başlıkta önemli açıklamalar yaptı. Bakan Göktaş hem sahadaki destek çalışmalarını hem de aile politikalarındaki yeni hedefleri anlattı.
5: Ambulansın arkasına geçin. Arkadaşlar arkaya geçin.
6: Okul saldırılarından etkilenen çocuklar ve aileler için sahadayız dedi. Bu tip süreçleri yalnız yaşamamalarını tekrarladı. Devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Ailelere ayrı bir parantez açtı.
7: Biz o ilk günden bu yana ailelerin ve çocukların yanında destek sağlıyoruz. 6 aylık bir eylem planı hazırladık ve hayata geçirdik. Ekiplerimiz sahada. Ebeveynlerden de bu süreçte destek istiyoruz. Çocuklarınızda bir olumsuzlukla karşı karşıya kaldığınızda veya danışmanlık hizmeti almak istediğinizde bize ulaşın. Bu tip durumları yalnız başına geçirmesinler. Biz bu hizmetleri vatandaşlarımıza ücretsiz veriyoruz.
6: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı televizyon programında cevapladı soruları. Bakan Göktaş sosyal medya düzenlemesinde son durumu aktardı.
7: Gençlerin oy kullanma yaşı, ehliyet alma yaşı 18. Sosyal medyadaki ortamsa sınırsız. Hiçbir yaş sınırı yok. Çocuklarımızın sokakta yabancılarla konuşmasını istemezken, sosyal medyada o yabancıların rahatça kendini çocuk gibi gösterip sohbet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Tuzaklar var. Buna bir önlem almak zorundaydık. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlememizi hayata geçiriyoruz. Amacımız yasaklayan değil, yol gösteren denetleyici bir anlayış. Bakanlık olarak 7/24 dijital içerikleri tarıyoruz.
6: Çocukların dijital ortamdaki durumunu konuşan Bakan Göktaş, aile konusuna ayrıca değindi. Her sonucun aileye çıktığına dikkat çekti. Nüfus büyüme hızının alarm seviyede olduğunu söyledi. 1960'lı yıllardan bu yana gelinen o politikaların sonucunu çekiyoruz dedi.
8: Ama bana ben de ödüyorum.
7: Ülkemiz

0: Deniz'deki nüfusun dramatik bir şekilde düşüşünün arkasında 1960'lı yıllarda doğum kontrolü için kapı kapı gezilen bir stratejik bir çalışma vardı. Üçüncü çocuğu yapmayın, en fazla iki çocuk olsun, nitelikli olsun deniliyordu. Üç çocuğu olanlar utanır hale getirilmişti. Bu algı bir günde oluşmadı. Biz aile 10 yılıyla doğurganlık hızımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu uzun bir stratejik vizyon belgesidir. Ailenin korunması ve güçlendirme eylem planımızın çok önemli bir parçası da dijital çağda aileyi koruyabilmek. Küresel dijital dünya bize kariyer fikrini pompalıyor. Bu da aile kurma yaşını yükseltiyor.
1: Sağ olun.
2: Aile Bakanı Göktaş geçtiğimiz günlerde Belçika'da doğup büyüdüğü mahalleye gitmiş, oradaki Türklerle selamlaşmıştı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken Bakan Göktaş orasının Türk mahallesi olduğuna dikkat çekti. Konuştukları kişilerin de hem Türk vatandaşı olduğunu hem de Türkiye seçmeni olduğunu söyledi.
3: Fatih Sultan Mehmet Han vefatının 545. yıl dönümünde kabri başında anıldı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleşen programda Osmanlı Padişahı dualarla yad edildi.
4: İstanbul'un Fatihi, Cihan Padişahı vefatının 545. yıl dönümünde dualarla anıldı.
5: Büyük bir devlet adamı, büyük bir komutan, aynı zamanda büyük bir lider olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ölüm yıl dönümü için bir araya geldik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, makamı âli olsun.
4: Henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğunu yıkan, fetihle birlikte Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ başlatan Osmanlı Devleti'nin entelektüel padişahı Fatih Sultan Mehmet, vefatının 545. yılında kabri başında yad edildi. Anma programı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi tarafından düzenlendi.
5: Fatih Sultan Mehmet sadece bir komutan, bir lider, bir devlet adamı değildi. Aynı zamanda çağ açan, çağ kapatan ve bununla birlikte de yeni bir medeniyet tasavvuru başlatan, buna yol açan bir devlet adamıydı. Bizler de Fatih'in bu mirasını bu şehirde aynı hassasiyetle devam ettiriyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin.
4: Öğle namazı öncesinde Hazire'deki Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'nde gerçekleştirilen programda Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Yusuf Yılmaz Kur'an-ı Kerim okudu. İstanbul İl Müftüsü Doçent Doktor Emrullah Tuncel dua etti. Töreni İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'da katıldı. Programın ardından türbeye gelerek dualar eden vatandaşlar da Fatih Sultan'ın vefat yıl dönümünde ziyaretlerini gerçekleştirdi.
3: Hatay'ın yöresel lezzetleri bu kez İstanbullularla buluştu efendim. Sarıyer İstinye'deki etkinlik büyük ilgi gördü.
6: Hatay rüzgarı bu kez İstanbul'da esiyor.
7: İstanbul İstinye'ye getirdik. Hatay'ımızın meşhur kağıt kebabı. Böyle pişiyor hocam. Soslu ekmeklerimizle siz değerli müşterilerimize sunuyoruz.
6: Gastronominin en önemli şehirlerinin başında gelen Hatay'ın yöresel lezzetleri Sarıyer İstinye Mas Kokart alanına taşındı. Ziyaretçi akınına uğrayan festivalde ızgaralarda dumanı buram buram tüten kebaplar büyük ilgi gördü.
8: Bu genelde Avrupa'nın birçok bölgesinde oluyor. İngiltere'de, Almanya'da bu tip şeylerle karşılaşıyoruz. Ülkemizde de yapılıyor birçok yerde ama bize denk gelmemişti. Vaktimizi ayarlamamıştık. Sürpriz oldu. Çok hoşumuza gitti. Çok beğendik.
6: Festival alanına farklı lezzetler tatmak için gelen ziyaretçiler alışveriş de yaptı. Festivalde en hızlı kebap yeme ve künefe yarışmaları düzenlendi. Etkinlik 10 Mayıs akşamına kadar sürecek.
3: Ve böylece moderatör sabahı noktalıyoruz efendim. Bizim ardımızdan analiz sentezde Elif Hakkaya Kuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bizim gerilim siyasetiyle işimiz olmaz. Bizim ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle işimiz olmaz. Bizim millete faydası olmayan sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Biz bunların hiçbirinde yokuz. Olmadık ve olmayacağız. Bizi arayan açılışta bulur. Şantiyede bulur. Devasa yatırımların temelini atarken, bitmiş eserleri hizmete açarken, buralarda bulur, iş ve icraat üretirken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının baş köşesinde bulur. Bizi arayan bu milletin derdiyle dertlenirken, sevincine ortak olurken bulur. Cenab-ı Allah bu milleti, bu ülkeyi CHP zihniyetinin eline düşürmesin.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
1: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
0: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
1: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
0: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam giden adam değildi. Miladi 1964 haccına Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
1: Right there, how close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had, in the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.
2: Vur, vur! Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
3: Uf baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar
2: ya. Sağ ol. Tamam.
4: Baba.
3: He oğlum.
4: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
3: Etmez miyim oğlum? Ver.
4: Ne yaptın baba?
3: Ne?
4: Tüm projeyi sildim. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
5: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9, ben Elif Akkayakuter, analiz sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca beraber olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla değerlendireceğiz. Ankara gündemi de diyeceğiz haftaya başlarken elbette. Ama öncesinde hafta sonundan bugüne ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. İki ilde süper hücre felaketi, fırtına hayatı tam anlamıyla felç etti. Gaziantep ve Şanlıurfa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi. Bazı binaların çatıları uçarken sokakta park halindeki araçlar ne yazık ki büyük zarar gördü. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralanan var. Gaziantep'te ise olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı. İki ilde, bazı ilçelerde eğitime de ara verildi. Malatya'da otobüs devrildi. Ne yazık ki 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada 5'i ağır, 22 kişi de yaralı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 9, 28 ve 25 yaşlarında 3 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. 22 de yaralı var. 5'i ağır ne yazık ki. Evet, Trump'tan son açıklamalar neler? Hürmüz Boğazı için saat verdi. Özgürlük projesi başlıyor dedi Trump. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'na gireceklerini dile getirdi. Bugünden itibaren Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için Amerikan gemilerinin eşlik edeceğini duyurdu. Çok detaylı bir şekilde konuklarımızla elbette analiz sentezde değerlendireceğiz. Sumut aktivistleri gözaltında, gözaltı süreleri de 2 gün uzatıldı. Uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulmuştu. Hatırlayacaksınız, küresel Sumut filosuna sorgulanmak üzere ülkeye getirilen 2 aktiviste dair yeni bir karar alındı. Aktivistlerin gözaltı süresi uzatıldı. Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı. Geceyi Ankara'da geçirdi. İspanya'nın resmi haber ajansına göre Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidiyordu uçağı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığını duyurdu. Teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı belirtildi. Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği ve sabah erken saatlerde de Erivan'a geçeceği bilgisi var. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı biliyorsunuz bugün itibarıyla başlıyor. Evet, geride bıraktığımız hafta ekonomi başlıklarında neler vardı? Hızlıca isterseniz ona da bakalım. Fed'in faiz kararı vardı. Bir önceki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ardından bu kez Fed faiz kararını açıkladı. Kritik Nisan toplantısında faizleri sabit tuttu ki bu arada bu Fed Başkanı Jerome Powell'ın da son toplantısıydı. Banka, İran Savaşı kaynaklı maliyet artışlarının tetiklenmesiyle enflasyonda hızlanma beklediği bir dönemde politika faizini diğer merkez bankaları gibi sabit tuttu. 4 yetkili karara karşı çekimsel oy kullandı. Yani 8'e 4 oyla bu karar verildi. Bu oylardan 3'ü Fed'in sonunda faiz indirimlerine yeniden başlayacağını ima eden toplantı sonrası açıklamalarındaki ifadelere de itiraz etti. Bir başka merkez bankası Avrupa Merkez Bankası. Avrupa Merkez Bankası da faizi değiştirmedi, sabit tuttu. Paralel bir karar verilmiş oldu. Başkan Christine Lagarde açıklama yaptı. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırımı da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nden geride bıraktığımız hafta önemli bir karar vardı. OPEC'ten ayrılma kararı aldı ki 3. büyük ülkesi OPEC ülkeleri arasında. 1 Mayıs 2026 tarihi itibariyle OPEC ve OPEC artı koalisyonundan ayrılacağını açıkladı. Devlet Haber Ajansı üzerinden duyuruldu bu karar. Grubun 3. en büyük üreticisinin küresel enerji krizinin ortasında tam esneklik stratejisini benimsediği günü gösteriyor bu karar. Spirit Airlines da faaliyetlerini durdurdu. Bu da geride bıraktığımız haftanın önemli başlıklarından biriydi. Amerika Birleşik Devletleri merkezi düşük maliyetli iş modelini benimseyen havayolu şirketi Spirit Airlines tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini derhal sonlandırma kararı aldığını geride bıraktığımız hafta açıkladı. Uluslararası Para Fonu'ndan Türkiye ekonomisine bir övgü vardı geride bıraktığımız hafta. Uluslararası Para Fonu'nun son verilerine göre Türkiye'de nominal gayri safi yurt içi hasıla 1.64 trilyon dolara çıkarılacağı öngörüldü. Bu ekonomik büyüklükle nüfusun çoğunluğunun Müslüman olan ülkeler arasında da ilk sırada yer alacak Türkiye açıklamasını yaptığı Uluslararası Para Fonu. Evet, şimdi biraz önce söyledik, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Ermenistan'da bugün itibariyle başlıyor. Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz takip edecek toplantıda ve 8. zirve için salona giriş yaptığını da görüyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Çok kısa bir süre önce aslında analiz sentezle eş zamanlı diyebiliriz, 9 sularında Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere geldi. Ermenistan Başbakanı'yla olan tokalaşmasını görüyoruz. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 4 Mayıs'ta geleceği inşa etmek Avrupa'da birlik ve istikrar temasıyla toplanıyor Avrupa Siyasi Topluluğu. Bu 8. zirve olacak. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil edecek ki o görüntüleri de görüyorsunuz. Toplantı salonuna geldiği görüntüleri. Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Bu anlamda da önemli. Evet, hemen şimdi Ankara'ya dönüyoruz. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Hande İpekgil, günaydın, kolay gelsin.
1: Günaydın, teşekkür ediyorum Elif Akkayokuter. Herkese iyi bir hafta diliyorum, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz. Önce şöyle hızlıca Ankara gündemine alarak başlayalım. Bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Kabinenin gündeminde neler var?
1: Evet, kabine 2 haftalık aranın ardından yeniden bir araya gelecek. Yoğun gündemle saat 15.30'da toplanacak. Elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında külliyede gerçekleşecek bu toplantının en önemli başlıklarından bir tanesi de elbette Orta Doğu'da yaşanan gerilim olacak. ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci yakından takip ediliyor biliyorsunuz. Bölgede yeni bir güvenlik paradigmasının inşası için hareket eden Ankara'nın da önceliği elbette ki ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi. İşte bu kapsamda Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği kabinenin gündeminde olacak. Soykırımcı İsrail'in yine Lübnan ve aynı zamanda Filistin topraklarındaki saldırıları ve elbette ki Sumut filosuna yönelik de yine yapılan müdahalede yine ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Tabii ekonomi programı ve piyasalardaki son durumda yine Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alacak. Orta Doğu'daki gelişmeler, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki bu bilmecede küresel ekonomiyi de elbette etkiliyor. İşte bu ekonominin Türkiye'ye yansımaları da yine kabinede öncelikli başlıklar arasında yer alacak. Tabii bu arada kabine toplantısında enerji fiyatlarındaki yükselişlere rağmen dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için yapılacak adımlar da yine bu kapsamda ele alınmasını bekliyoruz. Orta vadeli program, 12. kalkınma paketi planı çerçevesinde de yine uygulanan ekonomik programla piyasalardaki son durumda biraz önce söylemiş olduğumuz gibi kabinenin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. Elbette ki bir diğer konuda terörsüz Türkiye süreci olacak. Terörsüz Türkiye süreci elbette devam ediyor. Sahadaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. İşte o sahadan gelecek olan artık son raporlar, meclisteki çalışmalarda elbette ki bugün kabinenin öncelikli başlıkları arasında olacak Elif Akkayakuter.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hande İpekgil. Devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de yeni haftada yoğun bir gündemi var. Milyonları ilgilendiren aidat düzenlemesi de bu başlıklar arasında. Hem aidat düzenlemesinin detaylarını hem de diğer başlıkları alalım sizden, buyurun.
1: Evet, aidat düzenlemesi elbette ki önemli. Aidatlarda yapılan keyfi artık o artışların önüne geçilmesi amacıyla tabii bir kanun teklifi var ve aidatlar da yine bu kanun teklifinin içinde hem genel kurul hem komisyon çalışmaları hem grup toplantıları ile birlikte bu haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yoğun bir gündem bekliyor. Her zaman olduğu gibi salı günü genel kurul açılacak ve yine tapu kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri bu haftada devam edecek. Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi bu düzenleme ile birlikte site yönetimlerinin aidat arttırma yetkisini sınırlandırarak keyfi aidat artışının öncelikle önüne geçilmesi planlanıyor. Tüm gider kalemleri site sakinleri tarafından onaya sunulacak site sakinlerinin ve bu kapsamda da artık olması gereken aidat ücretleri de belirlenmiş olacak. Bu düzenleme ile birlikte onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda ne yapılacak? O zaman da aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranına göre yapılacak. Bu da tabii önemli gelişmelerden bir tanesi. Teklifle birlikte elbette depremzedeler de unutulmuyor hiçbir zaman. 6 Şubat depremlerinden etkilenenler için de banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yine bu paketin içinde yer alıyor. İşte o düzenlemeye, o kanun teklifinin görüşmelerine bu hafta yine genel kurulda devam edecek. Bir taraftan da küresel yatırımcıyı çekmek amacıyla hazırlanan bir yeni teşvik paketi var. İşte o yeni teşvik paketinin de yine bu hafta meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz. Peki bu pakette neler olacak, onlara bakalım. AK Parti'nin hazırladığı 12 maddelik bir düzenleme bu ve %50'si yabancı menşeli ithalat, ihracat ve imalat şirketlerine yönelik vergi muafiyeti sağlanacak bu düzenlemeyle birlikte. İhracatta kurumlar vergisi %25'ten %9'a indirilecek. Aynı zamanda bölgesel merkezlerinde yine Türkiye'ye taşınan firmalar için de yine bir düzenleme içeriyor. 20 yıl İstanbul Finans Merkezi'ndeki kazançları vergiden muaf tutulacak. İşte bu teşvik paketinin de bu hafta meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz. Elbette ki bir yandan genel kurul çalışırken komisyonlarda da önemli görüşmeler gerçekleştiriliyor. Komisyonlar da çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda öncelikle Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu hafta sunum yapacak. Milletvekillerine dezenflasyon süreci faiz kararları ile ilgili bir bilgilendirme gerçekleştirecek. Küresel gelişimlerin ülke ekonomisine etkisi ve aynı zamanda alınan tedbirler de yine Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları maalesef biliyorsunuz ve o saldırıların ardından da bir komisyon oluşmuştu. İşte o komisyonda yine bu hafta toplanacak ve komisyon çalışma takvimine ve davet edilecek uzmanları bu hafta belirleyecek. O yüzden yine önemli bir toplantı olacağını yine düşünüyoruz. Öte yandan salı ve çarşamba günleri de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerde grup toplantılarını gerçekleştirecekler. Liderler de yine meclis kürsüsünden mesajlarını verecek Elif Hakkı Akıtar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hande İpekil. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir televizyon programına katıldı. Çocukların dijital güvenliğinden sosyal medya düzenlemesine kadar birçok başlıkta önemli açıklamaları vardı. Onun detaylarıyla devam edelim.
1: Evet, tabii Aile Bakanlığı'nın son dönemdeki çalışmalarına baktığımız zaman gerçekten yoğun bir tempo ile çalışıyorlar. Hem okullarda yaşanan saldırılar hem tabii aile yılıydı biliyorsunuz. Aileye verilen önem aynı zamanda çocukların dijital ortamda nasıl korunması gerektiğine dair Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte elbette ki büyük çalışmalara imza atıyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da dün bir televizyon kanalına katıldı ve yine burada önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle okul saldırılarından etkilenen çocuklar ve aileler için sahadayız mesajını verdi. Bu tip süreçleri de kimsenin yalnız geçirmemesi gerektiğini, yine yalnız yaşamamaları gerektiğini bir kez daha vurguladı. Devletin her zaman yanlarında olduğunu özellikle belirtti ve ailelere bu kapsamda ayrı bir parantez açtı. Biz o ilk günden bu yana ailelerin ve çocukların yanında destek sağlıyoruz ifadelerini kullandı Bakan Göktaş. 6 aylık bir eylem planının bu kapsamda hazırlandığını özellikle söyledi ve hayata geçirildiğini de söyledi. Tabii hiç vakit kaybetmeden bu konuda bakanlık yetkililerinde yine sahada olduğunu bir kez daha belirtelim. Ebeveynlerden de tabii bu süreçte özellikle destek istediklerini belirtti. Evet, devlet elinden geleni yapıyor ama konu bir yerde elbette ki ebeveynlere, aile içindeki eğitime de dönüyor. Zaten bunu Milli Eğitim Bakanlığı da hep dile getiriyor. Bu kapsamda da çocuklarınızla ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kaldığınız anda danışmanlık hizmeti almak istediğiniz anda lütfen bize bildirin açıklamalarında bulundu Mahinur Göktaş. Çünkü bu hizmeti biz ücretsiz olarak ailelere sunuyoruz dedi. Bu da tabii önemli detaylardan bir tanesi. Hani bazen aileler çocuklarını bir psikoloğa götürebilmek için ya da bir işte danışmanlık hizmeti almak istediklerinde eğer bütçemiz yok diye götürmemeyi düşünüyorsanız işte buna son verdik diyor Bakan Göktaş. Bu kapsamda verilecek hizmetin de yine aileye ücretsiz olarak verileceğinin bir kez daha altını çizmiş oldu böylelikle. Tabii sosyal medya düzenlemesi yine önemli konulardan, önemli başlıklardan bir tanesi, o konuya da değindi Bakan Göktaş ve şu ifadeleri kullandı. Gençlerin oy kullanma yaşı, ehliyet alma yaşı 18 dedi ama sosyal medyadaki ortamda bu sınırsız, hiçbir yaş sınırı yok. Çocuklarımızın sokakta yabancılarla konuşmasını istemiyoruz ama sosyal medyada işte yabancılara maruz kaldıklarını, bunun da aslında büyük tehlikelere de sebebiyet verdiğini de özellikle belirtti. Hatta kendini rahatça çocuk gibi gösterip çocuklarımızla konuşanların da yine farkındayız dedi. Sohbet ettiklerini çok iyi biliyoruz dedi. Tuzaklar var dedi ve bu tuzaklara karşı da bizim önlem almamız gerekiyor. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlememizde bu kapsamda hayata geçiriyoruz dedi. Amacımız yasaklayan değil, yol gösteren, denetleyici bir anlayıştır ifadelerini kullandı. Tabii bu açıklamalarda yine önemli konulardan birkaçıydı diyelim Elif Hakkıgüzel.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, hafta sonu biraz önce de aktardık, ilk başlıklarımızdandı. Gaziantep ve Şanlıurfa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle hayat adeta felç oldu. Ne yazık ki can kaybı bile var. Oradaki isterseniz detayları alalım sizden.
1: Evet, dün sosyal medyada da gördük tabii, bize gelen haberlerde de vardı, onlara da hep birlikte maalesef şahit olduk. Gaziantep'te de özellikle hani sosyal medyada gördüğüm bir görüntüde şu yazıyordu: depremden sonra yine en kötü anlardan bir tanesini yaşıyoruz gibi bir ifade de kullanılmıştı. Çünkü yine çok etkilendiler, bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan bir fırtına kentin pek çok noktasında maalesef hayatı felç etti. Çatıların uçtuğunu, ağaçların devrildiğini, cadde ve sokakların bu kapsamda göle döndüğünü söyleyebiliriz. Zaten şu an o görüntüleri yine ekranlarda da görüyoruz. Süper hücre diyorlar bunu Elif Hakkıgüzel. İşte süper hücrenin etkisiyle birlikte aynı anda bastıran bir yağmurdan bahsediyoruz. Dolu, hortum ve fırtınanın bir arada olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Cadde ve sokakların, yine köprü altlarının da bu kapsamda maalesef göle döndüğünü söyleyebiliriz. Mesela şu an ekranlarda görüyoruz o caminin minaresinin nasıl yıkıldığına maalesef şahit olduk. Tabii bu etkili olan yağmurda dolu ve fırtına sonrası yine çatılar uçtu, dereler taştı, yine ağaçların da yine aynı şekilde devrildiğini yine söyleyebiliriz. Tabii Gaziantep'ten sonra benzer bir görüntü yine Şanlıurfa'da da yaşandı. Fırtına sebebiyle burada da ağaçların devrildiğini ve çatıların uçtuğunu söyleyebiliriz. Maalesef bir binanın çatısından kopan bir güneş paneli de bir otomobilin üzerine devrildi gelen görüntülerde ve o kazada da otomobilde bulunan 22 yaşındaki Nur Çakmağ'ın da yine ağır bir şekilde yaralandığını, daha sonra güçlükle o otomobilden çıkarıldığını ve maalesef tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirtebiliriz. Tabii kentteki fırtına sebebiyle de bir caminin minaresinin yıkılışında yine az önce ekranlara getirmiştik. İki ilde de bazı tabii ilçelerde de eğitime ara verildiğini söyleyebiliriz Elif Hakkı'ya.
0: Teşekkür ediyoruz tekrar Hande İpek.

0: Özgil. Evet, bir kaza haberi de ne yazık ki Malatya'dan geldi. Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Orada da ne yazık ki ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
1: Evet, tabii bu kaza haberleri, bu haberler gerçekten hepimizi derinden üzüyor maalesef.

0: Ampule yuvarlandı ve ilk belirlemelere göre de 3 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı. Gelen bilgilere göre sürücünün kimliğinin son olarak henüz belirlenemediğini biliyoruz. Bir turizme ait yolcu otobüsünden bahsediyoruz. Malatya Adıyaman Karayolu'nda gerçekleşti bu olay. İhbar üzerine de tabi bölgeye polis, jandarma ve hemen sağlık ekipleri de sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre az önce de söylemiş olduğumuz gibi 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Tabii kazanın ardından yine Malatya Valisi'nin de bir açıklaması olmuştu. Malatya Valisi Settar Yavuz, valiliğin koordinasyonunda emniyet, jandarma, sağlık ekipleri yine aynı zamanda AFAD, itfaiye ve diğer ekiplerin olay yerine süratle intikal ettiğini özellikle belirtti ve kurtarma çalışmalarının yine bu kapsamda devam ettiğini belirtmişti. Daha sonra yine bir bilgilendirmenin yapılacağını da yine vali kendisi ifade etmişti. Çok büyük geçmiş olsun diyelim. Kazada ölenlere de Allah'tan rahmet dileyelim. İnşallah yaralılar da kısa süre içinde şifayı bulurlar inşallah diyelim ve sözü yeniden size bırakalım İlif Hakkı.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet, bu arada tabii eskiden Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diyorduk ama şimdi galiba Mayıs ayı için de aynı şeyi söyleyeceğiz. Ankara'da kar yağışı varmış, doğru mudur Hande İpekgil?
0: Evet, aslında sabahın ilk saatlerinde yine geceden itibaren de diyebiliriz yoğun bir yağış vardı. Ama tabii Ankara'nın bazı yüksek kesimlerine de yine kar yağdığını görüntülerde de zaten görüyoruz. Aynı zamanda Ankara'nın gri bir havası vardır Elif Hakkı Öktar. O hani sisli, yoğun sis altında böyle yağışlı bir hava. Şu anda da Ankara'da o hava mevcut. Zaten dün gece Mayıs'ta mesela Afyonkarahisar'dan bazı görüntüler vardı. Orada bayağı yoğun bir kar yağışı olmuş. Genellikle zaten Ankara, Afyon civarında kar hani aynı anda yağıyor kısmen diyebiliriz. Bu kapsamda tabii yoğun bir hava şartı var burada. Hem yağmur hem karla karışık yağmur. İşte Ankara'nın yüksek kesimlerinde yine kar yağışı. Bu kapsamda da tabii dışarıda olanların, trafikte olanların da bir kez daha dikkatli olmaları çağrısında da bulunalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz araya gidiyoruz. Size teşekkür ederiz. 24 Ankara editörü Hande İpekgil. Tüm ekibe de kolaylıklar diliyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar konuklarımızla karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılları en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir. Yıllardır Türkiye'yi doğu, batı ve kuzey, güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim bir gerçeğin altını tekrar çiziyorum. Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz, hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz.
2: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.
1: Pratikar. Şimdi yolda olmak var.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
0: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.
1: Pratikar.
3: Şimdi yolda olmak var.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
5: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. İkinci bölümde elbette konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Ama öncesinde küresel somut filosu için 15 tekne daha yola çıkacak. Marmaris'te son hazırlıklar devam ediyor. Yine dünyanın birçok ülkesinden aktivistler bir kez daha İsrail engelini aşarak Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışacaklar. Yeni Sumut filosunda muhabirimiz Deniz Zeybek de bulunuyor. Marmaris'te son durumu şimdi Deniz'den alacağız.
1: Global Sumut filosu tüm engellemelere rağmen ve aslında uygulanan şiddete rağmen yoluna elbette ki devam ediyor. Hem de büyüyerek devam ediyor. Birkaç gündür Marmaris'teyiz ve buradan da 15 tekne yola çıkmak için hazırlanıyor. Son hazırlıklar artık tamam. Tabii alıp bulunan teknelerden elbette ki dönenler var. Dönen aktivistler var. Peki neler yaşadılar? Şimdi özellikle de o detayları aslında bu hareketin önemli üyelerinden biri olan Küresel Sumut Filosu'nun yönetim kurulu üyesi olan Sümeyra Deniz Ordu'ya soracağız. Çok büyük bir hareketin aslında öncülüğünü yapıyorsunuz diyebiliriz. Çok zor. Geçen sene oldukça ses getirdi ve bu sene artık yine pek çok ülkeden, dünyanın çok derinden pek çok insan katıldı. Şimdi dönenler var ancak uğradıkları şiddeti anlatıyorlar ve neler onlar? Çok daha yakından biliyorsunuz çünkü.
2: Gazze'ye 660 mil kala Girit açıklarında arkadaşlarımız ansızın, yani gerçekten hiç beklemediğimiz bir erkenlikte İsrail işgal kuvvetleri tarafından kaçırıldı. 22 tane gemimiz boşaltıldı, üçlüğün ortasında bırakıldı, bozulmaya veya batmaya mahkum edildi ve içindeki 180 arkadaşımız İsraillilerin anlaşılan ki yeni hazırladığı ve yepyeni bir stratejiyle karşımıza çıkardı. Hapishane gemisiyle karşıladılar. Bu 180 arkadaşımıza eşim de dahil olmak üzere hapishane gemisinin içerisine koyarak içerisinde bazı konteynerların içerisine sıkıştırdılar. Soğuğun içerisinde ceketsiz, battaniyesiz yatırdılar. Ve bu süreçte çoğu arkadaşlarımız ağır şiddete maruz kaldı. Bu kez artık bundan önceki şiddetler bunun yanında hafif kalıyor. 34 arkadaşımızı hastaneye götürmek zorunda kaldılar. Bacağına mermi sıkan, gözünü, burnunu patlatan, bayıltana kadar dövüp, ağır tazyikli suyla uyandırıp tekrar bayıltana kadar döven bir sürü İsrailli işgal kuvvetleri olmuş. Ve şu an tüm bunlara rağmen biz yolumuza devam ediyoruz. Birçok arkadaşımız geri döndü şu an elhamdülillah. Marmaris'te hazırlıklarımıza devam edip buradan devam edeceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Sümeyra Deniz Ordu özellikle de tabii ki o filoda yer alan Barcelona'dan, İspanya'dan, daha doğrusu İtalya'dan da yola çıkan ve durdurulan, engellenen, o filoda yer alan aktivistlerin, katılımcıların yaşadığını bizlere detaylı bir şekilde anlattı diyelim. Biz tabii ki Marmaris'ten de yola çıkacak olan tekneleri de anlayan takip edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Evet, Deniz Zeybek'e çok teşekkür ediyoruz. Sumut filosu bir kez daha yola çıkacak diyelim ve hemen konuğumuzla devam edelim. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan Hocam, günaydın, hoş geldiniz.
3: İyi sabahlar Elif Hanım, iyi haftalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Deniz Bey, Zeybek'in bağlantısıyla başladık. Çünkü küresel sumut filosu 15 tekne daha yola çıkmak üzere Marmaris'te hazırlıklarına devam ediyordu. Söylemek istedikleriniz varsa alalım. Tabii herkesin vicdanını taşıyorlar. Orada yıkacakları şey sadece İsrail ablukası değil.
3: Kesinlikle haklısınız. Yani devletlerin yapamadığını artık insanlar yapıyorlar. Evet. Ve burada Sumut filosu inanılmaz derecede önemli. Küresel vicdanın, küresel kamuoyunun sesi oldular. Son derece önemli bir süreçte son derece önemli görevler üstleniyorlar diyebilirim. İsrail'in geçtiğimiz günlerde uluslararası sularda flotillaya müdahale ettiği süreçten bugüne kadar biz şunu görmüştük.

0: görmüş olduk. Ne olursa olsun İsrail bunu engelleyemeyecek. Çünkü artık hani İsrail'e yakın bölgelerde ya da Gazze ablukasını başlattığı alanlara yakın yerlerden ziyade ta Yunanistan karasularına kadar uzanan bir sürece girdi. Uluslararası hukuk bağlamında, deniz hukuku bağlamında. Hani hangi başlığı söylersek söyleyelim, zaten biz bu sürecin uluslararası anlamda ihlal olduğunu dile getiriyoruz. Fakat öyle bir dönemdeyiz ki Elif Hanım, yani size de kaç yıldır hasta yayınlarda konuşuyoruz. Biz derslerde anlattıklarımızı göremiyoruz artık. Kavramlar değişti. Bugünün kavramlarını üreterek sanırım yeniden konuşmamız gerekiyor. İsrail'in yaptığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı, atmış olduğu her bir adım günün sonunda küresel sistemde sadece işte herkes artık söylüyor ya, işte güç mücadelesi değişiyor, çok merkez ortaya çıkıyor ya da işte farklı hegemonik değişimler oluyor. Hayır, bunlar değil. Burada yapılan şeyler insanları hedef alarak, insanlar üzerinden devam ettirdikleri hukuksuzluklar ve dolayısıyla sanki bunlar istisnai durumlarmış gibi hareket ediyorlar ve kavramların altını boşaltırken eş zamanlı olarak bizim karşımıza yeni kavramlar çıkması gerektiği gerçeğini de gösteriyorlar. Yoksa İsrail'in yaptığı bu hukuksuz eylemlere karşı yeni kavramlarımız yok bizim daha an itibariyle. Bir yandan da diyoruz ya, Sumut'la birlikte küresel vicdan aslında ortaya çıktı. Bu son derece önemli. Çünkü uluslararası hukuktaki eksikleri biz artık insanların birey olarak aldıkları ya da attıkları adımlarla bir şekilde yola koymaya çalıştıklarını görüyoruz. Şimdi İsrail'in takip ettiği politikalarda özellikle geçtiğimiz günlerde aktivistlerin ne diyelim artık böyle rehine alındığı demek gerekiyor belki de. Çünkü müdahale edildiği an itibariyle bizim karşımıza çıkan temel tablo yine işkence noktasında okumamız gereken bağlamlar. Yaklaşık 180 kişiyi 20'şer kişilik böyle alanlara sıkıştırdıklarını görüyoruz. Hafta sonu Mustafa Daşlı'nın yayınındayken de aslında biz bu konuyu yeniden konuşmuştuk. Çünkü son derece önemli. Eğer bu insanlar insani müdahale ya da işte Birleşmiş Milletler kapsamında insan hak hakları mekanizmaları üzerinden bir sürece karşı olacaklarsa, o zaman bizim karşımızdaki temel durum zaten buradaki ablukanın hukuksuz olmasından yola çıkarak her şeyin en başta uluslararası krize dönüştüğü gerçeği. Ama ne yazık ki biz artık Yunanistan'a kadar uzanan bir süreci görüyoruz. Bu da çok üzücü bir durum. Çünkü en baştan bu yana söylediğimiz temel şey, tarihin doğru yerinde durmak o kadar önemli ki. Ama Yunanistan, Güney Kıbrıs bakalım nasıl hareket edecekler? Çünkü şunu da biliyoruz. Sumut filosunda özellikle müdahale ettikten sonra insanları ne yapıyorlar? Yunanistan üzerinden göndermişler. Peki bunun çerçevesini biz nasıl okuyacağız? Gerçek anlamıyla, yani hani diplomatik kriz boyutuna mı yorum yapayım? İnsan hakları ihlali boyutuna mı yorum yapayım? Savaş suçu işlendiğine mi yorum yapayım? İnsanları işkence ettiklerine mi yorum yapayım? Çünkü işkence yapan süreçleri görüyoruz. Yani aç bırakmadan tutalım da ufacık yerde bir sürü insanın tutulması, insanların yere yatırıp dipçikle yerde durmalarının sağlanması gibi pek çok iddiadan bahsettiler. Yani bunların herhangi birini değerlendirebilecek bir konum ya da artık durum ne yazık ki yok Elif Hanım. Bu nedenle de dediğimiz tek şey, Sumut filosunda olan herkesin yüreğine sağlık. Çünkü onlar sayesinde uluslararası hukuk normları ya da uluslararası alanda bu erozyona uğrayan gerçeklik değişmeye başlayacak. Yani burada Gazze'ye sadece işte bebek maması ya da yiyecek gıda yardımı değil, insanlık yardımı da yapılıyor. Bunu da görmek gerekiyor.
1: Kesinlikle. Söylenecek çok şey var ama dediğiniz gibi hani sıraladınız hangi birine yorum yapayım dediniz ya hocam, artık gerçekten birazcık da ne yazık ki söyleyecek söz bulamadığımız noktadayız. Şimdi farklı açılardan konuşuyoruz ama ne yazık ki o kadar uzun bir süredir İsrail'in işte Gazze'de yaşattıklarını, İran'da yaşananları, Lübnan'da yaşattıklarını konuşuyoruz ki ama dediğiniz gibi kelimelerimiz de artık kifayetsiz kalıyor. Ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz çünkü bambaşka aslında kavramların olması lazım. Bambaşka söylenecek şeylerin olması lazım. İşledikleri savaş suçları ve yaptıkları uluslararası hukuk ihlali karşısında. Şimdi son gelişmeleri sıralarsak hocam. İran'dan Hürmüz için 14 maddelik bir plan geldi. kesinlikle kabul edilemez dedi Trump. Yeterince bedel ödemediler ifadesini kullandı. CENTCOM abluka nedeniyle 49 İran gemisi farklı rotalara yönlendirildi açıklaması yaptı. Ve Trump işte İran'ın bu teklifi kabul edilemez dedikten sonra bir özgürlük projesinden bahsediyor ve yine her zaman olduğu gibi tehditkar bir şekilde süre verdi. O sürede aslında pazartesi sabahı Hürmüz Boğazı'nda kalan gemileri serbest bırakmak için bir girişim başlatacağını dile getirdi. Mahsur kalan gemiler kurtarılacak dedi. Neler söylersiniz? Bu işte şöyle bir herhalde son kaç saati özetlemeye çalıştım hocam. Artık yani ne kadar özetlemeye çalıştığımızı da karıştırıyoruz.
0: Kesinlikle haklısınız. O kadar hani böyle trajik komik bir süreç ki Amerika diyor ki bedel ödemediler diyor. Yani sivil kaybı olan bir yerde bedel ödemediler demenin ne kadar doğru olduğunu sorgulayalım.
1: Ama şimdi Trump açısından bakarsak Trump açısından bedel ödemek mutlaka maddi bir bedel ödemek anlamına geliyor. Ülkesini bile bir şirket gibi yönettiğini düşünürsek hocam.
0: Kesinlikle haklısınız. Zaten şöyle bir şey var. Bu bedeli belki şöyle sorgulamak gerekiyor. Yani ekonomi politik açıdan kendisinin ödemediği bedeli biz cebimizden ödüyoruz şu an onların yapmış olduğu o maliyetsiz savaş yüzünden. Ve sadece bizde değil, büyük ihtimalle bunun etkileri daha uzun süre devam edecek. Çünkü sadece enerji krizi değil, gıda krizi, sağlık alanındaki kriz, savunma sanayi alanındaki kriz de bizi bekliyor gibi duruyor. Şimdi buradan hep söylediğimiz temel konu sadece enerji geçmiyor. Aynı zamanda gübre geçiyor, aynı zamanda nadir toprak elementleri geçiyor ve bunların her biri aslında sistem içerisinde durdurulmuş noktada. Ablukanın ablukasını gerçekleştirirken yaptıkları temel şey o. Yani sadece İran üzerinde etki değil, bizler üzerinde de inanılmaz etkileri var. Ve bunları bilerek bunun üzerinden hareket etmeleri o zaman bedel konusunda kimin ödediğini ya da nasıl ödendiğini sorgulamamızı beraberinde geçiyor. Fakat bedel ödemeyen biri varsa o da Netanyahu ve savaş kabinesi. Çünkü hala Lübnan'da da Gazze'de de saldırılarına devam ediyorlar. Ve öyle bir şey ki sanki savaş sadece Amerika ve İran arasında. Yani böyle bir imaj çizilmeye başlandı. Hepimiz müzakere masasına kilitlenmiş durumdayız ama ilk günden bu yana dediğim temel konu 3 masa birbirine bağlı. Gazze masası, Lübnan masası, İran masası. Bu 3 masadan oluşan tek bir, büyük bir yapı olması gerekiyor ki biz tam anlamıyla barış görelim. Ama ne yazık ki 2 aydan fazla bir süredir hayati önem taşıyan bu konuda maalesef ki hala bedellerden bahsediliyor. Diğer bir konu, Trump çok uzun süredir zaten hani Hürmüz bizim için önemli değil diyordu. Avrupalı aktörlere atıfta bulunuyordu ama Hürmüz üzerinde kendisinin emelleri olduğunu ilk günden beri biliyoruz. Enerji jeopolitiğini kontrol etmek istiyor. Deniz hakimiyeti stratejisi devam ettiriyor ve sistemik güç rekabeti bağlamında bunları yapıyor. Enerji Venezuela'dan başlamak üzere zaten inanılmaz şekilde adımlar atıldı. Deniz hakimiyeti dememin temel nedeni Grönland'dan Meksika Körfezi'ne kadar, Panama'ya kadar pek çok yerde bunu gösterdi. Sistemik güç rekabeti de ne yapıyor? Çin'i Rusya'ya sınırlamaya çalışıyor. Sadece bu iki aktör değil, Avrupa'yı da aynı zamanda sınırlamaya çalışıyor. Ve olayın somut içeriğine baktığımızda da bugün geldiğimiz noktada ne diyor bize? Gemileri diyor buradan diyor işte özgürlük projesiyle çıkaracağız. İyi de böyle bir durum zaten yapmak istiyorsa bu güç projeksiyonuyla değil, bu doğrudan masayla yapılması gereken bir bağlam. Hürmüz Boğazı neden kritik? Küresel enerjinin ya da ticaretin çok büyük bir oranı, 5'te 1'i buradan geçiyor. Günlük geçişler 125 ila 140 gemiden 6 gemiye düşmüş durumda. Hani buradaki süreci zaten yorumladığımızda Amerika'nın hamlesini de İran'ın hamlesini de net olarak görebiliyoruz. Hani İran bunu savaş için bir araçsallaştırma olarak kullandı. Ama an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı temel çerçeve İran'ı sıkıştırabildiği kadar sıkıştırmak. Ve şuna dikkat edelim, 60 günlük süre doldu. 60 günlük sürede olmasına rağmen ne dediler? Ateşkes süreci bu 60 güne dahil değil dediler. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri açısından hani 73 itibariyle bu savaş kanunu neden bizim karşımıza çıktı? Amerikan başkanları yetkilerini aşıp tıpkı Vietnam'da olduğu gibi hareket etmesin diye. Ama bugüne kadar ne kadar uyuldu diye bakmak gerekiyor. Hani diyorum ya, kavramların içi boşaldı. Her şey değişmeye başladı. Şimdi 48-60-30 formülü var burada. 48 saatte bildirmeli, 60 günde zaten karar veriliyor, 30 günde de geri çekilir. Ama biz bunların hiçbirini görmüyoruz. Gerçek anlamıyla baktığımızda bu sadece Trump ve ekibinin değil. Bu zaten Amerika'nın yüzyıllardır devam ettiği stratejinin bir parçası olarak kendini gösteriyor. Ben buna şahsen normsuz realizm diyorum. Bütün inandığımız normlar değişiyor çünkü. Bütün normlar askıya alınmış durumda. İnsani müdahaleden insanı merkez alan her bir başlık üzerinde kaldı ki ekonomi bunun içerisinde sınırsız güç veriyor neredeyse aktörler. Şimdi

0: Amerika'nın yaptığı ve hani sizin de aslında özetlemeye çalıştığınız belki son 12 saatlik gelişmelerin temel mantığı da bu zaten Elif Hanım. İnanılmaz derece riski arttırdıkları, savaşın gidişatını tırmandırdıkları bir süreç var. Artık hani böyle piyasaları hedef alan ya da piyasalara göre hareket eden açıklamaları da görmemeye başladık son dönemde. Sanırım Trump şöyle düşünüyor, ya zaten diyor her şey sorunlu gidiyor, bari diyor açıklayabildiğim kadar açıklama yapayım. İran'ın özellikle 14 maddelik teklifini niye kabul etmiyorlar? Çünkü her ne kadar İran burada belli gevşemeler yapmış olsa da o kırmızı çizgilerinde temel nokta Amerika koşulsuz şartsız teslim olmuş bir İran görmek istiyor. Ama bir yandan da şunu ekleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri zaman da kazanıyor kendisi açısından. Evet, zaman Amerika için önemli ama an itibariyle Amerika'nın biraz bekle gör politikasına yöneldiğini de dikkatli okumak gerekiyor. Çünkü Hürmüz üzerindeki baskı İran'ı da doğrudan etkiliyor. Şimdi İran'ın enerji depolaması, İran'ın enerjiyi özellikle Çin başta olmak üzere diğer aktörlere satması konusunda da çok kritik bir dönemdeyiz. Bence o Mayıs'ın ortalarında Trump'ın Çin'e yapacağı ziyaret de bununla bağlantılı olarak okunmalı. Yani karşımızda yine tam anlamıyla karmaşık bir süreç var. Baskı üstünlüğü kimdeyse masada sanırım o daha pazarlık konusunda üstün olacağını zannediyor ama burada bir baskıdan ya da işte bir üstünlükten de bahsetmenin ben çok zor olduğunu düşünüyorum artık. O eşiği hepimiz çoktan aştık. Yani 8 milyar insan doğrudan buradaki savaşa kilitlenmiş durumda.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, iyi haftalar Mustafa
2: Günaydın
1: Bey.
2: hocam, selamlar, günaydın.
0: Günaydınlar.
1: Evet, son gelişmeleri sıraladık. Yine ne olacak diye bitirdik Mustafa Bey. Dinlediğinizi bildiğim için vaktinizden
2: Dinledim.
1: çalmayayım.
2: Valla şimdi bir Sümut filosu konusu var. Ben de Marmaris tarafını takip ediyordum. Orada da bir hazırlık var ama yani korsanlık Trump söyleyene kadar ortaya çıkmadı yani. Trump da kendine korsan diyorsa yani artık bizim söyleyeceğimiz sözleri de elimizden aldı hocam. Hani adını bizim koymamız lazım. Yapılan bir işe bir başlık koymamız lazım. Adam başlığıyla beraber veriyor her şeyi. Dolayısıyla bir korsanlık da onun ikilisinde var. Ha, kim kimin ikilisi o da artık birbirine karıştı da. İsrail mi Amerika'dan, Amerika mı İsrail'den çıktı belli değil yani. Bugünkü politikalar anlamında baktığınız zaman. Dolayısıyla bir korsanlık Akdeniz'de bir korsanlık Körfez'de, Hürmüz'de ve korsanları beslediğiniz sürece korsanlıktan kurtulmak bir şansınız olmayacak. Korsanlığın tanımını değiştireceksiniz. Yani korsanlık esas hukuk şey olacak teferruat. FETÖ diyordu ki FETÖ'cüler zamanında hani paralel devlet falan diyorlardı ya, devlet mi paralel biz mi falan diye. Neden? Hani biz daha devletiz yani, devlet gitti aslında, devlet paralel kaldı bizim yanımızda falan. Evet abi, İsrail'in yanında uluslararası hukuk, korsanların yanında adalet, kurallar, bunlar paralel kaldılar. Korsanlık esas oldu. İnsanlığın vicdanı hala direniyor. Ben çok büyük saygı duyuyorum gidenlere, her ne sebeple olursa olsun. Çünkü öyle bir eziyeti göze almak tırnak içinde küçük adamların işi değildir. Önemli insanlar, o Sumut Filosu'na katılanlar, kariyerleri ne olursa olsun önemli insanlar. O yüzden yani bu dikkate alınacaktır. Bu Allah kimsenin çabasını, gayretini boşa çıkartmaz. Ama öbür taraftan başka gayretlere de burada ihtiyacımız var. O da görülüyor. Hem uluslararası hukuk anlamında hala bir çaba sürüyor. Hem halkların kendi içinde çabaları sürüyor, direnişi sürüyor. O halklar insanları değiştirme potansiyeline sahip olan tek güç.

Yeryüzündeki yönetimleri değiştirmek gücüne sahip olan tek güç. Ama en az kötüler kadar dirençli olmak zorundalar. En az. Çünkü kötüler çok dirençli. Ve onlar kadar dirençli olmak zorundalar. Herkese, hepimize düşenler var. Hiçbir şey yapmadan haber bile okuyorsak, orada hayatlarını, canlarını tehlikeye atanların, İsrail'e karşı göğsünü tunç siper yapanların tarafında olduğumuzu, olmamız gerektiğini unutmadan bakacağız. Sadece tweet okuyorsak bile. Hani ne doğru ne yanlış bilmiyoruz. Bizim çocuklar da hafif hafif uyanıyorlar. Sosyal medyada, ama tabii onlarda ne kadar güvenilir bilmiyorum falan. Okuma o zaman, madem ne kadar güvenilir bilmiyorsun. Ama işte bebeler kanıyorlar böyle şeyleri, ama gene de bir, yani güvenilir değil algısı oluşmuş sosyal medyada. Tamam, güzel. Fakat orada neye güvenip neye güvenilmeyeceği konusunu biraz daha araştırmak lazım. Orada her yalan söyleyenle her ciddi bir şeyler söylemeye çabası gösterenleri birbirine çok fazla karıştırmamak lazım. Yani İsrailli hesapların, Mossad'ın hesaplarının ve onların peşine takılan düşüncesizlerin, akılsızların tweetlerini falan görüyorum. Çok bariz. Çok bariz. Çünkü savunulacak bir şeyi, bir tarafı olmayan bir mevzuyu savunmaya çalışıyorlar. Çok bariz. Gerçekten ortalama zeka, biraz insaf, biraz vicdan sahibi olan herkesin o hesaplar arasında kimin doğruyu söylediğini, kimin yalan söylediğini ayırt etmeleri hiç zor değil. Yani bunlar büyüyünce bizi öldürecekler diye çocukları öldürmek Nemrut'un yaptığı bir işti. Değil mi? Küçükken büyüyor, Firavun'un yaptığı bir işti. Küçükten büyüyecek, ondan sonra beni öldürecek diye çocukları öldürmek. Musa'yı bulmak için bütün çocukları öldüren Firavun'un işiydi. Ama şimdi bütün İsrail Firavun olmuş. Hangi tarihe inanıyorsanız inanın, ya da hangi tarihe güveniyor ve ciddiye alıyorsanız alın, ister manevi kitapların, dini kitapların anlattığı, ister tarihçilerin yazıtlardan okuyup anlattığı, bunun aksine bir şey görmüyorsunuz. Başlarına gelenin katlarca fazlasını başkalarına yaşatmakta şu anda İsrailliler. Bunu İsrail yönetimi diye düzeltme gereği de duymuyorum. Maalesef herkes şu anda bu işin bir parçası. Efendim, çok fazla manipülasyona maruz kal. Yani o kadar masum olmaları tabii tercih edilir. İnşallah öyledir diyelim. Ama bu konuyu da burada kapatayım. Korsanlığını yapıyor. Buna karşı herkesin biraz Hayrettin olması lazım. Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz'de korsanlığı böyle kaldırmıştı. Avrupalılar da ona korsan demişlerdi. Böyle yani. Avrupalı kendi ad koyma gücünü eline aldığı andan itibaren her şeyin adını değiştirdi. Her şeyi kendi yaptığıyla tanımlamaya başladı. Şu anda Trump sadece onun karikatürize bir sonucu bu durumun. Karikatürize bir sonucu. Avrupalılar da daha önce insanları köleleştirirken, insanları tasnif ederken öldürülebilir olanlarını ayırıyorlardı. Öldürdüler de. Belçikalılar, Kongolulları herhalde zenginleştirmedi, değil mi? Bütün topraklar Kongoluların kanıyla sulandı. Almanların, Belçikalıların ortadan kaldırdı, öldürdüğü insanların veya öldürttüğünün. İç savaşları tetiklediler. Kendilerinden yandaş olan kabileleri, diğer kabileleri silahlandırıp diğerlerini öldürttürdüler. Aynısı Amerika'da oldu, Kuzey Amerika'da oldu. Yani bunlar yeni tarih değil ki. Şey, eski tarih değil ki. Bunlar çok yeni tarihler yani. Şimdi neden adını koydu? Bunlar öldürülebilir, bunlar vahşi. Şimdi aynısını İsrail Filistinler için yapıyor. Neden? Çünkü o adı koyabiliyor. Bunlar vahşi diyebiliyor. Bunlar ikinci sınıf diyebiliyor. Tehdit

0: Bunlar büyüyünce beni öldürecekler deyip daha büyümeden çocukları öldürmek. Ne? Tehdidi baştan ortadan kaldırmak. Sanki hasta olmamak için kendini kollamak. Yani ilaç kullanmadan önce ilaç kullanacak duruma düşmemek için önleyici tedavi var ya. Bunlar da önleyici savunma yapıyorlar. Böyle bir mantık olur mu ya? Bu zaten insanlıktan çıktığınızın bariz göstergesi. Ne diyordu Annalena Baerbock mi söylüyordu onu, yoksa kim, başka bir isim? Almanya Dışişleri Bakanı. İsmi umurumda değil. Efendim, teröristler varsa içeride, hastaneler, okullar sivil bina sayılmazlarmış. Yani kadının evine bir terörist girse, mahallesine bir terörist girse, mahalleyi üstten bombalayacaklar, çoluk çocuk ölecek. Hiç de diyecek, evet yani iyi ki öyle yaptılar, yoksa teröristler bizi rehin alacaktı orada. O zaman teröristler kazanacaktı. Teröristlerle beraber hepimiz öldük, ne kadar güzel oldu falan. Kadın aklını yitirmiş. Çünkü kafa böyle çalışıyor. Bize göre aklını yitirmiş. Kafa öyle çalışıyor. İsrail'in de kafası öyle çalışıyor. O yüzden birbirleriyle gayet iyi geçiniyorlar. Çünkü Trump, korsanlık yapıyoruz. Tamam, suç duyurusunda bulunuyor kendi hakkında, değil mi? Var mı yargılayacak makam? Yok. Ben katilim diye çıksa kimin umurunda yani? Bizim memlekette yok mu peki aynı kafada insanlar? Var. Adam hırsız, yolsuz, ahlaksız. Ahlaksızlığının da dibini bulmuş, bir sürü şey yazamıyoruz. Duyduklarımızı. Niye yazamıyoruz? Çocukların ahlakı bozulmasın diye. Ama beni siyaseten hapise attılar falan diye varabiliyor. Dün çok komikti ya. Bu neydi şu? Uşak Belediye Başkanı.
1: Yalım, Özkan.
0: Ya adamın yediği erzeler, ben hakikaten listelemeye kalksak bir tam gazete yetmez.
1: Daha yeni inşaat edildi.
0: Kimse karısı ziyaret etmiyor. Kimse ziyaretine gitmiyor. Bir grup avukat var. Onlar bir trafik yürütüyorlar. Bir ona gidiyor, ona gidiyor. Bir gün gidiyor, iki gün sonra bir daha gidiyor. Bir trafik yürütüyorlar. Orada bir şey var. Bir tezgah kuruluyor. Onun dışında kimse ziyaretine gitmiyor. Adamın. İlk gün demokrasi nöbeti başlattı bir tane kadın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Çiftçi. Gül Çiftçi. Başkanımızın yanındayız. Birileri de tweet'in açıklamasının altına yazmış. O zaman sosyal medyada görmüştüm. Hayır hayır, yanındaki siz değildiniz filan diye. Başkanımızın yanındayız. Demokrasi nöbeti başlatıyoruz. Ne oldu? Hemen sabahleyin sandalyeleri topladılar. Çünkü baktılar ki, çok özür diliyorum ikinizden de, izleyicilerimizden de. Demokrasi nöbeti değil. Yaptıkları şey uçkur nöbetine dönüşmüş. Öyle bir adamın arkasında, yanında, sağında, solunda gözü inar görünmemek lazım. Şimdi ne, atın bunu, alın bir kenara. Yok, partiden de atamadılar. 37 gün geçti. Ayın 11'inde, Mayıs'ın 11'inde, bu ayın 11'inde Yüksek Disiplin Kurulu, adına bakın çok büyük. Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak ve karar verecek filan. Niye? Biz çok ahlaklıyız ya, çok dürüstüz, çok demokratız ya. Onu da bir dinlememiz lazım öyle. Yok öyle iktidarın her dediğini alıp adamımızı partiden mi atacağız? Vay be, çok karaktere bak yani. Müthiş değil mi? Normalde alkışlamanız lazım. Ayın 11'i gelmedi. Cumartesi akşamı toplanıp pazar günü sabahleyin kararı açıkladılar. Oy birliğiyle ihraç ettik. Neredeydiniz 37 gündür? Madem oy birliği olacak kadar eliniz güçlüydü. Tanımıyor muydunuz adamınızı? O kadar çok tanıyan vardı ki. Ne oldu? Bir şey oldu. Çok alelacele bir yerde bir uzlaşma sağlandı. Hani o bizim TGRT Ankara temsilcisi Fatih Atik'in televizyonda söylediği ve yayınladılar da. Ben konuşursam Özgür Özel orada oturamaz falan demiş. Ne oldu? Bir şey oldu. Oturmayı garantiledi galiba. Neden bunu söylüyorum? Gül Çiftçi ya da neyse, bir uzun bir adı var. CHP Genel Başkan Yardımcısı, dün şeyde gördüm, GDH diye bir haber sitesi var. Orada gördüm ki ben Ankara'daki muhabirlerini tanıyorum. O cenahtan iyi şey alır. Kulakları deliktir oradaki arkadaşın. Gül Çiftçi ziyaret edecekmiş ayın 1 Mayıs'ta. Son anda vazgeçmiş, gitme.

0: Genel Başkan Yardımcısının 1 Mayıs'ta ziyaret ettiği adam 2 Mayıs'ta partiden atılıyor. Demek ki o 1 Mayıs'tan 2 Mayıs'ta partiden atılacağını o da bilmiyor. Bir şey oldu, dediler ki bunu atın, attılar. Ne oluyor kardeşim, burası Cumhuriyet Halk Partisi, burası bir parti ya. Ama adını kendi koyuyor ya. Zeynel Emre Genel Başkan Yardımcısı açıklama yapıyor. Utanç verici. Bilmiyorum ya, ben onun adına utandım ama kendisi utanmış mıdır? Bize hukuksuz operasyonlar yapılıyor belediyelerimize. Bir tanesi etik olarak doğru bulmadık filan. Bir tanesini.
1: Mustafa Bey, bu arada enflasyon verisi de açıklandı. %4,18 beklentilerin üzerinde, yıllık olarak da %32,37. Merve Hocam, tabii konuşmaya devam ederiz diye düşünüyordum ama enflasyon verisi gelince biraz ekonomiyi değerlendirmek durumunda kalacağız. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Hocam,
1: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Sunay Özcan, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız
0: ama
1: için çok sağ olun.
0: Hakikaten hocam, o şeyden, profilden bahsedince, yani o yapılan işlerden bahsedince, Sumud'u, Trump'ı filan, ya adam yaptığı için adını kendi koyduğu için, masum da bir tanım yaptığı için gayet normal diye insan gibi dolaşıyor ortalıkta. Şimdi ben hakikaten benzerlik aklımı aldı başımla. Bizimkiler de öyle. Gayet normalmiş gibi ortalıkta dolaşıyor insanlar. Neden? Adını kendi koyuyor çünkü. Tertemiz bir adamdır diyor, değil mi? Özgür Özel de teknede eğlence yaptığı, tatil yaptığı adam. Tertemiz. Adamın dosyasında suçları var. Ve belediye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tahsis ettiği, parasını hepimizin ödediği çakarlı aracı ona veriyor Ali Mahir Başarır. Çocuklarımı okula götürüyordu. Çocuk okul yok, yaz tatili. Ya siz nasıl insansınız? Sonra belediyelerin ve kamu kurumlarını, bütçesini, şirketlerini kendi babasının malı gibi kullanır ki, babasının malını kullansa babası döver onu. Onun gibi kullanan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına kızıyoruz. Bunlar hepsi aynı. Ama adını kendi koyuyor, problem yok. Bu devletin sahibi biziz. Zamanında birisi öyle diyordu. Asıl olan biziz. Dur bakalım, senden daha asılları var. Ben seçilmiş milletim diyor Yahudiler. Sen kim oluyorsun da asıl olan biziz diyorsun. Bunlar böyle degrade vaziyette. Tamam, Yahudilerin Aryanından başlıyor. Ari ırk Yahudilikten başlıyor. Aşağıya doğru artık gidiyor. Bilmiyorum, bu kendilerini Türkiye'de birinci sınıf seçilmiş sanan Cumhuriyet Halk Partililer kaçıncı sıradalar bu listede, onu bilmiyorum. Kendilerini nerede görüyorlar onu da bilmiyorum. Ama böyle bir liste var herkesin kafasında. Kendi kendini tanımlama hakkına sahip olduğu sürece, yaptığının adını koyma hakkına sahip olduğu sürece, ne var ki bunu, bu gayet normal. Öyle diyorlardı. Taciz, tecavüz, CHP'de falan mevzu bahis olunca kadın milletvekili, biz büyük bir partiyiz, olur böyle şeyler filan. Artık işte adam kendine korsan demiş. Hepimizin susması lazım. Ne diyeceğiz ki? Konuyu kapatmış yani. Evet, teşekkürler.
1: Çok
0: tekrar
1: sağ olun
0: hocam.
1: Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
0: Çok sağ olun.
1: Evet, kısa bir süre sonra Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel de bizimle olacak ama öncesinde biz değerlendirmeye başlayalım Mustafa Bey aslında.
0: Kaç oldu
1: konuşun.
0: Bana şimdi rakamları söyle.
1: 4,18 ne yazık ki.
0: Çok
1: evet,
0: yüksek.
1: Beklentilerin üzerinde aylık olarak beklenti 3,19'du Anadolu Ajans Finans'ın. İstanbul enflasyonda 3,74 gelmişti ama ne yazık ki onun
0: ya da
1: üzerinde.
0: Ya da durum ne? Şu sıralar
1: Gıdada
0: çünkü
1: durum kötü. Geçen hemen aylık olarak size aktarayım.
0: Şey vardır kısacık. Alkolsüz meyve suyu, alkolsüz içecekler falan var ya. O biraz yüksektir muhtemelen.
1: Evet, aslında o kadar değil tabii ki.
0: Nisan, doğru, en çok meyve.
1: En çok meyve, giyim ve ayakkabı 8,94. Konut takip ediyor. Sonra aslında enerji tarafında tabii çok ciddi bir yükseklik var elbette.
0: Ama merkez enerjiyi fırsat bulmuş. Yani petrol krizini fırsat bulan
1: evet,
0: zammı yapıştırmış.
1: Evet. Volkan Hocam da bu arada hazır. Beykent

0: Üniversitesi ben Rektörü kadar söyleyeyim. Profesör Doktor Volkan Öngel. Hocam hoş
1: petrolü
0: geldiniz.
1: Petrolü gören, korsanı evet. gören zammı yapıştırmış. Ben orada dükkanı kapattım yani. Evet. Daha bir şey söylemeyeceğim. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydınlar.
0: Evet hocam, biraz moralimiz bozuk başladık. Aylık olarak beklentilerin üzerinde %4,18 ama öyle hatırlıyorum geçen hafta konuşurken siz %4'ün üzerinde gelebilir demiştiniz. Doğru mu hatırlıyorum? Yıllık olarak
2: evet, doğru.
0: Da %32,37'ye yükseldi bu durumda tabii ki. Şimdi ben size hocam aylık ve yıllık olarak artanları aktarayım, sözü öyle bırakayım. Önce aylık değişimlere bakalım. Aylık değişimlerde giyim ve ayakkabı %8,94'te ilk sırada, konut takip ediyor 7,99'la. Tabii gıda kısmı Mustafa Bey'in dediği gibi önemli. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,70. Enflasyonun altında ama oldukça yüksek geldi. 3,41'le mobilya ve ev eşyası var. En önemli kalemler böyle hocam. Tabii eğitim tarafına da bir bakalım. Orada tabii bir gerileme var, %1,35. Ama yıllık tarafa baktığımızda, yıllık tarafta da hocam ilk sırada %50,60'la yine eğitim var. Son kaç aydır bilmiyorum herhalde. Uzun zamandır yıllıkta zaten eğitim hep ilk sırada. Sonrasında 46,60'la konut geliyor. Orada da gıdaya bakalım. %34,55'le gıda var. Sağlık tarafında %33,02. Buyurun hocam.
2: Evet. Valla yani işin tabii geçen ay biraz beklentinin altında gelmişti.
0: Evet.
2: Bizim de hesaplamalarımızın beklentilerimizin altında gelmişti ama geçen ayda konuşurken şunu söylemiştim. Buradaki gelen rakamları çok evet sevindirici ama ümit veren bir rakam olmasına rağmen arkadan gelecek rakamlar bizim için çok daha değerli olacak. Aylık noktaya değil, bundan sonraki süreçte 6 aylık ve yıllık enflasyonu konuşmaya başlamamız lazım demiştik. İşte asıl sebebi bu idi. Çünkü en nihayetinde biz net olarak daha önceki yıllardan, daha önceki yaşananlardan, sebebi her ne olursa olsun, evet Mustafa Bey'in dediği gibi bu işin içerisinde fırsatçılık var, bu işin içerisinde enerji tarafını gördüğünüz zaman bundan daha fazla zam yapma beklentisi, güdüsü var. Alt alta birçok şey yazabiliriz ama bizim toplumsal davranışımız özellikle bunu gösteriyor. Özellikle bir dışsal şok yaşadığımızda, ki bu şoku biz enerji ve döviz tarafı olarak ağırlıklı çalışmalarda görüyoruz. Genel çerçevede 45 günle 60 gün arasında bir gecikmeyle fiyatları bunun önemli ölçüde yansımaya başladığı net olarak gördüğümüz bir işti. Bizi yine geçmişteki çalışmalar ve deneyimler aslında bu noktada yanıltmamış gibi gözüküyor. Her ne sebeple olursa olsun 4'ün üzerinde bir aylık enflasyonla karşılaştık. Detaylarını tabii ki de konuşacağız. Burada çokça aslında bizim için geçmiş dönemlerde konuştuğumuz şey vardı. O da ne? Gıda tarafı. Gıda tarafında evet bir gerileme görüyoruz ki bu kadar işte artışa rağmen oradaki gerilemeyi de inşallah işte gübre fiyatları vesaire ve diğer maliyet artışlarıyla birlikte önümüzdeki dönemler tekrar tersine dönen bir halde görmeyiz ama her ne olursa olsun gıda tarafında bir gevşeme var. Yıllık tarafta da 34,55 gibi bir noktaya gelmiş durumda. Gıda yani aslına bakarsanız işte 32,37, 34,55 bir şekilde manşet enflasyonla gıda tarafı birbirini yakalamış durumda. Fakat her ne şekilde olursa olsun bizim artık o yıl sonu için işte orta bantta 18'lik hedeflerimiz, 20'nin altındaki hedeflerimiz rafa kalkmış oldu. Merkez Bankası tarafı da şu anda bir sonraki işi, tabii ki de enflasyon raporu var önümüzde. Burada bununla alakalı yeni yol haritasını bize açıklamak olacak. Burada

0: Geçen para politikası kararından sonra da bunu konuştuk. Enflasyonla alakalı net durumu görmek isteyecek ve bu şokun ne kadar bozucu olduğunu görerek buna göre yeni hareketlerde bulunmak isteyecektir demiştik. Şimdi bunları yavaş yavaş görüyor olacağız gerçekten. Çünkü bizim için önemli miktarda moral bozucu bir rakam 4,18. O üst üste belki işte 2,5-2,5 gelse biraz daha moralimiz ne olacaktı? Geçen ay 2'nin altında gelmesine rağmen bu ay işte 2,90'lar 3 hadi bilebildiğimiz o kötümser senaryolardaki belki benim dışımdaki kötümser senaryolardaki en üst seviyeler üçgen 4,18 TÜİK tarafından gerçekten moral bozucu ve yıkıcı bir iş oldu. Piyasalar tarafına yansımasını da göreceğiz. Bundan sonraki süreçte bir miktar hareketli günler yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Hem işte borsa ve finansal enstrümanlar tarafında hem de özellikle daha gelirli ve sabit gelirli olmak üzere bizlerin tüketicinin morali noktasında moral bozucu oldu diyebiliriz. 4,18 gerçekten hepimiz için biraz da şok edici bir rakam oldu.
1: Evet, ben işte başta söyledim, hani görebildiğim biraz o. Geçen ay biz sebzede ve meyvede bir pik yaşadık. Yani 140-160 liraya salatalık çıktı. Şimdi 40 ile 50 arasında, 40-60 arasında almayanı dövüyorlar. Geçen ay ne oldu onu bilmiyoruz. Orada birinin de bilmesi lazım. Kusura bakmasınlar da. Herkes işini yapacak yani. Anlık fiyat artışının neden oldu yani? 3 kat niye bir şeyin fiyatı artar? Durduk yere. Elmanın öyle. Efendim çok az kalmıştı da piyasaya yazdıydı. Yani iyi dedi kardeşim. Az kaldı mal diye piyasaya kitleyen adamın bu. Hani bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler yani. Cehennemin dibine kadar yolu var. Öyle bırakılır mı insanlar? Böyle bir insafa bırakma durumumuz var mı? Yok. Kusura bakmayın. 2 sene sonra seçim geliyor. Ne yapacaksınız siz o zaman? Tayyip Erdoğan seçim kazansın. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Biz de burada oturalım. Hani şey, mücadele verdik falan. Bazen oluyor. Bazıları konuşuyorlar. Her partide var. Şu kadar şu kadar mücadele verdik. Bakıyorsunuz geçmişte hiçbir şey yok. Ne mücadelesi verdin? Parti içinde aday olmak, aday gösterilmek, abi sahibi olmak, dayıya sırtını dayamak mücadelesi vermişse bilemem. Ama sahada bir mücadele görmüyoruz yani. Kaç tane dün oy vardı da sen bugün kaç tane oy getirdin? Yani bir şehirde şu kadar oyunuz olur, sonra siz gidersiniz ve oyunuz biraz artar, değil mi? Dersiniz ki tamam bak adam. Ya o her yerde bir konjonktürel oy düşüşü vardır. Sizde bak düşmedi demiyorum. Az vardır. Değil mi? O da yok. Onun için bu işlerin sonucu ondan sonra Mehmet Şimşek kötü. Mehmet Şimşek para versin. Cebinden vermiyor ki adam. Mehmet Şimşek'i oraya getiren de başka bakanları yerlerine getiren de aynı kişi. Hepsinden beklentisi var Cumhurbaşkanı'nın. Öyle mi? Bir kabine kuruyor ve herkesten bir beklentisi var. Herkese bir görev vermiş. Bunu da hakkıyla yerine getirin diyor. Hepimiz de bir iş yapıyoruz değil mi? Ey kameraman biraz daha yana gel. Öbürü sen orada fazla parlıyorsun. Bunun rengi iyi olmadı. Grafik kötü filan. Bunları orayı şöyle yap. Bak şunun mavisini biraz azalt. Bunları ben böyle tarif etmiyorum ki kimseye. Hiç kimse burada tarif etmiyor. Herkes işini biliyor. Burada da herkesin işini bilmesi lazım. Ondan sonra parayı kasanın başında kim var? Mehmet Şimşek. Al elinin tersiyle dal ona. O nasıl olsa mevzubahis para olunca Mehmet Şimşek'e dalmak kolay. İşini nasıl yaptığını ben değerlendiremem. Uzmanlık alanım değil. Çünkü yaptığı iş siyasetle alakalı değil. Ama son talihte siyaseten sonuç veriyor.

0: verecek bir alan. Ama işi getirip oraya kilitleyemezsiniz, kusura bakmayın yani. Ondan önce yapacağınız, bakacağınız bir dünya yer var. En son gidip oraya bakacaksınız. O yüzden ben hakikaten çarşı pazar alanı fiyatlandırmaları, fiyat hareketlerinin doğru takip edilmediğini düşünüyorum. Edilseydi bu olmazdı. Vatandaş olarak ben bakıyorum, hep söylüyorum ya burada. 2016'dan beri bende fiyat çeteleleri var. Duruyor fotoğrafım, fotoğrafları telefonumda. 2018 çok barizdir, o yüzden esas olarak orayı alırım. 8 sene oldu. Herkes böyle gözünün önüne bir geçirsin. Ortalama her şey %10 kat arttı 8 yılda. Tamam. Ortalama 10 kat. Maaşlarımız, gelirlerimiz de aşağı yukarı bir 10 kat arttı. Emeklilerinki biraz daha düşük olabilir. Orta ve alt düzeydekiler. Çalışan gelirleri anlamında söylüyorum. 10 kat arttı. Ama gıda 30 kata kadar artış var. En pahalı peynir o zaman 40 lira 45 liraydı. Şimdi 450 lira peynir varsa bana satın, ben alıcıyım, hazırda bekliyorum yani. Ben buluyorum daha uygun fiyata. Var çünkü. Ama kardeşim etrafınız sarılmış.
1: 450 var mı?
0: Var. Var, hem de çok da güzel var.
1: Hayır, ama 450 bana çok geldi.
0: Ben 600 lira beyaz peynir. 12 ay dinlendirilmiş beyaz peynir 650 lira. Aynı fiyata kas kaşarını satıyorlar. Şimdi neden? Etrafını sarılmış. 3 tane adı ucuzcu, 2 tane de adı ucuzcu olmayan marketimiz var. Var mı 4. biliyor musun? Türkiye çapında yok. Ondan sonra ve bunlara da mal veren 5 tane toptancı var. Nereden biliyorum? En son onlara o milyarlık cezayı verdiler de ondan. Biz burada konuşuyorduk hocam, siz de belki siz varken de konuşmuşuzdur. Hani marketlere falan ceza veriyorlar ya. Şimdi markete ceza, market diyor ki ben %7 kazanıyorum diyor. Tamam, haklı. Ama malın tarlayla market arasında gelişinde de bir başka şirketi var. Asıl parayı o kazanıyor. Bunu %7 gösterip öbür taraftan yürütüyor işini. Neyse, bunlara basmışlar cezayı. Bir ara 2 milyar mı ne ceza verdiler. Tamam da kardeşim, ben de dedim ki geçen hani, ey devlet, cezayı sen ondan tahsil ediyorsun da bana bir şey olmuyor. Parayı son tahlilde ben ödüyorum. Aracıyı çıkartalım, ben sana doğrudan vereyim yani. Hiç şey yapmayalım hani, kendimizi yormayalım. Geçen vatandaşın bir tanesini şeyini, videosunu gördüm. Aynı bunları anlatıyor şeye. İşte kendisine soru soran muhabir, sokak röportajcısı, her kimse tam bunu anlatıyor. Ya markette ceza kesiyorsun da diyor, benim cebime gitmiyor ki, sen alıyorsun zaten onu, getirmen sana doğrudan vereyim. O yüzden bazı alanlar iyi yönetilmiyor. Bunun sebebi bürokratik midir, siyasi midir onu bilmiyorum, ama şunu da biliyorum, bu memlekette memleket batsın da Tayyip Erdoğan yeter ki zarar görsün diyen bir kitlenin varlığından hepimiz haberdarız. Bunların daha önce seçim öncelerinde bir sürü şey yaptıklarına tanık olduk. Her alanda yapılanın, denenenin, bu fiyatlandırma, toptan satışlar vesaire alanında denenmeyeceğinden de emin değilim. Evet. Daha fazlasını söylemeyeyim.
1: Destekler nitelikte editörümüz Cihat bir paylaşımda bulunmuş. Servet Topaloğlu'nun bir paylaşımı. İspanya'da 5 büyük zincir yaklaşık 6000 mağazayla 65 milyar dolar ciro yaparken, Türkiye'de 5 büyük zincir 44.000 mağazayla yaklaşık 40 milyar dolar ciro yapıyor demiş. Türkiye'de perakende sektörü.
0: Biz genişiz. Ciro da vardır. Ciro ya, bizim marketler dop dolu. Ben şimdi ekstrelerime bakıyorum. Bir tane marketimiz var sitede. Bir sürü de etrafta da bu sözde ucuzcu marketler var. Bakıyorum ekstrenin çoğundan. Neden? Al çocuğa kırtasiye lazım oldu. Koştur. Ya kırtasiye ya şey güzelmişti. Çilek var. Bir tadımlık alalım. Bilmem ne oldu. Bir şey almaya gittiğin zaman 5 tane şey alıyorsun. Baktım benim çetelem olduğu gibi gıda. O yüzden bana biraz fazla batıyor. Ne yapalım şimdi? Çoluk çocuğa eksiklik mi yapalım?

0: de HDP sıradan gidip uzatacak birisi değildir. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bunun bir sebebi var demek ki bu noktaya gelmesinin. Ve asla siyasi geleceğiyle ilgili, tam aksine siyasi geleceğini efendim tehlikeye düşürecek olmasına rağmen böyle bir zihin dönüşümü yapmıştır. Bunun bir sebebi vardır. Bunun bir sebebi var. İşte bu az önce bahsettiğimiz şey anlama meselesi. Ya burada iyi niyet olduğu için izah edilince, durum izah edilince ilgili yetkili birimler tarafından ne bekleniyor, ne Türkiye'ye ne geliyor, ne hangi tehlike geliyor? Bu dönüşümü yapmıştır. HDP'yi de ben burada biraz bir parça şey yapıyorum. Yani bir parça şöyle. HDP'de dediğim gibi
1: uzatılan eli havada bırakmamıştır. Bırakmadı, o da uzatılan eli sıkmıştır.
0: Ondan sonraki dönemde de olabildiğince, ki orada da farklı yapılar var ama olabildiğince bu şeye katkı yapmaya çalıştı. Orada da ben gene, ki buna Öcalan da dahil aslında, orada da ben gene onların şu andaki bulunduğu şartların çok çok daha kötüleşeceğini, onlar açısından bir çok farklı bir şey olacağını gördüklerini düşünüyorum onlara anlattıktan sonra. Yani şu anda Kürt, 4 bölgeden bahsediyor Kürtlerle ilgili, 4 ayrı ülkeden. Buradaki kadar efendim özgür olan, buradaki kadar her bakımdan ama sadece ekonomik değil, sadece siyasi değil, kültürel her bakımdan özgür olan başka bir yapı yok abi. Yok. Kimse bana Kuzey Irak'ı falan demesin. Kuzey Irak...
1: Suriye'de kimlik yoktu abi. Suriye'de Baas rejimi döneminde aynen, Kürtlerin kimlikleri aynen yoktu.
0: Kuzey Irak'ı aklına gelir bazı değerli izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin. Kuzey Irak başından bu yana İsrail'in piyonudur. Kurulması sebep olan da İsrail'dir. Önemli ölçüde. Şu anda bir parça durumu düzeltmek görmesinin sebebi de Türkiye'dir. Türkiye esas nedir?
1: Anlaşıldı.
0: Dolayısıyla son cümlem şu.
1: Ha abi.
0: Dolayısıyla burada mesele olup biteni anlamaya çalışmaktır. Bu ikisi, bunu anlamaya çalışın, bu şey yürüyor. Terörist Türkiye süreci yürüyor. Ama maalesef ben CHP'de aynı şeyi gördüğümü düşünmüyorum.
1: CHP gündem başlıklarımız arasında var. Buyur. Ona da değineceğiz. Şimdi bu Gazze'de...
0: Biraz gündemi sapıttım galiba, özür dilerim ama...
1: Estağfurullah. Gazze'de kan kalmadı. Ama dünya vicdanı hep senin kulaklarını çınlatırız. İnsanlığın vicdanı senin hayır ölmedi ve ölmeyecek. Yani benim insan var oldukça o vicdan da var olacak dediğin harekete geçti. Sumut filosu yeniden yola çıktı biliyorsunuz. Takipçilerimiz de biliyorlar. Geçtiğimiz hafta uluslararası sularda bir İsrail haydutluğuyla düşünün karşılaşıldı. Bak, nerede,
0: nerede? 1000 kilometre mesafede yapıyor bunu.
1: Aynen öyle. Yani bu kural tanımazlık, bu kanun bilmezlik, bu küstahlık, bu alçaklık çok da dünya tarihinde karşılaşılan bir durum değil. Hasılı ama bu o vicdanı durduramayacak Allah'ın belli izniyle ki. 15 filoyla biz de katılıyoruz. Bizim Marmaris'ten yola çıkacak, düzeltiyorum, 15 tekneyle filoya katılıyoruz. Gazze'ye insani yardım götürüyoruz abi. Takipçisi olacağız bu Sumut filosunun. Ki ilk seferinde oldukça ses getirmişti tüm dünyada.
0: Yine çok aynı, daha güçlü bir şey.
1: Aynen öyle. Ben. Yine aynı hassasiyette hareket edildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu da bize ümit veriyor. Bugün bizim gazetede Girit'te sadece Türkiye vardı diye bir haber de var. Evet. O da önemsediğim bir haber. Bu Halil Erdoğmuş, gözaltına alınan aktivistlerden biri. Uluslararası sulardaki bu saldırıyı akşama anlattı diyor haberde. Ters kelepçeyle gözaltına alındık. Islak zeminde saatlerce bekledik. En temel insani ihtiyaçlarımız hiçe sayıldı. Hiçbir ülke yetkilisi havaalanında yokken büyükelçiliğimiz varlığıyla güç verdi diyor. Tüylerim diken diken oldu. Yani biz bütün gücümüzle tam da senin bahsettiğin gibi İsrail için asıl tehlike, sorun, o planların hayata geçmesinin önündeki asıl engel her yönüyle büyükelçiliğinden aktivistine,
0: tabii.
1: Biz gazetecilerinden siyasetçilerine, öğretmeninden doktoruna, kesinlikle, A'dan Z'ye Türkiye bunların önünde en büyük engel. Bu da benim çok hoşuma giden bir yaklaşım oldu. Yani sadece Türk Büyükelçiliği, kesinlikle, yetkililerinin oradaki aktivistlerin yanında yer alması. Şu sabah sabah bir beddua etti. Ondan sonra geçelim konuya. Ben Giver diye bir şey var ya, gördüm, neyi diyor belirsiz, evet, bir figür var. 50 yaşını kutlamış. Doğum günü pastası da yağlı urgan, evet, olmuş.
0: Abi

0: Bunlar işte.
1: Neden böyle olmuş? Geçtiğimiz haftalarda yine bir yasa çıkarttılar. Tabii, Filistinli tabii. mahkumların idamına ilişkin yasa. Yasayı savunan da şu kippalı gördüğünüz kişiydi. Fatih Altaylı'ya göre Ortadoğu'nun tek demokrasisi İsrail. Ortadoğu'daki tek demokrasi diyor, İsrail diyor Fatih Altaylı.
0: Nereden baktığınıza bağlı.
1: Yani tabii de adam demokratik, yasa çıkmış asacak. Evet. Yasa çıktı asacak geldi. Evet. Bunun antidemokratik bir duruşu var mı? Yasa başında kippa da öyle ayinden kaldı yani. O da son derece din ve devlet işlerini birbirinden ayıran laiklikte bir yapıda yani, değil mi? Ben gibi. Buna söyleyeceğim bir şey var mı abi? Gerçi buna hiçbir şey söylemem. Buna çok güzel küfredilir ama onu da yayında edemiyoruz. Ama aklının alabileceği en güzel küfürleri gönderdiğimi bilmeni isterim abi.
0: Sadece şunu söylemek isterim. Bu tür şeylerin ben bilinçli yapıldığını düşünüyorum.
1: Tahrik etmek amacıyla.
0: Şöyle. Şimdi aslında İsrail'i, bak hep gelip aynı yere takılıyoruz. İsrail'i gerçekten iyi tanımamız gerekiyor. Biz derken yani genel kamuoyu, hatta Türkiye'de, Türk milletinin genel kesiti de İsrail'i iyi tanıdığını ben düşünmüyorum. Hele hele çok öncesini. Yani son dönem biraz daha ortaya çıkıyor birçok şey. Mesela İsrail'de sivil halk diye bir şeyden söz edilemez.
1: Sivil yok çünkü değil
0: mi? Yok, öyle birileri yok. Çünkü bu yapıyı anlamazsanız bu yöneticilerin bu yaptığı katliamları, bu şeyleri anlayamazsınız. Yani bu nasıl yapabiliyorları anlayamazsınız. Halen şu anda Netanyahu'nun yaptığı katliamlar %87 oranında kabul görüyor İsrail'de. İsrail halkı nezdinde. Dolayısıyla bu tür davranışlar Netanyahu, o dönemdeki yöneticiyi tabiri caizse zorlamak içindir. Yani geri adım atmasını önlemek içindir. Yani dünya kamuoyunda bir taraftan sumut geliyor. Anlatabildim mi? Yani bir şey var. Ama bu tür şeylerle niye? Bir nevi bunu genel kamuoyunun bir şeyinin düşüncesinin izharı gibi bu yani. Millet, halk böyle düşünüyor. Veya bu kafada halk. Sen bunun gereğini yapmazsan eğer, o zaman sen seçim de kazanamazsın. Milletin gözü o zaman hesap da sorulur. Falan. Yani bir tahrik, bir zorlama şey olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi iki tane eski başbakan birleşti, şeyi devirmeye çalışacaklar.
1: Netanyahu'yu.
0: Ama ondan daha beter onlar da yani. Çünkü öyle olmazlarsa oy alamazlar zaten. Halk yok. Hepsi silahlı. O geçen sürekli gösterdiniz. İşgal ettikleri bölgelerde affedersiniz bir Filistinli kadına yaptıkları iğrenç hareketleri yapanlar. İşte İsrail halkı dediğimiz onlar işte. Evet. Sivil onlar. Dolayısıyla ben Netanyahu üzerine böyle bir şey tamamlayıp sonra da onu da onunla beraber günahlarla beraber şeyi gönderip yollarını devam etmek planladıklarını düşünüyorum.
1: Ama
0: İyi uyanık olmak lazım.
1: İşte ben de artık ne demiş? Tilkinin bildiği ters aslında. Avcının bildiği 10 yol varsa tilkinin 11 alternatifi yolu var.
0: İşte tanımıyor dememin sebebi o. Yani bunları iyi anlamak lazım.
1: Bu meseleleri yakından takip etmemiz gerekiyor.
0: Ben öyle
1: mesela Nuh abi şunu anlatıyorum. Şimdi bugün Milliyet'te yine arkadaşlarım getirdiler ekrana. İsrail'in havası söndü diyor. Milliyet'te manşetten onu duyurmuş. İşte söylemiştik bunu. İşte demir kubbe delik deşik oldu. İşte İran füzeleri Tel Aviv'e düştü. Bilmem ne falan filan. Şimdi habere baktım. Evet işte şeylerin yetersizliği, stokların tehlikeli boyuta indiği artık yani tükenmek üzere olduğu falan filan diye derleme bir haber. Ama mesela ben bu haberde şuna takıldım. Şimdi 3 farklı hava savunma sistemleri var. Arrow 3'ü var. Demir kubbesi var. Bir de Davut sapanı var. Abi adam hava savunma sistemini bile o sapkın tahrif edilmiş ideolojisiyle isimlendiriyor.
0: Tabii canım.
1: Biz de hala diyoruz ki ya arkadaş çok laik olmalıyız. En laik biz olmalıyız. Fevkalade laik olmalıyız. Laik. Tamam ol. Kabul de. Kabul. Ne olacaksan onu ol da. Ya adamın motivasyonu dini. Ve adam dini motivasyonla seni hedefe koymuş
0: abi durumda. Abi işte o vaat edilmiş topraklar meselesi.
1: Bununla çıkıyor. Ancak bizim Enfal suresi, Enfal 37 idi galiba. O şey, biz de füze yaptık Aselsan. 17. Enfal 17 füzesi. Şimdi bunun Davut sapanıyla mücadele edebilmem için ben Enfal 17 yapmalıyım kardeşim.
0: E şey hatırla abi. Türkiye'yi karadan işgalin yolunu Davut Koridoru'na koydular abi. Neydi? Bravo. Davut Koridoru ne abi?
1: Bravo.
0: Davut Koridoru kendilerince Türkiye'nin güneyinde oluşturmadılar da o zamanki kafalı olarak söylüyorum yani. İsrail kara gücü uzattaki kara gücü vardı PYD'de. İsrail'den oraya bir koridor açacak. Adı da Davut Koridoru.
1: Yani hasılı dediğim gibi yani tekrar söylüyorum. Davut sapanı ile Enfal 17 ile süper mücadele edilebilir.
0: Bu anlayış bu olmalı işte.
1: Dolayısıyla bu noktada şu anda her ne kadar irtica hortladı, laiklik elden gidiyor korosu hep bir ağızdan seslerini yükseltmeye gayretine girseler de şu anda yapılması gereken bu ve bu şekilde yapılıyor. O yüzden
0: şeyin bir önemi yok. Yani demir kubbe delinmiş, Tel Aviv'de birkaç tane bina yıkılmış. Bunların gerçekten bir önemi yok İsrail için. İsrail'in başka bir özelliği daha şudur. İsrail, Yahudi anlayışı daha doğrusu, onların o fanatik Yahudi anlayışı, Siyonizm diyelim buna biz, hedefe ulaşmak için kendilerinden de olmak üzere her türlü kurban vermeyi gene dinlerinin, o sapık dinlerin gereği sayarlar. Bakın bu çok önemli. Hitler'in yaptığı şey, tamam soykırım falan ama Hitler'i büyüten Siyonizm, Almanya'daki Siyonizm teşkilatlarıdır. Ve bu bilinçli yaptırılmış bir şeydir bu. Niye? Devlet kuracaklar adam yok şeyde.
1: Bir mağduriyet
0: getiremiyorlar. Şeyi. Değil. Ondan önce bir de ondan önce şöyle getiremiyorlar oraya. Yani biliyorsun Yahudilerin şeye kafası çok çalışır. Yani bulundukları yerlerde nerede kazanç işler varsa işte sarraflık gibi efendim veya ne o para vermek, bankerlik değil mi? Başka bir adı var mı?
1: Tefecilik.
0: Bu tür işleri çok yaptılar için kendilerine çok lüks şeyler kuruyorlar, bir düzen kuruyorlar.
1: Avrupa'yı bırakmak istemiyorlar yani.
0: Ama çağırıyor onları şeyler, gidecek de ne olduğu belli değil. Yani bir bataklığa gidecek, kendi gitmiyorlar.
1: Zorla gönderiyorlar.
0: Zorla gönderirler işte. Ondan sonra hızlı arttı şey.
1: Anlaşıldı.
0: Dolayısıyla biliyorsun bir neydi o? Bunların bir sözleşme, pilotlara yaptıkları bir sözleşme vardı. Hannibal. Sözleşmesi. Pilotlara imza attı. Bu şey de ortaya çıktı. 7 Ekim saldırısından sonra. Bir, diyelim ki onlar terörist diyor da işte bir Filistinli, diyelim ki bir İsrailli'yi rehin aldı. Eğer onu kurtarma imkanı yoksa ikisini birden öldürün diye talimat, bu imza attırıyor her şeye. Bir pilot açıkladı bunu. 7 Ekim'den sonra bir İsrailli helikopter pilotu bunu açıkladı. 15 yıldan beri devam eden bir şey. Yani şunu demeye çalışıyorum. Orada bina yıkılmış, ne olmuş? Bunların bu da tam aksine bunu o kadar güzel kullandılar ki o İran'ın Tel Aviv saldırılarını. Bizimkiler de bunu bol bol verdiler onları. Bir mağduriyet oluşturdular. İsrail'in bu önümüzdeki dönemde şeyi daha önce 130 milyon dolar olan o işte ne diyelim ona algı oluşturma bütçesini yeni dönemde 730 milyon dolara çıkardılar.
1: Çünkü milyon hatta milyarlarca dolar harcayıp çünkü 75 yıl boyunca milyarlarca dolara mal ettikleri o tırnak içerisindeki
0: algı mağduriyet edebiyatı çok önemli bu.
1: Antisemitizm safsatası
0: o bitti çünkü
1: çöpe atıldı. Şimdi yeniden inşa etmek icap ediyor.
0: Dolayısıyla bunlar aslında ona hizmet eden şeylerdir bunlar. Anlaşıldı. Çok önemli şeyler değil bunlar. Amerika o yarın zaman, getirir 3 tane şey koyar. Ne olacak ki?
1: O zaman geçtik. Hatta arkadaşlar hatırlattılar. Bir getirin aslan parçasını bir görelim şöyle ya. Şu Enfal 17 var ya. Enfal 17 yarın kapılarını açacak olan saha.
0: Evet. Sahada çok önemli şeyler var.
1: Evet. Fuarında.
0: Bir de sivrisinek var. Çok önemli. Sivrisinek de orada.
1: Görücüye çıkacak. Evet. Bu dosta güven, düşmana korku salan hadisenin de duyurusunu yapmış olalım. Tekraren söylüyorum. Davut sapanıyla, Davut koridoruyla Enfal 17 ile mücadele edilebilir.
0: Çok güzel.
1: Bu işi bilenler, daha doğrusu ülke yönetenler de bu işin böyle olduğunun gayet farkında.
0: Bu isim bile onları korkutur biliyor musunuz? Çünkü senin dediğin anlayışın ortaya çıkarılması çok önemli. Tam da Türklerle ilgili korktukları şey bu işte. Yani Türklerin o korktukları şeylerin tekrar efendim neşvi neva bulması onlar için çok endişe verici bir şey.
1: İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı dün
0: mecburi iniş yapmış.
1: Mecburi iniş yaptı Ankara'ya. Bugün bazı,
0: Ankara var yani.
1: Bazı gazeteler meseleyi gördü. Sabah saatlerinde de İspanya'dan gelen yeni uçakla birlikte Erivan'a gitti. Erivan'da Avrupa siyasi
0: zirvesi var daha doğrusu.
1: Zirvesi var.
0: Çok önemli bir zirve.
1: Bir 18 yıl aradan sonra bizde Cumhurbaşkanı Yardımcısı
0: evet. Çok önemli bir zirve.
1: Sayın Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Biz de katılıyoruz zirveye. Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı diyor. Ve sabah da dediğimiz gibi hareket etti. Şimdi bu gayet olabilir, gayet karşılaşılabilir bir durum ama benim asıl canımı yakan hayretler içinde kaldığım ve bir kere daha ya değildir ya muhtemel fake'tir falan dediğim CHP'li bir ismin sosyal medya paylaşımı. Gökhan Günaydın efendim. CHP'nin önemli isimlerinden biri.
0: Önemli, evet.
1: Meseleyi ele almış sosyal medyasında. İspanya Başbakanı diyor Pedro Sanchez'i taşıyan uçak teknik arıza nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Libya heyetini taşıyan uçağın akıbeti hatırlarımızda diyor. Çok ayıp ya.
0: Ne alaka yani şimdi?
1: Sabaha hangi uçakla devam edecekse yola gece boyu azami güvenlik önlemleri alınmalı. Bak bir de uyarı da. Gökhan Bey bu yapmış olduğunuz dün yapmış olduğunuz sosyal medya paylaşımı dün mü? Yok bu gece yapmış olduğunuz sosyal medya paylaşımı sebebiyle devlet teyakkuza geçti. Çok haklı olduğunuza kanaat getirdiler. Gerekli tüm güvenlik ve tedbir, güvenlik önlemleri ve tedbirler alındı. Siz olmasaydınız halimiz nice olurdu. En azından bu uyarınız için hasreten teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ya neden bahsediyorsun sen ya? Neden ne güvenlik önlemi alacaksın? Ne şey yapacaksın? Ya abi neyin kafasını yaşıyorlar? Neyin biliyor musun? Söyleyeyim mi sana? Algı operasyonu. Aynı tabii, algı
0: tabii,
1: operasyonu.
0: Aynı işte, aynı
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Avrupa dergilerine verdiği makalelerde, ekonomi dergilerine Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur kardeşim.
0: Turistler gelmesin diyordu bir zamanlar.
1: Haykırdı. Doğru mu? Yapılır mı abi? Bu ülkenin nüfus kağıdını taşıyan bir insanın yapacağı iş midir bu? Bırak siyasetçisini. Bırak ülkeyi yönetmeye talip olmayı. Bu da aynısını yapıyor. Gökhan Günaydın da aynısını yapıyor. Ama tekerlek, ön tekerlek nereye giderse arka gider.
0: Bak abi
1: gider.
0: Gene ben bugünkü yazımdan bir küçük bir parça aktarmak istiyorum. Şimdi demokratik ülkelerde elhamdülillah biz öyleyiz. Çok şükür yani elden bu yana bal gibi efendim seçim oyu alan başa geliyor tamam mı?
1: Evet.
0: Bir sürü muktedir etmeler o ayrı konu yani. Demokratik ülkelerde iktidarla mücadele etmekten daha doğal bir şey olamaz. Bu o şeyin zaten özü bu. İki, zaten muhalefetin mücadelesiyle milletler kazanır. Yani muhalefet daha çok hizmet edeceğinin şeylerini ortaya koyar. Tamam mı? Onu gösterir, onu o millet ona ikna eder ve iktidarı devirir.
1: Ya da iktidarı zorlar. İktidar i̇şte, muhalefetin vaatlerinin üstüne bir şey koyarak.
0: O da gene millete, yani millete kazandırır.
1: Aynen öyle.
0: O da gene milleti kazandırır.
1: Hizmete döner, evet.
0: Ha, şimdi Türkiye gibi bir ülkede. Onlar zaman zaman böyle kendilerinin yaptığı 48'e yaptıklarını gibi oylar çalınmalı muhabbet yapıyor. Geç onu abicim. Türkiye'deki seçimin güvenliği kadar hiçbir yerde yok. Yani. Avrupa, Amerika'da yok abicim.
1: Aynen öyle.
0: Sen mi söylüyorum?
1: Çünkü seçim siyasi partilerin kendileri yapıyorlar abi.
0: Herkes başında tabii.
1: Parti temsilcileri kendi kendine yürüyen bir
0: çok
1: sistem
0: net
1: var.
0: Bir şey söyleyeceğim. Eğer bir ülkede Türkiye gibi bir ülkede tamam mı? Yani alnının akıyla böyle oy alırsan seçildiğinde şeyde nasıl oldu peki? İstanbul'da, Ankara'da nasıl oldu abi? Demek ki oluyormuş. Bir iktidar çeyrek asır boyunca aynı iktidar devam ediyorsa eğer, bu kusura bakma ama onların affedersiniz gerizekalılığı ve onların kabiliyetsizliğini gösterir. Muhalefetin kabiliyetsizliğini gösterir bu. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Ama millet açısından burada büyük bir risk var. O da şu. Eğer bu iktidarı yıkamaya, hizmet yarışıyla iktidarı devirmeyi beceremeyen muhalefet, bahsettiğimiz muhalefet tehlikedir bu. Bugün Türkiye bunu yaşıyor.
1: Şimdi
0: bu bak şeylerin sebebi bu yani. Bu bahsettiğiniz affedersin bilmem ne de ne aramanın sebebi bu anlayış.
1: CHP demişken oradan devam edelim. 37 gün sonra Uşak belediye başkanı partiden ihraç edildi. Nuhavi.
0: Evet.
1: Bugün akşam gazetesi 37 gün sonra evet. özel ihraç

0: olarak duyurmuş okurlarına, manşetten duyurmuş haberi. CHP Genel Başkan Özel'e 77 milyona VIP araç yaptıran ve konuşursam orada oturamaz diyen yolsuzluktan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Yalım'ı ihraç etti diyor.
1: Ya ben bunu
0: konuşursam
1: okudum.
0: orada oturamaz lafı önümüzdeki günlerde bazı şeylere gebe mi? Bir şey daha soracağım. Hafta sonu bu onlar bir şey oynuyorlar ya, il başkancılığı oynuyorlar Gürsel Tekin'le Özgür Çelik. Özgür Çelik hafta sonu CHP medyasının da boy gösterdi. Orada diyor ki önümüzdeki dönem montajlarla işte teknolojik olarak sesimizi ve görüntümüzü taklit etme yapay zeka teknolojisiyle bir şeyler çıkabilir. Biz bunlara hazırlıklıyız falan da diyor. Tam Özkan Yalım'ın orada oturamazsınız ha bir konuşmaya başlarsam dediği dönemlerde. Enteresan, sen bir şey bekliyor musun, buradan bir şey çıkar?
1: Bir kere zaten ondan önceki dönemde daha böyle ağzını açmaya kalkanı ihraç ettiler. Yani bırakın böyle şeyleri, İmamoğlu'nun çalıp çırpması ve İmamoğlu'nun yolsuzluklarını tasdik etmeyen, desteklemeyenleri ayıkladılar tamamını. Kılıçdaroğlu aklanmalı, parti bu şeyden alındırmalı dediği için ya adama bir sehpayı, bir tane sehpanın üzerine bir tane su, affedersiniz, bir 0,33 litrelik suyu çok gördüler önüne şeyde Hacı Bektaş'ta. Ve adamı resmen bu kadar yıldan beri CHP'de genel başkan yapma olan biri dışladılar yani resmen. Ve hatırlıyor musunuz? Bir ara ihraç söz konusu konuşulmaya başlandı Kılıçdaroğlu için.
0: Evet.
1: Hatırlıyorsun
0: evet,
1: eğer.
0: Evet.
1: Eğer o bir şey olursa mutlak buldan falan hikayesi olursa falan diye. Bu noktaya geldi insan. Bu adamı hem de özür dedi bunun hakkında. O noktaya geldi. Mecbur özür dilemek zorunda kaldı. O görüntülerden sonra Özgür Özel. Ama bütün baskılar, bütün sizin burada her sabah söylemenize rağmen niye bunu ihraç etmiyor? Edemediler şu ana kadar.
0: Edemediler.
1: Demek ki bunun bir sebebi var. Fakat ben işte fakir psikolojisi arada bilmiyorum, affedersin ama yani bu haberi okuyunca önce şeye takıldım ben ya. 7.7 milyon bir araçta, aracın satın alması değil, VIP'ye dönüştürmek için ne yapılmış o araçta? Ben bunu merak ettim ya. Yani bu nedir bu arkadaş? Yani
0: şimdi bak Özkan Yalım'ın
1: bir minibüste ne olmuş?
0: Özkan Yalım'ın şoförü bir şeyler söyledi. İşte bunu, parayı nereden bulduklarını ve nereye harcadıklarını, işte yapılan bağışlar bilmem neler falan, yani yukarıdan aşağı.
1: Hatırlarsan bak, bu bağış meselesi çok kullanıyorlar. İlk para kuleleri açığa çıkmıştı ya.
0: Evet.
1: İstanbul'da.
0: Evet.
1: O zaman ne demişlerdi? Bunlar vatandaşın, il başkanlığı binası için bağışlar var. Bu bağışı çok kullanıyorlar, haberin olsun.
0: İşte bu bağışlar daha oradan pek çok şey çıkacak. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen minibüs 170 bin euroya VIP araca dönüştürüldü. Bedeli de belediye şirketinden ödendi diyor. Bunu Özkan Yalım'ın şoförü etkin pişmanlıktan faydalandığı ifadesinde anlatıyor. İşte Özkan Yalım'ın Uşaklı iş insanı Mehmet Çekçe vaat ettiği milletvekilliği için 20 milyon lirayı bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam odasına götürdüğü eli boş çıktı. Yani girerken para var, çıkarken yani yok.
1: Ama
0: baklava kutusunda artık bilemiyoruz. Uşak'tan getirilen dolarlar battaniyeler arasında. Uşak'ın battaniyesi meşhurmuş bu arada, onu da öğrenmiş olduk.
1: Doğru.
0: Türkiye'deki battaniye ihtiyacının %90-95'i Uşak'tan karşılanıyormuş. Bu battaniyeler arasına gizlenmiş falan filan. Şimdi bunlar iddialar. Operasyonun ilk günlerine götüreceğim abi seni. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen, 37 gün sonra ihraç edilebilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasında bir belediye personeliyle gayri ahlaki bir durumda basıldığı günden 3 gün sonra, hemen o sıcağı sıcağına değil, 3 gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya. Ziyaret. Bir dinleyebilir miyiz? Bir dinleyelim de bir hatırlayalım.
1: Destek verdi.
2: Bugün erken saatlerde Uşak Belediye Başkanımız, önceki dönem milletvekilimiz, çalışkanlığıyla bildiğimiz, özveriyle çalıştığını bildiğimiz, tek derdi, tek amacı Uşak'a hizmet etmek.

0: Kıymet'ten başka hiçbir şey olmayan Özkan Yalım yol arkadaşımızı, kıymetli belediye başkanımızı gözaltına aldılar. Aynı 15,5 milyon insanın seçtiği, benim cumhurbaşkanı adayım dediği Sayın İmamoğlu, tutuklu tüm belediye başkanlarımız, tüm tutuklu bürokratlarımız, bedel ödeyen tüm kadınlar gibi Silivri zindanlarında, Afyon'da, Düzce'de, buradan her birine selam olsun.
1: Aldık selamınızı Asu Hanım. Şimdi merak ettiğim bir mesele var. O günden bugüne Özkan Yalım'da bir şey değişmedi. Çünkü bir hizmet edemedi. Şimdi o gün tek amacı uşağa hizmet olan, tıpkı İmamoğlu gibi olan Özkan Yalım.
2: Tutuklular gibi.
1: Asu Hanım, merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin atın bunu, atın dediği meselelerden, bu arada düzelteyim, 3 gün sonra bir kere daha yayınlanmış haber. O yüzden aynı gün yapılmış.
2: Peki, bu sabah diyor.
1: Tamam, ben onu da tavsiye etmiş olayım. Özkan Yalım hakkında söyledikleriniz, Ekrem İmamoğlu hakkında söylediklerinize çok benziyor. Şimdi Özkan Yalım...
2: İhraç edildi.
1: İhraç edildi. Siz mi yanıldınız? Yoksa bu söylem ortak bir söylem mi? Doğru mu? Eğer yanıldıysanız sözlerinizi tahsih edip düzeltme ihtiyacı hissediyor musunuz? Yoksa kitle buna da ihtiyaç duymuyor. Ne versek, ne kitlersek kitleyelim kitleye. Kitle zaten müsait mi diyorsunuz? Ne bileyim, bulunduğunuz o görevden bu skandal açıklamalarınız neticesinde rahatsızlık duyup ayrılmak durumunda.
2: Bir kadın kolları başkanının o ifadeleri, bence asıl vahim olan şey o. Bir kadın kolu başkanı, şimdi orada o kadını efendim savunmuyorsa eğer oradaki o pozisyonda, bu neyi savunuyor o zaman? Yani bir belediye başkanı bulunduğu yetkiyi kullanarak, tamam mı? Ya makamı kullanarak, ne bileyim ben, yani parasını
1: gencecik
2: kullanarak
1: kızları
2: ve o sadece o da değil, bir sürü şey çıktı sonra.
1: Evet.
2: Burada onun sahip çıkması gereken başka bir şey yok mu, ben merak ediyorum ya. Ama sonra düşündüm ben, niye bizim bu kadar efendim tepki gösterdiğimiz şey buna tepki göstermiyor? Yanıldığımız şey şu galiba, az önce dedim ya İsrail'e yanılıyoruz diye. Burada da farklı yerden bakıyoruz. Yani o bizim tepki göstermesi gerektiğini düşündüğümüz şeyler bizim için geçerli. Yani o CHP'nin kadın kolları başkanı için bir kadını, kendi yetkisini kullanarak kendi bünyesinde çalışan bir kadını efendim böyle, affedersiniz, iğrenç emellerine alet etmesi onlar açısından o kadın olarak
1: sıkıntı
2: bir
1: değil.
2: Problem olmuyor.
1: Yol arkadaşımız, tek amacı uşağa hizmet etmek olan yol arkadaşımız, eski milletvekilimiz, yeni belediye başkanımız, güzellemeleri, ızdırap çeken Silivri'deki kadınlar, bilmem ne ambalajları, öyle değil mi? O ambalajlarla gayet
2: ama
1: de kitleyiyor demek.
2: O güne kadar bu bizatihi partinin içinde böyle de değil. Resmen bildiğiniz taciz şeyler oldu kaç sefer, yani çok üst seviyelerde. O zaman da bir kadınları savunan veya kadınların efendim namusunu savunan, kadınların efendim ne bileyim yani böyle ucuz emeller alet edememesi gerektiğini söyleyen bir şey olmadı. Duymadık yani bunun.
1: Hani kadın kolları başkanı. Ama bir başka CHP milletvekili çıktı ve dedi ki CHP içinde tecavüz var mı? Var, elbette var. Oldu mu?
2: Kadın
1: oldu.
2: Hem de kadın.
1: Oldu ve olacak. Çünkü ülkeyi AK Parti yönetiyor.
2: Kadın dedi hem de bunu. Evet. Bunu da bir kadın dedi.
1: Sera Kadıgil. Dönüp baksınlar. Efendim
2: bitti
1: daha
2: galiba.
1: Daha çok neyse, gündemim vardı. Mesela şu boşun
2: biraz da benim
1: var,
2: yüzümden oldu. Biraz gündeme sabote ettim galiba. Özür diliyorum.
1: Abi estağfurullah. Çok çok keyifli de bir sohbet oldu. Ama bu mesela boşun bir reklam filmi,
2: evet,
1: vardı.
2: İğrenç.
1: Böyle bir yeni bir tartışmanın fitilini ateşleme
2: yarın
1: amacıyla.
2: Devam edersiniz inşallah ona.
1: Yarın inşallah o konuya değiniriz. Konak
2: zaten
1: Belediyesi'nde,
2: devam edecek bir konu zaten.
1: Konak Belediyesi'nde bir takım iddialar vardı. Dosyaya ses kayıtları girmiş. O onu vurdurmakla.
2: Cumhurbaşkanı,
1: evet, Özgür Özel'in eşi.
2: O da gibi. Çok enteresan.
1: Abi
2: ya
1: bunlar... acayip ya, bildiğin gibi Dallas diyor ya. Saadet Partisi'nin
2: hakikaten,
1: genel başkanı.
2: Ya da, hakikaten.
1: Yani sanki seçilsinler diye CHP'lilerden çok çalışmamış gibi Saadet Partisi'nin genel başkanı çıkmış diyor ki pavyona çevirdiler.
2: Bu CHP'ye çok benziyor şey zaten bu ya. İmamoğlu'nun tarzda vallahi ya.
1: Abi çok teşekkür ediyoruz.
2: Sağ olun.
1: Ayaklarına sağlık. Efendim, günün manşetinin sonuna

Karpen mevsim havasını sundu.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Hürmüzlü mü krize döndü. ABD-İran arasında müzakere trafiği çıkmaza girdi. Trump'ın korsanlık itirafıyla İsrail'in Sumud'a yönelik korsanlığı aynı anlayışın sonucu mu? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış adı belli. Ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğit el cevaplayacak.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
0: Miso.
2: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
3: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle
4: planlar. Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Uluslararası küresel sumut filosu. Şimdi filoya Türkiye'den de 15 gemi katılacak. 200'den fazla aktivist yer alıyor gemide. Ve yarın yola çıkmalarını bekliyoruz. Öncesinde hazırlıklar yapılıyor. O hazırlıkları da muhabirimiz Deniz Zeybek takip ediyor. Hemen söz Deniz'e verelim.
1: Arkamda gördüğünüz Filistin bayraklarıyla donatılan bu tekneler 5 Mayıs'ta Gazze'ye doğru yola çıkacak ve 200'den fazla aktivist, gazeteci bu teknelerde yer alacak. Ve en az 8 ve en fazla 10'ar kişinin bulunacağını söyleyelim ki şu anda bir sessizliğin, sakinliğin hakim olduğunu görüyorsunuz. Bunun nedeni sabah erken saatlerde başlayıp akşam saatlerine kadar süren bir eğitim süreci ki bu eğitim süreci tamamlandıktan sonra akşam saatlerinde yine geç saate kadar süren bir de toplantılar yapılıyor. Eğitim elbette ki katılımcılara, aktivistlere, gazetecilere veriliyor. Ancak özellikle eğitimden sonra yapılan akşam saatlerinde başlayan toplantılar da teknik ekiple yapılıyor. Çünkü gün içinde teknelerde, gemilerde neler yapıldı, gıda malzemeleri, o insani yardımın yüklenme işlemi, elbette ki bunlar ve teknelerde meydana gelen bakım, onarım, arıza çalışmaları, işte bunların hepsi o toplantılarda konuşuluyor. Yani sadece sumut filosu, insanların, aktivistlerin bu teknelere binip de yol aldığı, denize açıldığı bir şey değil. Perde arkasında incelikle yürütülen, titizlikle yapılan bir çalışma var. Bunu özellikle belirtmek lazım. Elbette ki rotalar defalarca hesaplanıyor. Çünkü buradan 15 tekne kalkacak. Evet, ama Yunanistan'da bekleyen 6 tekne daha var çıkmak için. Yine o Yunanistan sularında 31 teknenin daha olduğu belirtildi. İtalya'dan, İspanya'dan çıkan tekneler vardı. Aslında amaç şu, tüm bu teknelerin uluslararası suda bir araya gelmesi ve hep birlikte beraber Gazze'ye doğru yol alması ve dünyaya elbette ki verilen mesaj çok açık. Bu ablukanın bir gün kırılması, er ya da geç bu ablukanın kaldırılacağı, işte verilmek istenilen mesaj aslında bu ve şu anda bu tekneler hazır bir şekilde bekliyor. Yine sabahın erken saatlerinde o eğitimlerden sonra, sabah erken saatlerde başlayan o eğitimlerden sonra da elbette ki yine akşam saatlerinde ekip, aktivistler yine buraya geliyor ve teknelerde de ayrıca bir tabii ki sohbet ve muhabbetin döndüğünde söylemek lazım. Çünkü buraya gelen insanlar, bu sumut filosunda yer almak isteyen insanlar çok umutlu, çok güler yüzlü. Yani orada İsrail onları alıkor mu, koymaz mı, bunları hiç düşünmüyorlar. Çoğu zaten çocuğunu, ailesini evde bırakıp gelen insanlar ve özellikle onlarla konuştuğumuzda bize söyledikleri şey şu: biz evde bıraktık çocuğumuzu, eşimizi, annemizi, babamızı, çünkü bizim içimiz çok rahat. Biz onların sağ salim bir şekilde döndüğümüzde bulacağımızı biliyoruz ama Gazze'de yaşayan masumlar, özellikle de bebekler ve çocuklar, o sivil halkın ne yazık ki her gün birer birer öldü haberlerini almak, işte bizim en çok canımızı sıkan şey bu. Yüreğimizi yakan bu, işte buna biz artık dur demek istiyoruz. O yüzden de ailemizi bırakıp, eşimizi evde bırakıp, çocuğumuzu evde bırakıp gelip bu filoda yer alıp dünyaya bu mesajı, Gazze'deki o artık savaşın, soykırımın daha doğrusu bitmesi ve bu ablukanın er ya da geç bir gün kırılacağını dünyaya göstermek istiyoruz diyorlar. Ve bu tekneler, eğer tabii ki hava şartları da imkan verirse ve artık hazırlıklarda da herhangi bir pürüz, herhangi bir aksilik çıkmazsa, artık 5 Mayıs'ta Gazze'ye doğru hareket edecek ve biz de an be an ekranlara getireceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Deniz'e teşekkür ediyoruz. Hatırlatalım şimdi, İsrail uluslararası sumut filosunun bir bölümüne geride bıraktığımız hafta müdahale etmişti. Filonun devamı Gazze kıyılarına ulaşma hedefini koruyor. Hatta Gazze'liler umutla onları bekliyorlar ve Filistinli sanatçılar sumut filosuna desteklerini sanatlarıyla gösterdi.
2: Küresel Sumut filosunun bir kısmı Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğramıştı. Ama filonun geri kalanı misyonuna devam ediyor. Hedef Gazze kıyıları. Gazzeliler umutlarını koruyor. Filoya desteklerini de kendi yöntemleriyle dile getiriyorlar. Gazze limanında toplanan ressamlar filoya desteklerini resimleriyle gösterdi.
3: Savaşa ve içinde bulunduğumuz koşullara rağmen direnmeye devam ediyoruz ve dünyaya biz de varız mesajı veriyoruz.
2: Ellerine aldıkları boya ve fırçalarla seslerini dünyaya duyurmaya çalıştılar. Çizdikleri duvar resmiyle Sumut filosuna destek verdiler. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini sanatla belgelediler. Sanatçılar filoya katılan ülkelerin bayraklarını çizdi. Türk bayrağı da Gazze limanında duvar resminde yer aldı.
3: İsrail ne yaparsa yapsın durmayın. Biz tüm dünyanın Gazze'deki ablukayı kırmak için birleşmesini bekliyoruz.
2: İsrail, Sumut filosunun ilk grubunu 30 Nisan'da Girit açıklarında müdahale etmişti. Aralarında Türklerin de olduğu yaklaşık 180 kişi ve onlarca tekne alıkonulmuştu. İsrail, aktivistleri kendi ülkesine götürmek istiyordu. Ancak bazı girişimler sonucunda Yunanistan'ın Girit adasına bıraktı. Onlarca aktivist uçakla Türkiye'ye geldi. Yabancılar buradan ülkelerine döndü. Bir kısmı da doğrudan Yunanistan üzerinden döndü.
4: Nefes alıyorlar, çocuk öldürüyorlar.
2: Aktivistlerden ikisi ise İsrail'e götürüldü. Pazar günü mahkemeye çıkarıldılar ve gözaltı süreleri 2 gün uzatıldı. İsrail'in müdahalesi sırasında bir tekne de arızalandığı için denizde bırakılmıştı. O teknedeki aktivistler Open Arms adlı sivil toplum örgütü tarafından kurtarıldı ve Yunanistan'a götürüldü. Sumut filosunun geri kalanı ise yolculuğu sürdürmek için hazırlık yapıyor. Filoya Yunanistan ve Türkiye'den de katılım olacak.
0: Gelelim ABD ve İran arasında olup bitene. Şimdi ateşkes var ama ortada bir barış anlaşması yok. Dolayısıyla bu savaş yeniden başlar mı başlamaz mı? İkisi de iki olasılıkta %50-%50. Son olarak İran ABD'ye 14 maddelik bir teklif sundu. ABD'dense olumlu bir yanıt gelmedi. Trump teklifi kabul edilemez buldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ülkesinin Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunmuş olduğu 14 maddelik teklifle ilgili açıklamalarda bulundu. Bekai, ABD tarafı İran'ın önerdiği plan hakkındaki görüşlerini Pakistan tarafına iletmiştir. Söz konusu görüşler şu anda incelenmektedir açıklamasında bulundu. Önerilen çerçeve öncelikle bir duraklama ve ardından 30 günlük bir süre zarfında ayrıntıların ele alınması üzerine kuruludur. Nükleer mesele bu maddelerde yer almamaktadır. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemeyi

0: taahhüt ettiği yönündeki iddialar medyanın uydurmasıdır şeklinde konuştu. İsrail basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini incelediğini ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Trump, İran'ın son teklifini kabul edilemez bulduğunu açıkladıktan sonra Hürmüz Boğazı'nda yeni bir operasyon başlattı Trump. Basra Körfezi'nde mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesini sağlayacak bu operasyonla. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Operasyona Özgürlük Projesi adını verdi. Bugünden itibaren Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yardım edeceklerini duyurdu. ABD Başkanı Basra Körfezi'nde gemisi bulunan birçok ülkenin kendisinden yardım istediğini belirtti. Bu gemilerin ve ülkelerin İran Savaşı'yla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. Söz konusu ülkelerin Hürmüz güvenli hale gelene kadar bölgeye geri dönmeme sözü verdiğini vurguladı. Trump gemilerdeki mürettebat içinde gerekli malzemelerin tükenmek üzere olduğunu belirtti. ABD Başkanı planı insani hareket olarak tanımladı. Engellenmesi halinde ise güç kullanılması yönünde uyardı. Pentagon ise girişim için 15 bin askeri personelin görevlendirileceğini duyurdu. Yüzden fazla kara ve deniz aracıyla güdümlü füze destroyeri sürece katkı sağlayacak. Trump, temsilcilerim İran'la çok olumlu görüşmeler yapıyor ve bu görüşmeler herkes için çok olumlu sonuçlar doğurabilir ifadesini kullandı. İran'dan cevap gecikmedi. Ordu, ABD'nin işgalci ordusunun Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya veya girmeye kalkması halinde saldırıya uğrayacağı konusunda uyarıyoruz denildi. Söz konusu hamle bazı uzmanlar tarafından tedirginlikle karşılandı. ABD'nin İran'ı kışkırtıp kendisine saldırtarak karşı saldırıya bahane aradığı şeklinde yorumlara yol açtı. Öte yandan ABD medyasında dikkat çekici haberler var. Axios ve Wall Street Journal'a göre Hürmüz'deki misyon Amerikan donanmasının ticari gemilere doğrudan eşlik etmesini içermiyor. Yani Amerikan askeri gemileri Hürmüz Boğazı'na girmeyecek ancak İran'dan gelebilecek olası bir saldırıya müdahale etmek için yakınlarda olacaklar. Gemilere boğazdaki en güvenli rota ve mayınlı bölgeler hakkında bilgi sağlayacaklar. İsrail'le aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtmar Ben-Gvir 50. yaş gününü kutladı ama nasıl? Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası kararıyla bu karar kutlama pastasına da yansıdı.
1: İsrailli bakan bir skandala daha konu oldu. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtmar Ben-Gvir 50. yaş gününü urgan temalı pastayla kutladı. Pasta Filistinlilere yönelik idam cezasını öngören yasayla bağlantılı olması sebebiyle tartışmaları körükledi. Bakan doğum gününü kutladı. Ben-Gvir urgan figürlü bir rozet taktı. Etkinlikte birden fazla pastada urgan sembolü kullanıldı. Sergilenen pastalardan birinde bazen hayaller gerçek olur ifadesi yer aldı. Filistinli tutuklulara yönelik idam cezasını düzenleyen yasa İsrail Meclisi'nde Mart ayında kabul edilmişti. Karar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Söz konusu düzenlemenin İsrailli yerleşimcileri kapsamaması ayrımcı olduğu yönünde eleştirilere yol açmıştı.

0: Şimdi İmamoğlu suç örgütü davası Silivri'de görülüyor biliyorsunuz. İlk günden bu yana editörümüz Oğuz Polat Bilek bu davayı, duruşmaları takip ediyor. Bugün duruşma sırasında diğer duruşmalarda da kriz çıkıyordu da bugün sanıyorum gelen haberlere bakılırsa krizin dozu çok daha yüksek. Hatta duruşma sadece 22 dakika sürdü ve heyet duruşmayı erteledi. Peki neden? Ne oldu? Bu krizin sebebi ne? Neler yaşandı? Hemen Oğuz'a soralım. Oğuz sıcağı sıcağına duruşma salonundan çıktı notlarıyla karşımızda. Oğuz merhaba. Ne oldu? Neden duruşma 22 dakika sürdü? Krizin sebebi ne?
1: Merhaba Helin Aslan, iyi yayınlar. Öncelikle 31. celse yapılacaktı ama yapılamadı. 10.50 itibariyle duruşma

0: başladı. Duruşma başlar başlamaz Tora Pekin, Ekrem İmamoğlu'nun ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın müdafiği kendisi söz aldı. Her hafta perşembe günleri tahliye talepleri dinlensin diye bir talepte bulundu. Ancak bu talep uygun görülmedi mahkeme başkanı tarafından. Çünkü mahkeme başkanı dedi ki zaten savunmalar çok uzun sürüyor. Savunmalara da müdahale etmiyoruz, kesmiyoruz. Herkes dilediği gibi savunma yapsın diye ama perşembe günlerini biz tutukluluk taleplerine, tahliye taleplerine özür dilerim ayırırsak bu duruşma bitmez diye reddetti. Sonra uzunca bir süre tartışma yaşadı bunun üzerine. Söz alan her avukat mahkeme başkanına tepki gösterdi. Mahkemeyi mizansenle suçlayanlar oldu. Talimatla iş yapmakla suçlayanlar oldu. Bir sabotaj yapıldı aslında duruşmaya tabiri caizse. Mahkeme başkanı şöyle bir ifade kullandı. Böyle diyen avukatın talebini dinlemem. Yani talimatla iş yapıyorsunuz, mizansen burada uygulanıyor diyen avukatın talebini dinlemem dedi. Bu kez krizin dozu artmaya başladı. Sanık savunmasına bir türlü geçilmedi. Ahmet Güldü savunma yapacaktı. Murat Gül İbrahimoğlu'nun bankadan para çektirip parayı nakite çıkarıp yurt dışına kaçırdığı iddia ediliyordu. O parayı çeken isimlerden bir tanesiydi. O savunma yapacaktı. Sanık kürsüsünde hatta birkaç defa yoklama yapılmasına rağmen, yoklama yapılmasını derken tanıtmasına rağmen kendisini duruşmaya bir türlü geçilmedi. Avukatları susturmaya çalıştı mahkeme başkanı. Duruşmaya devam edebilmek adına bir türlü olmayınca duruşmaya ara verildi. Yani 10.50'de başlayan duruşma 11.12'de sona erdi. Bu kez avukatlar ve sanıklar salondan çıkmadı. Onlar salondan çıkmazken bir anda gözümüz izleyici sıralarına takıldı. Orada da bir tartışma vardı. Sabotaja isyan eden bazı tutuklu yakınları vardı ki o Ahmet Güldü'nün, yani savunma yapacak kişinin ailesiydi. Zaten geç ilerliyor. Bir de tuttunuz, işin içine başka talepler kattınız. Yine savunmasını yapamadı diyerek bu sefer izleyici sıralarından tutuklu yakınları kendi içerisinde tartışmaya başladı. Bu sırada tekrar gözümüz sanıklara döndü. Çünkü niye oradan da bir anda sesler yükselmeye başladı. Jandarma salondan tutuklu sanıkları çıkarmaya çalışırken bir direniş gösterdiler. İmamoğlu'nun sesi yükseldi. Komutan bey gel yaka paça indir diye. Tabi bu sözler salondakileri daha da tahrik etmeye başladı. Gazetecilerin olduğu yanına geldi, olduğu bölüme geldi bu sefer jandarma. Sizi de salondan dışarı çıkacağız, çıkarmamız lazım diye ama basın mensupları salon tamamen boşaltılana kadar burada haber var diyerek oradan çıkmadılar. Biz bunları yaşarken bir gazetecinin başka bir tarafta olduğu iddiasıyla bu sefer bir avukat gördüğünü söyledi. O gördüğünü söylemesi üzerine diğer gazeteciler bu kez oradayken biz salondan hiç çıkmıyoruz diye bir kriz daha yaşandı. Duruşmaya mahkeme başkanı ne yönde duruşmayı ilerletecek diye beklerken mübaşir eline mikrofonu aldı ve bugün duruşma yapılmayacak dedi. Yani 31. celse 22 dakika sürdü. Önce avukatların sabotaj girişimine, sonra sanıkların sabotaj girişimine maruz kaldığı için yapılamadı. Bakalım yarın bizleri artık neler bekliyor Elin Aslan.
1: Oğuz, teşekkür ediyoruz. Oğuz'dan sözü alalım. Şimdi CHP'li İzmir Konak Belediyesi'nde bir iddia var. Skandal bir iddia. Bir tetikçi iddiası. Şimdi nedir mesele? İddia şöyle: imar ve ruhsat kavgasında belediye başkanı ve meclis üyeleri arasında yaşanan bir anlaşmazlığın bir silahlı saldırı planıyla çözülmeye çalışıldığına dair iddia ortaya atıldı. İddialara göre belediye başkanı bir arsanın imarın bir arsanın imarına karşı çıkan 3 meclis üyesi için tetikçi tutmuş. Ve o tetikçinin verdiği ifadeler var.
2: İmar değişikliğinde yaşanan rant kavgası, 11 dönümlük bir arsanın etrafında dönen tartışmalar, CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk çarkı bu kez tetikçi skandalıyla patlak verdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun bir arsanın imarına karşı çıkan 3 meclis üyesi için tetikçi tuttuğu iddia edildi. İddiaların merkezinde CHP'li İzmir Konak Belediyesi var. Belediye başkanının meclis üyelerine karşı silahlı saldırı planları yaptığı iddiaları patlak verdi. Müşteki Cem Eren'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma, tetikçi olduğu iddia edilen şüpheli Yusuf Aydoğdu'nun ifadeleriyle derinleşti. silahlı saldırı planı ve tetikçiye kadar uzanan kavganın nedeni ise imar ve ruhsat kavgasıydı. Özel bir hastaneye komşu 11 dönümlük arsa için verilecek ruhsat izni ve kat artışının yüksek rant getireceği değerlendirilirken buna karşı çıkan CHP'li meclis üyeleri hedef haline geldi. CHP'li belediye başkanı Nilüfer Çınarlı'nın Cem Eren ve Cemal Küpeli gibi meclis üyelerinin dövülmesi ve Alaaddin Kurt'un silahla vurulması için planlar yaptığı iddia edildi. Sosyal medya üzerinden yapılan tehditler ve ses kayıtları skandalın boyutlarını gözler önüne serdi. Belediye meclis üyesi Melda Erbaykent ile şüpheli Yusuf Aydoğdu arasındaki görüşmenin ses kayıtları da dosyanın en dikkat çeken bölümlerindendi.
3: Ekibinle bir şey yap, onu sonra hallederiz. Öbür iki kızı da ondan sonra hallederiz.
4: Başkanın odasına gittik biz. Başkanla konuştuk. Ondan sonra bana dedi ki, 2-3 gün sonra dedim halledeceğim. Bak geldim hallettim hemen ya. Muhtarı da hallettik. İlçe başkanımıza saygısızlık yaptı. Bak yazılar yazdı. Muhtarın bacısı, onu da hallettim. Başkanımıza bir sürü laf söylüyordu. Sağda solda arkasından konuşuyordu. Başkanla uğraşıyordu. Onu da hallettik. Hayrettin dedi, benimle uğraşıyor. 2 günde hallettik. Bak şimdi devreye sokuyorlar bir sürü kişiyi. Rest çekiyorum.
3: Bak bak bu fasulyeden adam kim?
2: Bilirkişi tarafından çözümlenen ses kayıtlarında belediyenin imar planına karşı çıkan bazı kişilere yönelik yıldırma ve baskı uygulandığına dair ifadeler yer aldı. Ses kaydında bahsi geçen muhtarın yerel kaynakların verdiği bilgilere göre süreçte baskı gördüğü ve görevinden istifa etmek zorunda kaldığı belirlendi. Tetikçi olduğu iddia edilen şüpheli Yusuf Aydoğdu, bu kayıtların kendisine ait olduğunu ve bizzat kendisi tarafından alındığını kabul etti. Aydoğdu, CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'in kendisinden 3 CHP'li belediye meclis üyesini hedef almasını istediğini söyledi. Aydoğdu, bu talepleri reddetmesi sonrası kendisine 10 milyon TL para ve 5-6 arkadaşının belediyede işe alınması vaadinde bulunulduğunu anlattı. Aydoğdu, ayrıca Aralık 2025'te borç olarak istediği 500 bin TL'nin tanımadığı 2 kişi tarafından poşet içinde kendisine ulaştırıldığını ancak herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini iddia etti. Skandalın ardında yatan başka iddialar da dikkat çekti. Yusuf Aydoğdu, Özgür Özel'in eşinin söz konusu arsanın satılmasını istediği yönünde bilgiler de paylaştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma derinleştirildi. İddialar tüm yönleriyle araştırılıyor.
1: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılmıştı. Özel hayatına ilişkin de skandallarla gündeme gelmişti. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hatırlayacaksınız. Sevgilileri olduğu, sevgililerini belediyelere yerleştirdiği iddiaları vardı. 37 gün sonra CHP'den ihraç edildi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi ilk MYK toplantısında Uşak konusunda Uşak Belediye Başkanı'nın oy birliğiyle disipline verilmesini kararlaştırmıştı. Ve 2 Mayıs tarihinde de olağanüstü toplanan Merkez Yüksek Disiplin Kurulumuz Özkan Yalım'ın oy birliğiyle

0: Ortaya çıkan iddialar ve dosyaya yansıyan gelişmeler ve işte bu görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı
1: yürüttüğü soruşturma her geçen gün genişliyor. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alınmıştı. Zuhal Böcek suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Zuhal Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, cezaevine gönderildi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanmıştı 11 yaşındaki Almine Ağoğlu. Hastanede tedavi görüyordu. Annesi babası dua istiyordu ama maalesef Almine kurtarılamadı. Son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede annesinin ağıtları yürek yaktı.
2: Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından ağır yaralanmıştı. 11 yaşındaki Almine Ağoğlu yaşam savaşını kaybetti. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni gözyaşları ve ağıtlarla dolu anlara sahne oldu. Almina'nın annesi Gülten Ağoğlu tabuta sarıldı. Çok güzel anne kız olmuştuk. Cennette seninle yine kavuşacağız aşkım diyerek feryat etti. Cenaze töreni Abdülhamit Han Camii'nde gerçekleştirildi. Törene Almina'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sınıf arkadaşları da törende yer alarak Almina'ya veda etti.
1: Şimdi Gaziantep ve Şanlıurfa'ya bakalım. Şiddetli bir fırtına vardı. Hatta öyle ki Şanlıurfa'da bir kişi fırtına sebebiyle hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Gaziantep'te ise olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 yaralı var. İki ilde de bazı ilçelerde eğitim ara verildi.
3: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü. Gaziantep'i süper hücre fırtınası vurdu. Bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Süper hücrenin etkisiyle aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına cadde ve sokaklarla köprü altlarını göle çevirdi. Şanlıurfa'da da benzer bir tablo vardı. Fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Olay esnasında otomobilde bulunan 22 yaşındaki Nur Çakmak ağır yaralandı. Otomobilden güçlükle çıkarılan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
4: Onun için çekmem.
3: Kentteki şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ise böyle yıkıldı. İki ilde bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
1: Uşak'ta bir yolcu otobüsünün de aralarında bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybetti, 34 de yaralı var. Kaza Uşak-İzmir Karayolu üzerinde dün akşam saat 22.20 sıralarında oldu. İzmir istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar Hurda'ya dönerken 4 kişi hayatını kaybetti. 34 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 34 kişiden 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 14'ü de çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Vefat edenlerin arasında biri 1 yaşında, biri de 6 yaşında olan iki çocuğun da olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 3 ölü 22 yaralı var. Alınan bilgiye göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir araç Muş yolu turizme ait yolcu otobüsü Malatya Adıyaman Karayolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, valiliğin koordinasyonunda emniyet, jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve diğer ekiplerin olay yerine süratle intikal ettiklerini bildirdi. Yavuz

0: Açıklamada kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden daha sonra bilgi verilecektir. Geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum dedi. Avrupa'nın en büyüğü yine Türkiye'den çıktı. Vakıfbank kadın voleybol takımı Sev Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynamit'i mağlup etti. 7. kez şampiyon oldu ve tarihi zaferin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da tebrik mesajı geldi.
1: Tarihi finalde büyük zafer yaşandı. Vakıfbank 7. kez Avrupa şampiyonu oldu. Kadın voleybolunda Avrupa'nın zirvesi bir kez daha Türk takımlarının oldu. İstanbul'da oynanan Sev Şampiyonlar Ligi süper finalinde iki temsilcimiz karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Vakıfbank güçlü rakibi Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti.
2: Eczacıbaşı elbette çok saygı duyduğum bir takım. Onlar da çok güzel oynadılar. Gördüğünüz gibi 3. sette bırakmadılar. Geri döndüler ve kazandılar. Onları yenebilmek için çok zorlamamız gerektiğinin farkındaydık. Çok kaliteli bir takımdı.
1: Vakıfbank kupayı 7. kez müzesine götürdü. Sarı siyahlılar organizasyonu namağlup tamamlayarak tarihi bir başarıya daha imza attı.
3: Biz bu sene çok güzel bir takım olduk ve inişler çıkışlar yaşadığımız bir sezonda geri dönüşleri yapmayı çok iyi bildik. Çok dengeli ve güçlü bir takım olmayı bildik.
1: Finalin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vakıfbank'ı ülkemizi gururlandıran bu önemli başarı sözleriyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı finalde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit'i de performansı nedeniyle kutladı.
4: Biz bir sürü maç oynadık, bir sürü yarı final, bir sürü filan oynadık ama bunun bambaşka olmasının sebebi bence herkes bu takıma verebileceği her şeyi verdi, terinin son damlasına kadar.
1: Bu sonuçla Türk takımları Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez şampiyonluğa ulaştı. Türkiye kadın voleybolunda uluslararası arenadaki toplam kupa sayısını da 27'ye yükseltti.
5: I'm super happy and super...
2: Çok mutluyum, çok gurur duyuyorum takımla, çok çalıştık. Öyle sanıyorum ki Ekim ayının sonlarına doğru bir araya geldik. 7 aydır birlikteyiz, aile olduk. Her gün birbirimizi ailemizden daha çok görüyoruz. Geriye baktığımızda sezonu 3 kupayla kapattığımızı görüyoruz. Bu da bizim için başarılı bir sezon demek.
1: Vakıfbank cephesinde ise başarılar bununla sınırlı değil. İtalyan baş antrenör Giovanni Giudetti yönetimindeki ekip kulüp tarihindeki 13. Uluslararası Kupası'nı kazanırken baş antrenör de sarı siyahlılarla toplam 32. kupasına ulaştı. Öte yandan Vakıfbank'ın tecrübeli liberosu Ayça Aykaç Altıntaş bu büyük zaferle birlikte takımdaki kariyerine nokta koydu. Türk voleybolunun Avrupa'daki yükselişi sürerken bu tarihi final bir kez daha Türkiye'nin bu alandaki gücünü gözler önüne serdi.
0: İlk saat dilimine moderatörde noktayı koyalım. Şimdi 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
1: Yusuf.
3: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans,
5: yarını güvenle planlar. Ne dediysek oldu.
6: Ay. Bir de şu savaşçı kazanından sonra dövesi yatsa.
7: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
8: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata,
9: Happy Sigorta. Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
10: Şimdi yolda olmak var.
11: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabam.com'a
9: değerinde Trinksat. Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
10: Şimdi yolda olmak var.
12: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
13: Otobit'te. Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
14: Nasıl mı?
13: Çok güzel.
15: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
13: Şu

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Bu kez kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız haftanın ilk işlem gününde. Ki haftaya bir veriyle başladık. Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Veriler Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaş dolayısıyla görülen etkilerle aylık enflasyonun hızlandığını gösterdi. Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %4,18 arttı.
2: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %4,18 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %32,37 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,43, yurt içi üretici fiyatları %28,59 arttı. Çekirdek enflasyon ise yılın 4. ayında %29,83 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Giyim ve ayakkabı grubunu %7,99 ile konut, %4,29 ile ulaştırma izledi. Gıda ve alkolsüz içecekler %3,70, sağlıkta %3,38, eğitimde fiyat artışı ise %1,35 oldu. Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış %50,60 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %46,60 ile konut, %35,06 ile ulaştırma takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış oldu. Nisan ayının zam şampiyonu %44,47 fiyat artışıyla doğalgaz ve abonelik işlemlerinde oldu. En fazla fiyat azalışı %11,14 ile yumurtada gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranı da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Mayıs ayında kiralara en fazla %32,43 oranında zam yapılabilecek.
1: Milyonlarca SGK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren Nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte 4 aylık zam oranı belli olmuş oldu. Emekliler böylece 4 ayda %14,64 zam oldu ama aldı ama Mayıs ve Haziran verileri elbette tam anlamıyla net rakamın belli olması için önemli.
2: İşçi emeklisi ve memurlar zamlarını 6 aylık enflasyon verilerine göre alıyor. Yılda 2 kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan işçi ve Bağkur emeklisiyle memur ve memur emeklileri 2026 yılı 4. ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2026 yılı Temmuz ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı. Açıklanan verilere göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları için 4 aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı %14,64 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkıyla alacağı zam oranı da %10,5 olarak hesaplandı. Temmuz ayında uygulanacak zam için Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri belirleyici olacak. Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında %7 de toplu sözleşme zammı alacak. Memurlar yılbaşında da yapılan toplu sözleşmeyle %11 zam almışlardı.
1: Piyasalara bakacağız ama öncesinde geride bıraktığımız hafta hangi yatırım aracı nasıl bir performans sergiledi? Hızlıca bakalım. Geride bıraktığımız hafta en fazla dolar kazandırdı. %0,36 ile ardından Borsa İstanbul 100 endeksi %0,23 artıdaydı. Avro %0,14 kazandırırken altın tarafında gördüğünüz üzere kayıplar vardı. Gram altın %2,26, Cumhuriyet altını %2,25 ve çeyrek altında %2,26 yatırımcısına kaybettirdi diyelim ve piyasalara bakalım. Borsa Perşembe günü %0,92 yükselerek 14.442 puandan kapanmıştı. Cuma günü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle piyasalar kapalıydı. Yeni haftaya da %0,45 artıda 14.506 puandan başladı. O seviyenin altında ama yönü yukarı. %0,27 artıda 14.482 puanda Borsa İstanbul 100 endeksi. Borsa İstanbul 30 endeksi 16.640, 500 endeksi de 17.882. 2 puandan işlem görüyor. Her 3 endekste de yukarı yönlü hareket var. Kur tarafına bakalım. Dolar ve avro haftaya nasıl başladı? Dolar 45.20 ile avro da 53.02'den haftaya başladı. Altın tarafındaysa üst üste 2 haftalık, ikinci haftalık düşüşün ardından yatay bir seyir vardı. Sabah saatinde 28 Şubat'tan bu yana da %12 değer kaybettirdiğini, geride bıraktığımız haftanın da en çok kaybettireninin altın olduğunu hatırlatalım. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4.583 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın 6.661 lira, çeyrek altında 10.890 lira. Petrol tarafındaysa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın tarafsız gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçirme planının uygulanabileceği amacıyla yatay bir seyir vardı. 108 dolardan başlamıştı ama o seviyenin de üzerinde bir enten petrolün varil fiyatı 109,64 dolardan işlem görüyor. Faiz tarafına bakacağız ama bu arada Birleşik Arap Emirlikleri OPEC, OPEC artı ve daha sonrasında OPEC'ten de çekildiğini bildirdi. OPEC artı tarafında da 7 ülke Haziran'da petrol üretimini 188 bin varil artıracak. Bu bilgiyi de paylaşalım. Faiz tarafında da tahvil faizi 41,22, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir bizimle. Sadi Özdemir, iyi haftalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, iyi haftalar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet, enflasyon verisiyle başladık haftaya. Aylık %4,18 ile beklentilerin üzerinde geldi. Yıllıkta %32,37 oldu. Aylık ve yıllık tarafta fiyatları mutlaka incelediniz. Direkt değerlendirmenizle başlayalım, buyurun.
0: Şimdi beklentilerin üzerinde geldi. Biz yakın zamanda konuşmuştuk değil mi? Yani 4'te evet, gelebilir. Gerçekten biz Mart ayını ucuz atlattık ama Nisan ayında Körfez'deki kargaşanın enerji fiyatlarına etkisi, onların da bizim enflasyonumuza da etkisi ortaya çıkmış oldu. Şimdi Nisan ayı boyunca bayağı yüksek seyretti petrol fiyatları, malum doğalgaz fiyatları da öyle. Siz zaten doğalgaza gelen tüketici fiyatı tarafındaki zammı söylediniz. Ben de üretici tarafına baktım. Aylık bazda ham petrol ve doğalgaz %39 aylık bazda. Kok ve rafine petrol %19. Yani fiyat artışı her iki endekste de, TÜFE ve ÜFE iki endekste de, enerji tarafı inanılmaz. Birinde 10 kattan fazla artmış, birinde 6 kattan fazla artmış gözüküyor. Denilebilir ki bu işte bir tane ürün endeks içinde ama biz hemen dönelim diğer endekslere bakalım, alt endekslere. Tüketici fiyatında hatırlarsanız gıdada bir rahatlama olması gerekiyordu, o olmadı. Aylık bazda gıda ve alkolsüz içecekler aylık ortalamanın altında gözüküyor ama yani genel endeksin, belki de bu şartlar olmasaydı, yani bütün bunlar yaşanmasaydı, son iki aylık gelişmeleri kastediyorum. O zaman belki %2'lerde bir aylık gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonu görecektik. Velhasıl şunu söylüyoruz, sürekli tekrarlıyoruz, seyircilerimiz kusura bakmasın ama manzara değişmiyor. Bu süreç bir an önce tamamlanmalı. Yani savaş, enerjiye etkisi, enerjinin enflasyonlara etkisi. Şimdi şöyle düşünelim, işte yıllıkta geriye doğru 32-43 oldu tüketici fiyat endeksi. Bizim politika faizimiz ne olacak? Değil mi? Orada da pas geçilmişti. Şimdi başka bir takım ayarlamalarla biraz hani idare edilmişti faizde. O zaman önümüzdeki toplantıda Merkez Bankası muhtemelen, ki o zamana kadarki değişimler de çok önemli bu arada, altını çizelim. Nedir o değişimler? İşte sabah başka, akşam başka, bir saat içinde başka açıklamalarla enerji üzerindeki stres, enerji üzerindeki korkular maalesef muhafaza edilmiş oluyor. Oralar normalleşirse belki Merkez Bankamız yine para politikası kurulu yine pas geçebilir. Pas geçmesini iyi algılıyoruz şu anda. Halbuki düşürmesini arzu ediyoruz. Ama enflasyon bir bakıma Nisan'da baş kaldırmış durumda. Bu durumda da faizde ne yapacak? Malum uzun süredir bir tartışma var. Reel kesim özellikle bu faizlerin indirilmesini arzu ediyor genel olarak. Ama enflasyonla mücadele edilecekse, yıllık enflasyon, aylık enflasyonlar yavaşlatılacaksa, İki tane şeye dikkat etmek gerekiyor. Programda onu öngörüyor. Bir tanesi talep enflasyonunu kısmak için faizi enflasyondan yüksek tutmak. İkincisi de maliyet tarafında neler oluyor? Maliyetlerde artış. Çünkü enflasyonu yükselten iki etken var. Birisi talebin yükselmesi, birisi de maliyetlerin yükselmesi. Maliyetler tarafında içerideki maliyet kalemleriyle uğraşabilirsiniz. Oralara bir takım müdahaleleriniz, hani piyasa kuralları şartında, onu da söyleyelim. Biz asla piyasa kuralları dışında müdahaleleri doğru bulmuyoruz. Çünkü belli bir süre sonra bu farklı etkilere neden oluyor. Ama bizim etki edemeyeceğimiz işte enerji, petrol, doğalgaz, kömür de mesela önemli malum bu şartlarda. Oralardaki dış faktörlerle yaşanan aşırı artışlar, bunların getirdiği etkiler bütün sektörlere yönelik etkileri, hani şöyle söyleyelim, mobilyada zam olunca, hani ya da işte gıdada zamlar fazlalaşınca, hizmetler sektöründe, hepsinde bir enerji etkisini görüyoruz. Zaten iki tane bizim enflasyonu artıran ya da hem fırsatçıların hem de normal maliyet hesabıyla zam yapanların mazeret edebileceği iki tane konu var. Bir tanesi kurlar eğer çok oynaksa ve hızlı artıyorsa hemen enflasyona yansıyor olumsuz olarak, yani yükseliş olarak. Öbürü de enerji. Şu anda enerjiyle olan etkiyi yaşıyoruz. Biz bunu görmüş olduk. Yıllıklara baktığımızda da yıllıklardaki pozisyonların aylık artışlarda biraz değiştiğini görüyoruz. İşte acaba aylık ortalamanın üzerinde yükselenler neler dediğimizde, giyim ve ayakkabı grubu %8,94 mesela. Burası denilebilir ki içerideki bir ağırlıklı olarak maliyet etkisi var. Bu dışarıdan ne kadar etkilenebilir? Bu konut başlığı biliyorsunuz endeks içinde konut sadece konut fiyatıyla ilgili değil. Konutla ilgili her türlü harcama kalemini kapsayan bir alt endeks. Burada da %8'e yakın artış olmuş bir ayda. Biz dedik ki aylık enflasyon %4,18 artmış. Her ikisinde de iki katı ya da iki katından fazla artışlar olmuş. Gıda tarafı da 3,70. Şimdi gıda tarafının aylık ortalamanın altında olmasına sevinmeli miyiz? Evet, sevinmeliyiz. Ama gıda tarafının aylık enflasyona bile etkisi o kadar yüksek ki, çünkü endeks içinde ağırlığı fazla. Biz bunu %2, %1,70 civarında olması gerektiğini düşünürken bu da 3,70 gelmiş. Dolayısıyla bu aylık enflasyonumuzun beklentilerin üzerinde gelmesinin temel sebebi konuştuğumuz, anlatmaya çalıştığımız faktörler. Umarım Mayıs ayında artık Körfez'deki, Amerika-İsrail eksenindeki, İran eksenindeki enerjiyi kilitleyen, enerjiyi stres altına almış olan süreç, ateşkes mi, barış mı, ne olacaksa netleşsin. Ondan sonra da herkes tekrar kendi enflasyonlarıyla mücadele gündemine dönsün. Faizlerde de tekrar pas mı geçilecek, indirilebilecek mi? Ama şunu söyleyelim bir cümle. Eğer böyle devam ederse 2-3 aylık aksama, belki 4-5 aylık aksamaya dönüşebilir. Yıl sonu enflasyonumuzu da bu kötü projeksiyonda %34-35'leri de görebiliriz. İnşallah Mayıs'ta çözülürse tekrar %30'un altını konuşabiliriz.
1: Evet, şimdi söylediğiniz gibi zaten enerji kısmında tüm dünyayı tehdit ettiği için işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Japonya, İngiltere, Avrupa, Fed hepsinin faizleri sabit
0: Evet.
1: bıraktığını gördük ki hepsi de işte enflasyon endişeleriyle faizleri sabit tuttuklarını söylediler. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum, analiz sentez sırasında da konuştuk. Şimdi haber koordinatörümüz İbrahim Güneş gönderdi. Salatalıkta sera ürünü domateste 1,35 lirayken niye diğeri 190 liradan satılıyor ki? İşte biz de geçen yayın çıkışı konuşmuştuk. Ben bir atom marulu 159 liraya aldım demiştim. Bu hafta 69 lira. Tabii burada da bunun topyekin bir mücadele
0: Bu
1: olduğunu belki tekrar hatırlatmak lazım.
0: kesinlikle Elif
1: Evet,
0: Hanım,
1: peki.
0: şöyle ben hep söylüyorum, tedarik zinciri isterse mevsimi dışında üretilsin, meyve sebze bu kadar pahalı olamaz, yani
1: Evet.
0: olmamalıdır. Dolayısıyla daha çok ayrıntılara girmek lazım. Bir cümlede emeklilerimizle ilgili söyleyelim, yanlış anlaşılmasın, Yani emekliler her ay enflasyon oranında zam almıyor. Evet. Emeklilerin zammı her yıl Ocak ve Temmuz ayında yapılıyor. O ana kadar gerçekleşmiş 6 aylık enflasyon netleştikten sonra yapılıyor.
1: Kesinlikle. Tamam. Peki. Çok teşekkür ediyoruz ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için kolay gelsin. Evet, kahve molasında noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Helin Aslan moderatörle yeniden karşınızda. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Hürmüzlüğü mü krize döndü? ABD-İran arasında müzakere trafiği çıkmaza girdi. Trump'ın korsanlık itirafıyla İsrail'in Sumud'a yönelik korsanlığı aynı anlayışın sonucu mu? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış adı belli. Ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melih Yiğitel cevaplayacak.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Hakan Çalhanoğlu.
5: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
8: Troy!

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Bir fırtına bir koçeri yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
0: Biso.
2: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
3: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele, kılçık hocam.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
5: Uyanmadı mı daha?
0: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
6: İnanın.
7: Uyanmış benim sambacım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım, artist oğlum.
8: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
9: Golcü benim oğlum, golcü.
10: Annen her halini beğendi, hediyeni de beğenir.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate moderatörle başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Buyurun hızlıca o bilgileri paylaşalım sizlerle. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün külliyede kabine toplantısına başkanlık edecek. Yağmur Yıldız'dan detayları alacağız, öğreneceğiz. İlk durak olarak Yağmur'a döneceğiz. Meclis yeni haftaya başladı. Peki nasıl bir gündemle diye Emre Ayaz'a soracağız. İmamoğlu suç örgütü davasında yine tansiyon yükseldi. Duruşma bugünkü celse 22 dakika sürdü. Peki neden, ne oldu, ne yaşandı? Oğuz Polat Bilek anlatacak. Küresel sumut filosu genişliyor. Marmaris ilçesinden de 15 tekne daha katılacak. Ne hazırlıklar yapılıyor? Deniz Zeybek'ten detayları öğreneceğiz. Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Kurban pazarlarındaki son durumu Mehmetcan Çoban anlatacak. Her 10 kişiden 8'i birikimini altın ve gayrimenkule yatırıyormuş. Gülistan Yazbaşı'dan detayları öğreneceğiz ve doğurganlı kızımız düşüyor. Maalesef ki böyle bir tablo var. Bunu arttırabilmek için 5 stratejik öncelik belirlendi. Bunlardan doğum izinleri, bunlardan biri de doğum izninin 24 haftaya çıkartılması. Peki atılan adımlar acaba yeterli olacak mı diye soracağız Ebrar Nurarslan Bakırtaş'a. Ama az önce de söylediğim gibi ilk durak Yağmur Yıldız. Hemen Yağmur'a dönelim. Kabine toplantısına ilişkin detayları, bilgileri öğrenelim. Yağmur merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya kabine toplantısıyla başlayacak. Saatler 15.30'u gösterdiğinde kabine toplantısına başkanlık edecek. İç ve dış küresel gelişmeler, ekonomi gibi önemli gündem başlıkları istişare edilecek. Tabii ilk olarak terörsüz Türkiye süreci başlığını açabiliriz. Bu kapsamda elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nihai rapor ortaya konulduktan sonra siyasi partilerin çalışma süreci başlatılmıştı. Bu kapsamda aslında geçtiğimiz hafta önemli bir gelişme de yaşandı. Cumhur İttifakı'nın liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu sürece ilişkin atılacak adımların artık hızlandırılması beklentiler arasında. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütülecek çalışmalar hem de bir diğer yandan elbette sahadaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle terör örgütünün fesih noktasındaki iradesi, silahların bırakılması ve buna ilişkin sahaya yansıyan eylemler MİT koordinasyonunda yakından takip ediliyor. Bu anlamda elbette atılacak adımlara ilişkin yasal düzenleme hazırlıkları kabine toplantısında ele alınacak. Dış politikada ise elbette gözler Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerde. Bu kapsamda bir yanda müzakere süreci var, bir yanda da ateşkeslerin İsrail tarafından ihlal edildiği bir durum var ki kabine toplantısından bahsediyoruz. Aslında İsrail'de de kabine toplantısı dün gece saat 4 sularında başladı ve 7 saate aşkın süredir şu saatlere kadar da devam eden bir kabine toplantısı da aslında merak uyandırdı. İsrail'de geceden bu yana devam eden kabine toplantısına neler olup bittiği de elbette merak uyandıran bir diğer başlık. İsrail'in bölgede atacağı adımlar, ateşkesi ihlal eden saldırıları noktasında da elbette Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle ABD ve İran arasında Pakistan İslamabad'da yürütülen müzakere sürecine ilişkin bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı da elbette Ankara'nın arka planda işlettiği diplomasi trafiğine ilişkin gelişmeler arasında. Ekonomiye ilişkin gelişmeler de aslında savaşla bağlantılı bir noktada. Hürmüz'deki kriz enerji piyasalarının dolayısıyla küresel ekonomiyi de etkilemiş durumda. Türkiye'nin bu alanda atacağı adımlar, alacağı tedbirler ve önlemler de kabine toplantısında ekonomi başlığıyla birlikte değerlendirilecek konular arasında. Ve Kurban Bayramı tatili henüz 2 hafta var. Dolayısıyla bugünden bir kararın çıkması beklentiler arasında ancak kesin değil. Kurban Bayramı tatilinin uzatılması, kaç gün olacağına ilişkin gelişmelerin de yine bugünkü kabinede ele alınması beklentiler arasında ancak kesin bir sonucun çıkmayacağını da ifade etmekte ve seyirciyi beklentiye aslında sokmamakta da fayda olduğunu hatırlatarak kabine toplantısının 15.30'da başlayacağını belirtelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Yağmur'dan sözü alalım. Şimdi Silivri'ye gideceğiz. İmamoğlu suç örgütü davasında tansiyon bir hayli yüksekti. Peki krizin sebebi neydi? 22 dakika sürdü bugünkü celse. Hemen editörümüz Oğuz Polat Bile'ye dönelim. Oğuz'dan son bilgileri, son notları, o gergin anlarda neler yaşandığını öğrenelim. Oğuz merhaba, seni dinliyoruz.
2: Merhabalar Helin Aslan, tekrar iyi yayınlar. 31. celse görülecekti ki salonda bir kriz çıktı ve 22 dakika sonra önce oturuma ara verildi, ardından da mübaşir duruşmanın sona erdiğini eline mikrofonu alarak bütün salona beyan etti. Neler yaşandı? Şöyle bir kısaca özetleyecek olursak, bugün Cebeci döküm sahası dosyası kapsamındaki tutuklu isimlerin dinlenmesi bekleniyordu. Onlardan bir tanesi de Murat Gül İbrahimoğlu adlı firari sanığın çalışanı olan Ahmet Güldü'nün ifadesiydi, ama Ahmet Güldü sanık sandalyesindeydi. Sanık sandalyesindeki sanık kürsüsüne çıkar çıkmaz kimlik tespiti yapılmadan önce bir avukat söz aldı. Şimdi perşembe günü dosyada yer alan bir adet flaş bellek yazılı bir şekilde mahkeme heyetinden talep edilmiş. Mahkeme heyeti de bu talebi kabul etmiş ama flaş belleği vermeden önce de incelemiş. Eline mikrofonu alıp konuşan avukat, hakimin, mahkeme başkanının ya da mahkeme heyetinin o flaş belleği neden incelediğini önce sordu. Bir 10 dakikalık kriz bunun için çıktı. Mahkeme başkanı, ben tabii ki inceleyeceğim, ben hakimim dedi. Biz mahkeme heyetiyiz, tabii ki inceleyeceğiz. Ayrıca incelememde bir mahsur yok, yasa dışı bir eylem yok dedi. Bir 10 dakikalık o krizi yaşadık. Daha sonra Tora Pekin söz aldı. Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Pehlivan'ın avukatı. Dedi ki her hafta perşembe günleri tahliye talepleri ilişkin konuşmalara ayırın, zaman ayırın. Tabii ki mahkeme başkanı doğal olarak bu talebi reddetti. Çünkü bu davada 414 sanık var. Bu 414 sanığın son tahliyelerden sonra 77'si tutuklu. Şimdi her tutuklu sanık için perşembe günü mahkeme başkanı avukatlara söz verecek olsa bu savunmalar hiçbir şekilde 3 dakikalık, 5 dakikalık sürmüyor. Zaten sırf 15 dakika avukatların konuya girişi oluyor. Bu mahkeme bitmez dedi. Ben böyle bu davayı ilerletemem dedi. Reddetti. Reddedince uzun süreli bir tartışma yaşandı. Bu kez işte Adem Soytekin'in savunmasının neden öne alındığına tutun da başka konulara kadar avukatlar girdi. Seslerini de yükselttiler. Üslup da bozulunca mahkeme başkanı uyardı. Talimatla iş yapıyorsunuz dedi hatta bir avukat. Siz talimatla iş yapıyorsunuz dedi. Başka bir avukat, bu bir mizansendir dedi. Bu şekilde konuşmaya devam ederseniz hiçbir avukatın talebini dinlemem diye kestirdi. Tartışma gittikçe uzadı. Sanık savunmasını, hatta kimlik tespiti birkaç defa yapmaya yeltendi mahkeme başkanı. Mübaşir sana sorular sorarken o gürültüler, isyanlar susmayınca duruşmaya ara verdi. Oturuma ara verdi. Oturuma ara verince bu kez izleyiciler tarafında kriz çıktı. Çünkü Ahmet Güldü'nün sanık kürsüsünde bugün savunmasını yapması bekleniyordu. Çünkü tutuklu yakınları da ne kadar erken savunma yaparsa tahliyelere ilişkin talepte de değerlendirme o kadar kolay olur diye düşünüyor, ama Ahmet Güldü'nün yakınları bu kez diğer sanıklara tepki gösterdi. Salonda kriz çıkaran avukatlara tepki gösterdi. Aileler kendi işlerinde tartışmaya başladı. Çünkü apaçık duruşmanın ilk gününden bu yana, burada avukatların tırnak içinde olur olmaz talepleri var. Hepsini kastetmiyorum. Elbette uygun, makul olan talepleri mahkeme başkanı karşılıyor, ama bütün avukatların taleplerine olumlu yanıt verecek olsa bu duruşmada herhalde bir arpa boyu kadar yol gidilmezdi. Ahmet Güldü'nün yakınları da bunu itiraz etti. Şu savunmayı bir türlü yapamadık, biz de tutuklu yakınıyız diye. Kendi aralarında kriz çıktı. Biz o tarafa bakarken bu kez kafamızı yeniden sol tarafa çevirmek zorunda kaldık. Çünkü bu kez sanıklar işte biz pimpon topu muyuz, gel git diyerek salondan çıkmama eylemi yaptılar. Uzun süre jandarma tutuklu sanıkları salondan çıkarmaya çalıştı ama salondan çıkmadı. Hatta bir ara Ekrem İmamoğlu'nun sesini de duyduk. Komutan bey, gel beni yaka paça indir bakayım, indirebiliyorsan, madem talimat dedi. Halbuki oradaki jandarma mahkeme başkanının vermiş olduğu kararı uygulamakla yükümlü sadece. Meydan okunacak kişi ya da itirazını, isyanını dile getirecek kişi oradaki jandarma ya da jandarma komutanı olmamasına rağmen. Hatta bir ara jandarma basını da salondan çıkarmaya çalıştı ama basın mensupları orada. Duruşmada salondan herkes çıkıncaya kadar buradayız çünkü haber burada dedi. Bu doğal bir refleksi. O sırada arka tarafta bir gazetecinin olduğunu gördü bir avukat. Hatta telaffuz etti, bir gazeteci orada diye. Bu kez basın mensupları isyan başlattı. O oradayken bizi niye çıkarmaya çalışıyorsunuz diye. Duruşmada ne olacak diye beklerken Mübaşir aldı eline mikrofonu, özür diliyorum. Aldı eline mikrofonu, duruşma sona erdirilmiştir. Bugün duruşma yapılmayacak dedi. Yani 31. celse 22 dakika sürdü. Başlamadan bitti desek de yeridir. Neye şahit olduk? Duruşmanın ilk günde olduğu gibi yine avukatların maalesef burada sabotaj girişimine de şahit olduk 31. celse itibariyle. Bu arada bir bilgi vereyim. Burada Perşembe günü biz yayın yaparken Tuğba Torun, CHP eski genel başkan yardımcısı, aynı zamanda İstanbul milletvekiliydi. Kendisi de bu davada tutuklu. 1.200.000 dolarlık rüşvete aracılık etmekle suçlanıyor. Tuğba Torun burada kendisinin eşi açıklama yaparken bu bir savaş ifadesidir ifadesi kullanmıştı. Bunun üzerine de Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlatıldığını duyurdu. Aktaracaklarımız bu kadar. 31. celse 22 dakika sürdü. Bakalım yarın bizleri neler bekliyor Elin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Oğuz. Oğuz'dan söz alalım. Bu arada bir sıcak bilgi geldi İran basınından. Bunu da sizlerle paylaşalım. ABD savaş gemisini vurdu İran. Hürmüz Boğazı'na girmesini engelledi. Bölgeden geri döndüğü söyleniyor. İran basını diyor ki İran'ın uyarısını dikkate almaması üzerine bir Amerikan devriye botu 2 füzeyle vuruldu deniliyor. Hatırlatayım, Donald Trump Hürmüz'de mahsur kalan gemileri bugün kurtarmak için bir operasyon düzenleyeceklerini söylemişti. Ve bu operasyonun aslında bir sonucu tahmin ediyorum ki İran'ın da Amerikan devriye botunu 2 füzeyle vurmuş olması. Bir kez daha altını çizelim. Amerikan donanmasının Hürmüz'de mahsur kalmış olan gemilere Hürmüz Boğazı çıkışında eşlik edeceği dün aktarılmıştı. Ve Hürmüz'de mahsur kalan gemileri Donald Trump'ın bugün başlatacağı operasyonla kurtaracağına dair açıklamaları vardı. Ve İran basında diyor ki İran'ın uyarısını dikkate almaması üzerine bir Amerikan devriye botu 2 füzeyle vuruldu. Bot vuruldu. Peki herhangi bir bilanço var mı? Yaralı, ölü, onu bilmiyoruz. İran basınına dayandırılan bir haber. Şimdi bunun bir karşılığı olacak mı ABD tarafından? Bu da ayrı bir soru işareti. Malum bir ateşkes sürecindeyiz ama bu ateşkes sürecindeyken bir anlaşma yapılamamıştı. Son olarak İran'dan gelen teklif Donald Trump tarafından kabul edilemez bulunup reddedilmişti ve gelinen bu noktada İran basını İran'ın ABD bu Hürmüz Boğazı'nda bir ABD savaş gemisini vurduğunu ifade ediyor. Amerikan devriye botunun İran'ın uyarısını dikkate almaması sebebiyle 2 füzeyle vurulduğunu duyuruyor. ABD'den buna bir karşılık gelecek mi? Bu hareket acaba ateşkesi bitirecek mi? Her biri ayrı ayrı soru işaretleri. Bakalım önümüzdeki dakikalar neler getirecek. Yeni haftaya başladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftaya başladı. Peki hangi başlıklarla, bu hafta için gündem yoğun mu? Emre Ayaz'a bir soralım, öğrenelim. Emre merhaba. Yeni haftaya başladık. Meclis de başladı. Peki hangi başlıklarla yoğun bir hafta meclisi bekliyor diyebilir miyiz?
3: Helal Hasan, sizin de söylediğiniz gibi yoğun bir trafik var tabii ki bu konuda. 3 ayrı şeritte de yerinde ise bir yoğunluk var. Birisi genel kurul çalışmaları ve diğeri kısmı ise komisyon çalışmaları. Diğeri ise partilerin grup toplantıları. Detaya inecek olursak bu konuda Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta tapu kanunu ile ilgili bir düzenleme var. Teklifin görüşüleceği öngörüyoruz bu hafta. Geçen hafta görüşülmesi beklenirken o gündem yoğunluğu sebebiyle bu haftaya sarktı. Peki bu konuda tapu güncellemesi, tapu kanundaki güncelleme neyi anlatıyor diye baktığımızda ise o keyfi aidat artışları, artık kiralarla yarışan o aidat artışlarının önüne geçilmesi adına 19 Ocak'ta AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bir teklifi vardı, açıklaması vardı bu konuda. Fahiş aidatların önüne geçmek adına 13 maddelik bir teklifte bulunmuştu. Bu teklif 13 maddenin içinde bu aidat olayı da vardı. Ve bununla ilgili aidatların belirlenmesi adına o sitelerdeki, o binalardaki giderlerin açıkça belli olması ve bunun da o oturanlar arasında onaylanmasıyla aidatların belirleneceğini, eğer bir gider gösterilemiyorsa o apartmanda oturanlara. Bunun için de yeniden değerleme oranı referansıyla artış yapılabileceği dikkate alınarak bu görüşülecek. Diğer kısımlara baktığımızda ise bu konuda grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda da bulunmuştu. Küresel yatırımcıları çekmek amacıyla meclisin bir çalışması olacak. Meclis Başkanlığı bu hafta o teklifin sunulması bekleniyor. Peki neler var bu konuda? AK Parti'nin sunduğu 12 maddelik düzenlemede %50'si yabancı menşeli ithalat, ihracat ve imalat şirketlerine vergi muafiyeti sağlanacak ve ihracatta kurumlar vergisi %25'ten %9'a indirilecek. Bu düzenlemeler varken tabii Türkiye'ye taşınan firmaların da 20 yıl İstanbul Finans Merkezi'ndeki kazançları da vergiden muaf olacak. Bir yandan da komisyon çalışmaları var demiştik. Komisyon çalışmaları da bu hafta yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürecek. Merkez Bankası Başkanı da bu komisyonlarda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum gerçekleştirecek ve dezenflasyon süreciyle ilgili olacak bu sunum. Milletvekillerine bu dezenflasyon süreciyle ilgili ne aşamadayız? Bunun sunumunu gerçekleştirecek ekonomik gelişmeler ve o Hürmüz Boğazı'ndaki o enerji kısmındaki sorunların Türkiye'ye etkisi ve Türkiye'deki o dezenflasyon sürecinin yansımaları konuşulacak ve sunum yapılacak. Ayrıca tabii ki bu konuda bir komisyon daha var. Önemli bir komisyon. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki o okul saldırıları ile ilgili bir komisyon kurulmuştu. 22 üyeden oluşacak ve 3 aylık çalışma süresiyle çalışacak olan komisyonda ilk toplantısını yaptı ve o ilk toplantıda o üyeler belirlenmişti. Hem divan üyeleri, başkan seçildi, katip seçildi, üyeler seçildi. 22 üyeden bahsedildi. Onun da detayına inecek olursak 22 üyeden AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt komisyon başkanlığına seçilmişti. Başkan vekiline AK Parti Milletvekili Lütfiye Selva Çam seçildi. Sözcülüğe AK Parti Milletvekili İsa Mesih Şahin seçildi ve katipliğe de MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz seçildi. Peki demiştik ki o genel kuruldaki sandalye dağılımına göre üyeler belirlenecek. Diğer kalan 18 kişi neye göre belirlendiğine baktığımızda sayısına AK Parti 8 milletvekili, CHP 6 5 milletvekili, DEM Parti 2 milletvekili, MHP 1 milletvekili, İyi Parti ve Yeni Yol Partisi de yine 1 milletvekili. Toplam 22 kişilik üyeleriyle çalışmalarına başlayacak o okul saldırıları ile ilgili araştırma komisyonunun çalışmaları. Öte yandan son bahsettiğimiz meclisteki yoğun trafikten biri ise grup toplantılarıydı. Grubu olan partiler Salı ve Çarşamba günleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel başkanlık nezdinde de hitapları olacak diyelim. Sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için Emre. Emre'den sözü alalım. Şimdi şöyle bir Gaziantep ve Şanlıurfa'ya gidelim. Çünkü şiddetli rüzgarın etkisiyle Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Gaziantep'e baktığımızda orada da olumsuz hava koşulları kaynaklı olarak 23 kişi yaralandı. İki ilde bazı ilçelerde eğitime de ara verildi.
4: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü. Gaziantep'i süper hücre fırtınası vurdu. Bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Süper hücrenin etkisiyle aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına cadde ve sokaklarla köprü altlarını göle çevirdi. Şanlıurfa'da da benzer bir tablo vardı. Fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Olay esnasında otomobilde bulunan 22 yaşındaki Nur Çakmak ağır yaralandı. Otomobilden güçlükle çıkarılan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5: Onun için çekmem.
4: Kentteki şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ise böyle yıkıldı. İki ilde bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
0: Şimdi bu tabloyu ve çok daha fazlasını konuşalım. Meteoroloji editörümüz Eldebiran Ayan'la. Eldebiran hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
0: Şimdi Eldebiran Gaziantep ve Şanlıurfa'yı ekrana getirdik. Bir de Bolu var mesela. Orada da şiddetli bir kar yağışı vardı. Hemen ben yönetmenimden, editörümden o görüntüyü isteyeyim. O görüntü de ekrana gelsin. Bir getirelim arkadaşlar o görüntüyü. Bu kadar kar bu mevsimde Bolu'da alışılagelmiş bir durum mu diye soracağız. O görüntüyü hazırlıyor arkadaşlar. Ben hemen söz sana vereyim.
6: Şimdi Helin, çok kuvvetli bir soğuk cephe geldi. Aslında olanlar ondan oldu. Soğuk cephe o kadar etkili, kuvvetli. Yani bizde sıcaklığı 10 derece birden ani düşürdü. Kısa süre içerisinde geldi. Ve öncesinde de bizim buralar sıcaktı. Yani Şanlıurfa'da mesela hafta sonu, cumartesi günü ölçülen rakamlara bakıyorum. 28 derece bile kaydedilmiş. Hani şu an 12-13 dereceye inmiş durumda. Dolayısıyla soğuma çok böyle 10-12-13 dereceye varan çok sert bir soğuma. Bu arada az önce bahsettiğim Bolu'daki
0: görüntü de geldi şimdi.
6: Ve bu soğuma tabii Şanlıurfa'yı böyle etkilerken Bolu gibi yerlerde de işte tablo bu. Hı hı. Biliyorsun yağış her zaman buluttan çıkarken kar olarak başlar yerde. Yani o buluttan çıkıp yere inerkenki yolculuğu arasında nasıl bir hava kütlesine denk gelirse eğer soğuk hava içerisinde inerse kar olarak iniyor. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Şu anda 850 milibar kar seviyesinde yani bulut seviyesinde sıcaklık kar eşiğinde demek bu. Kar oluşuyor ve yolculuğu sırasında da sıcak bir havaya denk gelmediği için erimiyor ve yere kar olarak iniyor. Şimdi eğer oraya gidebilirsek senin için de zor olmayacaksa oradan göstererek de anlatabiliriz. Yeni kar örtüsünün oluşacağı yerleri risk hala devam
7: daha
6: ediyor
7: devam
6: çünkü.
7: Ediyor yani bu
6: tabii,
7: kar böyle.
6: Tabii
7: bu alışılagelmiş bir durum mu Mayıs ayı için bu kadar?
6: Havada her şey alışılagelebilir biliyorsun. Havada bizim hiçbir zaman için bu olayı Ağustos'ta bile yaşayabiliriz. Ben sana bunu söyleyebilirim. Hava için bu acayip bir şey değil. Ama insanlar bunu çok acayip, acayip algılıyor. Evet insanlar atmosferik açıdan anormal bir durum değil. Bu hatta sezonun yani ilkbahar sezonunun en karakteristik olaylarından bir tanesi olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü bir yandan ısınma meydana geliyor, bir yandan da soğuk hava giriş yapıyor. Şimdi şu anda Helin Atlas Okyanusu'ndaki salınımlar negatif fazla. Ne demek bu? Kutup soğukları kıta içlerine doğru girebiliyor hı-hı demek. İşte girip bizim ülkemize de ulaşabiliyor. Çünkü şu anda Türkiye kararsız hava koşulları aktif şu anda Türkiye'de. Kararsız hava koşullarıyla birlikte işte bu cephesel sistemleri biz böyle sırayla alıyoruz. Ve bu soğuk cephede işte böyle sonuçlar doğurabiliyor. Şimdi şu anda kar yağışının aslında bu yağışın durumu bize bu yağış tablosu mavi olan alanlar yağmur alacak yerler hı hı Helin. Sarı ve yeşil

0: beri bu işin düzenlenmesi lazım. Mutlak butlanla ilgili belki bir iki değerlendirme yapmak mümkün. Nedir bu biliyor musunuz? Bu oy hırsızlığıdır. Nasıl seçimlerde oy hırsızlığı yapılırsa o seçim iptal edilirse bunun da iptal edilmesi söz konusudur. Ya da bunu rüşvete benzetebiliriz. Yani rüşvet ve elde edilen sonuçlar kamuda veya çeşitli yerlerde kamunun etkili denetim yaptığı yerlerde geçerli sayılmazsa suçsa bu da suçtur. İddialar bu yönde. Deliller ne? Mahkeme bunlara bakıp karar verecek. Bunun üzerinde de tartışma yapılması doğru değil bence. Çünkü çok incelendi, sık dokundu ve dediğim gibi bunu da bir başka partinin elemanları siz biz iddia etmiyoruz. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bir takım isimler iddia ediyorlar ve ortaya ciddi belgeler koyuyorlar. Bekleyip göreceğiz.
1: Peki, sanıyorum ki artık bir son 4-5 dakikamız var, değil mi yönetmenim? Ona göre ben 6 dakikamız var. Tamam, Cüneyt Bey hemen soruyu sormak istiyorum. Şimdi Cüneyt Bey, CHP'ye yönelik gerçekleşen operasyonlar, işte soruşturmalar var. Özgür Özel ilk günden bu yana siyasi operasyon savunmasını yapıyordu. Ama ya bazı isimler var ki bunlar ayrı bir tartışma konusu. Mesela işte Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım. Yalım'ın işte 4 sevgilisi olduğu, belediyelerde işe soktuğu iddiaları var. Oteldeyken zaten bir operasyon düzenlenmişti. O görüntülerle de hafızalara kazındı. Bir diğer yerde gönden Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbile de var. İşte belediye çalışanın 16 yaşındaki kızını taciz mesajları atmıştı. Geçen hafta mahkemede kararını verdi. Artık buna bir iddia demeye gerek yok sanıyorum ki siz de desteklersiniz. Mahkemenin kararı var. Şimdi bu iki isim CHP'den ihraç edildi ama gecikmeli bir ihraçtan bahsediyoruz. Bu olayların seçmende nasıl bir karşılığı sizce söz konusu olabilir? Bu CHP'nin hanesine artı mı yazar eksi mi? Bunu şu yüz sebeple artı mı eksi mi diye soruyorum. İhraç ettim mi? Evet ettim. Ama geç de ettim. Şimdi seçmen bunun teraziye koyduğunda hangisi ağır basar? Terazide bunu nasıl tartar?
2: Tabii bu mecburen ihraç dediğimiz bir durum. Böyle nitelendirebiliriz. Yani gerçekten ihraç eder miydi? Doğal şartlar içerisinde baktığımızda bu konuya benzer konular daha önce de CHP içerisinde gündeme geldi maalesef ama o konuyla ilgili ciddi bir refleks alınmadığını da hatırlıyoruz. Bu birinci durum. İkinci durum şu. Bu adayları kim belirledi? Esas soru bu. Bunu sadece CHP için sormuyorum. Siyasetin tüm yelpazesi için soruyorum. Bir aday kaybettiği zaman temel sorun nedir? Bu adayı kim belirledi? Hangi sistematikle buraya geldi? Aynı soruyu burada da soralım. Bu aday kazandı ama bu adayın önerilmesi, geçmişiyle ilgili yeterli araştırmanın, istihbaratın yapılmaması parti açısından birilerini bu sorumluluğun parçası yapar. Bu siyasi bir sorumluluk, hukuki bir sorumluluktan bahsetmiyorum. Siyaseten bunlardan sorumlu olması lazım. Peki bu sorumlulukla ilgili bir yüzleşme var mı şu ana kadar? Hayır. Onunla da ilgili bir yüzleşme göremiyoruz. Şimdi CHP'nin bu meseleyle ilgili tabii birisi il belediye başkanı, birisi bir ilçe belediye başkanı. Bu konuyla ilgili durumu CHP seçmeninin nasıl karşıladığını hatırlayalım. Yani belediyenin önünde işte seni yedirmeyeceğiz, bu bir operasyondur dedi ama günün sonunda nereye geldi? Aynı durumun, aynı tablonun bu yolsuzluk operasyonlarında da belirli bir aşamaya geleceği kanaatindeyim. Şunun altını çizeyim. Yolsuzluk operasyonu için şu anda adli işlem gören ve davası devam edenlerin tamamı suçludur diyemeyiz. Ama bunlar içerisinde bu özellikle para transferleri veya bu bağlamda bir takım izah edilemeyen ve hukuki anlamda da sorumluluk doğurabilecek durumlar olduğunu da biliyoruz. Bu bir yüzleşme. Bunu kanıksamak, bunu bir şekilde algılayabilmek için belirli bir zamanın geçmesi lazım. Şimdi siyasi bir malzeme veya siyasi bir argüman olarak AK Parti tarafından CHP'ye ileri sürülen bir durum var. Ama sürecin tamamında bu süreci bu noktaya getiren başat faktörlerin yine CHP içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu da ister istemez şunu gösteriyor. Aslında biz CHP'nin kendi içerisindeki bir karmaşayı siyaseten AK Parti üzerine yıkıp CHP'ye bir alan açma, CHP'nin yeni siyasi durumuna bir alan açma bağlamında bir argümana dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bu başarılı oluyor mu? Kısmen de başarılı oluyor maalesef. Yani bu toplumun bir kısmı bunun böyle olduğuna inanıyor veya inanmak isteyenler zaten var. Buna bir eklenen bir grup da var. Bir kere bu tabloyu doğru, net ve doğru bir şekilde tespit etmek gerekiyor. Yani biz ortada aslında CHP'nin kendi içerisinde olan bir tartışmanın AK Parti'ye mal edilmesi sürece hukuk devreye girince mal edilmesiyle ilgili bir durumla karşı karşıyayız. Bakın

0: İçişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili açıklama yaptı. AK Partili belediyelerle ilgili en fazla soruşturma verilen belediye sayılarını açıkladı ve AK Parti belediyelerinin daha fazla soruşturma izniyle muhatap olduğunu gördük biz. Burada tabii derinlemesine bir inceleme yapıldığı zaman bu soruşturma izniyle ilgili konuyu da teknik olarak şöyle özetleyeyim. Görevi kötüye kullanma
1: Son bir
0: bağlamında görülüyor.
1: dakikamız.
0: Yani kamu zararı olarak görülüyor ve görevi kötüye kullanma bağlamında görülüyor. Ama ileride bir tetkikatla bunun rüşvet veya buna benzer bir duruma dönüşmesi de mümkün. Bu soruşturma izinlerini öyle hafife almamak gerekiyor. Ve son olarak şunu söyleyeyim. CHP açısından Kılıçdaroğlu, Özgür Özel. Şimdi ben son tur oylamanın istatistiklerini söyleyeyim. %40, %60. Demek ki CHP içerisinde halen %40'lık bir kitle var ve Kılıçdaroğlu'nun doğru işler yaptığına inanan bir kitle var. Bir de biraz önce bahsettiğimiz köşe yazısına bir nazire olarak söyleyeyim. Benim de konuştuğum CHP'liler şunu söylüyor. Bunun gerçek bir bilgi olarak söylüyorum. Keşke Kılıçdaroğlu gelse de biz bu partiyi temizlesek. Zaten iktidara gidiyorduk. Bunlar böyle bu şekilde bu işlere girince biz kendimiz kirlenmemiz sebebiyle ciddi anlamda bir oy kaybına maruz kaldık diyenler de var. Peki biz bunları nereye koyacağız? Meseleye tersinden baktığımızda.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Star Gazetesi yazarı, hukukçu Cüneyt Altıparmak ve Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı bizimle birlikteydi. Cüneyt Bey'i ve Emin Bey'i uğurlayalım. Biz devam edelim. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir anketi var. Bu ankete göre her 10 kişiden 8'i birikimini altın ve gayrimenkulde değerlendiriyormuş. Detayları öğrenelim. Söz Gülistan Yazbaşı'da.
2: Vatandaşın yatırım konusundaki talebi netleşti, gayrimenkul öne çıktı, döviz, borsa, otomobil gibi seçenekler geride kaldı. Peki niçin vatandaş gayrimenkulü en önce düşünüyor ve öne koyuyor? Detayları konuşacağız. Yanımızda TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: Merkez Bankası'nın anketine göre 10 vatandaştan 8'i gayrimenkulü tercih ediyor. Aynı zamanda altına da bir yönelim var ama biz gayrimenkul kısmına odaklanalım istiyoruz. Vatandaş gerçekten gayrimenkulü tercih ediyor mu? Siz sahada bir artış gözlemliyor musunuz?
3: Evet, vatandaşın her zaman yatırım konusundaki gözdesi gayrimenkul. Çünkü gayrimenkul çok güvenilir bir liman. Bildiğiniz gibi savaş olabilir, ekonomik dalgalanmalar olabilir. Bunlardan en az etkilenen, her daim de kazandıran bir yatırım aracı olduğu için işte borsa olsun veya bunun yanı sıra diğer yatırım araçları bu tarz böyle dalgalanmalarda veya siyasi gelişmelerde ya da savaş ortamlarında hızlı inişler ve çıkışlar sergileyebiliyor ki hatta yakın bir zamanda işte haberlerde de izledik bir vatandaşımızın evini satıp altına yönelmesi, altının tekrar aşağı doğru düşmesiyle çok büyük sıkıntılar yaşadığında haberlerde takip ettik. Bu anlamda gerçekten gayrimenkul böyle çok kendi içinde hızlı dalgalanan değil, hem paranın değerini koruyan hem de aynı zamanda yatırımcısının yüzünü güldüren bir yatırım aracı. Bu anlamda bu talep bizim için sürpriz değil. Zaten son 10 yıla baktığımızda hem fiyat artışında hem de vatandaşın bu tarafa, bu alana göstermiş olduğu ilgiye de baktığımızda gayrimenkul sektörü gerçekten ya da gayrimenkul konut bu anlamda vatandaş için en doğru yatırım aracı diyebiliriz.
2: Peki, teşekkürler. Peki talep artışının bu şekilde devam edeceğini düşünebiliyor musunuz, öngörüyor musunuz?
3: Evet, talep artarak devam edecek. Aslında şu anki gördüğümüz talep daha kısıtlı. Yani işte savaş ortamından dolayı konut kredi oranlarındaki faiz her ay Merkez Bankası'nın düzenli indirimiyle birlikte bu tarafta da iniyordu. Fakat savaştan dolayı orada bir duraksama hatta bir artış oldu. Özellikle konut kredi oranlarının düşmesiyle birlikte talep daha da fazlalaşacak ve ilgi gayrimenkulü artacak. Çünkü şu anda konut sahipliği oranımız %56'lara kadar geri durumda. Bu da hazırda bekleyen bir alıcı kitlesi var ama sadece o ortamı bekleyen yani alım fırsatını bekleyen kendisine bir konut finansman desteği verildiğinde bir birikimi olduğunda o alım gücüne ulaştığında hızlı bir şekilde harekete geçecek. Şu an ertelenen bekleyen talepler var. Bunlar da zaman içerisinde hem konut kredi oranlarının düşmesi hem vatandaşın alım gücünün artması olmasıyla birlikte çok ciddi şekilde yine gayrimenkuldeki o yoğun ilgiyi hep birlikte gözlemleyeceğiz.
2: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, vatandaştan 10'unun 8'i gayrimenkulü tercih ediyor dedik. Altına yönelik de bir talep artışı var, ancak gayrimenkul kısmına odaklandık. Vatandaş gayrimenkulü kira getirisi, değer artışı ve dengeli yatırım fırsatı olarak görüyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Hülistan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi Kurban Bayramı yaklaştı. İstanbul'un belli noktalarında da kurbanlıklar satışta. Peki kurban pazarlarındaki son durum ne? Vatandaş kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli, öğrenelim. Söz muhabirimiz Mehmetcan Çoban'a verelim.
4: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Anadolu'nun belli kesimlerinden de büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar İstanbul'a getirildi. Peki vatandaşın şu anda kurbanlıklara talebi nasıl? Konunun detaylarını besici Cüneyt Bey ile konuşacağız. Efendim, kurbanlıklarınızı getirdiniz. Nereden getirdiniz kurbanlıklarınızı ve fiyat aralığı nasıl acaba?
5: Tabii ki hayvanlarımız Güneydoğu Anadolu bölgesinden, Urfa Siverek'ten geldi. İnsanların da tabii ki şu an talepleri yoğun. Çünkü Kurban Bayramı artık yaklaştı. Sayılı günler kaldı. Her sene olduğu gibi yine taleplerde yoğunluk var.
4: Peki vatandaşlar en çok büyükbaş hayvanı mı tercih ediyor, küçükbaş hayvanı?
5: Genelde büyükbaş. Çünkü küçükbaşların fiyatları da hemen hemen Kurban Bayramı'nda büyükbaşların hisse fiyatlarına yakın olduğu için genelde büyükbaş tercih ediliyor.
4: Peki büyükbaş ve küçükbaş fiyat aralığı nelerdir efendim?
5: Küçükbaş ortalama bir hayvan 25-30 bin lira. Büyükbaşta da hisseler zaten yine aynı şekilde 30-35 bin lira civarında başlıyor. O nedenle büyükbaşlara yoğun bir talep var.
4: Peki efendim, vatandaş kurban alırken en çok nelere dikkat etmesi gerekiyor?
5: Genelde hastalıklı hayvan olmayacak ve tabir ettiğimiz bir şey var. Dişlerde kapak atma dediğimiz bir olay var. Bu dişler 2 yaşını doldurmuş kurban niteliği taşıyan hayvanlarda olur. O nedenle buna çok dikkat etmeleri lazım. Dini vecibenin yerine gelmesi için bu çok önemli.
4: Efendim, bir pazarlık da var. Hemen pazarlığa da müdahale edelim. Çok kısa özür dilerim.
6: Buyurun abi.
4: Siz satıcısınız, siz, evet, alıcısınız, evet, anladığımız kadarıyla.
6: 470 bin.
4: Siz ne diyorsunuz?
7: 440 verdim.
4: Kurtarmaz. O zaman biz bir son noktayı koyalım mı müsaadenizle?
6: Maalesef.
4: 450 diyelim,
6: yok,
4: iki tarafında.
6: Kurtarmaz. Yok kurtarmaz.
7: Tamam, ben kırmıyorum.
6: Yok kurtarmaz.
4: Sen niye kırıyorsun?
6: 60.
4: 450 bence.
6: Yok, 60.
4: Ortaya 455.
8: 455
6: hayırlı olsun.
4: Bilek kıran pazarlıkta tamamlandı. O kurban da artık Kurban Bayramı'nda dini vecibeleri uygun bir şekilde kesilecek diyebiliriz ve şu anda alıcının da mutluluğunu görüyorsunuz, ekranlarımıza getirdik. Kısa bir soru soralım kendisine. Efendim, 455 bin aldınız, pazarlıktan memnun kaldınız mı?
7: Memnun kaldım, çok şükür. Güzel hayvan, randımanlı hayvan. Güzel et alacağımızı da düşünüyorum. Zaten ibadetçi kesiyoruz.
4: Allah kabul etsin diyelim efendim şimdiden. İstanbul'daki hayvan pazarlarındaki yoğunluğu ekranlarımıza getirdik diyelim ve bu noktadan sözü stüdyoya bırakalım.
1: Mehmetcan'a teşekkür ediyoruz. Son yıllarda obezite tedavisinde yaygınlaşan bir şey var. O da zayıflama iğneleri. Bu zayıflama iğneleri hızlı kilo kaybına neden oluyor. Uzmanlar bilinçsizce bu iğneleri kullananlara karşı da uyarıyorlar. O uyarılara kulak verelim. Söz Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymus Çakan'da.
9: Son günlerde özellikle kilosundan rahatsız olan vatandaşların başvurduğu zayıflama iğneleri var. Ve zayıflama iğnelerinin vücuda nasıl bir zarar ya da fayda verebileceğini Dicle Üniversitesi Dahiliye Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Eşref Araç yayın konuğumuz. Efendim, son günlerde gerçekten hani ben kiloluyum ve hemen o zayıflama iğnesine başvuran, evet, bunların olduğunu biliyoruz. Bunda riskler neler efendim?
10: Tabii ki. Şimdi her ilaçta olduğu gibi bu da bir ilaç. Ve bu doktor eşliğinde kullanılması gereken, doktorun tavsiyesi üzerine kullanılması gereken ve takibinin de yine bir hekim tarafından yapılması gereken bir ilaç. Bunu son zamanlarda sizin söylediğiniz gibi de tamamen reçetesiz ya da herhangi bir hekime danışmadan kozmetik amaçlı birkaç kilo vermek için, işte biraz daha güzel görüneyim amaçlı, özellikle yaz mevsimine geçtikçe bunu arttığını görüyoruz. Ama her ilaçta olduğu gibi bir ilaç kullanırken kar ve fayda ilişkisini gözetmek lazım. Her ilacın faydası gibi zararları da olabileceğini ve bunun mümkün olduğunu biliyoruz biz.
9: Hocam,
10: evet,
9: devam edelim.
10: Yani bu anlamda ilaç, kullandığınız ilaç bir kimyasal molekül, bir ilaç molekülü ve bu bir hem dünyada belli ajansların onayladığı, belli amaçlarla kullanılmasına izin verdiği ve prospektüs bilgisi dediğimiz belli orandaki kiloda kullanımının uygun olabileceğine dair bir izin var.
9: Bu kilo ne kadar olmalı evet. hocam?
10: Biz bunu şöyle diyoruz. Şimdi obezite dediğimiz, bu bir obezite tedavisi. Evet, obez hastalarda kullandığımızda gerçekten çok faydasını gördüğümüz gayet etkili bir ilaç. Sadece obezite değil, aynı zamanda diyabette ben çok daha ciddi farkındalık oluşturan bir ilaç olarak görüyorum. Gerçekten diyabeti çok iyi iyileştiren bir ilaç. Ancak bir vücut kitle indeksiniz 30 olacak. Yani göbek çevresi olarak da söylersek belki daha rahat ölçülebilir. Erkeklerde göbek çevresinin 100'ün kadınların da 90'ın üstünde olması gerekiyor. Sizin kilonuzun boyun karesine bölünüşü eğer 30'un üzerindeyse, yani tanımlama olarak obezseniz, evet bir hekim kontrolünde kullanabilirsiniz. Dikkatli kullanılmazsa, egzersiz yapılmazsa, yiyeceklere dikkat edilmezse kaslar da kayboluyor. Böylece kilo verelim derken kasları zayıflatıyorsunuz ve kaslar bizim vücudumuzun ana sütunları, yani aslında kolonları. Siz bir evet direği dışarıdan çok güzel yapmış oluyorsunuz. Bir binanız var, dışarıda süslüyorsunuz, püslüyorsunuz ama içeride tamamen kolonlar harap olmuş oluyor. Bu dışsal bir güzellik gibi gözükse de içeride aslında paramparça olacak bir yapı. O anlamda mutlaka egzersiz, mutlaka diyet, ilaçlı ya da ilaçsız kullanmak gerekiyor. Ve bunların tabii ki hem mide, bağırsak problemlerine sebep olabiliyor. Görmeyle ilgili bazı sıkıntılar olabiliyor. Ya da başka yan etkileri olabiliyor. O yüzden bir hekim gözetiminde, bir hekimin önerisi ve takibinde kullanılmasını öneriyoruz. Bunun dışında kullanıldığında sonuç alınsa bile bu sonucu çok iyi bir şekilde değil de dediğim gibi kolonları yıkık bir bina, süslü bir bina gibi kalabilir.
9: Çok teşekkür ederim hocam.
10: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
9: Evet, zayıflama iğnesi, hani kilom var, aşırı kilom, hemen zayıflamam gerekiyor gibi bir iğne, zayıflama iğnesi gibi bir kullanma gibi bir düşünceniz varsa hocamın önerilerini çok dikkate almanız gerekiyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Şeyhumuz'a da teşekkür edelim. Bu saat dilimine de artık noktayı koyalım. Daha doğrusu moderatöre benim adıma noktayı koyalım ama birazdan ekonomik gelişmelerle burada olacağız.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: A101'de haftanın yıldızları. Tarabya kaşar peyniri 259 lira. Peysan tereyağı 469 lira.
3: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
4: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
5: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
4: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
5: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
4: Süper. Zaten 5G kalitesi.
5: Gerçi şu da çok güzelmiş ya. Ha,
4: onun özellikleri
5: budur
4: de.
5: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
4: Ha? O zaman hayırlı olsun diyeyim.
5: Şuna da bir bakabilir miyim?
6: Çok iyi seçim.
7: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
8: Turkcell gücünde 5G.
4: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Veriler ABD, İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaş dolayısıyla görülen etkilerle aylık enflasyonun hızlandığını gösterdi. Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %4,18 arttı.
1: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %4,18 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %32,37 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,43, yurt içi üretici fiyatları %28,59 arttı. Çekirdek enflasyonsa yılın 4. ayında %29,83 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Giyim ve ayakkabı grubunu %7,99 ile konut, %4,29 ile ulaştırma izledi. Gıda ve alkolsüz içecekler %3,70, sağlıkta %3,38, eğitimde fiyat artışı ise %1,35 oldu. Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış %50,60 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %46,60 ile konut, %35,06 ile ulaştırma takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış oldu. Nisan ayının zam şampiyonu %44,47 fiyat artışıyla doğalgaz ve abonelik işlemlerinde oldu. En fazla fiyat azalışı %11,14 ile yumurtada gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranı da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Mayıs ayında kiralara en fazla %32,43 oranında zam yapılabilecek.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayında enflasyonda görülen yükselişin geçici olduğunu belirtti. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatlarına vurgu yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda Nisan'da enflasyonun aylık %4,2, yıllık %32,4 gerçekleştiğini hatırlatarak, hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık %40,3, temel mallarda %16,5 oldu. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Milyonlarca SGK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren Nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte 4 aylık zam oranı belli oldu. Emekliler böylece 4 ayda %14,64 zam aldı.
1: İşçi emeklisi ve memurlar zamlarını 6 aylık enflasyon verilerine göre alıyor. Yılda 2 kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan işçi ve Bağkur emeklisiyle memur ve memur emeklileri 2026 yılı 4. ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2026 yılı Temmuz ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı. Açıklanan verilere göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları için 4 aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı %14,64 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklisinin 4 aylık enflasyon farkıyla alacağı zam oranı da %10,5 olarak hesaplandı. Temmuz ayında uygulanacak zam için Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri belirleyici olacak. Memur ve memur emeklileri

0: Temmuz ayında %7 de toplu sözleşme zammı alacak. Memurlar yılbaşında da yapılan toplu sözleşmeyle %11 zam almışlardı.
1: Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda %6,31 artarak 35 milyar 225 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin ihracatı yılın ilk 4 ayında 2025'in aynı dönemine göre %3 artarak 88 milyar 630 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde AB ülkelerine ihracat %6,31 artışla 35 milyar 225 milyon dolar oldu. Avrupa Birliği'ne en yüksek ihracatı 10 milyar dolarla otomotiv endüstrisi yaparken onu 4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 3 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 2 milyar dolarla demir ve demir dışı metaller izledi. Bu sektörlerin AB ülkelerine toplam ihracattaki payı %30,49 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde AB ülkeleri arasında en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye ihracat %7,2 artarak 6 milyar 769 milyon dolara yükseldi. Almanya'yı 4,5 milyar dolarla İtalya, 3,5 milyar dolarla İspanya, 3 milyar dolarla Fransa, 2 milyar dolarla Romanya izledi. Ekonomiye de artık noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Hürmüz düğümü krize döndü. ABD-İran arasında müzakere trafiği çıkmaza girdi. Trump'ın korsanlık itirafıyla İsrail'in Sumud'a yönelik korsanlığı aynı anlayışın sonucu mu? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış adı belli. Ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğit el cevaplayacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılları en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir. Yıllardır Türkiye'yi Doğu, Batı ve Kuzey, Güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim bir gerçeğin altını tekrar çiziyorum. Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz, hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
5: Bravo Zehra!
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Bir fırtına, bir koçarı yorulduk. Bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
3: Biso?
5: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
6: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans,
6: yarını güvenle planlar. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Ne dediysek oldu.
2: Ay. Bir de şu sabahki kazanın sonra dövesi yatsa.
3: Damat beyden!
4: Boşa gitmiş bir dilek.
5: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Pazar günü bile. Happy.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. 2 saat boyunca birlikteyiz. Gündem yoğun, vakit kaybetmeyelim. Başlayalım efendim. Bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında külliyede bir araya gelinecek. Peki hangi önemli gündem maddeleri masada olacak? Ankara'ya uzanalım. Yağmur Yıldız detayları paylaşacak. Yağmur Yıldız, kolay gelsin. Söz sende.
1: Merve Aydın, 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün mesaisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık ederek sürdürecek. Yaklaşık yarım saat sonra toplantının başlaması planlandı. İç ve dış meseleler ele alınacak. Özellikle iç siyasete ilişkin baktığımızda en dikkat çeken başlık terörsüz Türkiye süreci, ki geçtiğimiz hafta Cumhur İttifakı'nın iki lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli külliyede bir görüşme gerçekleştirdi. Artık bu sürecin yasal düzenleme aşamasının hız kazanması bekleniyor. Dolayısıyla hem atılacak adımlar, hem meclisteki yol haritası ve takvimlendirme süreci ve elbette sahadaki gelişmeler, özellikle terör örgütü PKK'nın silahları bırakması ve fesih noktasında attığı adımların istihbari olarak değerlendirmesi de kabine toplantısında ele alınacak başlıklar arasında. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler Ankara'nın yakından takibinde, ki bu anlamda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik temasları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda bir tarafta müzakere süreci, bir tarafta da ateşkesi ihlal eden İsrail'in saldırıları toplantının gündemini oluşturacak. Özellikle geçtiğimiz saat dilimi içerisinde Amerikan donanmasına yönelik saldırı ve ardından yalanlanmasına ilişkinde sıcak gelişmeler yaşandı. Bu kapsamda hem bölgedeki son durum, hem de İslamabad'daki müzakerelere geri dönülmesi noktasında işleyecek süreç kapsamlı bir şekilde elbette değerlendirilecek. Ekonomiye ilişkin başlık aslında Orta Doğu'daki savaşın etkilerini de beraberinde getiriyor. Hürmüz krizi özellikle küresel enerji ve ekonomik anlamdaki piyasaları olumsuz yönde etkiledi. Türkiye'nin bu alanda atacağı adımlar, alacağı önleyici tedbirler neler olacak, elbette bu konularında istişare edilmesi bekleniyor. Bir diğer başlık olaraksa malum 2 hafta sonra

0: Kurban Bayramı var. Henüz erken, belki bugün için kesin bir ifade kullanmak doğru olmaz, ancak Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağının da kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantı yaklaşık yarım saat sonra başlayacak diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Yağmur Yıldız, teşekkür ediyoruz, detayları paylaştı. Yaklaşık yarım saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda kabine toplantısı yoğun gündem maddeleriyle başlayacak. Efendim, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amespor'un Süper Lig'e yükselmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bu başarının hem Diyarbakır hem de Türk futbolu adına çok önemli olduğunu vurguladı ve bundan sonrası için de çok önemli sonuçlar doğuracağını söyledi Bahçeli. Bakalım neler söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yayımladığı mesajında 1990 yılında kurulan Amespor'un kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bu başarının Diyarbakır ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olduğunu vurguladı. Açıklamasında Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel önemine dikkat çeken Bahçeli, bu sportif başarının şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına da katkı sağlayacağını ifade etti. Süper Lig'e yükselişin şehrin marka değerini güçlendireceğini, gençlerin spora yönelmesine katkı sunacağını da belirtti. Futbolun birleştirici gücüne vurgu yaparak Amespor'un Süper Lig yolculuğunda fair play, spor ahlakı, kardeşlik hukukunda önceleyen bir anlayışla hareket edeceğine inandığını dile getirdi. Bahçeli 2026-2027 sezonunun Amespor, Diyarbakır ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diledi. Diplomasi trafiği hız kesmiyor, çok yoğun ilerliyor ki şöyle Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Şarlah Şaber El Ahmet El Sabah efendim Türkiye'ye geldi. Ankara'da da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan'la yapılan görüşmede savunma, askeri işbirliği ve bağlantısallık alanlarında atılacak adımların yanı sıra artan bölgesel ve küresel sınamalar karşısında ortak hareket etmenin de önemi vurgulandı. ABD ile İran arasındaki müzakereler, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin yeniden tesisi, bölgesel güvenlik başlıkları da gündemdeydi. Ayrıca İsrail'in Gazze'de ateşkes ihlalleri, Batı Şeria'daki uygulamalarıyla bölgedeki çatışma riskleri de değerlendirildi. Gazze'de insani durumun iyileştirilmesi ve barış sürecinin ilerletilmesi gerektiği de ele alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından koordineli bir şekilde efendim siber suçlarla alakalı önemli bir denetim yapıldı. Kapsamlı bir operasyon ama Türkiye genelinde altını çizelim. Çevrim içi çocuk istismarı, yasa dışı bahis, bunun dışında nitelikli dolandırıcılık. Yani gerçekten de halkı olumsuz yönde etkileyebilecek tüm bu suçlarla alakalı 24 ilde operasyonlar düzenlendi ve 127'si gözaltına alınanların içinden tutuklandı.
2: Siber suç şebekeleri adım adım takip edildi. Dijital izler tek tek incelendi. Para trafiği mercek altına alındı. 24 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 127'si tutuklandı. Emniyet, MASAK ve savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Suça tek tek ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin çevrimiçi çocuk istismarı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi. Vatandaşı tuzağa düşüren yöntemler de ortaya çıkarıldı. Sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden yatırım ve ürün satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıkarıldı. TOKİ başvurusu temasıyla da vatandaşları hedef aldıkları belirlendi. Ardından tüm deliller toplandı, düğmeye basıldı. 5 gün süren çalışmaların ardından 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslere peş peşe baskınlar yapıldı. 212 şüpheli gözaltına alındı, 127'si tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.
1: İmamoğlu Suç Örgütü davasında ki bu yargılama süreci bir şekilde sürekli de sabote ediliyor efendim. Yine Sulaş durulmadı. İmamoğlu Suç Örgütü davasında benzer manzaralar vardı. Bugün gergin geçen bir duruşma, hatta 22 dakika sürebildi o kadar tansiyon yüksekti anlatmış olalım. Mahkeme heyeti davayı yaşananlarla birlikte erteleme kararı aldı. Adliyede yaşanan bugüne dair tüm gelişmeler ve tabii ki sürecin detayları 24 editörü Oğuz Polat Bilek tam da o noktada takipte. Bakalım bugünkü izlenimleri neler oldu?
3: Evet, Silivri'de bugün başlamadan biten neredeyse 31. celseye şahit olduk. Neden? Çünkü bir kriz çıktı salonda. Aslında ilk günden bu yana yaşanan krizlerin biraz daha büyüğüydü. Ne kriziydi o? Avukat kriziydi. İlk günden bu yana avukatlar çeşitli talepler dile getiriyor ve bunu mahkeme ve heyeti tarafından kabul edilmesini bekliyor. Bugün de şöyle bir talep çıktı ortaya. Perşembe günleri tutuklu sanıkların tahliye taleplerine ilişkin savunmalar alınsın. Ancak biliyorsunuz birinci tutukluluk ayında sanıkların duruşmanın birinci ayında daha doğrusu mahkeme başkanı böyle bir yöntem uyguladı. Her avukata tahliye talebi için 5'er dakikalık süre verdi ama avukatlar o süreyi uzattıkça uzattı. Sadece konuya gelmeleri bile 15 dakika sürdü neredeyse. Ve çoğu tutuklu sanığın da tahliye talebi alınamadı. Çünkü bu davada, bu dosyada çok sayıda tutuklu sanık var. An itibariyle hatta 77 perşembe günü yapılan tahliyelerle 77 isim tutuklu. Hal böyle olunca mahkeme başkanı perşembe günlerini tutuklu sanıkların tahliye taleplerini ayırırsak bu duruşmayı bitiremez diye bir karşı çıkış yaptı. Başka bir avukat bu duruşmanın bir mizansen olduğunu ifade etti. Sonra söz alan başka bir avukat yine mahkeme heyetini talimatla iş yapmakla suçladı. Doğal olarak mahkeme başkanı da bu yaftalamalara karşı sesini yükseltti. Bu ifadeyi kim kullanırsa bundan sonra talebini de almayacağım diye bir karşı duruş sergiledi. Tabii kriz devam etti. Söz alan diğer sanık avukatları bu kez mahkeme heyetiyle tartışma yaşamaya başladı. Mahkeme başkanı birkaç defa uyardı bazı avukatları. Üslubunuz bu şekilde olursa, bu şekilde konuşmaya devam ederseniz, duruşmayı provoke dersiniz, sizi salon dışına almak zorunda kalacağım dedi ama sesler gittikçe yükseldi. Bunun üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verilmiştir dedi. Duruşmaya ara verilince tabii avukatların sesi daha fazla çıkmaya başladı. İzleyici sıralardan tepkiler yükselmeye başladı. Orada ne olup bittiğini merak ederken bu kez izleyici sıralarında bir tartışma yaşandı. Şimdi bugün Cebeci dosyasına ilişkin, Cebeci hafriyat vurgunu dosyasına ilişkin tutuklu sanıklar dinlenecekti. O isimlerden bir tanesi de Ahmet Güldü'ydü. Kendisi firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanlarından biri. Bankadan çekilen ve yurt dışına kaçırılan nakit paraların bir kısmını bankadan bu ismin çektiği ifade ediliyor. Kendisi de zaten savcılık ifadesinde Murat Gül İbrahimoğlu'nun kendisini zaman zaman bankaya gönderdiğini ifade etmişti. O isim dinlenecekti. O isim dinlenemeyince bu kez onun ailesi, tutuklu sanıklar arasında olan Ahmet Güldü'nün ailesi izleyici sıralarındaydı. O tepki gösterdi. Avukatlara tepki gösterdi özellikle. Avukatların sabotajına tepki gösterdi. Bizim yakınımız konuşacaktı orada ama avukatlar yüzünden maalesef diye başka izleyiciler tepki gösterince bu kez izleyici sıralarında tartışma yaşandı. Derken sanık kürsüsüne, sanıklar arasında, tutuklu sanıklar arasında da ses yükselmeye başlandı. İşte biz pimpon topu muyuz diye bu kez duruşmanın ertelenmesine karşı çıktılar. Jandarma salonu boşaltmaya çalışırken salondan çıkmadılar. O sırada Ahmet İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu jandarma komutanına gel beni yaka paça aşağı indir diye sesinin çıktığını duyduk. Sanıklar aşağı inmedi. Jandarma izleyicileri boşaltmaya çalışıyordu mahkeme başkanı talimatıyla. İzleyici sıraları boşalmadı. Bir ara basını çıkarmaya çalıştılar. Basın yerinden ayrılmadı. Arka tarafta olduğunu gördüğü bir gazetecinin, bir avukat basına ayrılan bölümde değil diğer bölümde olduğunu görünce o kez basın sıralarından ona tepki yükseldi. Yani salonda avukatların sabotajıyla başlayan, Ekrem İmamoğlu'nun da üzerine eklemeler yaptığı tam anlamıyla bir kriz vardı. Kriz son bulmayınca biz mahkeme heyeti ne karar verecek diye beklerken mübaşir aldı eline mikrofonu ve duruşmanın bugün itibariyle sona erdiğini söyledi. 31. celsenin ilk oturumu ve tek oturumu sadece ve sadece 22 dakika sürdü.
1: Evet, Silivri'de yaşananlar 22 dakikalık bir duruşma. Gelelim bir başka CHP'li belediyeye. Antalya Büyükşehir Belediyesi çokça konuşuldu. Çokça zaman geçtikçe skandallar ortaya çıktı ki belediyede yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın görülmesine Antalya'da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada kimler var? Aralarında görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

var. Sadece o da değil. Üçü tutuklu. Toplam 41 sanığın yargılandığı dosyada suçtan zarar görenler hepsi ifadelerini verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 702 sayfalık iddianamede belediyedeki çeşitli işlemler ve mali hareketlere ilişkin 26 ayrı iddia hakkındaki hukuki değerlendirme yapıldı. İddianamenin Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle kamu davası açılmıştı. Davanın ikinci duruşması Bölge Adliye Mahkemesi toplantı salonunda yeniden başladı. İddianamede özellikle yerel seçim sürecinde yürütülen propaganda faaliyetleri kapsamında bazı reklam harcamalarının iş insanlarına fatura ettirildiği iddiaları, bazı taşınmaz ve araçların üçüncü kişiler üzerine geçirildiği, yüksek tutarlı para ve döviz transferleri gerçekleştirildiği, iskan ve ruhsat işlemleri karşılığında menfaat sağlandığı yönündeki değerlendirmeler yer aldı. İddianamede incelenen bazı iddialar yönünden kamu davası açılması için yeterli delil bulunmadığı değerlendirilmesine de yer verildi. Savcılık olaylara ilişkin değerlendirmenin taraf beyanları, MASAK finansal verileri, HTS analizleri, tapu kayıtları, mali inceleme raporları ve kurum yazışmalarını birlikte inceleyerek yapıldığını belirtti. Duruşmada suçtan zarar gören şahıslar, reklam ödemeleri, lüks saat alımı, ruhsat ve iskan işlemleri, araç alımı ve daire devri gibi iddialar üzerine ifade verdi. Soruşturma kapsamında yapılan aramalar ve mali incelemelerde yaklaşık 170 milyon lira tutarında nakit mevduata el konulduğu da belirtildi. Muhittin Böcek'le birlikte tutuklu isimler demiştik ki tabii bu dava kapsamında çok kez yer aldı, konuşuldu. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, o da tutuklandı. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma her geçen gün genişliyor. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alınmıştı. Zuhal Böcek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zuhal Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, ardından cezaevine gönderildi.

0: Ortadoğu'da son duruma bakalım. ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı krizi var. Kırılgan bir ateşkes var. Yani böylesi bir zaman içerisinde bir de bugün yaşananlar. Şunu söyleyelim, ABD'ye ait bir savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğu Hürmüz Boğazı'nda böylesi bir saldırının gerçekleştiği açıklandı İran basınından. Çok zaman geçmedi. CENTCOM dedi ki hayır, böyle bir saldırı gerçekleşmedi. Peki ne yaşanıyor Hürmüz'de? Aktaralım. Habere Fars Ajansı yer verdi. Buna göre olay Hürmüz Boğazı'nın doğu yakasındaki Chas Kadası yakınlarında meydana geldi. Amerikan donanmasına ait bir araç dur ihtarına uymadı. Bunun üzerine iki füzeyle vuruldu. Geminin Hürmüz'e girmesi engellendi, ardından geri döndü. Gemideki hasarın boyutu bilinmiyor. Olası can kaybı ya da yaralı hakkında bilgi verilmedi. İranlı yetkililer olayı sert bir uyarı diye niteledi. ABD Merkez Komutanlığı iddiayı yalanladı. Hiçbir ABD donanma gemisi vurulmadığı açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Basra Körfezi'nde mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin Hürmüz'den geçmesini sağlayacaklarını duyurmuştu. Operasyona Özgürlük Projesi adını vermişti. Savaşla alakası olmayan pek çok ülkenin kendilerinden yardım istediğini belirtmişti. Engellenirlerse de güç kullanacaklarını ifade etmişti. Pentagon, girişim için 15 bin askeri personelin görevlendirildiğini duyurmuştu. İran'sa ABD Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya ya da girmeye kalkarsa saldırıya uğrayacak diye uyarmıştı. Son gelişme üzerine ABD'nin nasıl bir tepki vereceği merak konusu. Bu arada ABD medyası donanmanın Hürmüz Boğazı'na girmeyeceğini ancak yakınlarda olacağını bildirmişti. İlişkiler var. ABD ve İran tarafı zaten farklı konuşuyor da var olan ateşkes noktasında bir zarar gelir mi? Zaten kırılgan, zaten bölgede bir türlü o ateşkes sağlanamadı. Ama ABD ile İran arasında 2 ay aşkın süredir devam eden savaş belirsizliğini koruyor. Pazarlıklar var. Bir 14 madde meselesi vardı ki ABD Başkanı Donald Trump İran'ın öne sürdüğü o maddeleri kabul edilemez buldu. İş geldi dolaştı. Hem Hürmüz Boğazı'nda hem de nükleer noktasında tıkandı. Trump teklifi kabul etmedi. Peki ne var temelinde bakalım. İran, ABD'nin 9 maddelik önerisine 14 maddelik bir teklifle cevap verdi. ABD 2 aylık geçici ateşkes önermişti. İransa bir günlük duraklama istedi. Ardından 30 gün içinde sorunun kökten çözülmesini de talep etti. İran, öncelikle Hürmüz'ün açılması, ablukanın da kaldırılması için karşılıklı bir mekanizma önerdi. Nükleer ve füzeleri, bu konuları ise daha sonra ele alalım dedi. ABD Başkanı Trump, İran'ın teklifini incelediğini, kabul edilemez olduğunu söyledi. Gelen bilgiler ABD'nin İran'a yeni bir cevap gönderdiğini de gösteriyor. İran Dışişleri Bakanı İsmail Bekai yeni cevabın Pakistan üzerinden kendilerine ulaştığını duyurdu. Şu anda detaylarını açıklamayacağım çünkü konu değerlendirilme aşamasında dedi. Bekai ABD'nin aşırı ve mantıksız taleplerde bulunduğunu yineledi. Bu nedenle öneriyi inceleme sürecinin kolay olmadığını da dile getirdi. Bir yandan da İsrail'in saldırgan politikası devam ediyor. Hali hazırlı, özellikle de Gazze'ye yönelik saldırıların her an başlayabileceği, bu noktada askeri hazırlık yapıldığı gelmişti. Böyle bir açıklama gelmişti. Gazze için, bölge Filistin için söylüyoruz ama Lübnan için de aynı şekilde. 2 Mart'tan itibaren saldırılar arttı. Hatta bombalamalar noktasında en az 8 belde tamamen yıkıldı. Son saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Lübnan'da başlatmış olduğu bu saldırılar, yani 2 Mart'tan bugüne geldiğimizde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2679'a çıktı.
1: Ateşkese rağmen hava saldırıları başlatıldı. İsrail Lübnan'ı tekrar bombaladı. Yine birçok belde hedef alındı. Ordu ülkenin güneyine yönelik yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu. En az 8 noktaya saldırı düzenlendi. Bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail, Lübnan-İsrail sınırına yakın kasaba ve köylerdeki mahalleleri yerle bir etti.
2: Dayanılmaz. Başka çare yok. Burası evim. Hem evim hem kalbim.
1: Aralarında Suriye ve Mısır uyruklularının da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 80 metre uzunluğunda bir yeraltı tünelini de imha ettiğini açıkladı. Hizbullah ise Lübnan hükümetinin İsrail'le yürüttüğü müzakerelerin kendilerini bağlamadığını bir kez daha duyurdu. Misilleme saldırılarını sürdürüyor.
0: Müzik. saldırıların ne kadar devam edebileceği, ülkelerin gücü kuvveti, askeri noktada donanımı ki ekonomik maliyeti. Bunu aslında başından beri 28 Şubat'tan beri konuşuyoruz ama işler biraz da aslında İsrail tarafından bakıldığında hava savunma noktasında krize evrildi. İsrail basınında meclisin İsrail'in savunma yetersizliği nedeniyle toplanacağı efendim aktarıldı. ABD'den F-35 ve F-15'ler de almıştı İsrail ama görüldüğü üzere bunlar da yetmedi.
3: İsrail'de bir kriz patlak verdi. Hava savunma sistemlerinin başarısızlığı mecliste yankı uyandırdı. Meclis komitesi hava savunmasındaki kriz nedeniyle acil toplanma kararı aldı. İsrail, İran'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmasının ardından Tahran yönetiminin misillemeleriyle karşı karşıya kaldı. Hava savunma sistemleri envanterine ilişkin endişeler yükseldi. Ülke basınında yeni iddialar yer aldı. Haberlere göre İsrail Meclisi Neset hava savunmasında kullanılan Arrow 3 tipi füzelerin sayısının yetersizliği nedeniyle acil toplanma kararı aldı. İddialara göre karar komite üyelerinin 1/3'ünden fazlasının bir mektubu imzalamasının ardından geldi. Mektupta savunma sistemlerinin başarısızlığı ve iç cephenin terk edilmesi başlıklarının görüşülmesi talep edildi. Geçtiğimiz hafta Tel Aviv yönetiminin hava savunma sistemlerine yönelik bütçe harcamalarını arttırmaktaki kararlılığına ilişkin iddialar gündemdeydi. Füze eksikliği iddialarına ilişkin soruların cevaplanması için İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'la Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in komiteye çağrılması talep ediliyor. İsrail'den ABD ile İran'a karşı yürütülen süreçten çıkarılan dersler sonrası hava gücünü artırma kararı da geldi. İsrail Savunma Bakanlığı, İran'la gerilim sürerken ABD yapımı F-35 ve gelişmiş F-15 savaş uçaklarından oluşan iki yeni filonun satın alımını onayladı. Alımların yaklaşık 118 milyar ABD doları olduğu ifade edildi.
4: Pilotlarımız İran semalarının her yerine ulaşabilir ve gerekirse bunu yapmaya hazırlar. Bağımsızlık konusuna gelince silahların kendi üretim kapasitemize yatırım yapılması talimatı

0: adını verdim.
1: Beim Tod sırtına az vaile.
2: Şartlar öne sürülüyor. Bir şekilde arabulucu ülkeler var. Müzakere noktasında masa kurulsun diye çaba sarf edilse de İran ABD'nin 9 maddelik teklifini kabul etmedi. 14 madde öne sürülüyor.

0: sağlıkla hazırız diyorlar. El yükseltiyorlar. Tansiyon yüksek. Peki bundan sonrası için ne olacak? Çünkü saldırı da oldu bugün. Bu saldırıdan sonra zaten kırılgan olan ateşkes daha da kötü bir hale gelecek mi? Bunları konuşacağız. Strateji ve güvenlik uzmanı emekli albay İbrahim Keleş bizlerle birlikte. İbrahim Hocam hoş geldiniz moderatöre.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hocam şimdi ABD İsrail arasında kriz malum defalarca konuştuk, süreci değerlendirdik ve bakıldığında da istenen şekilde tabii ilerlemiyor. Mesela şu anda bir son dakika var, hemen aktaralım. İki ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Yolculuklarına da güvenli şekilde devam edebiliyorlar. CENTCOM'dan gelmiş bu açıklama. CENTCOM'dan Amerika tarafından gelmesi kritik. Çünkü malum İran gün içerisinde bir saldırı gerçekleştirdi. Ve CENTCOM da o saldırıyı yalanladı. Hayır dedi, gemiye yönelik bir saldırı olmadı. Tam olarak şöyle, CENTCOM diyor ki ABD donanmasına ait güdümlü füze destroyerleri özgürlük projesini desteklemek için Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Şu anda da Arap Körfezi'nde faaliyet gösteriyor. Amerikan kuvvetleri ticari gemilerin geçişini yeniden sağlamaya yönelik de çabalara aktif olarak destek veriyor. İlk adım olarak demiş ABD bayraklı iki ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçti. Yolculuklarına devam ediyor. Yani tamamen bir yalanlama. O gemiler artık geçti. Bundan sonra da yoluna devam edecek. İki ticari gemiydi. Başarıyla geçti diyorlar. Farklı konuşulmasını bir kere nasıl okuyacağız? İbrahim Hocam, yani bakıldığında bir saldırı var. Gün içerisinde aktardık. ABD Başkanı 4 Mayıs dedi, bugünü de milat koydu, özgürlük projesi dedi. Bu kapsamda bir adım olarak okuduk ama geçti diyor da CENTCOM. Buyurun.
1: Evet, yani o kadar çok bilgi kirliliği var ki hangisine inanacağımızı biz de şaşırdık. Çünkü savaşın birçok cephesi vardır. Bu cephelerden bir tanesi de psikolojik savaştır. Ve şu anda gerek İran gerekse Amerika bu psikolojik harekatı eksiksiz yapıyorlar. Yani bundan yaklaşık 1,5 saat evvel de İran medyasında, Fars haber ajansından yapılan bir açıklamada Amerika'ya ait bir savaş gemisinin 2 füzeyle vurulduğunu haber verdi. Tabii bu resmi bir açıklama değil, medyanın yaptığı bir yer alan bir haberdi bu. Biz hemen şunu gördük. Emtia fiyatları, mesela altın fiyatları bir anda çakılmaya başlandı. Diğer değerli madenlerin fiyatları aşağı doğru düştü. Muhtemelen petrol yükseldi. Yani bu sonrasında CENTCOM bizim vurulan herhangi bir gemimiz yok, savaş gemimiz yok diye açıklama yaptı. Hangisi doğru, hangisi yalan? Emin olun artık takip etmek mümkün olmuyor. Bu işin başına geri döndüğümüz zaman da hani Türkçe'de güzel bir söz var ya, delinin biri kuyuya bir taş attı, 40 akıllı çıkaramıyor. Dünya şu an tam aynı pozisyondayız. Yani İsrail'in de gazına gelerek Amerika ile birlikte oraya bir müdahale ettiler. Hürmüz Boğazı 27 Şubat 2026'da açıktı. Yani İran kimseden geçiş parası almıyordu. O bölgelerin petrolü, sıvılaştırılmış doğalgazı, gübresi, kuru yük gemileri rahat rahat o bölgeye giriyorlardı körfeze ve çıkıyorlardı. Hiçbir şey yoktu. Ama şimdi bakın nereye geldik. Şurada 60 günü geçti. Artık İran diyor ki Hürmüz Boğazı'ndan bazılarını geçiririm, bazılarına müsaade etmem diyor. İran'ın yaptığı tamam. Öte yandan Amerika'ya bakıyoruz. Amerika da tuttu. Umman Körfezi civarında abluka uyguluyor. Ve o da gemiler çıkışlarına veya girişlerine müsaade etmiyor. Yani iki kademeli bir engelleme var gemilerin hareketiyle ilgili, ticari gemilerle alakalı. Ve şimdi karşılıklı talepler listesi gidip geliyor. Havada uçuşuyor. Hangisi olacak, hangisi olmayacak emin değiliz. Ama şurası bir gerçek. Amerika'nın istediği çok net. Amerika diyor ki bunu 27-28 Şubat 2026'dan bir hafta evvel Trump'ın cümlesi aynen şu. İran teslim olsun. Ve Trump bugüne kadar bu fikrinden, bu düşünce altyapısından hiç caymadı. Hala nükleer diyor, tutturuyor. Yine şu anda geri planda kaldı ama füze

0: kapasitesi. Yine bölgesel İran tarafında olan vekil güçler var. Onlarla ilgili Amerika'nın talepleri hala devam ediyor. Tüm bunlar yetmemiş gibi bir de Hürmüz çıktı karşımıza ve Hürmüz Boğazı o zamanlar hiç yoktu, gündemde bile değildi. Üç madde üzerinden Amerika'nın talepleri vardı. Şimdi Hürmüz geldi, hepsini de bastırdı ve şu anda dünya sabrediyor, ellerindeki stoklarla idare ediyorlar. Ama bu stoklar muhtemelen bu Haziran ayına kadar ancak dayanacak. Bundan sonra ne olacak? Yani petrol sevkiyatı olmazsa, gübre sevkiyatı olmazsa, sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatı engellenirse, peki Endonezya ne yapacak? Singapur, Malezya, Japonya ne yapacak? Bunlar da doğal olarak şimdi işi iyice içinden çıkılmaz hale geldi. Ve Amerika, özellikle Trump özelinde söylüyorum. Trump öyle bir batağa saplandı ki her kımıldayışında, her söz söyleyişinde daha da batıyor. Ve dünyayı da birlikte çekiyor. Aynı Titanik'in batması gibi. Tüm bu şartlar altında doğrusu öngörmek o kadar zor ki 1,5 saat evvelki haber doğru olsaydı biz şu anda belki de Amerikan savaş uçaklarının Hürmüz Boğazı'nda veyahut da İran'ın çeşitli yerlerine saldırdığını görecektik. Yani bir savaş başlamış olabilirdi. Bunun ne kadar kırılgan, ne kadar sıkıntılı bir süreç olduğunu hepimiz iliklerimize kadar hissediyoruz.
1: Evet, yani İran diyor ki donanma gemisi vuruldu, CENTCOM vurulmadı diyor. Ardından dediğimiz gibi CENTCOM ABD donanmasına ait güdüplü füze destroyerleri özgürlük projesini desteklemek için bahsettiğimiz işte bugün artık ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı o proje kapsamında çok da kolay, çok da iyi bir şekilde geçtiler. Trump onu şöyle söylemişti hocam. İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için ülkelere gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerini özgürce, sorunsuzca devam edebileceğimizi söyledik. Yani burada dünyanın çeşitli bölgesinden ülkelere de iyilik olsun diye, yani burada bir iyilik, insani amaç, bunun da altını çizerek başlattığını ifade ediyor özgürlük projesini. İşte bugünkü bu adımlar, bu gemilerin geçişi. Yani burada biraz hani kişisel çıkarlar noktasında kendi hanesine yazılsın. Malum bütün gözler ona çevrildi. Kendi ülkesinde de negatif oklar yine Trump'a çevrili. Bu yönden mi başlattı bu özgürlük projesi dediğim olayı? İran'ın karşılığı şu: her türlü ihtimal masada. Yani o saldırı, yeniden bir kıvılcım, tekrar böyle saldırıların en üst perdeden başlaması da sanki ihtimal dahilinde. O yüzden bugünkü bu kritik meseleleri nasıl okumak lazım?
0: Yani şimdi CENTCOM'un açıklamasında orada füze sistemlerine sahip destroyerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçti sözü var da doğrusu biz onu görmedik. Öyle bir yani İran özgürlük projesi bahsedildiği anlar itibaren İran şöyle bir net açıklama yaptı. Burada dedi benim iznim olmadan kimse geçemez dedi. Vururum dedi. Ve arkasından vurulduğuna dair medyaya düşen haberi izledik biz. Yani şu anda CENTCOM'un söylediğini de ben çok ciddiye almıyorum. Bir yerde yanılma payı olarak görüyorum. Yani bir psikolojik harekat diyoruz ya, bu da olabilir işin içerisinde. Ama şurası bir gerçek. Trump iyilikten bahsediyor. Eğer dünyaya, insanlığa bir iyilik yapmak istiyorlarsa 27 Şubat'a geri dönsün. Neydi 27 Şubat'ta ne vardı? İran yerinde duruyordu. İran'a herhangi bir saldırı yoktu. Basra Körfezi açıktı. Bütün gemiler oradan gidip
1: İran
0: gelebiliyorlardı.
1: masadaydı ama sırtından ikinci kez vurulmuştu. Nükleer
0: Evet.
1: noktada, değil mi? Nükleer zenginlikler noktasında belli bir seviyede hali hazırda bir kabul vardı. Ama şu an Hürmüz gerçekten hem kozuydu İran'ın, evet kapattı. Öte yandan ABD abluka uyguladı. Gerçekten mesele biraz orada hocam düğümleniyor. Şunu da merak ediyorum. Şimdi ateşkesi etkileme noktası. Ablukanın sürdürülebilir olmadığını söylediniz, aktardınız. Çeşitli ülkeler saydınız. Körfez ülkeleri de var bunun içinde. Avrupalı ülkeler de etkileniyorlar Hürmüz Boğazı'ndaki bu krizle. Yani bu tarz adımlar bekleniyor muydu? İşte bugün gördüğümüz saldırılar oldu ya da olmadı. Bunlar zaten gelecek miydi? Çünkü abluka zaten sürdürülebilir değil miydi?
0: Yani görünen olay şu, biraz birkaç adım geriye çekilip de büyük resme baktığım zaman şunu görüyorum. İran bir kere savunan ülke durumunda, kendisini savunuyor. Elindeki tüm imkanlarıyla savunuyor. Yani sadece silahlı güçleriyle değil, jeopolitik statüsünü de kullanıyor. Hürmüz Boğazı gerçekten de üç taraftan İran topraklarıyla çevrili. Ve İran'ın elinde en büyük kozu budur. Savaş başlamadan önce Hürmüz yoktu hiç. Fakat İran 1979'dan 1980'li yıllara kadar bir 8 yıllık Irak Savaşı'nda Hürmüz Boğazı'nı kapatmadı hiç. Ama geçtiğimiz sene 12 günlük savaşta, Haziran'daki savaşta kapatma ihtimalinden de bahsetmiş olmasına rağmen yine kapatmadı. Ama bu seferki durum daha farklı. Çünkü burada 12 günlük savaşta bir tek İsrail vardı. Amerika sonradan sadece 1-2 uçakla devreye girdi. Ama şu andaki
1: Çok
0: pozisyon
1: farklı.
0: çok farklı. Amerika içerisinde İsrail şu an geri çekilmiş gibi gözüküyor. İsrail hiç ortalıkta yok. Perdenin arkasında o. Ama Lübnan'a saldırıyor, Gazze'ye saldırıyor, Batı Şeria'ya saldırıyor, yetmiyor. Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'la bazı ilişkiler geliştiriyorlar, bize karşı tabii ki bunlar. İsrail rahat durmuyor. Şimdi Trump'ın da durumu şöyle, Trump bu işten bir an evvel sıyrılmak istiyor. Bu işin nasıl bir bataklığa çevrileceğini aşağı yukarı gördüğünü tahmin ediyorum. Biz dahi ülkemiz savaşın içinde olmamasına rağmen bundan etkilendiğimiz gibi bir de Hürmüz tarafı öyle farklı bir konumda ki eğer bu özgürlük projesi hayata geçirmeye çalışırlarsa ve İran da oraya bırakın füze atmayı birkaç tane topçu atışıyla bile Amerika'nın o geçmeyi düşündüğü savaş gemilerini vurur orada. Öyle bir durumda bu sefer Amerika İran'a daha büyük bir saldırı. İran buna karşılık vermeye devam ettiği takdirde bu sefer Amerika Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol altına almak için oraya hava indirme yapabilir. Kara savaşına doğru gidecek adımları atmaya çalışırsa İran da buna karşılık verdiğinde yani birbirini böyle bir etki tepki pozisyonuna geldiğinde
1: Bugüne kadar evet. Öyle de devam
0: Amerika
1: etti. Evet.
0: daha çok
1: Anladım.
0: oraya asker yığdıkça bu defa İran da daha çok askerini yığacaktır ve benim endişem şu. Bugün tamam Çin ve Rusya doğrudan herhangi bir destek sağlamıyorlar İran'a. Ancak yarın bir gün iş kara operasyonuna dönüşürse şayet Rusya Ukrayna'da Amerika'nın Ukrayna'ya yaptığı yardımın intikamını İran'a yardım yapmakla gösterebilir. Çin de aynı şeyi yapabilir. O yüzden bu işin gidişatı çok iyiye doğru gitmiyor. Bir savaş ihtimali de her
1: Var.
0: geçen gün
1: Evet.
0: artmaya başladı. Bir de biliyorsunuz 14-15 Mayıs'ta Trump'ın Çin ziyareti var.
1: Evet.
0: O Çin ziyaretine kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Trump'ın göremediği veya kendisine söylenmeyen bazı şeyler var. Yani biz buradan görüyoruz. Onlar nasıl görmüyorlar bilemiyorum.
1: Trump'ın,
0: Bu
1: özür dilerim hocam, Çin lideriyle ilgili çok ılımlı, işte dostane bir açıklaması olmuştu. Gideceğim, görüşeceğiz, işte kucaklaşacağız gibi. Karşılığında da tam tersi bir cevap gelmişti Çin'den. Yani İran'ın tarafındayız diye. Çok az bir zaman kaldı o görüşmeye. İster istemez Çin-Rusya şu anda diplomatik noktada, müzakerelerde yavaş yavaş hani görmeye başladık, haberlerde de veriyoruz. Ama
0: Evet.
1: dediğiniz gibi hani öyle bir saldırı olursa, savaş olursa ne olacak bilmiyoruz. Vaktimiz çok daraldı, şunu da sormak istiyorum hocam. Az önce İsrail dediniz ya. İsrail bir saldırmaya hazır. Bu açıklamalar geliyor Tel Aviv yönetiminden. İran'ın ne olursa olsun İsrail'e misilleme yapacağını biz düşünüyoruz. O yüzden biz saldırabiliriz gibi. Böyle el yükselten açıklamalar geliyor. O yüzden ABD'den hep onay bekleyen o İsrail'i mi görüyoruz? Ya da şöyle bir şey olabilir mi? Trump biraz kendi kamuoyunda da destek yitirmeye başladığı için malum Kasım seçimlerinden de önce. Acaba biraz kendini arka plana çekip böyle İsrail'i öne atıp arkadan bir desteklemeyle bundan sonraki saldırıları İsrail

0: gerçekleştirecek gibi böyle bir tabloya evrilebilir mi?
1: Yani Trump aklından neler geçiyor bilemem ama İsrail'in aklından neler geçtiğini söyleyebiliriz, rahatlıkla söyleyebiliriz. İsrail'in sevmediği iki tane kavram vardır. Bir tanesi ateşkes, bir tanesi müzakere, üçüncüsü de barış. Bu üç kelimeyi hiç sevmiyor. Ve eğer İran'la Amerika arasında bir iki maddede dahi anlaşma olacak olsa İsrail buna müdahale eder. İsrail şu an bir fırsat kolladığını düşünüyorum. Bakın bir doğruluğu daha teyit edilmeyen bir bilgi nedeniyle nasıl dünya diken üzerinde kaldı? 1,5 saat oldu bu haber çıkalı. Benim endişem şu. İsrail kendisini hazır hissettiği anda Amerika'yı yine savaşın içine çekmek için İran'a saldırabilir. Bugün yapabilir, yarın yapabilir ama İsrail'in şeytani aklını hiçbir zaman görmezden gelemeyiz. Ne yapacağı öngörülemeyen bir ülke ve İsrail girdiği zaman da Amerika veya Trump bana ne diyemez. Onlar da birlikte hareket ederler. Yani İsrail Amerika'yı bu savaşa tekrar dahil edebilir.
0: Evet, İsrail imajı belli hocam. Yani 730 milyon dolar ayrılsın, propaganda yapalım. Meclisteki işte soykırım ve zulmün üstünü örtmek için böyle bir şeye gidiyorlar. Yani ülkeleri, dünyayı mı kandıracaklar? Hani o da var ya mesele olarak İsrail'i
1: Evet.
0: ne yaptığını herkes, o katliamları biliyor ABD'nin de keza. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Keleş.
1: Ben
0: Kıymetli
1: teşekkür
0: görüşlerinizi
1: ederim. İyi
0: paylaştınız.
1: yayınlar
0: Kolay gelsin.
1: diliyorum. Sağ olun.
0: Efendim, evet, dediğimiz gibi ABD'den İran'a yalanlama gelmişti. Ardından da dendik işte geçti, bizim gayet iki tane gemimiz vardı. Sağlıklı bir şekilde geçti. Çünkü bir özgürlük artık operasyonu başlatıyorum dedi ABD Başkanı Donald Trump. Bunun akabinde de yaşananlar bunlar. Netlik yok. Evet, çünkü o çelişkilerle birlikte iki taraf farklı konuşuyor. Devam edeceğiz, bu konuyu işleyeceğiz. Mayıs ayındayız da, hatta Mayıs'ın 4'ü. Efendim, kış geri geldi. Yurt genelinde bakıldığında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında ve kar yağan, beyaza bürünmüş çok sayıda ilimiz var. O sert şekilde düşünce de hava sıcaklıkları, bunun etkileri, negatif yansımaları. Peki bu soğuk hava ne kadar daha devam edecek? Bahar gelsin istiyoruz. Detaylarını da 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu aktaracak.
2: Evet, takvimler Mayıs diyor ama gökyüzü Ocak ayında takılı kaldı. Soğuklar tekrardan gündeme geldi. Tabii artık bahar çiçekleri de Türkiye'nin dört bir tarafında karlar altında kaldı. Ve bazanın altından çıkardığımız yazlıklar da tekrardan bazaya girdi maalesef. Peki bu yaz ne zaman gelecek? Artık havanın sıcak olduğunu görebilecek miyiz? Bunları konuşacağız. Yanımızda İstanbul Aydın Üniversitesi'nden değerli hocamız Güven Özdemir ile beraber. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
2: Hocam, artık istiyoruz ki yaz gelsin. Artık ağaçlarda çiçekler açsın istiyoruz ama soğuk yüzünü gösteriyor. Bir türlü göremiyoruz. Ne zaman gelir yaz?
3: Tabii ki ilkbaharın son ayı Mayıs ayındayız. Tabii Mayıs ayında biliyorsunuz inişli çıkışlı, yani sıcakların mevsim normallerinin altında ve üstünde olduğu zamanlar oluyor. Onlardan birini yaşıyoruz. Yani bu evet, son yıllarda belki Mayıs ayında görünmeyen bir hava olayı ama bu sene Batı Avrupa üzerinde bulunan yüksek basıncın, yüksek basınç blokajının orada olması sebebiyle biz soğuğunu alıyoruz. Onlar sıcağını alıyorlar şu anda. Biz kutup soğuğunu alıyoruz. Yani Karadeniz üzerinden gelen, Balkan üzerinden gelen kutup soğuğunu alıyoruz. Bu da direkt Türkiye üzerine geliyor. Batı bölgelerinden ve iç Anadolu'nun diğer bölgelerine yayılarak gidiyor. Tabii ki mevsim normallerinin altında bir sıcaklık, 10 derecelik bir düşüş gözlendi. Bazı yerlerde yüksek kesimlerde kar yağışı, dolu ve yağmur şeklinde kendini gösteriyor. Havada tabii sıcaklar düşük. Hissedilen sıcaklıklar da maalesef tabii ki daha da düşük gösteriyor. Rüzgarlar karayel, Poyraz şeklinde. Bugün mesela İstanbul'da çok kuvvetli yine bir Poyraz var. Üşütüyor tabii. Bulutlu bir hava var. Çarşamba günden itibaren sıcaklıklar yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Yani işte 18, 19, 20 her gün birer ikişer derece artarak gidecek. Perşembe günü de aynı şekilde ama ondan sonra tekrar bir cumartesi günü bir ufak bir yağış geçişi var. Yani bir bulutlu, bir yağmurlu, bir bulutlu, yağmurlu ay sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. Biliyorsunuz işte

0: İstanbul'da 19 Mayıs'tan sonra işte birkaç gün farklı olabilir. Yaz mevsimi girişi başlıyor. 29 Ekim geldiğinde de işte kış mevsimi girişi gözleniyor. Yani uzun yıllara göre baktığımızda. Tabii ki bu mevsim, bahar mevsiminde dikkatli olmak lazım. Giysilerimizi ona göre ayarlamak lazım. Yani İstanbul'da sabah farklı oluyor. Öğleden sonra farklı. Akşam farklı olabiliyor. O yüzden vatandaşlarımızın dikkatli olmasına fayda var. İşte Urfa bölgelerinde kuvvetli dolu ve yağmur şeklinde kendini gösteren bir hava var. Bu da konvektif hareketlerden, yani yükselici hareketlerden kaynaklanıyor. Yer yüzeyi sıcak, üst seviyede soğuk hava olduğu için kuvvetli bir değişim söz konusu. Burada da kuvvetli yağışlar var. Anadolu'nun çoğu yerinde böyle. İşte Bolu, Düzce ve diğer kesimlerde de kar yağışları gördük geçtiğimiz günlerde. Soğuk hava devam ediyor. Çarşamba gününe kadar bu şekilde olacak.
1: Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam, yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, hocamızı da duyduk aslında. Müjdeyi de verdi bize. Çarşamba gününden itibaren havalar düzelecek ve tekrardan güneşli günler göreceğiz. Biz de detayları paylaştık diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Bu bağlantıyla araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: ...37 gün sonra Uşak Belediye Başkanı ihraç edildi. Nuh abi.
2: Evet.
1: Nihayet. Bugün akşam gazetesi 37 gün sonra, evet, özel ihraç olarak duyurmuş okurlarına, manşetten duyurmuş haberi. Konuşursam orada oturamaz diyen yolsuzluktan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Yalım'ı ihraç etti diyor.
2: Ya ben bunu
1: konuşursam
2: okudum.
1: orada oturamaz lafı önümüzdeki günlerde bazı şeylere gebe mi? Bir şey daha soracağım. Hafta sonu bu onlar bir şey oynuyorlar ya, il başkancılığı oynuyorlar Gürsel Tekin'le. Özgür Çelik hafta sonu CHP medyasının da boy gösterdi. Orada diyor ki önümüzdeki dönem montajlarla işte teknolojik olarak sesimizi ve görüntümüzü taklit etme, yapay zeka teknolojisiyle bir şeyler çıkabilir. Biz bunlara hazırlıklıyız falan da diyor. Tam Özkan Yalım'ın orada oturamazsınız ha bir konuşmaya başlarsam dediği dönemlerde. Enteresan, sen bir şey bekliyor musun, buradan bir şey çıkar mı?
2: Bir kere zaten ondan önceki dönemde daha böyle ağzını açmaya kalkanı ihraç ettiler. Yani bırakın böyle şeyleri, İmamoğlu'nun çalıp çırpması ve İmamoğlu'nun yolsuzluklarını tasdik etmeyen, desteklemeyenleri ayıkladılar tamamını.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen minibüs 170 bin euroya VIP araca dönüştürüldü. Bedeli de belediye şirketinden ödendi diyor. Bunu Özkan Yalım'ın şoförü etkin pişmanlıktan faydalandığı ifadesinde anlatıyor. İşte Özkan Yalım'ın Uşaklı iş insanı Mehmet Çekçe'ye vaat ettiği milletvekilliği için 20 milyon lirayı bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam odasına götürdüğü eli boş çıktı. Yani girerken para var, çıkarken yani yok. Ama baklava kutusunda artık bilemiyoruz. Uşak'tan getirilen dolarlar battaniyeler arasında. Uşak'ın battaniyesi meşhurmuş bu arada, onu da öğrenmiş olduk.
2: Doğru.
1: Türkiye'deki battaniye ihtiyacının %90-95'i Uşak'tan karşılanıyormuş. Bu battaniyeler arasına gizlenmiş falan filan. Şimdi bunlar iddialar. Operasyonun ilk günlerine götüreceğim abi seni. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya. Ziyaret. Bir dinleyebilir miyiz? Bir dinleyelim de bir hatırlayalım.
3: Destek verdi. Bugün erken saatlerde Uşak Belediye Başkanımız, önceki dönem milletvekilimiz, çalışkanlığıyla bildiğimiz, özveriyle çalıştığını bildiğimiz, tek derdi, tek amacı Uşak'a hizmet etmekten başka hiçbir şey olmayan Özkan Yalım yol arkadaşımızı, kıymetli belediye başkanımızı gözaltına aldılar. Aynı 15,5 milyon insanın seçtiği, benim Cumhurbaşkanı adayım dediği Sayın İmamoğlu, tutuklu tüm belediye başkanlarımız, tüm tutuklu bürokratlarımız, bedel ödeyen tüm kadınlar gibi Silivri zindanlarında, Afyon'da, Düzce'de, buradan her birine selam olsun.
1: Aldık selamınızı Asu Hanım. Şimdi merak ettiğim bir mesele var. O günden bugüne Özkan Yalım'da bir şey değişmedi. Çünkü bir hizmet edemedi. Çünkü o gün tek amacı Uşak'a hizmet olan, tıpkı İmamoğlu gibi olan Özkan Yalım.
2: Kullar gibi.
1: Asu Hanım, merak ediyorum. Özkan Yalım hakkında söyledikleriniz Ekrem İmamoğlu hakkında söylediklerinize çok benziyor. Şimdi Özkan Yalım
2: İhraç edildi.
1: Siz mi yanıldınız? Yoksa bu söylem ortak bir söylem mi? Doğru mu? Eğer yanıldıysanız sözlerinizi tahsih edip düzeltme ihtiyacı hissediyor musunuz? Yoksa kitle buna da ihtiyaç duymuyor. Ne versek, ne kitlersek kitleyelim kitleye. Kitle zaten müsait mi diyorsunuz? Ne bileyim, bulunduğunuz o görevden bu skandal açıklamalarınız neticesinde rahatsızlık duyup ayrılmak durumunda mısınız?
2: Yok be,
1: olur musunuz?
2: Hiç öyle şey düşünme.
1: Yani ben burada CHP Kadın Kolları Başkanı, yani genel başkan kadar biliyorsun Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkanı'nın parti yönetimlerinde, evet, çok ciddi ağırlığı vardır. CHP Kadın Kolları Başkanı'nın Bu açıklamalardan sonra bir pişmanlık, bir üzüntü, bir tasih beklememiz gerektiği kanaatindeyim. Fikri bu. Herhangi bir düzeltme yapmadığına göre fikri bu. Bu fikirdeki biri partisiyle ters düşüyor demektir. Partinin aldığı karar onun bulunduğu pozisyondan farklı. Hal böyle olunca partisiyle ters düşen insanlar da o koltuktan kalkar.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Torku üçlü labne peynir 129 lira, Torku bana da miniki kakaolu fındık kreması 199 lira.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle
5: Otobit'te. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
6: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
0: Biso.
2: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu, senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
3: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak
4: Finans, uyanmadı mı daha?
0: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
5: İnanın. Uyanmış benim sambacım. Şu tarzı, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Sambacım, artist oğlum.
6: Bakma oğlum, sen babanın pas vermediğine.
7: Golcü benim oğlum, golcü.
8: Annen her halini beğendi. Hediye.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
2: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
1: Süper. Zaten 5G kalitesi.
2: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
1: Onun özellikleri
2: bu
1: de.
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
2: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Çok iyi seçim.
4: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
5: Türkcell gücünde 5G.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.

0: 24 ekranlarına, 24 radyoya yeniden hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Diplomasi trafiği hız kesmiyor. Efendim, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Jarrah Şaber El Ahmed El Sabah Türkiye'ye geldi demiştik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Neler konuşuldu aktaralım. Açıklamaya göre yapılan görüşmede savunma, askeri işbirliği, bağlantısallık alanlarında atılacak adımların yanı sıra artan bölgesel ve küresel sınavlar karşısında ortak hareket etmenin önemi de vurgulandı. ABD ile İran arasındaki müzakereler, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestlisinin yeniden tesisi, bölgesel güvenlik başlıkları da gündemdeydi. İsrail'in Gazze'de ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki uygulamalarıyla bölgedeki çatışma riskleri değerlendirildi. Gazze'de insani durumun iyileştirilmesi, barış sürecinin ilerletilmesi gerektiği de ele alındı. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı ve o görüşmeye dair görüntüler de ekranlara geldi. Ekleyelim, gün içerisinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah'ın bir görüşmesi olmuştu. Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak demiştik, iki haftanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelindi. Önemli gündem maddeleri vardı. Toplantı devam ediyor mu? Nedir son durum? Yağmur Yıldız, Ankara'ya gidelim, detayları soralım. Yağmur Yıldız, kolay gelsin. Toplantıda öne çıkan gündem maddelerini aktarmıştın. Devam ediyor mu toplantı? Nedir son durum? Hepsini senden dinleyelim.
1: Merve Aydın, toplantı henüz başlamadı. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. İç ve dış politikada öne çıkan gelişmeler kapsamlı bir şekilde istişare edilecek. Özellikle terörsüz Türkiye süreci oldukça önemli. Geçtiğimiz hafta Cumhur İttifakı'nın iki lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. Aslında bu görüşmeden de baktığımızda sürecin hızlanması noktasında atılabilecek adımların istişare edildiğini söylemek mümkün. Bu kapsamda hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takvimlendirme aşaması hem de elbette yasal düzenleme için atılacak adımların bugünkü kabine toplantısının gündemini oluşturması bekleniyor. Tabii diğer yandan PKK terör örgütünün fesih kararı, sürecin yansımaları ve elbette silah bırakma noktasında atılan adımlarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nca raporlanarak sahadaki gelişmeler an be an yakından takip ediyor. Bu anlamda yeni süreçte atılacak adımların istişare edilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna ilişkin mesajlar vermesi

0: bekleniyor. Bir diğer konu elbette Orta Doğu'da devam eden savaş süreci. Bu kapsamda hala Hürmüz'de gerilimin tırmandığını söylemek mümkün. Önce bugün ABD donanmasına yönelik saldırı olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz dakikalarda ABD Başkanı Donald Trump iki Amerikan gemisinin Hürmüz'den güvenle geçtiğini açıkladı. Bu kapsamda elbette bölgedeki gelişmeler, ateşkes süreci, ateşkesin ihlali noktasında İsrail'in attığı adım gibi pek çok konu başlığı da yine Ankara'nın yakından takibinde. Bu anlamda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik temasları da elbette devam ediyor. Atılacak adımlar ve elbette bölgenin Türkiye'ye yansıyan etkileri de toplantının ana başlığı olarak ele alınacak konular arasındaki Hürmüz ekonomik anlamda aslında etkileri olan bir krize dönüşmüş durumda. Küresel enerji piyasalarına olan etkisi ve ekonomi etkisi noktasında Türkiye'nin hem kendi iç enflasyonla mücadele süreci hem de elbette Hürmüz konusunda ekonomik gelişmeler için atılabilecek yeni adımlar ve alınabilecek tedbirler de elbette ekonomi başlığıyla birlikte kabine toplantısında değerlendirilecek başlıklar arasında olacak. Bir diğer başlıksa Kurban Bayramı. Aslında bugün kesin bir açıklamanın yapılmasını söylemek mümkün değil. Ancak 2 haftalık bir süre var. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bu da elbette merak edilen bir gelişme. Vatandaşın bu merakına ilişkin gelişmelerde bugünkü kabine toplantısında ele alınması halinde elbette Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da böylelikle netleşmiş olacak. Toplantının henüz başlamadığını bir kez daha ifade ederek sözü size bırakalım.
1: Yağmur'u da teşekkür ediyoruz. Diplomatik temaslar, yoğun gündem maddeleri derken toplantı elbette başlamadı ama tabii toplantının gündem maddeleri mühim, takip edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklamalarını da canlı getireceğiz ekranlara, detayları paylaşacağız. Biraz dış gündem diyelim efendim. ABD ve İran arasında 2 ayı aşkın süredir devam eden bir savaş var. O savaş belirsizliğini devam ettiriyor ki ateşkes zaten kırılgandı. Gün içerisinde de üst üste bir takım olaylar yaşandı. İran dedi ki biz burada bir ABD gemisine saldırı düzenledik ve bu kapsamda bu saldırı gerçekleşti. Donanma gemisi vuruldu dendi. Ama ABD İran'ı yalanladı. CENTCOM'dan geldi hatta, açıklamanın geldiği yer de mühim. Onlar da gemi vurulmadı. Abluka devam ediyor. İran'da her türlü senaryoya hazır dediler. Bunları aktarıyoruz çünkü geçtiğimiz günlerde yeniden tansiyon yükselmişti. 9 maddelik teklife ilişkin 14 maddelik teklif sundu ABD'ye İran. Trump da bunu kabul edilemez buldu. İran, ABD'nin 9 maddelik önerisine 14 maddelik teklifle cevap vermişti. ABD 2 aylık geçici ateşkes önermişti. İran ise 1 günlük duraklama istedi. Ardından 30 gün içinde sorunun kökten çözülmesini talep etti. İran öncelikle Hürmüz'ün açılması ve ablukanın kaldırılması için karşılıklı bir mekanizma önerdi. Nükleer ve füzeleri konularında da daha sonra ele alınması noktasında talebini iletti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın teklifini incelediğini, kabul edilemez olduğunu söyledi. Gelen bilgiler, ABD'nin İran'a yeni bir cevap gönderdiğini gösteriyor. İran Dışişleri Bakanı İsmail Bekai, yeni cevabın Pakistan üzerinden kendilerine ulaştığını duyurdu. Şu anda detaylarını açıklamayacağım çünkü konu değerlendirilme aşamasında dedi. Bekai, ABD'nin aşırı ve mantıksız taleplerde bulunduğunu yineledi. Bu nedenle öneriyi inceleme sürecinin kolay olmadığını da dile getirdi. Hürmüz'de sular ısınıyor. Hürmüz'de abluka var. Hürmüz'ün kapatılmasıyla birlikte İran medyası ise Boğaz'ın doğu yakasında ABD'ye ait bir savaş gemisini 2 füzeyle vurduğunu söyledi. Aslında yayının başında da aktardığımız gibi. Peki kilitlenmiş bu ateşkes sürecinde tarafların birbirlerine karşı yaklaşımları ve bu meseleyi daha da yüksek gerilimli bir noktaya taşımaları nasıl devam edecek? Gerilim ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz'de yeni bir operasyon başlatmasını duyurmasıyla daha da kızıştı. Çünkü dedi ki biz artık burada özgürlük projesini başlatacağız. Buna da destek vereceğiz. Habere Fars Ajansı yer verdi. Buna göre olay Hürmüz Boğazı'nın doğu yakasındaki Kask Adası yakınlarında meydana geldi. Amerikan donanmasına ait bir araç dur ihtarına uymadı. Bunun üzerine de 2 füzeyle vuruldu. Geminin Hürmüz'e girmesi engellendi ve geri döndü. Gemideki hasarın boyutu şu an için bilinmiyor. Olası can kaybı ya da yaralı hakkında da bilgi yok. İranlı yetkililer olayı sert bir diye niteledi. ABD Merkez Komutanlığı ise bu iddia iddiayı yalanladı. Hiçbir ABD donanma gemisi vurulmadı açıklaması geldi. ABD Başkanı Trump, Basra Körfezi'nde mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin Hürmüz'den geçmesini sağlayacaklarını duyurmuştu. Operasyona da Özgürlük Projesi adını vermişti. Savaşla alakası olmayan pek çok ülkenin kendilerinden yardım istediğini belirtmişti. Engellenirlerse de güç kullanacaklarını ifade etmişti. Pentagon, girişim için 15 bin askeri personelin görevlendirildiğini de duyurmuştu. İran'sa ABD Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya veya girmeye kalkarsa saldırıya uğrayacak diye uyarmıştı. Bu arada ABD medyası donanmanın Hürmüz Boğazı'na girmeyeceğini ancak yakınlarda olacağını bildirmişti. CENTCOM ilerleyen saatlerde yeni bir açıklama yaptı. Buna göre ABD bayraklı iki ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçti. Açıklamaya göre ABD'ye ait güdümlü füze destroyerleri de Hürmüz Boğazı'ndan geçti ve şu anda Basra Körfezi'nde faaliyet gösteriyor. CENTCOM komutanı Brett Cooper ise askeri helikopterle Hürmüz Boğazı yakınlarında uçtu. Bölgede konuştu, Amerikan askerlerini de ziyaret etti. Ziyaretin fotoğrafları komutanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait boş bir petrol tankeri Hürmüz'ü geçmeye çalışırken İran'ın İHA saldırısına uğradı. Zarar gören olmadı. Emirlikler ise bu saldırıyı kınadı. Gerilim yüksek dediğimiz gibi ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nda tıkanıldı, ilerlenmiyor ama bir de Lübnan'a bakmak lazım. İsrail'in saldırgan politikası ateşkese karşın devam ediyor, bombalama sürüyor. Hatta en az 8 belde hava saldırısıyla birlikte yerle bir edildi. Son saldırılarda en az 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail'in Lübnan'dan 2 Mart'tan bu yana başlattığı bu saldırılarda can kayıpları da 2000'i çoktan aştı.
2: Ateşkese rağmen hava saldırıları başlatıldı. İsrail Lübnan'ı tekrar bombaladı. Yine birçok belde hedef alındı. Ordu ülkenin güneyine yönelik yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu. En az 8 noktaya saldırı düzenlendi. Bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail, Lübnan-İsrail sınırına yakın kasaba ve köylerdeki mahalleleri yerle bir etti.
3: Azakot.
4: Dayanılmaz. Başka çare yok. Burası evim. Hem evim hem kalbim.
2: Aralarında Suriye ve Mısır uyruklularında bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 80 metre uzunluğunda bir yeraltı tünelini de imha ettiğini açıkladı. Hizbullah ise Lübnan hükümetinin İsrail ile yürüttüğü müzakerelerin kendilerini bağlamadığını bir kez daha duyurdu. Misilleme saldırılarını sürdürüyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü yoğun programını aktarmayı sürdürüyoruz. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde İpek Yolu Rallisi katılımcılarıyla bir araya geldi. 18.sü düzenleniyor. Doğu-Batı dostluğu noktasında İpek Yolu Rallisi. Onlara ilişkin görüntülere gelin bakalım.
5: Selamünaleyküm.
6: Selamünaleyküm.
5: Siz gelmekten çok
6: sağ olun.
7: Beş ülkeden yaklaşık 12 araç birlikte Hamaya'dan çıktı. Nevada'ya kadar gideceğiz. Hindistan'ın ve Türk'le birlikte beraber yapıyoruz. Ve bizim montlarımız
8: genel
7: burada.
8: Bir vekiliyim. Biz sponsoruyuz. Sayın Seyit Şahin Gündüz'e selamlarını getirdik. Bunu vermek istedik. İsrail'in montudur.
9: Bir fotoğraf çekti.
8: Çok büyük bir şeref sizinle tanışmak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
9: Ben de Türk'ün genel müdürüm. Ben de genel müdürüm. Hoş geldin. Hoş bulduk.
8: Efendim onur çok duydum. Memnun oldum.
10: Devlet tarafından da biz sponsor olduk. Türk Akfet Nasyon Kurulu Genel Sekreteri Bahadır Dönüş oldu.
9: Hoş geldiniz. Sağ ol.
11: Arkadaşlar biraz geri gelin. Biraz geri gelin. Gel. Geri açın.
7: 35 yaşında 19 bin kilometre gitti. Şimdiye kadar 4 bin kilometre geldi. 15 bin kilometre gitti. Nepal'e kadar. Ve bu arabayı rally'nin sonunda orada bir yardım kuruluşuna bağışlayacağız. Biz her sene geçtiğimiz ülkelerde işte Azerbaycan'da Kaçkurkum'a bağışladık. Moğolistan'da bağışladık. Tacikistan'da, Kırgızistan'da. Dışişleri Bakanlığımız ve bizi AB Başkanlığı sayesinde bütün ülkelerdeki büyükelçilerimizle birlikte koordinasyon yapıyoruz. Aynı zamanda o ülkelerin 19 ülkelerin bölgeden geçiyoruz. Oradaki gelen büyükelçileri ve otomobil kulüplerini. Dünyanın her yerinde

0: iddiamız var.
1: Bir su te.
2: Okey.
1: Hoppa.
3: Start. Evet, araç başı start edeceğiz.
1: Okey.
3: Zamanlı bayrak hazır. Start edeceğiz.
1: Wir fahren los. Halim sein Auto.
4: Global Sumut filosunun bahar misyonu malum, onlar yola çıktılar bir şekilde Gazze'ye, insanlık onuru adına yardım götürmeye çalıştılar ama yine İsrail'in o saldırgan barbarca insanlık dışı tutumuna da maruz kaldılar. Ekranlara getirdik, 24 ekipleri olarak yakından takipteyiz de işte bu insanlar Girit Adası açıklarında alıkonulduklarında ne yaşadılar, o anları aktardı aktivistler. Yurda döndüler çok şükür ama esaret altında yaşadıkları hepsini 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı'na aktardılar.
5: Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosundaki aktivistler ne yazık ki uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından alıkonuldu, şiddete maruz kaldılar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de devreye girmesiyle çok kısa bir sürede Türkiye'ye dönüşleri sağlandı. Ancak bu süre boyunca alıkonulmadan teslim sürecine kadar ne yazık ki ağır şiddete maruz kaldıklarını biliyoruz. Yanımızda küresel Sumut filosu aktivistlerinden Focus Plus muhabiri Muhammed Özdemir var. Efendim yayınımızda. Hoş geldiniz.
6: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
5: Öncelikle geçmiş olsun demek istiyorum. Alıkonuldunuz, şiddete maruz kaldınız. İnsani müdahale yapılmadı. Ne yazık ki çok çirkin muameleler yapıldı. Siz ne yaşadınız? Bize anlatır mısınız?
6: Şimdi şöyle, biz kendi gemimizdeyken, Sumut filosu saf gemisindeyken yolculuğumuz devam ediyordu. Ya bu yolculuk başlamadan önce bize hep anlatılan ve bizim kafamızda olan hep şu vardı: şiddetsizlik eylemi üzerine Gazze'deki kardeşlerimize umut olmak adına, onların özgürlüğüne kavuşması adına bir yolculuktu bu. Tamamen safiyane niyetle, insancıl bir niyetle çıkmış olduğumuz bir yoldu. Biz 29 Nisan akşamı saat 19.30 sularında İsrail askerleri bizim gemimize baskın yaptı ve bizi orada esir aldılar, kelepçelediler. Birkaç arkadaşımıza sert müdahalelerde bulundular, yere yatırdılar falan. Sonrasında bizi kendi botlarına alıp donanma gemisine taşıdılar. Bu gemide şöyle bir şey yaşadık. Bizi gemiye aldıklarında yerlerin ıslak olduğunu gördük. Hepimizi yere yatırdılar. Biz su olduğunu düşündük. Yere yatırdıklarında aslında su olmadığını kokusundan anladık. Israrla iyice yüzümüzü dahi yere yatırmaya, yere temas etmesini sağlamaya çalıştılar. Sonra diğer aşamaya geçtik. Üstümüzü aradılar. Orada da sert bir müdahale vardı. Sonunda işte ismimizi aldılar. Pasaportta isimlerimizi karşılaştırdılar. Özellikle hazırlamış oldukları, özenle hazırlamış oldukları açık hava hapishanesine aldılar bizi. Konteynerlarla çevrilmiş, tel örgülerle çevrilmiş bir alanda. İçeri girdiğimde arkadaşlarım oradaydı. Gelişi devam eden arkadaşlarım da vardı. Henüz topluyorlardı, yine devam ediyorlardı. Orada neler yaşadık, konteynerin içinde neler yaşadık? Şöyle, bize sözde yemek getirmişlerdi, sandviç tarzı bir şey yapmışlar. Biz çöp poşetin içine koymuşlar ve o ekmekler dahi ıslaktı. Tabii kimse yemek istemedi. Zaten hani iyi bir yemek de olsa kimse yemek istemeyecekti. Su vermişlerdi bir parça. Sonrasında biz olayı anlamaya çalışıyoruz vesaire. Biz o gece o şekilde herkesin toplanmasıyla kendi aramızda istişare ederek o gece öyle geçirdik. Ertesi gün şöyle, herkesi meydanda otururken işte verdikleri matlarla gölge yapmaya çalışıyoruz. Güneş tepemizde çünkü. Sürekli gemiyi güneş bize vuracak şekilde çevirmeye başladılar. Fiziksel olmasa dahi bir şekilde bize bir şiddet uygulamayı, psikolojik olsa bile bir şekilde bize şiddet uygulamayı kafaya koymuşlardı zaten. Günün...
5: Şunu da biliyoruz, 34 kişiye çok ağır şiddet de uygulandı. Yani belki önce durdurmaya mı çalıştılar kendilerini, sonradan artık şiddete bir şekilde yapabileceklerini mi düşündüler? Nasıl saldırdılar o insanlara?
6: Ya şöyle, bunlara zaten şey gitmiş, brief gitmiş, asla şiddet uygulamayın. Hani dünya kamuoyunda biz şiddet şiddet uygulayan birileri o imajdan kurtulalım gibisine askerler öyle bir şey gitti hissiyatı var bizde. Bilgi gitti hissiyatı var ama tutamıyorlar kendilerini. İlla ki bir şey yapmaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İşte o gün öğlen saatleriydi sanırım. Bir flash bombası, ses bombası patlattılar. Baskın yapar gibi, sanki bir yere baskın yapar gibi içeri daldılar. Arkadaşlarımızı 4-5 kişiyi fena halde dövdüler. Yani kapının önünde olan arkadaşlarımızı. Sonra bizleri konteynerin içine aldılar. Yani 60 kişi bir konteynerde sığamıyoruz tabii ki. Nefes dahi alamıyoruz. Oraya koydular. Saatlerce beklettiler bizi orada. Sonra bir liste yaptılar vesaire. En son bir gün sonrası bize herhalde işte teslim edeceklerini bildikleri için geldiler. Yine bir baskın haline geldiler. Bir masa kurdular. İşte birkaç arkadaşımız esir alınan, başka bir yere götüren arkadaşımız gelmeden biz gitmek istemiyoruz dediler. Bu sefer onlara saldırdılar. Çok yakın mesafeden plastik mermi sıktılar arkadaşlarımıza. Gitmek istemeyenler zaten görsellerini, fotoğraflarını, videolarını görmüşsünüzdür. Yüzü gözü patlayan arkadaşlarımız oldu maalesef. Sonra bizi yine işte o şiddet hissi var içlerinde ama bir yandan da kendilerini tutmaya çalışıyorlar. İkisinin arasında kalmış bir şiddet seviyesiyle bizi Yunan botuna taşıdılar. Ondan sonra biz de Yunanistan'ın işte Girit Adası'na taşıdılar.
5: Çok teşekkür ederiz paylaştıklarınızdan ötürü. Evet, tek amaçları aslında Gazze'ye yardım götürmekti. Ancak bu süreç ne yazık ki kolay olmadı. Hatta engellenmesi için her şey yapıldı. Bir de üstüne İsrail'in işgalci güçleri tarafından şiddete, işkenceye maruz kaldılar. Bir kez daha bunları duyduk diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılandığı davanın bugünkü duruşması saatler kala ertelendi ve efendim ertelemenin sebebi şu an net değil, açıklanmadı, merak ediliyor. Netanyahu'nun ifade vereceği duruşma savunma tarafının talebi doğrultusunda ileri tarihe alındı. Netanyahu'nun avukatı Amit Haddad'ın gece saatlerinde ilettiği talep üzerine bugünkü duruşma ertelendi. Duruşmanın ertelenme sebebine ilişkin bilgi verilmedi. Daha önce de benzer ertelemeler olmuştu. Ani gelişen bir güvenlik durumu ya da askeri hareketlilik nedeniyle yaşanmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında 3 yolsuzluk davası var. Sonuncusu 28 Nisan'da olmakla birlikte şimdiye kadar 81 kez hakim karşısına çıktı. Netanyahu rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla da yargılanıyor. İran Savaşı gündeminin gölgesinde Amerikan basınında çok çarpıcı bir haber yayınlandı. Buna göre daha önce Harvard Üniversitesi'nde görevli Amerikalı bir bilim insanı Çin'e iltica etti. Charles Liebers efendim yapay zekalı askerlerden oluşan bir ordu kurmak için çalışıyordu. Bu sebeple de ülkeden gitti.
0: Yapay zekalı askerlerden oluşan bir ordu kurmak için iltica etti. ABD'de bir profesörün bu amaçla Çin'e gittiği öne sürüldü. Harvard Üniversitesi'nin eski profesörü, ödüllü kimyacı Charles Lieber'ın Çinli bilim insanlarıyla çalıştığı iddia edildi. İddiaya New York Post gazetesi yer verdi. Lieber'ın Çin'e iltica ederek dünyanın ilk yapay zekalı askerlerden oluşan süper ordusunu oluşturmak için çalıştığı öne sürüldü. Habere göre ABD'li profesör bu enstitüde yapay zekalı süper askerler yaratmak için zihinsel çevikliği ve durumsal farkındalığı artırmaya odaklanıyor. Lieber'ın burada primat araştırma tesislerine ve en üst düzey çip üretim ekipmanlarına sınırsız erişimi olduğu belirtildi. Profesörün Harvard'daki 30 yıllık çalışmasına dayanan laboratuvardaki beyin bilgisayar arayüzü çalışmaları kullanılıyor. Bu çalışmalar Çin'in son 5 yıllık planında ulusal öncelik ilan edildi. Ödüllü kimyacı 2021'de yabancı araştırmacıları Çin'e kazandırmak için yetenek programlarıyla bağlantılı olduğu suçlamasıyla mahkum edilmişti. Bir süre hapis yatan bilim insanı 2023'te Harvard Üniversitesi tarafından izne çıkarılarak emekli olmuştu. Çin'de bir laboratuvar kurması için para aldığı iddia edilen Lieber'ın bu ülkeye taşındığı biliniyor. However, the plan has been labeled as a national security
4: and... ABD'nin Arizona eyaletinde dev bir orman yangını var. Şimdiden 2200 tonun arazi küle döndü. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin hızla ilerlemesi sonucu şu ana kadar yaklaşık 2200 dönümlük arazi tamamen küle döndü. Yangının yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve hava aracı sevk edildi. Kuru ve rüzgarlı hava söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Alevlerin tehdit ettiği bazı bölgelerde tahliye hazırlıkları başlatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor. Amerika ile devam edeceğiz. Bu kez New Jersey eyaleti ve çok

0: Eyaletinde bir uçak iniş sırasında yolda seyreden tıra çarptı. O anlar araç kamerasına yansıdı. Uçak Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na iniş yapıyordu. Alçaktan uçan uçak seyir halindeki tıra ve elektrik direğine çarptı. Tır kazanın ardından şiddetle sarsılırken uçak yoluna devam etti. Çarpışmaya rağmen uçak güvenli iniş yaptı. Yolcular yaralanmadı. Tır sürücüsü ise hafif yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Kolombiya'da düzenlenen Canavar Kamyon 2026 etkinliği ilginç görüntülere sahne oldu. Modifiye araçların gösterisiydi bu. Ama pistte bir araç kontrolden çıktı. Seyircilerin de tam arasına daldı efendim. O eğlenceli, güzel atmosfer faciayla sonlandı. Can kayıpları da var. Bakalım.
0: İzleyicilerin arasına daldı, ölüm saçtı. Kolombiya'da düzenlenen etkinlikte canavar kamyon olarak adlandırılan modifiye edilmiş araç faciaya yol açtı. Aksiyon dolu gösteriler korku dolu anlarla son buldu. Kolombiya'nın Papayan kentinde düzenlenen Monster Truck 2026 etkinliğinde modifiye edilmiş bir kamyon engellerin üzerinden geçti. Kısa süre sonra kontrolden çıkarak izleyicilerin bulunduğu alana daldı. Kazada aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda kişi can verdi. Onlarca kişi yaralandı. Polisler kazanın mekanik arızadan kaynaklandığını açıkladı. Aracın fren sisteminin devre dışı kaldığını belirttiler.
1: Çin'e uzanalım şimdi. Çin'de bir festivalde sergilenen insansı robot bir anda kontrolden çıktı. Ardından da neler yaşandı izleyelim.
0: Bir anda çılgınca hareketler yapmaya başladı. İnsansı robot kontrolden çıktı. Uzak Doğu ülkesi Çin. İnsansı robot festival alanında sergileniyordu. Aniden kontrolden çıkarak tuhaf hareketler yapmaya başladı. Robot etrafındaki insanlara doğru yönelerek saldırır gibi hamleler yaptı. Çevredekiler robottan kaçındı. Görevliler hemen duruma müdahale etti. Robot oradan uzaklaştırıldı. Görüntüler bu yeni teknolojinin güvenliği konusundaki tartışmaları alevlendirdi.

0: Efendim, İmamoğlu suç örgütü davası bugün artık 9. haftadayız. Duruşmanın 31. celsesi tartışmalarla başladı. Hatta çok da kısa sürdü. 22 dakika gibi bir süreden bahsediyoruz. Tansiyon yüksek ve elbette içerideki bu gerilim dışarıya da yansıdı. Provokatif eylemler vardı, söylemler vardı. İmamoğlu'nun tepkileri dikkat çekti. Duruşmada sanık avukatların talepleri o da gerilimi arttırdı.
1: Önce sanık avukatları, sonra da Ekrem İmamoğlu. Duruşma salonunda yaşanan provokasyon gerilime neden oldu. Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında duruşmanın 31. celsesi 22 dakikada sona erdi. Duruşma İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapıldı. 414 sanıklı davanın 31. celsesi sanık avukatlarının provokasyonuyla başladı. Mahkeme başkanı bir sonraki tutukluluk incelemesini Kurban Bayramı'ndan önce yapacağını geçen hafta bildirmişti. Ancak buna rağmen sanık avukatı Tora Pekin perşembe gününü işaret etti. Taleplerin dinlenmesini istedi. Mahkeme başkanı duruşma bu şekilde sağlıklı ilerlemez ve bitmez diyerek reddetti. Bu sırada bir başka sanık avukatı mahkeme heyetini talimatla iş yapmakla suçladı. Tansiyon yükseldi. Savunma, suçmadı. Tutuklu sanık Fatih Keleş'in avukatı Baran Kaya da geçen haftaki duruşmaya atıfta bulunup mizansen yapılıyor burada dedi. Bu sırada sanık Ahmet Güldü'nün yakınları da yargılamayı sabote eden avukatlara tepki gösterdi. Mahkeme heyeti başkanı Selçuk Aylan, şu an savunmalara devam edeceğim, taleplerinizi yazılı sunun diyerek duruşmaya ara verdi. Ancak sanıklar ısrarla salondan çıkmadı. Bu sırada devreye Ekrem İmamoğlu girdi. Avukatların başta

0: attığı provokasyona devam etti. Önce mahkeme başkanını hedef aldı. Biz pimpon topu muyuz? Götürüp getiriyorsunuz. Salondan çıkmayacağız dedi. İmamoğlu ardından güvenlik güçlerini hedef aldı. Salonu boşaltmak isteyen jandarmaya, "Komutan bey ben buradayım. Önce beni yaka paça aşağı indirin. Kullanın yetkinizi." dedi. Tüm bu yaşananların ardından mahkeme heyeti duruşma salonuna dönmedi. Mübaşir tarafından duruşmanın salı gününe ertelendiği bildirildi.
1: Zonguldak'ta Devrek Belediyesi'nde CHP döneminde ama efendim usulsüzlük iddialarına ilişkin 30 sanık hakkında dava açıldı. İçlerinde kritik isimler var. CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt kendisi hakkında 4 suçtan 170 yıla kadar hapis cezası istendi. Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, belediye yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu sanıklara ilişkin Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede kıdem tazminatı, sahte maaş bodrosu, mesai ücreti yoluyla zimmete para geçirildiği, ihalelere fesat karıştırılarak kamu zararı oluşturulduğu iddia edildi. Savcılığa göre Devrek Belediyesi'nde CHP'li yönetim döneminde yolsuzluk ve usulsüzlük temelli bir ekosistem oluşturuldu. İddianamede söz konusu fiillerin münferit ve istisnai nitelikte olmayıp sistematik ve süreklilik içeren bir yapı içinde gerçekleştirildiği, yıllar geçtikçe eylemlerin miktar ve dozunun arttığı, kamu hizmetlerinin ana ilke ve prensiplerinin yıllar boyu ihlal edildiği anlaşılmıştır ifadesine yer verildi. CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Bozkurt hakkında 4 suçtan 170 yıl kadar hapis cezası istendi. 30 sanık Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak. CHP'li belediyelerde yaşananlar, rüşvet yolsuzluk soruşturmaları bir de Antalya Belediyesi'ne, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bakalım. Burada tabii davanın görülmesine Antalya'nın 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Muhittin Böcek görevinden uzaklaştırılmıştı ve ardından da kendisiyle birlikte 3'ü tutuklu 41 sanığın yargılandığı dosyada suçtan zarar görenler. Onlar da ifadelerini verdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 702 sayfalık iddianamede belediyedeki çeşitli işlemler ve mali hareketlere ilişkin 26 ayrı iddia hakkındaki hukuki değerlendirme yapıldı. İddianamenin Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle kamu davası açıldı. Davanın ikinci duruşması Bölge Adliye Mahkemesi toplantı salonunda yeniden başladı. İddianamede özellikle yerel seçim sürecinde yürütülen propaganda faaliyetleri kapsamında bazı reklam harcamalarının iş insanlarına fatura ettirildiği iddiaları, bazı taşınmaz ve araçların üçüncü kişiler üzerine geçirildiği, yüksek tutarlı para ve döviz transferleri gerçekleştirildiği, iskan ve ruhsat işlemleri karşılığında menfaat sağlandığı yönündeki değerlendirmeler yer aldı. İddianamede incelenen bazı iddialar yönündense kamu davası açılması için yeterli delil bulunmadığı değerlendirmesine yer verildi. Savcılık olaylara ilişkin değerlendirmelerin taraf beyanları, MASAK finansal verileri, HTS analizleri, tapu kayıtları, mali inceleme raporları ve kurum yazışmaları birlikte incelenerek yapıldığını belirtti. Duruşmada suçtan zarar gören şahıslar reklam ödemeleri, lüks saat alımı, ruhsat ve iskan işlemleri, araç alımı ve daire devri gibi iddialar üzerine ifade verdiler. Soruşturma kapsamında yapılan aramalar ve mali incelemelerde yaklaşık 170 milyon lira tutarında nakit mevduata da el konuldu. Depozito krizi var şu günlerde kiracılar, çünkü enflasyonda bu değer kaybeden depozitolarını almak istemiyorlar. Onun yerine diyorlar ki güncel kira bedeli üzerinden depozitolarımızı bir şekilde talep edelim. Yani böyle bir istek var ama anlaşmazlığa da yol açıyor. Bu yüzden çözüm noktasında vatandaşın hukuki hakları neler, neler isteyebilirler? İşte bunun cevabını Neslişah Yumak uzmanına soracak.
2: 2020 senesinde 10 bin liraya kiraya çıktınız ama ev sahibiniz sizden 2 kira depozito istedi ve o zamanın parasıyla 20 bin lira depozitonuzu ev sahibine verdiniz. Sene oldu 2026 ve evden çıkmak istiyorsunuz ama kiranız 50 bin lira. Şimdi ayrılırken depozitonuzu geri istediğinizde O zaman ödediğiniz 20 bin lirayı mı alacaksınız yoksa iki kira bedelini mi alacaksınız? Şimdi bu sorular vatandaşın kafasını karıştırıyor. Hakları nelerdir? O depozitolar nasıl iade alınacak? İşin uzmanına soracağız. Bir yayın konuğum var. Avukat Murat Emergen yayın konuğum olacak. Efendim çok teşekkür ederiz. Şimdi vatandaşın bir mağduriyeti söz konusu. Ne yapmalı? Nasıl bir yol izlenmeli? Hakkı nedir vatandaşın?
3: Evet. Fahiş kira artışları sebebiyle artık maalesef depozitolar temizlik parası, akşam yemeği parası bile değil. Hal böyle olunca ev sahibi depozitoyu vermekte direniyor, kiracı da düşük miktar olduğu için peşine düşünüyor. Kanun çok açık ve net. Teknik olarak depozito banka hesabına yatırılır. Fakat piyasada maalesef elden işliyor. Elden işlediği için de sözleşmesel alacaklar problem oluyor. Bunun çözüm noktası ikidir. Birincisi, taraflar sözleşmede depozito bedelini güncel değer üzerinden ödenecektir. Son kira bedeli üzerinden ödenecektir şeklinde sözleşmeye bir madde koyarak enflasyon karşısında paranın pul olmasını engelleyebilir. Ayrıca evin tahliye edildiği tarihte de mal sahibinin depozitoyu vermemek için kor kullanma bedeli almaması için hasarsız olarak teslim edilmiştir şeklinde tutanak tutulmasıyla kiracı depozitoyu iade alabilir. Teknik olarak banka hesabında yatırılması gereken depozito bedeli maalesef piyasada elden verilmekte. Şu anda bankaya yatırılma oranı %1'lerde bile değildir. Bu da maalesef krizi büyütmekte, sessiz büyük bir kriz oluşturmaktadır. Kiracıların depozito iadesini alabilmesi için teknik olarak depozito bedeli 5 bin liradır şeklinde bir sözleşmede hüküm varsa yıllar sonra da maalesef alabileceği para 5 bin TL oluyor. Bunun önüne geçmek için altın veya döviz karşılığı örneğin 1000 dolar depozito bedeli verilmiştir şeklindeki bir hüküm veya tahliye tarihindeki son güncel kira bedeli üzerinden depozito iade alınacaktır şeklindeki hüküm kiracıyı korur.
2: Yani işin kısası sözleşmenin düzgün hazırlanması gerekiyor. Doğru mudur efendim?
3: Evet. Sözleşmenin düzgün hazırlanması, kiracının depozito bedeline ilişkin açık hükmü net olarak yazması gerekir. Aslında en güzeli kiracı adına açılacak banka hesabına depozitonun yatırılmasıdır bu. Aynı zamanda emredici bir kuraldır. Fakat piyasada böyle işlemediği için kiracı sözleşmeye altın veya döviz miktarını yazarak veyahut tahliye tarihindeki son kira bedeli üzerinden iade alınacaktır şeklinde yaparak kendisini korumaya alabilir.
2: Rica ederim. Evet, işin uzmanına sorduk bizler aslında kiracının haklarını nasıl talep edebileceğini. İki önemli hususa değindi. Bir, bu depozitoların banka hesabına aktarılması, banka hesabına ödenmesi. İki de hazırlanacak sözleşmenin tam uygun bir şekilde hazırlanmasının altını özellikle çizdi diyelim. Bizler de süreci kameraman arkadaşım Onur Ballı aktardık. Sözü size, merkeze bırakalım.
1: Çalışan anneler için çok güzel bir düzenleme, doğum izni, yeni bir dönem başlayacak denmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu açıklama geldiğinde bir 24 hafta demiştik. İşte artık bu yürürlüğe girdi efendim. Ek 8 haftalık bir hak da var. O 8 hafta içinde ek bir başvuru gerekiyor da kimleri kapsıyor, kritik noktalar, başvuru şartları, ödeme detayları, bunlar merak konusuydu. Cevabı haberimizde.
4: Çalışan anneler için yeni dönem resmen başladı. Kamu ve özel sektörde çalışan anneleri kapsayan düzenleme yürürlüğe girdi. Doğum izni süresi toplamda 24 haftaya çıkarıldı. Bu kapsamda ek 8 haftalık haktan yararlanmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Ancak düzenlemeden yararlanmak için kritik bir tarih var. 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler bu haktan faydalanabilecek. 15 Ekim ve öncesinde doğum yapanlarsa kapsam dışında kalacak. Başvurular 4 Mayıs itibariyle alınmaya başlandı. Çalışan annelerin 10 iş günü içinde kurumlarına başvuru yapmaları gerekiyor. Son başvuru tarihi ise 15 Mayıs mesai bitimi olarak açıklandı. Hali hazırda doğum izninde olan anneler içinse süreç otomatik işleyecek. SGK tarafından rapor süreleri güncellenecek. Kalan izin süreleri sistem üzerinden görülebilecek.
5: Bak nasıl

0: Peki yeni düzenleme ne getiriyor? Doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam izin süresi 24 haftaya yükseltildi. Çoğul gebeliklerde ise izin süresi 26 haftaya kadar çıkarılabilecek. Ayrıca sağlık durumu uygun olan anneler doğumdan önceki çalışma süresini 2 haftaya kadar sürdürebilecek. Bu da doğum sonrasına ek süre aktarılmasını sağlayacak. Ödemeler de yeniden hesaplanacak. Doğum izni ücretleri artık 168 gün üzerinden ödenecek. SGK'lı annelere en az 123.312 lira ödeme yapılması öngörülüyor. Maaşa göre ödenecek tutarlar da değişiyor. 35 bin lira brüt maaş alan bir anneye yaklaşık 130 bin lira, 50 bin lira brüt maaş alan bir anneye ise yaklaşık 186 bin lira ödeme yapılacak. Devlet memuru annelerin maaşlarında ise herhangi bir kesinti olmayacak. İzin süresince maaşları tam olarak ödenmeye devam edecek. Öte yandan ücretsiz doğum izni ve yarı zamanlı çalışma imkanlarının kullanım oranı düşük seviyede kaldı. Verilere göre çalışan kadınların yalnızca 24,22'si ücretsiz doğum izni hakkını kullanıyor. Doğum izninden 20 bin anne ilk etapta yararlanacak. Gözler şimdi başvuru sürecinde.
1: Bursa İnegöl'de gece yarısı adeta can pazarı yaşandı. Çünkü sağanak yağışta bir dere taştı. Dere taşınca hayvan çiftliği sular altında kaldı. Çiftlik sahibi Hüseyin Duymuş yükselen suların tam ortasında kaldı. İtfaiye ekipleri zamanla yarıştılar. Bir kurtarma operasyonuna imza attılar. Tabii bu noktada duygusal anlar da yaşandı.
2: Hiç kim kalmadı.
3: Sağanak yağış sonrası dere taştı, bir hayvan çiftliği su altında kaldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış gece saatlerinde etkili oldu. Küçükbaş hayvan çiftliğine giden Hüseyin Duymuş, bölgedeki derenin bir anda taşmasıyla büyük bir tehlikenin ortasında kaldı. Su seviyesinin hızla yükselmesi sonucu çiftlik kısa sürede göle döndü.
2: Evet, taburlar kapıdan çıktı.
3: Kendi imkanlarıyla çıkamayan Duymuş, durumu 112'ye bildirerek yardım istedi.
2: Çok üzüldüm, sağ ol. Allah razı olsun.
3: Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri suyun içine girerek Hüseyin Duymuş'a ulaştı.
4: Madrandan çıkarsın onu.
5: Tamam, gel. Gel amcam.
4: Baktım madrandan. Sen sağ ol.
6: Amca başka kimse var mı?
2: Yok, benden başka.
4: Tamam.
5: Ben gel amca.
3: Merdivenle kurtarılan Duymuş ekiplere sadık dostunu sordu.
2: Köpeğim kurtuldu da.
4: Baksana
2: çıktı çıkardı.
5: Sana olan çıktı ama küçük köpek görmedik amca.
2: Küçük köpekler ölmüştü abi.
5: Tam o sarılar çıktı dışarıda.
3: Hüseyin Duymuş ambulansa götürülürken köpeği ise bir an olsun yanından ayrılmadı. Hayati tehlikeyi atlatmasına rağmen Duymuş ambulans kirlenmesin düşüncesiyle çamurlu ayakkabılarını çıkararak araca bindi.
2: Ayakkabılarım kalsın burada. Allah razı olsun. Ben de büyük Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden emekliyim. Sağ olun, var olun.
3: İtfaiye ekibi son kez çevreyi kontrol etti. Türk bayrağını fark eden ekipler bayrağı yerinden çıkararak muhafaza altına aldı. Ardından bölgeden ayrıldı.
1: Bursa'dan gösterdik bu görüntüleri, ekranlara getirdik de yurt genelinde benzer manzaralar var efendim. Çünkü mevsim koşullarının altında bir hava sıcaklığı, yoğun sağanak derken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da tabii bu olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bölgelerle ilgili son durumu paylaştı. Şiddetli yağış, dolu, fırtına ve hortum tarım bölgelerini etkiledi. Bakan İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son duruma ilişkin bilgi verdi. Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman başta olmakla birlikte birçok bölgede etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından sahadaki çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yumaklı, devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. Tarsim ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyardı, evet, mevsim şartlarının altında hava sıcaklığı, yoğun sağanak, yağış, fırtına, belki maalesef sel derken efendim işte bu kapsamda hava sıcakları düştü. O noktalardan biri Ankara. Ankara'da kar yağdı, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
7: Bu sene çok bereketli oldu. Buna rağmen kar yağışımız güzel.
0: Merkezde yağmur, yüksek

0: kesimlerde kar etkili oldu. Başkent yaşayamadığı kışı Mayıs ayında yaşadı.
1: Yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde de kar yağışları görebiliriz. Hava sıcaklığı da 3 ila 9 derece civarında olacak pazartesi günü. Daha sonra Ankara'da yağışın geçmesiyle birlikte hava sıcaklığının artmasını bekliyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmıştı. Hava sıcaklıkları düşecek, yer yer yağış etkili olacak demişti. Beklenen oldu ve başkentte yağış kendini gösterdi. İlk kar görüntüleri ise 1570 rakımlı Çamlıdere ilçesinden geldi. Başkentin özellikle kuzey kesimleri kar yağışından nasibini aldı. Beypazarı, Ayaş, Kızılcahamam ve Çubuk ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Uzun süre sonra karla mücadele araçları tekrar kontak açtı. Yaylalarda yaşayan Ankaralılar da Mayıs ayında yağan kar yağışını cep telefonlarıyla kayda aldı. Barajların da bu yağışlardan nasibini alması da başkent için bir nefes oldu. Bazı bölgelerde ise kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu.
2: Kar yağışı Ankara'da böyle manzaralar oluşturdu. Van'a da bakacağız. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürdü ama Van Gölü kıyısında bulunan Çarpanak Yarımadası'nda badem ağaçları çiçek açtı. Ortaya da eşsiz görüntüler çıktı.
3: Van'da doğa kış uykusundan uyandığı Çarpanak Yarımadası görenlere unutulmaz manzara sundu. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerinden biri olan Yarımada'da badem ağaçları çiçek açtı. Güneşli havayı ve baharın gelişini fırsat bilen vatandaşlar Yarımada'ya akın etti. Beyaz ve pembe tonlara bürünen Yarımada, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Bölgeye gelen ziyaretçiler hem doğanın tadını çıkardı hem de bol bol fotoğraf çekti. Aileleriyle birlikte piknik yapan vatandaşlar yoğun geçen kışın ardından baharın keyfini çıkarttı.
2: Yer fıstığının merkezi Osmaniye'de gastronomi festivaline sayılı günler kaldı. Tüm hazırlıklar da yapıldı. Efendim Osmaniyeli aşçılar tarafından hazırlanan yöresel lezzetleri sunumuyla 16-17 Mayıs'ta yapılacak 3. Uluslararası Osmaniye Gastronomi Festivali'nde tüm Türkiye'de buraya davet edildi.
4: Gastronomi Festivali için tüm hazırlıklar yapıldı. Geri sayım başladı. Yer fıstığının merkezi Osmaniye'yi festival heyecanı sardı.
5: Evet, Esamüslam şova başladı.
4: Osmaniye Belediyesi Gastronomi Geliştirme Tarih Sanat ve Doğa Koruma Derneği ile Türkiye Aşçılar Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilecek festival öncesi tanıtım programı düzenlendi. Katılımcılara yöreye özgü olarak Osmaniye yer fıstıklı pilav ikram edildi. Çeşitli yöresel yemekler açılan standlarda sergilendi.
6: 19 Mayıs öncesinde bütün hem gençleri hem Mayıs ayındaki o anneler gününde bütün anneleri, bütün ailelerimizi davet ediyoruz. Hem gastronomi lezzetine davet ediyoruz. Hem de Osmaniye'mizin saklı şelalesine, Zorkun'una, Karaçay'ına davet ediyoruz. Aslantaş'ına, Millet Bahçesi'ne davet ediyoruz.
4: İki gün sürecek olan festivalde rekor denemeleri, yarışmalar, söyleşiler, gastro şovlar, çocuk etkinlikleri ve konserler olacak.
7: Türkiye'nin en büyük kazanını Osmaniye'ye getirerek bizim Osmaniye yöresel ürünlerinden oluşan bir rekor denemesi yapacağız. Ve bundan bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Efendim, dünyanın en büyük çocuk büfesini yapacağız burada. Çok sürprizlerimiz var.
4: 16-17 Mayıs'ta yapılacak 3. Osmaniye Lezzet Festivali'ne Türkiye'nin dört bir yanından şefler katılacak.
8: Allah nasip ederse Türkiye Aşçılar Federasyonu olarak Türkiye'nin dört bir yanından şeflerimiz geliyor. Müthiş bir görsel, müthiş bir lezzet şöleni yaşatacağız. Herkesi bu lezzet festivaline bekliyoruz.
2: Bu görüntülerle ben moderatöre veda ediyorum. Saat başında İbrahim Güneş sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşça kalın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye kuvvetli bir alçak basınç alanı etkisi altında. Atmosfer kararsız yapıda. Soğuk cephe geçişi var, fırtına var, yağmur var, şiddetli yağmur var, kar var, sulu kar var. Mayıs'ın 4'ü 5'i olduğuna bakmıyor hava. Baharda kar yağışını görüyoruz hep birlikte. Şimdi Türkiye'nin tamamında hava yağışlı, sadece Trakya çevresi kapalı. Onun dışında her yerde yağış var. Özellikle bazı alanlarda sağanaklar şiddetli. Şimdi cephesel sistem Türkiye merkezli olduğu için hem soğuk cephenin hem de sıcak cephenin biraz etkisindeyiz. Doğuda rüzgar güneyli, lodos esiyor. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'de saatte 70-75 kilometreye varan hızlarla lodos kuvvetli esecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz çevresinde ise karayel yine saatte 70 kilometre hızla kuvvetli esiyor. Batı Karadeniz'de, İç Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da yağış şiddetli. Özellikle Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Eskişehir, Denizli, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt, Şırnak, Batman, Bitlis çevresinde 50 kilo civarında yağış bekliyoruz. Ama Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz hattı üzerinde Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük çevresinde aşırı yağış görülebilir. Yani metrekareye düşecek yağış miktarı 100 kiloya kadar çıkabilir. Fırtına ile birlikte sağanaklar tabii ki hayatı, ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bağlamda tedbirli olmak önemli. 850 milibar seviyesi kar eşiğinde olduğundan Kütahya, Afyon, Bolu çevresinde sulu kar görülecek. Akım yükseldikçe de tabii ki kar yağışına denk gelebilirsiniz. Özellikle iç Ege'de, iç Anadolu'da tedbirli olmak gerekiyor. Yüksek kesimler sulu kar ve kar yağışıyla karşı karşıya kalabilir bugün de. Ve zaten sıcaklık azalmış durumda. Batıda özellikle de üstüne bir de rüzgar soğuk Doğu'da karayelle birlikte gelecektir. Doğu'da henüz sıcaklık düşüşü başlamadı ama yarın itibarıyla soğuma doğu bölgelerde de çok net bir şekilde hissedilecek. Aman dikkat diyelim, yarının tablosuna hemen bakalım. Yarın Trakya, Ege, Batı Akdeniz'de hava parçalı bulutlu olacak ama onun dışında kalan her yer yine yağışlı geçecek. Doğu bölgelerimizde soğuk cephe çok net bir şekilde hissedilecek yarın. Ve şiddetli sağanaklar Adıyaman, Kahramanmaraş çevresinde görülürken Sivas, Erzincan, Tunceli, Bayburt çevreleri sulu kar yağışı altında kalacak. Bu kez doğuda sulu kar ve kar geçişleri tabii ki rakım yükseldikçe de kar yağışı olarak yağış görülecek. Sonrasında çarşamba günü itibariyle artık hava sıcaklığı batı bölgelerden başlayarak yükselişe geçiyor. Nihayet o özlediğimiz bahar günlerini hafta ortası itibariyle yaşayacağız gibi gözüküyor. Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu olacak. Onun dışındaki bölgelerde hava parçalı bulutlu geçecek ve hava sıcaklığı batı bölgeler itibariyle yükselişe geçiyor. Perşembe günü, cuma günü de artık Mayıs normallerine ulaşacak gibi görünüyor. Sıcaklık artışı diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul bugün rüzgarlı, karayel kuvvetli esiyor. Hava parçalı bulutlu olacak. Yarın yağmur var. Hafta ortasında hava parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı çarşamba günü itibariyle yükselecek. Ankara'ya bakalım hemen. Başkentte yağmur var. Gece sıcaklık 4 dereceye iniyor. Ankara hayli soğuk. Yarın da yağmur devam edecek. Hava sıcaklığındaki artış yarın küçük küçük başlıyor Ankara'da. Ve çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığındaki yükseliş trendi sürecek. Son olarak İzmir'deyiz. İzmir'de de rüzgar var. Karayel oldukça kuvvetli esiyor. Yarın ve çarşamba günü hava parçalı bulutlu ve hava sıcaklığı yükselecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
7: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
6: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
7: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
6: Süper. Zaten 5G kalitesi.
7: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
6: Onun özellikleri
7: budur
6: de.
7: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
6: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
7: Şuna da bir bakabilir miyim?
8: Çok iyi seçim.
9: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
10: Türkcell gücünde 5G.
6: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
11: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Bir fırtına bir koçeri yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
0: Biso.
2: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
3: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele, kılçık kocam.
4: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
5: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş, güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Hemen sizi külliyeye götüreceğim. Kabine toplantısı başladı. Sonrasında ise birkaç haberimiz var ve elbette 17 sohbetlerinde çok ilginç bir başlık belirledik. Birazdan sizlerle paylaşacağız. İlk manşetimiz gündem terörist Türkiye ve küresel gelişmeler başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün aynı zamanda Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah'ı da kabul etti. Birazdan ona dair detayları da öğreneceğiz. Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesi yapıldı. Aslında Avrupa bir anlamda bir güç gösterisi yapıyor diyebiliriz. Türkiye'nin doğu sınırında Ermenistan'da bölgedeki ülkelere bir mesaj veriyor. Yani Erivan yönetimine destek mesajı diyebiliriz buna. Dikkat çekici olan önemli bir gelişme ise burada bir Rus üssü olmasına rağmen NATO Genel Sekreterinin de bu toplantıya geliyor olması. Türkiye açısından dikkat çekici olan bölüm ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet edilmesi. Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gitmiş olması. 18 yıl sonra ilk ziyaret bu düzeyde diyebiliriz aslına bakarsanız. Aynı zamanda Türkiye ile Ermenistan arasındaki Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu mutabakat zaptı da imzalandı. Karabağ zaferinden sonra Ermenistan bölgedeki ülkelerle normalleşme yönünde çaba içerisinde. Paşinyan ülkesinin çıkarlarını bu anlamda korumaya çalışıyor diyebiliriz. Hürmüz'de gerilim yüksek. Acaba köprüden önceki son çıkışta mıyız sorusu sorulmaya başlandı. İran medyası bugün Amerikan savaş gemisini vurduk diye bir açıklama paylaştı. CENTCOM'dan açıklama yapıldı. Bizim vurulan herhangi bir gemimiz yok diye. Sonra İran medyasından uyarı atışı yapıldı ama hedef isabet aldı mı almadı mı bilmiyoruz gibi açıklamalar geldi. Trump da muhtemelen uyanmıştır. Birazdan eli kulağında birkaç mesaj paylaşır diye düşünüyoruz. Özellikle Hürmüz cephesinde yaşananları, İran savaşına dair detayları takip etmeyi sürdürüyoruz. Tabii şimdi bu Boğaz'ın kriz halinde olması, yani bir şekilde ablukada olması ne yazık ki dünya piyasalarını etkiliyor, bizi de etkiliyor. Enflasyon Nisan ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tüm mücadelesine rağmen 4,18 olarak geldi. Yıllık enflasyon %32,37 yükseldi. Tabii Mayıs ayı kira artış oranları da belli oldu. O da yine burada bakayım 32,43 olarak karşımıza çıkıyor. Son manşetimiz ise hava durumu ile ilgili diyebiliriz. Süper hücre felaketi. Şanlıurfa'daki fırtınada bir kişi hayatını kaybetti. Gaziantep'te 23 kişi yaralandı. Ağır hasar meydana geldi. İki ilde ve yine birçok noktada eğitime ara verildi. Birçok ilçede eğitime ara verildi. Şunu da söyleyebiliriz. Tehlike hala birçok noktada devam ediyor gibi meteorolojiden yansıyan bilgileri lütfen yakından takip edin diyelim ve başlayalım.

0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidiyoruz efendim. 24 muhabiri Emre Ayaz bizi bekliyor. Emre kolay gelsin. Kabine toplantısına yansıyan bilgileri merak ediyoruz elbette. Yine merak ettiğiniz bir başka başlıksa Kuvvet Dışişleri Bakanı Şeyh El Sabah'ın Türkiye ziyareti. Neler oluyor başkentte?
1: İbrahim Güneş, bugün saat 15.30 olarak ilan edilen kabine toplantısında bir sarkma oldu. Tabii ki kabine toplantısını doğrudan ilgilendiren bir misafir vardı. Katar, sizin de söylediğiniz gibi Dışişleri Bakanı El Sabah Türkiye'deydi. Önce Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret etti. Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirdi ve Orta Doğu'daki bu gerilim söz konusuydu. Ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti Katar Dışişleri Bakanı ve bu konuda da ziyaretleri gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti kendisini ve yanında kimler vardı diye baktığımızda ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı bu ziyarette. Özür dilerim, az önce de Katar dedim. Kuveyt Dışişleri Bakanı buradaydı ve bu ziyarette de kabine toplantısı doğrudan ilgilendiriyor dediğimiz konuda Orta Doğu'daki gerilim ve o Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık, İran'la ABD arasındaki o denizdeki gerilim, gemilerin orada seyri seferini güvenli bir şekilde sağlayamıyor olması ve oradaki enerji krizinin de Türkiye'yi ekonomik olarak etkilemesi de tabii ki kabine toplantısını doğrudan ilgilendiren konulardı. O yüzden öncesinde bu kabul gerçekleşti ve bu kabulün ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı yaklaşık 15 dakika önce de başladı. Bu kabine toplantısında tabii ki önemli başlıklar yine var. Her kabine toplantısında olduğu gibi ilk başta tabii ki her kabinin önemli gündem maddesi olan terörle mücadele konusunda da tabii ki meclise giden o nihai raporun ardından çalışmaların meclis düzeyinde devam edecek olması, yasal düzenlemelerde tabii ki saha raporları da önemli. O terörsüz Türkiye devamında terörsüz bölge de tabii ki bu durumdan etkilenen bir diğer nokta. Saha raporları bu konuda önemli. Kabine toplantısında istişare olunacak bir konu ve devamında o Hürmüz Boğazı, ABD, İsrail'in İran'la olan gerilimi, bugün de gündüz saatlerinde yaşanan o bot saldırısı, İran'ın ABD donanmasına saldırısı da tabii ki gerilimi arttıran bir noktaydı. Bu konuda Türkiye'nin diplomasi trafiği yoğun bir şekilde devam ederken, nitekim bugün de Kuvvetli Dışişleri Bakanı'nın da o bölge ülkesi olarak Türkiye'de olması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi de evet, tabii ki o konuda diplomasi trafiğinin önemini bir kez daha ortaya koyan bir konu. Tabii 15 dakikalık bir süre geçti. Biz de kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar'la birlikte süreci takip ediyor olacağız diyelim. Külliye'den sözü size bırakalım.
0: 24 muhabir Emre Ayaz'a teşekkür edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün elbette millete sesleniş konuşması olacaktır. Onu da 24 ekranlarından canlı olarak sizlerle paylaşacağız diyelim ve gelelim gündemin diğer başlığına. 2008'den bu yana Türkiye'den Ermenistan'a en üst düzeyde ziyaret yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Erivan'a gitti. Üst düzey temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ermenistan'a gitti. Başkent Erivan'a 2008'den bu yana, yani 18 yıl sonra en üst düzeydeki ziyarette, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Erivan'a giden Yılmaz pek çok ikili görüşme gerçekleştirdi. En önemli görüşme Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la oldu. Ermenistan 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Batı ile yakınlaşmaya hız vermişti. Hem Azerbaycan hem de Türkiye ilişkileri normalleştirme konusunda Erivan yönetimi çok istekli görünüyor. Bu yönde de çok hızlı adımlar atılıyor. Cevdet Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşmesinde ikili ilişkilerin normalleştirilmesi yolunda da sembolik önemli bir adım atıldı. Türkiye-Ermenistan sınırındaki Ani Köprüsü'nün ortaklaşa restore edilmesi için mutabakat zaptı imzalandı. Yılmaz görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Bölgesel barış, diyalog ve istikrar temelinde Güney Kafkasya'da normalleşimin ilerletilmesi, ekonomik işbirliğinin artırılması ve haklarımız arası temasların güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Erivan, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. zirvesine ev sahipliği yaptı. Topluluk 50'den fazla ülkenin liderini bir araya getiriyor. Ermenistan uzun yıllardır Moskova'nın en yakın müttefiklerinden biri olarak görülüyordu. Erivan hala Rusya'nın öncülük ettiği Avrasya Ekonomik Birliği'nin üyesi ve topraklarında Rus üssü bulunuyor. Paşinyan iktidarını özellikle 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra durum değişti. Bu nedenle zirve batıya yakınlaşma vizyonuyla Erivan için ayrı bir önem arz ediyor. Zirvenin eş başkanları Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Antonia Costa'ydı. Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz da Türkiye'yi temsilen bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zirveye telekonferansla katıldı. Ermenistan'la istikrarlı bir barış iklimi yakalandığı mesajını paylaştı. İngiltere, Fransa, Ukrayna, Polonya ve İspanya liderleri de yine zirvede yer aldı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de zirvedeydi. Avrupa dışındansa sadece Kanada Başbakanı Mark Carney konuk olarak zirvede bulundu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de zirveye katılması dikkat çekiciydi. Zirve geleceği inşa etmek, Avrupa'da birlik ve istikrar temasıyla düzenlendi. Ekonomi ve enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın işbirliği ve koordinasyon ele alındı. Ve elbette liderlerin gündeminde bölgesel ve küresel meseleler de vardı. Ukrayna Savaşı, İran Savaşı, Hürmüz Boğazı krizi, ABD'nin Almanya'dan asker azaltması gibi gündemlerde liderler arasında değerlendirildi. İsrail'in sonbahardaki seçimi sonrasında müstakbel başbakan gibi görülen Naftali Bennett, eski başbakan, ABD'ye yönelik çok ilginç bir açıklama yaptı. Eski İsrail Başbakanı Bennett, ABD bizi desteklemezse bu kez nükleer 11 Eylül'ü yaşar mesajı verdi. Peki böyle bir tehdit diline sarılma ihtiyacını neden hissetti? Cevabı analiz haberimizde.
2: You were in New York when it happened.
3: I was in Manhattan when it happened.
4: 11 Eylül yaşandığında Manhattan'daydım. O binaların yandığını gördüm. Orta Doğu bizim sorunumuz değil, umursamıyoruz dediğinizde bu olur. Radikal İslamcılar Manhattan'a, Kaliforniya'ya nükleer balistik füzelerle gelir.
3: To California, to America.
5: Konuşan kişi eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve ABD'yi İsrail'e destek vermezseniz ABD nükleer kıyametle karşı karşıya kalır diye ama altından sopa göstererek tehdit ediyor. Şimdi sıradan bir isim olsa belki ciddiye almak gerekmez. Ancak Bennett, ana muhalefet lideri Lapid'le seçim koalisyonu yaptı. Ve 27 Ekim'deki seçimde Netanyahu'yu devirip başbakan olması yüksek ihtimal. Bu yüzden söyledikleri önemli.
3: Need to send...
4: Gerçek şu ki İsrail bir demokrasi. İsrail ABD'nin sahip olabileceği en iyi müttefik. Var olmadığımızı düşünün. Orta Doğu cihatçılarla dolu. El-Kaide, DAEŞ ve Hizbullah gibi. Ne olacağını biliyoruz. İkiz kuleleri vuracaklar.
5: Yani İsrail eski başbakanı Bennett diyor ki ABD ya bizim arkamızda durur, bölgedeki katliamcı, soykırımcı politikalarımızı sürdürmemize destek verir ya da kendi topraklarında nükleer bir saldırıyla karşı karşıya kalır. Oysa Orta Doğu'da terör örgütlerinin oluşumunda, büyümesinde bizzat Tel Aviv yönetiminin anlayışı var. Örneğin Bennett'in saydığı listede bulunan terör örgütü DAEŞ'in bir aparat olduğu ve Siyonizm'e yönelik tek bir tehdidi yokken sürekli Müslüman katliamı yaptığı gerçeği karşımızda duruyor. İnanmayan ABD Başkanı Trump'ın DAEŞ'in bir ABD operasyon aparatı olduğunu söylediği görüntüleri izleyebilir.
3: And then Obama came in.
6: DAEŞ Başkan Obama'yı onurlandırıyor. Obama, IŞİD'in kurucusu ve Clinton da kurucu ortak.
3: Yes. And then you had Hillary with lip.
5: Öte yandan 11 Eylül saldırısının üstündeki sis perdesi de hiçbir zaman aralanamadı. Zira kimileri komplo teorisi diye nitelendirse de saldırı öncesinde İkiz Kule'de bulunan Yahudilerin topluca işe gecikmesi hep şüpheli bulundu. Ayrıca İkiz Kule'lerin uçak saldırısında değil, içten patlatılarak yıkıldığı iddiaları ortaya atıldı. Saldırıyı derin Amerika'nın İsrail'e hizalanmaya devam etmek için tezgahladığı iddiaları da her daim dolaşımda oldu. Durum böyleyken İsrailli siyasetçi Bennett'in yeni 11 Eylül'lerle karşı karşıya kalırsınız açıklaması gerçekten manidar.
4: İsrail'i desteklerseniz sahada yüz binlerce postala ihtiyacınız olmaz. Çünkü biz İsrailliler toprakta 10 milyon postalız. İsrail adındaki bu uçak gemisi hiçbir yere gitmiyor. Burada kalacağız.
5: Oysa Orta Doğu'daki örgütlerin en önemli kaynağı bizzat İsrail'in kendisi. Zira 3 ülkeyi işgal eden, 7 ülkeye saldıran İsrail'e karşı direniş eksenli örgütlerin kurulması hayatın doğal akışında oluyor. Örneğin Lübnan işgali sırasında Filistin Kurtuluş Örgütü'nü hedef alan İsrail'e karşı Hizbullah'ın kurulması gibi. Peki Bennett neden bu tehdit diline sarıldı? İsrail'in en büyük kaygısı ABD'nin İran Savaşı'nda yanında durmayı bırakması. Zira Tel Aviv yönetimi ABD olmadan İran'a asla gücünün yetmeyeceğinin farkında. Ve Trump yönetimi de 39 trilyon doları aşan borç sebebiyle artık savaşlara büyük bütçe ayırmak istemiyor. Zira 40 gün savaşının dolaylı maliyetinin 1 trilyon doları bulduğu belirtiliyor. Bu yüzden Trump savaşsız bir çözüm arayışında.
4: İran'ı izliyoruz. Biliyorsunuz olası bir duruma karşı o yöne doğru giden çok sayıda gemimiz var. O yöne doğru büyük bir filo gönderdik. Bakalım neler olacak. Büyük bir güç.
5: Bennett, Netanyahu gibi siyasetçilerin en büyük korkusu da bir çözüm bulunması. Zira İsrail, İran'daki siyasal hedeflerin hiçbirine ulaşamadığı gibi Tel Aviv'e düşen füzelerle dokunulmazlık zırhı var algısını da kaybetti. Ayrıca öldürmeyen güçlendirir misali İran yönetimi 12 gün ve 40 gün savaşlarından çıkardığı derslerle geleceğe dair çok güçlü bir tahkimat yapacaktır. Ve sırtını ABD'ye yaslayamayan bir İsrail'in işgal ve saldırılarını sürdürmesi imkansız hale gelecektir.
0: Bugün çok manşetimiz var efendim. Erivan'daki toplantı gündemimizde. Aynı zamanda İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in eşi 50. yaş günü pastasını idam ipi şeklinde yaptı. Yani karı koca kafa biraz gidik gibi. Bir başka noktaya baktığımızda ise Almanya'dan 5000 ABD askerin çekilmesi durumu söz konusu olacak gibi görünüyor. Yani bir anlamda Avrupa'ya Trump bir mesaj vermeye çalışıyor. Hürmüz krizi derinleşmiş vaziyette. Trump ise korsanlık övgüsü yapıyor. Bir yandan Sumut filosuna saldırı korsanlıktır diye haberler yapıyoruz. Diğer yandan Trump da İran gemilerine çöküyoruz. Petrol de elimizde kalıyor. Bayağı da karlı bir işmiş. Resmen korsanlık yapıyoruz diye biraz da övünürcesine söylüyor. Öte yandan saha 2026 yarın başlayacak. Buna hazırlık sürüyor. Ve günün güzel gelişmesi ise Aselsan'ın 2 trilyon liranın üzerine çıkan ilk Türk şirketi olmasıydı. İngiliz medyasında Baykar'ın yeni ürünlerine karşı çok övgü dolu mesajlar var. Açık söylemek gerekirse gündem çok ama çok yoğun. Peki konuklarımız kimler? Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Adıbelli. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Hoş Trump uyandı ve sosyal medya hesabından hemen bir mesaj paylaştı. Truth Social var ya. Diyor ki fotoğraflar da koymuş. Aslında diyor Amerika'nın tüm güçleri diyor %100 çalışır vaziyette. İran'ı ise yok ettik diyor. Birazdan arkadaşlar verir. Sebep İran bugün dedi ki iki Amerikan savaş gemisini vurduk. Sonra CENTCOM dedi ki yok bizim vurulan gemimiz falan yok. Sonra İran medyasında diyor ki ya biz uyarı ateşi açtık ama ne kadar isabet aldı almadı bilmiyoruz. Ne oluyor sizce şu anda? Şu mesajla başlayalım. Trump uyanmış. Özetle diyor ki işte İran'ın hava kuvvetlerini, deniz kuvvetlerini, işte hava savunma sistemlerini yok ettik. Bizimkiler ise %100 kapasitede hazır duruyor. Hiç de öyle dengeler değişmiş falan değil. Öyle mi değil mi? Bu savaş meselesinde ne oluyor şu anda?
7: Şimdi Trump genel olarak bambaşka bir dünyada yaşıyor. Keşke o dünyanın kodunu çözebilsek. Oradan bakınca nasıl gözüküyor bilmiyoruz ama herhalde Beyaz Saray'dan dünya çok farklı gözüküyor. Yani şimdi ikinci safhaya hazırlanıyor gibi gözüküyor. Aslında mesele şu. İran'ı ölümü göstererek sıkmaya, razı etmeye çalışan bir Trump var. Yani ne dedik geçtiğimiz birkaç gün önce yine Trump'tan İran dedi pes ederse biz anlaşırız İran'la dedi. Yani masaya otur. Şimdi İran pes etmeyeceğini biliyor. Şu anda İran'ı mağlup edemediğini de biliyor. Dolayısıyla içeride anlatacak bir hikayeye ihtiyacı var. Şu anda Trump içeride çok sıkışmış durumda. Yani bir taraftan biraz önce söylediniz. Yani dolaylı maliyet 1 trilyon dolar. Peki bize ne anlatıyor Pentagon? 25 milyar dolar tuttu diyor savaş. Ya 25 milyar tutar mı? Attığım füze zaten bu kadar da ediyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir paranın hesabını vermesi gerekecek bir.
0: Bunun yani siyasi mesela hesabı Amerika'da bir hava yolu şirketi bugün iflasını açıkladı yani. Biz battık bittik dedi. Yakıt maliyetlerini karşılayamıyoruz dedi. Trump 500 milyon dolar verip kurtarmaya kalktı. Senato veto etti, para da veremedi, şirket battı.
7: İşte bitti. Yani dolayısıyla daha şimdiden kongre Trump'ın ayağına bak. Bütün bu batan, çıkan hepsi yarın Trump'ın önüne bir hesap olarak gelecek. Fatura Trump'a kesilecek. O onu düşünüyor ama şimdi Trump bir şekilde İran'la daha karlı bir anlaşma yapabilirse içeriye bir zafer olarak bunu anlatacak. Şimdi bunu anlatması zor. Bir taraftan İsrail baskısı var. İçeride Epstein dosyası rafta duruyor. Bu tarafta demokratlar bastırıyor. Bir de gelmekte olan 3 Kasım seçimleri var. Dolayısıyla işi çok zor. Bakmayın siz güldüğüne eğlendiğine. Biraz önce dediniz ki uyandığında ilk mesajı bu. Bence hiç uyuduğu ettiği yok. Uyuyamıyordur da. Yani şu baskı ortamında nasıl uyuyacaksınız? İçeride kazan kaldırdı muhalifler. Bakın kongre bekliyor. Dolayısıyla 60 günlük süre doldu. Bir mektup gönderdi. Gülmekten yıkılırsınız. Mektubun içeriğine bakın. Diyor ki sizi bilgilendirme amacıyla gönderdim. Kongreden savaş yetkisi isteyecek durumda değilim. İstemiyorum diyor. Hala anayasayı ihlal ederek yola devam etmeye çalışıyor. Şimdi bir son dakika şey düştü. Cumhuriyetçi senatörler senatoda bir İran savaş yetkisi yasası hazırlığı içindelermiş. Geçer geçmez ama sınırlı bir yetki. Bu ne demek? Bu Trump'ın ikinci aşamaya, savaşın ikinci aşamasına hazırlandığını gösteriyor. Yani açıkça İran tahrik ediliyor, provoke ediliyor. Burada Amerikan savaş gemilerine saldırılması sağlanarak ABD'de diyecek ki biz meşru müdafaa hakkını kullandık, misilleme hakkını kullandık deyip ikinci safhayı başlatıp tüm 28 Şubat'tan bu tarafa süren savaşı da bunun içine dahil edip böylece sıyrılıp çıkmak istiyor Trump. Bu Trump'ın düşüncesi olabilir. Yoksa bu özgürlük projeksiyonu veya projesinin bir anlamı yok. İran diyor ki bu sabah açıkladı. Gelirseniz vururuz diyor. Yani Hürmüz Boğazı'nı geçmeye kalkarsa Amerika ben vururum diyor. Şimdi Amerikan tarafı da diyor ki biz eskortluk yapmayacağız. Yani eşlik etmeyeceğiz gemilere. Sadece navigasyon, lojistik destek, rehberlik gibi şeyler
0: tamam da
7: sunacağız.
0: Sana da böyle gemi kaptanları korkuyorlar yani. Hani bu riski alırlar mı? Ben sana yol göstereceğim. Şuralardan gelirsen mayına çarpmazsın. Buralardan geçersen hedef olmazsın diye bir vaatle. Kolay mı bu işler?
7: Sonuçta iki Amerikan mandıralı

0: bandıralı gemiyi, yani Amerikan bayraklı gemiyi, ne bileyim, iki tane muhrip geçirmiş. Akşama şey, öğleden sonra işte bir haber de öyle geldi. CENTCOM'un açıklaması, ama deniyor ki bu gemiler zaten Basra Körfezi'nde, Katar'da, Matar'da, orada bir limanlardaydı. Veya içeriye nasıl girdi? Nasıl iki Amerikan gemisini çıkardı? Şimdi bakın, inanılmaz bir bilgi kirliliği var.
1: Doğru.
0: Şimdi İran'da biraz önce siz de söylediniz. Vurduk dedi, sonra dedi ki yani uyarı atışıydı. Değdi değmedi bilmiyoruz. Dolayısıyla şimdi bunu tam teyit edememişken, bölgede inanılmaz bir kaos varken, biraz önce de Naftali Bennett'i verdiniz ama dün mesela Netanyahu apar topar güvenlik kabinesini topladı. İran meselesini konuşuyorlar. Trump İsrail'de, İsrail medyasına koştu. Dedi ki 14 maddelik anlaşmayı kabul etmeyeceğim, merak etmeyin. Hemen ardına Netanyahu kabineyi topladı. Dahası dün Netanyahu 27 Ekim'deki seçimleri Eylül ayına, bir ay önceye alma girişiminde bulundu. Yani İsrail'de de sıkıntı var.
1: Bir yandan da
0: Siyaset şu anda
1: mesela
0: halk
1: kabine
0: sokakta.
1: toplantısı sonrası gitmesi gereken mahkeme güvenlik gerekçesiyle gelemiyorum, acil devlet işleri var diye bir mesaj gönderip
0: Ha,
1: konuşmadan da
0: muhtemelen onda
1: kaçtı.
0: bahane yaptı, ama 11 Mayıs'ta Beyaz Saray'a gidecek Netanyahu. Lübnan Cumhurbaşkanı'yla mini bir zirve yapacaklar. Yine dosyalarla gidecek. Ben onun için diyorum ki 11 Mayıs'a kadar herhangi bir görüşme turu falan beklemeyin. Barış da beklemeyin. İkinci tur falan da başlamaz. Çünkü Netanyahu orada yine Trump'ın zihnini zehirleyecek, kafasını zehirleyecek ve niye yine Trump'ı savaş politikalarıyla saldırgan bir şekilde Basra Körfezi'ne salacak.
1: Peki Sayın İnter, biraz Trump'ın şu korson açıklamasını da değerlendirelim, konuşalım istiyorum. Aslında Trump olanı ifşa ediyor diyebilir miyiz? Yani hani eskiden de bu işleri yapardı Amerika, ama böyle süslü süslü laflar kullanırdı. Demokrasi, özgürlük işte, o bölgelere işte bir şekilde güvenlik, istikrar getirmek filan diye. Trump diyor ki yo, biz bildiğin korsanlık yapıyoruz diyor. Bayağı da karlı bir iş diyor. Bir yandan da mesela İsrail'in işte Sumut'a yönelik korsanlığı var. İşte Atina yönetiminde bir anlamda yanına çektiği ya da işte kullandığı. Üzüm üzüme baka baka mı kararıyor? Ne oluyor sizce?
2: Ya valla şimdi Amerika yepyeni bir dönem ve durum yaşıyor Trump'la birlikte. Yani biz de hani böyle kodları çözmeye çalışıyoruz. Çok ne şahsına münhasır bir kişilik. Ya böyle her şeyi dümdüz söylüyor. Böyle bak bazen kaba, bazen hoyrat, bazen üstenci bir dille ifade ediyor. Ya diplomasi ve hani uluslararası hukuk, uluslararası böyle yerleşmiş kaideler burada geçerli değil. Yani kapsama alan dışında. Dolayısıyla bakarak ancak okuyabilir. Çünkü yeni bir durum. Adam dümdüz söylüyor. Yani mesela diyor ki İran'ı taş devrine döndüreceğim. Şimdi Trump olunca ya acaba nasıl falan diye böyle bizi de alıştırdı, işin kötü tarafı. İyi tarafı değil, kötü tarafı. Şaşırmamaya başladık adam böyle deyince. Mesela eskiden bu çok böyle ciddi büyük problemlerdi bu tür söylemler. Mesela diyor işte İran ordusu İran'da bir yer kalmayacak falan. Yani İran karşılık veriyor, işte sizin donanmayı iki füzeyle vurduk. Burada siz cehenneme dönüyor. Kalibaf da artık onların diline uymaya başladı. Gülücük emojisi falan koyuyor yazarken. Ya bu sosyal medyayla herhalde böyle uluslararası hukuku, diplomasi yeniden tarif etmek gerekiyor. Gerçekten. Ya benim hani üniversitede biz
1: Çok
2: bunu
1: ezberler
2: okumaktık.
1: bozuldu bu anlamda. Esas uluslararası ilişkiler hocaları bayağı
0: Buna
1: zorlanıyor. Sayın adı belli benim.
0: dijital
2: Tabii.
0: diplomasi diyoruz artık. Dijital
2: Yani
0: diplomasi bunun
2: hocam bu
0: adı.
2: yeni bir durum. Yani yeni bir durum. Ya diplomamı geri alın ya da burayı da öğretin bir daha. Yani buraları öğretmediniz bize.
0: Yo,
2: Şimdi
0: başladık
2: dolayısıyla
0: dijital
2: hani
0: diplomasi
2: biz de
0: dersi
2: hakikaten
0: veriyoruz.
2: böyle biz de hakikaten böyle tahlil ederken şey oluyor. Yani tuhaf bir şey. Ama bana sorarsan bu karşılıklı el yükseltmeler sonunda tekrar bir sıcak çatışma bizi bekliyor. Yani ben tarafların açıklamalarına baktığımda bu hani ateşkes olduğu günde hani ünlü Rus yazar Anton Çehov diyor ya, duvarda asılı bir tüfek varsa o mutlaka ilk perdede
0: Patlar.
2: gördüyseniz ikinci, üçüncü
1: Patlar.
2: perdede bir yerde patlar. Şimdi ateşkes oldu. Ertesi gün bunlar duvara tüfeği astı. Dolayısıyla iki taraf da hala tüfeği de indirmedi. O patlayacak diyor.

0: Müzakere konusu yapalım. Şimdi işin kilitlendiği yerleri söylüyorum. Amerika ne diyor? Hürmüz'ü derhal aç. O kontrol de sende olmayacak. Ondan sonra ne diyor? Öyle müzakere erteleme diye bir şey yok. Uranyumu derhal ver. 20 yılda bütün nükleer çalışmaları askıya aldığını dünyaya ilan et. Bunları sen hallettikten sonra ben yaptırımları seninle oturup konuşabilirim. Şimdi mesele şöyle. Ya şu makas bu. Şimdi ben hani son duruma bir bakayım nedir diye bizim diplomatik kaynakla görüştüm. Şimdi Pakistan, biz yani Türkiye, Mısır ve Katar. Ben yayına geldiğim saate kadar hala devredeler. Yani yeniden silahlar patlamasın ve bunları biz masada tutalım diye. Şimdi sorduğum soru, hani umut var mı? Ya diplomasi aslında şöyle olan makası mümkün olunca böyle yapma aracıdır. Yani böyle bir müzakere dilidir diplomasi. Şimdi zorluyorlar ama ben umutlu değilim kendi adıma. Yani mesela an itibariyle nasıl tarif edebiliriz durumu? Bir masa, masada bir vazo var. O vazo henüz düşüp kırılmadı. Ama benim kanaatim, İki tarafta o masaya tekme atacak ve o vazo kırılacak. Eli kulağında. Yani çok beni pesimist bulabilirsin. Çünkü İsrail faktörü, sevgili hocam dedi ya, sen de tarif ettin bunu sevgili İbrahim. İşte İsrail faktörü işin içinde olduğu sürece buradan bir müzakere çıkarmak çok zor.
1: Peki şunu sorayım şimdi, kere sizin mesela anlattıklarınıza
0: İsrail
1: baktığımızda
0: İsrail'e bir kenara git demek gerekiyor.
1: Rejimin değişikliği gibi bir talep yok. Yani ilk başta bu mesele bu yüzden başlamış. Hani Molla rejimini yıkacağız.
0: Doğru, doğru.
1: Diye başlamıştı. Böyle bir talep olmaması İsrail'in hani taviz verdiği anlamına mı geliyor, yoksa birazdan üstadına soracağım ama Bennett'in işte hani bakın bizim arkamızda durmazsanız yarın bir gün işte bu DAEŞ'lılar, işte Hamaslılar, Hizbullahçılar Manhattan'a da gelir, nükleer bombalarla bu kez 11 Eylül'ü yapar diye tehdit ediyor ya. Bu mesajların bir anlamı olmalı. Hı-hı. Yani ne oluyor şu anda peki? Yani İsrail pazarlığı neresinde?
0: Şöyle, ben şimdi o saldırının ilk başladığı gün iki taraf için de maksimum hedef belliydi. Amerika ve İsrail'in maksimum hedefi rejimi ortadan kaldırmak. Ki o yüzden Hamane ile başladılar. Yani bir numarayı öldürerek rejimin çözülebileceğini, kilidi açabileceklerini düşündüler. Öyle olmadı. Yani kilidi açamadılar. Çünkü bunların bir B planı vardı. Yani saldırı ve savaş olması durumunda mevcut rejimi update edip işte sahaya inmek. İşte devrim muhafızları, lokal kontrollerle, işte mozaik savunma dediğimiz bir güvenlik teorisine döndüler. Şimdi Amerika bunu mesela hesaplamadı. Hamane'yi bırak, Hamane'yi bir numarayla bitti, birçok adamı öldürdü. Ama İran rejimi çözülmedi. İçeride muhalifler de şey yapmadı, baş kaldırmadı. Tam tersine rejime dönük konsolide oldu. Kürtler ve Beluciler de ayaklanmadı. Yani Amerika'nın rejimi çökertmeye dönük A, B, C, D planların hiçbiri işlemedi. Dolayısıyla Amerika ve İsrail için maksimum hedef rejimi çökertmekken, İran'ın maksimum hedefi rejimi ayakta tutmak. Şu anda İran başardı. Yani rejimi ayakta tuttu. Şu anda Amerika planı bence değiştirdi. Nedir o? Rejimi bu Venezuela'ya benzemiyor. Ya da daha önce işte yaptığımız işlere pek benzemiyor. Bu nevi şahsına münhasır. Dolayısıyla o zaman rejimi terbiye edebilir miyiz tırnak içinde? Şu anda ona yöneliyor. Yani peki, Hürmüz'ü işte kontrolünü falan sende olmayacak. Müzakereyi ilan et. Ondan sonra yani akıllı ol. Ben de seni yaşatayım. Sonra Trump muhtemelen şöyle bir A4 kağıdını alacak. Diyecek ki bu anlaşma, zafer benim. Ben savaş kazandım. 9. savaşta bitirdim. Şimdi onun hesabını yapıyor. İran da diyor ki ya ben bu kadar hani şey oldum, bu kadar hani zarar gördüm, savaştım, bunu kotarayım. Hürmüz kartı üzerinden yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla şu anda bana sorarsan Amerika ve İsrail rejimi ortadan kaldırmaya dair o maksimum hedeften vazgeçti. Şimdi burada tabii Körfez'deki ülkelerin pozisyonu da önemli. Yani Şimdi Amerika mesela

0: Şu ana kadar 7 milyar dolara yakın para harcandığı söyleniyor bu savaşta.
1: Yani bu savaşın
0: Şimdi
1: dolaylı
0: Katar,
1: maliyetinin 1
0: Kuveyt...
1: trilyon dolar olduğu hesaplanıyor Amerika açısından.
0: Ha.
1: İşte batan şirketler,
0: Ha, şimdi bir
1: artan
0: yandan da
1: enerji
0: Körfez
1: maliyetleri
0: ülkelerinde
1: vesaire.
0: tabii. Ha. Dolayısıyla Körfez ülkelerine de bir maliyet çıkarıyor. Şimdi Körfez ülkeleri Amerika üzerinde bir baskı kurup ya anlaşmaya zorlayalım mı diyecek, yoksa o duvarda asılı tüfek ateşlendiğinde bu ülkelerde savaşın bir parçası mı olacak? Olursa iş çok daha karmaşık ve çok daha böyle genele yayılacak bir savaş olacak ki pek arzu edilen bir şey değil bu. Pek değil, hiç arzu
1: İnşallah
0: edilen bir
1: olmaz
0: durum değil.
1: Sayın
0: Şu
1: İhtar. Yani
0: anda
1: enflasyon
0: Türkiye
1: 4,17 geldi. Yani hani bu kadar kemer sıkıyoruz, bu kadar mücadele ediyoruz.
0: tabii.
1: Vatandaş
0: Şöyle İbrahim, ben
1: yani bu
0: sana
1: kadar
0: da hemen hızlıca şeyi de
1: destek
0: özetleyeyim.
1: vermeye çalışıyor. Bu kadar ekonomik anlamda politikalar geliştiriyoruz. Sonra bir savaş, bir işte birilerinin çıkarları tüm bölgeyi kaosa sürüklüyor bu anlamda.
0: Doğru. Ben bizim hariciyenin hani üç aşamalı planını da söyleyeyim. Bizim hariciyemizin birinci aşama hedefi bu savaşın çıkmasını önlemekti. Çok da çabaladı, olmadı. Şu anda Türkiye'yi bu savaşın dışında tutmak ikinci hedef. Üçüncü hedef de yayılmasını önlemek. Yani bu Körfez
1: Evet.
0: ülkelerin savaşa dahil olmasını engellemek. En son Sayın Hakan Fidan Riyad'daki toplantıda, yani Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Pakistan falan olduğu o toplantıda da büyük ölçüde Sayın Fidan bunu başardı. Fakat yeniden savaş başlarsa ne
1: İşin
0: kadar
1: rengi değişebilir,
0: başarabiliriz?
1: doğru.
0: Gerçekten onun cevabı yok bende.
1: Peki, Sayın Adıbelli'sine devam edelim. Bu eski Başbakan Bennett'in kendi seçimler sonbaharda yapılırsa koalisyona gittiği için Netanyahu devirebilir ve yeni başbakan olabilir yorumları yapılıyor. Amerika'ya işte nükleer bombalar teröristler tarafından, tırnak içinde söylüyorum, ülkenize taşınabilir. Yeni 11 Eylül'ü yaşayabilirsiniz mesajı vermesi. Ki 11 Eylül'le ilgili biliyorsunuz hani hep komplo teorileri diye konuşuluyor ama mesela Yahudilerin işe geç kalması, işte uçakların çarptığı andan sonra binanın temelden havaya uçuyor olması gibi birçok mesele gündeme getirilmişti o dönemde de. Hani bu derin devletin kendi yaptığı bir iş miydi ABD müesses nizamının diye söylerlerdi. Sonra da işgal hareketleri başlamıştı. Irak ve biliyorsunuz Afganistan hedef alınmıştı. Sorumu şuraya bağlayacağım. Bir, bu kafa yapısını analiz etmek için bunu soruyorum. İkincisi de şimdi Ben Gvir diye bir kafa tasçı birisi var yani. Ulusal Güvenlik Bakanı İsrail'in eşi doğum gününde 50. yaş gününde idam ipli bir pasta hediye ediyor kendisine. Ya böyle ailece bir böyle bir kafa gidikliği midir bu? Hani hadi tamam Ulusal Güvenlik Bakanı böyle bir kafa ama eşi de yani tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş gibi bir durum mu? Ya bir insan kocasına idam ipli doğum günü pastası hediye eder mi? Filistinleri asmak için gösterdiğin çabayı destekliyorum diye. Ya bu nasıl bir zihniyet, nasıl bir yapı? Biri gidiyor işte bir kilise rahibesine saldırıyor. Öbürü gidiyor Hazreti İsa heykelini parçalıyor. 11 tane kiliseyi havaya uçurmuşlar Lübnan ve Filistin'de bugüne kadar. Ya aslında bunlar Hristiyanlardan da nefret ediyor anladığım kadarıyla ama bunu şimdilik bastırıyorlar herhalde ihtiyaçları olduğu için. Siz nasıl okuyorsunuz bu zihniyeti?
2: Tüm insanlıktan nefret ediyor bunlar. Yani sadece Hristiyanı, Rum'u, Ermenisi değil, herkesten nefret ediyorlar. Kendilerini bir üstünlük gördükleri için. Yani işte görüyorsunuz işte kendi ipini gösteriyor aslında bence. Kendi geleceğidir o pastanın üzerindeki. Bence kendi geleceğini göstermesi açısından önemlidir. Ben Gibir kendi geleceğine bakıyor. Ben böyle yorumladım. Yani orada Filistinlilere falan uzattığı veya verdiği bir mesaj değil bizzat. Bilmiyorum ama eşi bunu bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı, bir sürpriz veya bir şaka mı olsun dediler ama böyle bir şey, bir idam ipi bence Ben Gvir'in kendi geleceği içerisinde gösterilecek en önemli şey. Şimdi biraz önce Bennett'ten de
1: Bunu hani
2: bahsettik.
1: savaş suçlusu
2: Yani bu
1: olarak yargılandığı süreçten dolayı söylüyorsunuz değil mi? Yani cezaevinde
2: Yani
1: mahkumiyeti
2: ben
1: olacak.
2: artık bu itimar, Ben Gvir'e çok da artık itimat etmekte önem vermeye gerek yok. Yani bu adamlar
1: Evet.
2: maalesef işte Netanyahu'nun o çılgınca kafasındaki planları yerine getirebilmek adına bu adamları da getirdi gündem yaptı. Yoksa bu adamlar İsrail'de gündem olmayan aşırı sağ kılıklı adamlar. Fakat işte bu soykırım suçunda Netanyahu'nun en büyük destekçisi bunlar. Ha, sonbaharda bir seçim var. İşte Eylül alacak falan. Biraz önce de Naftali Bennett konuştu. Onun haberini dinledik. Ya şimdi benim hep bir baştan beri bir savunduğum tez var.

0: İsrail bir militarist devlet. Netanyahu Seyarat Matkal Komando Birliği'nden siyasete gelme. Temeli asker. Naftali Bennett binbaşı olarak ayrılmış orduda. Bakın binbaşı. Ya İsrail'i ordu yönetiyor. Eski askerler yönetiyor.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla
1: Ama
0: Abdi'nin
1: Naftali
0: bu
1: diyor ki
0: öteki...
1: biz Orta Doğu'daki tek demokrasisiz diyor.
0: Ya ne
1: Demokrasiyiz diyor.
0: demokrasisi? İbrahim Bey, bunu hep söyledik. Bana göre dünyanın en militarist ülkesi ve askeri vesayetin de buram yaşandığı yer ya. Şu anda siyaset İsrail'de askeri vesayet altındadır. Siyaset ordunun kontrolündedir ve esiridir. Yani mesela ne demek istiyorum? Bir sol parti yok. Bir sivil siyaset yok ya. Mesela bir avukat, gazeteci, sivil toplum kuruluşu üyesi, bu tip insanların oluşturduğu bir sivil siyaset yok. Bakıyorsunuz hepsi ordudan emekli. Hepsi. Ya da işte şu aşırı sağa bakıyorsunuz. Haham. Hahamlarla ordu mensupları arasında sıkışmış bir siyaset var. Bunu niye anlattım İbrahim Bey? Eylül'de Naftali Bennett'in gelmesi hiçbir şey değiştirmeyecek. Bakın adamdaki kafaya bak. Şu konuşma var ya. Daha geçen yıl Netanyahu Biden döneminde kongrede yaptığı konuşmanın aynısı.
1: Evet.
0: ABD ile İran arasında duran biziz. ABD ile Orta Doğu'daki radikal grupların arasında duran ülke İsrail'dir. Sizi bunlara karşı biz koruyoruz diye 11 Eylül'e o da atıfta bulundu. Şimdi yani ben Naftali Bennett'e niye orada insanlar oy verecek? Biz niye kredi vereceğiz? Hiçbir şey vermeyeceğiz. Çünkü Netanyahu gidecek. Onun bir benzeri küçük Netanyahu'cuklar gelecek. Onu taklit eden. Naftali Bennett de bunlardan biri.
1: Evet.
0: Yani gelince zannediyor musunuz Gazze'de barış olacak? İsrail saldırgan politikalardan vazgeçecek? Bakın bugün Netanyahu'nun kopyası. Çünkü neyi biliyor? Eğer bu sertlik politikasını devam ettirirse bir yerlerden destek alacağını biliyor. İçeriden de dışarıdan da.
1: Şimdi biraz hızlandıracağım gündemi, sayın Adıbelli. Bir yandan da
0: Buyurun.
1: mesela bize dair önemli gündemler var. Bir tanesi Yunanistan, biliyorsun hani Macron'a sırtını yaslamaya çalışıyor. İsrail'e işte Sumut'a saldırıda olduğu gibi kol kola girişmiş vaziyette. Ukrayna'da diyor ki ya Ege Denizi için bize diyor SİDA verin diyor. Silahlı insansız deniz aracı, biliyorsunuz Rusya'ya karşı kullanıyor bunları Ukrayna. Zelenski'den Ukrayna'dan bir mesaj geliyor, diyor ki ya bunları biz severiz ama Türkiye'ye karşı kullanmamak şartıyla. Yani bunu şart düşeriz. Yani Türkiye'ye karşı böyle bir şey kullanacaksa bunları size veremeyiz diyorlar. Bir, bunu okumanızı rica edeceğim. Nasıl yorumluyorsunuz? İki, yarın Saha 2026 başlayacak. Türkiye'nin savunma sanayi
0: Evet.
1: ekosistemi için çok önemli bir buluşma. Ve bugün Aselsan'ın 2 trilyon liraya geçen ilk Türk şirketi olma bilgisi borsadan yansıdı kamuoyuna. Bu anlamda da bir değerlendirme almak isterim. Hani nasıl gidiyoruz, nasıl bir mücadele içerisindeyiz? Bugün işte haber vardı. İngiltere medyası Baykar'ın 3 yeni geliştirdiği SİHA sistemi üzerinden övgüler diyor. Yani Türkiye bu anlamda hani bir doktrin üreten ülke haline geldi diye. Biraz taşıma suyla değirmen mi döndürmeye çalışıyor Atina yönetimi?
0: Yani şimdi tabii Atina'yı yine doğrudan ilgilendiren bir mesele 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın hangi zorluklar içerisinde yapıldığını hatırlayalım. O günkü Türkiye'yi unutmayalım.
1: Aselsan'ın
0: Bakın
1: da o
0: ondan sonra
1: zorluklar sebebiyle kurulduğunu da hatırlayalım.
0: aynen onu söyleyecektim. Aselsan hangi zorluklarda kurulduğunu ve bugün geldiği durum gerçekten gurur verici bir durum. Yani Aselsan bugün uluslararası alanda göz bebeğimiz. Dolayısıyla çok da ilgi topluyor. Bu tabii Aselsan yetmez. Daha nice Aselsanlar istiyoruz. Yani bunun yanında işte bir Bayraktar var. Bayraktar da yetmez. Daha nice Bayraktarlar istiyoruz. Çünkü bakın savunma sanayindeki hamlelerin ne kadar önemli olduğunu şu etrafımızda yaşanan olaylar bize gösterdi. Demek ki bazı şeyler beyhude yapılmıyormuş. Onun için şimdi Yunanistan'da kendisi aklı sıra Türkiye'deki bu rüzgarı yakalamaya çalışıyor. İşte Ukrayna'dan İHA'lar, pardon deniz
1: SİDA diyorlar,
0: araçları
1: silahlı insansız deniz aracı, SİDA.
0: SİHA diyorlar. Sonra bunlar şimdi bunun havasını da biliyorsunuz İsrail'le özellikle
1: Evet,
0: İsrail'le bu
1: kamikazeleri.
0: bir takım anlaşmalar yapmaya çalışıyorlar. Efendim Fransa'yla işte savunma anlaşmasını uzattılar. Şimdi ben buradan soruyorum. Ege'de hiçbir şey yok şu anda. Kavga yok, gürültü yok, anlaşmazlık yok. Bu neyin hazırlığı? Miçotakis neyin hazırlığını yapmaya çalışıyor? Bunu tabii anlam veremiyoruz. Ya bu kadar hazırlığa gerek yok. Bakın kara sularınızın bitişik bölgesinde sadece insani bir hareket olan Sumu'da İsrail müdahale ediyor. Bu sizin egemenlik hakkınızı aslında ihlal eder. Çünkü yanı başınızda oluyor bu. Yani uluslararası sular hemen Yunanistan yanı başında. Ve buna sırtını dönüyor. Gazze'de onlarca Rum Ortodoks kilisesi bombalandı. Yunan

0: Yunanistan'ın gıkı çıkmadı. Yine onun hakkını Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan savundu orayı. Yani şimdi Türkiye'ye karşı biraz önce çok güzel bir ifadede bulundunuz. Taşıma suyla değirmen dönmez. Yani oradan buradan devşirerek, oradan buradan aşırarak, oradan
1: Yani mesela
0: buradan
1: Türkiye bu
0: getirerek.
1: süreçte 81 ilde drone üretim ve eğitim merkezi kurma hedefinde.
0: Ya drone'un bir tarafta, siyasi bir tarafta, Kaan geliyor, 5. nesil uçağımız geliyor. Türk ordusunun geçirmiş olduğu aşama yüksek teknolojiye dayalı daha hızlı cevap verebilme kapasitesi var. Yani şimdi hangi birini söyleyelim? Yunanistan bunların hangi biriyle insan kaynağı? Ya insan kaynağın yok bir kere. Ülke derinliğin yok. İşte İsrail'le, Rum kesimiyle kendileri açısından bir korku içerisindeler. Aslında biz soruyoruz ya Yunanistan bu efendim hazırlığı neye yapıyor? Aslında Yunanistan da şunu soruyor. Türkiye bu kadar savunma sanayinde attığı adımlar ne için? İnanın onlar bizden daha fazla bu noktayı tartışıyorlar. Fakat burada Fransa çok dikkat çekici. Ben Macron'un açıklamasının böyle bir dil sürçmesi olduğunu falan düşünmüyorum. Çünkü Macron biliyorsunuz zaten Afrika'daki o yeni süreçte Türkiye'nin Afrika'da giderek büyümesi, açılması, insani olarak, dostane olarak orada bulunması. Çünkü biliyorsunuz Fransa, İngiltere orada sömürgeci faaliyetler için bulmuştu. Şimdi oradan dışlanan bir Fransa var. Bundan memnun değil. Avrupa'da giderek etkisi hissedilen bir Türkiye var. Bundan memnun değil. Levant dedikleri Suriye, Lübnan, buralar eskiden ne denirdi? Suriye'nin arka bahçesi denirdi, değil mi? Hafız Esad'ın kardeşi bile nerede yaşıyordu? Paris'te yaşıyordu. Şimdi bunlar hep gitti elinden. Yani bugün Suriye dediğiniz zaman bir Türkiye var. Lübnan gerçi öyle. Yani
1: Ama
0: Fransa
1: tamam da Sayın
0: o
1: Adıbeyli, şimdi mesela İsrail'e karşı Lübnan'ı koruyamıyorsun. Afrika ülkelerinde
0: işte
1: sömürge düzeni kurmuşsun. Sadece malları,
0: Rusya'ya
1: kaynakları
0: karşı
1: sömürüyorsun,
0: duramadın mesela.
1: çalıyorsun. Hiçbir şey vermiyorsun. Mesela Musti Kusti diye bir tane stand-upçı var. Diyor ki ya bize diyor emperyalistler gelirler diyor. Her şeyi alır götürürler diyor. Bir de bizi diyor küçük gördükleri için diyor bir şey de öğretmezler diyor. Türkler öyle değil diyor. Geliyor diyor. Bir senede bu stadı yaparız diyor. Bir senede yapıyor diyor. Aa yapılıyormuş diye bakıyoruz diyor. Önceki giren Fransız diyor 10 sene yapmıyordu diyor. Bize de diyor muamele, yani amele muamelesi bile yapmıyordu diyor. Yani şimdi benim babam diyor AK Partili oldu diyor. Yani şimdi böyle bir durum var Afrika'da baktığınızda.
0: Şimdi biraz önce de dedim ya büyük bir kan kaybı içerisinde. Şimdi ne yapmış? Ermenistan'ı yanına almış. Çözülmüş, bitmiş olan Karabağ'ı yeniden kaşıyorlar. Bakın ya 10 Nisan ya 11 Nisan. Paris'te diaspora Ermenisi toplandı. Bütün Ermeniler bir araya geldiler. Hatta Ermenistan'dan muhalif Ermeni grupları da geldi. Orada büyük bir toplantı yaptılar. Toplantıda alınan kararlara bakın. Karabağ'a sahip çıkacağız. Yani Karabağ meselesi yeniden gündeme getirecekler. Ve soykırım yalanı Paşinyan biliyorsunuz son açıklamalarla artık giderek o şey önemsizleştirdi. Dikkat ediyor musunuz? Bu 24 Nisan'da artık hiç gözümüz kulağımız Beyaz Saray'da değildi. Başkan ne diye açıklama yapacak diye beklemedik. Hatta ben sosyal medyada da yazdım ya ne oldu haberi olan var mı? Ne dedi acaba falan. Yani artık bu mesele bile gündemden düşmüşken şimdi Ermeniler bu taşnaklar, hınçaklar tekrar bu işi kaşımaya çalışıyorlar ve bunu yaptıran Fransa. Bakın şimdi
1: Peki tam oradan
0: Ermenistan'da
1: devam edelim o zaman. Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi Ermenistan'da.
0: aynı.
1: Beklentileriniz ne yönde? Biz 18 yıl sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı seviyesinde bir temsille katılıyoruz. Sayın Cevdet Yılmaz
0: Bence
1: gitti.
0: manidardır. Yani bizim tamam katılmamız önemli ama bu toplantının Ermenistan'da yapılması bence manidardır. Düne kadar sahip çıkmadınız Ermenistan'a ekonomik anlamda, siyasi anlamda Rusya'nın kucağına attınız Ermenistan bugün ne değişti ki bu kadar kıymetli hale geldi? Bu önemli. Şimdi Haziran ayında bir seçim var İbrahim Bey. Haziran ayındaki seçimde Paşinyan devam etmesi lazım. Parlamento seçimi. Paşinyan'ın desteğinin güçlü olması lazım. Ben bu toplantının burada yapılmasının bir noktada Avrupa'nın Paşinyan yönetimine verdiği destek anlamında önemli buluyorum. Ama ben Paşinyan'a da inanmıyorum. Açıkça söyleyeyim. Paşinyan bizi oyalıyor. Çok oyalıyor. Yani bugün tamam Anikale Köprüsü'nün restorasyonunda anlaştık falan. Güzel şeyler söyleniyor da %99'u tamamlanmış bir anlaşmanın neden altına hala imza atmakta bu kadar yavaş davranıyor? Niye zamana
1: Yani en
0: yayıyor?
1: son
0: Neyi
1: Aliyev'in verdiği
0: bekliyor?
1: mesaj hani barış iklimini oluşturduğumuza inanıyoruz şeklindeydi. Yani
0: Alev söyledi
1: Azerbaycan
0: zaten
1: pozitif
0: %90
1: konuşuyor ama
0: tamamlandı.
1: siz yine de güvenmiyorsun. Bir yandan da şöyle ben ama ya mesela baktığınızda da Paşinyan kendi ülkesinde bayağı bir risk almıyor mu? Yani bugüne kadar Ermenistan'a tabu olan konularda mesela 1915 olayları için ya biz hep Rusların gözünden, Avrupa'nın gözünden bu olayları okuduk ama tarih böyle söylemiyor gibi net mesajlar veriyor. Ya da diyor ki biz Rusların tamam, ipine daha ne kadar kuyuya ineceğiz bulunduğumuz bölgede. Birinci Dünya Savaşı'nda bunlar, indik gördük diyor.
0: Bakın bunlar güzel. Gururumuz okşuyor değil mi?
1: Evet.
0: Güzel. Ama nihai imza atılmıyor. Gururumuzu okşuyorlar, sırtımızı sıvazıyorlar, zamana yayıyorlar. Bakın oyun burada işte. Ben de diyorum ki Paşinyan nereye oynuyor? Ya kardeşim bakın Aliyev diyor ki, Sayın Aliyev, bitti diyor ya, her şey bitti, her şeyde anlaştık, bir imza kaldı. Şimdi Aliyev imza atmak istiyor, Amerika at diyor. Paşinyan yok armutun sapı, yok üzümün çöpü, aha öyle aha böyle, bir Avrupa'ya gidiyor, bir geliyor, bir öyle. Ya hala imza atmadı. Ne zaman atacak? O zaman ben şunu sorarım. Zamanı oynuyorsun. Bunu rafa kaldıracaksın. Dondurulmuş bir ihtilafa çevirip günü gelip güçlenince eli tekrar mı getireceksin? Evet. Kardeşim madem bir yola girdin, Ermenistan'da herkesi karşına aldın, at imzayı, kurtul bu işten. Niye oyalıyorsun? Ben onun için, kimse kusura bakmasın Miray Bey, sizle daha önce de konuştuk bunu. Ben Paşinyan'a güvenmiyorum.
1: Peki. Zaten hani siyaset de biraz hani uluslararası ilişkiler de çıkarlar odaklı ve dönemsel aynen değişebiliyor. Çok normal. Sayın İtel 3 dakika kaldı. Sizden de bir yorum almak isterim. Değil.
0: Çünkü mesela şimdi bir yandan da, iyi bir kavram değil.
1: Bir yandan da mesela Rusya'nın üssü olan bir ülkede Avrupa siyasi topluluğu toplanıyor ve NATO Genel Sekreteri Rutte de orada yani. Hani bir, böyle bir sembolik anlamı olan bir iş de yapılıyor.
2: Doğru.
1: Siz nasıl okuyorsunuz Doğu Cephesi'ndeki gelişmeleri? Hep böyle işte İran'ı konuşuyoruz, Kuzey Cephesi'nde Ukrayna'yı konuşuyoruz ama Doğu Cephesi de yeniden hareketlenecek mi o zaman? Yoksa bunlar tamamen istikrarlı bir kadınlar mı?
2: Barış Hocam'ın tespitleri önemli. Şimdi Ermenistan kabuğunu kırmaya çalışıyor. Ya bir yandan hani Rus etkisinden hani tümüyle kurtulma ihtimali yok. O Ukrayna'nın başına gelen onun başına da gelebilir. Ama en azından böyle biraz böyle etkisini kırıp biraz daha bir Avrupa ve Amerika'da mümkün olduğunca aslında orayı açmak istiyor. Fakat Paşinyan'ın şöyle hocam bilmem katılır mı ama Paşinyan'ın en büyük sorunu yani hani diyor ya hocam imza atsın kurtulsun falan. Paşinyan'ı baskı altında tutan diaspora.
1: Doğru.
2: Diaspora adamı mahvediyor. Yani adam Aliyev'le bir fotoğraf verdi, başına gelmeyen kalmadı ya. Darbe oluyordu Ermenistan'da. Ermenistan'daki o papazlar falan halkı sokağa davet etti. Adam canını zor kurtardı. Keza geldi İstanbul'a Sayın Cumhurbaşkanı'na görüştükten sonra yani benim Mike Tyson'dan ringe çıkıp dayak yemem gibi adam inanılmaz dayak yedi. Yani diaspora ayaklandı, içeride küfürler haddi hesabı yok. Yani o diasporanın gücünü kırması lazım. Ha onun yolu nedir vallahi ben de bilmiyorum. Biz evet, aynısını
0: o zor kırılır.
2: Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde de yaşadık. Barış Hocam hatırlar mısınız?
0: Tabii. Protokolleri diyorsunuz. Protokollerin imzalanması.
2: Orada yine diasporadan dayak yediler. Orada da diasporadan dayak yiyip korkup kaçtılar. Yarım kaldı iş.
0: Ararat Dağı dedi.
2: Yani o diaspora ciddi bir sorun.
0: Şu Melik Bey hatırlarsanız o gün şu tartışma vardı. Biz protokolleri imzaladık. Gençler sıra sizde, Ararat Dağı'nı da siz alacaksınız demişti o zamanki Cumhurbaşkanı. Süreç öyle bozulmuştu hatırlarsınız.
1: Doğru. Peki veda vakti geldi. Kütahya Doğumlupalan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbelli ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. Ben de veda ediyorum. Erkan Kol akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşça kalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
1: Yusuf.
3: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
4: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, Kılçık hocam. Albayrak Finans,
5: yarını güvenle planlar. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24.

Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksoft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: gazetesi 37 gün sonra evet. özel ihraç olarak duyurmuş okurlarına, manşetten duyurmuş haberi. Konuşursam orada oturamaz diyen yolsuzluktan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Yalım'ı ihraç etti diyor.
1: Ya ben
0: konuşursam
1: okudum.
0: orada oturamaz lafı önümüzdeki günlerde bazı şeylere gebe mi? Bir şey daha soracağım. Hafta sonu bu onlar bir şey oynuyorlar ya, il başkancılığı oynuyorlar Gürsel Tekin'le. Özgür Çelik. Özgür Çelik hafta sonu CHP medyasının da boy gösterdi. Orada diyor ki önümüzdeki dönem montajlarla işte teknolojik olarak sesimizi ve görüntümüzü taklit etme yapay zeka teknolojisiyle bir şeyler çıkabilir. Biz bunlara hazırlıklıyız falan da diyor. Tam Özkan Yalım'ın orada oturamazsınız ha bir konuşmaya başlarsam dediği dönemlerde. Enteresan, sen bir şey bekliyor musun, buradan bir şey çıkar mı?
1: Bir kere zaten ondan önceki dönemde daha böyle ağzını açmaya kalkanı ihraç ettiler. Yani bırakın böyle şeyleri, İmamoğlu'nun çalıp çırpması ve İmamoğlu'nun yolsuzluklarını tasdik etmeyen, desteklemeyenleri ayıkladılar tamamını.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen minibüs 170 bin euroya VIP araca dönüştürüldü. Bedeli de belediye şirketinden ödendi diyor. Bunu Özkan Yalım'ın şoförü etkin pişmanlıktan faydalandığı ifadesinde anlatıyor. İşte Özkan Yalım'ın Uşaklı iş insanı Mehmet Çekçe'ye vaat ettiği milletvekilliği için 20 milyon lirayı bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam odasına götürdüğü eli boş çıktı. Yani girerken para var, çıkarken yani. Yok.
1: Ama
0: baklava kutusunda artık bilemiyoruz. Uşak'tan getirilen dolarlar battaniyeler arasında. Uşak'ın battaniyesi meşhurmuş bu arada, onu da öğrenmiş olduk.
1: Doğru.
0: Türkiye'deki battaniye ihtiyacının %90-95'i Uşak'tan karşılanıyormuş. Bu battaniyeler arasına gizlenmiş falan filan. Şimdi bunlar iddialar. Operasyonun ilk günlerine götüreceğim abi seni. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı. Asu Kaya. Siyaset. Bir dinleyebilir miyiz? Bir dinleyelim de bir hatırlayalım.
1: Destek ver.
2: Bugün erken saatlerde Uşak Belediye Başkanımız, önceki dönem milletvekilimiz, çalışkanlığıyla bildiğimiz, özveriyle çalıştığını bildiğimiz, tek derdi, tek amacı Uşak'a hizmet etmekten başka hiçbir şey olmayan Özkan Yalım yol arkadaşımızı, kıymetli belediye başkanımızı gözaltına aldılar. Aynı 15,5 milyon insanın seçtiği, benim Cumhurbaşkanı adayım dediği Sayın İmamoğlu, tutuklu tüm belediye başkanlarımız, tüm tutuklu bürokratlarımız, bedel ödeyen tüm kadınlar gibi Silivri zindanlarında, Afyon'da, Düzce'de, buradan her birine selam olsun.
0: Aldık selamınızı Asu Hanım. Şimdi merak ettiğim bir mesele var. O günden bugüne Özkan Yalım'da bir şey değişmedi. Çünkü bir hizmet edemedi. Şimdi o gün tek amacı Uşak'a hizmet olan, tıpkı İmamoğlu gibi olan Özkan Yalım.
1: Tutuklular gibi.
0: Asu Hanım, merak ediyorum. Özkan Yalım hakkında söyledikleriniz, Ekrem İmamoğlu hakkında söylediklerinize çok benziyor. Şimdi Özkan Yalım
1: ihraç edildi.
0: Siz mi yanıldınız? Yoksa bu söylem ortak bir söylem mi? Doğru mu? Eğer yanıldıysanız sözlerinizi tahsis edip düzeltme ihtiyacı hissediyor musunuz? Yoksa kitle buna da ihtiyaç duymuyor. Ne versek, ne kitlersek kitleyelim kitleye. Kitle zaten müsait mi diyorsunuz? Ne bileyim, bulunduğunuz o görevden bu skandal açıklamalarınız neticesinde rahatsızlık duyup ayrılmak durumunda mısınız?
1: Yok be,
0: olur musunuz?
1: Hiç öyle şey düşünme.
0: Yani ben burada CHP Kadın Kolları Başkanı, yani genel başkan kadar biliyorsun Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkanı'nın parti yönetimlerinde çok ciddi ağırlığı vardır. CHP Kadın Kolları Başkanı'nın bu açıklamalardan sonra bir pişmanlık, bir üzüntü, bir tasih beklememiz gerektiği kanaatindeyim. Fikri bu. Herhangi bir düzeltme yapmadığına göre fikri bu. Bu fikirdeki biri partisiyle ters düşüyor demektir. Partinin aldığı karar.

0: İhraç ediyor.
1: Onun bulunduğu pozisyondan farklı. Hal böyle olunca partisiyle ters düşen insanlar da o koltuktan kalkar.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Akşam haberlerine hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. 24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Külliye'de kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya başkanlık ediyor. Tabii masada önemli konular var. Özellikle Ortadoğu'da yaşanan süreç. Ve elbette detaylarda pek çok şey var. Önümüzdeki dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir millete sesleniş konuşması yapmasını bekliyoruz. Konuşmaya başladığında canlı bir şekilde ekranlara taşıyacağız. Bölgeye de bakacağız. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan süreç. İran medyasından bir paylaşım yapıldı bugün ki son dakika olarak düştü ajanslardan. Deniliyor ki İran ABD savaş gemisini 2 füzeyle vurdu Hürmüz Boğazı'nda. Neler yaşanıyor paylaşacağız. Tabii bir taraftan da sekteye uğrayan müzakere süreci var. Tekrar taraflar masaya gelebilecek mi? Bir ateşkes barış anlaşması imzalanabilecek mi? İran 14 maddelik teklifini ABD'ye iletti. Trump bir yanıt verdi. Peki ne söyledi? Onu da paylaşacağım birazdan. İmamoğlu Suç Örgütü davasında 31. celse görüldü bugün. Ve 31. celse, bugünkü duruşma sadece 22 dakika sürdü. Neden? Yine provokasyonlar vardı İmamoğlu ve ekibi tarafından. Yaşananları ayrıntılı şekilde birazdan aktaracağız. Akşam haberleri başlıyor.

Kabine 2 haftanın ardından sıcak başlıklarla toplandı. Hala toplantı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı. Tabii pek çok meseleden bahsediyoruz. Neler var? Paylaşalım. Özellikle ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci Ankara'da yakından takip ediliyor. Türkiye'nin önceliği elbette ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve tarafların yeniden çatışma sürecine girmemesi. Bu noktada taraflarla diplomatik temaslar sürüyor. Özellikle Orta Doğu gerilimi Hürmüz Boğazı'na kilitlenmiş durumda. Dünya ekonomik darboğaza girerken Türkiye'nin ne kadar önemli bir alternatif rota olduğu da bu süreçte ortaya çıktı. Türkiye'nin bu konumunu güçlendirmek için atacağı adımlar da kabinede görüşülecek. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde duruluyor. Ayrıca soykırımcı İsrail'in Lübnan ve Filistin topraklarındaki saldırılarıyla küresel somut filosuna yönelik müdahalesi de ele alınan başlıklardan olduğunu düşünüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi de kabinenin gündeminde elbette. Süreçte gelinen aşamayla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımların da toplantıda ele alındığını düşünüyoruz. Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlara ilişkin bir açıklama yapacak. Önümüzdeki dakikalar içerisinde toplantının bitmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yaptığında canlı bir şekilde ekranlarınıza taşıyacağız. Türkiye'nin diplomasi trafiği hız kesmiyor. Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Alsabah Türkiye'ye geldi. Ankara'da önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Al-Ahmad Alsabah Türkiye'ye geldi. Ankara'da ilk olarak Bakan Hakan Fidan'la görüştü. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fidan'la yapılan görüşmede savunma, askeri işbirliği ve bağlantısallık alanlarında atılacak adımların yanı sıra artan bölgesel ve küresel sınamalar karşısında ortak hareket etmenin önemi vurgulandı. ABD ile İran arasındaki müzakereler, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin yeniden tesisi ve bölgesel güvenlik başlıkları da gündemdeydi. Ayrıca İsrail'in Gazze'de ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki uygulamalarıyla bölgedeki çatışma riskleri değerlendirildi. Gazze'de insani durumun iyileştirilmesi ve barış sürecinin ilerletilmesi gerektiği de ele alındı. El Sabah'ın bir diğer adresi ise külliye oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuveyt Dışişleri Bakanı Alsabah'ı kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Öte yandan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye etabı başladı. Erdoğan, külliyenin önünde İpek Yolu Rallisi katılımcılarıyla buluştu. Ralli heyetiyle sohbet ettikten sonra da toplu fotoğraf çektirdi. Hürmüz'de sular ısınıyor. İran medyası Boğaz'ın doğu yakasında ABD'ye ait bir savaş gemisinin 2 füzeyle vurulduğunu duyurdu. Gerilim ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz'de yeni bir operasyon başlattığını duyurmasının ardından geldi. Bakalım detaylara. Habere Fars Ajansı yer verdi. Buna göre olay Hürmüz Boğazı'nın doğu yakasındaki Cask Adası yakınlarında meydana geldi. Amerikan donanmasına ait bir araç dur ihtarına uymadı. Bunun üzerine 2 füzeyle vuruldu. Geminin Hürmüz'e girmesi engellendi ve geri döndü. Gemideki hasarın boyutu bilinmiyor. Olası can kaybı ya da yaralı hakkında da bilgi yok. İranlı yetkililer olayı sert bir uyarı diye niteledi. ABD Merkez Komutanlığı ise iddiayı yalanladı. Hiçbir ABD donanma gemisi vurulmadı açıklaması yapıldı. ABD Başkanı Trump, Basra Körfezi'nde mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin Hürmüz'den geçmesini sağlayacaklarını duyurmuştu. Operasyona Özgürlük Projesi adını vermişti. Savaşla alakası olmayan pek çok ülkenin kendilerinden yardım istediğini belirtmişti. Engellenirlerse güç kullanacaklarını ifade etmişti. Pentagon, girişim için 15 bin askeri personelin görevlendirildiğini duyurmuştu. İransa, ABD Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya veya girmeye kalkarsa saldırıya uğrayacak diye uyarmıştı. Bu arada ABD medyası donanmanın Hürmüz Boğazı'na girmeyeceğini ancak yakınlarda olacağını bildirmişti.
CENTCOM ilerleyen saatlerde yeni bir açıklama yaptı. Buna göre ABD bayraklı iki ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçti. Açıklamaya göre ABD'ye ait güdümlü füze destroyerleri de Hürmüz Boğazı'ndan geçti ve şu anda Basra Körfezi'nde faaliyet gösteriyor. CENTCOM komutanı Brett Cooper askeri helikopterlerle Hürmüz Boğazı yakınlarında uçtu. Bölgede konuşlu Amerikan askerlerini ziyaret etti. Ziyaretin fotoğrafları komutanlığın sosyal medya hesabından yayınlandı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait boş bir petrol tankeri Hürmüz'ü geçmeye çalışırken İran'ın İHA saldırısına uğradı. Zarar gören olmadı. Emirlikler saldırıyı kınadı. Güney Kore bağlantılı bir tankerinde saldırıya uğradığı bildiriliyor. Gemi demirliydi. Zarar gören olmadı. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni hamlesinin ardından İran devrim muhafızları iki harita yayınladı. O haritalar Hürmüz'de İran'ın kontrol ettiği ve güvenli olduğunu öne sürdüğü alanları gösteriyor. Haritalar İran devrim muhafızlarının sosyal medya hesabında yayınlandı. Hürmüz Boğazı'nın yeni kontrol alanının açıklanması başlığını taşıyordu. Mesajda İran silahlı güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda kontrol altına aldığı yerler gösterildi. Ayrıca metinle tarif de edildi. Buna göre güneyden İran'daki Mübarek Dağ ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Fucayre'nin güneyi arasındaki hat İran'ın kontrolünde. Batıda ise İran'daki Kesm Adası'nın ucuyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Kuveyn arasındaki hattı kontrol altında tutuyorlar. İran devrim muhafızları boğazdan geçecek gemilerin sadece İran'la koordinasyon halinde bunu yapabileceğini özellikle vurguladı. ABD ve İran arasında 2 ayı aşkın süredir devam eden savaş belirsizliğini koruyor. Pazarlıklarsa devam ediyor. İran, ABD'ye 14 maddelik bir teklif sunmuştu. Trump, teklif kabul edilemez dedi. İran, ABD'nin 9 maddelik önerisine 14 maddelik teklifle cevap vermişti. ABD 2 ay

0: aylık geçici ateşkes önermişti. İran ise bir günlük duraklama istedi. Ardından 30 gün içinde sorunun kökten çözülmesini talep etti. İran, öncelikle Hürmüz'ün açılması ve ablukanın kaldırılması için karşılıklı bir mekanizma önerdi. Nükleer ve füzeleri konularınsa daha sonra ele alınmasını istedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın teklifini incelediğini ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Gelen bilgiler, ABD'nin İran'a yeni bir cevap gönderdiğini gösteriyor. İran Dışişleri Bakanı İsmail Bekai, yeni cevabın Pakistan üzerinden kendilerine ulaştığını duyurdu. Şu anda detaylarını açıklamayacağım çünkü konu değerlendirilme aşamasında, dedi. Bekai, ABD'nin aşırı ve mantıksız taleplerde bulunduğunu yineledi. Bu nedenle öneriyi inceleme sürecinin kolay olmadığını dile getirdi. Beyaz Saray, Donald Trump'ın elinde tüm UNO kartlarının olduğu bir görseli "Tüm kartlar bende" ifadesiyle paylaştı. Ancak bu paylaşımda bir mantık hatası vardı. UNO da oyunu elindeki kartları ilk bitiren kazanıyor. İran bu fırsatı kaçırmadı ve başka bir mesajla karşılık verdi. İşte ayrıntılar.
1: ABD ile İran arasındaki gerginlik sosyal medyada UNO kart oyunuyla boyut değiştirdi. Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı elinde UNO kartlarıyla gülümseyen fotoğrafına İran'ın Haydarabad elçiliğinden yanıt geldi. Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Tuğgeneral İbrahim Zulfargahi oyunun kurallarını hatırlattı. Çünkü UNO'da asıl hedef elindeki kartları bir an önce bitirmek. Yani ilk bitiren kazanır. Çok kart sahibi olan değil. Fotoğrafta Trump'ın elinde tonla artı 4 kartı var. Ağır yaptırımlar, donanma ablukası, askeri avantajlar, İsrail desteği ve ekonomik güç. Ama bu kartların her biri beraberinde ağır sorumluluklar ve manevra problemleri getiriyor. ABD, misyonu gereği oluşturduğu dünya düzeninin devamını sağlamakla yükümlü. Bu yüzden kartları masaya atıp oyunu bitiremiyor. İran'ın elinde ise daha az kart var. Ama bu kartlar mevcut konjonktürde ABD'nin faydası için dizayn edilen dünya düzenini tehdit ediyor. Hürmüz kartı sayesinde İran, dünya petrol arzını tehdit ederek sorunu küreselleştiriyor. Attığı düğüm sayesinde zaman kazanıyor, oyunu rakibinin kazanmasını imkansız hale getirebileceği bir düzleme çekiyor. İran'ın elindeki kartlar, Trump'ın elindeki kartları değersizleştiriyor. Trump, karşısında bir muhatap bulamamaktan şikayetçi. İran, bunu da avantaj haline getiriyor. Normalde ABD'ye cevabın Trump'ın karşılığı olan makamdan gelmesi gerekiyor. Ama İran bunun yerine Trump'ın karşısına düşük profilli bir askeri sözcüyü çıkarıyor, Trump'ın ikilemini büyütüyor. UNO da oyunu uzatan ve rakibinin kartlarını bitirmesine izin vermeyen taraf avantajlı. Bütün kartlar bende diyen Trump, oyunu bilmediğini açık ediyor.
0: ABD'nin Almanya'daki asker sayısını azaltma kararı hala dünyanın gündeminde. Almanya Başbakanı Merz, bunun beklenen bir hamle olduğunu söylese de, Avrupa Komisyonu Başkanı zamanlamanın sürpriz olduğunu belirtiyor. Genel kanı, Trump'ın Almanya üzerinden Avrupa'ya mesaj verdiği yönünde. Alman Başbakan geçen hafta ABD'yi kamuoyu önünde birden fazla eleştirmişti. Eleştiriler özellikle de İran savaşı üzerineydi. ABD'nin stratejisi olmadığını söylemiş, İran'ın Amerika'yı küçük düşürdüğünü ifade etmişti. Sözleri ABD Başkanı Trump'ı kızdırmıştı. Asker azaltma hamlesi de bundan sonra gelmişti. ABD'nin Almanya'da hali hazırda 35 bin askeri var. Bir yıl içinde sayı 30 bine düşecek. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden önceki seviyeye gerileyecek. Merz'e göre bu beklenen bir hamleydi. O nedenle haberler için abartılıyor, diyor. Ancak ABD'nin kendileri üzerinden Avrupa'ya mesaj verdiğini de belirtiyor. Uzmanlara göre o mesaj, Avrupa artan Rus tehdidine karşı kendi başının çaresine baksın şeklinde. Merz'e göre ABD'nin Almanya'ya Tomahawk füzeleri vermesi de şu anda mümkün değil. Ancak bunun sebebi daha çok üretim ve stok sıkıntısı. Alman Başbakan ayrıca NATO'nun nükleer caydırıcılığına yönelik

0: Amerikan taahhüdünde hiçbir kısıtlama yok, diyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise karara tepkili, zamanlamasının sürpriz olduğunu söyledi. Avrupa'daki Amerikan askerleri sadece Avrupa'yı değil, Amerikan çıkarlarını da koruyor, dedi. ABD'nin hamlesi NATO içindeki Avrupa blokunu güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor, diye konuştu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Avrupa ülkelerinin Trump'ın mesajını aldığını ifade etti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, zaman içinde Almanya'dan çekilen asker sayısının 5000'in çok ötesine de geçebileceğini belirtti. ABD'nin NATO'dan ayrılma tehditleri ve Avrupa'daki asker sayısını azaltma kararı hala gündemde. İttifaktansa yeni hamleler geliyor. Dış basında yer alan haberlere göre NATO, Avrupa ve ABD'de film ve televizyon sektörüne yönelik toplantılar düzenliyor. Bakın sebebi ne?
1: Bir yandan ABD'nin NATO'dan ayrılma tehdidi, diğer yandan Avrupa'daki Amerikan askerlerinin sayısının azaltılması. Bu tartışmaların ortasında NATO'dansa dikkat çekici bir hamle var. Avrupa ve ABD'de film ve televizyon sektörüne yönelik kapalı kapılar ardında toplantılar düzenleniyor. Haberi İngiliz The Guardian gazetesi yer verdi. Buna göre NATO, senaristler, yönetmenler ve yapımcılarla görüşmeler yapıyor. Bu görüşmeler sanat yoluyla propaganda üretme girişimi olarak değerlendiriliyor. Habere göre ittifak Los Angeles, Brüksel ve Paris'te 3 ayrı toplantı yaptı. Samimi sohbet olarak tanımlanan bu görüşmelerin Haziran ayında Londra'da devam edeceği belirtildi. Organizatörler NATO'nun işbirliği, uzlaşma ve ittifakların güçlendirilmesi mesajının hikayelere yansımasını istediklerini ifade etti. Öte yandan bazı katılımcılar sanatın savaş politikalarını destekleyecek şekilde kullanılmasından rahatsız olduklarını belirtti.

0: İmamoğlu suç örgütü davasında 9. hafta başladı. Duruşmanın 31. celsesi tartışmalarla başladı ve kısa sürdü. İmamoğlu'nun yine provokatif eylem ve söylemleri vardı. Duruşmada sanık avukatlarının talepleri de gerilimi artırdı. Duruşma sadece 22 dakika sürdü.
1: Önce sanık avukatları, sonra da Ekrem İmamoğlu. Duruşma salonunda yaşanan provokasyon gerilime neden oldu. Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında duruşmanın 31. celsesi 22 dakikada sona erdi. Duruşma İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapıldı. 414 sanıklı davanın 31. celsesi sanık avukatlarının provokasyonuyla başladı. Mahkeme başkanı bir sonraki tutukluluk incelemesini Kurban Bayramı'ndan önce yapacağını geçen hafta bildirmişti. Ancak buna rağmen sanık avukatı Tora Pekin Perşembe gününü işaret etti. Taleplerin dinlenmesini istedi. Mahkeme başkanı duruşma bu şekilde sağlıklı ilerlemez ve bitmez diyerek reddetti. Bu sırada bir başka sanık avukatı mahkeme heyetini talimatla iş yapmakla suçladı. Tansiyon yükseldi.
2: Savunma, suçmadı.
1: Tutuklu sanık Fatih Keleş'in avukatı Baran Kaya da geçen haftaki duruşmaya atıfta bulunup mizansen yapılıyor burada dedi. Bu sırada sanık Ahmet Güldü'nün yakınları da yargılamayı sabote eden avukatlara tepki gösterdi. Mahkeme heyeti başkanı Selçuk Aylan, şu an savunmalara devam edeceğim, taleplerinizi yazılı sunun diyerek duruşmaya ara verdi. Ancak sanıklar ısrarla salondan çıkmadı. Bu sırada devreye Ekrem İmamoğlu girdi. Avukatların başlattığı provokasyona devam etti. Önce mahkeme başkanını hedef aldı. Biz pimpon topu muyuz? Götürüp getiriyorsunuz. Salondan çıkmayacağız dedi. İmamoğlu ardından güvenlik güçlerine hedef aldı. Salonu boşaltmak isteyen jandarmaya, "Komutan bey ben buradayım. Önce beni yaka paça aşağı indirin. Kullanın yetkinizi." dedi. Tüm bu yaşananların ardından mahkeme heyeti duruşma salonuna dönmedi. Mübaşir tarafından duruşmanın salı gününe ertelendiği bildirildi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk

0: yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma her geçen gün genişliyor. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alınmıştı. Zuhal Böcek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zuhal Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın görülmesine Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada aralarında görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de bulunduğu, üçü tutuklu toplam 41 sanığın yargılandığı dosyada suçtan zarar görenlerin ifadeleri alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 702 sayfalık iddianamede, belediyedeki çeşitli işlemler ve mali hareketlere ilişkin 26 ayrı iddia hakkında hukuki değerlendirme yapıldı. İddianamenin Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle kamu davası açılmıştı. Davanın ikinci duruşması Bölge Adliye Mahkemesi toplantı salonunda yeniden başladı. İddianamede özellikle yerel seçim sürecinde yürütülen propaganda faaliyetleri kapsamında bazı reklam harcamalarının iş insanlarına fatura ettirildiği iddiaları, bazı taşınmaz ve araçların üçüncü kişiler üzerine geçirildiği, yüksek tutarlı para ve döviz transferleri gerçekleştirildiği, iskan ve ruhsat işlemleri karşılığında menfaat sağlandığı yönündeki değerlendirmeler yer aldı. İddianamede incelenen bazı iddialar yönündense kamu davası açılması için yeterli delil bulunmadığı değerlendirmesine de yer verildi. Savcılık, olaylara ilişkin değerlendirmelerin taraf beyanları, MASAK finansal verileri, HTS analizleri, tapu kayıtları, mali inceleme raporları ve kurum yazışmaları birlikte incelenerek yapıldığını belirtti. Duruşmada suçtan zarar gören şahıslar, reklam ödemeleri, lüks saat alımı, ruhsat ve iskan işlemleri, araç alımı ve daire devri gibi iddialar üzerine ifade verdiler. Soruşturma kapsamında yapılan aramalar ve mali incelemelerde yaklaşık 170 milyon lira tutarındaki nakit mevduata el konulduğu belirtildi. Ayrıca yaklaşık 258.6 milyon lira olarak hesaplanan mal varlığında müsaadesi talep edildi. Gaziantep ve Şanlıurfa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi. Bazı binaların çatıları uçarken sokakta park halindeki araçlar büyük zarar gördü. Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Gaziantep'te ise olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı. İki ilde bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
1: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü. Gaziantep'i süper hücre fırtınası vurdu. Bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Süper hücrenin etkisiyle aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına cadde ve sokaklarla köprü altlarını göle çevirdi. Şanlıurfa'da da benzer bir tablo vardı. Fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Bir binanın çatısından kopan güneş paneli otomobilin üzerine devrildi. Olay esnasında otomobilde bulunan 22 yaşındaki Nur Çakmak ağır yaralandı. Otomobilden güçlükle çıkarılan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2: Onun için çekme.
1: Kentteki şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ise böyle yıkıldı. İki ilde bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
0: Bursa İnegöl'de gece yarısı kelimenin tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Sağanak yağışla taşan dere bir hayvan çiftliğini sular altında bıraktı. Çiftlik sahibi Hüseyin Duymuş yükselen suların ortasında mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı o nefes kesen operasyonda hem duygulandıran hem gururlandıran anlar yaşandı.
3: Hiç kim kalmadı.
4: Sağanak yağış son.

sonrası dere taştı, bir hayvan çiftliği su altında kaldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış gece saatlerinde etkili oldu. Küçükbaş hayvan çiftliğine giden Hüseyin Duymuş, bölgedeki derenin bir anda taşmasıyla büyük bir tehlikenin ortasında kaldı. Su seviyesinin hızla

0: Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri suyun içine girerek Hüseyin Duymuş'a ulaştı.
1: Madrandan çıkarsın oğlum.
2: Tamam. Gel amcam.
1: Batıyorum madrandan. Sen sağ ol.
3: Amca başka kimse var mı?
4: Yok, benden başka.
1: Tamam.
2: Ben gel amca.
0: Merdivenle kurtarılan Duymuş ekiplere sadık dostunu sordu.
4: Köpeğim kurtuldu da.
1: Bakacağım ben
2: köpeğe. Çıktı çıktı. Sana olan çıktı ama küçük köpek görmedik amca.
4: Küçük köpekler ölmüştü abi.
2: Tam o sarıla çıktı dışarıda.
0: Hüseyin Duymuş ambulansa götürülürken köpeği ise bir an olsun yanından ayrılmadı. Hayati tehlikeyi atlatmasına rağmen Duymuş ambulans kirlenmesin düşüncesiyle çamurlu ayakkabılarını çıkararak araca bindi.
4: Ayakkabılarım kalsın burada. Allah razı olsun. Ben de büyük Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden emekliyim. Sağ olun, var olun. Hepinizden sağ olun.
0: İtfaiye ekibi son kez çevreyi kontrol etti. Türk bayrağını fark eden ekipler bayrağı yerinden çıkararak muhafaza altına aldı. Ardından bölgeden ayrıldı.
5: Uşak'ta bir yolcu otobüsünün de aralarında bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı. Kaza Uşak-İzmir karayolu üzerinde dün akşam saat 22:20 sıralarında oldu. İzmir istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar Hurda'ya dönerken 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 34 kişiden 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 14'ü de çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Vefat edenlerin arasında biri 1 yaşında, biri de 6 yaşında olan 2 çocuğun olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Bu kez Malatya. Malatya'da şarampole devrilen otobüste 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yolcu otobüsünün şarampole devrilmeden önce yoldan çıktığı ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler Malatya'dan. Şarampole devrilen otobüste 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yolcu otobüsünün şarampole devrilmeden önce görüntüleri de var. Görüntüleri görüyorsunuz, ekranlara geliyor. Bir otobüs kazası. 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki şüpheli, aralarında husumet bulunan bir kişiyi konuşma bahanesiyle bir ara sokağa götürdü. Arkasından peş peşe ateş açtı. Kurşunların hedefi olan genç ağır yaralandı.
6: Konuşmak istediklerini söylediler, ara sokağa çağırdılar. Fakat amaçları konuşmak değil, çatışmaktı. Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşandı. İki şüpheli, aralarında husumet bulunan bir kişiyi konuşma bahanesiyle ara sokağa götürdü. Şüpheliler arkadan yaklaşıp gence peş peşe ateş açtı. Sırtından vurulan genç adam ağır yaralandı. Mahalle sakinleri silah sesleri üzerine sokağa koştu. Polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler geldikleri araca binerek kaçtı. Polis iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
5: Kazancını kalıcı servete dönüştürmek isteyen yatırımcılar rotayı konut ve arsaya çevirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son anketine göre her 10 kişiden 8'i birikimini altın ve gayrimenkulde değerlendiriyor. Gayrimenkulü seçen vatandaş taşınmaz malı yastık altı yatırımdan daha mantıklı bulduğunu belirtiyor.

0: İnsanlar daha güvenli bir yatırım aracı olarak görebilir son zamanlarda altın çok sert inişler ve çıkışlar gösterdiği için.
1: Ne dolar, ne borsa, ne otomobil vatandaşın yatırım tercihi gayrimenkul oldu.
2: Kesinlikle gayrimenkul veya arsa olarak düşünüyorum. Bence özellikle arsa ve tarla kesimleri zaman içinde çok değerlenecek. Ben bu kanaatteyim. Altının falan dünyada dönemsel olarak değerleniyor ve değersizleşiyor. Bu yüzden arsa bana daha güvenli geliyor.
3: Kira getirisiyle, değer artışıyla, kalıcı yatırım imkanıyla gayrimenkul vatandaşın gözdesi oldu.
4: Gayrimenkul çok güvenilir bir liman. Bildiğiniz gibi savaş olabilir, ekonomik dalgalanmalar olabilir. Bunlardan en az etkilenen, her daim de kazandıran bir yatırım aracı olduğu için işte borsa olsun veya bunun yanı sıra diğer yatırım araçları bu tarz böyle dalgalanmalarda veya siyasi gelişmelerde ya da savaş ortamlarında hızlı inişler ve çıkışlar sergileyebiliyor ki.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı verilerine göre altın ve gayrimenkul açık ara en çok tercih edilen yatırım araçları oldu.
4: Hem paranın değerini koruyan hem de aynı zamanda yatırımcısının yüzünü güldüren bir yatırım aracı. Bu anlamda bu talep bizim için sürpriz değil.
1: Birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşın tercihi netleşti. Merkez Bankası Nisan ayı anketine göre her 10 kişiden 8'i gayrimenkulü tercih ediyor.
3: Uzmanlara göre gayrimenkule yatırım ilerleyen süreçte daha çok artacak. Çünkü birçok alıcı yatırım için fırsat bekliyor.
4: Hazırda bekleyen bir alıcı kitlesi var ama sadece o ortamı bekleyen, yani alım fırsatını bekleyen, kendisine bir konut finansman desteği verildiğinde, bir birikimi olduğunda, bir o alım gücüne ulaştığında hızlı bir şekilde harekete geçecek. Şu an ertelenen, bekleyen talepler var. Bunlar da zaman içerisinde hem konut kredi oranlarının düşmesi hem vatandaşın alım gücünün artmasıyla birlikte çok ciddi şekilde yine gayrimenkuldeki o yoğun ilgiyi hep birlikte gözlemleyeceğiz.
3: Vatandaş gayrimenkul yatırımını garanti ve kalıcı seçenek olarak değerlendiriyor.
5: Arsa, bahçe, bağ gibi yerler artık müteber görüyor yani. Ama altın bir iner bir çıkar, altın adamı batırır. Altından hay çıkmaz.
6: Sen gayrimenkulü
5: biter. Gayrimenkulü giderim çünkü köylü de kalınsın, vatandaş kalınsın. Altına koyduğun anda yastık altına koyar, yatırır. Ya ekonomi biter.
7: Yani bizim gibi çalışan insanlar için bir şekilde artık ileriye dönük bir hamle, yani bir garanti gibi bir şey bizim için, yani başka şekilde değil.
8: ABD'de Oklahoma eyaletinde bir partide silahlı saldırı düzenlendi. En az 10 kişi yaralandı. Bakalım detaylara. Gençler göl yakınlarında toplandı. Etkinliğin ilerleyen saatlerinde silah sesleri duyuldu. Kimliği belirsiz bir şahıs silahlı saldırı düzenledi. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Saldırı sırasında birçok kişi kendi araçlarıyla olay yerinden ayrıldı. Saldırıda 10 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Bazılarının durumu kritik. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Saldırgan henüz bulunamadı. İran Savaşı gündeminin gölgesinde Amerikan basınında çok çarpıcı bir haber yayınlandı. Buna göre daha önce Harvard Üniversitesi'nde görevli Amerikalı bir bilim insanı Çin'e iltica etti. Charles Lieber'ın yapay zekalı askerlerden oluşan bir ordu kurmak için çalıştığı öne sürülüyor.
9: Yapay zekalı askerlerden oluşan bir ordu kurmak için iltica etti. ABD'de bir profesörün bu amaçla Çin'e gittiği öne sürüldü. Harvard Üniversitesi'nin eski profesörü, ödüllü kimyacı Charles Lieber'ın Çinli bilim insanlarıyla çalıştığı iddia edildi. İddiaya New York Post gazetesi yer verdi. Lieber'ın Çin'e iltica ederek dünyanın ilk yapay zekalı askerlerden oluşan süper ordusunu oluşturmak için çalıştığı öne sürüldü. Habere göre ABD'li profesör bu enstitüde yapay zekalı süper askerler yaratmak için zihinsel çevikliği ve durumsal farkındalığı artırmaya odaklanıyor. Lieber'ın burada primat araştırma tesislerine ve en üst düzey çip üretim ekipmanlarına sınırsız erişimi olduğu belirtildi. Profesörün Harvard'daki 30 yıllık çalışmasına dayanan laboratuvardaki beyin bilgisayar arayüzü çalışmaları kullanılıyor. Bu çalışmalar Çin'in son 5 yıllık planında ulusal öncelik ilan edildi.
10: Harvard has placed Lieber on indefinite pay.
9: Ödüllü kimyacı 2021'de yabancı araştırmacıları Çin'e kazandırmak için yetenek programlarıyla bağlantılı olduğu suçlamasıyla mahkum edilmişti. Bir süre hapis yatan bilim insanı 2023'te Harvard Üniversitesi tarafından izne çıkarılarak emekli olmuştu. Çin'de bir laboratuvar kurması için para aldığı iddia edilen Lieber'ın bu ülkeye taşındığı biliniyor.
10: However, the plan has been labeled as a national security and...
8: Kolombiya'da düzenlenen Canavar Kamyon 2026 etkinliği dehşet anlarına sahne oldu. Modifiye araçların gösteri yaptığı pistte bir araç kontrolden çıkarak seyircilerin arasına daldı.
9: İzleyicilerin arasına daldı, ölüm saçtı. Kolombiya'da düzenlenen etkinlikte canavar kamyon olarak adlandırılan modifiye edilmiş araç faciaya yol açtı. Aksiyon dolu gösteriler korku dolu anlarla son buldu. Kolombiya'nın Papayan kentinde düzenlenen Monster Truck 2026 etkinliğinde modifiye edilmiş bir kamyon engellerin üzerinden geçti. Kısa süre sonra kontrolden çıkarak izleyicilerin bulunduğu alana daldı. Kazada aralarında bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda kişi can verdi. Onlarca kişi yaralandı. Polisler kazanın mekanik arızadan kaynaklandığını açıkladı. Aracın fren sisteminin devre dışı kaldığını belirttiler.
8: ABD'nin New Jersey eyaletinde bir uçak iniş yaptığı sırada trafikte seyir halindeki bir tıra çarptı. İşte o anlar.
9: Trafikte seyir halindeydi. Bir uçağın çarpmasıyla sıra dışı bir kazaya karıştı. ABD'nin New Jersey eyaletinde bir uçak iniş sırasında yolda seyreden tıra çarptı. O anlar araç kamerasına yansıdı. Uçak Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na iniş yapıyordu. Alçaktan uçan uçak seyir halindeki tıra ve elektrik direğine çarptı. Tır kazanın ardından şiddetle sarsılırken uçak yoluna devam etti. Çarpışmaya rağmen uçak güvenli iniş yaptı. Yolcular yaralanmadı. Tır sürücüsü ise hafif yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e gidelim. Çin'de bir festivalde sergilenen insansı robot aniden kontrolden çıktı. Bakın sonrasında neler yaşandı.
9: Bir anda çılgınca hareketler yapmaya başladı. İnsansı robot kontrolden çıktı. Uzak Doğu ülkesi Çin. İnsansı robot festival alanında sergileniyordu. Aniden kontrolden çıkarak tuhaf hareketler yapmaya başladı. Robot etrafındaki insanlara doğru yönelerek saldırır gibi hamleler yaptı. Çevredekiler robottan kaçındı. Görevliler hemen duruma müdahale etti. Robot oradan uzaklaştırıldı. Görüntüler bu yeni teknolojinin güvenliği konusundaki tartışmaları alevlendirdi.
8: Efendim şimdi yurda dönelim. Samsun'dan görüntüler gelecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun'da yaptırılan ve 2017'de kullanıma açılan Türkiye'nin en büyük bowling salonunda geleceğin milli takım yıldızları yetişiyor. 10-13 yaş grubundaki çocuklar milli takım altyapısına kazandırılıyor. Gençler bir yandan eğitim alırken bir yandan keyifli vakit geçiriyor.
11: Nasılsınız, iyi misiniz?
12: Hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar.
11: Evet.
12: Bowling'in geleceği bu akademide yetişiyor. 38 hat kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü, Avrupa'nın ise 3. büyük bowling salonu olma özelliğini taşıyan merkez, genç sporcular için eşsiz bir antrenman sahası sunuyor. Gençler eğitime alınmadan önce ilk olarak yetenek taramasından geçiriliyor. Ardından ücretsiz eğitim alıyor. Eğitimi alan gençler milli takım yolunda da adım adım ilerliyor.
13: Buradaki amacımız yine söylediğim gibi milli takım altyapısına sporcular seçip orada bir yetenek taraması yapıyoruz. Ve oradan aldığımız sporcuları da haftanın belirli günlerinde ücretsiz olarak çalışmalara devam ediyoruz çocuklarla birlikte.
12: Sporcuların hayali ise Avrupa'da ve dünyada ülkelerini gururlandırmak.
14: Başka kulüpte de önce başlamıştım ama sonra bu kulübe geçtim, devam ettim. Emek verdim çok fazla ve emeklerimin karşılığı olarak da milli takıma seçildim.
15: Çalışmalarımız çok güzel. Ben buraya çok severek geliyorum.
11: Mesela liglerde falan hep çok iyi atıyorum. Ben burayı çok seviyorum yani.
8: Türkiye'de spora yapılan yatırımlar meyvelerini veriyor. Sevindiren haber bu kez Kayseri'de.

0: Kayseri'den geldi. Kayseri, Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Spor Federasyonu tarafından 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edildi.
1: Sevindiren haber Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Spor Federasyonu'ndan geldi. Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edildi. Müjdeli haberi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç paylaştı. Büyükkılıç, belediye meclis salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edildiğini söyledi.
2: Elbette bir ödül değil. Kayseri'mizin yıllardır sürdürdüğü planlı, disiplinli, sonuç odaklı spor politikasının açık bir bakıma kanıtlanması teyidi. Emeğe geçen her aşamadaki Kayseri'mizin tüm isimlerine, kesimlerine, huzurlarınızda ayrı ayrı paylaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.
1: Düzenlenen programa Roma'da gerçekleştirilen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonluğu mutluluğu yaşayan milli sporcu Şehit Kemik Kıran da katıldı. Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı süresince yapmış olduğu çalışmaları anlatan video gösterimi izletildi. Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan, ACES heyeti tarafından gönderilen Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti olduğunun resmi belgesini Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a takdim etti.
2: İnşallah hep beraber lansmanı da yapacağız. Hep beraber bu şey.
0: Avrupa'nın en büyüğü yine Türkiye'den çıktı. Vakıfbank kadın voleybol takımı Sev Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek 7. kez şampiyon oldu. Tarihi zaferin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi.
3: Tarihi finalde büyük zafer yaşandı. Vakıfbank 7. kez Avrupa şampiyonu oldu. Kadın voleybolunda Avrupa'nın zirvesi bir kez daha Türk takımlarının oldu. İstanbul'da oynanan Sev Şampiyonlar Ligi süper finalinde iki temsilcimiz karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Vakıfbank güçlü rakibi Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti.
4: Eczacıbaşı elbette çok saygı duyduğum bir takım. Onlar da çok güzel oynadılar. Gördüğünüz gibi 3. sette bırakmadılar. Geri döndüler ve kazandılar. Onları yenebilmek için çok zorlamamız gerektiğinin farkındaydık. Çok kaliteli bir takımdı.
3: Vakıfbank kupayı 7. kez müzesine götürdü. Sarı siyahlılar organizasyonu namağlup tamamlayarak tarihi bir başarıya daha imza attı.
5: Biz bu sene çok güzel bir takım olduk ve inişler çıkışlar yaşadığımız bir sezonda geri dönüşleri yapmayı çok iyi bildik. Çok dengeli ve güçlü bir takım olmayı bildik.
3: Finalin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vakıfbank'ı ülkemizi gururlandıran bu önemli başarı sözleriyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı finalde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit'i de performansı nedeniyle kutladı.
5: Biz bir sürü maç oynadık, bir sürü yarı final, bir sürü falan oynadık ama bunun bambaşka olmasının sebebi bence herkes bu takıma verebileceği her şeyi verdi, terinin son damlasına kadar.
3: Bu sonuçla Türk takımları Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez şampiyonluğa ulaştı. Türkiye kadın voleybolunda uluslararası arenadaki toplam kupa sayısını da 27'ye yükseltti.
6: I'm super happy and super.
4: Çok mutluyum, çok gurur duyuyorum bu takımda. Çok çalıştık. Öyle sanıyorum ki Ekim ayının sonlarına doğru bir araya geldik. 7 aydır birlikteyiz, aile olduk. Her gün birbirimizi ailemizden daha çok görüyoruz. Geriye baktığımızda sezonu 3 kupayla kapattığımızı görüyoruz. Bu da bizim için başarılı bir sezon demek.
3: Vakıfbank cephesinde ise başarılar bununla sınırlı değil. İtalyan baş antrenör Giovanni Giudetti yönetimindeki ekip kulüp tarihindeki 13. Uluslararası Kupası'nı kazanırken baş antrenör de sarı siyahlılarla toplam 32. kupasına ulaştı. Öte yandan Vakıfbank'ın tecrübeli liberosu Ayça Aykaç Altıntaş bu büyük zaferle birlikte takımdaki kariyerine nokta koydu. Türk voleybolunun Avrupa'daki yükselişi sürerken bu tarihi final bir kez daha Türkiye'nin bu alandaki gücünü gözler önüne serdi.
0: 56 ülkeden 7500 sporcunun katılımıyla 5.'si düzenlenen Uluslararası Konya Yarım Maratonu bu yılda büyük heyecana sahne oldu. İşte o görüntüler.

0: Mevlana şehri Konya'da 56 ülkeden 7500 sporcu iyilik için koştu. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından beşincisi düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu bu yılda büyük heyecana sahne oldu. Yağışlı havaya rağmen katılım yoğundu. Hem Konyalılar hem profesyonel sporcular artık geleneksel hale gelen koşuya ilgi gösterdi.
1: Konya Yarı Maratonu diğer yarı maratonlardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi de bir sosyal sorumluluk projesi olması. Selçuklu Belediye'mizin Sobe Vakfı, Meran Belediye'mizin Dost Vakfı ve Galatasaray Belediye'mizin Alzheimer Derneği'ne tüm gelirlerimizi bağışlıyoruz. Böylece koşan herkes iyiliğe bir adım atmış oluyor.
0: 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometre ve 5 kilometre yarışının startını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay verdi.
2: 5 kilometre katıldım bu sene. Biraz performansımız düştü ama ne yapalım, önce sağlık. Önce spor diyoruz.
3: Ben Cezayir'den geldim. Öğrenciyim. Konya'da kalıyorum. Koşmak falan iyi geçti. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki Konya'dayız.
0: Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı, Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi ile Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi ile birlikte gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporcuların madalyalarını Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ tarafından takdim edildi.
4: Mayıs ayındayız. Normalde artık yazı konuşmamız gerekirken Türkiye'nin birçok noktasında kış geri döndü. Sıcaklıklar sert şekilde düştü. Bazı bölgelerde kar yağışı dahi etkili oldu. Peki bu soğuk hava ne kadar sürecek? Yaz ne zaman gelecek? İşte tüm bu soruların yanıtı.
5: Yaz gelsin ya, yazı özledik biraz. Çünkü bir ısınıyor, bir soğuyor. Yani şimdi mont alıyorum. Bu sefer sıcak oluyor, terlemeye başlıyorum. Diğer gün mont almıyorum, bu sefer de soğuk oluyor. Çok değişik bir şey oluyor yani.
6: Yaz artık gelsin, havalar da yağmurlu bu ara. Yaz gelemedi be.
7: Bahar ortasında alışılmadık bir tablo ortaya çıktı. Sıcaklıklar hızla düştü. Yüksek kesimlerde yağmur yerini kara bıraktı.
8: Takvimler Mayıs ayını gösteriyor ama gökyüzü Ocak ayına takılı kaldı. Türkiye'nin dört bir tarafında bahar çiçekleri karlar altında kaldı. Yazlıklarsa tekrardan bazaların altına saklandı. Peki bu yaz mevsimi ne zaman gelecek?
9: Son yıllarda belki Mayıs ayında görünmeyen bir hava olayı ama bu sene Batı Avrupa üzerinde bulunan yüksek basınç blokajının orada olması sebebiyle biz soğuğunu alıyoruz. Onlar sıcağını alıyorlar şu anda. Biz kutup soğuğunu alıyoruz.
10: Ya yazı gerçekten çok özledik. Bu kasvetli havalar artık içimizi bunaltmaya başladı. Kışıklarımızı zaten kaldırmıştık. Gene kışıkları çıkarmak zorunda kaldık. Montumu gene giydim bugün. Vallahi bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Umarım havalar en yakın zamanda düzelir. Çarşamba günden sonra ısınmaya başlıyormuş zaten nasipse.
7: Özellikle yüksek kesimlerde kış şartları etkisini sürdürüyor. Ancak uzmanlara göre bu tablo uzun sürmeyecek. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.
9: Çarşamba günden itibaren sıcaklıklar yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Yani işte 18, 19, 20 her gün birer ikişer derece artarak gidecek. Perşembe günü de aynı şekilde ama ondan sonra tekrar bir cumartesi günü bir ufak bir yağış geçişi var. Yani bir bulutlu, bir yağmurlu, bir bulutlu, yağmurlu ay sonuna kadar bu şekilde gideceğiz.
6: Üşümüyor musun? Ya üşüyoruz tabii ama yine de şıklık benim için daha önemli.
8: Kızı özledin mi artık? Gelsin istiyor musun?
6: Çok özledim ya. İnşallah yani en kısa sürede gelsin artık.
8: Peki evden çıkarken ne giyeceğini şaşırıyor musun?
6: Şaşırıyorum çünkü bir gün çok kalın şişme mont alırken öbür gün böyle ince bir ceket almam gerekiyor. Artık böyle tek bir şeyde ilerlemek istiyorum.
4: Efendim akşam haberlerinin bu bölümünü noktalayalım. Saat 5'ine devam edeceğiz.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24.

Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
2: Biso?
4: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
5: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Dünya bir haftada sadece gelinmedi. Yeni bir küresel hesaplaşmanın eşiğine sürüklendi. Murat Çiçek'le Açık Görüş, bu haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Donald Trump, İran barış planına kapıyı kapattı. Tahran, Hürmüz'de yeni kurallar ilan etti. Bölgede neler, neden oluyor? ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı, NATO'da yeni bir kırılma. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nasıl okunmalı? Türkiye yalnızca sınırlarını mı koruyor, yoksa bölgesel oyunun merkezine mi yerleşiyor? Küresel fırtına büyürken Türkiye'de siyaset neden daha da hızlanıyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.
3: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
4: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
3: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
4: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
3: Süper. Zaten 5G kalitesi.
4: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
3: Onun özellikleri
4: bu
3: de.
4: Bu ya, budur. Oldu bu iş.
3: O zaman hayırlı olsun diye.
4: Şuna da bir bakabilir miyim?
5: Çok iyi seçim.
6: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
7: Turkcell gücünde 5G.
3: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

Efendim yeniden merhaba. Akşam haberlerinin ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde de yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Ekrandaki son dakika kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. Birazdan detayları paylaşacağız. Ama öncesinde bazı özetler. Lübnan'da ateşkes kağıt üzerinde kaldı. İsrail ülkeye aralıksız bomba yağdırıyor. Son olarak en az 8 belde daha bombalanırken 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarda ölenlerin sayısı 2679'a çıktı. Sahadaki son duruma birazdan bakacağız. İsrail global somut filosuna uluslararası sularda müdahale etmişti. Gemileri engellese de çığ gibi büyüyen insanlığı engelleyemiyor. Yeni somut filosu yola çıkmak için hazırlık yapıyor. Gemiler Marmaris'te bekliyor. Yunanistan'dan gemiler geldikten sonra yeni filo yola çıkacak. Oradaki son durumu da muhabir arkadaşımızdan alacağız. 1990 yılında kurulan Ahmet Spor kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Ahmet Spor'u tebrik eden isimlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Peki Bahçeli tebrik mesajında neler söyledi? Detayları paylaşacağız. Milyonlarca SGK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren Nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte 4 aylık zam oranı belli oldu. Açıklanan verilere göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları için 4 aylık dönemde alacakları zam %14,64. Ancak net zam oranını Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri belirleyecek. Bu konuyu da ayrıntılandıracağız. Ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte illerde kurban pazarları da kurulmaya başlandı. Peki hangi kurbanlık kaç liraya satılıyor? Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

Orta Doğu'daki duruma bakacağız ama Orta Doğu'daki durumun da konuşulduğu toplantı, kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanmıştı kabine, külliyede. Toplantı sona erdi. Özellikle tabii konuşulan meseleler ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci özellikle Ankara'da yakından takip ediliyor. Türkiye'nin önceliği ateşkesin kalıcı hale gelmesi, tarafların yeniden çatışma sürecine girmemesi. Tabii bu noktada bir yandan diplomatik temaslar da aralıksız devam ediyor. Orta Doğu'da gerilimin yükseldiği noktalardan biri Hürmüz Boğazı ki İran tarafından gün içerisinde yapılan açıklamada orada bir ABD'ye ait bir savaş gemisine iki füzeyle saldırı düzenlendiği yönündeydi. Bununla beraber Hürmüz Boğazı'nın etkileri özellikle ekonomik olarak çok ciddi dünya için. Dünya bu noktada ekonomik dar boğaza girdi. Türkiye'nin ne kadar önemli bir alternatif rotası olduğu da bu süreçte ortaya çıktı. Türkiye'nin bu konumunu güçlendirmek için atacağı adımlar da yine kabinede görüşülen başlıklar arasında oldu. Önümüzdeki dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak. Ekranlara taşıyacağız. Ve yine Körfez diyelim. Körfez'de tansiyon yeniden yükseliyor. ABD ile İran arasında tırmanan Hürmüz krizine paralel olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze ve dronlarla saldırı düzenlendi. Bazı petrol tesislerinde yangın çıktı. İran yeni füze ve İHA saldırısı başlattı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'dan atılan 4 füzeden 3'ü engellendi. Bir füzenin ise denize düştüğü duyuruldu. İran'ın İHA'larının hedefi olan bir petrol tesisinin tesisinde ise yangın çıktı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında bir geminin vurulduğu iddia edildi. Körfez'den Lübnan'a geçelim. Lübnan ateşkese rağmen bombalanıyor. İsrail yeni hava saldırılarını duyurarak en az 8 beldeyi bombaladı. Son saldırılarda en az 13 kişi hayatını kaybederken İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2600

0: 79'a çıktı.
1: Ateşkese rağmen hava saldırıları başlatıldı. İsrail Lübnan'ı tekrar bombaladı. Yine birçok belde hedef alındı. Ordu ülkenin güneyine yönelik yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu. En az 8 noktaya saldırı düzenlendi. Bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail, Lübnan-İsrail sınırına yakın kasaba ve köylerdeki mahalleleri yerle bir etti.
2: Azakot.
3: Dayanılmaz. Başka çare yok. Burası evim. Hem evim hem kalbim.
1: Aralarında Suriye ve Mısır uyruklularının da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 80 metre uzunluğunda bir yeraltı tünelinde imha ettiğini açıkladı. Hizbullah ise Lübnan hükümetinin İsrail'le yürüttüğü müzakerelerin kendilerini bağlamadığını bir kez daha duyurdu. Misilleme saldırılarını sürdürüyor.
0: İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşamını zorlaştırmak için zulmü sürdürüyor. Filistinlilerin evleri yine ordunun hedefindeydi. Ruhsatsız olduğu iddiasıyla iki katlı bina yıkılarak iki aile evsiz bırakıldı.
1: Baskın düzenlendi, evleri yıkıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli aileler İsrail zulmüyle evsiz kaldı. İsrail askerlerinin hedefinde El Halil kentindeki Filistinli iki ailenin evleri vardı. Yatta beldesinde köye baskın düzenlendi. Rade el-Cabbarin'le oğlu Münir el-Cabbarin ve ailelerinin iki katlı evi yıkıldı. Evleri yıkılan Filistinliler yıkımı çaresizce izledi. 15 kişinin yaşadığı binanın çevresi de tahrip edildi. Ağaçlar buldozerlerle söküldü, tarım arazileri talan edildi. İsrail ordusu sık sık Batı Şeria ile Kudüs'te ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor. Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engelliyor. Filistinliler için ruhsat alımını ise zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.
0: ABD donanmasının 19 Nisan'da el koyduğu İran'a ait Tuzka adlı kargo gemisinin mürettebatı Pakistan'a tahliye edildi. 22 kişi İran'a iade edilecek. Pakistan Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Geminin mürettebatı Pakistan'a ulaştı. İran'a ait gemi gerekli onarım sonrası asıl sahibine iade için Pakistan karasularında bekletilecek. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan gelen açıklamaya göre de transfer tamamlandı. Diğer 6 yolcu da ülkelerine iade edilmek üzere geçen hafta bir bölge ülkesine gönderildi. Tuzka gemisinin sahibine geri verilmekte olduğu da kaydedildi. Gemi 19 Nisan'da ABD'nin müdahalesine maruz kalmıştı. Kargo gemisine el konmuştu. İsrail her ne kadar engellemeye çalışsa da küresel somut filosu Gazze'ye gitmekte, Gazze'ye ulaşmakta kararlı. Geçtiğimiz günler içerisinde filonun bir kısmına saldırı düzenlemişti İsrail. Marmaris, yeni Sumut filosu yola çıkmak için Marmaris'te bekleyişine devam ediyor. Artık son hazırlıklar yapılıyor. 24 Ekim'den Deniz Zeybek orada bizi bekliyor. Deniz'e dönelim ve detayları alalım. Deniz, planlanan tarih 5 Mayıs olarak açıklanmıştı. Nedir hazırlıklarda son durum?
4: Erkan Kol, hazırlıklar da neredeyse sona gelindi ancak. Evet, planlanan tarih 5 Mayıs, yani yarın olmasına rağmen bu 15 tekne, Marmaris'te bulunan 15 teknenin yarın çıkması açıkçası çok da öngörülmüyor. Çünkü sürekli elbette ki bir kriz masası kuruluyor ve planlar da değişiyor. Şimdi hem burada bekleyen tekneleri gösterirken hem de o plandaki değişiklik nedir onları aktaracağım sizlere. Aslında dün pek çok yayında da söylemiştim. Elbette ki Girit'te de bekleyen tekneler var ki Girit'te bekleyen 33 teknenin olduğunu söyleyebiliriz ve o teknelerin de aslında fırtına dindikten sonra, hava şartları da el verdikten sonra yola çıkması, Marmaris'e gelmesi ve buradaki 15 tekneyle buluşup daha sonra artık Gazze'ye doğru yol alması bekleniyor. Elbette ki ne kadar çok tekne olursa o kadar iyi olacak ve tabii bununla birlikte de aynı zamanda yine 6 tane teknenin daha Yunanistan'da olduğunu da söylemek lazım ki yine İspanya'dan, İtalya'dan çıkan tekneler de vardı elbette ki. Aslında uluslararası sularda buluşmak ilk planlı. Ancak şimdi elbette ki sürekli değişen şartlara

0: rağmen planlar da değişiyor. 15 tekneden bahsediyoruz ki bu teknelerin her biri aylardır bir hazırlık içerisindeydi zaten ve önlerine işte bakın gördüğünüz gibi grafitiler çizildi, yazılar yazıldı. Mesela bulunduğumuz teknede Avlukayı Kır yazısını görüyorsunuz yine Filistin'in renkleriyle birlikte ve hemen burada Free Palestine yazısını da görüyoruz. Her bir teknede farklı grafitiler, farklı yazıların olduğunu söylemek mümkün ve bu her bir çizimin, her bir yazının da aslında farklı farklı anlamları var kendi içinde. Yine yelkenler şu an açık değil tabii ki. Gazze'ye doğru yol aldıktan sonra bu yelkenler artık açılacak ama bu yelkenlerin her biri tek tek indirildi ve onların üzerlerine de farklı çizimlerin yapıldığını, farklı Gazze'yle Filistin'le ilgili umutlu, ümit dolu şarkı sözlerinin, şiir mısralarının yazıldığını söylemek mümkün. Elbette ki biz de İnşallah bu yolculukta olacağız 24 olarak ama bu eğitimler verildi. Ne eğitimleri? Elbette ki teknede ne yapılmalı? Kurallar nelerdir? Ve bu eğitimlerin günlerce sürdüğünü de söylemek lazım. Uzun saatler sürdüğünü söylemek lazım. Ve adeta özellikle bugün görülen eğitimde bir simülasyonun içindeydik resmen. Yani İsrail ola ki bir saldırı karşısında elbette ki bu teknede bulunan organizatöründen kaptanına kadar, katılımcısından gazetecisine kadar nasıl bir tavır sergilemeli, ne yapmalı? Elbette ki bunların eğitimlerini gördük ki yine hareket edene kadar deniz hukukuna dair, psikolojiye dair pek çok eğitim de yine verilecek. Bunun da altını çizelim. Özellikle bu eğitimlerde vurgulanan şey şu. Çünkü dünyanın dört bir yanından farklı farklı katılımcıların geldiğini söyleyelim. Nedir o vurgulanan şey? Şu. Şimdi bu hareketin yani küresel somut filosu hareketinin bir şiddetsiz bir insani yardım olduğunun özellikle altı çizildi tabii ki eğitimlerde ve amacın Gazze'ye varıldığında tüm saldırılara, engellemelere rağmen ve tabii ki umut var zaten o ümitle yola çıkıldı. Bir gün Gazze'ye varılacağı umuduyla küresel somut filosu hareket ediyor ve sembolik elbette ki insani yardım malzemelerinin, gıda malzemelerinin ve buraya doldurulan, teknelere doldurulan teknik malzemelerin de tıbbi malzemelerin de oraya ulaştırılması ve amacın bu olduğunu lütfen unutmayın. Evet belki İsraillere çok sinirlisiniz, belki çok kızıyorsunuz. Bunları katılımcılara özellikle söylediler. Ama lütfen onların mazlumlara yaptığını siz yapmayın, sakin olun ve amacın Gazze'ye yardımların ulaştırılması gerektiği ve ablukanın kırılması gerektiğini hatırlatın kendinize. Ve her türlü saldırıya, işkenceye maruz kalırsanız da lütfen sakinliğinizi koruyun. Özellikle işte bu cümleler eğitimlerde verildi. Biz de elbette ki takipteyiz bu tekneler buradan hareket edene kadar diyelim. O yolculuğu da zaten an be an ekranlara getirmeye çalışacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Deniz, teşekkür ediyorum detayları bizlerle paylaştığın için. Somut filosu önümüzdeki süreç içerisinde Marmaris'te hareket edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz.
2: Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ekonomiden turizme, dış politikadan tarıma oldukça geniş bir yelpazede pek çok konuyu görüştüğümüz bir kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Öncelikle toplantımızda aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Konuşmamın hemen başında dün yaşanan fırtınadan etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aşırı yağışların ve fırtınanın da etkisiyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Tarım ve İçişleri Bakanlarımız, sahadaki birimlerimizle durumu yakından takip etmekte, hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Değerli vatandaşlarım, dünyanın ve bölgemizin çatışmaların, siyasi ve ekonomik çalkantıların, sosyal gerilimlerin girdabında sağa sola savrulduğu bir dönemde Türkiye rotasından ayrılmadan emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor. Yaşadığımız her hadise Türkiye'nin dayanıklılığını ortaya koyuyor. Bölgemizdeki her kriz Türkiye'nin son 23 yılda kat ettiği büyük mesafeyi ispat ederken ülkemizin istikrar adası konumunu daha da perçinliyor. Türkiye ezberlerin bozulduğu, belirsizliğin arttığı, insanlığın yol ve yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgesinin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak göz doldurmakta, adından söz ettirmektedir. Şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, bugün artık her alanda kendi ayakları üstünde durabilen, hatta bunun da ötesine geçerek dostlarına ve kardeşlerine en zor zamanlarında destek veren bir Türkiye vardır. Karşılaştığımız onca engele rağmen 23 yıldır sabırla uyguladığımız stratejilerin semerelerini topladığımız bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı avantajlar sayesinde Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren savaşın yıkıcı etkilerini birçok alanda en düşük seviyede tutmayı başarabiliyoruz. Geçen hafta açıklanan kritik veriler, Türkiye ekonomisinin küresel krizleri yönetme kapasitesini bir kez daha teyit ve tescil etmiştir. Aziz vatandaşlarım, bölgemizdeki savaşa rağmen ihracatımız Nisan'da güçlü bir performans sergiledi. Nisan ayında ihracatımız yıllık %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştı. Ocak-Nisan dönemi ihracatımız ise 88 milyar 630 milyon doları buldu. 12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275,8 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. İhracatımızın detaylarına baktığımızda ümit var bir tabloyla karşılaşıyoruz. 166 ülke ve bölgeye ihracatımız arttı. 26 sektörün tamamında ihracatımız yükseldi. Sektörler sıralamasında 3,9 milyar dolarla otomotiv liderliğini sürdürürken 3,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ikinci, 1,8 milyar dolarla elektrik, elektronik üçüncü, 1 milyar 451 milyon dolarla hazır giyim dördüncü oldu. Savunma ve havacılık ihracatımızın 962 milyon dolara ulaşmasını ayrıca kıymetli buluyoruz. Böylece yılın ilk 4 ayında bu alanda %28 oranında artış kaydederek önemli bir başarıya imza attık. Bir diğer çarpıcı rakam şudur. 1018 firmamız ilk kez yurt dışına ürün satma başarısı göstermiştir. Ticarette korumacılık eğilimlerinin güçlendiği, talebin daraldığı ve jeopolitik risklerin tırmandığı bir dönemde bu ihracat rakamları takdire şayandır. Şu da bir gerçek ki Türkiye'nin potansiyeli bunun çok çok üzerindedir. İnşallah yeni pazarlara açılarak, ihracatı teşvik ederek, ihracatçılarımıza destek olarak daha yüksek rakamlara ulaşacağız. Nisan ayı ihracat verilerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, geçen hafta bir başka sevindirici haberi turizm cephesinden aldık. Biliyorsunuz 2025 yılını turizmde 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliriyle kapatmıştık. Sektörü olumsuz etkileyen çeşitli zorluklar

zorluklara rağmen hamdolsun 2026'ya çok güçlü bir giriş yaptık. Turizm gelirimiz yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %4,2 artarak 9 milyar 896 milyon dolara yükseldi. Yine bu dönemde turist sayımız %4,2 oranında artışla 9 milyon 219 bine ulaştı. İlk çeyrekte yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 116 dolardan 119 dolara çıktı. Ekonomimize ve sektörümüze hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu sene Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü artıracak zirvelere ve etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Bunları da kısaca hatırlatmak istiyorum. 20 Mayıs Çarşamba günü 2026 UEFA Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak. 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesi Ankara'da gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31.si çok büyük bir katılımla inşallah Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi de Türkiye'de tertiplenecek. Bunların dışında çok sayıda irili ufaklı organizasyona ev sahipliği yapacak dünyanın dört bir yanından üst düzey misafiri ülkemizde ağırlayacağız. Bu uluslararası etkinliklerin de Türk turizminin yıldızının parlamasına katkı sunacağına inanıyorum. Sadece ihracat ve turizmde değil, istihdam tarafında da istatistiklerin umut verici olduğunu görüyoruz. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %8,1'e geriledi. İstihdam sayımız aynı dönemde 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,3 puan artarak %48,5'a yükseldi. Keza iş gücü sayımız Mart ayında bir önceki aya göre 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranımız ise 0,1 puan artışla %52,8'e çıktı. Böylece işsizlik oranımız tek haneli seyrini 35. ayında da korumuş oldu. Bununla birlikte atıl iş gücü oranındaki yükselişi de dikkatle takip ediyoruz. İhracat, istihdam ve turizmdeki bu olumlu tabloya rağmen maalesef savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Bugün Nisan ayı enflasyon oranı %4,18 olarak açıklandı. Halen çok yüksek seyreden akaryakıt fiyatları dünyada olduğu gibi bizde de enflasyon üzerinde ağır baskı oluşturuyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız. Aziz milletim, kıymetli basın mensupları, son dönemde Türkiye'nin Avrupa'daki konumuna dair yine Avrupalı aktörlerin tetiklediği bazı yıpratıcı tartışmalara şahit oluyoruz. Bu tartışmaları vesile kılarak ülkemizin Avrupa Birliği yolculuğuyla ilgili bazı temel gerçekleri
hatırlatmakta fayda görüyorum. Şimdi bakınız değerli arkadaşlar. Türkiye o zamanki adı Avrupa Ekonomik Topluluğu olan Avrupa Birliği'ne ortaklık başvurusunu kuruluşundan 19

Nihai amacı Türkiye'nin topluluğa tam üyeliği olan ortaklık anlaşması birbirinin devamı niteliğindeki hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve nihai dönem olmak üzere üç ayrı devreyi kapsıyordu. Ankara Anlaşması'nın 1 Aralık 1964'te yürürlüğe girmesiyle ilk devre, yani hazırlık dönemi başlamış oldu. 13 Kasım 1970'te katma protokolü imzaladık ve bu belgenin 3 yıl sonra uygulamaya konmasıyla geçiş dönemine ilk adımı attık. Takip eden süreçte Kıbrıs davamızdan kaynaklı anlaşmazlıklar Avrupa Birliği yolculuğumuzda önümüzün kesilmesine sebep oldu. Şurası oldukça dikkat çekicidir. Bakınız, o dönemde komşumuz Yunanistan 1975'te üyelik başvurusunda bulunduğu Avrupa Birliği'ne çok kısa bir süre içinde 1981'de kabul edildi. Türkiye ise tamamen siyasi saiklerle müzakere masasının dışına itildi. Demokrasimizin çok ağır yara aldığı 12 Eylül darbesiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz resmen askıya alındı. Sonraki yıllarda sivil iktidarın yeniden tesisi ve merhum Turgut Özal'ın inisiyatifiyle birlikte olan münasebetlerimiz tekrar ivme kazandı. 14 Nisan 1987'de birliğe tam üyelik başvurumuzu yaptık ve merhum Özal'ın ifadesiyle uzun ince bir yola çıktık. Başvurumuzu değerlendiren komisyon 2,5 yıl sonra verdiği cevapta Türkiye'nin topluluğa katılmaya ehil olmakla birlikte topluluğun kendi iç bütünleşmesini sağlamadan yeni üye kabul etmeyeceğini ifade etti. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1 Ocak 1996'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği ile geçiş dönemini tamamlamış ve nihai döneme geçmiş olduk. Değerli arkadaşlar, karşılaştığımız sıkıntılar kısa süre sonra tekrar nüksetmeye başladı. Öyle ki 1997'de düzenlenen Lüksemburg zirvesinde 12 ülkeye adaylık statüsü verilirken Türkiye bir kez daha görmezden gelindi. Nihayet 1999 yılında Helsinki'de toplanan devlet ve hükümet başkanları zirvesinde Türkiye'nin adaylığı konsey tarafından onaylandı ve katılım ortaklığı belgesinin hazırlanmasına karar verildi. 3 Kasım 2002'de ülkeyi yönetme görevini devralmamızın ardından tüm bu faaliyetlere yeni bir soluk kazandırdık. 2 senelik bir zaman dilimi içinde 8 uyum paketi meclisten geçti. Aynı dönemde 53 kanunun 218 maddesinde değişiklik yaptık. Yine 2001 ve 2004 yıllarında 2 anayasa paketi meclisimizde kabul edildi. Tüm bunlara rağmen 2004'te tarihinin en büyük genişleme hamlesine imza atan Avrupa Birliği, içinde Türkiye'nin olmadığı 10 ülkeyi daha birliğe üye olarak kabul etti. Bunlar arasında maalesef Güney Kıbrıs Rum yönetimi de yer alıyordu. Türkiye olarak tüm bu hatalı ve hakkaniyetsiz kararları sineye çekerek yolumuza sabırla devam ettik. 3 Ekim 2005'te başlatılan müzakere sürecinde ve devamında üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirdik. 12 Nisan 2006'da 9. reform paketimizi açıkladık. 2006-2010 yılları arasında 13 fasıl müzakereye açıldı.

2010-2013 arası dönemde ancak bir fasıl açılabildi. 2012'de işlerlik kazandırılan pozitif gündem ise yalnızca 2 yıl sürdü. Değerli basın mensupları, 2015'ten itibaren Suriye'deki iç savaşın yol açtığı ve Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğü en büyük düzensiz göç dalgasının da etkisiyle birlikte ilişkilerimiz tekrar yoğunlaştı. Fakat 253 insanımızın şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişimi karşısında Türkiye'ye gerekli desteği vermekte geç, yetersiz ve isteksiz kalan birlikte ilişkilerimiz yakaladığı tempoyu koruyamadı. Daha sonra yapılan toplantılarda mevcut tıkanıklığı aşacak, Türkiye birlik ilişkilerine ivme kazandıracak yüreklendirici bir tabloyla karşılaşmadık. Biz maruz kaldığımız onca çifte standarda rağmen tam üyelik yolundaki çalışmalarımızı inatla sürdürdük. Bugün de Avrupa Birliği kurumlarıyla ve ülkeleriyle karşılıklı temaslarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ancak burada şunu çok net ifade etmem gerekiyor. İlk başvuru tarihimiz olan 1950'den beri Avrupa içerisinde özellikle belli kesimlerde Türkiye'ye karşı kökleşmiş olan ön yargıları bir türlü aşamadık. Kimi zaman demokrasimizi dillerine doladılar, kimi zaman ekonomimizi tehdit olarak gördüler, kimi zaman nüfusumuz üzerinden korku yaydılar, kimi zaman inancımızı bahane ederek bizi ötekileştirdiler. Ama her seferinde Türkiye'yi dışlayacak, Türkiye'nin tam üyelik sürecini yavaşlatacak, Türkiye'yi kapıda bekletecek bir bahane mutlaka buldular. Türkiye değişti, dönüştü, ekonomisini ve demokrasisini güçlendirdi. Ama bu çevrelerin ülkemize yönelik çarpık yaklaşımında hiçbir değişim olmadı. Biz diğer aday ülkelerden farklı olarak işte bu zihniyetle ve temsilcileriyle de mücadele etmek zorunda kaldık. Merhum Özal'ın dediği gibi sadece uzun ince değil, aynı zamanda suni engeller ve engebelerle dolu bir yolda yürüdük. Teessüfle belirtmeliyim ki bu yolculuk yine aynı zeminde devam ediyor. Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Kıymetli vatandaşlarım, gelinen noktada bir gerçeği açık açık dile getirmek durumundayım. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel İşbirliklerinin önem kazandığı

0: yeni aktörlerin boy verdiği küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor. Bakın, açık söylüyorum. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır. Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin dar boğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler, ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler. Bizim temennimiz, Avrupa'daki karar alıcıların siyasi ve tarihi ön yargılarını artık terk ederek Türkiye ile samimi, sahici ve göz hizasında ilişkiler geliştirmeye odaklanmalarıdır. Böyle bir ilişkinin kazananı, Türkiye'nin de ayrılmaz parçası olduğu Avrupa kıtası olacaktır. Biz milletimizin yüksek menfaatlerini rehber edinerek bu yolda sabırla, vakarla, alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce iki müjdemizi aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Kabine toplantımızda kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Özellikle Kurban Bayramı tatili en dikkat çeken, en flash açıklamalarından biri. Çok önemli konuşması da var. Önemli detaylar da verdi Cumhurbaşkanı. 9 gün Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak bu sene. Resmi tatillere 1,5 gün daha eklendi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Toplamda 9 günlük bir Kurban Bayramı tatili. Tabii bununla beraber özellikle Orta Doğu'da devam eden süreç, Türkiye'nin bölgesindeki istikrar abidesi olması bölgesinde savaşın enflasyona etkileri, bugün açıklanan enflasyon verileri vardı. Yüksek seriden akaryakıt fiyatlarına değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Keşel mobil sistem devrede olmasına rağmen dünyada akaryakıt fiyatlarının ne kadar yükseldiğinden ve uzunca konuşmasının uzun bölümünde Avrupa Birliği'nden bahsetti. Türkiye'nin ilk üyelik başvuru tarihi, bu süreçte Türkiye'nin oyalanma girişimleri, Türkiye ötelenecek bir ülke değildir, Avrupa Birliği bir yol ayrımındadır

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Bu başarının hem Diyarbakır hem Türk futbolu açısından önemli sonuçlar doğuracağını vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yayınladığı mesajında 1990 yılında kurulan Ahmet Spor'un kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bu başarının Diyarbakır ve Türk futbolu adına kıymetli bir gelişme olduğunu vurguladı. Açıklamasında Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel önemine dikkati çeken Bahçeli, bu sportif başarının şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına da katkı sağlayacağını ifade etti. İzmir'de CHP'li belediyelerde toplu iş sözleşmesi krizi büyüyor. Memurlar TİSK kapsamındaki haklarını alamadıkları gerekçesiyle 10 Nisan'da başlattıkları eylemlerine devam ediyor.
1: Hakkımızı istiyoruz.
2: İzmir'de TİSK krizi devam ediyor. Eylemlerin ardı arkası kesilmiyor. İşçiler, belediye memurları her yeni güne gasp edilmiş bir başka hakla uyanıyor. Yüzlerce memur Buca Belediyesi önünde toplandı. Ödenmeyen toplu iş sözleşmesi hakları ve arazi tazminatları için bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.
3: Sabır taşı çatlamış, artık mücadele konuşmaya başlamıştır. Gasp edilen alacaklarımız derhal ödenmelidir.
2: Buca Belediyesi önünde toplanan memurlar 7 aylık geriye dönük alacaklarının ödenmemesi ve verilen sözlerin tutulmamasını protesto etti.
1: Hak, hukuk değil.
2: Belediye memurları yaşadıkları haksızlıkları dile getirdi.
3: Şurası çok net anlaşılmalıdır. Toplu iş sözleşmesinden doğan 7 aylık alacağımızın ödenmemesi bir idari gecikme değil, açık bir hak ihlalidir.
2: Memurlar sabırlarının kalmadığını fakat mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
3: Haklarımızı söke söke alana kadar meydanlarda, iş yerlerinde, her platformda mücadelemizi büyüteceğiz.
4: Hak, hukuk dediğiniz hakkımızı yediniz.
0: Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Veriler ABD, İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaş dolayısıyla görülen etkilerle aylık enflasyonun hızlandığını gösterdi.
5: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %4,18 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %32,37 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,43, yurt içi üretici fiyatları %28,59 arttı. Çekirdek enflasyonsa yılın 4. ayında %29,83 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Giyim ve ayakkabı grubunu %7,99 ile konut, %4,29 ile ulaştırma izledi. Gıda ve alkolsüz içecekler %3,70, sağlıkta %3,38, eğitimde fiyat artışı ise %1,35 oldu. Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış %50,60 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %46,60 ile konut, %35,06 ile ulaştırma takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış oldu. Nisan ayının zam şampiyonu %44,47 fiyat artışıyla doğalgaz ve abonelik işlemlerinde oldu. En fazla fiyat azalışı %11,14 ile yumurtada gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranı da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Mayıs ayında kiralara en fazla %32,43 oranında zam yapılabilecek.
0: Milyonlarca SGK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren Nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte 4 aylık zam oranı belli oldu. İşte detaylar.
5: İşçi emeklisi ve memurlar zamlarını 6 aylık enflasyon verilerine göre alıyor. Yılda 2 kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan işçi ve Bağkur emeklisiyle memur ve memur emeklileri 2026 yılı 4. ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2026 yılı Temmuz ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı. Açıklanan verilere göre SSK ve Bağkur emekli aylıkları için 4 aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı %14,64 olarak belirlendi. Memur ve memur emekli

0: etkisinin 4 aylık enflasyon farkıyla alacağı zam oranı da %10,5 olarak hesaplandı. Temmuz ayında uygulanacak zam için Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verileri belirleyici olacak. Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında %7 de toplu sözleşme zammı alacak. Memurlar yılbaşında da yapılan toplu sözleşmeyle %11 zam almışlardı.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. İstanbul'un belli noktalarında kurbanlıklar satışa çıktı. 24 ekibi kurban pazarının nabzını tuttu.
2: 70 bin.
3: Siz ne diyorsunuz?
4: 440 verdim.
3: 450 diyelim, iki tarafında.
2: Yok, yok, yok. 60, 60.
3: 450 bence.
2: Yok, 60, 60.
3: Ortaya 455.
5: 455
2: hayırlı olsun.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor, kurbanlıklar görücüye çıkıyor. İstanbul'da pazarlıklar şimdiden başladı.
3: 455 bin aldınız, pazarlıktan memnun kaldınız mı?
4: Memnun kaldım, çok şükür. Güzel hayvan, randımanlı hayvan.
6: Hayvanlarımız Güneydoğu Anadolu bölgesinden, Urfa Siverek'ten geldi. İnsanların da tabii ki şu an talepleri yoğun. Çünkü Kurban Bayramı artık yaklaştı, sayılı günler kaldı. Her sene olduğu gibi yine taleplerde yoğunluk var.
3: Peki sağlıklı büyükbaş hayvan nasıl anlaşılır?
7: Sağlıklı kurbanı ayaklarından ilk başta başlarız biz. Ayakları yere sağlam basıyorsa, ayakları şiş değilse, topal değilse bu hayvan sağlıklıdır. Ve hayvanın kilosu yerinde olması gerekiyor. Yani kalça, sırt, boyun doldurmuş olması gerekiyor ki bu hayvan sağlıklı olsun. Zayıf hayvan, çelimsiz diye tabir ediyoruz biz hayvancılar olarak. Çelimsiz olmaması gerekiyor.
1: Kurbanlık fiyatları hayvanın cüssesine göre değişiklik gösteriyor.
7: 220 bin liradan başlıyor, 600 bin liraya kadar devam ediyor. Küçük başta 18'den başlıyor, 25 bin lira aralığında görmüş olduğunuz kuzuların fiyatlarıdır.
3: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bulunduğumuz pazarda küçük baş hayvanların %50'si satıldı.
7: %50'si de alıcılarını bekliyor.
3: Kendilerine ortak bulamayan vatandaşların yardımına ise satıcılar yetişti. Hisseli satış yöntemiyle artık ortak arama derdi son buldu.
7: Hisseli satışlarda vatandaş bir danaya 7 kişi giriyor. 2 kişi de olsa geliyor, ismini kayıt ediyor. 5 kişiyi de biz ekliyoruz. Hisse konusunda vatandaşlardan dönüş şöyle bir şey, mutlu oluyorlar. Çünkü İstanbul şartlarında 7 kişi bir araya gelemeyebiliyor.
1: Kurban pazarının gözdesi ise Uç Bey'di. Çünkü kilosu ve duruşu dikkatleri üzerine topladı.
3: İstanbul'daki kurban pazarlarının en büyük büyükbaşının yanındayız. İsmi Uç Bey, kilosuysa tam olarak 1200 kilo.
1: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Böylece akşam haberlerini noktalıyoruz. 24'te yayın briefing saatiyle devam edecek. Furkan Kaya konuğuyla beraber günün öne çıkan başlıklarını değerlendirecek. Hoşçakalın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
2: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. De böyle
3: Otobit'te. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Hakan Çalhanoğlu.
4: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
1: Dünya bir haftada sadece gerilmedi. Yeni bir küresel hesaplaşmanın eşiğine sürüklendi. Murat Çiçek'le Açık Görüş, bu haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Donald Trump, İran barış planına kapıyı kapattı. Tahran, Hürmüz'de yeni kurallar ilan etti. Bölgede neler, neden oluyor? ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı, NATO'da yeni bir kırılma. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nasıl okunmalı? Türkiye yalnızca sınırlarını mı koruyor, yoksa bölgesel oyunun merkezine mi yerleşiyor? Küresel fırtına büyürken Türkiye'de siyaset neden daha da hızlanıyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yediz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Tek hocam. Herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesi.
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
4: Turkcell gücünde 5G.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
5: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
6: Ne dediysek oldu.
7: Ay. Bir de şu sabahki kazanın hasar ödemesi yatsa.
8: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
9: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
12: Kazancım net, sigortam net.
13: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politika

Amerika'daki sıcak gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. İran diyoruz, Amerika Birleşik Devletleri, savaş, ekonomi, işin çok boyutu var. Gerçekten her biri bir program, gerçekten bir test konusu olacak nitelikte yaşadığımız hadiseler. Bu akşam işin hem jeoekonomik kısmına bakacağız, hem tabii gene siyasi kısmına bakacağız. Savaş nereye gidecek, bunu analiz etmeye çalışacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Değerli hocam, Profesör Doktor Murat Ferman hocamıza değerlendireceğiz. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel, öncelikle sizler için hazırlamış olduğum çok önemli bilgiler var. Özellikle bu işin nihai hedefi, yani Büyük Ortadoğu Projesi'nin artık acaba son sayfasına mı geldik? Son safhasına mı geldik? Bununla ilgili birkaç önemli bilgiyi size arz etmek istiyorum. Daha sonra kıymetli hocamı çağırarak programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, Büyük Ortadoğu Projesi'nde son safha mı? Şimdi, savaş göründüğü gibi değil. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi klasik bir savaş değil. Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmeye dönük uzun vadeli bir yıpratma süreci. Sadece iş İran'la sınırlı değil, sadece iş Basra'yla Hürmüz'e sınırlı değil. Bu işin Arap Baharı, hatta 48'e kadar gidecek olursak aslında bu kadim coğrafyayı Büyük Orta Doğu, Büyük İsrail Projesi kapsamında yeniden nizamlandırma, yeniden bölmek, parçalamak olarak görmek gerekebilir. Hedef sadece İran değil. İran'a yönelik abluka ve ekonomik baskı bölgedeki ikinci büyük güç Türkiye'ye uzanabilecek sürecin ilk perdesi olarak görünüyor. Evet, bunları zaten şu anki açıklamalardan görüyoruz. Eski İsrail Başbakanlarından Naftali Bennett diyor ki artık yeni İran Türkiye'dir. Pete Hegseth, Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bakanı diyor ki bizim için Sünni Şii fark etmez, bizim düşmanımız İslam'dır diyor. Yani bir haçlı zihniyetiyle yeniden bir Türk düşmanlığı ve İslam düşmanlığı üzerinden Türkiye'ye karşı nihai hedefte Türkiye ile belki de mezhep savaşı dediğimiz, biraz sonra belki ona da değinebiliriz, İslam içerisinde bir iç savaş provasıyla bu coğrafya karşı karşıya getirilmek çalışılıyor. Strateji, zayıflat, parçala ve yönlendir. Amerika Birleşik Devletleri doğrudan işgal yerine İran'ı içeriden zayıflatıp kaosu büyüterek Türkiye'yi denkleme çekmeye çalışıyor ki burada özellikle demografiyi kullanmaya çalışıyorlar, mezhebi kullanmaya çalışıyorlar. İran nüfusu biliyorsunuz, İran bir Türk coğrafyasıdır. 50 milyona yakın Türk yaşamaktadır. Dolayısıyla Türk'ü Türk'le karşı karşıya getirebilecek ve İran'la Türkiye'yi savaş pozisyonuna getirebilecek şekilde bir iç kaos planının içerideki işbirlikçilerle beraber, İran'daki işbirlikçilerle beraber olması planlandığı da iddia ediliyor. Bunu yaban atmamak gerekiyor. En büyük risk Türk'ün Türk'le savaşı. İran'daki milyonlarca Türk nüfus nedeniyle olası Türkiye-İran çatışması iki devlet savaşı değil, bir milletin kendi içinde kırılması anlamına gelebilir. Yani evladın evlada kırdırıldığı yeni bir savaş senaryosu. Biraz evvel dediğim gibi İslam dünyası içerisinde bir iç savaş, Türkler içerisinde bir iç savaş, işte size Büyük Ortadoğu Projesi, işte size Büyük İsrail Projesi ve işte o evangelistler, siyonistler suya sabuna dokunmadan bu bölge halkını, bu kadim medeniyeti çökertmek üzere Samuel Huntington'ın Medeniyetler Çatışması makalesinin şu andaki sahaya doğru geldiğini, saha boyutuna doğru geldiğini belki söyleyebiliriz. Mezhep fay hattı hala canlı. Sünni-Şii gerilim üzerinden Türkiye-İran hattı provoke ediliyor. Amaç jeopolitik rekabeti teolojik bir savaşa dönüştürmek. Bunu biliyorsunuz 15 Temmuz darbe süreciyle de bunu planlanan olduğunu hepimiz gördük. FETÖ elebaşısının eğer darbe başarılı olsaydı Allah muhafaza, burada öncelikle İran'a savaş ilan etmek, Sünni bir hilafet makamı üzerinden İran'la Türkiye'yi savaş pozisyonuna getirebilmek, işte bu bahsettiğimiz müesses nizamın en büyük amaçlarından biri olduğunu da görüyoruz. Hedef Türk varlığı ve bölgesel denge. Bu süreç başarıya ulaşırsa Orta Doğu'nun omurgası kırılır, Türk varlığı zayıflar ve bölge uzun süreli bir istikrarsızlığa sürüklenir. İşte mesele zaten omurganın kırılmaması. Çünkü İslam'ın kılıcı Türklerdir. Eğer Türkler çökerse o omurga kırılır. İslamiyet Allah muhafaza çok kötü günlere doğru sürüklenir. Dolayısıyla Türklerin ebedi varlığı İslam'ın ebedi varlığıyla doğrudan orantılıdır. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam Profesör Doktor Murat Ferman'ı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber, çok değerli hocam, Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Ferman hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şeref
1: verdiniz. Hoş bulduk değerli hocam, sağ olun.
0: Biraz ara verdik ama hocam yine çok kritik bir zamanda beraberiz. Şimdi hocam size sorularım olacak ama öncelikle birinci dediğimizi rica edeyim yönetmenimden. Tabii. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki durumu ortaya koyan çok önemli bir anket, önemli rakamlar var. Onları bir rica edeyim. Onun üzerinden

0: Konuşalım hocam. Çünkü biliyorsunuz Donald Trump'ın seçimleri de yaklaşıyor. Evet hocam, kısaca arz edeyim, onun üzerinden başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'a destek. Şimdi Washington Post ve ABC News anketine baktığımız zaman kıymetli izleyenlerimiz, İran'daki durumu kötü yönettiğini düşünenlerin oranı %66, Trump'ın ekonomi politikalarına destek veren %34, kendi seçmeni olan cumhuriyetçilerin desteği %85, zihinsel keskinliğinin yetersiz olduğunu söyleyen de %60. Şimdi Murat Hocam, bu arkada kalsın, böyle dönüp dönüp bakabiliriz. Hocam buradan başlayalım. Siz evet. Amerika Birleşik Devletleri uzmanlığınız da çok önemli çünkü. Oranın siyasetini çok iyi biliyorsunuz hocam. Bunlar ne ifade ediyor?
1: Evet, aslında bunlar yüzeysel olarak bakıldığında hakikaten içerideki desteği önemli ölçüde erozyona uğramış bir lider, bir başkan profiliyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Genel olarak Amerikan siyaset bilimi veya Amerikan siyasetinin uygulamalı pratiği, geçmişi bize şunu gösteriyor. Bu approval rate dedikleri, yani başkanın onaylanma oranı %50'nin altına düşerse bir kere kırmızı bölgeye girilmiş olunuyor. Burada %30'lar gibi bir nokta ise alarm zillerinin çalması gerçeğini ortaya koyuyor. Ancak yakın tarihte çok az başkan için, yani bu modern anlamda bu tür ölçümlerin yapılmasından bu yana çok az başkan için söz konusu oldu. Carter bir dönem özellikle gene aynı coğrafyadan kaynaklanan problemler dolayısıyla böyle bir mukadderatla karşı karşıya kalmıştı. Tabii şunu vurgulamakta fayda var. Amerika Birleşik Devletleri yakın tarihinde olmadığı kadar büyük bir kutuplaşma ve yarılma süreci içinde. Yani çok enteresan hocam, tabii siyaset bilimi açısından oldukça güç bulunan bir tabloyla karşı karşıyayız. Kararsızlar veya tercihini demokratlardan veya cumhuriyetçilerden yana belirtmeyenlerin oranı %3 ila %5. Şimdi tabii bu konulara benden daha yakın vaziyet eden bir akademisyen olarak herhalde bana hak verirsin. Genelde bu tür bir durum ancak istatistiksel hata veya sistematik error olarak nitelendirilir. Burada çok keskin bir yarılma var. Her zaman uygulamada görülmeyen ancak ders kitaplarında söz konusu edilebilen bir unsur. İşin enteresan tarafı özellikle bu midterm seçimleri denilen Kasım seçimlerinde de Trump'ın belki bir parça hani bu tabloyu da görerek, bu keskin tabloyu ve bıçak sırtı durumu görerek belki bir parça daha hani daha mülayim, daha belirli orta noktalarda buluşma noktalarına doğru çekilebileceği, belki tekrar hal ve tavırlarını düzenleyebileceği yönünde, ama tam tersi bir durum karşımıza çıkıyor. Bu da kendi içerisinde aslında siyaset bilimi açısından çok tutarlı. Hocam çünkü %3 ila 5'i çelmek için girişilecek her türlü yeni manevra kendi kemik kitlenizi kafasını karıştıracak. Dolayısıyla taraflar, özellikle demokratlarda da bu kadar keskin olmasa da aynı durum var.
0: Hocam çok özür diliyorum. Tabii. Son dakika haberi, onu hemen vermemiz gerekiyor. Altyazıda kıymetli izleyenlerimize görüyorlar. İran'ı yeryüzünden sileriz diyor Donald Trump. Hürmüz'de Amerika Birleşik Devletleri gemilerine saldırırlarsa karşılık veririz diyorlar. Hocam bunu da değerlendireceğiz.
1: Tabii tabii.
0: Sözünüzü kestim, çok özür diliyorum ama çok önemli bir açıklama zamanı olarak da. Buyurun hocam.
1: Tabii istersen bu noktada söyleyeyim. Bu konulara geçelim çünkü oldukça zamanımızı iyi kullanmamız lazım. Evet. Yani netice itibariyle şunu söyleyeyim. Esasen biraz sonra yapacağımız okumalarda da ben şunu vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz normal şartlar altında Donald Trump zaten iki dönemden daha uzun bir süre başkanlık yapması anayasal olarak mümkün değil. Hal böyle olunca şimdiki gidişatta da biliyorsunuz özellikle kongrenin yetkisini sadece savaş meselesinde değil, aynı zamanda gümrük vergileri ve birçok konularda, enerji konularında, yatırım konularında bypass etti. Ama reaksiyonlar ve tepkiler artıyor. Esas olarak şunu söyleyeyim. Bence Donald Trump, tabii hiçbir politikacı seçim kaybetmek istemez.
0: Tabii ki hocam,
1: ama Donald Trump bence akıllı bir stratejinin uygulayıcı enstrümanı olarak üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Biraz evvel ifade ifade ettiğin bu işin Orta Doğu bacağı var. Bu bir parça evet. daha İsrail tarafını ilgilendiriyor ve evet. İsrail açısından belki angaje edilen ve empoze edilen bir durum. Ama işin başka bir tarafı da var. Yani Amerika Birleşik Devletleri üzerinde İsrail'in çok etkin olduğunu vesaire tartışabilirsin ama Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen İsrail inisiyatif ve kontrolünde olduğunu iddia etmek Amerika'yı tanımamak anlamına gelir.
0: Abartılı bir yorum olur.
1: Elbette evangelist kanadı var, lobby şu var, kanadı, bu evet. var, değişik unsurlar var ama şunu söylemekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump'ın ikinci dönem başkanlığından henüz başlamadan evvel bir oyunu sahneye koydu. Daha evvel kısaca bundan değinmiştik hatırlarsan. Biliyorsun artık 40 trilyona doğru giden bir dış borç yükü var. Bu borcun çevrilmesi bakımından şöyle bir manevra yapıldı. Bu daha evvelde bu kadar büyük miktarda ölçekte yapılmamıştı ama ne yaparsın? Kendi paranla borçlanıyorsun.
0: Evet,
1: bu parayı hükümetler dünyanın her yerinde kamu ne yapar? Enflasyona biraz yol vererek aslında o şöyle diyelim anlaşılsın. Anladım. Saldığı paranın bir kısmını iskonto ederek aslında buradan karlı çıkar.
0: Cebine giriyor bir şekilde.
1: Aynen öyle. Ne yaptı? Hatırlarsan daha göreve başlamadan evvel durup durduk yerde dedi ki biz dedi Amerika Birleşik Devletleri'ni kriptoda dünyanın değil galaksinin gezegenin merkezi haline getireceğiz dedi. Kripto parayı bir tarafa aldı. Biliyorsun 160 bin doları gördürdü. Sonra tekrar çaktı.
0: Doğru.
1: Fiziki altın konusunu hatta girmeden J.D. Vance dedi ki hey dedi J.D. bir git dedi bak bakalım Fort Knox'ta duruyor mu şeyleri bir say dedi. Ben biraz şüpheleniyorum Biden'dan dedi. Böyle espri yaptı. Fiziki altın konusuna da referans verdi. Fiziki altında Amerika bir numara. Kriptoda Amerika bir numara. Savunma sanayinde Amerika bir numara. Silahlanma vesaire de bir numara biliyorsun. Bunun dışında bir de tabii petrolü de bunun içine yerleştirdi. Şimdi durumu bir görelim. Amerika Birleşik Devletleri şu manevra yapmaya çalışıyor. Biliyorsun Amiral Mahan vardır. Dünyaya hakim deniz olan hakimiyet deniz köyüz, hakimiyeti evet. dünyaya hakim olur diyor. Dünya hakimiyetinin ha. yolu denizlere hakimiyetten geçer. Özellikle Çin'in son dönemlerdeki lojistik yapılanmasına ket vurabilmek ve adeta ona giden lojistik sistemleri kontrol altına alabilmek için Amerika şöyle bir oyun yaptı. Anadolu'da güzel bir söz var biliyorsun sevgili hocam. Kuşak sarkıtmak denilir. Daha evvel nasıl Ukrayna üzerinden Rusya'ya kuşak sarkıtıp Rusya da bu kuşağa basınca neler olduğunu hatırlıyorsun. Yani ne gibi gelişmeler oldu? Avrupa'nın bütün enerji modelini değiştirip kendisine bağladı. NATO'da biliyorsun Pamukkale'ler cephe meselesi oldu vesaire vesaire vesaire. Şimdi 2020'lerde 2022'de yaşadığımız birinci petrol şoku da hiç gene şaşırmayalım Ukrayna-Rusya meselesinde oldu. 136 doları görmüştü. Şimdi tekrar İran'a kuşak sarkıtarak o ilk 12 günlükte hatırlarsan istediği reaksiyonu alamadı. Hürmüz Boğazı'nı kapattırmak istiyordu. Çünkü Hürmüz Boğazı'nı gündeme getirerek aslında biliyorsun 17. yüzyıldan bu yana dünyada iki tane önemli prensip var. Par prensip. Bunlardan bir tanesi seyri sefer özgürlüğü. Küresel ticaretin doğumu merkantilist dönemde de budur. Özellikle yapma su yolları hariç Panama kanalıdır vesaire. Oralarda tabii bir inşaat yap işlet devret vardır. Evet. Ama onun dışında doğal su yolları Hürmüz, Malakka buradan para alamazsın.
0: Kesinlikle. Hocam toparlayalım diğer başlıklara da geçelim.
1: Dolayısıyla ne yapmaya çalıştı? Hürmüz'ü bu tuzağı ortaya koydu. İran'da bu tuzağı bence el mecbur olduğu için
0: mecbur
1: geldi.
0: Olarak, evet.
1: Ve şu anda aslında dikkat edilirse İran Meclis Başkan Yardımcısı'nda açıkladı. Hadi yeni bakalım. Bir rejim kuralım. %40 sen al, %40 ben alayım. %10'ar da Umman'la Birleşik Arap Emirlikleri'ne verelim dedi. Emin ol er veya geç İran zaten bu konuda evet. anlaşmaya vardılar. Ama bütün mesele bundan sonra mesele Malakka Boğazı. Amerika Birleşik Devletleri bütün jeolojistik yapıya yeniden hakim Artık olmaya oluyor. Çalışıyor. İşin esası bu.
0: Tamam.
1: Gerisi teferruat.
0: Hocam çok güzel zamanımız olsa ki defa ama zamanda tabii. başlıklarımız da çok. Şimdi ikinci dediğimizi rica edeyim yönetmenime. İran'dan Hürmüz için 12 maddelik bir plan var kıymetli evet. izleyenlerimiz. Onu da
1: hatta
0: 12
1: artı 2 oldu biliyorsunuz. Evet, 14 dediler. Oldu. Evet.
0: Şimdi hocam kısaca evet. ifade edeyim sonra yorumlarınızı alacağım. İran'dan Hürmüz için 12 maddelik plan. İran Meclis Başkanı Yardımcısı Ali Nikzat Hürmüz Boğazı için yeni geçiş protokolü üzerinde çalıştığını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın yönetim planının 12 madde halinde düzenlendiğini söyledi. Plana göre İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine asla izin verilmeyecek. İran'a düşmanca girişimde bulunan ülkelerin gemileri de savaş tazminatı ödemedikleri takdirde Boğaz'dan geçemeyecek. Şimdi hocam, evet, bu maddelerin oluru var mı?
1: Bir kere bu maddeler, şunu söyleyelim, külliyen temelsiz bir yapı üzerine inşa edilmiş maddeler. Evet. İran'ı anlıyoruz çünkü İran tabii bu şekliyle bayrak göstermeye çalışıyor. Fakat zaten Hürmüz Boğazı İran'ın tekelinde veya mülkiyetinde değil ki. Bu şekliyle biliyorsun böyle bir yapı var. Üstelik hatırlarsan bir geçtiğimiz günlerde sadece günler evvel sadece yuan üzerinden ticaret yapılıp petrol yükü alan gemilere geçme izni vereceğiz dediler. Evet, evet. Hatta o arada dedi ki demek ki Çin'e karşı o balistik füzelerin ve diğer sistemlerin bedelini böyle ödüyorlar. Fakat dikkat ediyor musun, sadece günler sonra Fars siyaseti birdenbire değişti. Birdenbire reelden bahsetmeye başladı. Evet. Ne oldu yuan? Yani petrol yuanın önü zaten kesilmiş oldu. Kesinlikle. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela operasyonuyla da beraber dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz tedarikçisi ve ihracatçısı durumuna geldi. Bu son 5 senenin bir tablosu. O zaman da diyor ki arkadaş, Orta Doğu başta olmak üzere yeniden sistemi dizayn edeceğiz. Madem ki ben Orta Doğu'nun, Körfez'in bu konudaki hakimiyetini aldım, benim istediğim şartlarda yola çıkılacak. Bak, 60 dolarlarda tırnak içinde sürünen petrol fiyatları şu anda 100 dolarlar ortalama. Hayır, yani pratik olarak.
0: Doğru.
1: Onlarda şunu da söyleyeyim sana, hiç paniğe kapılmaya gerek yok. Bu fırtınada sadece bizim gibi maalesef yumuşak karna sahip ülkeler bu işten en büyük zararı görürler ve kalıcı etkiyle mücadele etmek durumunda kalırlar. Bugünkü enflasyon gidişatı da bunu gösteriyor
0: aslında
1: zaten.
0: Petrol krizi enflasyonu tetikledi.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Ama netice itibariyle baktığında sene sonu itibariyle 83 ila 87 dolarlara oturmuş bir petrol fiyatı göreceğiz
0: diyorsun.
1: Tabii, hatırlıyorum. Çok basit bir şey söyleyeyim. 2022'de 136 doları gördük. Hatırlarsan Ukrayna Savaşı'nda. Şeyden evvel sadece 2,5 ay evvel 64 dolardı petrol. Dolayısıyla bunlar gelip geçici meselelerdir. Esas mesele dünyanın yeniden dizayn edilmesi ve bu ekopolitik sürecin sonuçlandırılmasıdır. Evet. An itibariyle Rusya bu konuda karlı çıkmıştır. Çin de aslında Amerika ile üstü örtülü olarak anlaşma yolunu tercih ediyorlar. Zaten İran'da anlaşmaya mecbur. Masayı devirmediler. Bir takım böyle üstten.
0: Evet.
1: Tabii. Hiçbir şekilleri yok. İran'ın ekonomik durumu gayet sıkıntılıdır. Aylar değil. Günler mertebesinde İran anlaşmaya yaklaşacak.
0: Çok önemli.
1: Tabii diyeceksin ki abluka falan. Yani savaş zaten just cause dediğimiz. Hani 17. yüzyıldan gelen biri seyr-i sefer serbestliği. İkincisi de savaşların haklı nedenlere dayandırılması. Doğru. Bunların zaten ikisi de şu anda ihlal edilmiş durumda. Bunlar olmadıktan sonra zaten normal bir süreçten bahsedilemez. Peki bunlara kim
0: son
1: sahip çıkardı?
0: Hocam.
1: Birleşmiş Milletler sahip çıkardı. Ama Birleşmiş Milletler biliyorsun etkisiz eleman haline getirildiği için.
0: Maalesef.
1: Zaten Amerika ne diyor? Bir tek şeyi dinlerim, kendi vicdanımı ve yargımı diyor Trump. Yani hukukun gücü ve üstünlüğünden ziyade güçlünün hukuku veya üstünün hukuku. İşte yargı, yeni Roma.
0: Yargı, bravo. Son cümleniz çok önemli hocam. Şimdi bunu da geçmek zorundayız.
1: Tabii.
0: Çok önemli, sizin bize göndermiş olduğunuz bir görsel var hocam. Şimdi onu rica edeyim yönetmenimden. LED'imize savaşların dizgesi. Bu çok önemli hocam. Bunu sizden kısaca yorumlamanızı isteyeceğim. Şimdi görüntü yansıtsın hemen.
1: Aslında insanlık hocam, tarihini savaşlar üzerinden de okumak mümkün. Maalesef
0: kesinlikle.
1: Savaşlar eskiden vardı, şimdi var, ileride de mutlaka olacak.
0: Savaş
1: siyasetin zor kullanarak icra edilmesi sanatıdır derler. Dolayısıyla
0: şimdi hocam burada kısaca ifade edeyim. 5S artı B modeli bize gönderdiniz. Şimdi S dediğimiz sebepler, savaş kurgusu. Diğer S start, yani başlangıç tetikleme. Diğer S seyir, yani savaşın süreci.
1: Şu anda kadar bu üçünü geçtik. Şu anda dördüncü sönümlemedeyiz.
0: Yani geçici ateşkes, müzakere, sonlama, anlaşma, barış ve ebedi barış belki en sondaki B.
1: Evet.
0: Oraya ulaşacağımızı ben çok göremiyorum maalesef.
1: Ben dikkat edersen 5S artı B diyorum. Çünkü maalesef gene insanlık tarihi bize şunu gösteriyor. Kalıcı barış yok. Aslında her barış yeni ve ondan sonraki savaşların bir...
0: Kuluçka devresi.
1: Kuluçka devresi. İşte en meşhur 1. Dünya Savaşı, Versay Anlaşması ve bitmeyen 2. Dünya Savaşı. Bazı tarihçiler, senin alanına gireceğim ama biliyorsun 2. Dünya Savaşı diye bir şey yoktur. 1. Dünya Savaşı'nın bitmeyen ikinci versiyonu. derler. Ay, ben daha savaşı
0: hala bitmedi.
1: Aynen öyle. Evet. İşte görüyorsun Pete Hopkirk'ün Konstantinopol'un doğusunda bitmeyen oyun diye seneler evvel yazdığı orijinal kitabın bugünkü şeyini görüyoruz. Aynen. Yansımalarını görüyoruz. Biraz evvel söylediğin Orta Doğu bacağı ama bütün dünyayı da göreceğiz. Orada tabii Türkiye bu risklerin farkında olarak merkez ülke olma

0: konum ve hassasiyetini sürdürmek durumunda. Şu anda yaptığımız da odur. Hiçbir provokasyona ve değişik telkinlere kulak vermemek lazım. Bir de şunu söyleyeyim, dikkat edersen biz dikkatlerimizi bu Körfez eksenli savaşa döndürürken güneyimizde de enteresan şeyler oluyor. Özellikle Irak'ta seneler sonra Türkiye'nin ya, çok başarılı diplomasisiyle ilk defa 105 yıldan sonra İstiklal Marşımızın ayakta dinleyen karındaşlarımız var.
1: Yeniden bir Misak-ı Milli mi diyoruz hocam?
0: Evet, var ama biliyorsun su uyur, düşman uymaz. Dünkü hala ifadeleri, oradan, dünkü ifadeleri Irak'ın da şöyle bir şey çıktı.
1: PKK bugüne kadar,
0: evet, bugüne kadar bilmiyorduk. Saatler evvel ismini anmak bile istemediğimiz bir zat tarafından dedi ki orada da dedi kitle imha silahları olabilir, oraya da bir bakalım dedi. Allah Allah diyeceksiniz. Çünkü bu coğrafyada maalesef işbirlikleri ve zahiriyle batini arasındaki ayrıma çok dikkat edeceğiz. Mesela. Gene sevgili hocam tarihi çok iyi biliyorsun. 11-12. Yüzyıllara gidelim. Şu anda Perslerin ahvadı ve atası olan Fatimiler.
1: Fatimiler.
0: Biz de biliyorsun Selçuklu ahvadıyız Allah'a şükür. O dönemlerde Fatimiler Selçuklu'ya karşı hemen daima görünüşte dost ama Hristiyan birliğiyle işbirliği içerisinde varlıklarını sürdürmüşlerdir.
1: O hani Persler, hani Yüce Kiros'a selam olsun diye Netanyahu'nun neyi kaşımaya çalıştığını hepimiz çok iyi biliyoruz hocam.
0: Yani bu tarihin kodlarını çözmek lazım. Evet. Keşke vaktimiz olsa başka kodlarla konuşsak. Evet yani hocam. Özel olarak oturup bir gün bu tarih kodlarını konuşmak lazım. Özellikle
1: sırf
0: Netanyahu gibi
1: tabii
0: İsrail vesaire gibi küçük emperyaller kendi emperyal hedeflerine ulaşmak için böyle bir takım uhrevi veya böyle dokunulması zor
1: teolojik
0: şeylerle bunu uydurma, paketlerler.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Yani uydurma hikayeler.
0: Evet. Ama buna karşı mücadelenin tek yolu bir kere bunu anlamaktır.
1: Tabii ki önce
0: anlayıp
1: lazım.
0: Cevap vermektir. Bravo, böyle bravo. Sadece şey yaparak telin ederek olmaz bu işler.
1: Onu anlayıp ona göre reaksiyon almak gerekiyor.
0: Aynen.
1: Hocam bir görselimiz daha var. Tabii, onu da rica edeceğim. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında Kos Savaşı kıymetli izleyenlerimiz. Evet. Yönetmenimden onu da rica edeyim. Bu da çok espri konusu oldu.
0: Evet.
1: Şimdi hocam Trump dedi ki bütün kozlar elimde. Yani bütün kartlar bende. I have all the cards dedi. Şeyde dedi ki İran'da evet daha az kartımız var. Şimdi bu biliyorsunuz meşhur UNO oyunu vardır.
0: Evet, evet.
1: Elinde çok kart olursa kaybedersiniz.
0: Aynen.
1: O da diyor ki evet bizim elimizde daha az kart var biz kazanıyoruz diyor.
0: Evet.
1: Hocam bu nasıl yorumluyorsunuz? Bu psikolojik harbin
0: evet,
1: tabii bir unsur
0: evet.
1: ama.
0: Yani İran bu baştan beri biliyorsun bu konularda oldukça mahir. Özellikle yapay zekayı da iyi kullanıyorlar.
1: Da aynı, evet.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Bu sözcü de İran devrim muhafızları sözcüsü.
1: Evet.
0: Tabii bu arada Amerika biraz evvelki analizlerimizin bir arka planını şey yapalım. İlk yaptıkları neydi? 37 yıldır iktidarda olan ruhani referanslarla, dini referanslarla, ilahi referanslarla ülkeyi yöneten kişiyi ve onun ahvadını incapacitated dediğimiz etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ve özellikle molla kesimi olarak kabul edilen, bu kadar basit değil ama tabii yani çok farklı bir noktadır. O kendi başına ayrı bir dünyadır. Onları ne yaptı? Geri plana çıkıp İran devrim muhafızları öne çıktı. Sevgili hocam İran devrim muhafızlarının en önemli özelliği nedir? Bunlar üniforma giymiş ekonomistlerdir. Çünkü İran ekonomisinin kaynakları, İran kumanda ekonomisidir. Tamamen kontrol İran devrim muhafızlarındadır.
1: Evet.
0: Bak İran'ı köşeye sıkıştırmak için sadece abluka değil, son dönemlerde kripto para operasyonlarına da çöktüler.
1: Doğru.
0: Yani İran'ın nefesini kesmeye çalışıyorlar. Fakat arka planda masa devam ediyor. Masa devrilmedi. Masa da varız. Biz masada haftalardır varız. Bunu daha evvel de açıkladığımız için hiçbir beis yok. Biz zaten Pakistan'da daha evvelki hazırlık çalışmalarında askeri erkanımızla beraber oradaydık.
1: Mutfak çalışmalarını biz
0: aynen
1: hazırladık.
0: Evet. Marşal Asım Münir çok önemli bir isimdir.
1: Bir isim.
0: Ve Türk dostudur.
1: Türk dostu.
0: Dolayısıyla önümüzü açıyor bu konuda. İranlı dostlar da herhalde şunu gördüler. Bu savaş çatışma koşulları başlamadan evvel hani start başlamadan evvel sevgili hocam biliyorsun Türkiye bu konuda bütün krediyi almasın, yıldızı kendi akıllarınca parlatılmasın diye
1: ya.
0: Dış kapının dış mandalı umman mumman gibi şeyleri
1: yeter
0: ortaya
1: ki
0: koydular.
1: Bize kurulmasın
0: diye. Aynen öyle. En son şimdi burada da Pakistan nötr bir saha oldu ama Pakistan kardeşi Türkiye'yi de daima orada tuttu. Dikkat edersen Mısır'dan şu anda bahsedilmiyor ama bizim ekibimiz orada.
1: Kesinlikle. Hocam burada da hemen bir virgül koyalım. Şimdi hocam çok nasıl esprili bir görüntü ama İran'ın gene başarılı yönetim bir algı görüntüsü var. O görüntüyü de rica edelim yönetmenimden, izleyenlerimize de izletelim. Yine İran'ın bu anlamda, evet, şu anda görüyoruz.

0: Hocam bakın,
1: evet.
0: Siz de izleyebiliyorsunuz değil mi? Amerikan bayrağını evet. indiriyor Beyaz Saray'dan Donald Trump.
1: Evet.
0: Gördüğünüz üzere hocam yavaş yavaş indiriyor ve yerine İsrail'in bayrağını çekiyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu bence çok önemli. Şimdi arkadan gelecek olan görüntü de önemli.

0: Hocam buna ne diyorsunuz?
1: Evet, tabii bu bir prototipin kuvvetlendirmek için yapılmış, kendi içerisinde yapay zekanın kapasitelerini gösteren bir unsur.
0: Hocam ne kadar gerçekçi değil mi?
1: Evet, tabii çok gerçekçi. Yani maalesef bundan sonra neyin gerçek, neyin sanal olduğu konusunda
0: çok zor hocam, yani.
1: Gerçekten zor. Evet, İsrail etkisi mutlaka var. Pentagon'da da biliyorsun bir üçlü yapılanma vardır. Bunun içerisinde evangelistler üzerinden İsrail etkilidir ama İsrail'e açıkça reaksiyon göstermese de İsrail'in me first dedikleri, yani önce ben gelirim, benden sonrası tufan anlayışını kategorik olarak reddeden önemli bir Amerikalı elit kesiminde olduğunu vurgulamakta fayda var. Yani evet, onu da yabana atmayalım. Evet. Bunlar çok açık ve net olarak açıktan muhalefet etmezler. Ama vakti zamanı geldiğinde daha evvel de olmuştur. Şimdi vaktimiz olmadığı için ayrıntılara girmiyoruz.
0: Evet,
1: ama laf aramızda, yani taş koymayı İsrail'in o şeylerine, operasyonlarına taş koymayı becermişler.
0: Hocam son birkaç dakika, Donald Trump topal ördek mi?
1: Donald Trump'ın topal ördek olması çok önemli değil. Donald Trump netice itibariyle şu anda bir zaten süreci başlattı. Ve ana itibariyle Donald Trump'ın ve onun temsil ettiği zihniyetin esası şu. Ben şu anda kazancıma bakarım. Şu anda anlık kazanç maksimizasyonu benim için önemlidir. Yarına Allah kerim. Tabii o öyle demiyor herhalde ama. Yani netice itibariyle en iyi para, nakit para, kasadaki paradır,
0: paradır,
1: hazinedeki paradır. Biliyorsun gümrük vergileri ilk geçtiğimiz yılın 2 Nisan'ında koyulduğunda böyle saçma sapan bir formül koydular ortaya. Bir saat içinde o formülün aslında işe yaramadığını ben dahil birçok akademisyen paylaştık. O zaman dediler ki bunu yapmayın, bu döner, Amerikan Yüksek Mahkemesi'nden döner. Ne gam dedi. Biz alalım paraları, kasayı dolduralım, ondan sonra düşünürüz. Ne oldu? 165 milyar dolar kasaya girdi. Şimdi 12.300 tane şirket var. Onların şeylerini sıraya koyuyorlar. 7.000 tanesini yani kategorik olarak reddetmiş. Seneler boyu geriye ödeyecek. Yani Trump'ın şeyi budur. Bak, 60 dolardan satamadığını bugün günde 5.2 milyon varil her gün satıyor. Venezuela'yı da kontrol altına aldı
0: kara
1: ve
0: geçti.
1: Onun için de orada bir...
0: Orada Vanayı da tuttu.
1: Aynen öyle. Ve ne yaptı? Mamul gamını tamamlattı. Ne yaptı yani? Dikkat edersen ağır petrol denilen motorin ve diğerlerini de gamına kattı.
0: Dizeline
1: böylece
0: kattı.
1: Kaya gazı vesaire tam dört başı mal. Zaten kendisi pazarlama kimliğiyle ne diyor? Bize gelin diyor. Bizde en iyisi, en cicisi, en ucuzu.
0: Size veririz diyor.
1: Evet, öyle diyor. Ve geçenlerde bir söz vardı, hatırlıyor musun? İranlılar bize gönderiyorlar yüzlerce gemiyi bizim kıyılarımıza diye. O şaka değil. İranlılar evet oraya gidin diyorlar. Çünkü İran'a da başka bazı tavizler veriliyor.
0: Hocam,
1: yani aslında ben şunu söyleyeyim. Tabii bu saving the face diye bir şey vardı. Türkçe'de nasıl söyleyeceğiz onu? İtibarı kurtarmak, kuyruğu dik tutmak falan gibi. İki tarafta bu özellikle İran nezdinde. Çünkü İran iç kamuoyuna karşı da bunu yapmak zorunda. Ama merak etme, sönümlenme iklimi devam edecek. Şu veya bu şekilde bir ortak anlaşma olacak.
0: Evet.
1: Ama orada tabii o Hürmüz kaldırıcı üzerinden, Hürmüz benchmarking, kıyaslama gösterilerek nereye gidilecek çok dikkat etmek lazım.
0: Evet. Murat Hocam çok heyecanlı, çok güzel gidiyorduk ama vaktimizin sonuna geldik.
1: Evet, vakit yok.
0: Her zaman olduğu gibi çok hızlı geçti hocam. Ayaklarınıza sağlık hocam. Şeref verdiniz.
1: Sağ olun.
0: İnşallah en kısa
1: teşekkür
0: zamanda kaldığımız
1: İnşallah.
0: Yerden devam edelim
1: İnşallah.
0: Hocam. Çünkü daha devam edecek bu işler.
1: Çok hikayeler
0: çok
1: var.
0: İnşallah hocam alacağız sizden.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Profesör Doktor Murat Ferman hocamız da işin jeoekonomik kısmını bence çok iyi bir şekilde analiz etmeye çalıştık. Her şey yoluna girer dedi bir şekilde Murat hocam ama önemli olan ondan sonrası, sonraki dünya ne olacak? Kıymetli, en başta anlattığım gibi aslında mesele yine Türkistan, yine Anadolu jeopolitiği, yine Türkiye, yine Türkler, İslam'ın kılıcı Türkler. Dolayısıyla biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi iri olacağız, diri olacağız ve Türkiye olacağız. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: 37 gün sonra Uşak Belediye Başkanı partiden ihraç edildi. Nuh abi.
1: Evet.
0: Bugün akşam gazetesi 37 gün sonra evet. özel ihraç olarak duyurmuş okurlarına, manşetten duyurmuş haberi. Konuşursam orada oturamaz diyen yolsuzluktan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Yalım'ı ihraç etti diyor.
1: Ya ben bunu...

0: Okursam orada oturamaz lafı önümüzdeki günlerde bazı şeylere gebe mi? Bir şey daha soracağım. Hafta sonu bu onlar bir şey oynuyorlar ya, il başkancılığı oynuyorlar Gürsel Tekin'le. Özgür Çelik. Özgür Çelik hafta sonu CHP medyasının da boy gösterdi. Orada diyor ki önümüzdeki dönem montajlarla işte teknolojik olarak sesimizi ve görüntümüzü taklit etme yapay zeka teknolojisiyle bir şeyler çıkabilir. Biz bunlara hazırlıklıyız falan da diyor. Tam Özkan Yalım'ın orada oturamazsınız ha bir konuşmaya başlarsam dediği dönemlerde. Enteresan, sen bir şey bekliyor musun, buradan bir şey çıkar?
1: Bir kere zaten ondan önceki dönemde daha böyle ağzını açmaya kalkanı ihraç ettiler. Yani bırakın böyle şeyleri, İmamoğlu'nun çalıp çırpması ve İmamoğlu'nun yolsuzluklarını tasdik etmeyen, desteklemeyenleri ayıkladılar tamamını.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen minibüs 170 bin euroya VIP araca dönüştürüldü. Bedeli de belediye şirketinden ödendi diyor. Bunu Özkan Yalım'ın şoförü etkin pişmanlıktan faydalandığı ifadesinde anlatıyor. İşte Özkan Yalım'ın Uşaklı iş insanı Mehmet Çekçe vaat ettiği milletvekilliği için 20 milyon lirayı bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam odasına götürdüğü eli boş çıktı. Yani girerken para var, çıkarken yok. Ama baklava kutusunda artık bilemiyoruz. Uşak'tan getirilen dolarlar battaniyeler arasında. Uşak battaniyesi meşhurmuş bu arada, onu da öğrenmiş olduk.
1: Doğru.
0: Türkiye'deki battaniye ihtiyacının %90-95'i Uşak'tan karşılanıyormuş. Bu battaniyeler arasına gizlenmiş falan filan. Şimdi bunlar iddialar. Operasyonun ilk günlerine götüreceğim abi seni. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya. Siyaset. Bir dinleyebilir miyiz? Bir dinleyelim de bir hatırlayalım.
2: Destek verdim. Bugün erken saatlerde Uşak Belediye Başkanımız, önceki dönem milletvekilimiz, çalışkanlığıyla bildiğimiz, özveriyle çalıştığını bildiğimiz, tek derdi, tek amacı Uşak'a hizmet etmekten başka hiçbir şey olmayan Özkan Yalım yol arkadaşımızı, kıymetli belediye başkanımızı gözaltına aldılar. Aynı 15,5 milyon insanın seçtiği, benim Cumhurbaşkanı adayım dediği Sayın İmamoğlu, tutuklu tüm belediye başkanlarımız, tüm tutuklu bürokratlarımız, bedel ödeyen tüm kadınlar gibi Silivri zindanlarında, Afyon'da, Düzce'de, buradan her birine selam olsun.
0: Aldık selamınızı Asu Hanım. Şimdi merak ettiğim bir mesele var. O günden bugüne Özkan Yalım'da bir şey değişmedi. Çünkü bir hizmet edemedi. Şimdi o gün tek amacı Uşak'a hizmet olan, tıpkı İmamoğlu gibi olan Özkan Yalım.
1: Tutuklular gibi.
0: Asu Hanım, merak ediyorum. Özkan Yalım hakkında söyledikleriniz, Ekrem İmamoğlu hakkında söylediklerinize çok benziyor. Şimdi Özkan Yalım
1: İhraç edildi.
0: Siz mi yanıldınız? Yoksa bu söylem ortak bir söylem mi? Doğru mu? Eğer yanıldıysanız sözlerinizi tahsiye edip düzeltme ihtiyacı hissediyor musunuz? Yoksa kitle buna da ihtiyaç duymuyor. Ne versek, ne kitlersek kitleyelim kitleye. Kitle zaten müsait mi diyorsunuz? Ne bileyim, bulunduğunuz o görevden bu skandal açıklamalarınız neticesinde rahatsızlık duyup ayrılmak durumunda mısınız?
1: Yok be,
0: olur musunuz?
1: Hiç öyle şey düşünme.
0: Yani ben burada CHP Kadın Kolları Başkanı, yani genel başkan kadar biliyorsun, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkanı'nın parti yönetimlerinde çok ciddi ağırlığı vardır. CHP Kadın Kolları Başkanı'nın bu açıklamalardan sonra bir pişmanlık, bir üzüntü, bir tasih beklememiz gerektiği kanaatindeyim. Fikri bu. Herhangi bir düzeltme yapmadığına göre fikri bu. Bu fikirdeki biri partisiyle ters düşüyor demektir. Partinin aldığı karar onun bulunduğu pozisyondan farklı. Hal böyle olunca partisiyle ters düşen insanlar da o koltuktan kalkar.
3: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.
4: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Hiç uyanmadı mı daha?
7: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
8: İnanın. Uyanmış benim Samba'cığım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Samba'cığım artist oğlum.
9: Bakma oğlum sen babanın pas vermediğine.
10: Golcü benim oğlum, golcü.
11: Annen her halini beğen, hediyeni de beğenir.
12: Annem, annen her günü kutlu olsun.
11: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada. Hepsi burada, hepsi.
13: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
14: Şimdi yolda olmak var.
15: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
13: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
14: Şimdi yolda olmak var.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Türksel gücünde biz mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
2: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
1: Süper. Zaten 5G kalitesi.
2: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
1: Onun özellikleri
2: bu
1: de.
2: Bu ya, budur. Oldu bu iş.
3: Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20.45'te 24.
1: Geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
7: ThinkSat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
8: Arabanı arabam.com'a değerinde ThinkSat.
9: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
10: Ne dediysek oldu.
11: Ay. Bir de şu sabahki kazanın hasar ödemesi yatsa.
12: Damat beyden!
13: Boşa gitmiş bir dilek.
14: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
15: Happy

Masada Ne Var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Her zaman 3 başlığımız olurdu ama bu kez sizin için 4 başlık belirledik. Zira gündem gerçekten çok yoğun ve Masada Ne Var izleyicileri de çok seçici olduğu için hiçbirini ıskalamak istemedik. Bu yüzden tempolu bir yayın bizi bekliyor. İlk başlığımız aileyle yükselen Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki 10 yılın aileyle ilgili strateji belgelerini açıkladı ve bu süreçte hafta sonunda dolaşıma giren bir reklam filmi Türkiye'nin gündemine oturdu. Zira bir köpek anneliğiyle anneliğe eşitleyen bir metafor gönderen bu reklam filmi tartışmaları beraberinde getirdi. Köpeğin annesi olur mu? Ve aynı zamanda köpek hediye alamazken bu metaforlar kullanılarak ne mesaj verilmeye çalışılıyor sorusu gündeme geldi. Birazdan bu konuyu konuşacağız. İkinci başlığımızda tabii dünyanın yakından takip ettiği mesele, biz de ıskalayamıyoruz. Savaştan önceki son çıkışta meclis ABD Başkanı Trump İran'ı yok ederiz mesajı paylaştı. İran bugün bir ABD gemisine 2 füze attık dedi. Sonrasında karşılıklı olarak suçlamalar gelişirken İsrail'den bir nükleer tehdit geldi. Kime? İran'a değil, Amerika Birleşik Devletleri'ne. İsrail ipleri çekmeye mi çalışıyor sorusu gündemde. Bir de bunların böyle kafayı tırlatmış bir bakanı var. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir. Eşi de kendisi gibi olmalı ki doğum günü pastası yapmış, getirdi pasta idam ipinden. Bir idam sehpası, idam ipiyle 50. yaşını kutladı Ben Gvir. Aynı zamanda Hristiyanlara yönelik saldırılar arttı ve baktığımızda karşımızda artık hastalıklı bir toplum mu var sorusu daha sık sorulmaya başlandı. Savaştan önceki son çıkışma sorusu altında savaşa dair tüm gelişmeleri bu kapsamda konuşacağız. Üçüncü başlığımız ise iç siyasetten diyebiliriz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel son

0: Onu da düğmeye bastı. CHP pavyoncu başkanı ihraç etti, partiden attı. Aynı zamanda CHP genel başkanı seçim 2027 Ekim'inde olacak diye bir açıklamada bulundu. CHP'den yansıyan birçok gelişme var. Bugün İmamoğlu örgütü davası sadece 22 dakika sürdü. Yine kışkırtma provokasyon vardı. Hatta sanıkların yakınları oradakilere tepki gösterdi. Ya bırakın da savunmamızı yapalım, biz konuşamıyoruz sizin yüzünüzden diye tepki gösterdiler. 22 dakika süren bir mesele, bir yargılama süreci, ne yapmaya çalışıyorlar sorusu gündemimizde. Son başlığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasından. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok konuya değindi ama Avrupa Birliği'ne genişçe bir sayfa ayırdı diyebiliriz. Avrupa Birliği'ne yaptığı uyarı stratejik şaşalık uyarısı. Eski Türkiye yok, yeni Türkiye'yi anlamaya çalışın ve bu artık bakış açınızı değiştirin dedi. Yani bir anlamda ideolojik körlükle yaklaşmayı bırakın mesajı verdi. Bu süreçte Avrupa siyasi topluluğu Erivan'da, Ermenistan'da toplandı. Türkiye'yi temsil eden 18 yıl sonra üst düzey bir ziyaretçi. Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil eden Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcısı oradaydı. Birçok mesaj paylaşıldı. Dikkat çekici olansa içinde Rus üssü bulunan bir ülkeye, yani Ermenistan'a NATO Genel Sekreterinde gitmiş olmasıydı. Bir meydan okuma mı var? Hepsini konuşacağız. Hadi başlayalım.
1: Bu topraklar yaşıyor. Dönüştürüyor. Üretiyor. Düşünüyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Sokaklar tenha. Evler eskisi kadar kalabalık değil. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nesilden nesile büyür. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.
0: Aile neden hedefte efendim? Bugün manşetimiz bu ve Aile Bakanlığı'nın klibiyle de bu yüzden başlamak istedik. Çünkü toplumun yapı taşı aile ve gerçekten aile korunması, ailenin korunması en kıymetli başlıklardan bir tanesi. Birçok elbette dünyayı ilgilendiren başlık var ama bu meseleyi ıskalamak istemedik. Masada ne var ailesi olarak. Şimdi konuklarımızla tanıştırayım, ardından hemen sohbetimize geçelim. Safetek Dergi Genel Yönetmeni Sayın Ufala vardı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk İbrahim.
0: Akşam Gazetesi yazarı Profesör Doktor Yaşar Acısalioğlu. Üstad hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve Akşam Gazetesi yazarı Sayın Kurtuluş Tayyip Üstad, siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Şimdi Sayın Alabar'da hemen geçeceğim başlığa ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda yaptığı konuşmayı bir hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Çünkü Erdoğan da ailenin korunmasına dair kritik mesajlar ve uyarılarda bulundu. Ardından da size sorularım olacak.
5: Bilhassa yaşı 50'nin üzerinde olanlar çok iyi hatırlayacaklar. Ülkemizde yıllarca şöyle bir propaganda yağmuruna tutulduk. Bize nüfusla kalkınma arasında birbirine zıt bir ilişkinin olduğu söylendi. Yani nüfus ve doğurganlık arttıkça yoksulluğun artacağı, refahın azalacağı ifade edildi. Nüfus kontrol politikalarını bir tabu haline getirerek en küçük bir aykırı sese, fikre müsaade etmediler. Ayrıca aileyi değersizleştirirken çok çocuklu aileleri cehaletle, taşralıkla, yobazlıkla suçladılar. İstanbul'un göbeğindeki hastanelerde sırf ücret ödenmediği için cenazeler rehin alınırken sağlık sisteminin iyileştirilmesi için kullanılması gereken kaynaklar dışarıdan reçete edilen nüfus kontrol politikalarıyla çarçur edildi. Bugün ise çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumda.

0: Senal Abarda, hem Erdoğan'ın bu 10 yıllık aile vizyonu strateji belgesine dair değerlendirmenizi alayım, hem de aileyi korumak neden bu kadar önemli, neden bu kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya hassasiyet gösteriyor, devlet katında bunu bir politika haline getirmeye ihtiyacı hissediyor. Düşen nüfus oranları son dönemde Erdoğan'ın gündemindeydi. Ancak hani başbakan döneminde yeni evlenen çiftlere nikah şahidi olduğunda hep 3 çocuk tavsiyesinde bulunurdu ve bunu da işte özellikle muhalefet çok eleştirirdi. İnsanların özel hayatına karışmayın, dayatmayın, işte özgürlükleri kısıtlamayın gibisinden eleştirileri vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada anlıyoruz ki Erdoğan bugünleri görmüş sanki, evet, birazdan. Nasıl okursunuz efendim bu açıklamaları?
1: Bu konuyu Anneler Günü'nün reklamıyla sonra mı bağlayacağız? Yoksa bağlarız. Konuşurken bağlayayım.
0: İsterseniz vereyim onu da.
1: Bunu da ver de tamam, hepsini
0: peki
1: bir bağlayayım.
0: Ayşegül, bir de şu çok tartışılan reklam filmini versene. Hani köpeğin annesi olan kadın reklamı. Çünkü Avrupa'daki reklamlarına baktığımızda aynı beyaz eşya markasının orada aileyi bayağı öne çıkaran, mesela İngiltere'de, ABD'de, Hırvatistan'da, Almanya'da anne, çocuk, büyük anne, büyük baba, aile, büyük aile profil çizen reklam filmleri var ama Türkiye'ye geldiğinde böyle. Biraz da dinleyelim azıcık arkadaşlar.
2: Galiba tahmin edeyim 5 yaşında. 4 ama pek ailesi.
3: Öyle oluyorlar. Bende de var 2 tane. Bakın.
2: Çok tatlılarmış.
3: Akıl dönüşü birbirine giriyor ortalık.
2: Bizim de park dönüşlerimiz efsane.
3: Onu tavsiye ederim bir anne olarak.
2: Aa, sessiz modu da varmış. Çok iyi. Bizimki biraz korkuyor da.
3: Çocuk işte.
2: Öyle. Annelik. Oğluşum.
4: Bir ömür kalbinde taşıdığında da anne olursun. Tüm annelerin Anneler Günü
0: kutlu olsun. Yeterli arkadaşlar. Şimdi
1: köpek mi hanımefendiye alacak söz konusu hediyeyi?
0: Hayır, kadın kendini alıyor.
1: Ha, kadın kendini, Anneler Günü'nde kendini alacak. Şimdi tabii acayip insanın nevrini döndüren bir reklam bu.
0: Mesela, belki de ses getirsin diye yapmışlar, bilmiyorum yani.
1: Ya ses getirdi o zaman, o markayı inadına almasın kimse. Tamam mı? Çünkü şunun için söylüyorum. Şunu söylüyorlar bugün. Nevşin Mengiler falan çıkmışlar. Diyorlar ki ya işte akıl tutulması mı yaşıyoruz? Köpek tüylerini iyi temizleyen bir markanın reklamı yapılıyor ve köpeğiyle yaşayan bir... Hayır, konu o değil. Bugüne kadar köpek tüylerini çok iyi temizlediği, evdeki dostların tüylerini çok iyi aldığına dair sayısız reklam yapıldı. İki tane kadın konuşuyor. Biri insan evladı doğurmuş.
0: Evet.
1: Diğeri köpeğiyle yaşıyor. Köpeğiyle yaşamak kişisel tercih. Asla eleştirmem. Dolu insan var öyle, tamam mı? Yani çoluğu çocuğu olmayıp kendisine bir evcil hayvan almış. Onunla son derece saygı duyuyorum. Bu tarafa koyduk. Ama Anneler Günü'nde insansız analar fikriyatını siz bu reklamla getirip Türk milletine dayatırsanız sevgili İbrahim, o zaman biz konuşuruz. Yani sen bunu Anneler Günü temalı değil de evdeki tüyleri iyi alan temalı bir reklam filmi yapmış olsaydın
0: kimse söylemezdi.
1: Almanya versiyonuna döndüğümüzde
0: onlar da dedi arkadaşlar.
1: Almanya versiyonunu
0: ekranlarda görüyoruz.
1: Söz konusu, söz konusu marka Alman markası. Evet. Alman versiyonunda çocuklarıyla yaşayan aileler,
0: mutlu büyük aileler.
1: Tabii Türkiye'ye geldin mi köpeğiyle yaşayan tek kişiler. Kusura bakmayın, konuşuruz. Yoksa yani evde köpeğin var mı?
0: Var.
1: Var. Bahçede köpeğin var mı?
0: Var.
1: Var. Gittim barınaktan aldım.
0: Evet.
1: 10 senedir
0: bize sahiplendik.
1: Çok fazla istemesem de bakımını üstleniyorum falan, seviyorum. Hatta bazen ben de aslan oğlum falan diye de seviyorum. Bunda da bir beis yok. Ama Analar Günü'nde Türk analarına köpek sevdirme derdine düşmüşler. Biz evlat seven Türk anaları görmek istiyoruz. Ha, insanların tercihi böyle olabilir. Ama bu özendirilemez. Tıpkı ne gibi? LGBT gibi. Kimsenin yatak odasına kamera tutup da tercihini sorguluyor muyuz? Sorgulamıyoruz. Ama bunun reklamını yaparsan o zaman sorgularız. Tam mantık budur. O kadar iyi beşinci kol yapıyorlar ki. Aa evet ya, tüyleri çok iyi toplayan bir makine bulmuş. Adam da onun reklamını vermiş. Bunun neyisine karşıymış falan. Bütün analara selam olsun. Evladının başını okşayan, onunla dersini yapan, onunla hemhal olan bütün analara buradan selam olsun. Ben buradan bir örnek getireceğim. Rakamlar getirdim sevgili İbrahim. 2025 ve 2026 yılında Türkiye'de 27 milyon hane var sayın hocam. Bu 27 milyon hanenin %20'si tek başına yaşıyor. 27 milyon hanenin %20'si demek 5,4

0: 4 milyon. 5,5 milyon insan yalnız yaşıyor. İstanbul'da 1 milyon takip ediyor Ankara, İzmir. E ne var ki işte eşi ölmüş anneler var, anneanneler var, babaanneler var. O ayrı bir ayıp da. Hani onları yalnız başına bıraktıysa eli ayağı tutuyor, tek başına yaşıyor. Onunla bir sorun yok. Ama ben bu noktada etrafımızdaki arkadaşlarımıza baktığımızda, kendi ailelerimize baktığımızda, akrabalarımıza baktığımızda yalnız yaşayan insanlar toplumu olduk biz. Aile. Bu yüzden çok önemli. Ailenin tutkalı çözülürse istediğin kadar siyah üret. Ailenin tutkalı çözülürse 1.6 küsür trilyon dolara ulaşmış İslam aleminin en büyük ekonomisi ol. Tamam, ne kadar olursun? İşte bir 5 sene daha olursun. Ondan sonra gidersin geriye. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne baktım ben. Bu oran %29. Avrupa Birliği'nde %37 yalnız yaşayan insan sayısı hane başına. Bizde %20. İskandinav ülkelerinde %45. Lakin İskandinav ülkelerinin kültürü başından bu yana bu şekilde örüldüğü ve devlet sosyal demokrat desteklerle, ailelerle alakalı birçok etkinlik yaptığı için alışılmış o ortamında gidiyor. Hafta sonu Danimarka'dan gelen bir arkadaşımla yolculuk yaptım. İnsanların yalnızlıktan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı intihar oranlarının en yüksek olduğu yerde İskandinav ülkeleri. Dolayısıyla maddi gelirimiz, refah düzeyimiz arttığı için yarın bir gün İbrahim Güneş'in oğlu büyüyüp mühendis olduğunda baba ben burada bir eve çıkayım diyebilir. Böyleleri var. Ama orada da aile bağı kopmamalı. Film bize ne diyor? Boş ver diyor. İbrahim Güneş'i ne ziyaret edeceksin? Al bir köpek evine, tamam mı? Baban ne yapıyorsa yapsın. Var mı ya böyle bir dünya? Yayın arasında Güllüce köyünden arayan babam var bize. Ama böyle işte irtibat kopmayacak. Öyle olacak, öyle olmalı. Şimdi dolayısıyla köpek ve sen güzel bir aile olduğunuza konu getiriliyor. Bak şimdi burada çarpıcı birkaç bir şey söyleyeceğim size. Şuraya getirdim. Kardeşim. Bak bizim yaşımız yarım asrı çoktan geçti. Saygıdeğer hocam bizden biraz daha büyük. Ondan sonra biz geriye dönüp baktığımızda 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda, 2000'lerin başında doğum kontrolüyle alakalı kampanyalar yürütüldü bu ülkede. Doğurmayın da doğurmayın. Doğurmayın da doğurmayın. Çok mu doğurdun? Ya ne taşralı adamsın.
1: Evet.
0: Zenginlikle
1: Erdoğan'la
0: doğurmamak arasında ilişki kuruldu. Oysa baby boom dedikleri çocuk doğurganlığının ispatlanmıştır ki Amerika'da da Türkiye'de de dünyanın birçok noktasında savaşlarda ve fakirlik zamanlarında en yoğun olduğu şey. Amerika'da 1929'daki ekonomik buhran dedikleri Great Depression, hatta bununla ilgili çok güzel kitaplar, romanlar falan var. En doğurganlığın arttığı zamanlar. Dolayısıyla alakası yok. Peki Avrupa Birliği'nde İskandinav ülkeleri doğurganlığı en düşük ülkeler. Fakirlikten mi? Afganistan doğum oranı en yüksek. Zenginlikten mi? Alakası yok. Böyle kurulamaz ilişki. Ama daha acı bir şey söyleyeceğim. İnşallah biri yanılır da beni yalanlama gayreti içerisinde olur. Kardeşim bu ülkede her şey konuşuldu. Darbeler konuşuldu, o konuşuldu, bu konuşuldu. Silahlı kuvvetlerin içine sızdı bu adamlar. 80'li 90'lı yıllarda, tamam mı İbrahim? Doğum kontrol dershaneleri kuruldu. Üreme sağlığı dershanesi adı. E ne var ki canım işte hijyene dikkat edin şöyle, öyle olmadı işte. Nasıl doğum kontrol edilir onu anlattılar. E bugün geldiğimiz yerde sana gönderdim. Markete gidiyorsunuz. Çok enteresan hocam, bugün bir arkadaşı
2: çektirdim. Ayşegül varsa o videoyu versene, o videoyu. Marketteki
0: hocam,
2: videoyu.
0: Evde besledikleri evcil hayvanla ilgili mamaların satıldığı reyon, bakın görün hocam, bir baştan öbür başa bebek mamasının satıldığı, bebek bezinin satıldığı reyon ise onun yaklaşık 1/3 kadar. Demek ki insanlar bebek bezi almak, bebek maması almak, bebeğine işte bilmem ne giydirmek yerine köpeğine işte bilmem yem alıyor, kedisine kum oluyor, bu hale geldik. Ya evcil hayvan sevin, çocuklarımızla beraber olsun. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Amişler dedikleri adamların bir yaşantıları var. Türkiye'de olsa adamları irtica gelmiş diye şimdiye 50 kere astılardı. Şimdi dolayısıyla bu kabul edilemez. Silahlı kuvvetlerin içinde bile zamanında üreme sağlığı adı altında doğum kontrolü anlatıldı.

0: şimdi geldiğimiz yerde çakıldık. Avrupa'nın çakılması çok önemli değil. Niye diye sor bana.
1: Göçmen alıyor.
0: Göçmen alır çünkü parası var.
1: Hem de seçici
0: sen
1: olarak.
0: Sen zenginleşmeden üreme hızın düştüyse senin için büyük felaket var. İmparatorluklar, devletler, sevgili İbrahim, sadece kılıçla ortadan kaldırılmadılar. Aynı zamanda bu nüfusla alakalı da ortadan kaldırıldılar. Yunanistan 9 milyon nüfuslu bir ülke olarak yıllardan bu yana söylüyorum. 150 yıl sonrası olmayan bir ülke. Ama aynı noktaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de getirdiler. Ben tabii ki programların yapılmış, programın girişinde yapmış olduğumuz reklam gibi şeylerin önemli olduğunu düşünüyorum ama çok daha net bu konuya neşter atılıp çocuk doğuran her ananın Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından çok daha fazla sahiplenileceği, haklar verileceği bir düzene...
1: Birazdan aynı şekilde onları bir de, yeni düzenlemelerde
0: var. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Şimdi burada kaç kişiyiz? İnsanlar evlenince eşin ne iş yapıyor sorusu. Anneler diyor ki çalışmıyor, çocuklarına bakıyor, eşim çalışmıyor. En büyük hakaret bu kardeşim ya. Çocuğuna bakan anadan daha çok çalışan, çocuğunla yatan, çocuğunla kalkan anadan daha mübarek, daha kutsal, daha çalışan kim olabilir ya? Öyle bir hale getirdiler ki. Eşi ev çalışmıyorsa kadını, adam evet, ev kadını olduğu biraz için küçümsendi, söylerken utanır hale geldi. Ya hani cennet anaların ayağının altındaydı. Ne oldu kardeşim bize? İşte hani geçtik biz anneanneyle babaanneyle yaşayan torunları. Anasıyla yaşayacak evlat kalmayacak şunun şurası 20 yıl sonra. Dolayısıyla bu türden...
1: Bu reklam filminin manşetinde benim dikkatimi çeken de şey, annelik kalp bağıyla olur.
0: Ha, ne güzel veriyorlar mamayı.
1: Yani sen diyor kalbinde seviyorsan tabii o da ki senin evladın
0: ya
1: diyor artık.
0: Kardeşim
1: yani
0: birçok arkadaşımız var. Gerçekten köpekleriyle beraber Instagram'da paylaşımlar yapıyorlar. Çok hoşumuza gidiyor. Ama kusura bakmayın anneler gününde siz de köpekle bir anne baba olun, anne evlat olun. İşte köpeğiniz de size o zaman gitsin bir tane halı süpürge şeyi alsın. Ya Allah aşkına kendimize gelelim ya. Peki. Bu kabul edilebilir bir şey değil.
1: Peki.
0: Ya.
1: Aile Bakanı Aynur Özdemir Göktaş'tan da bir bu konuyla ilgili bir mesaj var. Üstad size soracağım ama.
0: Bir cümle kalmış ya. Sonradan gördüm. Buyurun. Hocamı kesmeyeyim sonra.
2: Estağfurullah.
0: Ursula von der Leyen kaç çocuğu var biliyor musun? Avrupa'nın en zengin ipek tüccarı bir ailesinin gelini. Kendi babası da başbakanlık falan yapmış eyalet var. 7 çocuklu Eddie Murphy 10 çocuklu Mel Gibson 9 çocuklu Angelina Jolie 6 çocuklu Clint Eastwood 8 çocuklu Elon Musk 11 çocuklu. Size bunları zokalayanların hepsinin 10'ar 15'er tane çocuğu var.
1: Peki Aile Bakanı'nın uyarılarını da bir izleyelim buradan devam edelim.
3: İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre çocuk sahibi olmak mutluluk getirmiyor. Bu iddiayı dayandırdıkları araştırma ise tamamen farklı bir tablo ortaya koyuyor. Araştırmaya göre evli ve çocuklu kişiler hayattan daha fazla keyif alıyor. Bekar bireyler ise kendilerini daha mutsuz ve daha yalnız tanımlıyor. Sadece Daily Mail de değil, BBC 42 dilde yayın yapmasına rağmen sadece Türkiye'de anneliği bir tuzak olarak gösteriyor. Ne hikmetse medyada çocuk sahibi olmanın zorlukları çok daha fazla konuşuluyor. İkinci çocuğun zorlukları, erkek annesi olmak, çocukla gezememek gibi gibi gibi. Sürekli bir yalnızlık propagandası yapılıyor. Oysa veriler tam tersini söylüyor. Çocuk sahibi olan bireyler hayatlarında daha fazla bir anlam ve amaç duygusu hissediyor. Yani mutluluk sadece anlık duygularla değil, hayatın anlamlı hissettirmesiyle de ilgilidir. Aile olmak, birlikte paylaşmak, bir çocuğun büyümesine eşlik etmek, bunlar insanın hayatına derinlik katar. Evet, ebeveynlik zaman zaman zorlayıcıdır. Ama yalnızca zorluklardan ibaret değildir. Halbuki aile olmak, birlikte olmak, beraber olmak çok kıymetli. En önemli psikolojik sürdürülebilirliğimizin kaynağı ailedir. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var. Aksi halde bazı ülkelerde olduğu gibi yalnızlık bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz.
1: Evet, Sayın Özdemir Göktaş'ın da uyarıları bu şekilde. Özellikle dikkat çeken mesele, yani işte Türkiye'deki bu işte yayın yapan yabancı menşeli medyanın sürekli olarak bu meselelerde Türkiye aleyhine ya da Türkiye'nin aile yapısını hedef alan yayınlar yapması. 42 dilde yayın yapıyor, bir tek Türkiye'dekinde. İşte annelik zordur, ev kadınlığı işte itibarsızdır.
2: Çok
1: i̇şte,
2: çarpıcı evet.
1: Yani neden mesela Türkiye'de bu aile yapısı bu kadar hedef haline getiriliyor sizce? Hem Erdoğan hem Bakan Hanım'ın uyarılar üzerinden bir yorum alsam neler söylersiniz?
2: Valla yıllardır Türkiye'ye yönelen tehditleri, Türkiye'nin bunları püskürtme inancı direncini konuşuruz.

0: Türkiye'nin koyduğu hedeflerle, gücüyle parmak istediği yer arasındaki o mesafede yapması gerekenleri hep konuşuruz. Yani benim zihnim tekrar onu bana hatırlatıyor. Her defasında her nedense ben hep şöyle derim. En güçlü yanlarımız çoktur ama bunlardan belki de en önemlisi en güçlü yanımız aile kurumumuzdur. Hedefe konmuş bir ülkenin en güçlü yanı önce tespit edilir. En çok da orası tırtıklanır. Hı hı. O çekirdeğidir işin. Nüvesidir. Bir anlamda tohumlandığı yerdir. Orayı zayıflatırsanız çok önemli ölçüde aslında toplumsal açıdan yapmak istedikleriniz için bir iklimi üretmiş olursunuz. Henüz tam başarmış olmazsınız belki ama müsait şartlar oluşur.
1: Mesela hep dedik ki ekonomik sıkıntılar yaşandığında Türkiye'de tabii. Böyle krizler çıkmamasının sebeplerinden bir tanesi aile dayanışmasıdır. Yani babam mesela oğlum ne lazımsa söyle köyden gönderin der, çuvalı yükler gönderi gerektiğinde.
0: Şimdi siz o kültürü, o anlayışı zayıflatırsanız yalnızlaşmayı, bireyselleşmeyi, birbiriyle yani o entegrasyon ağını kopartırsanız çok kolay olur o zaman toplumsal olarak bir bütünle mücadele etmek yerine. O yüzden aile dediğiniz şey bir dayanışma zeminidir, kültürüdür. Öyle onun içerisine neşet etmiştir. Değerleri aile çatısı altında yaşatırsınız. Aile olduğu halde bunlara yeterli özeni gösteremeyen ya da bu hakim rüzgara kapılıp gidip de o tehdidin içerisinde savrulan yok mu var? Ama onun o çatısı, onun varlığı esas itibariyle bir korunaklılık ortaya koyar. O açıdan son derece önemli. Karakter, davranışlar aile içerisinde gelişir. Sevgi bağları öyle gelişir. Bütün bunlar son derece önemli. İç cephe deriz hep. İç cepheyi sadece farklılıkların bir zenginliğe dönüşsün. Birbirimizle bu konuda alışveriş içinde olalım ama ortak sentezi yapılandıralım deriz. Onun da yine nüvesi en bir anlamda çekirdeğini aile oluşturur, o iç cephe dediğim şey. Orayı zayıflatırsanız dağınıklılık başlar, savrulursunuz. O birey denilen şeyi öne çıkartırsınız. Toplumsal olmaktan uzaklaştırırsınız. Birey yalnızlaşır, ele geçirilmesi de kolay olur. Zihni de, yüreği de kolay çoraklaşır. Ben hani bu çarpıcı dedim reklam filmiyle bunu. Hı hı. Yıllardır hep şöyle gördüm ve hep öyle cümleler kurdum. Gittim yerinde yaşadım 3 yıl onu da gördüm. Yani o da şu. Mesela Hollywood'un anlattığı Amerika başka bir şey. Öyle bir Amerika yok aslında toplumsal yaşam içerisinde. Pompaladığı o bir propaganda makinesi.
1: Ya mesela bir küçük örnek vereyim mi? Bir tane çok popüler bir dizi vardı. Dizide genç evde kız arkadaşı var. Babası da ziyarete gelmiş. Kapıyı açıyor. Babasını görüyor. Suratına kapıyı kapatıyor. Çocukluğundan yüzünde kalan bir şey. Ve orada bir kahkaha efekti geliyor. Ben şöyle düşünmüştüm. Bir dakika ya. Baban eve gelecek. Sen evde kız arkadaşın vardı. Babanın suratına kapıyı hı-hı kapatacaksın. Bu da komik bir şey olarak sana lanse ettirilecek. Komik değil ki bu. Yani hani bir insan babasının suratına kapıyı nasıl kapatabilir? Yani hani ev...
0: Yani bu tabii kültür hegemonyasının çok önemli araçları. Sonuç itibariyle bir endüstrileşmiş ve tüketime dayalı bir şey. O yüzden Hollywood'u açtım. Yani o pompalanan şey bir anlamda bir de propaganda. Bir takım çekicilikleriyle değerlerin nasıl yıkıldığını anlatır size. Evet. Amerika kendi içerisinde onu ayakta tutmaya çalışır. Aslında çok geleneksel bir toplumdur Amerikan toplumu. Yani 100 yıldır posta kutusu değişmemiştir. School bus'larının ne rengi, ne biçimi, ne modeli değişmiştir. Dolayısıyla bu sanki her şeyin çok kolay atılıp tüketildiği bir yer gibi gösterilir. Ama bu dışarıya yansıtılan bir şeydir. Ülkeleri pazar haline getirmek istiyorsanız onları önce gençliğini ele geçirmeniz gerekir. Üretmeden tüketmeye alıştırmanız gerekir.
1: Mesela Siyonizm de bu şekilde çok tabii ciddi koruyor aile tabii yapısını. Net tabii olarak bunu İsrail'de tabii görüyorsunuz. Tabii. Yani dört tane çocuğu böyle
0: tabii
1: hani teşbihte hata olmasın ördek yavrusu gibi arka arkaya tabii aynı kıyafetlerle aynı bile saçlarla dizmişler böyle götürüyorlar.
0: Tabii.
1: Bir tanesi de itiraz etmiyor mesela bu durumu.
0: Tabii işin bir yanı bu. Yani sana yansıttıkları ya senden murad ettikleri o şer heves kendi bilinçle yaptığı için kendi onun bilincinde kendisinde bunun yaşanmaması için de büyük bir özen gösterir. Bir kere bu yanı önemli. Bu reklamın İki ayrı versiyonu deyince aklıma bunu getirdi. Bir de tabii öyle şeyler vardır ki birbirlerine karşı ikame edilemez kuşkusuz. Atlı arabanın yerini değiştirirseniz ne araba işlevi kalır ne at görevini yapabilir. Yani siz şimdi evladınızla köpeği, beslediğiniz evcil hayvanı, köpeği neyse yer değiştirmeye kalkarsanız sonuçta o evlat bilincini, varlığını, değerini, kutsiyetini, aile kutsiyetini, ulvini onu da hedef almış olursunuz. Onun yeri başka.
1: Yani benim 3 çocuğum var, onları ben doğurdum diyen kafalarla karşı karşıya kalıyorsun yani böyle.
0: O birbirinin yerini ne alacak bir şey değil. Yani. Bu senin bir özel hobindir, sevgindir, evet, hayvan sevgisidir. Kimisi ürker, evcil hayvan olduğu halde birlikte yaşamaktan çekinir. Bu sonuçta kişisel bir tercihtir. Yani bir evlat pozisyonuna çıkartmak, onun yanında belki onu tamamlayacak bir şey olarak mı görüyorsun? Onu senin yaşamın içerisine konumlandıracağı yer onunla sınırlıdır. Ama bu tabii giderek bir kitlesel ve yaygın bir politik araca dönüşüyor. Bir stratejik aracına dönüşüyor. Yani bu cinsiyetsizleştirme meselesi aynı şey değil mi? Bir yine hedefe konmuş bir ülkenin, bir toplumun içerisine o işi örgütlü bir şey bu çünkü.
1: Doğru.
0: Son derece örgütlü.
1: LGBT fonları.
0: Tabii. Örgüt, üniversiteleri, onun altında lise düzeyinde, ortaokul düzeyinde özendirici, akran zorbalığı zeminini kullanan, özentiyi daha da yaygınlaştıran, olağanlaştıran. Bir de tabii özellikle büyüklere karşı olan o saygı ve bağlılık. Bilmiyorum bizim nesil.
1: O dijital erozyon çok etkili oluyor hocam. Yani tabii, artık görüyorsunuz yani bayramlaşmaya giren çocuk kulağında bir tane kulaklık. 25 dakika yarım saat oturuyor bir kelime kullanmadan o kulaklıktan geri tabii gidiyor falan böyle. Ve çocukluğundan beri evet, tanıdığınız hani artık 14-15 yaşına gelmiş, yabancı da değilsiniz. Ama size bir irtibat kurma ihtiyacı hissetmiyor. Öyle saksı gibi geliyor gidiyor ailesiyle mesela.
0: Yani geçmiş diyeyim ya da bizim kuşak diyeyim. Huzur evi cümlesi çok itici gelirdi bize, değil mi
1: evet,
0: bize?
1: Gelirdi.
0: Hatta böyle şeydi yani falancası bakamamış da.
1: Hayırsız evlat.
0: Evet, hayırsız evlat ve huzur evine teslim etmiş denirdi. Bu kıymetli bir şeydi biliyor musun? Yani tek tek kimin ne durumda olduğunu, onu daha iyi yaşam koşullarıyla buluşturmak adına hiç imkanı yokken bunu yapıyor olmasını ayrı tutuyorum. Ama bu bir kitlesel hale gelirse, olağanlaştırılırsa bir süre sonra herkes bir empati yapsın. Kendisinin o çağa geldiğinde ya da o yaşa geldiğinde ne görmesini istiyorsa kendisi de öyle davransın. O sadece o bireysel düzeyde ya da o şahsi düzeyde test edeceği şey budur.
1: Vallahi benim babam hep şey derdi. Anne babana nasıl davrandıysan evladından da onu görürsün derdi.
0: Bir evet, de çocuk görerek evet, yani yetişir. Hani, öğütlerle anlamda değil. Yani senin davranışlarını çok iyi takip eder. Onu örnekler. Söylediğinden çok yaptığını kendisiyle içselleştirir.
1: Biraz, hocam o rol model kimlikleri de erozyona uğratıyorlar. Yani hani
0: tabii,
1: şimdi artık hani böyle Ece Sular dönemindeyiz ve böyle hani acayip çocuklar var. Parmağında anne babasını döndüren, anne babasının da hani artık bunu kabul ettiği bir duruma geldik
0: oraya doğru gidiyor.
1: İşin kötü tarafı iki taraf da mutsuz.
0: Yani ataerkil, yani, baba erkil falan laflar denir. Aslında çocuk hakim artık evet, eve.
1: Çocuk erkil aileler.
0: Evet, evet. Yani bu işin bir başka boyutu. Bir de tabii işin rakamları.
1: Orada da çok enteresan rakamlar.
0: Orada da verdi, daha ötesi var. Yani 1.48'e düşmüş durumda evet, Türkiye'nin doğurganlık hızı.
1: İlk kez 1 milyonun altına düşmüş tabii, doğan bebek sayısı.
0: Bu bir kendini yenileyememek anlamına gelir. İşte bunun dünya ortalaması 2.1. Onun çok altında ve daha da düşme eğilimi gösteriyor. Daha da düşecek gibi. Yani giderek nüfusun eksilmesi, azalması anlamına geliyor bu. Bağımlılık nüfusun artması
1: bir
0: anlamına geliyor.
1: Bir de mesela
0: çalışan nüfus sayısı.
1: Kemal Memişoğlu'nun bir açıklamasını hı-hı, okuyayım ben. Sezaryen ihtiyaç duyulduğunu hayat kurtaran bir ameliyattır ancak bir doğum tercihi değildir. Dünyada sezaryen gerekli %15'i geçmezken Türkiye'de bu oran %59 seviyesinde.
0: Bu da çok yüksek bir rakam.
1: Yani doğum işinde de bir böyle bir değişik bir tezgah evet, var. Yani niye dünyada %15? Hani hep örnek aldığımız Batı cephesinde böyle değil de.
0: Değil tabii.
1: Bizde niye %60'a
0: çocuk
1: yakın bu sezaryen?
0: Çocuk sayısını sınırlayan bir teknik bu.
1: Tabii.
0: Yani aynen, belli istesen yani işte, de yapamıyorsun
1: artık. İkiden sonra olmuyor. Olmuyor. Yani artık ondan yani sonra sıkıntı büyüyor.
0: Yani oradan kestirme bir yol bulunmuş ve oradan da ket vuruluyor, sınırlandırılıyor.
1: Anneler de sürekli şey pompalanıyor. Normal doğum aman acır falan hani böyle zordur vesaire.
0: Tabii.
1: Hani bu yani, da pompalanıyor ciddi anlamda.
0: Yani bütün bu söylediklerimiz...
1: Ama adı üstüne normal doğum.
0: Hani bireysel tercihlerden, şahsi tercihlerden öte kitleselleştirilmiş, yaygınlaştırılmış ve bir anlamda giderek alttan hissetmeden, bazen çok açık, bazen biraz örtülü bir şekilde pompalanan bir propaganda tekniğine dönüşmüş. İşte o noktadan sonra korumak, o değerlerini ayakta tutmak, aile kurumunu yüceltmek işin esaslı bir yanı oluyor. Bu tabii bir nesil 30 yılda yetişir İbrahim Bey. Bir nesil 30 yılda yetişiyorsa sizin için o bir beşeri sermayenin o 30 yıllık süre içerisinde size sunduğu imkandan en iyi şekilde de yararlanmanız gerekir. Bu aynı zamanda bir sorumluluk da yüklüyor. Yani genç nüfuslu bir ülke, müthiş bir zenginlik,
1: şimdi toplumsal... Şimdi zaten son bölümde konuşacaklar ama Sayın Alabardan'ın işte genel yönetmen oluyoruz işte...
0: Savtek.
1: Savtek dergisinin manşeti bu ay tevafuk da olmuş tabii, aslında. Tabii. Bir gösterebilir miyiz rica etsem? Yani
0: insan
1: geleceğim size ama işte insan kaynağı, savunma sanayinde insan kaynağı. Az şöyle yukarı kaldırırsak bandın altında kalacaktım düzeltti arkadaşlar. Neden bu mesele çok kritik bir mesele? Hani birçok alanda karşımıza çıkıyor ama.
0: İşte bir nesil 30 yılda yetişir. 30 yılda size sunduğu o beşeri sermayeyi, o zenginliği iyi işlemek. Savunma sanayinde olduğu gibi yani genç nesli en üretken çağında onun zihninden, onun üretme becerisinden yararlanma politikasını da stratejisinde çok iyi belirlemek gerekiyor. Türkiye tam böyle bir eşikte, o eşikten şimdi bir hedef koydu, o hedefe doğru ilerliyor. Bir de tabii şunu da söyleyip bitireyim, üzerimizden bir başka şey geçti. O da 15 Temmuz bu işin şer nirvanasıydı ama şu gerçekte çok açık. Bir nesli de öyle kaybettik.
1: Doğru. FETÖ'cülerin kurduğu tuzaklarda.
0: Evet. Dershaneleriyle, okullarıyla, eğitimleriyle.
1: Zihinsel işgalle aldılar.
0: Tabii. Yani bir nesli de öyle kaybettik. Bilinçli, bilinçsiz neyse Anadolu'nun birçok safiyane genci o furyanın içerisinde yok olup gitti. Bunu da unutmamak gerekir.
1: Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu doğurganlık hızıyla ilgili bir uyarısı var. Sayın Tayyip onu bir dinlettireceğim. İki sorum olacak. Bir tanesi sorun sizce sadece ekonomik mi? İkincisi de bu meseleyle ilgili olarak Erdoğan işte boşanma oranlarından bahsediyor. Evlilik yaşının yükselmesinden bahsediyor. Muhalefet sürekli tüm bu meseleleri işte Türkiye'nin ekonomik durumuna bağlıyor. Siz nasıl okuyorsunuz? Bir izleyelim arkadaşlar.
2: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse, rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Mesela doğurganlık hızımız 2017'den itibaren nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 2024'te 1,48'e düşen oranın maalesef 2025 yılında daha da geriye gittiğini tahmin ediyoruz. Ülkemizde 2014'te yılda 1 milyon 351 bin bebek dünyaya gelirken 2023'te bu rakam 1 milyonun altına düştü.
1: Evet Üstad, siz nasıl okuyorsunuz? Muhalefet bu konuda da biraz sanki çuvallı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 çocuk dediğinde hep dalga geçen işte böyle ya da eleştiren mesajlar paylaşılıyordu ama bugün geldiğimiz noktada 3 çocuk meselesinin ne kadar kritik olduğunu tartışıyoruz ülkece. Siz hani nasıl okuyorsunuz tüm bu tartışmaları? Genel bir değerlendirme de almak isterim. İşte köpek annesi olunur mudan başlayıp işte yabancı medyadan Türkiye'de aile kurumunu hedef alan yayınlara kadar bir değerlendirme rica etsem neler söylersiniz?
3: 3 Sayın Cumhurbaşkanı'nın Başbakanlığı döneminde 3 çocuktan bahsettiğinde oluşan hava, yapılan değerlendirmeler şöyleydi. Ciddi bir şaşkınlık. Aslında ezber bozan bir yaklaşımdı. Bu ezber aslında şu inanca dayanıyordu. Yani çok çocukluluk, bir doğululuk
1: halen de yüksek yani doğum oranı Şanlıurfa'da bu arada onu da söyleyeyim.
3: Ya bir batıllaşmaya karşı bir ifade olduğu için bir ezber de bozdu, bir şaşkınlık da yarattı. Çünkü çok kısa sürede Türkiye'de özellikle bu, yani benim anlayabildiğim kadarıyla bu 70'ler 80'lerden sonra hızla yerleşen bir inanca dönüştü. Yani çok

0: Çocuk sahibi olmak aslında bir cehalet örneğidir. Bu ekonomik de değildir. İnsanların yaşam kalitesini de düşürür. Ve bir doğum kontrol uygulamaları. Çocukluğumda ben de Van'da yaşıyordum. Bahsettiğim 6-7 yaşlarındaki, 8 yaşlarındaki, en fazla 10 yaşlarındaki hallerimiz şuydu. Mahalle mahalle böyle hani sağlık ekipleri dolaşır ya, doğum kontrol bilgilendirmesi yapılıyordu mahallelerde. Ama ya o mahallelerde çok kalabalık mahallelerdi. Ve bize çok tuhaf geldi o zamanki insanların telaşı, toplanmaları. Çok tuhaf ya, bize, kültürümüze yabancı bir şey öğretiyorlardı aslında orada. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği işte o şu. Ya bu doğum kontrol politikaları dışarıdan ihraç edilen, bizim dokumuzla da çok uyuşmayan ama dışarıdan reçete edilen bir yaklaşım. Merak ediyoruz, kim Türkiye'yi düşündü de, ya Türk toplumunu düşündü de bunlar yazık çok çabalıyorlar. Doğum kontrol politikalarını onlara öğretelim, aynı zamanda bir medeniyet gitmiş olur. Ya kim mesela bizim ülkemizi böyle düşünmüş olabilir ki?
1: Ne
0: Hangi
1: kadar da
0: merkez?
1: severler değil mi böyle
0: Evet,
1: hani?
0: yani ne kadar şey. Ya bir
1: Türkiye'yi
0: de
1: çok severler.
0: hani bunun yanı sıra canla başla misyoner gibi, bakın misyoner gibi doğum kontrol uygulamalarını gezip dolaşıp
1: Anlatıyorlar.
0: anlatan ekipler vardı, sağlık ekipleri vardı, sağlık misyonerleri vardı. Bunu ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum ve çok tuhaf gelmişti. Biz böyle doktorun, medeniyetin geldiği mahalleler değildik çünkü. Bize ama ilk gelen medeniyet, batılılaşma, bu doğum kontrol misyonerlerinin anlattıkları çok çocuk nasıl yapılmayacak, doğum kontrolü nasıl yapılacak hikayelerdi. Bunların dışarıdan reçete edilen politikalar olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı ifade ediyor. Bu dışarıdan gelen bir politika bizim ülkemizin ekonomik, toplumsal, kültürel ihtiyaçlarıyla uzaktan yakından bağlantılı bu dinamikler içerisinden üreyen bir politika değil. Bunun misyonerliğini yapanlar gerçekten çok hayret verici bir bağnazlık içindeydiler aynı zamanda. Yani bugün o profili nasıl şey yaparız bilmiyorum ama mesela bugünkü o işte anneler gününde bir anneyi, bir çocuğu köpekle özdeşleştiren reklam filmindeki gibi bir misyonerlikten, yani kendisine adamış bir misyonerlik. Bunu böyle inanılmaz bir kesin mutlak bir doğruya sahipmiş gibi savunup anlatıyorlar. Bu misyonerliğe bence dikkat çekmemiz gerekiyor. Ülkemizde bu misyonerler niye türedi? Hangi etkiyle? Bu dış etki diyoruz da bu hangi etki? Bunun şu an iki boyutundan bahsedeceğim. Bugün çokça aslında sadece Türkiye'ye de özgü olmayan mevcut küresel sistemin taşıdığı değerlerin aslında ortak kimlikleri çözmesi neticesinde hedeflerden biri de aile. Yani ortak kimlikler, yani bir millete ait olmak, bu kimliğin yavaş yavaş bireysellikle, daha çağdaş, medeni bir insan, dünya vatandaşlığı tarifiyle, cinsel kimliklerin,

0: ekonomik, kültürel düzenin belirli bir ritmi içerisinde çözülüyor zaten. Bir defa bunu kabul edelim. Yani biz de küreselleşeceğiz deyip aileyi koruyacağız dememiz bence tezat. Yani tamamen neredeyse küreselleşen değerlerle sistemin içinde yaşıyoruz. Ama biz buna karşıyız demek. Yani mikro politikaya, makro politikayı benimseyip mikro politikaya karşı çıkmak gibi bir şey. Bence bu bir tezat. Bu çözülmeyi engelleyebilecek bir yaklaşım değil. Ama bizim burada bahsettiğimiz aslında bu dışarıdan reçete edilen dediğimiz toplumları ve milletleri de demografik bir savaş anlamında hedef alan politikalardan bahsediyoruz. Bu sağlık misyonerlerinin dünyada aslında hiçbir yerde yokken Türkiye'de türeyi vermesi çok şaşkınlık vericiydi. Ve ısrarla 3 çocuğun ülkemizin ekonomik kalkınmasına, gelişmesine, refahına katkı sunacağını düşüncesini çok ilkel bulunması mesela. Çok gerici bulunması, çok cahil bulunması. Bunların dışarıdan Türkiye'ye de falan bir demografik savaşın bir parçası olduğunu düşünüyorum. İnsanlar zaten bir toplumun, bir milletin en güçlü yanı neresidir? Ortak kimliğidir. Yani sahip olduğu ortak inancı, düşünce biçimi, sahip olduğu değerleri ve bunlarla iniltili yaşam tarzı, hayat biçimi. Siz yani bir toplum gelip askerle, tankla, topla değil ama bu ortak inanışları, yaşam tarzını, düşünme biçimini değiştirdiğinizde zaten o toplumu çözebiliyorsunuz.
1: Mesela şimdi Şubat 1966'daki Milliyet Gazetesi'nin başlığı şuymuş. Rockefeller Türkiye'ye doğum kontrolünde önderlik edebilir.
0: Evet.
2: Etti zaten. Bunu anlatıyor. Evet, Türkiye'deki yani büyük holdinglerin birisiyle etti.
1: Evet. Yani.
2: Onun eliyle kampanyalar düzenlendi.
1: Çok acayip işler ya. Gerçekten valla.
2: Her yerde taşın altından
1: sürekli kuşatılıyoruz.
2: Sürekli her taşı kaldırdığınızda bunların çıkması tesadüf. Hayra ilamet değil tabii ki.
1: Peki.
0: Burada biz yani daha somut, spesifik bilmemiz gerekiyor. Türkiye'yi de hedef alan bir yaklaşım söz konusu. Ama bununla mücadelede birçok tedbir alabilirsiniz. Ne yazık ki eğer bu küresel değerlerle bu kadar içli dışlıysanız bunu çok da engelleyemezsiniz. Peki. Şundan dolayı engelleyemezsiniz. Şöyle bir noktaya da vurgu yapayım. Kimsenin bu aile konusu tartışılırken çok da değinmediği, bu konuda çok güçlü yapısal misyonerlik
1: faaliyetleri var.
0: Faaliyetleri var. Ya bunu kim yapıyor? Markalar yapıyor. Bakın Türkiye'de markalardan bahsediyoruz. Türkiye'de markalar sadece ticari markalar değildir. Eğer siz bu yani bu ülkenin bütün verileri yabancı markaların elinde. Sonra diyoruz ki efendim bizim nasıl millet olarak özel kişisel verilerimiz? Ya bu ülkenin kişisel verileri zaten bütün markalar üzerinden dışarıya vermişsiniz. Ben gidip yabancı bir markaya gittiğimde bütün kişisel verilerimi vermeden ben hiçbir işlem yapamıyorum. Yani hiçbir işlem yapamazsınız. Bu ülkede hiçbir şey yapamazsınız. Alışverişte yapamazsınız. Hiçbir yere de girip çıkamazsınız. Hiçbir şey de yapamazsınız. Ya bunlar yaşam tarzını kim taşıyor buraya? Yaşam tarzını taşıyan bu markalardır. Şimdi siz bu yaşam tarzına, ya bu ekonomik ticari modeli esas alıyorsanız ama biz bu değerlere karşı bunun dışında duracağız diyorsanız bence duramazsınız.
1: Peki. Pek zor bir mesele. Topyekun bir mücadele gerekiyor aslına bakarsanız. Son dönemde özellikle şey çok pompalanıyor çünkü. Evlat, anne babaya yük algısı çok pompalanıyor. Ama ben kendi adıma da hani yakın çevrem içinde şunu söyleyebilirim. Evlat aileye bir servet. Yani hiçbir şekilde
2: İsrail'e gittiğimizde yüklü seninle oradaki Yahudi annelerin elinde Yahudi anneye göre dizayn edilmiş cep telefonları vardı. Neden biliyor musun? Akşama kadar Instagram'da kaydır kaydır yapıp da çocuğuna karşı ilgisi azalmasın diye o uygulamaların yüklenemediği, sadece iletişim ve mesajlaşma maksadıyla kullanılan cep telefonları. Şimdi siz kendiniz kendi annelerinizi bu kadar korurken bizim çocuklarımızın eline, bizim annelerimizin eline bir telefon verin. Sabaha kadar, gün ağarana kadar Instagram'da şey kaydırsın, sayfa kaydırsın. İşte sosyal medya.

0: videosu izlesin.
1: Şey
0: vallahi tuzağa biz de düşüyoruz. İtiraf edin.
1: Yani düşmeyeceğiz arada işte.
0: Yani zor bir mücadele. İkinci başlığa geçeceğim. Savaştan önceki son çıkış mı diye süremiz hızla akıyor. Bugün dört başlığımız var demiştim. Trump enteresan bir adam. İran'ın bu İran'a ait gemilere Amerikan askerlerinin çıkması, el koyması ile ilgili bir değerlendirme yaptı. Korsan gibi izliyor. Onu bir izlettireceğim. Bir toparlama rica edeceğim Sayın Alabardı'dan. Taraflar nasıl masaya hangi kozları sürüyor, ne istiyorlar diye. Bir izleyelim arkadaşlar.
2: They're 5 miles away.
3: Gemiyi ele geçirdik, kargoyu ele geçirdik, petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki? Biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz.
0: Şimdi Sayın Alabardı, gün içerisinde Trump bir paylaşım yaptı. İşte İran'ın askeri kapasitesini yok ettik filan diye meydan okuyor. İran iki tane füze gönderdik, ABD gemisini vurduk, Hürmüz'e girmeye çalıştı diye söyledi. Sonra
1: CENTCOM
0: dedi ki, CENTCOM dedi ki biz dedi gemi falan vurulmadı, bir şey yok dedi.
1: Yani CENTCOM'un dediği doğru.
0: Ha, bilmiyorum, CENTCOM gerçi uçak gemisi için de çamaşırhanede yangın çıktı falan demişti.
1: Ha, askerlerinin isyan ettiği falan artık biliniyor dedi. İşte lavabosu tıkanır mı ya şeyin, yani bizim tesisatçı. Muammer Usta'yı göndeririz, gider halleder yani. Yani tamam,
0: enteresan
1: mı?
0: Şu mesajı
1: tabii
0: paylaştı.
1: Tabii ki oraya gönderirsin bir Yusuf Usta, gider her şeyi halleder gelir. Ne olacak yani?
0: Ne oluyor şu anda?
1: Tabii. Şimdi şöyle. Şimdi Trump'ın yapmış olduğu işte oh ne güzel korsanlık yapıyoruz. İki tane İran gemisine el koyduk. Bol bol petrolümüz oluyor falan. Bunlar komik. Trump'ın zaten bu konuyla alakalı toplum nezdinde bir itibarı kalmadı. Uluslararası toplum nezdinde. Neden? 4 tane petrol yüklü tankere el koysan bu Amerika bütçesi için nedir yani? Hiçbir şey değildir.
0: Yani savaşın dolaylı maliyeti 1 trilyon dolar diyorlar.
1: Ama bu blokajı iyi uyguluyorlar. Hmm. Yani İran'a yönelik uygulanan blokaj çalışıyor ve İran bu gemileri çıkartmaya çalıştığında da Amerika Birleşik Devletleri gerçekten bunu alıyor. Aldığı zaman Amerika açısından bir kazanç değil. Fakat İran'ın buradan gemilerini istediği gibi geçirememesi İran açısından büyük bir kayıp. Bak çok enteresan bir şey bu. İran'ın kaybı ama Amerika'nın kazancı değil. Ne olacak? İki tane petrol Venezuela'dan istediği kadar alıyor artık.
0: İran ekonomisi daha küçük ölçekli sonuçta.
1: Ha, öyle değil. İran daha sonra o gemilerden 100'er tane geçirmek isteyebilir. O zaman İran açısından önemli bir kazanım olur. Yani çünkü günde 4 milyon varil petrol çıkartan bir ülke. Ve İran'ın ana gelir kaynağı petrol ve doğalgaz. Bu bilinen bir şey. Sattırmamaya kararlı Amerika Birleşik Devletleri. İran'da bu konuyla ilgili ne kadar dayanabilecek onu test ediyorlar aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nde de savaş dışındaki operasyonların 60 gün sürebilmesiyle ilgili bir şey vardı. Trump yaptığı bir açıklamayla cuma akşamı ne yaptı? Sayacı sıfırladı. İranlı olan dedi husumetimiz bitmiştir dedi.
0: Savaş bitti dedi.
1: Savaş bitti dedi. Kongre'ye de bir yazı yazdı, gönderdi. Ne oldu o zaman?
0: Sıfırladı.
1: Sıfırladı.
0: Bundan şimdi 60 günü daha mı var?
1: Şimdi bundan sonra çıkacak tehdit başka bir tehdit. Onun adı Operation ya. Epic Fury 2 olur. Fury 2 olur. Tamam mı? Epic Fury 2-0.
4: Ayrıca 60 günü hesaplarken ben ateşkes ilan ettim diyor. Sayılmaz
1: tabii,
4: diyor.
1: Gibi bir sürü şey. Tamam, al. Yani Nasrettin Hoca'ya demişler dünyanın merkezi neresi? Ne demiş hoca? Ayağımın altı. Hoca saçmalama. İnanmıyorsan ölç demiş. Haklı. Trump da kongreye inanmıyorsanız ölçün diyor. 60'ı diyor bulmuşum bulma. Buldu derseniz de diyor Epic Fury 2-0'ı başlatırım. Yani dolanıyor etrafında. Ama şu. İran'ın elindeki nükleer zenginleştirilmiş uranyum her şeydir. Geri kalan her şey teferruattır sevgili İbrahim. Bu nükleerin üçüncü bir ülkeye gönderilmesi gerçekleşmediği sürece Siyonist lobi ve İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ni o körfezde her türlü eylemin içerisine ittirecekler. Dolayısıyla İran nükleer bende kalsın konusunda son derece ısrarlı, bunu terk etmiyor. Çünkü onu kendi rejimi için bir teminat olarak görüyor. Bende kalırsa Hürmüz açılabilir diyor. ABD ise İsrail'in aklıyla hareket ettiği için mutlaka o nükleer oradan çıkartılmalı. O oradan çıkartıldıktan sonra Hürmüz açılmalı diyor. Peki nükleer nerede? Nükleer İran'da B-2 stratejik bombardıman uçaklarının vurmuş olduğu Natanz'da. Ben daha öncesinden
0: dağın altında
1: dağıtılmış olabileceğini İran coğrafyasına düşünüyordum. Çok önemli bir isme sordum bunu. Hayır, hepsi dedi Natanz'da. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'e ait uçaklar da şu an savaş devam etmemesine rağmen 24 saat boyunca Natanz'ın olduğu bölgede bir İranlı aktivitesi var mı? Burayı kontrol ediyorlar.
0: Hareketlerini vuruyor.

0: hareket edeni vururlar. Zaten yok kimse şu an. Dağın altında. Şimdi buna bir özel operasyonla dağın altından çıkartmak çok maliyetli. Yani dağa gideceksin, tamam mı? Ferhat gibi deleceksin, içinden çıkartacaksın. İran'ın elinde armut toplamıyor orada.
1: Bir denediler zaten bir ara. Onların birkaç
0: uçakların falan düşme hikayesi orada oldu. Malum. Güzel hatırlattın.
1: Çabura saplandık
0: falan filan. Ama İsrail'de İran'ın kendi rejimi için garanti olarak gördüğü nükleer silahı İsrail'de kendi varlığı için tehdit, varoluşsal tehdit görüyor. Böyle gördüğü için mesela İsrail'in eski başbakanlarından Naftali Bennett diyor ki radikal İslamcılar Manhattan'a, Kaliforniya'ya nükleer başlık atabilir.
1: Var o var.
0: Tamam, oraya geleceğiz. Niye bunu söylüyor? Verme bir sen. Niye bunu söylüyor? Sürekli kardeşim korkuyla yönetiyorlar işlerini. 11 Eylül sonrasında Global War on Terror, teröre karşı küresel savaş diyerek dünyada bombardıman etmedikleri yer kalmadı. Sonra İngiliz Başbakanı Tony Blair dedi ki ya Saddam'da dedi biz dedi kitle imha silahlarının olmadığını sonradan öğrendik ama iş işten geçmişti. Peki öğrenmenize rağmen yaptığınız Irak'taki işgal kaç kişinin hayatına mal oldu? 1 milyon. Bak 72 bin tane çocuğu katlettiler Gazze'de. Soykırım yaptılar. Biz devrilmiş İsa heykelinden medet umup batıya diyoruz ki bak gördünüz mü İsa peygamberin heykelini de devirmişler falan. Yani 72 bin çocuğun ahı tutmadı bundan dolayı bir araya gelip bir şey yapamadın da Hazreti İsa'nın heykelinden mi medet umar hale geldik Allah aşkına İbrahim, tamam mı? Şimdi dolayısıyla bu çözülmeden ben burada sorunun çözülmeyeceğini düşünüyorum, nokta.
1: Peki, Naftali Bennett'in açıklamasını verelim arkadaşlar. Bir bu mesele dikkat çekiyor çünkü süremiz az kaldı. Burayı da es geçmeyelim.
2: Nuclear ballistic. Gerçek şu ki İsrail bir demokrasi. İsrail ABD'nin sahip olabileceği en iyi müttefik. Var olmadığımızı düşünün. Orta Doğu cihatçılarla dolu. El-Kaide, DEAŞ ve Hizbullah gibi. Ne olacağını biliyoruz. İkiz kuleleri vuracaklar. 11 Eylül yaşandığında Manhattan'daydım. O binaların yandığını gördüm. Orta Doğu bizim sorunumuz değil, umursamıyoruz dediğinizde bu olur. Radikal İslamcılar Manhattan'a, Kaliforniya'ya nükleer balistik füzelerle gelir.
0: We do Ezop'tan masallar. Tamam mı? Ya kardeşim DEAŞ'ı da siz kurdunuz. El-Kaide ile de siz oynaştınız. Suriye sahasında DEAŞ'la birlikte fabrika belgesinde TRT çok güzel bir belgeselle bütün pisliklerini ortaya çıkarttı. Ve Fransa'da mahkemeden cezalar aldılar adamlar.
1: Firması,
0: evet. Yani Lafarge firmasıyla Fransız istihbaratının şemsiyesi altında Ekonomi Bakanlığı'nın birimleri oynaşmışlar. Tamam mı? Çıktı. Fransa'da bu konu mahkemeye taşındı. Yani bu konular o kadar açık ve ayan beyan ki bak şunu söyleyen adamın ülkesi. İki tane radikal terör örgütü üzerine kuruldu. Bir tanesi bu konuyla ilgili biraz fazla ön plana çıkmaya başlayınca Haganah ve diğeri İrgun. Bunlar tuttular İbrani Direniş Hareketi olarak birleştiler. İbrani Direniş Hareketi de IDF'i oluşturdu. Bunların esas en nüvesi anne karnına sperm olarak verilen hangisi? Çanakkale Savaşları'ndaki Katır Birliği, Siyon Katır Birliği. E biz Çanakkale'de düşmana karşı yan yanaydık. Nerede yan yanaydık? Siyon Katır Birliği'ni kurdular. Başına bir tane general getirdiler. Bir tane de yarbay getirdiler. Yarbayı da bu işin fikir babası kabul ettiler. Yarbayın mezarı öldükten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gömüldü. Netanyahu onu 2010'lu yıllarda oradan kabrini söktürdü. Getirdi İsrail'e gömdü. Dedi ki İsrail ordusunun dedi kurucusudur dedi. Dölleyicisi yani. O fikir anlamında onu ortaya çıkarttı ve ilk savaştıkları yer Mehmetçiğin karşısında Gelibolu'da Siyon Katır Birliği'ni getirdiler, kurdular. Şimdi bunlar biliniyor. Terör örgütleri üzerine kurulmuş bir IDF var. Bir Allah kulu, bilimsel anlamda söylüyorum bunu. Tarihçi kim varsa çıksın karşısına desin ki İsrail Defense Force dedikleri IDF'in ortaya çıkış hikayesinde İrgun, Haganah ve İbrani Direniş Örgütü yoktur desin de alnını karıştıralım. Sevgili İbrahim.
1: Peki ne değer vereceğim hatırlatıyor? Bunlara? Bir travmayı bir tetiklemeye çalışıyor yoksa ya, ikiz kulelerle ilgili de komplo teorileri çok
0: konuşuldu. Öteki olmadan yaşayamama kültürüyle hemhal olmuş Batı kültürü. Roland'ın şarkısı isimli bir konuya dayanır. Bizde nasıl Manas destanı varsa Batı'nın ötekisi tarih boyunca mutlaka olmuştur. Bu öteki zaman zaman İtalyanların dediği gibi Mamali Türkiye,

0: ne eyvah Türkler geliyor şeklinde izah edilmiş. Zaman zaman Rusen fobia dedikleri Rus fobisi olmuş. Zaman zaman Yahudi nefreti üzerine konu şekillenmiştir. Şimdi öteki olmadan bir şekilde ayakta kalamayan Batı kültürüne ötekilerini gösteriyor. DAEŞ'i gösteriyor, bilmem kimi gösteriyor. Daha bu çapsız herif şunun şurası 10-15 gün önce de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni gösteriyordu bu konuyla ilgili.
1: Doğru. Şimdi, bu arada beni tahfi almayalım. Eski başbakan ve şu an kurdukları ittifakla Ekim ayındaki seçimde Netanyahu devirip
0: tekrar
1: başbakan olabilir
0: tamam
1: diyorlar. Yani hani İsrail'i yöneten o olabilir bu saatten sonra.
0: Şimdi biz hiçbir şey yapmayacağız ama Tolstoy'un Hacı Murat'ın da dediği gibi de biz bu coğrafyanın deve dikeniyiz kardeşim. Tutmaya çalışan elini yakarız. Şimdi bizim içimizde bir sürü sıkıntılı hususlar, peştemalli belediye başkanları gündemimizi falan meşgul ediyor. Pavyonlardan belediye bütçesine giden yollar konuşuluyor, bilmem neler falan ama en nihayetinde de bu ülkede yaşayıp hubbül vatan minel iman diyen milyonlarca insan bu ülkenin müdafası açısından gecesini gündüzüne katıyor. İkinci bölümde konuşuruz Saha Expo ile ilgili olan hususları. Tamam. Dolayısıyla sevgili İbrahim, Naftali Bennett'i elbette hafife almıyoruz ama her kuşun eti yenmez.
1: Peki. Şimdi Senel Salihoğlu birkaç video izlettireceğim size müsaadenizle. Bir tanesi FIFA Başkanı Infantino bir imaj düzeltme çalışması yapmaya çalıştı. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajop'tan İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Şeyh Süleyman'la tokalaşmasını ve kameralar önünde poz vermesini istedi ama Filistin Federasyon Başkanı dedi ki ya biz büyük acı çekiyoruz. Yani ben dedi hani bunu zul addederim. Mealen anlatıyorum ve bu fotoğraf karesine girmeyi reddetti. Infantino'nun eli de boş kaldı. Şimdi ikinci video, Ben Gvir diye bir İsrail aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı var. 50. yaş gününü kutlarken idam videosu, işte şey idam pastasıyla böyle karısı da bir kafa değişik demek ki, böyle bir pasta yaptırmış. Üzerinde işte yağlı urgan var, dar ağacı vesaire. Bu pastayı keserek kutladılar. Filistinleri nasıl asacağız kutlaması gibi bir şey. Bir video daha izlettireceğim. Burada da arka planda yok edilmiş Gazze var. Bir İsrailli asker. Sesi de verin arkadaşlar.
2: قوم. ولا قوم. ولكن عماد تحت قوم.
1: Ya resmen alınır gibi sesler çıkaran bir... Ya bu nasıl asker sorusu aklıma geldi. Bu insanların imajını Infantino düzeltebilir mi gerçekten? Hani mesela şimdi baktım listeye. Kiliselere yönelik saldırılara baktım. Yani 2023'ten bugüne kadar onun üzerinde saldırı var. Yok etmişler, yıkmışlar, kırmışlar. Yani işte hafta içinde bir görüntü vardı. Bir rahibeye arkasında hep saldırıyor. İşte bu işte spesifik bir olay falan diye atlatmayız ama bildiğiniz Hristiyanlardan da nefret eden bir kitle var
0: ama
1: aslında.
0: Ama dua etsin, onlara yine bir izahat getiriyorlar. 72 bin Müslümanı katletti, ona izahat da vermiyor.
1: Doğru. Şimdi bu imaj düzeltilir mi sizce? Bir 4 dakikam kaldı ama.
3: Yani biz soykırımcıdan ne bekliyoruz?
1: İnsanlık. Mümkün mü?
3: Yani 50 bin insanı yok ettiler. Çoğu çocuk diyorum. Binlerce gözlerini kırpmadan. Onları terörist gibi gördüklerini açıkça söylüyor. Onlar ayrıca insansı hayvanlar falan gibi laflar ettiler.
0: Tabii.
3: Bunu söyleyen adama ip getirmiş, eşiymiş falan bunlar. İnsan kılığında görünen tamamen yani vahşileşmiş. Bunu yani hayvanlar aleminde bile ihtiyaçtan fazlası saldırıya uğramaz biliyor musunuz? Dolayısıyla geldiğimiz noktada buradan bir rasyonellik, bir insani değer bir şey mi çıkaracağız? Asıl buradan biz nasıl çıkacağımızı konuşmalıyız.
1: Yani, ama bir yandan da mesela imaj çalışmalarını sürdürmeye çalışıyorlar. Belli ki orada da bir sıkışmışlık hali var.
3: Var ama yani sonuç itibariyle şimdi biz İran'a odaklandık falan. Gazze'de her şey düzeldi mi?
1: Yok.
3: Ölümler sonlandı mı?
1: Yok.
3: Yani o tam günden bugüne
1: birazdan bağlanacak.
3: Bu 60 gün boyunca Gazze'de kaç kişi katledildi? Neler oldu? Batı Şeria'da neler oluyor?
1: Her gün
3: Lübnan'da neler yapıyorlar? Yani sonuç itibariyle yani buradan bir bizim insani bakışımızdan sorgulayıp da buradan bir anlam çıkartmamızı zorluğu ortada. Sonuçta bunlar soykırımcı. 21. yüzyılda hiç gözlerini kırpmadan insanları, çoluğu, çocuğu, bebeği ortadan kaldıran, hiçbir acıma duygusu olmayan, vicdanları tamamen ortadan kalkmış bir garip çetenin tahakkümü altında bir dünya sürükleniyor belki.
1: Peki ama bizim bu gördüğümüzü mesela yani, FIFA Başkanı Infantino görmüyor mu? Neden bu adamların böyle haklı işler, yarışları yapmaya çalışıyor?
3: Bu kadarını bile yapması Bence oldukça şey yani.
0: Aşağılama.
3: Evet. Bu kadar.
1: Gülsün.
0: Rahmetli anneannem derdi ki kimi kazan kaynatır, kimi vücudunu oynatır, tamam mı? Yani insanların derdi başından aşmış, evladını kaybetmiş. Infantino da vücudunu oynatma derdi.
4: Yani orada şöyle bir şey de ekleyeyim ben. İsrail'le bütün takımlar selam vermiyor hiçbir turnuvada. Şimdi bunu yalanlanan centilmenlik tabii, adına tabii. engellemeye çalışıyorlar. Kurnazlık yapıyorlar yani orada.
3: Aslında tabii bu da örtülü bir şey.
4: Tabii
3: yine.
4: Tabii.
1: Tabii canım, burada bize bir fotoğraf verseydi, bir imaj çalışması.
4: Tabii.
1: Bunu aslında ben şunun için de biraz ekrana taşımak istedim. Yani Siyonizm hiçbir alanda boşluk bırakmamaya çalışıyor aslında.
3: Mesela özellikle bu
1: geçen
3: alanda.
1: Hafta konuştuk, dijital medyada 60 bin kişi bize çalışıyor tabii, diye itiraf ediyorlar.
3: Tabii özellikle bu alanda yani
1: bunlara
3: alanı,
1: para veriyoruz. Bu,
3: sanat dünyası, dünyada. Film dünyası, bu konuda özellikle modası, her alan. Yani toplumsal açıdan bütün bu diğer siyaset dışı kabul edilen alanlarda da oldukça titiz. Derinden çalışılan, peki. çok önemli etki ajanlarıyla yürütüldüğü çok açık.
1: Soykırımı unutturmaya çalışıyorlar efendim ama insanlık vicdanını da unutmamak ve bunu işte diri tutmak için mücadele ediyor. Birazdan Sumut Filosu'ndan Deniz Zeybek 24 muhabir bizimle birlikte olacak ve işte aslında o mücadelenin nasıl verildiğini anlatacak. Lütfen bizimle kalın, daha konuşacak çok meselemiz var.

0: Yıllardır ellerine geçirdikleri her fırsatta kibirli bir tavırla adaletten, eşitlikten, insan hak ve hürriyetlerinden dem vuranların gerçek yüzlerini bugün hep birlikte görüyoruz. Şunu açık açık ifade etmek isterim ki, bu imtihanı verebilmek için Kur'an'a ve sünnete, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktan başka yolumuz yoktur. Bu imtihanı verebilmek için birbirimize inanmaktan, güvenmekten, destek olmaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. Müslümanlar olarak tefrikayı, nifak ve husumeti, yersiz ve zamansız tartışmaları bir kenara bırakmak, yek vücut olmak mecburiyetindeyiz.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren bizim evlerde sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
3: Ne dediysek oldu.
4: Ay. Bir de şu sabahki kazanına sonra ödemesi yatsa.
5: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
6: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile. Happy.

0: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres Salı 20.45'te 24'te.
1: Uyanmadı mı daha?
2: Bırak elleme ya, uyusun çocuk.
3: İnanın.
4: Uyanmış benim Samba'cığım. Şu tarza, şu yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Samba'cığım artist oğlum.
5: Bakma oğlum sen babanın pas vermediğine.
4: Golcü benim oğlum, golcü.
6: Annen her halini beğen, hediyeni de beğenir.
7: Annem, annen her günü kutlu olsun.
6: Annelerin beğendiği hediyeler hepsi burada. Hepsi burada, hepsi.
8: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
9: Canım Cimri.
10: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
11: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

0: Vur, vur.
1: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
0: Uf baba, kaç defa anlattım, gösterdim. Öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar
1: ya. Sağ ol. Tamam.
2: Baba, baba.
0: He oğlum.
2: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
0: Etmez miyim oğlum? Ver.
2: Ne yaptın baba? Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
3: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
4: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
7: Dünya bir haftada sadece gerilmedi. Yeni bir küresel hesaplaşmanın eşiğine sürüklendi. Murat Çiçek'le Açık Görüş, bu haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Donald Trump, İran barış planına kapıyı kapattı. Tahran, Hürmüz'de yeni kurallar ilan etti. Bölgede neler, neden oluyor? ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı, NATO'da yeni bir kırılma. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nasıl okunmalı? Türkiye yalnızca sınırlarını mı koruyor, yoksa bölgesel oyunun merkezine mi yerleşiyor? Küresel fırtına büyürken Türkiye'de siyaset neden daha da hızlanıyor? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Sartek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Masada ne var devam ediyor efendim. Bölgemizdeki sıcak gelişmeleri, hani savaştan önceki son çıkışta mıyız diye konuşuyorduk. Trump'ın tehditleri, İran'ın karşı tehditleri, İsrail'in pozisyon alması derken bir de meselenin insanlık vicdanı tarafı vardı. FIFA Başkanı'nın işte Filistin ve İsrail'li federasyon yetkililerini el ele tutuşturup bir fotoğraf verme çabası, imaj çalışması nasıl akamete uğradığını konuşmuştuk. Şimdi bir yandan da Sumud'u konuşalım istiyoruz. Çünkü gerçekten tam anlamıyla bir korsanca saldırıya uğradı. Buna rağmen de Sumud filosu yola devam etme kararlılığını sürdürüyor. Biz de 24 ailesi olarak 24 ekibinden Deniz Zeybek'i bu konuyla ilgili görevlendirdik. Kendisi de hani bu anlamda gönüllü oldu gitmek için ve şu an eğitim hazırlıklarını Marmaris'te sürdürüyorlar. Bizimle hem izlenimlerini hem de işte bu konuyla ilgili görüşlerini paylaşacak. Ardından da Sayın Hacı Salihoğlu'na soracağım bu Sumud mücadelesi dünya için ne ifade ediyor diye.
1: Marmaris'teyiz. Artık birkaç gün içinde burada bulunan 15 tekne de Gazze'ye doğru yola çıkacak. Elbette ki aslında burada perdenin arkasında çok önemli çalışmaların, toplantıların olduğunu söylemek mümkün ki yine bu yolculuğun en başından beri içinde olan bir isim var. Aslında merak ettiklerimizi ona soracağız. Kim o isim? Global Sumud Filosu Yönetim Kurulu üyesi Sümeyra Akdeniz Ordu bizimle birlikte. Birkaç gündür birlikteyiz Sümeyra Hanım. Geçen seneden beri aslında kulağımızda, kalbimizde sizinle ama şimdi eşiniz de artık döndü. Geçen sene de yine filodaydı. Önce eşiniz Şuayb Ordu ile ilgili son gelişmeleri alalım. Birlikte tekrar Marmaris'ten çıkacak olan teknelerde olacak mısınız? Bunu sorayım size.
2: İnşallah evet, ikimiz de hazırlanmaya devam ediyoruz. Eşimin bu şu an İsrail İşgal Kuvvetleri tarafından 3. kaçırılışı aslında baktığımızda. Ve şu an sağ salim döndüler elhamdülillah. Ama Seyf ve Tiago arkadaşlarımız hala içerideler. Ağır işkencelere ve tehditlere maruz kalıyorlar. Toplam 180 kişi olarak yani 2 gün boyunca bir hapishane gemisinde alıkonuldular. Sadece iki arkadaşımızı Aşrut'a geri götürdüler. Geri kalan arkadaşlarımızı bir kısmını Girit'te, bir kısmını İstanbul'da karşıladık. Ve çalışmalara ve hazırlıklara devam ediyoruz.
1: Eğitimler de vardı. Ben de o eğitimlerle birlikte sizinleydim. Eğitimlerin önemini de birazcık sizden alalım. Özellikle bugünkü o simülasyon eğitimi bambaşkaydı gerçekten. Evet.
2: Ya şöyle, biz bu misyona farklı motivasyonlarla giriyoruz. Uluslararası ve küresel bir misyon olduğu için kimisi antifaşist, antikolonyalist, anti-emperyalist bir altyapıyla, kimisi klima aktivist olarak, kimisi İslami bir perspektiften bakarak aslında bu misyona dahil oluyor. Ve biz burada din, dil, ırk ayırt etmeksizin bir ortamda buluştuğumuz için bu eğitimde aynı vizyonda buluşabilmek adına bir aslında birbirimize söz vermiş oluyoruz. Şiddetsizlik eğitimi, hangi taktikleri uygulayacağımız, bir saldırı esnasında bir kolektif bilinçle nasıl tepki vereceğimiz, aynı zamanda en stratejik şekilde riskleri de analiz ederek nasıl davranacağımıza kadar 2 gün, 3 gün boyunca sabahtan akşama kadar eğitimler veriyoruz. Elimizden geldiğince başarılı bir misyon gerçekleştirip propagandaları da aslında önlemek adına.
1: Peki son olarak bu tekneler buradan ne zaman Gazze'ye doğru yol alacak?
2: En yakın zamanda inşallah. Hala hazırlıklar devam ediyor. Yani tam net bir zaman veremiyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Bu arada Sümeyra Hanım, burada gün içinde ayrı eğitimler oluyor. Tabii ki akşam saatlerinde de bir dizi yine açıkçası toplantılar yapılıyor. Hem kaptanlarla birlikte hem teknik ekiple birlikte. Yani perdenin arkasında gerçekten ummalı bir çalışma sürüyor. Bu sadece hadi biz Gazze için yol alalım, çıkalım gibi bir durum değil. Burada çünkü elbette ki tüm aktivistlerin, buraya katılanların canları da önemli ama onlar zaten buraya eşini, annesini, babasını, çocuğunu bırakıp mazlum Gazze halkı için yola çıkıyor ve başlarına gelebilecek her türlü olumsuz olaya, işkenceye de zaten hazırlıklılar. Ve biz de 24 olarak elbette ki bu yolculuğu an be an ekranlara taşımaya çalışacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. İbrahim Güneş.
0: Deniz Zeybek, Allah yar ve yardımcınız olsun canım. İnşallah sağ salim, sıkıntı yaşamadan bu mücadeleye bir ses olmayı başaracaksınız. Aktivist Sümeyra Ordu'da, ona sabırlar dileyelim. İsrail eşini yine rehin aldı ve işkence de yaptığına dair endişeleri var diyebiliriz. Üstad, şimdi bu saldırı içinden bir değerlendirme rica edeyim. Atina yönetimi, Yunan buna niye aparat oluyor, alet oluyor diye. Hem de bu artık uluslararası sularda neredeyse İsrail'den 1000 kilometre, 970 kilometre uzakta buna saldırıyor olması İsrail'deki paniğin bir yansıması mı? Sumut niye bu kadar korkutuyor İsrail'i?
3: Şimdi yeryüzünde insani değerleri koruyup kollayacak hangi kurumsal yapı var? Bu soruyu soralım kendimize. Önünde uluslararası sıfat taşıyan ne var? Uluslararası kurumlar, uluslararası anlaşmalar, uluslararası hukuk.
0: Şu an hepsi çöptü.
3: Hiçbiri durdurabildi mi bu saldırganlığı? 21. yüzyılda soykırımı durdurabildi mi var? Geride ne var? Sonuç itibariyle yürekli insanların, vicdanı sağlam olanların, kalp gözleri kapalı olmayanların, zihninde en ufak bir tutsaklık olmayanların farkındalığa vararak ayağa kalkması. Tutunduğumuz bir bu şu anda. Yetiyor mu, yetmiyor ama çok kıymetli buluyoruz bunu. Bu dalga dalga yayılsın istiyoruz. Bu geldiğimiz nokta yeni bir tarih yazımını zorunlu kılıyor. Evir çevir aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Yeni cümle üretmek istiyoruz. Umut ışıklarını yeşertmek istiyoruz. Tutunduğumuz bu yürekli insanların yeryüzünün her yerinde ayağa kalkmasıdır. Sayısının artmasıdır. Haritada Filistin neresidir diye yerini bilmeyenlerin artık bunu bilerek ve bu yaşananın ne olduğunu çok iyi tarif ederek,
0: doğru,
3: bulundukları ülkelerdeki yönetimleri zorlayarak, iyi kötü bir demokrasi işleyen yerler varsa belki tek korkutacakları yer ve korkacakları şey o yönetimlerin teslim oldukları bu Siyonist çeteye belki bir seçmen refleksidir, bir oydur. O seçim
0: yani
3: sandığıdır.
0: Ülkek de olsa Avrupa Birliği'nden biraz daha sert tepkiler gelmeye başladı bu saldırıdan sonra.
3: Kesinlikle. Dolayısıyla nerede bu damar büyüyorsa, bu ses, bu çığlık ortaya çıkıyorsa biz onun yanındayız. Onu, o sesi yankılarıyla büyütmek bizim de sorumluluğumuzdur, insani görevimizdir. Bunu net olarak ortaya koymak gerekir. Sumud'un, yani Sumud Arapça'da direniş demek, kararlılık demek, sebat demek, yılmamak demek. O anlamla yola çıktılar.
0: Pes etmiyorlar zaten.
3: Pes etmiyorlar. İlkinde de neler yaşandıklarını, nelerle karşı karşıya kalma riskini gördükleri halde ikinci filo yola çıktı ve insanlar koşarak katıldılar buna. Onları bir kere yürekle, o yürekli insanları buradan selamlayalım. Ama bunun çarpan etkisiyle büyümesini istiyoruz kuşkusuz.
0: İnşallah.
3: Belki bir derece bu konuda önemli bir sorumlu üstleniriz. Bakın,
0: Türkiye'den de ciddi katılım oluyor her seferinde. Bu da yürekli insanların çokluğunu gösteriyor.
3: Önce korkuyu yenmek gerekir. O Gazze'deki o mukaddes direnişin anahtar şeyi budur cümlesi. Onlar korkuyu yendiler ve yılmadılar. Sonuna kadar o küçücük sıkıştıkları o kuşakta, o dar alanda sonuçta teslim olmadılar. Bu çok açık. Dolayısıyla bu son derece ulvi, mukaddes direnişi hepimiz için selamlamak, bunun için mücadele etmek, ne varsa elimizde, hangi araç varsa onu devreye sokabilmek. Ben bir akademisyen olarak mesela terminoloji, akademinin dilindeki yanlışlıkların da düzeltilmesinden yanayım. Bunu her defasında söylüyorum.
0: Çok haklısınız.
3: Mülteci demeyelim. İsrail devleti, devlet sınırları falan demeyelim.
0: Doğru.
3: Sonuçta burada bir gayri meşru olan, gayri ahlaki, gayri hukuki olan bir yerden söz ediyoruz. Ve bunun sınırları kendisinin meşru sınırları olamaz. İşgal sınırlarıdır. Haritada göstermek gerekecek elbette. Ama o Filistin toprağındaki işgalci İsrail'in sınırlarıdır sadece. Mülteci nasıl olur ya? O toprağın evladı, o toprağın sahibi doğmuş, büyümüş ama tutsak alınmış, zulme uğramış, mülteci kampı kurulmuş, ona da mülteci demişiz. Ve oraya da mülteci kampı diyoruz. Diğerlerine yerleşimci diyoruz. Ne yerleşimcisi?
0: İşte İşgalci. Bunlar işte batı bakış açısıyla zihnimizde ekilen.
3: Şimdi kara suları, İsrail'in kara suları varmış da o kara suların ötesinde müdahale ediyormuş. Yani onu Trump söyledi işte, korsanız biz. Korsan sınır tanır mı? Korsanın bir meşruiyeti var mı? Onun çizilmiş bir sınırı var mı? Yunanistan. Yunanistan'ın aslında halkının Filistin'e karşı
0: sempatisi var.
3: Var. Bunu da teslim edelim. Doğru. Ama yönetimler teslim alınmış. Yunanistan dediğiniz şey, İsrail benim gözümde bir garnizondur. Sonuçta bir karakoldur, terör üretir. Kimin? Sömürgeci emperyalizmin, yayılmacı siyonizmin oradaki bir teşkilatıdır. Yunanistan'da onun bir başka simetrisidir. Yeri geldiğinde kullanılmak üzere tamamını işgale uğratırlar, askerleştirirler. Sonuç itibariyle halklara sözümüz yok ama sonuç itibariyle çok kolay bir şekilde gördüğünüz gibi Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ekseni hemen oluşabiliyor. Neye, yani neye karşı oluşturuyorsunuz bunu? Sonuçta bütün iş dönüp dolaşan dedin ya bir telaş mı şey mi? Yani ana proje Doğu Akdeniz'e mutlak hakimiyet, bu karakolun bütün bu burayı tamamen yönetmesi. Dolayısıyla Suriye'de oluşabilecek, kalıcılaşabilecek daha doğrusu bir halk iktidarının olmaması, İran cephesinin açılması
0: bakan budur. Bakan filan dedi ya, İsrail o planlardan vazgeçmiş değildi.
3: Tabii tabii, çok
0: yani
3: açık.
0: İsrail konusu.
3: Bilmiyorum, İran konusuna tekrar girer miyiz ama şunu söyleyeyim. Yarınki akşam gazetesindeki köşe yazımın başlığı da odur. Bu son geldiğimiz noktada. Demin Yusuf Hoca onları çok güzel özetledi. Yani Hürmüz düğümündeki o kilitlenme halinin ne olacağı ile ilişkili. Tamam, İran bu kozu, jeopolitik kozu çok kıymetlendirdi. Hürmüz'ü kontrol etme ve orada bir hamle yaparak ama karşısında da Amerika bir abluka uygulayınca bu sefer işler tersine dönmeye başladı. Sonuç almaya çalışıyor.
0: Ya, İran ekonomisi de şu an çok çatırıyor.
3: Ama buna rağmen direnen bir İran'a karşı ne yapabilirler? Başladı söylemeye. Yani o medeniyetinizi yok ederizin hiç yabana atmayın. Elektriğini, suyunu, gıdasını, yaşam koşullarını ortadan kaldırır da istedikleri sürede, istedikleri kıvamda içeriden bir tepkinin oluşmamasını, oluşmadığını gördükçe
0: hırçınlaşacaklar
3: ve başlık şudur. İran gazeleştirilecek. Görünen odur. Ama burada başka bir şey var, hesap var. Onu da hesap ediyorlar mı bilmiyorum. İran'ın nükleer kapasitesinin geldiği seviyeyi tamamen biliyorlar mı? Onu da bilmiyorum.
0: Bence biraz endişeleri de o yüzden aslında. Peki Üstad, şimdi hani Yunan Siyonizmin emrinde falan derken Rum kesimi de aslında biraz emrinde gibi bu meselede. İsrail'le zaten omuz omuza, kucak kucağalar. Bu konuyla ilgili olarak Tufan Erhürman'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan bir uyarı var. Onu bir izlettireceğim. Sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Bulunduğumuz coğrafyanın gerçekliği üzerine. Çünkü Erhürman da Cumhurbaşkanı seçilmeden önce hani bölgedeki politikalarla ilgili farklı düşünüyor diye söyleniyordu ama bugün geldiğimiz noktada sanki Türkiye'nin hakkını teslim eder hale gelmiş gibi. Bu da benim açımdan sevindirici aslında. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
4: Bu arada var bunlar. 4 sene, 5 senedir anlatıyorum. Maalesef son dönemde realize oldu. Ve ne oldu? İngiliz üsler bölgesine bir saldırı oldu denildi. Ama dikkatinizi çekerim. Sayın Macron geldi adaya, Sayın Mitsotakis geldi adaya ve İngiliz üsler bölgesinin bulunduğu bölgeleri ziyaret etmediler. Baf'ı ziyaret ettiler. Baf neresidir? Andreas Papandreou hava üssünün bulunduğu yerdir. Andreas Papandreou hava üssünün bulunduğu yer neresidir? İsrail'e imtiyazlı olarak kullanma hakkı verilen havalimanından bahsediyorum. Dolayısıyla yapılan anlaşmalar sadece Kıbrıs Rum halkını değil, Kıbrıs Türk halkını da riske sokmuştur. Ha tabii ki bizim şöyle bir rahatlığımız var. Türk F-16'ları geldi. Bakın, Fransa'dan Fırkateyn geldi, Charles de Gaulle geldi, Hollanda'dan geldi. İngilizler zaten üsler bölgesi dolayısıyla yığınak yaptı. Başka ülkelerden geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nden 6 F-16 geldi ve Sayın Ristolcisi açıklama yaptı, benden izin almadılar diye.
0: Son fıkra bu kadar dedi, yeri kesmişsiniz arkadaşlar.
5: Şey bu.
0: SS manşet oydu yani. Evet. Erhürman diyor ki fıkra bu kadar diyor. Fıkra yani adamlar kadar güneyi diyor. Neredeyse cephaneliğe çevirdiler. Türkiye'den 6 F-16 geldi diye ortalığı ayağa kaldırmaya çalışıyorlar diyor. Ama tabii geri adım atmayacağız mesajı veriyor. Sorumu da buradan aslında size sunacaktım Üstad. Şu an neyi tezgahlıyorlar? Mesela Rum kesimi bu kadar silahlanarak ne yapmaya çalışıyor? Yunanistan mesela işte Ukrayna'dan kamikaze drone istemiş, SIDA, silahlı insan deniz aracı istemiş. İşte Ukrayna demiş ki ya biz size bunları veririz ama Türkiye hattında kullanmama garantisi ve sözü üzerine verebiliriz. Yoksa biz Türkiye'yle karşı karşıya getirecek bir işin içine girmeyiz demişler. Ne yapmaya çalışıyor bu kadar silahlana?
6: Evet. Başta bir sorunuz vardı.
0: Ya da İsrail
6: vardı.
0: Kullanıyor mu bunları?
6: Başta bir sorunuz vardı ya hani bu ya İsrail nereden nereye çıkıp geldi?
0: Ha, 1000 kilometre Yunan'a girince evet, kadar.
6: Ya 600 mil çıktı geldi. 900 kilometre, 1000 kilometre.
0: 947 kilometre böyle bir şey.
6: Bir yol geldi. Burada bir müdahalede bulundu. Bu aslında jeopolitik bir mesaj aynı zamanda. Daha önce de bunun ipuçlarını İsrail yönetiminden, kabinesinden Savunma Bakanı açıklamıştı. Biz Ege'de de Akdeniz'de de istikrarsızlığa karşı bir istikrar gücü olarak hareket edeceğiz. Bu nereden çıktı? Yani şimdi İsrail ne alaka Ege ile ilgili mesajlar veriyor? Böyle veriyorlar mesajlarını. Yani Doğu Akdeniz'de de o Netanyahu'nun bahsettiği altıgen bir ittifak kurulmaya çalışılıyor. Kime karşı? Türkiye karşı da. Daha doğrusu Doğu Akdeniz'de bir egemen güç olmak için. Egemen güç olmak için. Şimdi İsrail'in buna gücü yok. Yani Türkiye'nin yanında donanmasının lafı bile edilebilecek bir güç de değil aslında. Ama Netanyahu'nun vizyonunu tamamlayan Fransa var burada. Fransa koşa koşa geldi. Yunanistan'da 2021'de yaptığı anlaşmayı yeniledi. Nükleer başlıkta, savunmada, pek çok alanda askeri işbirliği yeni bir savunma anlaşması yaptı. Güney Kıbrıs Rum kesimiyle de keza benzer bir anlaşma yaptı. Burada bu anlaşmalarla altıgen ittifakın tamamlayıcısı, yani İsrail'in bu bölgede kurmaya çalıştığı hegemonyayı desteklemeye çalışıyor Fransa'da. Bu Fransa ile İsrail ilişkilerinin de çok eskilere dayandığını biliyoruz. Fransa ile İsrail Sina Yarımadası'nın işgalinde ortak hareket ettiler. İngilizler de vardı. Cezayir'deki bağımsızlık savaşında Fransız ordusunu İsrail generaller yönetti. Çok meşhur, bilinen katliamları gerçekleştiren İsrail ordusudur. Yani Müslümanların öldürülmesinde hep İsrail oralarda bir rol aldı. Fransız ordusuna işte anlayış getirdi. Ya halkla militan ayrımı diye bir şey olmaz dedi. En doktriner yenilik mesela budur. İsrail subaylarının, generallerinin Fransız ordusuna verdiği o büyük Cezayir katliamını, o Müslüman mahallelerdeki katliamların arkasında bu İsrail subayların Fransa'yla beraber ortak harekatı vardır. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. O dönemde İsrail'in uçağı, füzesi Amerika'dan gelmiyordur, Fransa'dan geliyordu. Dimona nükleer reaktörünü Fransa kurdu 1957'de yapılan bir anlaşmayla. Daha sonra çıktı ki bu reaktörün finansmanını Almanlar desteklemiş, yapmış.
5: İki hafta önceki bir haberdi bu, evet.
6: Almanya bu, yani bize tarih diye anlatılmışla bence dünyanın en komik şeyi. Almanya diye bir devlet var mı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra? Yoksa Siyonistlerin kontrolünde, Siyonist hedefler doğrultusunda. Ya Siyonist derken de bunu da Amerika'dan bağımsız söylemiyorum. Buraya çalışan bir düzenekten bahsediyoruz. Şimdi burada da Doğu Akdeniz'de kime karşı ittifak kurdular? Türkiye'ye karşı. Biz Türkiye'yi de çevirmeye çalışıyoruz. Zaten bunu açıkça ifade ediyor İsrail. Burada hocamın söylediği gibi bir vekil devlettir Yunanistan. Yunanistan'ı zaten burada yanımıza şunun için koydular. Biz yine Türklere geleceğiz. Burada yakında bir mevzimiz olacak. Tabii. Yunanistan diye bir devleti bunun için oluşturdular. Güney Kıbrıs Rum kesimi de İsrail'in denetimi altında bütün saldırılar, İran'a yönelik bütün saldırıları oradan kalkan uçaklarla gerçekleştirdiler.
0: Söylüyor zaten Erhürman. Şimdi başka bir başlık söyleyeceğim Üstad. Sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bir sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Yani bu savaşın işte Hürmüz ablukasının gidişatına dair 3 senaryosu var. Kötü senaryo, daha kötü senaryo, en kötü senaryo. Yani şu an diyor her şey normale dönecek olsa diyor kötü senaryoda diyor kriz büyüyor diyor. Şöyle söyleyeyim mesela küresel ekonomi büyüme 3,4'ten 3,1'e düşecek. Enflasyon düşüşteydi 4,4'e yükselecek diyor. Daha kötü senaryoda enflasyon 5,4, 32 milyon insan açlığa itilecek. Gübre ve mahsul verimleri yetersiz kalacak. 45 milyon insan da doğrudan açlıkla yüzleşecek diye söylüyor. En kötü senaryo işte savaşın yıl sonuna kadar sürmesi, Hürmüz'ün kapanması, büyüme çakılacak, enflasyon %6'nın ötesine fırlayacak, dünyanın en savunması nüfuslar arasında muazzam acılar başlayacak. Şimdi BM Genel Sekreteri bunu söylüyor. Avrupa Birliği'nin önemli isimlerinden birisi Komisyon Başkanı von der Leyen. Yani işte bu fosil yakıtlara bağımlılıktan duyduğu rahatsızlığı ve endişeyi dile getiriyor. Günlük maliyeti ekstra 500 milyon avro. Şu an 30 milyar avro oldu. 30 milyar dolar düzeltiyorum. Ve bu sürdürülemez diye söylüyor. Amerika'da bugün bir havayolu şirketi işte artan yakıt maliyetlerini iflas etti. Trump 500 milyon dolar vermek istedi. Onu da senato engelledi. Konuyu nereye bağlayacağım? Türkiye'nin milli enerjisinin bu haftaki rakamını paylaşıyorum. Toplam elektrik üretimimizin %77,3'ünü yerli, %65'ini ise yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Ve Mart ayında tüm zamanların yenilenebilir enerjideki rekoru kırıldı. Şimdi Türkiye milli enerji hamlelerini yapmasaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konularla ilgili çeşitli önlemler almasaydı halimiz nice olurdu sorusu aklıma geliyor. Bunu da şimdi enflasyonun %4'ün üstüne çıktığı bir gün konuşuyoruz ama hani tırnak içinde söylüyorum işte az önce söyledi ya Genel Sekreter. Kötü senaryo, daha kötü senaryo, en kötü senaryo diye. Siz nasıl okuyorsunuz bu anlamda gidişatı? Evet. Ekonomik olarak dünyada bir sarsılma, bir türbülans içerisinde.
6: Evet, ekonomistin bu haftaki kapağı şuydu, la la long. Yani bu iyi günlerimiz. Yani bu kimse algılayamadı. Yani şunu söylüyor, piyasalar böyle anlamsız bir iyimserlik içinde. Yani çok korkunç bir kriz göbeğinde yaşıyoruz. Ama nedense piyasalar iyimserliğini koruyor. Oysa ki bu krizin devamı bile zaten çok ağır maliyetler üretiyor.

0: bitecek boyutta. Yani bugün çözüldü denilse dahi ciddi anlamda hala maliyet üretmeye devam edecek noktada ki bunun çözümü bugünden yarına hiç de kolay görünmüyor. Bu süreçle ilgili yine Rusya Devlet Başkanı Putin şöyle bir tespitte bulunmuş daha yakın zaman önce. Ya bu savaşı başlatanlar da savaşın sonuçlarının tam olarak nereye varacağını kestiremeyebilir. Tıpkı pandemide olduğu gibi çok ciddi küresel ekonomik maliyetler çıkarabilir dünyaya diye değerlendirdi. Zaten bugün somut olarak işte Guterres'in o bahsettiğiniz verdiği işte büyüme rakamlarındaki küçülmeler, yani ekonomide küçülme eğilimi, artan enflasyon şu an en büyük risklerden biri. Bu daha da feci bir noktaya gidebilir ki gideceği de görülüyor. İran'la anlaşma kolay değil. İran bu
1: çünkü İran diyor meselede ki nükleerle ilgili müzakereleri kenara koyalım. Evet. Hürmüz'ü diyor. Biz yönetelim.
2: Tam benim dediğim işte. Evet. Nükleer benim olacak diyor.
1: Ama yani, burada dikkat çekici olan mesela kimse artık şeyi konuşmuyor. Molla rejimini devirelim hani Hamene gitsin yani, falan. Onlar
0: Yaşar,
1: bitti.
0: Yaşar hocamın galiba söylediği çok dikkat çektiği bir şey vardı. Bu nükleer kapasitesi ne durumda olduğunu biliyorlar mı dünya? Ondan şüpheli. Bunun yanı sıra İran bu nükleerle ilgili bence çok taviz verebilecek bir noktada değil. Taviz verebilmesi için yine ucu açık bir sürecin önünde olması gerekiyor. Yani nükleer programından vazgeç. İşte taslaklarda bahsediliyor %3,5'un ötesine geçmeyecek de niye İran bu garantiyi versin? Siz İran'ı tümden yok edeceğiz dediğiniz bir yerde eğer İran vazgeçerse ben bu yöneticilerinin teslimiyetçi, korkak, kendi ülkelerine sahip çıkmayan insanlar olacağını
3: 2015'teki anlaşmada kabul etmişti 3.6'yı. Doğru. Ve karşılığında da ambargosu kalkacaktı falan. Hı-hı. Bozan yine Amerika olmadı.
1: Tabii. Doğru. Hatta Türkiye'yi de işte
3: o zaman hatta beraber,
0: o zaman bu nükleer hatta mesele
3: bayağı bir şeyi de zenginleştirilmiş bu denli yüksek değildi belki ama uranyum stoğunu Rusya'ya vermeyi kabul etti ve verdi İran o zaman.
0: Verdi, evet. Verdi.
3: Ama şimdi mümkün
0: şimdi,
3: değil.
0: Şimdi o zaman da elinde ne kadar şey var? Uranyum. Tabii. 10 bin kilo uranyumdan bahsediyor. Evet. 300 kilo zenginleştirilmişi.
1: Burada benim ama sorduğum soru biraz şey yani Türkiye'nin bu anlamda hani mesela yenilenebilir enerjiye bu kadar önem vermesi.
0: En büyük yatırımı yapan İbrahim Çin. Hı hı. Yani biz de aslında bu konuda bu teknolojiyi üreten Çin. Yenilenebilir enerji ile ilgili biz de çok ciddi tedbirler aldık. Hızla buna
1: reaksiyon gösterdik.
3: Ben arada bir uyum konsan slogan atayım. Evet. Türkiye nükleer güç olmak zorundadır.
1: Onu da muhalefet yerden yere vuruyor
3: bırak
1: sürekli.
3: Muhalefet
1: yani,
3: yani ne muhalefet?
1: Ya da şunu söyleyeceğim. Bilmiyorum memlekette Allah. Ne olsa yerden yere
0: bu
1: vuruyor.
0: Bu nükleer mesele yani savaş çıkarmak için zaten böyle bir şart var. Yani bu niye İran'ın nükleer programı meselesi var ya geçmişten bugüne kadar niye çözülemiyor? Çünkü büyük bir savaşa sebebiyet versin diye. Aynı şartlarla size de gelecekler.
1: Tabii tabii.
0: Pardon sürekli. Yani sana Akkuyu nükleer santrali biz denetleyeceğiz dedikleri zaman ne olacak İbrahim? Ya yani sana savaş
4: bugün makale yazmışlar.
0: Ha, yani sana
1: zaten yani bu fonlanan medyada falan sık sık haberleri çıkıyor. Evet. Tehdit Akkuyu
0: şunu
1: falan.
0: Şunu demek istiyorum.
1: Çıkıyor.
0: Ya İran'daki evet. sebep nükleer değil. İran'a yönelik savaşın sebebi de o değil. Trump'ın ben bu savaşı tabii nükleer için. Ya Trump Palm Beach'teki işte yalısında eğlenen bir adam. İsrail işte İran'ın şeyini neden dert ediyor?
1: Peki.
0: İran'ın nükleer programını neden detmiş 1980'lerden bu yana? Çünkü adam bir ihale almak istiyor yani mesele.
1: Vallahi bana bir Ali İbrahim diyor ki abi pavyona gidelim yoksa diyor süre yetmeyecek diyor.
0: Tamam.
1: O yüzden üçüncü başlığa geçeceğim.
2: O zaman bir cümle söyleyeyim. Var ama mı müsaade?
1: Yani ben de tabii, geçelim tabii artık ya.
2: Bir cümle söyleyeyim.
1: Peki.
2: Kardeşim diyor ki adam Gölge Enerji Bakanı Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Gökhan Günaydın.
2: Evet. Yok. Değil.
1: Ölür müydü? Neyse tamam. Ne,
2: önemi yok.
1: Bakayım hemen. Ben
2: Türkiye'yi nükleer beladan kurtaracağız diyor. Dünya öyle bunu dünya ya, bunu terk etti diyor.
0: Oo.
2: Dünya bunu terk ederken
3: bu
2: Türkiye'nin tabii.
3: Bu da yalan.
2: Son 25 yıl içerisinde
3: dünya falan terk etmedi.
2: Yapılarak teslim edilmiş nükleer enerji santrali sayısı 120.
3: Kesinlikle.
2: Devam eden 69.
3: Evet.
2: Sizin dünyadan haberiniz yok. Yok siz bu
1: Deniz Yavuz Yılmaz.
2: Deniz Yavuz Yılmaz. İbrahim dedin ya ne olacak bu yatırımları yapmazsan pahalıya

0: kullanman sorunu çözmüyor. Paran var. Kaptan mağara adamı gibi karanlıkta oturturlar milleti.
1: Tabii.
0: Ve AK Parti zamanında yatırımlar yapılmadığı için böyle derler. Veli Ağbaba, verin bize Denizli'yi, Balıkesir'i, Manisa'yı, Urfa'yı.
1: Bedava enerji ver.

0: Ben alayım. Üstad'la da Avrupa Birliği meselesini konuşuruz. Sonra devam ederiz. Şimdi CHP pavyoncu ihraç etti. 37 gün sonra böyle artık hani biraz da böyle hani istemeye istemeye de olsa bu kararı aldılar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel diyor ki 2027 Ekim ayında diyor biz sandığa gideriz. Benim beklentim bu yönde diyor. Bu yüzden de sahaya indik. 81 970 ilçede eş zamanlı çalışmalara başladık. Seçim sattı halindeyiz mesajları veriyor. Şimdi CHP bu şekilde vatandaşın karşısına nasıl gidecek sorusunu soracağım. Birkaç başlık vereceğim. Mesela şimdi CHP kadın kollarından bir hanımefendi vardı. Asu Kaya. Onun sesini bir verebilir miyiz arkadaşlar?
1: Özveriyle çalıştığını bildiğimiz, tek derdi, tek amacı uşağa hizmet etmekten başka hiçbir şey olmayan Özkan Yalım yol arkadaşımızı, kıymetli belediye başkanımızı gözaltına aldılar.
2: Milletvekili bu arkadaş.
0: Şimdi bu hanımefendi
2: milletvekili.
0: En azından bir özür dilemesi gerekmez mi? Yani ben bu açıklamaları yaptım.
2: Bu hanımefendi de gitmeli. Özkan Yalım gitti madem, Özkan Yalım'la aynı noktada, aynı yerde duruyorsa... Söz konusu Gençlik Kolları Başkanlığı yapan milletvekili, Osmaniye milletvekili mi, nerenin milletvekili aklımda öyle kalmış. O zaman bu hanımefendinin de derhal gereğini yerine getirmesi.
0: CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya. Peki.
2: Milletvekili.
0: Evet. Şimdi, Ali Mahir Başar'ın sesini de verelim. Bir dakika. Verelim onu da. Çünkü o da şöyle bir şey. Şimdi bir yat partisi görüntüleri ortaya çıktı. Şimdi tabii kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmiyor ama esas mesele şu. Vatandaşa diyorlar ki biz işte CHP grup toplantısına çıkmış. İşte Antalya'daki teleferik faciasını diyor biz korku içerisinde bekledik. Gece uykusuz kaldık. İşte bütün bu adım adım bunları takip ettik diyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Böyle bir açıklaması var. Sonra arkasından bu videolar çıkıyor ki yo o gece gitmişler parti yapmışlar eğlenmişler kafaları bulmuşlar filan. Şimdi Ali Mahir Başar diyor ki ya diyor siz bizim diyor yatta olduğumuzu nereden bildiniz diyor damat bizi mi takip ediyor biz diyebilir miyiz arkadaşlar?
3: Yaptığımız tatili sen nasıl servis ettirirsin? GED var mı onun muhabiri burada? Kimin? İlk oya inliyor. Kim bunlar? Damatlar ihale sihale bizleri mi takip ediyor? Suç yok, hiçbir şey yok.
0: Yani biraz tuhaf bir kafa ama bir de şimdi Arif meselesini hatırlatacağım, topla isteyeceğim. Eyvallah. Şimdi efendim bir de CHP Genel Başkanı Özgür Özel Arif Kocabıyık'a tırnak içinde söylüyorum teşbihte hata almasın bu şekilde kamuoyuna lanse edildiği için hani
2: bankamatik faresi denilen
0: bir kişi kendisi. İşte 43 tane suç ya da sabıka kaydı ya da işte hakkında soruşturma olan hapise girmiş çıkmış birisi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel büyük bir transfer gibi kendi makam odasında bunu takıyor. Şimdi grafik şu. Arkadaşlar ekrana veriyorlar. CHP'den açıklama yapılıyor tepkiler sonrası. CHP Genel Merkezi söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinmiş. Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış. Henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabayık'ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur. Sorumu şöyle soracağım. Memleketi biz gerçekten bu kafaya mı teslim edeceğiz? Evet,
2: şimdi hemen ben de alıyorum. Uşak Belediye Başkanı ile ilgili ortaya çıkan konular artık öyle ayyuka çıktı ki Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın partiden ihraç edilmemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin altını oymaya başladı. Çünkü adamın özel hayatı bizi ilgilendirmiyor da şu bizi ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor. Uşak Belediyesi'nden kendi çalıştırdığı pavyonda çalıştırdığı insanlara maaş ödediği iddiaları var. Ya kardeşim tırnaklarınızı yersiniz. Bunlar seçimle gelmeden önce Uşak'ın parası sadece Uşaklıların falan diyorlardı. Aa biz bir gördük ki metres sayısı o kadar fazla ki Uşak Belediyesi'nde yer bulamayınca Bornova Belediyesi'ne demiş ki al bunu da işe al. Bornova Belediye Başkanı'nın da gitmesi lazım. Çıkmış diyor ki 5 ay çalışmış geri verecek. O konu o değil ki. Senin Uşak'tan Sadıç'ını arıyor. Sadıç diyor al bakalım bunu bir işe. Kadın koca elinde yaşıyor. Uşak'ın yolunu bilmiyor.
0: Sen de liyakat diye
2: konuşuyorsun. Koca elinde yaşayan kadın Bornova Belediyesi'nden maaş alıyor.
0: Sonra diyor ki ben aşkım benim gitmem lazım.
2: Ben diyor kellemi vermem diyor Bornova Belediye Reisi. Senin kelleni biz ne yapalım? Sen hesabını vereceksin. Kelleni ne yapalım biz senin? Bunlar neyle geldiler ya iktidara? Bu milletin ümitlerini yediler. Eğer burada dört dörtlük çalışmalar yapılsa, Uşak cennete dönse, Ankara, İstanbul hayatında görmediği hizmetleri görse, Biz bundan mutluluk duyar ve derdik ki
4: helal
2: iktidarın olsun. Da alternatifi doğru. Var. Bak adamlar gecelerini gündüzüne katıp çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi biz burada program yapıyoruz.

0: İbrahim, bizim düşmanımız olan bir siyasi parti değil. Biz uzaydan gökten zembille inmedik. Akrabalarımız var, eşimiz var, dostumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş. Bu insanların yaşadıkları ızdırabı da görebiliyorum ben. Akşam oldum mu evinde bu haberleri dinlememek için televizyon kapatan CHP'liler var şimdi. Duymamak için. Tamam mı? Şimdi buradan geliyorum. Bugün Antalya'da döviz bürosunda Muhittin Böceğin oğlu Kırmızı Bavul'la döviz bürosundan ne taşıyor ona Cemal, da mı Cemal? Unutmuşlar mı orada kamera bantlamayı? Tamam. Çorba dökülmüyormuş mu orada? Ya neyi nerede anlatacaksın?
1: Bu arada Muhittin Böceğin gelin tutuklandı.
0: Tutuklandı çünkü neden? Kimsenin cinsel hayatından dolayı değil, şundan dolayı. Muhittin Böceğin iddia o ki sevgilisi olan kadın daha sonra gidiyor sevgilisi olan kadını oğluyla evlendiriyor. Nasıl bir artık genişlikse bu. Hadi bu da dert değil. Orada alınan kasetler CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. Sorun burada başlıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, koltuğunda oturduğu parti alınmış kaset görüntüleriyle...
1: Hepsini örtüyorlar.
0: Ama böyle bir şey olamaz. Bak bunun dışında daha devam edeyim müsaadenle. Bolsev Vakfı vardı değil mi? Tanju Özcan'ı niye ihraç etmiyorsun? Bolsev diye bir vakıf kurmuşlar. Gitmişler Bolu'ya. Zincir marketlere demişler ki sen şu kadar vereceksin, sen şu kadar vereceksin. Ne diyordu Özgür Özel? Ne var ki işte zenginden almış, fakire vermiş. Namık'tan öyle diyordu. Çağdaş Robin Hood, Ekrem İmamoğlu.
1: Evet, İmamoğlu için doğru.
0: İnsan utanır, Washington'da büyükelçilik yapmışsın. Çağdaş Robin Hood demeye Ekrem İmamoğlu'na. Yani olanı biteni kabulleniyorsun, zenginden aldım fakire. Tanju Özcan öyle de olmamış. Sonra MASAK raporları, iç denetim raporları bilmem neler çıktığında... Bolsev Vakfı'na 116 milyon lira kadar para toplanmış. 16 milyonunun nereye gittiği belli, 100 milyonunun nereye gittiği belli değil. Ne yapmışlar Bolsev'le İbrahim?
2: Bol bol sevmişler.
0: Bolu'yu bol bol sevmişler. Niye çıkartmıyorsunuz? Disiplin kuruluna niye vermiyorsunuz? Bak daha geleceğim dur.
1: Bu arada mesela CHP'li eski devrik belediye başkanı Çetin Bozkurt'a da bugün dava açıldı. 177 yıl kadar hapsi isteniyor 30 kişiyle beraber. Usulsüzlük ve yolsuzlukta bir ekosistem oluşturmuşlar.
0: Siyah konusuna geleyim. Ya kardeşim.
1: Ha Ali Mahir Başar. O sen beni de şok etti. Bak, yani kendin... Selçuk Bayraktar işi gücü bırakacak. Bak, seni mi takip edecek ya?
0: Delirmiş gibiler. Alakası yok. Adam almış telefonu. Doğrultmuş. Evet. Tamam mı? Veli Ağbaba diyor ki. Tarih bugün tarihi ne diyor? Tamam mı? O da diyor ki 13 Nisan. Tamam mı?
1: Televerik kazandı.
0: 13 Nisan 2024'ü de millet açmış bakmış. Antalya'da işlettikleri telefirik liyakatsızlıktan dolayı asılı kalmış.
1: İnsanlar
0: bir kişi ölmüş. Ya 17 varmış. Kişiyi 24 saatte helikopterle çıkartıp
1: tek
0: kurtarmışlar.
1: Tek. Hatırlıyorum o günü.
0: Veli Ağbaba'nın söylemiş olduğu tarihte insanlar can pazarı yazarken, yaşarken teknede seyahat yapmışlar. Peki ne diyor? Damat sihalarıyla mı? Ya kardeşim adam sana tutuyor ya kamerayı. Yani. Soruyor ya sana. Ben de buradayım diyorsun cevap versin. Sen sihayla mı tutmuşlar kamerayı? Ya bu kadar insanların aklıyla alay edilmez. Tamam mı? Şimdi gelelim Arif Kocabıyık'a. Bak bir partiye deseler ki dibin de dibini gör, dibin de dibini gör bunu yaparsın.
1: Değil mi?
0: Ya kardeşim nasıl bir şeysiniz ya? Yani ben Özgür Özel'i normal hayatımın içerisinde bir yerde görsem bu senin için de geçerli olabilir. Önümü iliklerim Özgür Bey merhaba derim. Çünkü koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Saygısızlık yapabilir miyiz? Asla. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran partinin başında şu an. Ya kardeşim biz Yusuf Alabardo olarak bu konuyla alakalı bu kadar sizin için titizlenen bir lisan kullanırken siz Arif Kocabıyık gibi bir ismi nasıl olur da partinize
1: bir de CHP ya? Diyor ki yani genel başkanı makamına gelmiş rica üzerine rozet taktık kim olduğunu
0: abi,
1: bilmiyordu.
0: Bunların genel
1: yani,
0: başkanlıkları şöyle
1: kim
0: bir şey
1: oldu, nasıl bilmiyorsunuz genel başkanı odasına soktuğunuz insanı.
0: Bir dakika bunların genel başkanları Kılıçdaroğlu'yken ne dedi? Bana dedi,
1: kar
0: Deniz Baykal'la ilgili kaseti dedi, genel başkanlıktaki katıma kar maskeli adamlar geldi acayip acayip bana izlettiler ve gittiler. Millet buna inanacak zannettiler, tamam mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığının katına Arif Kocabıyık, çıkmış. Balıkesir tabiriyle hoyleyip içeriye girip beni bakalım hadi üye yap diyebiliyor mu ya? Yani bu iş bu kadar basit mi? Öyleyse biz de gidelim. Özgür Bey'le bir röportaj falan yapalım. Hem biz bütün saygınlığımızı burada olduğu gibi orada da müdafaa ederiz yani. Böyle bir şey olabilir mi ya Sayın Özgür Özel?
1: Yani çarşaf çarşafta fotoğrafları paylaştılar.
0: Ya Sayın
1: yani
0: Özgür Özel.
1: Özlü kabahatinden büyük ya, derler ya komik gerçekten. Dördüncü başlığa geçeceğim süren bitiyor.
0: Bitirdim tamam.
1: Peki Avrupa Birliği'ne

0: Stratejik şaşılık uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Sana Salihoğlu'na soracağım ama önce Erdoğan'ın uyarısını bir hatırlayalım efendim. Bugün millete sesleniş konuşmasında dikkat çekici bir bölümü buraya ayırdı.
1: Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli, bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
0: Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları çok net de Sayın Hacı Salihoğlu. Avrupa Birliği'nde bu mesajları okuyabilecek kapasite var mı size şu anda? Yani Erdoğan diyor ki işte yani stratejik şaşılık yaşıyorsunuz diyor. Daha önce de ideolojik saplantılarınızdan kurtulun diye uyarmıştı. Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne bu mesajları vermesinin hani şu an konjonktür olarak baktığımızda mesajı anlamı ne? Siz nasıl okudunuz bunları?
2: Yani tabii Avrupa'nın bu Avrupa Birliği fikrinin doğuşu, yol alışı, geldiği nokta, ABD ile Atlantik zeminindeki yaşadıkları o gelgitler falan Avrupa Birliği'nin bundan sonrası için geleceğine ilişkin yani hem şaşılıktan da öte aslında bir hedef koyabilme, nasıl derlenip toparlanırız, dağılır mıyız tartışmasının çok yapıldığı bir önceliğe dönüşmüş durumda. İngiltere'nin terk edişi ve kendi içlerinde aslında bir ortak politikayı geliştirememe, yani 1991 Maastricht zirvesiyle büyük hedefler koymuştular. Üç şey vardı. Ortak bir savunma hattı olacaktı, Avrupa ordusu kurulacaktı, para birliği olacaktı ve bir de yeni ABD olacaktılar. Yani Avrupa Birleşik Devletleri, hı hı. Siyasi birlik. Yani para birliği dışındakiler fiyaskoyla sonuçlandı. Para birliğine de İngiltere girmeyerek bir darbe vurmuştu. Ama biliyoruz ki biz bu para düzeni kumarhane düzeni gibidir. Onu koruyup kollayacak bir bodyguard'a ihtiyaç vardır. NATO'nun vardır da Euro'nun yoktur mesela. Dolayısıyla o yanıyla da sıkıntılıdır. Hatta Saddam'ın ipini vaktinden önce çeken şey neydi? Euro'ya geçiş kararıydı. Bugün biliyoruz ki özellikle bırakınız Euro'yu. Şimdi başka para birimleri bir sahada zemin buluyor. Yen konuşuluyor.
0: Doğru.
2: Çin'in parası. Onun dışında BRICS'in bir para oluşturma gayreti. Yani bu para düzeninde kripto mücadelesi falan. Dolayısıyla böyle bir noktada ekonomik olarak da çok dikkat çekici bir birlikti kuşkusuz. Başını Almanya'nın çektiği. Ama bu Ukrayna Savaşı, Rusya ile olan ilişkiler o yanıyla da özellikle Almanya'nın o dinamo işlevini de oldukça zayıflattı. Sırtlayamayacak noktaya geldi birliğin gücü.
0: Peki Avrupa siyasi toplumun rotasını Erivan'a çevirmesi şu şartlarda ne
2: anlama geliyor bu anlamda? Yani sonuçta Rusya'ya da bir mesajdır kuşkusuz. Yani son Almanya'nın çıkardığı stratejik belgeyi gördünüz değil mi? Yani Almanya'yı hasım güç olarak tarif ediyor. Kim? Rusya'yı, Almanya. Yani aslında nasıl bir açmazın içindeler biliyor musunuz? Soğuk Savaş dönemi iyi kötü kenetliyordu birbirlerine. Çünkü bir Sovyet yayılması ve Sovyet tehdidi onlar için yeterince korkutucu ya da en azından yeterince birlik olmalarını sağlayan bir güçtü. Onun dağılması, Varşova Paktı'nın dağılması NATO'nun da bir meşruiyet krizini beraberinde getirdi ama

0: Sonuç itibariyle onun yerine koymak istedikleri düşman, önce NATO bir düşmansızlık krizi yaşadı. Bir meşruiyet kriziydi o aslında. Sonra Ukrayna ile aslında, yani Ukrayna savaşıyla, Biden'ın belki aklı gidip gelen Biden'ın en çok başardığı şey olmuştur. Sonuçta öyle ya da böyle NATO'yu genişletmeyi başardılar. Yani İsveç'i ve Finlandiya'yı katarak. Yoksa hiç gündeminde olmazdı bu İsveç ve Finlandiya bunu başarmaları. Hadi Finlandiya sınırdır peki ama İsveç hiçbir şekilde. Peki bu da başarıldı. Ama neye rağmen Almanya'nın Rusya'yla çok özel ilişkileri vardı. Kuzey hattı, enerji bağımlılıkları, karşılıklı ilişkiler vesaire.
1: Şimdi bir de Amerika 5000 askeri çekeceğim Almanya'dan
0: tabii,
1: diyor.
0: Yani oradan o açıdan tam böyle bir debelenmenin içerisine girdiler ve gerçekten stratejik olarak, yani bu Avrupa siyasi topluluğunu niye kurdular? Bu Macron'un önerisiyle kuruldu. Sonuçta 2022 referans aldığı nokta Ukrayna savaşı ve Rusya zemininde aslında oluşmuş ama hedef ne? Avrupa Birliği'nin yeni bir stratejik ve siyasi yenilenmesi ve hedef koyabilme çabası. Ama öyle bir, yani Türkiye de buna katılıyor kuşkusuz. Bu son Erivan'dakine Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı katıldı. Daha öncekilere, ilkine mesela Sayın Cumhurbaşkanı katılmıştı. Katıldığı birkaç tane daha oldu. Ama sonuç itibariyle çok açık bir cümle kuruyor Sayın Cumhurbaşkanı. O kadar açık ki. Yani Türkiye'yi bypass ederek istediğiniz an, ihtiyacınız olduğunda, hani diyor ya kendi orada hini hacet demiş. Yani ihtiyacınız olduğunda bizi öyle kullanabileceğiniz, bize başvurabileceğiniz bir ülke değiliz. Sonuçta bulunduğumuz yer jeopolitik karakterimizle, gücümüzle, ağırlığımızla Avrupa Birliği gerçekten stratejik açıdan güçlü olmak istiyorsa, hedef koymak istiyorsa bu Türkiye'siz olamaz. Ama bugüne kadar böyle bakmadılar Türkiye'ye. Türkiye'yi hep bir tampon coğrafya gibi, bir hinterland Avrupa olacak. Bir de onun etrafında bir tampon, ona bağlı çalışan bir tampon coğrafya olacak. Türkiye'yi buraya iteklediler. O açıdan artık bunlar Türkiye'nin gündeminde tartışacak konu olmaktan çıktı. Artık Avrupa Birliği gerçekten... bu konuda bir de çok ciddi bir lidersizlik krizi de yaşıyorlar. Onu da görmek gerekir. Yani önünü açabilecek, vizyoner yaklaşım sergileyebilecek, bu yanıyla da sıkıntılı. Bir de tabii şimdi Trump'la iyice sarsılmış durumdalar Trump'ın politikalarıyla.
1: Peki şimdi Erivan yönetimi çok önemli. 1915 olaylarını artık yani kaşımayı bırakalım diyor. 2028'de Paşinyan Azerbaycan'a gitme umudunu söylüyor. Aliyev video konferans yöntemiyle bir mesaj gönderdi. Vaktim kalmadığı için onları paylaşamayacağım ama şimdi tüm bu gelişmeler yaşanırken biliyorsunuz hani her 24 Nisan'da bu mesele bir kez daha ısıtılıyor. DEM Parti milletvekili George Arslan meclis kürsüsünden bir ifade kullandı Sayın Tayyip. Vaktim bitiyor ama ıskalamak istemiyorum. Bir izleyelim arkadaşlar. Bir de bunlarla uğraşıyoruz çünkü.
2: 1915 tarihinde Osmanlı yönetimindeki Türkiye'nin nüfusu 13 milyondu. Bunlardan 3 milyonu Ermeni, Süryani ve diğer Hristiyan halklardan oluşuyordu. Bugün 2026 yılındayız. Bu saydığım halkların nüfusları milyonlarca olması gerekirken sadece 50 bindir.
1: Şimdi George Aslan'a Türk Ortodoks topluluğu sosyal medyadan bir mesajla cevap veriyor. Diyor ki, Tanrı'dan kork George. Hristiyan olarak Türkiye'de milletvekilisin. Söyle, Ermenistan'da bir tane Müslüman Türk milletvekili var mı? Ermeniler bin yıldır birlikte yaşadıkları Türkleri katletmeye kalktığı için tehcir edildiler. Rumlar mübadeleyle gittiler. Mübadele Yunanlar da en az Türkler kadar istedi. Şimdi sorun mu oluyor? Süryaniler de Kürt aşiretleri kovdu, onlara sor diye söylüyor DEM milletvekili olduğu için. Şimdi nasıl mücadele edelim ya? Hani meclis kürsüsünden bu şekilde siyaset yapanlar da var. Hani bulunur. Erivan bile artık bu söylemlerinden vazgeçmişken. Hani Paşinyan bile artık tam 1915 olaylarını kışkırtmayalım, kaşınmayalım bir anlamı yok. Ve zaten dünyada bizi haklı görmüyor derken. Ne yapalım mesela? Nasıl mücadele edelim bu zihniyetle?
3: Ya bu mecliste bu DEM zaten ya şunu bilelim, bir defa ülkeye yönelik bir nüfus demografik savaştan bahsetmiştik dışarıdan reçete edilen. İçeride de etnik bir destabilizasyon politikası uygulayan gruplar var. Bunların başında da DEM geliyor. Biz her ne kadar işte bu teröristli Türkiye süreci üzerinden bir yakınlaşma, siyasi bir yakınlaşma sürse bile ama böyle bir misyona sahip olduklarını bilelim. Etnik bir ayrımcılığı körüklemek için varlar. Bugün efendim ana dilimiz üzerinden bu ayrımcılığı yapacaklar. Ermeni meselesi üzerinden bu ayrımcılığı yapacaklar. Yarın daha fazla ayrılalım üzerinden yapacaklar. Özellik olsun ayrılalım meselesi olacak. Ya bu devam edecek, bunu söyleyeyim. Bunlar nasıl mücadele edeceğiz?
1: George Aslan kimin sesi size göre o zaman? Erivan'ın sesi mi?
3: O da Erivan'ın sesi olduğunu da sanmıyorum. Yani burada
4: Erivan'ın söylemleri
3: bu ortada. Bu 90'lardan beri bu aslında bu düşünceyi burada diri tutmaya çalışan. Yani Türkiye bir defa kim yani
1: ya
3: Ermeni soykırımıyla suçluyor.
1: Vaktim kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısı diyor ki bakın diyor bizim ihtiyacımız olan diyor duygu yani Kut zaferindeki duygu. Yani şimdi baktığınızda orada diyor ki mesela Arapların yanı sıra Kürdü, Berzenciye, Seyitleri, Nihayin Seyitleri, Talebani gibi Kürt aşiretleri de Osmanlı ordusunun yanında savaşmıştır. Arap aşiretleri içinde Şii olanlar da bulunuyor. Bizim diyor Kut zaferi gibi, Kutül Amar'daki zafer gibi bir uhviyete, Çanakkale'deki uhviyete ihtiyacımız var. Yani birlik beraberliğe ihtiyacımız var diyor. Duvardaki tuğlaları çekmesin kimse diye söylüyor Erdoğan. Evet. Hani bunu sıkı sıkı yapmak gerekiyor diyor. Yani en azından demden de artık bu süreçlerde bu kadar konuşulmuşken bir katkı bekliyoruz. Süren bitti ama Sayın Alabar'da saha 2026 için hem Sertek ne yapacak ne edecek hem de saha 2026'da beklentileriniz ne? Bugün Aselsan 2 trilyon liralık değeriyle Türkiye'nin en kıymetli borsadaki şirketi oldu.
4: Bu şekilde söyleyeyim. Yani 2018 yılında ilk tecrübesini yaptığında Saha Expo. Önce ne Saha Expo? Onu bir şey yapalım. Saha Expo savunma ve havacılıkla alakalı Türkiye'de yapılan en önemli buluşma platformu. Sadece fuar denilemeyecek bir özellik taşıyor. Ve 2018'den bu yana 5. kez tekrardan profesyoneller ile buluşacak olan Saha Expo. Bugün geldiğimiz yerde 170 iştirakçiden yani katılımcıdan 1700 katılımcıya çıkmış. 300'e yakını bunun yabancı, 200 bine yakın insan ziyaret edecek ve hükümetler arası ve firmalar arası ortak üretim fikirlerinin ve tedarik sözleşmelerinin imzalandığı çok önemli bir platform. Geçen yıl 6,5 milyar dolar, bu seneki hedefi orada imzalanan anlaşmaların 8 milyar doları bulması düşünülüyor. Allah emek koyanlardan razı olsun.
1: Sizden ricamız da efendim pavyoncular bu vizyonu ortaya koyabilir mi diye derin derin düşünün, haftaya masada ne var da görüşelim. Tabii ki saha 2026 hem 24 ekipleri hem de Saftek ekipleri olacak. Biz de ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Bu hafta bizimle birlikte olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Umarım bizimle geçirdiğiniz 2 saate değmiştir. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılları en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir. Yıllardır Türkiye'yi Doğu, Batı ve Kuzey, Güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim bir gerçeğin altını tekrar çiziyorum. Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz, hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk

0: bırakmıyoruz.
1: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres Salı 20.45'te 24.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Erenköy'ünde artık görmez felek öyle bir baharı.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Dünya bir haftada sadece gerilmedi. Yeni bir küresel hesaplaşmanın eşiğine sürüklendi. Murat Çiçek'le Açık Görüş, bu haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Donald Trump, İran barış planına kapıyı kapattı. Tahran, Hürmüz'de yeni kurallar ilan etti. Bölgede neler, neden oluyor? ABD'nin Almanya'dan

asker çekme kararı, NATO'da yeni bir kırılma. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nasıl okunmalı? Türkiye yalnızca sınırlarını mı koruyor, yoksa bölgesel oyunun merkezine mi yerleşiyor? Küresel fırtına büyürken Türkiye'de siyaset neden daha da hızlanıyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var
2: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans,
4: yarını güvenle planlar. İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum. Arabanı arabam.com'a
5: değerinde çek sat. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
8: Canım Cimri.
9: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Anneler gününe özel Kütahya porselen ürünleri ve nehir markalı çatal bıçak kaşık setleri sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.

Evet sevgili izleyenler, 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Şöyle kısaca bir özetlere bakalım. Aslında ardından hemen de başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık etti bugün efendim. Toplantının ardından da peş peşe müjdeleri sıraladı Cumhurbaşkanı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı ve Avrupa Birliği ile ilgili de önemli mesajları vardı. O mesajları birazdan konuğumuzla detaylandıracağız. Bir diğer yandan ABD-İran hattında tansiyon yükseliyor efendim. Bölgede kırılgan ateşkes bitiyor mu? Hürmüz Boğazı ve Körfez'den gelen sinyaller pek olumlu değil. Neler yaşandı bugün? Taraflardan hangi açıklamalar var? Ayrıntılara birazdan birlikte bakacağız. Yine değerli bir konuğumuz da olacak. Bu konuyu yine detaylandıracağız tabii. Bir diğer konumuz da Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ancak Girit Adası açıklarında alıkonulan aktivistler yurda döndüler efendim. Esaret altında yaşadıkları o insanlık dışı muameleyi 24 ekibine anlattılar. İsrail'in işkencesine maruz kalan aktivist Hüseyin Oral'ınsa tedavi süreci nedeniyle Türkiye'ye ancak bugün dönmesi bekleniyor. Hangi mesajları verecek Hüseyin Oral? Orada neler yaşadı bu süreçte? Detayları aktaracağız efendim. Ve İmamoğlu suç örgütü davasında 9. haftada başladı efendim. Duruşmanın 31. celsesi tartışmalarla başladı ve kısa sürdü. Sanık Ekrem İmamoğlu mahkemede nasıl bir tutum izledi? Duruşma neden 22 dakika içinde başladığı gibi bitti? Bakacağız ona da. Bir diğer konumuza bakalım, şöyle kısaca bir özetleyelim efendim. İtibar kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim sloganıyla Türk halkının hafızasına kazınan beyaz eşya markası Bosch o itibarını bir reklam filmiyle silip attı efendim. Markanın evcil hayvan sahibi olmayı annelikle bir tutan yeni reklam kampanyasına Türk milleti sert bir tokat indirdi ki zira beyaz eşya markası Bosch'un reklam filmi gelen o tepkiler üzerine apar topar yayından kaldırıldı. O reklam filmi neyi amaçlıyordu? Neden bu kadar büyük bir tepki gördü? Paylaşacağız dedik. Moderatör gece başladı.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından kameralar karşısına geçti. Millete sesleniş konuşmasında gündeminde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri vardı. Avrupa ülkelerini Türkiye'nin değerini bilmeye çağırdı. Biz Avrupa'ya değil, Avrupa bize muhtaç mesajı verdi. Cumhurbaşkanının vatandaşlara da müjdeleri vardı. Bakalım.
1: İki müjdemizi aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramı'nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri ard arda sıraladı. 9 günlük bayram tatili müjdesi verdi. Cumhurbaşkanının bir diğer müjdesi de aile kuracaklara yönelikti.
1: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
2: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Ekonomiden dış politikaya, turizmden tarıma birçok konu ele alındı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine ayrı bir parantez açtı. Biz Avrupa'ya değil, Avrupa bize muhtaç dedi, ekledi.
1: Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Avrupa Birliği Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir.
2: Ve enflasyonla mücadele, ABD-İsrail-İran savaşının ekonomiye etkisine değindi. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
1: Savaşın etkilerini en fazla hissettiğimiz alanların başında enflasyon geliyor. Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur. Karamsarlığa kapılmadan, felaket tellallarına kulak asmadan biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerlemekte kararlıyız.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasına verdiği mesajlara bir parantez açalım istiyoruz efendim. Son dönemde Avrupalı siyasetçilerden Türkiye'yi hedef alan bazı açıklamalar geliyordu. Erdoğan'ın mesajları bu noktada büyük bir önem taşıyor. Konuyu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şuay Nilhan Açık alınla konuşacağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayına.
3: Merhaba.

0: İyi geceler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler efendim. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde yaptığı açıklamayı, bu mesajları da orada verdi biraz evvel. Haberimizde de aktardık aslında. Cumhurbaşkanı konuşmasında bizim Avrupa'ya değil Avrupa'nın bize ihtiyacı var mesajı verdi ve altını da çizdi aslında. Bu ihtiyacın önümüzdeki dönemde daha da artacağını söyledi. Avrupa çok ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya dedi ve Türkiye bunun pan zehiri olarak tek alternatif. Peki şimdi Avrupalı siyasetçiler böylesi bir konjonktürde nasıl bir siyasi okuma yapıyor da hala Türkiye karşıtlığında bir pozisyon alabiliyor hocam, ne dersiniz?
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii sorunuzun son kısmıyla başlayayım. Avrupa Birliği'ndeki siyasetçiler bir stratejik okuma yapamıyor. Zaten bütün sorun da burada.
1: Evet.
0: Aslında uzun süredir hem mülteci krizi sonrasında yaşanan tüm jeopolitik değişimlere baktığımızda Avrupa Birliği Türkiye'yi sadece güvenlik konularında değil enerjiden birçok alana kadar hakikaten bu coğrafyada Türkiye'siz bir Avrupa alanı oluşturmanın imkansız olduğunun bence farkındalığını kazandılar. Ama asıl sorun bu farkındalık. Biraz önce siz de ifade ettiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız da altını çizdi. Brüksel'in tutumuna ve siyasilerin görüşüne, politika yapım süreçlerine maalesef yansımadığını görüyoruz biz. Özellikle son haftalarda işte ekranda Sayın Cumhurbaşkanımızla da şu anda görüntüleri var. Von der Leyen'in, Avrupa Komisyonu Başkanı'nın Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalar, bununla ilgili sorulan sorulara komisyon sözcüsünün verdiği daha da işi fecaat bir noktaya taşıyan cevaplar. Tüm bunların hepsine baktığımızda maalesef Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tüm tutumlarının hala bir stratejik körlük içerisinde ilerlediğini görüyoruz. Tabii bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerini alt satırlarını okurken şunu da hatırlatmak isterim izleyenlere. 2002'den bugüne kadar hakikaten Türkiye'nin AB yolunda kazandığı tüm kazanımları yapmış bir siyasetçi Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani anayasa değişiklikleri, siyasetin sivilleştirilmesi, dolayısıyla Avrupa reformlarını özümsemiş isimlerden bir tanesi Cumhurbaşkanımız. Onun bunları söylüyor olması hakikaten Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili yaptığı yanlış okumanın en üst düzeyde de yansıması olduğunu gösteriyor Türkiye-AB ilişkilerine ve Ankara'nın Brüksel'e bakışında. İlk sorunuza istinaden şunu da söyleyeyim Büşra Hanım. Dünyanın içinden geçtiği jeopolitik süreç Avrupa'nın kuzeyinde 4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı. Yani tüm bu gerçeklikleri göz önüne aldığımızda dünden bugüne belki Avrupa Birliği en çok da güvenlik alanında Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu bir dönemde Türkiye'ye yönelik böyle bir yaklaşımın içinde olması Avrupa için bir kaybediş aslında.
1: Aslında şu an hocam biraz evvel Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e de değindiniz ama biraz parantez açalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları AB'nin yıllardır sürdüğü çifte standardı bir eleştiri olduğu kadar son dönemde Ursula von der Leyen'in açıklamalarıyla başlayan tartışmalara da aslında bir son nokta niteliği taşıyordu. Şimdi Türkiye'nin net bir siyasi duruşu var. Avrupa Birliği için de aynı şey söylenebilir mi? Neden Türkiye'ye karşı şeffaf bir politika izlemiyorlar?
0: Maalesef jeopolitik okumanın arkasında kalması maalesef demin de ifade ettiğim gibi çok kabul edilebilir bir şey değil. Üstüne üstlük de Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde ciddi bir kriz ortamı da var. Ukrayna Savaşı'nın yarattığı bir kırılganlık, birlik üyeleri arasındaki anlaşmazlık, tüm bunların yansıdığı birçok süreç olmasına rağmen Avrupa Birliği'nin ekseriyetle Türkiye'ye karşı izlediği bu tutumun değişmemesi hakikaten akıl alır gibi değil.
1: Hocam şimdi baktığımızda Ankara ile Brüksel arasında yıllardır aşılamayan bir zihniyet farkı var. Avrupa Türkiye'yi bir ortak olarak mı görüyor yoksa tırnak içinde üçüncü dünya ülkeleriyle aralarını bir bariyer olarak mı görüyor? Eğer ikincisi ise sağlıklı bir ilişki kurmak mümkün mü?
0: Şimdi belki kategorizasyona orada ben artı bir ilave yapayım Büşra Hanım. Türkiye'nin ne kadar büyük olduğunu demin de ifade ettim. Avrupa Birliği'nin bir farkındalık sorunu yok. Daha kötü bir durum var. Bilinçli olarak bu farkındalığı politika yapım süreçlerine yansıtmama sorunu var. Avrupa Birliği'nin ve bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, bunların başında Fransa da geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuşmasının içinde buradaki yanlış bakış açısına ifade etti.
1: Evet.
0: Türkiye ile bütünleştirici ya da birleştirici bir rol oynamak yerine daha çok rekabet eden, Türkiye'yi yok varsayan bir tutum izleme tavrına giriyorlar. Ama bunun artık bir anlamı yok. Yani 2026 yılına baktığımızda hem NATO'nun en kritik üyesi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Doğu ile Batı eksenini geçtim. Bütün uluslararası organizasyonlarda hakikaten herkesin gözüyle aradığı, görüşmek istediği bir ülke Türkiye. Yani bu ortaya koyduğu tüm tutum Avrupa Birliği'nin sadece Avrupa bölgesine, Avrupa coğrafyasına

0: mafyasına kaybettirecek bir tutum. Bunun orta ve uzun vadede uzun süre sonuçları aslında yaşandı. Ama bunu daha ileri bir noktada devam ettirmek çok akılcı bir çözüm değil. Türkiye'nin son dönemde yine Sayın Cumhurbaşkanımızın biraz önceki görüntülerde de vardı. Vilnius'ta gerçekleşen önceki senelerdeki NATO zirvesi bir çağrı yapmıştı Avrupa Birliği'ne. Gümrük
1: Evet.
0: Birliği'nin güncellenmesi ve hızla işbirliği yapılacak alanların altını çizmişti. Ancak o günden bugüne Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına ne olumlu ne olumsuz kısmi olarak zaman zaman inişli çıkışlı tepkiler veren bir Avrupa gördük. Biz bu da sürdürülebilir bir ilişki modeli olmaktan çıkıyor elbette uzun zaman diliminde.
1: Hocam şimdi bir yandan da baktığımızda dünya değişiyor, güç dengeleri yeniden oluşuyor. Türkiye tüm küresel krizlerde aktif bir rol üstlenirken Avrupa siyasi olarak gerileme döneminde bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye eski Türkiye değil, dünyada artık Batı'nın nüfuz alanına sıkışmış halde değil derken itiraf ediyor. Yani nasıl bir ittifak alternatifi gündeme getiriyor dersiniz?
0: Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği nokta aslında Türkiye'nin son 20 yıldır benimsediği 360 derece dış politikasının da bir başka şekilde ifade edilişi. Türkiye sadece Avrupa Birliği'ne bakmıyor şu anda. Türkiye biraz önce de ifade ettim. Hakikaten BRICS'ten ASEAN'a kadar çok geniş çerçevede uluslararası organizasyonlarda üye olmasa dahi etkin bir rol oynayan, herkesin yanında görmek istediği bir aktör. Dolayısıyla Türkiye sadece Avrupa Birliği'ne ya da Brüksel'e odaklı bir siyaset geliştirmiyor. Kendisine özgü, kendisinin ihtiyaç ve gereksinimleriyle dünyanın ihtiyaç ve gereksinimlerini sentezlediği bir dış politikası var Türkiye'nin. Avrupa Birliği bunların içerisinde bir segment ama Avrupa bu noktadaki tutumunu devam ettirirse hem toplum nezdindeki rakamlara baktığımızda her sene yapılan bir anket çalışması var Büşra Hanım. Toplumun Avrupa Birliği'ne üyeliği ile ilgili istekliliği ve bakış açısı ile ilgili Avrupa Birliği'nin bu ikiyüzlü tutumu yüzünden yıllar içinde hem bu beklenti hem de bu istek gitgide düştü. Dolayısıyla da sadece siyasi bir perspektifte değil toplum nezdinde de Avrupa Birliği'nin Türkiye'de gerçekten but politikalarıyla hem kredibilitesini yitirdiği hem de karşılığının olmadığı dönemleri de görüyoruz.
1: Peki hocam, çok teşekkürler yayına katkı için.
0: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şuay Nilhan Açıkalın'la konuyu konuştuk, değerlendirdik. Moderatör geceye kaldığı yerden devam ediyor.

0: Uluslararası Küresel Sumut Filosu'na Türkiye'den 15 gemi daha katılacak. 200'den fazla aktivistin yer alacağı gemiler yola çıkmadan önce hangi hazırlıkları yapıyor? 24 muhabiri Deniz Zeybek Marmaris'ten son gelişmeleri aktaracak.
1: Marmaris'te 15 tekne içinde hazırlıklar da artık sona geliniyor yavaş yavaş. Aslında 5 Mayıs'ta yola çıkması planlanıyordu ancak bu planlanan tarihte bir değişikliğe gidildi ve birkaç gün içinde artık gazilerin yol almasını bekliyoruz. Tabii bir yandan teknelerdeki hazırlıklar sürerken, yani teknelere gıda malzemesi, tıbbi malzeme, insani yardım gibi ne ihtiyaç varsa gazilerin, oradaki o mazlum halkın ne ihtiyacı varsa onlar yüklenirken, onlar giderilmeye çalışılırken, bir yandan da 200'ün üzerindeki aktivist ve gazetecinin katılacağı bu teknelerde elbette ki eğitimler de sürüyor ki özellikle o eğitimler çok çok önemli. Çünkü her katılımcının bilmesi gereken belli başlı kuralların olmasıyla birlikte bir İsrail saldırısına karşı karşıya kalınca acaba aktivistler ve katılımcılar nasıl davranmalı? İşte bunların özellikle bir simülasyonu yapılıyor ki o simülasyonda adeta zaten o gerçeği aratmıyor cinsten diyebiliriz açıkçası. Ve tabii ki her katılımcının, burada bulunmak isteyen her katılımcının nelerle karşı karşıya kalacağını bilmesi gerekiyor. İşte bu yüzden eğitimler çok çok önemli ve bir yandan da tabii ki psikolojik anlamda da buradaki aktivistler de eğitiliyor. Özellikle o eğitimi veren kişilerin geçen sene Sumut filosunda olan, yine Nisan ayında yola çıkan filoda da yer alan kişilerin yaşadıklarının özellikle anlatıldı ve aynı zamanda elbette ki alanında uzman, örnek veriyorum, deniz hukukunu alanında uzman kişi anlatıyor. Özellikle bunların bilinmesi lazım. Çünkü bu eğitimde bir şeyin üzerinde duruluyor ki o da şu: bu küresel sumut filosu silahsız insani yardımın ulaştırılmasını amaçlayan bir hareket ve orada amacın Gazze'li masum halkın olduğu vurgulanıyor ve her ne kadar bir saldırıyla karşı karşıya kalındığında, bir İsrail ile göz göze gelindiğinde katılımcı, aktivist her ne kadar sinirli olursa olsun, oradaki görevinin, Gazze'deki o masum halkın ihtiyaç duyduğu malzemelerin oraya ulaştırılması olduğunu unutmamalı ve o yüzden de tabii ki hiçbir tepki vermeden aslında kalınmalı. Bunlara dayalı verilen eğitimlerden söz etmek yine daha pek çok önemli konularda elbette ki eğitimler veriliyor. Girit'te bekleyen 33 tane tekne var. Planlardan biri de şu aslında: fırtına geçtiğinde o tekneler buraya gelirse birlikte buradan da yola çıkılabilir. Ancak tabii eğer fırtına geçmezse ya da belli başlı başka aksilikler olursa da yine başka bir plana tabi kalacak. Buradaki 15 tekne yola çıkacak ama şunu aslında bu sene fark etti. Özellikle de sunucunun içinde olanlar, yöneticiler ve bunlar da zaten bunu söylüyor. Teknelerden korktular. Bu sene çok korktular. O yüzden zaten Gazze sularına daha fazla yaklaştırmadan çok daha uzaktayken bir müdahalede bulunuldu. Tabii biz tüm bu süreci takip ediyoruz ve 24 olarak da zaten bu teknelerdeki yolculuğu an ekranlara taşımaya çalışacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Evet, Deniz'e teşekkür ettik. Bir başka noktaya gideceğiz. Zira Global Sumut filosunun alıkonulan Türk aktivistlerinden Hüseyin Oras bu akşam Türkiye'ye geldi ve bir açıklama yapıyor. Bir bakalım efendim.
2: Ama inanın, yani robot gibi hepsi. Yani onlar bizden korkuyor. Biz korkacağız.
3: Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
2: Yani biz ona çok şaştık. Yani adamlar iri, boylu, postlu. Yani suratlarında bir korku var. Yani benim kollarımdan girdi. Önce direndim ben tabii çıkmamak için. Daha sonra kollarıma girdiler, sürüklediler. Önce sağdan bir yumruk salladılar. Daha sonra soldan da 2-3 tane onu dışarıda yaptılar. Yani içeride o bir arkadaşlar görmesin diye. 3 tane de soldan vurdular. Tabii orada göz patladı. Kanlar yerlere akmaya başladı. Ama Allah sizi inandırsın ki şu kadar acım yok.
3: Allahu Ekber!
2: Ne o yumruğu yedim, ne o yumruğu yediğim an acı hissettim. Ve ondan sonra dedim herhalde ertesi gün gelir, üçüncü gün gelir. Zerre kadar bir acı yok. Anlayamadım sebebini. Ondan sonra bizi adaya indir, Yunanlara teslim ettiler. Yunanlar botlarına geldiler. Onlara teslim ettiler tek tek. Onlar da bizi karaya çıkardı. Orada ufak bir liman vardı. Dağın başında bir yerde. Yani benim ufak bir çantam vardı. Yanında 1000 euro'nun üzerinde param vardı. Bir de ehliyetim vardı. Onu da Yunanlara teslim ettik dediler. Sonra Yunanlar da aldık dedi. Karaya varınca Yunanlardan dedim benim çantam nerede? Çantayı biz almadık dediler. Yunan'ın da böyle bir işbirliği olduğunu orada gördük yani kesinlikle. Ve otobüslere bindirdiler bizi. Otobüslerle bizi ayırmaya çalıştılar. 3 tane otobüslük. Yani gücümüzü azaltmak için hepsini ayrı ayrı yerlere götürmek istediler. Tabii buna biz uyandık. Otobüsleri durdurduk. Şoförü yani durdurduk. Zorla durdurduk otobüsleri. Baktık kapıları açmıyorlar. Tekmeye vuraraktan kapıları açtık. Öyle yollara döküldük. Daha sonra işte bir kısmını hastaneye götürdüler bizim gibi yaralıları. Diğerleri havalimanına gitti. Bu arkadaşlar tabii benden önce geldi. Ben de 2 gün orada daha arkadaşlarla beraber kaldım. O şekil buraya geldik. Şimdi uçağı kaçırdık zaten. Bilinçli kaçırdık derken kaçırttırdılar. Gözümüzün önünde uçağı görüyorum. Uçak kalkış yapmıyor. Ondan dolayı hakkınızı helal edin. Ancak bugün gelebildik. Teşekkür ediyorum hepinize. Allah razı olsun. Ha, bu arada devletimizin yani mükemmel bir çalışması oldu. Oradan hemen konsolosluktan arandım. Bir ihtiyacınız var mı? Uçak biletlerini ayarlaması, defalarca araması. Yani bu bize, yani gücümüze 10 kat güç kattı. 10 kat güç kattı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Skut ekibi zaten İsmail abigil Allah razı olsun. Her gün aradılar. Yani maşallah. O yönden yani şu an yeniden doğmuş gibi olduk biz.
4: Tekrar gitmeyi düşünür müsün?

0: Kesinlikle. Şu an gidin derseniz hemen şu an kesinlikle direkte gideriz. Tabii ailemizin verirse o da var.
1: İkinci yolculuk izne mi tabi abi?
0: Biraz öyle de öyle öyle diyelim.
2: Teşekkür ederiz arkadaşlar. Eyvallah. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık.
0: Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun.
2: Buradan biz yavaş yavaş Adli İtfaiye doğru geçmemiz gerekiyor. Geçelim Hüseyin abi. Siz kenarda şey yapın.
3: Evet, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ancak Girit Adası açıklarında alıkonulan aktivistler yurda döndü dedik efendim. Esaret altında yaşadıkları o insanlık dışı muameleyi de 24 ekibine anlattılar haberimizde.
4: Yerlere yatırdılar, burunları kırılan çok arkadaşımız oldu. Çok
5: ciddi ara sıra tekmelerle iterek bir konteynerden, sonradan anladığımız konteynerden bir hapishaneye götürdüler.
6: Bizi hepimizi yere yatırdılar. Biz su olduğunu düşündük. Yere yatırdıklarında aslında su olmadığını kokusundan anladık. Israrla iyice yüzümüzü dahi yere yatırmaya, yere temas etmesini sağlamaya çalıştılar.
7: Saatlerce ıslak zeminde bekletildiler, şiddete maruz kaldılar, açlıkla, susuzlukla sınandılar.
6: Sandviç tarzı bir şey yapmışlar, bir çöp poşetin içine koymuşlar ve o ekmekler dahi ıslaktı. Tabii kimse yemek istemedi. Zaten hani iyi bir yemek de olsa kimse yemek istemeyecekti.
5: Burada 60'er kişi böyle balık istifi şeklinde bizi oraya ara sıra sulandırarak günde en az iki kere su, deniz suyuyla sulayarak hani yatmamıza ve dinlenmemize müsaade etmeden orada günde 3-4 defa zulmederek ellerimizde kelepçeyle
4: dinlenmeye başlarken yerden su bastılar örneğin. Günün farklı saatlerinde ses bombalarıyla içeri baskın halinde girdiler. Bunun bir sebebi yok. Kimisinde işte suları toplamaya geldik dediler. İşte ekmekleri çöp poşetine koymuşlar, bize yiyecek olarak verdikleri şeyi bu çöp poşetini kapıdan fırlatarak bize bırakıp gittiler.
7: Dünyanın dört bir yanından Filistinli masumlara yardım etmek için bir araya gelen aktivistler soykırımcı İsrail'in saldırısına uğradı.
4: Tekmeyle yumrukla dövülen, sonra onu tazikli deniz suyuyla ayıltmaya çalışılan arkadaşlarımız oldu. Plastik mermi yemiş arkadaşlarımız var. 30 küsur kişi derhal hastaneye sevk edildi. Birkaçı ağır yaralı olarak tedavileri zannediyorum sürüyor.
7: Tek amaçları Gazze'ye insani yardım götürmek, yaşanan acılara bir nebze olsun çare olabilmekti. Uluslararası sularda işgalci güçlerin hedefi oldular.
5: Bildiğiniz korsan şeklinde kaçırdılar. Tiago ve Saif denilen iki tane arkadaşımızı halen ulusal somut filosu ve bizler eylemlerimizi yapıyoruz bu arkadaşlarımızı bize vermeleri için. Buradan tüm dünya halkına da çağrıda bulunuyoruz. Tiago ve Saif'in iade edilmesi için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.
7: Aktivistler Türkiye Cumhuriyeti'nin hızlı reaksiyon almasından duydukları gururu dile getirdi.
4: Havaalanına vardığımızda bizzat büyükelçi ve yardımcılarıyla birlikte alandalardı. Nasıl, ne durumda olduğumuzu sordular. Hastanede olanlarla ilgili soru sordular. Ve biz zaten o anda uçağın geldiğini de söylediler. Türk vatandaşlarını alacağız. Ayrıca gelmek isteyen kim varsa, hangi ülke vatandaşı varsa Türkiye'ye götüreceğini, böyle bir talimat aldıklarını söylediler. O gerçekten gurur vericiydi. Çünkü alanda başka hiçbir devletin büyükelçi bazında herhangi bir yardım yoktu.
5: Başkonsolumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda kim Türkiye'ye gelmek istiyorsa hepsini götürmeye hazırız dedi. Çok mutlu olduk. Orada kalanları da biz aldık. Özellikle Malezyalı kardeşlerimiz Pakistan'dan, İngiltere'den, Amerika'dan ve birçok ülkeden bizim dışımızda 59-60 civarında arkadaş daha bizim Türk Hava Yolları uçağına bindi.

0: İmamoğlu suç örgütü davasında 9. hafta başladı efendim. Duruşmanın 31. celsesi tartışmalarla başladı ve kısa sürdü. İmamoğlu'nun yine provokatif eylem ve söylemleri oldu. Duruşmada sanık avukatlarının talepleri de gerilimi artırdı ve duruşma sadece 22 dakika sürdü.
1: Önce sanık avukatları, sonra da Ekrem İmamoğlu. Duruşma salonunda yaşanan provokasyon gerilime neden oldu. Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında duruşmanın 31. celsesi 22 dakikada sona erdi. Duruşma İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapıldı. 414 sanıklı davanın 31. celsesi sanık avukatlarının provokasyonuyla başladı. Mahkeme başkanı bir sonraki tutukluluk incelemesini Kurban Bayramı'ndan önce yapacağını geçen hafta bildirmişti. Ancak buna rağmen sanık avukatı Tora Pekin perşembe gününü işaret etti. Taleplerin dinlenmesini istedi. Mahkeme başkanı duruşma bu şekilde sağlıklı ilerlemez ve bitmez diyerek reddetti. Bu sırada bir başka sanık avukatı mahkeme heyetini talimatla iş yapmakla suçladı. Tansiyon yükseldi. Tutuklu sanık Fatih Keleş'in avukatı Baran Kaya da geçen haftaki duruşmaya atıfta bulunup mizansen yapılıyor burada dedi. Bu sırada sanık Ahmet Güldü'nün yakınları da yargılamayı sabote eden avukatlara tepki gösterdi. Mahkeme heyeti başkanı Selçuk Aylan, şu an savunmalara devam edeceğim, taleplerinizi yazılı sunun diyerek duruşmaya ara verdi. Ancak sanıklar ısrarla salondan çıkmadı. Bu sırada devreye Ekrem İmamoğlu girdi. Avukatların başlattığı provokasyona devam etti. Önce mahkeme başkanını hedef aldı. Biz pimpon topu muyuz? Götürüp getiriyorsunuz. Salondan çıkmayacağız dedi. İmamoğlu ardından güvenlik güçlerine hedef aldı. Salonu boşaltmak isteyen jandarmaya, "Komutan bey ben buradayım. Önce beni yaka paça aşağı indirin. Kullanın yetkinizi." dedi. Tüm bu yaşananların ardından mahkeme heyeti duruşma salonuna dönmedi. Mübaşir tarafından duruşmanın salı gününe ertelendiği bildirildi.
0: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın görülmesine Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada aralarında görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin de bulunduğu 3 tutuklu toplam 41 sanığın yargılandığı dosyada suçtan zarar görenlerin ifadeleri alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 702 sayfalık iddianamede belediyedeki çeşitli işlemler ve mali hareketlere ilişkin 26 ayrı iddia hakkında hukuki değerlendirme yapıldı. İddianamenin Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle kamu davası açılmıştı. Davanın ikinci duruşması Bölge Adliye Mahkemesi toplantı salonunda yeniden başladı. İddianamede özellikle yerel seçim sürecinde yürütülen propaganda faaliyetleri kapsamında bazı reklam harcamalarının iş insanlarına fatura ettirildiği iddiaları, bazı taşınmaz ve araçların üçüncü kişiler üzerine geçirildiği, yüksek tutarlı para ve döviz transferleri gerçekleştirildiği, iskan ve ruhsat işlemleri karşılığında menfaat sağlandığı yönündeki değerlendirmeler yer aldı. İddianamede incelenen bazı iddialar yönündense kamu davası açılması için yeterli delil bulunmadığı değerlendirmesinde de yer verildi. Savcılık olaylara ilişkin değerlendirmelerin taraf beyanları, MASAK finansal verileri, HTS analizleri, TAPU kayıtları, mali inceleme raporları ve kurum yazışmaları birlikte incelenerek yapıldığını belirtti. Duruşmada suçtan zarar gören şahıslar, reklam ödemeleri, lüks saat alımı, ruhsat ve iskan işlemleri, araç alımı ve daire devri gibi iddialar üzerine ifade verdiler. Soruşturma kapsamında yapılan aramalar ve mali incelemelerde yaklaşık 170 milyon lira tutarında nakit mevduata el konulduğu belirtildi. Ayrıca yaklaşık 258,6 milyon lira olarak hesaplanan mali varlığının da müsaadesi talep edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böceğin gelini

0: Zuhal Böcek tutuklandı. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma her geçen gün genişliyor. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alınmıştı. Zuhal Böcek suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zuhal Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak Devrek Belediyesi'nde CHP dönemindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin 30 sanık hakkında dava açıldı. CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında 4 suçtan 177 yıla kadar hapis cezası istendi. Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, belediye yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu sanıklara ilişkin Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede kıdem tazminatı, sahte maaş bordrosu ve mesai ücreti yoluyla zimmete para geçirildiği, ihalelere fesat karıştırılarak kamu zararı oluşturulduğu iddia edildi. Savcılığa göre Devrek Belediyesi'nde CHP'li yönetim döneminde yolsuzluk ve usulsüzlük temelli bir ekosistem oluşturuldu. İddianamede söz konusu fiillerin münferit ve istisnai nitelikte olmayıp sistematik ve süreklilik içeren bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği, yıllar geçtikçe eylemlerin miktar ve dozunun arttığı, kamu hizmetlerinin ana ilke ve prensiplerinin yıllar boyu ihlal edildiği anlaşılmıştır ifadelerine yer verildi. CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında 4 suçtan 177 yıla kadar hapis cezası istendi. 30 sanık Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak. Evet, çalışan anneler için doğum izninde yeni dönem resmen başladı efendim. İzin süresini 24 haftaya çıkaran düzenleme yürürlüğe girerken ek 8 haftalık hak için başvurular bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Başvuru şartları, kritik tarihler ve ödeme detayları merak konusu işte detaylar.
1: Çalışan anneler için yeni dönem resmen başladı. Kamu ve özel sektörde çalışan anneleri kapsayan düzenleme yürürlüğe girdi. Doğum izni süresi toplamda 24 haftaya çıkarıldı. Bu kapsamda ek 8 haftalık haktan yararlanmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Ancak düzenlemeden yararlanmak için kritik bir tarih var. 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler bu haktan faydalanabilecek. 15 Ekim ve öncesinde doğum yapanlarsa kapsam dışında kalacak. Başvurular 4 Mayıs itibariyle alınmaya başlandı. Çalışan annelerin 10 iş günü içinde kurumlarına başvuru yapmaları gerekiyor. Son başvuru tarihi ise 15 Mayıs mesai bitimi olarak açıklandı. Hali hazırda doğum izninde olan anneler içinse süreç otomatik işleyecek. SGK tarafından rapor süreleri güncellenecek. Kalan izin süreleri sistem üzerinden görülebilecek. Peki yeni düzenleme ne getiriyor? Doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam izin süresi 24 haftaya yükseltildi. Çoğul gebeliklerde ise izin süresi 26 haftaya kadar çıkarılabilecek. Ayrıca sağlık durumu uygun olan anneler doğumdan önceki çalışma süresini 2 haftaya kadar sürdürebilecek. Bu da doğum sonrasına ek süre aktarılmasını sağlayacak. Ödemeler de yeniden hesaplanacak. Doğum izni ücretleri artık 168 gün üzerinden ödenecek. SGK'lı annelere en az 123.312 lira ödeme yapılması öngörülüyor. Maaşa göre ödenecek tutarlar da değişiyor. 35 bin lira brüt maaş alan bir anneye yaklaşık 130 bin lira, 50 bin lira brüt maaş alan bir anneye ise yaklaşık 186 bin lira ödeme yapılacak. Devlet memuru annelerin maaşlarında ise herhangi bir kesinti olmayacak. İzin süresince maaşları tam olarak ödenmeye devam edecek. Öte yandan ücretsiz doğum izni ve yarı zamanlı çalışma imkanlarının kullanım oranı düşük seviyede kaldı. Verilere göre çalışan kadınların yalnızca 24,22'si ücretsiz doğum izni hakkını kullanıyor. Doğum izninden

0: 20 bin anne ilk etapta yararlanacak. Gözler şimdi başvuru sürecinde.
1: Efendim, Erdoğan uyardı. Doğurganla kızı düşüyor, aileyi korumak öncelik. 5 stratejik öncelik belirlendi. Doğum izinlerinde 24 haftaya çıkarıldı. Peki ya atılan bu adımlar yeterli olacak mı? Bakalım.
2: Belgemizi birbirini tamamlayan 5 stratejik öncelik üzerine bina ettik. Birinci stratejik önceliğimiz aile kurumunun ve nesillerin korunmasıdır. İkinci önceliğimiz evlilik müessesesinin teşvikidir. Üçüncü önceliğimiz doğurganlık hızının artırılması iken, dördüncüsü gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahıdır. Beşinci ve son stratejik önceliğimiz ise kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımıdır.
3: Doğum oranları alarm veriyor. Türkiye nüfusu tehlike altında. Stratejiler duyuruldu. 2026-2035 dönemi aile ve nüfus 10 yılı olarak belirlendi.
4: Ya gözlem şimdi çoluk çocuk yapmıyor yani. Yeni nesil, yeni insanlar evleniyor, çocuk yapmıyor. Yani ben de evlendim, ben yaptım. Benim 6 tane çocuğum var.
5: Kimya mühendisi kızım var. Evlensin istiyorum, çoluğu çocuğu olsun istiyorum. Bir tanesi evli, çocuk yapmak istemiyor. Evlensinler tabii ki.
3: Erdoğan 10 yılda sofralarımızda yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi. Her iki vatandaşımızdan biri yaklaşık 35 yaşında ifadelerini kullandı. Nüfusun yaşlanma eğilimine dikkati çekti.
6: Türkiye'deki kriz bunun çok hızlı olması. Çok hızlı oranda, doğurganlık oranında kadın başına düşen çocuk sayısında bir düşüş yaşadık. 2.7'lerden 1.5'lerdeyiz ki kentlerde bazı muhitlerde 0.90'lara varıyor bu. Ve bu gelecek açısından, gelecek 30 ve 50 yıl açısından Japonya modeline benzer bir modele dönüşeceğiz. Ve bu ne demek? Gelişmemiş ülke konumuna girmek demek. Yani gelişmiş ülkeler gelecekte genç insan nüfusuyla da kendilerini var edecekler.
3: Türkiye'de çocuk nüfusu 1935 yılından bu yana en düşük seviyelerde. Evlenme yaşı 28,5 oldu. 2025 yılında boşanan çiftlerin sayısı 193 bini aştı. Nüfus alarm veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aile ve nüfus noktasında 5 stratejiyi açıkladı.
6: Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın planı doğru bir plan. Biz buna aslında çoklu yapı diyoruz. Her birinin işte yaşlı bakımı, gençlerin evliliğe teşviki, kadının çocuğa teşviki gibi hususlar 5 maddeyle birlikte aslında her biri tek tek yapılıyordu. Fakat bütüncül olarak 5 koldan birlikte hareket edilmesi umut verici bir husus.
3: Peki aile yılı kapsamında hayata geçirilen politikalar ve aile ve nüfus 10 yılı stratejileri yeterli olacak mı?
6: Sosyal ve kültürel hakların da özellikle pergelin ucu kadında olmak üzere kadına özellikle iş hayatında ve sosyal hayatında verilebilecek bazı rahatlamalar, düzenlemeler, baba adayına verilecek bazı iş hakları, maddi desteklerle birlikte bunun çoklu bakış açısıyla olumlu bir ivmeyi uzun vadede sağlayabileceğini söylemek gerekir sosyolojik açıdan.
7: Şimdi bakıyorsun, herkes çalışmak istiyor. Herkes, şimdi diyor, adam diyor ki ben çalışıyorum, bayan ben çalışıyorum diyor. Çocuk yapsak kim bakacak, kim ilgilenecek, ev işlerini kim yapacak? Bunlar büyük etken bence.
1: Efendim, annelik kanla, sütle ve gözyaşıyla yoğrulmuş acı, fedakarlık ve sabırla tanımlanmış kutsal bir varoluş. Bazıları ise pet sahibi olarak da bu merhaleye ulaşılabileceğini savunuyor. Tepkiler bu kez insan yavrusunu petle eşitleyerek ilahi bir hiyerarşiyi hedef alan boş için. Türkiye'nin gündeminde firmanın Anneler Günü reklamı var. Gelin birlikte bakalım.
8: Annelik. Oğluşum. Türkiye Boş'un Anneler Günü reklamını tartışıyor. Reklam annelik kavramını evcil hayvan sahipliğini kapsayacak şekilde tarif ediyor. Böylece kültürel ve ilahi bir hiyerarşiyi insan yavrusunu petle eşitleyerek bozmaya yelteniyor. Annelik kavramını ihtivasında bulunan tüm kutsallardan arındırarak ideolojik bir yeniden üretimle sulandırıyor. Pazarını genişletmek uğruna anneliği doğurganlık, içgüdüsel emek ve fedakarlık gibi sadece kadına has biyolojik ve kültürel hasletlerden arındırıyor.
9: Okul dönüşü birbirine giriyor ortalık.
10: Bizim de park dönüşlerimiz efsane.
8: Reklam kültürel ortak bilinci tahrip ederek hastalıklı bir ideolojiyi dayatmaya çalışınca kolektif bir tepki doğdu. O tepkiler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aracılığıyla resmileşti.
11: Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin iletişim stratejileri uğruna hissetilmesine ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz.
8: Gelen tepkiler üzerine firma reklamı yayından kaldırdı. Rütük reklam hakkında inceleme başlattı. Peki reklam veren art niyetli miydi? Bu konudaki ilk sinyali Boş'un Avrupa için çektiği reklam filmleri veriyor. Türkiye'den farklı olarak aile kavramı özellikle öne çıkarılıyor. Öncelikle Boş gibi uluslararası bir markanın işini şansa bırakmayacağını hatırlatalım. Hem de Türkiye gibi doğum oranları düştüğü için nüfus seferberliği başlatmış bir ülkede. Strateji reklamın doğuracağı tepki simüle edilerek belirlenmiş olmalı. O halde amaç toplumun bir kesimini tahrik ederek kontrollü bir provokasyonla dikkat çekmekti. Hatta belki de reklamın geri çekilmesi bile planın bir parçasıydı. Bu hesaba göre reklamı eleştirenler otomatik olarak ataerkil, gerici, hayvan düşmanı, otoriter eğilimli ve kısıtlayıcı olarak kategorize edilecekti. Böylece ahlaki üstünlük de onlarda olacaktı. Bazı sosyal medya ünlüleri de bu amaca hizmet etme konusunda pek hevesliydi.
12: Bu ülkede her şey Yeni Şafak denilen gazetemsi şeyin çapına göre mi ayarlanacak? Üstelik bir de nefret suçu işliyorlar. Reklam şirketinin sahibi dini inancı üzerinden hedef gösteriliyor.
13: Hayvan tüylerini temizlemede etkili olduğunu anlatmak için hayvan teması kullanılan ürünün reklamına inceleme başlatıldı. Fıkra bu kadar.
8: Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Tepkiler reklam verene odaklandı. Zira ortaya konan ahlaki refleks Türk milletinin manipülatif iletişim stratejilerine karşı kırılgan olmadığını gösterdi. Toplum annelik kavramının ticari bir kurgu uğruna sulandırılmasına, aile kurumunun değersizleştirilmesine ve demografik kaygıların görmezden gelinmesine itiraz etti. Türk toplumu kolektif iradesinin provokatif stratejiler karşısında etkili bir fren mekanizması olabildiğini kanıtladı.
14: Tahmin edeyim, 5 yaşında.
10: 4 ama pek haylaz.
14: Öyle oluyorlar.
1: Arafta soruların konuğu gazeteci Zafer Şahin oldu. Şahin, Türkiye'de doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekti. Aileye yönelik sistemli saldırılar konusunda uyanık olunmalı mesajı verdi. Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesinin kıymetinin bugünlerde daha net anlaşıldığını belirtti.
15: Arafta sorular programından hepinize ama hepinize hayırlı geceler, akşamlar.
16: Bir yabancı firmanın Türkiye'de Anneler Günü için hazırlamış olduğu reklam filminde reklam başlıyor. Ben de bugün şaşkınlık içerisinde izledim. Hı hı. Ya çok ilginçtir. İki anne konuşuyorlar. Çocuklarından bahsediyor. Benimki şu yaşta, seninki hangi yaşta, şöyle mi, böyle mi? Aa, günün sonunda bakıyorsun ki annelerin çocukları köpek Esra. Düşünebiliyor hı hı. musun? Şimdi sen bana bak, kimse bunu iyi niyetli bir reklam çalışması tırnak içerisinde sadece reklam evet. olarak gösteremez kardeşim. Şimdi aynı firmanın Avrupa'daki reklam filmlerinde benzer içerikli Anneler Günü içerikli reklam filmlerinde annelerin çocukları gerçek çocuk. Ama niyeyse Türkiye'de köpek.
17: Arafta soruların konuğu gazeteci Zafer Şahin'di. Aile yapısına yönelik sistematik saldırılar olduğunu söyledi. Tehditlere dikkati çekti.
16: Çok çocuk sahibi olmak dünyanın, şöyle söyleyeyim sana, en kötü şeylerinden biri olarak gösterildi bu topluma.
14: Hatta bu insanlar, bu anneler aşağılandı.
16: Mizahta, böyle evet. işte, tiyatrolarda falan aşağılandı insanlar. Öyle söyleyeyim sana. Ama bugün gelinen noktada bakıyorsun, herkes diyor ki nüfus çok önemliymiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır 3 çocuk dediğinde etmediklere hakaret kalmadı.
17: Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan gazeteci Zafer Şahin, Türkiye'nin genç nüfus gücünü kaybetme riski olduğunu söyledi.
16: Bizim en büyük avantajımız bu coğrafyada genç bir nüfusa sahip olmamız. Ama bizde de ortalama yaş 35'e geldi. Biz Avrupa'nın en genç ülkesiydik. Sanıyorum hala öyleyiz. Avrupa'da ortalama yaş 45 ama giderek yaşlı

0: bir ülke haline geliyoruz. Dün Cumhurbaşkanı açıkladı. İlk defa Türkiye'de kırsaldaki yaşlıların sayısı çocukları geçmiş durumda.
1: Gazeteci Şahin, aileyi hedef alan sistematik saldırılara karşı herkesin duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini belirtti.
2: Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Veriler ABD, İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaş dolayısıyla görülen etkilerle aylık enflasyonun hızlandığını gösterdi. Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %4,18 arttı.
3: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %4,18 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %32,37 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,43, yurt içi üretici fiyatları %28,59 arttı. Çekirdek enflasyonsa yılın 4. ayında %29,83 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %8,94 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Giyim ve ayakkabı grubunu %7,99 ile konut, %4,29 ile ulaştırma izledi. Gıda ve alkolsüz içecekler %3,70, sağlıkta %3,38, eğitimde fiyat artışı ise %1,35 oldu. Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış %50,60 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimi %46,60 ile konut, %35,06 ile ulaştırma takip etti. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,55 artış oldu. Nisan ayının zam şampiyonu %44,47 fiyat artışıyla doğalgaz ve abonelik işlemlerinde oldu. En fazla fiyat azalışı %11,14 ile yumurtada gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla kira zam oranı da belli oldu. 12 aylık enflasyon verilerine göre Mayıs ayında kiralara en fazla %32,43 oranında zam yapılabilecek.
2: 3 Mayıs Türkçüler Günü kapsamında İstanbul'da dikkat çeken bir buluşma gerçekleştirildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Dünyası Zirvesi'nde Türk kimliği, kültürel miras ve akademik çalışmalar ön plana çıktı. İlteriş Vakfı'nın da destek verdiği etkinlikte önemli isimler bir araya geldi.
4: Türk kimliği unutulmadı. Üniversiteli gençler ve vakıf bir araya geldi. Türkçüler Günü Boğaziçi Üniversitesi'nde anıldı. 3 Mayıs Türkçüler Günü Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anıldı. İstanbul'da da anlamlı bir zirveye sahne oldu. Boğaziçi Türk Araştırmaları Kulübü tarafından organize edilen ve İlteriş Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen Türk Dünyası Zirvesi Boğaziçi Üniversitesi'nde yoğun katılımla düzenlendi.
5: Yaptığımız bütün etkinliklerin Türklerin, Türkçülerin, Türk milliyetçilerin, ben Türk'üm diyen herkesin bilmesi, tanıması ve katılması bizim için çok değerlidir.
4: Zirvede akademi, diplomasi ve düşünce dünyasından birçok önemli isim söz aldı. Katılımcılar Türk dünyasının tarihsel derinliği, kültürel birlikteliği ve gelecek perspektifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik yalnızca konuşmalarla sınırlı kalmadı.
5: Bugün dolayısıyla yapmış olduğumuz bir etkinlik var. Bu etkinlikte grup mesai, grup arkayım ve Kazakistan ve Kırgızistan'dan getirdiğimiz Türk dünyası geleneksel kıyafetleriyle harmanladığımız bir defile programımız var. Ancak hava muhalefeti nedeniyle organizasyonu açık havada yapamıyoruz. Bunun yerine Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Dünyası konferansında arkadaşlarımıza entegre olduk.
4: Türkistan coğrafyasına ait müzik ve kültür gösterileri izleyicilerle buluştu. Kampüs alanında kurulan otağlar ve açılan sergilerse katılımcılara Türk dünyasının zengin mirasını yakından tanıma fırsatı sundu.
5: Türk adının yok edilmeye çalışıldığı bu çağda, özellikle son dönemde bizim gibi Türkçüler var olmaya devam edecektir.
2: Efendim, kısa bir aranın ardından moderatör geceye devam edecek.

Bizim gerilim siyasetiyle işimiz olmaz. Bizim ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle işimiz olmaz. Bizim millete faydası olmayan sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz.

0: Biz bunların hiçbirinde yokuz. Olmadık ve olmayacağız. Bizi arayan açılışta bulur. Şantiyede bulur. Devasa yatırımların temelini atarken, bitmiş eserleri hizmete açarken, buralarda bulur, iş ve icraat üretirken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının baş köşesinde bulur. Bizi arayan bu milletin derdiyle dertlenirken, sevincine ortak olurken bulur. Cenab-ı Allah bu milleti, bu ülkeyi CHP zihniyetinin eline düşürmesin.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek her salı ve perşembe 20'de 24'te.

0: Her gününe özel Lav ürünleri sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Ucuz, hep ucuz.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Dünya bir haftada sadece gerilmedi. Yeni bir küresel hesaplaşmanın eşiğine sürüklendi. Murat Çiçek'le Açık Görüş, bu haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Donald Trump, İran barış planına kapıyı kapattı. Tahran, Hürmüz'de yeni kurallar ilan etti. Bölgede neler, neden oluyor? ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı, NATO'da yeni bir kırılma. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nasıl okunmalı? Türkiye yalnızca sınırlarını mı koruyor, yoksa bölgesel oyunun merkezine mi yerleşiyor? Küresel fırtına büyürken Türkiye'de siyaset neden daha da hızlanıyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: cenazesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler geldikleri araca binerek kaçtı. Polis iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
1: İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda siber suçlara yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Çevrimiçi çocuk istismarı, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 24 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı ve 127'si tutuklandı.
2: Siber suç şebekeleri adım adım takip edildi. Dijital izler tek tek incelendi, para trafiği mercek altına alındı. 24 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, 127'si tutuklandı. Emniyet, MASAK ve savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Suçağı tek tek ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin çevrimiçi çocuk istismarı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi. Vatandaşı tuzağa düşüren yöntemler de ortaya çıkarıldı. Sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden yatırım ve ürün satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıkarıldı. TOKİ başvurusu temasıyla da vatandaşları hedef aldıkları belirlendi. Ardından tüm deliller toplandı, düğmeye basıldı. 5 gün süren çalışmaların ardından 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslere peş peşe baskınlar yapıldı. 212 şüpheli gözaltına alındı, 127'si tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.
1: Arnavutköy'de sokakta oyun oynayan çocuklara saldıran ve daha sonra bina sakinlerine bıçakla hedef alan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Mahalle sakinleri o dehşet anlarını anlattı.
3: Eşimi yolladım öncelikle. Eşim de gececi yatıyordu. Kaldırdım, dedim ki bu adam, dedim 3 gündür, dedim çoluk çocuğu her şekilde, dedim kız çocukların özellikle peşine koşarak sürekli rahatsız ediyor dedim.
4: Günlerdir çocukları takip ediyor, rahatsız ediyordu. Engelli olduğu iddia edilen şüpheli önce çocuklara saldırdı, sonra da ailelerine. Olay İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. %46 engelli raporu bulunduğu iddia edilen 37 yaşındaki şüpheli sokakta oyun oynayan çocukların yanına geldi.
3: Buradan geçerken tekrardan ondan bir yarım saat önce burada çocuk dövüyor. Durduk yere burada benim küçük çocuğum da var 6 yaşında içinde. Geliyor, elinde 2 tane demir var, zaten videoda görmüşsünüzdür. Çocuğa topunu patlatıyor, veriyor, tekmeyi vuruyor. Ondan sonra diğer çocuğun yanağını bayağı sıkıyor. Ondan sonra 2 tokat onunla vuruyor. Burada da biri herhalde bir kız çocuğu ona neden vuruyorsun dediğinde geri döndüğünde ona karşılık veriyor. Kız korkuyor herhalde, içeri giriyor, gidiyor.
4: Önce çocuklardan topu kendisine atmalarını istedi. Bir süre sonra çocuklarla tartışmaya başlayan şüpheli onlara tekme ve tokatla saldırdı. Saldırgan olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra yeniden aynı noktaya geldi. Çocuklar korkarak apartmana sığındı ve durumu ailelerine bildirdi.
3: Hemen direkt çocuğumu bu darp etmiş, bende kayıtlar var. Çocuklara burada dedi, hem darp ediyor hem de kız çocuklarının şeyini, kayıtlarımız var dedi. Bu da dedi ki ben değilim dedi, kayıt göster dedi. Ben hemen arkadaşın elinden telefonu aldım, bu sen değil misin dedim. İyi bak dedim, bu çocuğu burada darp eden sen değil misin? Burada bir çocuk değil, iki çocuk değil, bütün kız çocukları da senin onun peşinden koştuğunu söylüyor.
4: Çocuklarını korumak için dışarı çıkan aileler saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler saldırganı yakaladı.
1: İstanbul'da yabancı uyruklu kişilere sahte belgelerle ikamet izni aldırdığı iddia edilen bir şebekeye operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte taahhütnamelerle göçmen kaçakçılığına da karıştıkları belirlendi.
5: Sahte belgelerle ikamet izni aldırdılar, evraklarda oynama yaptılar. Şebekenin oyunu emniyetin radarından kaçmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu kişiler adına sahte evrak düzenleyen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

0: etti. Operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet izni başvurularında kullanılan belgeler üzerinde oynama yaptıkları ve sahte taahhütnameler hazırladıkları tespit edildi. Ayrıca bu yöntemle göçmen kaçakçılığı suçuna da karıştıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı. Soruşturma kapsamında sahte belgelerle ikamet izni alan kişilerin izinlerinin iptal edileceği öğrenildi. Ayrıca belgeleri iptal edilecek kişiler için geri gönderme işlemlerine de başlanacağı aktarıldı.
1: Tek tek geziyor. Her birine büyük bir özgüvenle giriyor. İstanbul Fatih Cibali sahilinde bulunan teknelere hırsız adamdı efendim ve neredeyse sahilde bulunan her tekneye girdi ve hırsızlık yaptı. İşte o şüpheli sonunda yakalandı.
2: Sıra sıra dizilmiş, kıyıya halatla sıkı sıkıya bağlanmış tekneler bir süredir azılı bir hırsızın hedefi haline gelmişlerdi. Tekne sahipleri canından bezmişti.
3: Yabancı uyruklu hırsız aslında Nisan ayından itibaren Cibali sahilini mesken tutmuştu. Çevrede bulunan yatları tek tek gezdi, her birinde hırsızlık yaptı.
4: 24 Nisan'da girmişlerdi sabah 8'de. Bayağı bir şey alıp gitti 4-5 tane tekneci arkadaşlar. Sonra 1 Mayıs'ta 3-4 gün önce yine girmişti. Yine benim tekneme girdi. Diğer arkadaşlarımızın teknesine girdi. Bilgisayar, laptopla, dizüstü bilgisayar aldı, televizyon aldı.
3: Hırsızların gözü öyle bir dönmüştü ki teknenin içerisinde biri var mı yok mu diye bile kontrol etmediler, tereddüt etmediler. Teknelere girdiklerinde içeride yatan biri vardı. Fakat onu da gözleri görmedi. İçerisinde vatandaş olan teknelerde bile hırsızlık yaptılar. Ne buldularsa alıp kaçtılar.
2: Fakat her bir tekneye tekrar tekrar giren hırsız en sonunda yakayı ele verdi.
3: Bir sıçradılar, iki sıçradılar, üçüncüde kapana sıkıştılar. Balat sahilini mesken tutan hırsızlar ilk önce teknelerin içerisindeki güvenlik kameralarına yakalandılar.
2: Hikayede tam olarak o kamera görüntülerinden sonra yaşandı.
4: Sonunda yakalandılar. Sabahleyin yine birkaç tekneye giriyorlar. Tekneci uyanıyor, yakalamıyor, polise haber veriyor, polisler geliyor. Sonra başka bir arkadaşın teknesine girerken bizimkiler fark ediyor, kıstırdılar, yakaladılar. Polise de teslim ettik Balat Karakolu'na.
2: Hırsız yakalandı, tekne esnafı ise rahat bir nefes aldı.
1: Kazancını kalıcı servete dönüştürmek isteyen yatırımcılar rotayı konut ve arsaya çevirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son anketine göre her 10 kişiden 8'i birikimini altın ve gayrimenkulden değerlendiriyor efendim. Gayrimenkulü seçen vatandaşlar taşınmaz malı yastık altı yatırımdan daha mantıklı bulduğunu belirtti.
5: İnsanlar daha güvenli bir yatırım aracı olarak görebilir. Son zamanlarda altın çok sert inişler ve çıkışlar gösterdiği için.
6: Ne dolar, ne borsa, ne otomobil, vatandaşın yatırım tercihi gayrimenkul oldu.
7: Kesinlikle gayrimenkul veya arsa olarak düşünüyorum. Bence özellikle arsa ve tarla kesimleri zaman içinde çok değerlenecek. Ben bu kanaatteyim. Altının falan dünyada dönemsel olarak değerleniyor ve değersizleşiyor. Bu yüzden arsa bana daha güvenli geliyor.
0: Kira getirisiyle, değer artışıyla, kalıcı yatırım imkanıyla gayrimenkul vatandaşın gözdesi oldu.
8: Gayrimenkul çok güvenilir bir liman. Bildiğiniz gibi savaş olabilir, ekonomik dalgalanmalar olabilir. Bunlardan en az etkilenen, her daim de kazandıran bir yatırım aracı olduğu için işte borsa olsun veya bunun yanı sıra diğer yatırım araçları bu tarz böyle dalgalanmalarda veya siyasi gelişmelerde ya da savaş ortamlarında hızlı inişler ve çıkışlar sergileyebiliyor ki.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı verilerine göre altın ve gayrimenkul açık ara en çok tercih edilen yatırım araçları oldu.
8: Hem paranın değerini koruyan hem de aynı zamanda yatırımcısının yüzünü güldüren bir yatırım aracı. Bu anlamda bu talep bizim için sürpriz değil.
6: Birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşın tercihi netleşti. Merkez Bankası Nisan ayı anketine göre her 10 kişiden 8'i gayrimenkulü tercih ediyor.
0: Uzmanlara göre gayrimenkule yatırım ilerleyen süreçte daha çok artacak. Çünkü birçok alıcı yatırım için fırsat bekliyor.
8: Hazırda bekleyen bir alıcı kitlesi var ama sadece o ortamı bekleyen, yani alım fırsatını bekleyen, kendisine bir konut finansman desteği verildiğinde, bir birikimi olduğunda, bir o alım gücüne ulaştığında hızlı bir şekilde harekete geçecek. Şu an ertelenen, bekleyen talepler var. Bunlar da zaman içerisinde hem konut kredi oranlarının düşmesi hem vatandaşın alım gücünün artmasıyla birlikte çok ciddi şekilde yine gayrimenkuldeki o yoğun ilgiyi hep birlikte gözlemleyeceğiz.
0: Vatandaş gayrimenkul yatırımını garanti ve kalıcı seçenek olarak değerlendiriyor.
9: Arsa, bahçe, bağ gibi yerler artık müteber görüyor yani. Ama altın bir iner bir çıkar, altın adam batırır. Altından hay çıkmaz. Gayrimenkulü giderim çünkü köylü de kalınsın, vatandaş kalınsın. Altına koyduğun anda yastık altına koyar, yatırır. Ya ekonomi biter.
10: Yani bizim gibi çalışan insanlar için bir şekilde artık ileriye dönük bir hamle, yani bir garanti gibi bir şey bizim için, yani başka şekilde değil.
1: Ve depozito krizi büyüyor. Kiracılar enflasyonda değer kaybeden depozitolarını almak istemiyor. Onun yerine güncel kira bedelinden depozitolarını talep ediyorlar. Fakat arada anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Peki ya çözümü nedir? Vatandaşın hakları neler? Bakalım.
11: Depozito bedeli 5000 liradır şeklinde bir sözleşmede hüküm varsa yıllar sonra da maalesef alabileceği para 5000 TL oluyor.
2: Bin bir heyecanla tutuluyor, nice anılar biriktiriliyor. Fakat ayrılmasıysa bir o kadar sancılı oluyor. Sözleşmenin tamamlanmasının ardından vatandaş kirada olduğu evden çıkmak istiyor. Fakat bir sorunla karşılaşıyor. Depozito iadesi.
3: 5000 liraya bir kiralık daire buldunuz ve depozito olarak da iki kira bedeli istendi. Yani 10 bin lira. Sene oldu 2026. Sizin kira bedeliniz ise 30 bin lira oldu. Daireden çıkmak istiyorsunuz, depozitonuzla iade olarak almak istiyorsunuz. Peki güncel kiranızdan mı o iadeyi alacaksınız, yoksa ilk girdiğiniz zaman ödediğiniz kira bedelinden mi? Biz de bu soruyu işin uzmanına sorduk.
11: Depozito bedeli 5000 liradır şeklinde bir sözleşmede hüküm varsa yıllar sonra da maalesef alabileceği para 5000 TL oluyor.
2: Peki bu mağduriyetle karşı karşıya kalmamak için kiracılar ne gibi önlemler almalı?
11: Sözleşmede depozito bedelini güncel değer üzerinden ödenecektir, son kira bedeli üzerinden ödenecektir şeklinde sözleşmeye bir madde koyarak enflasyon karşısında paranın pul olmasını engelleyebilir. Tahliye edildiği tarihte de mal sahibinin depozitoyu vermemek için kor kullanma bedeli almaması için hasarsız olarak teslim edilmiştir şeklinde tutanak tutulmasıyla kiracı depozitoyu iade alabilir. Altın veya döviz karşılığı, örneğin 1000 dolar depozito bedeli verilmiştir şeklindeki bir hüküm veya tahliye tarihindeki son güncel kira bedeli üzerinden depozito iade alınacaktır şeklindeki hüküm kiracıyı korur.
2: Kiracı evini kiralayacağı zaman sözleşmesini kaidelere uygun hazırlar ve depozito ödemesini banka aracılığıyla gerçekleştirirse hak mağduriyetiyle karşı karşıya kalmamış olacak.
1: Evet, İstanbul'da halk ekmeğe zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki halk ekmek, normal ve kepek ekmeğin fiyatını %25 artırdı. Böylece 10 liraya satılan ekmek 12 lira 50 kuruştan satışa sunulmaya başlandı. İstanbul'da temel gıda ürünlerinden biri olan ekmeğe yeni zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki halk ekmek, AŞ normal ve kepek ekmek fiyatlarında artışa gitti. Yapılan düzenlemeyle daha önce 10 liradan satılan normal ve kepek ekmeğin fiyatı %25 zamla 12 lira 50 kuruşa çıkarıldı. Yeni fiyatlar halk ekmek büfelerinde uygulanmaya başlandı. Evet, kadınların ekonomideki gücü her geçen gün daha fazla hissediliyor ki İstanbul'da düzenlenen önemli bir programda kadın girişimciliği masaya yatırıldı. MÜSİAD Kadın Girişimcileri Destekleme Komisyonu tarafından İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Ekonomide Kadının Sesi programı dikkati çekti.
12: İş dünyasını aydınlatan etkinlikler, projeler ve eğitimlerle MÜSİAD sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel anlamda da bir fark oluşturuyor.
2: Kadınların ekonomideki yükselişi artık bir hedef değil, bir gerçek. İstanbul'da düzenlenen programda geleceğin yol haritası çizildi.
12: Dünyanın dört bir yanında iş dünyasının nabzını tutan, ona yön veren, bir ve beraber daha güçlü bir ticaret ağı için her gün, her adımda MÜSİAD vardır.
2: Program MÜSİAD Kadın Girişimcileri Destekleme Komisyonu tarafından İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle düzenlendi. Programda kamu, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı, iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, Yasemin Gürsolmaz ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
13: Bizler bakanlık olarak sokağa daha güvenli, dijital dünyayı daha temiz ve bütün çalışmalarımızı bürokrasiyi de daha hızlı hale getirmeye gayret ediyoruz huzuru ve güvenliği sağlamak adına. Ama aynı zamanda tabii iş dünyasından siz kıymetli müsiyat üyelerimizin de bulunduğu bu ortamda bizlerin de talepleri, kadınlarımızın da işte bu dünyada huzurla kendi kimliklerini, karakterlerini ve ekonomik dünyadaki katılımlarını var edebileceğimiz onlara ortamlar hazırlamak ve onları gerçekten az önce başkanımızın da kıymetli konuşmasında vurguladığı gibi kurucu bir unsur olarak onların varlığını da daha da arttırarak güçlendirmek.
2: Kadınların iş dünyasındaki etkisi her geçen gün daha da artıyor. Özellikle teknoloji ve girişimcilik alanında daha fazla yer almaları için çalışmalar yürütülüyor.
14: Özellikle kadınlarımızın teknoloji inovasyon tarafında daha aktif yer alabilmesi için yapılan birçok çalışma var ama hala yapılması gereken birçok noktada olduğuna inanıyorum. Özellikle bu noktada gençlerin, kız çocukların erken yaşta teknolojiye erişiminin ve bunu da sadece bir tüketici rolle değil aslında üretim, anlama, uygulama, projelendirme gibi farklı noktalarda ele alınabilecek birçok husus olduğuna inanıyorum.
2: Sivil toplum kuruluşları da kadın girişimciliğini destekleyen projelere ağırlık veriyor.
15: Biz geliştiren olacağız, biz yön veren olacağız, biz iz bırakan olacağız. Ve bu sadece bir niyet değil. Bu bir karardır, bu bir duruştur. Bu bir yol haritasıdır.
2: Kadın girişimcilerin güçlenmesi ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor. Kadınların sesi yükseldikçe ekonomideki etkisi de büyüyor.
1: Evet, havaların ısınmasıyla bu yılın tatil planları yapıldı. Hal böyle olunca birçok kişi hızlıca kilo vermenin yollarını aramaya başladı ama bunun içinde zayıflama iğneleri alternatif olarak görülüyor. Ancak uzmanlar o iğnelerle 3-5 kilo verir güzel görünürüm hayali kuranlara bakın hangi uyarıları yapıyor.
2: Zayıflamak için kullanılıyor ancak hayati tehlikesi olduğuna dikkat edilmiyor.
16: 3-5 kilo fazlalığım var. Vücut kitle indeksim bu kullanıma uygun değil. Ancak ben güzel görüneyim, iyi görüneyim, hoş görüneyim diye yaparsanız bunun verebileceği zararları da bilemeyeceğiniz için kar yapayım derken yani göz yapayım, kaş yapayım derken göz çıkarmış olursun.
2: Yaz aylarının gelmesiyle tatil planı yapanlar fazla kilolarından kurtulmak istiyor ve zayıflama iğnelerine ilgi gösteriyor.
16: Biraz daha güzel görüneyim amaçlı özellikle yaz mevsimine geçtikçe bunu arttığını görüyoruz. Siz iğne de kullansanız, hap da kullansanız, hatta mide ameliyatı da olsanız eğer yaşam şekli değişikliğinizi oturtmazsanız bu kiloları yeniden alma şansınız yüksek.
2: Peki bir kişi obez olduğunu nasıl anlayabilir?
16: Erkeklerde göbek çevresinin 100'ün kadınların da 90'ın üstünde olması gerekiyor. Sizin kilonuzun boyun karesine bölünüşü eğer 30'un üzerindeyse yani tanımlama olarak obezseniz evet bir hekim kontrolünde kullanabilirsiniz.
2: Kontrolsüz kullanılan zayıflama iğneleri kas kaybına neden oluyor.
16: Siz bunları kullansanız da yine diyet ve egzersiz gerekiyor. Çünkü bu çok fayda sağladığı dediğimiz grupta dahi eğer dikkatli kullanılmazsa, egzersiz yapılmazsa, yiyeceklere dikkat edilmezse kaslar da kayboluyor. Böylece kilo verelim derken kasları zayıflatıyorsunuz ve kaslar bizim vücudumuzun ana sütunları.
2: Sadece kas kaybı değil, görmeyle ilgili ciddi sıkıntılar da yaşanabiliyor.
16: Ve bunların tabii ki hem mide, bağırsak problemlerine sebep olabiliyor. Görmeyle ilgili bazı sıkıntılar olabiliyor ya da başka yan etkileri olabiliyor. O yüzden bir hekim gözetiminde, bir hekimin önerisi ve takibinde kullanmasını öneriyoruz.
1: Sosyal medyanın oluşturduğu yapay güzellik algısı cilt sağlığında telafisi zor hasarlara yol açmaya başladı. Gençler arasında uygulanan maske ve asitli ürünler kalıcı cilt sorunlarına yol açabiliyor.
17: Her gördüğünü bir insan yapmamalı yani. Kendi cildine zarar verir. Aslında bence bakım yaptıkça cilt daha çok bozuluyor.
0: Viral videoların sonu acı oluyor. Dolap dolusu cilt ürünleri sağlığı tehdit ediyor. Sosyal medya cildi yaşlandırıyor.
18: Kesinlikle çok ürün, çok güzel cilt demek değil. Aksine bilinçsiz kullanıldığında ve uygun olmayan içerikler birlikte kullanıldığında deri bariyeri oldukça zayıflıyor ve mevcut problemler artabiliyor. Özellikle daha fazla sivilcelenme, daha fazla lekelenme, egzamalar görebiliyoruz.
0: Sosyal medyada hızla yayılan cilt bakım trendleri sizi sağlığınızdan edebilir. Bir video izleyip

0: Alınan kremler, doktora danışılmadan yapılan asitli bakımlar. Tüm bunların sonu hüsranla bitebiliyor.
1: Bir ürün çok popüler oluyor ve herkes alıp onu kullanmaya çalışıyor. Ya da bir arkadaşımın cildi çok güzel, ona iyi geldi diye aslında kendisine hiç uygun olmayan ürünleri çok genç yaştaki kişiler de deneyebiliyorlar. Bu noktada herkesin kendi cilt tipi, cilt problemi ve hassasiyeti çok farklı. Mutlaka öncelikle kendi cildini tanıması ve ona yönelik gerekirse tedavi alması ya da doğru ürünleri kullanması gerekiyor.
2: Özellikle TikTok uygulamasından dolayı yani nasıl diyeyim, bir ürün çıkıyor, onu anlatıyorlar, reklamını yapıyorlar ve herkes ona iyi geleceğini sanıp deniyor ama işte kişiden kişiye çok değişiyor.
0: Cilt sorunları olanların ilk tercihi ise bir uzmana danışmak olmalı.
3: Serumlar, kremler, peelingler, özellikle sosyal medyadaki link çılgınlığı sonrası 18-19 yaşındaki gençler bile ciltleri için 15-20 ürün kullanıyor. Peki bilinçsiz bu uygulamalar nelere sebep olabilir?
1: Evet, özellikle yüksek konsantrasyonlu asit içeren soyucu, peeling yapıcı, retinoik asit, AHA, BHA dediğimiz asitleri içeren ürünler doğru kullanılmadığı takdirde ciltte kızarıklıklara, ciddi soyulmalara, tahrişlere, iritasyonlara ve hatta yanık benzeri görüntülere sebep olabiliyor.
4: İşte klasik olarak yüz temizleme jeli, krem, bu kadar. Bence çok fazla içeriği hani kötü olan şeyler kullanıyor. Mesela kanserojen madde içeren içerikler de var. Çok fazla cildi bozmamalı bence bir insan.
5: Hayır, ben sadece normal bir nemlendirici kullanıyorum ve hiçbir problem yaşamıyorum. Doğru ürünü kullandığınız sürece birçok ürün kullanmaya gerek yok bence.
6: Evet, Mayıs ayındayız. Normalde artık yazı konuşmamız gerekirken Türkiye'nin pek çok noktasında kış geri döndü efendim. Sıcaklıklar sert şekilde düştü. Bazı bölgelerde kar yağışı dahi etkili oldu. Peki ya bu soğuk hava ne kadar sürecek? Yaz ne zaman gelecek? Gelin bir cevabına bakalım.
7: Yaz gelsin ya, yazı özledik biraz. Çünkü bir ısınıyor, bir soğuyor. Yani şimdi mont alıyorum. Bu sefer sıcak oluyor, terlemeye başlıyorum. Diğer gün mont almıyorum, bu sefer de soğuk oluyor. Çok değişik bir şey oluyor yani.
8: Yaz artık gelsin, havalar da yağmurlu bu ara. Yaz gelemedi be.
9: Bahar ortasında alışılmadık bir tablo ortaya çıktı. Sıcaklıklar hızla düştü. Yüksek kesimlerde yağmur yerini kara bıraktı.
10: Takvimler Mayıs ayını gösteriyor ama gökyüzü Ocak ayına takılı kaldı. Türkiye'nin dört bir tarafında bahar çiçekleri karlar altında kaldı. Yazlıklarsa tekrardan bazaların altına saklandı. Peki bu yaz mevsimi ne zaman gelecek?
11: Son yıllarda belki Mayıs ayında görünmeyen bir hava olayı ama bu sene Batı Avrupa üzerinde bulunan yüksek basınç blokajının orada olması sebebiyle biz soğuğunu alıyoruz. Onlar sıcağını alıyorlar şu anda. Biz kutup soğuğunu alıyoruz.
12: Ya yazı gerçekten çok özledik. Bu kasvetli havalar artık içimizi bunaltmaya başladı. Kışıklarımızı zaten kaldırmıştık. Gene kışıkları çıkarmak zorunda kaldık. Montumu gene giydim bugün. Vallahi bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Umarım havalar en yakın zamanda düzelir. Çarşamba günden sonra ısınmaya başlıyormuş zaten nasipse.
9: Özellikle yüksek kesimlerde kış şartları etkisini sürdürüyor. Ancak uzmanlara göre bu tablo uzun sürmeyecek. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların yeniden artması bekleniyor.
11: Çarşamba günden itibaren sıcaklıklar yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Yani işte 18, 19, 20 her gün birer ikişer derece artarak gidecek. Perşembe günü de aynı şekilde ama ondan sonra tekrar bir cumartesi günü bir ufak bir yağış geçişi var. Yani bir bulutlu, bir yağmurlu, bir bulutlu, yağmurlu ay sonuna kadar bu şekilde gideceğiz.
8: Üşümüyor musun? Ya üşüyoruz tabii ama yine de şıklık benim için daha önemli.
10: Kızı özledin mi artık? Gelsin istiyor musun?
8: Çok özledim ya. Yani en kısa sürede gelsin artık.
10: Peki evden çıkarken ne giyeceğini şaşırıyor musun?
8: Şaşırıyorum çünkü bir gün çok kalın şişme mont alırken öbür gün böyle ince bir ceket almam gerekiyor. Artık böyle tek bir şeyde ilerlemek istiyorum.
6: Efendim bu son haberimizdi. Moderatör Gece'yi bu haberle noktalıyoruz. Yarın Moderatör Gece'de görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. İyi geceler efendim.

Artık ne bölgemiz ne de dünya eskiye dönebilir. Böylesine büyük bir sarsıntının sebep olduğu kırılmaların yansımaları

0: zaman geçtikçe daha net görülecektir. Türkiye son yılları en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha teyit ve tescil etmiştir. Global ekonomik düzeni ve değer zincirlerini yeniden şekillendiren bu savaş, ülkemizi küresel ekonomik istikrarın kilit taşı haline getirmiştir. Yıllardır Türkiye'yi Doğu, Batı ve Kuzey, Güney arasında bir köprü olarak tarif eden tanımların yetersizliği yine bu süreçte görülmüştür. Ortaya çıktı ki ülkemiz salt bir köprü veya enerji koridoru değil, bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarının vazgeçilmez üssüdür. Daha önce farklı vesilelerle ifade ettiğim bir gerçeğin altını tekrar çiziyorum. Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir. Bunu hem biz görüyoruz, hem de dost, komşu ve rakiplerimiz görüyor. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak stratejileri şimdiden planlıyor, altyapısını kuruyor, en küçük bir boşluk bırakmıyoruz.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse, sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

Dünya bir haftada sadece gerilmedi. Yeni bir küresel hesaplaşmanın eşiğine sürüklendi. Murat Çiçek'le Açık Görüş, bu haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Donald Trump, İran barış planına kapıyı kapattı. Tahran, Hürmüz'de yeni kurallar ilan etti. Bölgede neler, neden oluyor? ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı, NATO'da yeni bir kırılma. Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon nasıl okunmalı? Türkiye yalnızca sınırlarını mı koruyor, yoksa bölgesel oyunun merkezine mi yerleşiyor? Küresel fırtına büyürken Türkiye'de siyaset neden daha da hızlanıyor? Hepsi ve daha fazlası, iletişimci yazar Ali Saydam, Savtek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yediz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş, Çarşamba 20'de, 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak'la beraberiz. Nuh abicim hayırlı günler.
1: Allah razı olsun.
0: Hayırlı haftalar.
1: Hayırlı haftalar inşallah.
0: Ayaklarına sağlık, hoş geldin.
1: Hayırlı aylar bile diyebiliriz hatta yani.
0: Eyvallah. Hayırlı aylar da diyebiliriz. Doğru, doğru. Ne var ne yok, iyi misin abi?
1: Elhamdülillah. Çok şükür.
0: Allah iyi.
1: Allah var, şeriki yok.
0: Eyvallah.
1: Allah boyunlarını daraltmasın. Çok şükür.
0: Eyvallah. Siz nasılsınız? Bin şükür, bin şükür abi. Allah teşekkür olsun. Ederim. Şimdi gündemimiz çok yoğun. Hemen başlayalım. Rejiden rica ediyorum. Intercom'un sesini kapatırlarsa çok sevinirim. Yeni Şafak'ın manşeti...
1: Ben bu arada imtihan maçı çok hazırlanamadım yani.
0: Abi estağfurullah.
1: Sürpriz oldu. Aniden bana
0: evet,
1: imtihan
0: biraz,
1: verdiniz.
0: Biraz öyle oldu. Onun için... Şimdi seyircilerimiz Hikmet Bey nerede diyecekler.
1: Ha, efendim, onu söylemek evet, de endişelenecek bir durum yok yani.
0: Evet, endişelenecek bir durum yok. Bir İstanbul trafiği azizliği evet. Diyelim. Neticede İstanbullular için...
1: Hikmet'in çünkü çok değerli dostları var.
0: Vakayı adiyeden bir durum. Ama Allah razı olsun Sayın Nuh Albayrak bayrağı yere düşürmedi. Eyvallah. Tamam. Abi... Gazze'de kan kalmadı demiş Yeni Şafak gazetesi. Bizim önemsediğimiz bir mesele olunca onunla başlayalım çok istedik. İsrail'in 2 yıldan fazla bir süredir uyguladığı soykırım nedeniyle Gazze'deki kan bankalarında stoklar tamamen tükendi diyor. Terör devletinin saldırıları nedeniyle her gün şehit ve yaralı haberleri de gelmeye devam ediyor diyor. Bu kansızların orada döktükleri kan durmuyor Nuh abi.
1: Kan kalmadı başlığı yani kan bankasının dışında yalın olarak kendi haline de çok anlamlı. Yani hakikaten dökecek kan kalmadı neredeyse hani gazete. Hep 7 Ekim sonrasını konuşuyoruz. Öncesi de var aslında ama öncesini çok kimse fazla dikkat etmiyordu. 7 Ekim'den sonrasındaki olanlar bile hakikaten şu kadarcık bir yerde zaten insanlar toplu halde hakikaten akacak kan kalmadı neredeyse. O anlamda da anlamlı bence. Tebrik ederiz arkadaşlar. Güzel başlık olmuş. Bir iki kelime arz etmek isterim Ömer Bey. Şöyle. Bir söylem gibi söylenip geçiyor bu büyük İsrail safsatası ama ben bunun geçerli olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki

0: Gazze zaten aslında Filistin, daha doğrusu Gazze, Batı Şeria meselesinin kafasında bu katiller bitirmiş durumda zaten yani. Yani orayı zaten bitirmiş durumda. Şimdi etrafla uğraşıyorlar. Şimdi buradaki en önemli şey şu. 1948 yılından bu yana maalesef ve maalesef Batı dünyası diyeceğim de, ben yani genel dünya kamuoyu diyeceğim de, geç dünya kamuoyu zaten onların yani son zamanlarda bir halk nezdinde bir miktar şey olmaya
1: Hareketlenme oldu.
0: başladı.
1: Evet.
0: Ama yöneticilerin durumu yine belli. Ama İslam dünyası da uyudu şeye karşı, İsrail'e karşı. Şöyle, şundan dolayı bunların bir tarzı var. O da şu. Kendi planlarını iki ileri bir geri taktiğiyle sürekli yürütüyorlar. Ve bir yerde bir şey yapacakları zaman esas onların önemli olan gündemi bir yerle alakalıysa, başka bir yerde başka dikkat çekici bir şey, hani şu bizim bildiğimiz cambaza bak meselesi var ya, başka bir şey yapıyorlar. Orada işlerini bitiriyorlar. Şimdi Gazze 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi konuştuk. Bir ara epeyce gündemimizdeydi. Ne oldu ki şimdi Gazze'yi biz bıraktık? Şu son 2-3 günden beri bu Sumut'tan dolayı tek
1: Sumut
0: amenna,
1: silosu.
0: ama bilhassa bu ateşkes meselesinde de çok korkunç bir istismar yaptılar. Şöyle bir istismar yaptılar. Şimdi öncesini hatırlayın. Bu ateşkesle öncesini hatırlayın. Yani şeydeki Gazze'deki soykırımın, efendim açlığın zirve yaptığı günler hatırlayın. Korkunç bir kamuoyu şey baskısı oluşmuştu İsraillerinde.
1: Doğru.
0: Doğru mu?
1: Doğru.
0: Hatta ben şunu hatırlıyorum. Kahire'de görüşmeler yapılıyor bu ateşkesle alakalı. Netanyahu Trump'ı arıyor. Birebir şeyden tabii bilmiyoruz ama diyalogun açılımını birebir bilmiyoruz ama Trump'ın açıklamalarından anladığımız şey şu. Ben bu şeyi sabote edeceğim demek istiyor aslında. Yani bu
1: Ateşkesi.
0: ateşkes görüşmelerini sabote edeceğim, buna izin istediği anlaşılıyor. Bibi'ye dedim ki diyor, bütün dünyayla savaşamazsın dedim diyor. Ve bunu kendisi de biliyor. Bu açık bir şey, buna gizli saklı değil. Bunu kendisi de biliyor diyor. Hatta daha önce çok hiç rahatlıkla kararların geçtiği kongrede bile azınlık durumuna düştüler diyor. O zamanki ifadeleri bunlar Trump'ın. Bu tekrar ona bir adeta bir efendim şey olarak köle gibi tekrar bu saldırıdan önceki dönemler bunlar. Biraz daha sağduyulu davranmaya çalıştığı dönemler. Niye? Çünkü ateşkes olursa oradaki bir takım şeyler zorlanacak. En azından göstermelik bile olsa bir uluslararası,
1: Tepkiler yatışır gibi mi diyorsun
0: şöyle
1: abi sen?
0: hayır, bir uluslararası bir şey oluşacak orada. Yani dolayısıyla o kendi rahat hareket edemeyecek. Fakat sonra bunu tekrar şöyle kullandılar. Şimdi ateşkes ilan edildi. Bir yani orada çok çok fazla değişen bir şey olmadı. Ben bildiğim kadar 900-800'e yakın ölü var hala da o şey ateşkes sürecinde sadece. Fakat bunu şunu şöyle kullandılar. Gazze'de ateşkes ilan edildi. Zihinlerde böyle bir şey var. O zamanlar biz burada Allah şahittir abi. Bak samimi söylüyorum. İsrail'i bu noktaya getiren şey, yani en azından orada bir gözlemci gözünü kabul etmeye zorlayan şey kamuoyu baskısıdır. Dünya vicdanının baskısıdır. Bunun bitmemesi lazım. Bunun devam etmesi lazım. Her tarafta. Öyle olmadı. Ateşkes ilan edildi şeyde Gazze'de güya. Fakat bu ateşkesi kullanarak oradaki şeylere devam etti uzunca bir süre İsrail. Yani sadece havadan bombardıman dışında her şey devam etti. Bunun üzerine bir de 29-28 Şubat'tan itibaren ikinci bir oyun sürdü piyasaya.
1: İran meselesi diyorsun yani.
0: İran üzerinde bir taşla iki kuş vuruyor o zamandan beri. Birincisi Gazze. Gazze'yi unutturdu. Hiçbir şey değişmedi. Bırakın Gazze'yi. O dönemde Batı Şeria ilave oldu. Evet, yani Batı
1: Onu
0: Şeria
1: da planın içine dahil etti yani.
0: zaten Batı Şeria sürekli zorluyordu.
1: Evet.
0: Orada operasyonlarını hızlandırdı. Birçok şey, haber var onunla ilgili, oradaki yaptığı şeyle ilgili. İki kuş vur dememin sebebi hep İran konuşuldu. Sonra Hürmüz Boğazı konuşuldu. Lübnan'ı kimse konuşmuyor fazla. Lübnan'da asıl operasyonu Lübnan'da yapıyor. Yani Gazze'de Lübnan'da yapıyor aslında. İran'ı şu anda sadece İran'ı ne yapacak? Yani İran'ı Harap etti, tamam. Bir karadan bir işgal söz konusu değil İsrail açısından. Dolayısıyla şu anda İran tehdidi de hikaye bak. İran tehdidi
1: bunu bir tiyatro
0: İsrail'in 48'den bu yana tepe tepe kullandığı bir argümandır.
1: Evet.
0: Ve en başarılı argümandır. Yani belki de bu bölgede İsrail'in bu noktaya gelmesine İran'dan daha büyük katkı yapan bir devlet yoktur. Amerika dahil buna. Çünkü Amerika'nın o askeri teçhizatını güçlendirmesi, silah hatta nükleer bomba bile vermesinin asıl altında İran tehdidi var. Bak İran tehdit ediyor bizi. Bak İran geliyor. Bak İran hep bu kullanarak bunu yaptılar. Hmm. Dolayısıyla İran hep kullandı. 30 yıldan beri nükleer silah yapıyor İran diyor Netanyahu. Bunun kayıtları var. Yıllara göre kayıtları var. Ta o zamanlar başlamış. Hemen bitiriyorum. Dolayısıyla İsrail'in İran üzerinden yalın olarak İran üzerinden yani İran üzerinden demem de İran'la ilgili bir efendim varacağı bir hedef olamaz. Ama çok güzel kullanıyor. Bir, Gazze'yi gizledi. Lübnan'ı gizledi ki Lübnan çok önemli onun için. Demin bir başlarken büyük İsrail şeyi unutmadılar dedim. Büyük İsrail'in en önemli adımı Lübnan'ın güneyidir. Lübnan'ın güneyinde şu anda işgal ediyor. Bakın ateşkes falan orada da hikaye. Hı hı. Ateşkes yaptı göğe 16-20'ye yeni işgal ettiği bölgede 20'ye çıkardı kontrol noktasını. Yani işgaldir bu.
1: Doğru.
0: Ama oraya işgal, o bölgeyi işgal ettiği zaman o nehrin güneyini hem biraz korkmaya başladığı Golan Tepeleri çünkü oraya hep işgal etmişler ama Suriye'de olan gelişmeler onları biraz endişelendirdi. Onların hesabına göre yürümüyor Suriye'de işler şu anda. Hı hı. Golan Tepeleri acaba bir şey olur mu meselesi hem çözüyor böyle çünkü o Golan Tepeleri bu şey yan yana. Bahsettiğim Lübnan'ın güneyi yan yana. Hı hı. Hem o Golan Tepelerindeki işgalini tahkim ediyor tabiri caizse. Hem de Doğu Akdeniz'deki o münhasır işte ekonomik alan dedikleri şeyi iddiasını arttıracak şeyler yapıyor orada. Orayı da kontrol altına alıyor. Çünkü bahsettiğimiz bölge şeye sahip olan bir bölge Doğu Akdeniz'e. Hı hı. Bu Büyük İsrail için çok önemli bir konu. Hatta bence bu Türkiye için bile önemli bu. Yani Türkiye'nin güvenliği için bile önemli bu. Son şeyim bu. İki, yapabilseydi eğer İran'la ilgili çok daha önemli bir şey daha yapacaktı. İran üzerinden yani. İran sayesinde. Türkiye'yi sokacaktı o bataklığa. Hmm. O 5 tane füzenin ben öyle veya böyle İsrail attı demiyorum ama İran'daki İsrail varlığını, İsrail gücünü efendim FETÖ'ye benzer bir İsrail yapısını kimsenin göz ardı etmemesi gerekiyor.
1: Yani yaşananlar zaten bunu ortaya koyuyor.
0: Halen de bu böyle.
1: Yani senin ülkendeki bir numaralı isim dini liderin senin ülken sınırları içerisinde suikastla öldürülüyor. Senin Cumhurbaşkanın şaibeli şüpheli bir helikopter kazasında, uçak kazasında ölüyor. Senin misafirim dediğin kişi bir lider.
0: Sana teslim eden kişi.
1: Aynen öyle.
0: Ve kaç yıldır öldüremedi peşinde koştu.
1: Aynen
0: İsrail'in.
1: Öyle. Devlet konuk evindeki lojmanının odasında öldürülüyor. Şimdi baktığında İran istihbaratının delik deşik tabir yerindeyse bunu, olduğunu düşünmek kadar normal bir durum yok
0: artı,
1: yani şu anda.
0: Bunu aslında İran resmi bir beyanla bunu aslında tescil etti bu şeyi. Ne dedi tescil etti? İşte o bilmem mozaik sistemi diye bir şey de bahsettiler lideri öldürdükten sonra. Hı hı. Yani yapılar kendi inisiyatifine bırakılmış durumda. Bu ne demektir? Bu aynı zamanda oradaki farklı amaçlar güdenlerin de inisiyatifine bırakılmış anlamına gelir bu. Hmm. Bu inisiyatif kullanılan anlamına gelir. Türkiye'de Rus uçağını düşüren Türk askeri miydi? Yani normalde Türk askeri değil miydi?
1: Ya evet, üniforması öyleydi en azından.
0: Evet, yani Türk TSK kadrosunda bir
1: evet,
0: askerdi yani.
1: Evet.
0: Peki bunu İsrail'den daha çok yapmak isteyen kim olabilir abi? Niye? Türkiye eğer Rusya'yla savaşa sokarsa eğer mesela, tamam mı?
1: Aynen
0: öyle. Oo, meydan ondan kalmış olur en azından yani, tamam mı? Yani bunu örneğin şunun için
1: veriyorum. Bir kademe daha ileri o zaman hatırlatalım madem öyle. Rusya'nın büyükelçisini vuran
0: Ankara'da,
1: kişi de
0: evet.
1: Bayağı rozetli
0: polis, Türk polisi.
1: Emniyet teşkilatı güya. Görevlisi. Baktığında tabii FETÖ'cü olduğu belli. FETÖ de İsrail'in en önemli aparatlarından biri değil mi? Hal böyle olunca.
0: Aynen. Dolayısıyla o füzelerin buraya atılmasının bir tek amacı olabilir. Hoş, ben İran'ın da Türkiye'ye çok dostane bir şey için olduğunu düşünmüyorum ama şu anda şu noktadaki, şu durumdaki İran'ın Türkiye ile arayı bozmasının bir, ona bir kazancı
1: yeni
0: yok.
1: Yeni bir cephe açmak
0: ona
1: mantıklı
0: bir şey
1: değil
0: yok yani.
1: Yani.
0: Yok
1: evet
0: yani.
1: Haklısın. Haklısın.
0: Dolayısıyla nereden geldik buraya? Aslında o süreçte Türkiye'nin sabrını efendim taşırıp Türkiye'de o şeye sokmaya çalıştılar. Eğer Türkiye'de sokabilseydi o iki tane güçlü sözüm onların bahsettiği işte İran için ben onların çok büyük tehdit olduğunu düşünüyorum ama Türkiye onlar için tehdit. En büyük tehdidi İran üzerinden birbirlerini kırdıracaklardı. Yani birbirlerine hırpıratacaklardı en hafif tabiriyle. Dolayısıyla burada İsrail'in, çok uzattım özür diliyorum.
1: Estağfurullah.
0: İsrail'in pis, şeytani stratejisini iyi bilmek lazım. Son bir küçük bir reklam spotu ekleyip bitireyim. Ben uzun bir aydan fazla zamanda bir yazı serisi uğraşıyorum. Bugün dördüncü bölümünü yayınladım. Tanzimat, biliyoruz ki biz işte 150-250 zamandan bildiğimiz şey 1839'dan bu yana Türkiye'ye, yani daha doğrusu Osmanlı'ya batılılaşma, işte Tanzimat reformu, Tanzimat ferman denen şey, batılılaşma
1: çabası.
0: Veya onun tabiri caizse işte resmi olarak efendim uygulama sokulması. Hı hı. Hep biz konuştuk, neyi konuştuk? Bu Tanzimat, bu batılılaşma meselesi bizi çok fazla farklı bir yere getirdi. Değerlerimizi kaybettik. Herkese doğru bunlar. Hı hı. Fakat aslında başka bir şey görmek gerekiyor. Ben Tanzimat'tan bu yana olan biten her şeyi getirip İsrail'e, Yahudi devletine bağlamak gibi bir şeyim yok ama tarih dediğimiz şey birçok güzergahların efendim kesiştiği bir arena, bir okyanus düşün, tamam mı? Farklı farklı güzergahların, olayların farklı farklı sebepleri var. Ama bendeniz çok önemli bu. Bitiriyorum, özür diliyorum. Tanzimat'tan itibaren aslında bu 1800'lerde başlıyor. Yani Rothschild'lerin, meşhur Frankfurt'taki Rothschild ailesinin 4 oğluyla, 4 Avrupa'nın 4 önemli şehri, bunlardan birisi Londra, İngiltere, adeta işgal ederek Londra ile önemli anlaşmalar yaparak başlattı bir süreç 1800'ün başında. Bunun devamı da aslında Tanzimat. Yani Türkçesi şu, 1800'ün başında bir güzergah belirleniyor, bir plan belirleniyor. Tanzimat bunun ilk sahaya yansıma adımı ama bunun içerisinde, bundan itibaren gelen bir süreçte birincisi Osmanlı'yı içeriden çürüterek Osmanlı'yı bitirmek. Çünkü şu çok net bir şey varlıyor. Biz eğer Filistin'de bir devlet kuracaksak eğer Osmanlı'nın olmaması lazım. Çünkü o varken kuramayız, kursak da yaşatamayız. Osmanlı ve hilafet. Bu Tanzimat'ta başlayan süreç birinci aşamada Osmanlı'nın bitirilmesi, sonra hilafetin bitirilmesi, sonra aşama çok önemli. 48'den öncesinde de bakmak lazım. Yani 1917'de efendim İngilizler Kudüs'ü işgal etti. Hı. 1917'de. Hı. Toprak hazır denebilir. Ama 48'de ilan edildi devlet. Niye? Önce etrafını bir tabiri caizse tesfiye ettiler. Hı. Sonra buraya kimse bakmıyor. Bugünkü bölümde bu çok önemli. Tamam Osmanlı bitti ama Türkler bizatihi onların hedefleri için bir tehdit. Ciddi bir risk Türkler. Çünkü bunlar da böyle bir şeye karşıtlık var. Yani bu Yahudi devletine, Yahudilere. Bunlar yine bizim başımıza bela olur diyorlar. Bunlar buradan uzaklaştılar. O diyor, Kurzon diyor ki uzaklaştılar. Başımıza, o zaman Rusya güçlü. Hı hı. Tekrar geri güçlü olarak gelirler. Bunlar bizi de tırnak içerisinde ehilleştirelim diyor. Son cümlem. Cumhuriyet'in kurulmasından birinci aşaması 1950'ye kadar tek parti döneminde. 50'den sonra da Kemalist zihniyetli, daha doğrusu CHP zihniyetli paşalar başta olmak üzere yani TSK'dakiler başta olmak üzere ve bürokrasidekiler. En önemli hedef şu. Türkiye burada kurulacak olan ki kuruldu sonra İsrail devletine kafa tutacak hale gelmemeli. Çünkü orada kurulacak olan ve kurulan İsrail Devleti'nin varlığının devamı buna bağlı. Emmanuel Karasu diye bir Mason Yahudi var. İttihatçıların en tepesindeki adam sayılır. Abdülhamit Han devirdikten sonra ki tebliğ eden 4 kişiden birisi odur. Devirdikten sonra diyor ki kendi avanesine Dikkat edin diyor, eğer Türkleri kendi haline bırakırsanız her an bir Abdülhamit daha çıkarabilirler içlerinden diyor. Dolayısıyla buraya girmemin sebebi şu. Tamam, biz askeri şeyleri konuşacağız, saldırıları konuşacağız, olup biteni konuşacağız. Askeri güvenlik denen şey İsrail literatüründe son aşamadır. Dolayısıyla üzerine kim alınacaksa alınsın. Dolayısıyla bir ülkenin cumhurbaşkanı İsrail tehdidi, Yahudi tehdidi var diye, yani iç cepheyi sağlam tahkim
1: edelim
0: diye bir açıklama yaptığı zaman en üst seviyedeki bir isim, bu palavra olamaz, çıkıp da birisi böyle bir tehdit yok diyorsa, sonra bunun bu şey üzerine gene de onun şeyine saygı duyup kapalı oturum yapılıyor bir hafta sonra, çıkıyor gene diyor böyle bir şey yok diyorsa, affedersiniz, İsrail tehdidi ifadesinden İsrail füzelerinin, İsrail savaş uçaklarının Türkiye üzerinde görünmesini bekliyorsa eğer, bu bir, İsrail'i Yahudiler hiç tanımıyor demektir. Bu değilse affedersiniz hain demektir. Çünkü bu dediğimiz şey İsrail nezdinde son aşamadır. Bitmiş, o bitmiş. Onlar önceler önemli zaten.
1: Doğru.
0: Sayın Erdoğan yaptığı uyarı da bununla alakalı zaten.
1: Masadaki oyunlar o noktada önem arz ediyor.
0: Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye, Osmanlı yıkıldı. Hayır efendim, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı yine bitmişti zaten. O zamanlar bitirdiler. O aşama önemli zaten.
1: Doğru. O vakte kadar.
0: Şu andaki konuşan da bu Türkiye'yle alakalı.
1: Bravo abi. Mesele net anlattın. Ağzına sağlık.
0: Yani İsrail ne yaptığını iyi anlamak lazım. Ne bunu, yapmak istediğini iyi anlamak lazım.
1: Bunu da her şeye rağmen dediğin gibi o gizli oturumlarda devleti yönetenlerin söyleyebildiği açıklıkta ifadelerinde mütemadiyen anlatılıyor. Anlamak isteyen anlatılıyor.
0: Abi.
1: İbn-i Sina demiş ki abi, hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.
0: Onu çok
1: dolayısıyla
0: tekrarlıyor şeyde, doğru.
1: Evet, dolayısıyla anlamak isteyen için emareler o kadar açık ki.
0: Bak abi, burada ölçü iyi niyetliliktir. Ben zeka problemi olduğunu düşünmüyorum. Yani buradaki meselenin anlamama meselesi olduğunu düşünmüyorum. İyi niyet ölçüsü önemli burada. Sayın Bahçeli'nin siyasi stratejisi PKK ve dolayısıyla haklı olarak, bence dolayısıyla HDP düşmanlığı üzerine kuruluydu. Yani PKK'ya düşman olmaz. Herkes Türkiye'de yaşayan, herkes PKK'ya düşman olması lazım.
1: Doğru.
0: HDP bırakın mesafe bırakmayı, tam aksine her hareketiyle PKK'nın bir uzantısı, PKK'nın efendim maşası olduğunu gösterdi. Dolayısıyla ona da düşmanlığı üzerine kurulu idi. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Ama bu Bahçeli, ki Bahçeli'nin bir parça karakterini tanıyan birisi, Bahçeli normalde hiçbir şekilde gidip de HDP sıradan gidip de uzatacak birisi değildir. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bunun bir sebebi var demek ki bu noktaya gelmesinin. Ve asla siyasi geleceğiyle ilgili, tam aksine siyasi geleceğini efendim tehlikeye düşürecek olmasına rağmen böyle bir zihin dönüşümü yapmıştır. Bunun bir sebebi vardır. Bunun bir sebebi var. İşte bu az önce bahsettiğiniz şey anlama meselesi. Ya burada iyi niyet olduğu için izah edilince, durum izah edilince ilgili yetkili birimler tarafından ne bekleniyor, ne Türkiye'ye ne geliyor, hangi tehlike geliyor, bu dönüşümü yapmıştır. HDP'yi de ben bu arada biraz bir parça şey yapıyorum. Yani bir parça şöyle, HDP'de dediğim gibi
1: uzatılan eli havada bırakmamıştır.
0: Bırakmadı,
1: o da uzatılan eli sıkmıştır.
0: Ondan sonraki dönemde de olabildiğince, ki orada da farklı yapılar var ama olabildiğince bu şeye katkı yapmaya çalıştı. Orada da ben gene, ki buna Öcalan da dahil aslında, orada da ben gene onların şu andaki bulunduğu şartların çok çok daha kötüleşeceğini, onlar açısından bir çok farklı bir şey olacağını gördüklerini düşünüyorum onlara anlattıktan sonra. Yani şu anda Kürt, 4 bölgeden bahsediyor Kürtlerle ilgili, 4 ayrı ülkeden. Buradaki kadar efendim özgür olan, buradaki kadar her bakımdan, ama sadece ekonomik değil, sadece siyasi değil, kültürel her bakımdan özgür olan başka bir yapı yok abi. Yok. Kimse bana Kuzey Irak falan demesin. Kuzey Irak.
1: Suriye'de kimlik yoktu abi. Suriye'de yok. Baas rejimi döneminde
0: aynen,
1: Kürtlerin kimlikleri
0: aynen
1: yoktu.
0: Kuzey Irak'ı aklına gelir bazı değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizin. Kuzey Irak başından bu yana İsrail'in piyonudur. Kurulması sebep olan da İsrail'dir. Önemli ölçüde. Şu anda bir parça durumu düzeltip görmesinin sebebi de Türkiye'dir. Türkiye esasındadır.
1: Anlaşıldı.
0: Dolayısıyla son cümlem şu.
1: Ha abi.
0: Dolayısıyla burada mesele olup biteni anlamaya çalışmaktır. Bu ikisi, bunu anlamaya çalışın, bu şey yürüyor. Terörist Türkiye süreci yürüyor. Ama maalesef ben CHP'de aynı şeyi gördüğümü düşünmüyorum.
1: CHP gündem başlıklarımız arasında var. Buyur. Ona da değineceğiz. Şimdi bu Gazze'de...
0: Biraz gündemi sapıttım galiba, özür dilerim ama...
1: Abi estağfurullah, Gazze'de bu... kan kalmadı. Ama dünya vicdanı, hep senin kulaklarını çınlatırız. İnsanlığın vicdanı, senin... Hayır, ölmedi ve ölmeyecek. Yani insan var oldukça o vicdan da var olacak dediğin harekete geçti. Sumut filosu yeniden yola çıktı, biliyorsunuz. Takipçilerimiz de biliyorlar. Geçtiğimiz hafta uluslararası sularda bir İsrail haydutluğuyla karşılaşıldı. Düşünün bak, nerede tanıdı?
0: 1000 kilometre mesafede yapıyor bunu.
1: Aynen öyle. Yani bu kural tanımazlık, bu kanun bilmezlik, bu küstahlık, bu alçaklık çok da dünya tarihinde karşılaşılan bir durum değil. Hasılı ama bu o vicdanı durduramayacak Allah'ın belli izniyle. Ki. 15 filoyla biz de katılıyoruz. Bizim Marmaris'ten yola çıkacak, düzeltiyorum, 15 tekneyle filoya katılıyoruz. Gazze'ye insani yardım götürüyoruz abi. Takipçisi olacağız bu Sumut filosunun. Ki ilk seferinde oldukça ses getirmişti tüm dünyada.
0: Yine çok aynı, daha güçlü bir şey.
1: Aynen öyle. Yine aynı hassasiyette hareket edildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu da bize ümit veriyor. Bugün bizim gazetede Girit'te sadece Türkiye vardı diye bir haber de var. Evet. O da önemsediğim bir haber. Bu Halil Erdoğmuş, gözaltına alınan aktivistlerden biri. Uluslararası sulardaki bu saldırıyı akşama anlattı diyor haberde. Ters kelepçeyle gözaltına alındık. Islak zeminde saatlerce bekledik. En temel insani ihtiyaçlarımız hiçe sayıldı. Hiçbir ülke yetkilisi havaalanında yokken büyükelçiliğimiz varlığıyla güç verdi diyor. Tüylerim diken diken oldu. Çok. Yani biz bütün gücümüzle, tam da senin bahsettiğin gibi, İsrail için asıl tehlike,
0: haksız
1: asıl
0: yani
1: sorun, o planların hayata geçmesinin önündeki asıl engel, her yönüyle büyükelçiliğinden aktivistine,
0: tabii, tabii,
1: biz gazetecilerinden siyasetçilerine, öğretmeninden doktoruna, kesinlikle, A'dan Z'ye Türkiye bunların önünde en büyük engel. Bu da benim çok hoşuma giden bir yaklaşım oldu. Yani sadece Türk Büyükelçiliği, kesinlikle, yetkililerinin oradaki aktivistlerin yanında yer alması. Şu sabah sabah bir beddua et de ondan sonra geçelim konuya. Ben Giver diye bir şey var ya, neyi diyor belirsiz, evet, evet, bir figür var. 50 yaşını kutlamış. Doğum günü pastası da yağlı urgan, evet, olmuş.
0: Abi bunlar işte.
1: Neden böyle olmuş? Geçtiğimiz haftalarda yine bir yasa çıkarttılar. Tabii, Filistinli tabii, mahkumların idamına ilişkin yasa. Yasayı savunan da şu kippalı gördüğünüz kişiydi. Fatih Altaylı'ya göre Orta Doğu'nun tek demokrasisi İsrail. Orta Doğu'daki tek demokrasi diyor, İsrail diyor Fatih Altaylı.
0: Nereden baktığınıza bağlı.
1: Yani tabii adam demokratik, yasa çıkmış asacak. Evet. Yasa çıktı asacak geldi. Evet. Bunun antidemokratik bir duruşu var mı? Yasa başında kippa da öyle ayinden kaldı yani. O da son derece din ve devlet işlerini birbirinden ayıran laiklikte bir yapıda yani, değil mi? Ben gibi. Buna söyleyeceğim bir şey var mı abi? Gerçi buna hiçbir şey söylemem. Buna çok güzel küfredilir ama onu da yayında edemiyoruz. Ama aklının alabileceği en güzel küfürleri gönderdiğimi bilmeni isterim abi.
0: Sadece şunu söylemek isterim. Bu tür şeylerin ben bilinçli yapıldığını düşünüyorum.
1: Tahrik etmek amacıyla.
0: Şöyle. Şimdi aslında İsrail'i, bak hep gelip aynı yere takılıyoruz. İsrail'i gerçekten iyi tanımamız gerekiyor. Biz derken yani genel kamuoyu, hatta Türkiye'de, Türk milletinin genel kesimi de İsrail'i iyi tanıdığını ben düşünmüyorum. Hele hele çok öncesini. Yani son dönem biraz daha ortaya çıkıyor birçok şey. Mesela İsrail'de sivil halk diye bir şeyden söz edilemez.
1: Sivil yok çünkü, değil mi?
0: Yok, öyle birileri yok. Çünkü bu yapıyı anlamazsanız bu yöneticilerin bu yaptığı katliamları, bu şeyleri anlayamazsınız. Yani bu nasıl yapabiliyorlar anlayamazsınız. Halen şu anda Netanyahu

yaptığı katliamlar %87 oranında kabul görüyor şeyde. İsrail'de. İsrail halkı nezdinde. Dolayısıyla bu tür davranışlar Netanyahu yönü o

0: milletin gözü o zaman hesap da sorulur falan falan. Yani bir tahrik, bir zorlama şey olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi iki tane eski başbakan birleşti, şeyi devirmeye çalışacaklar.
1: Netanyahu'yu.
0: Ama ondan daha beter onlar da yani. Çünkü öyle olmazlarsa oy alamazlar zaten. Halk yok. Hepsi silahlı. O geçen sürekli gösterdiniz. Şeyde işgal ettikleri bölgelerde, affedersiniz, bir Filistinli kadına yaptıkları iğrenç hareketleri yapanlar. İşte o İsrail halkı dediğimiz onlar işte. Evet. Sivil onlar. Dolayısıyla ben Netanyahu üzerinden böyle bir şey tamamlayıp sonra da onu da onunla beraber, günahlarla beraber şeyi gönderip yollarını devam etmek için anladıklarını düşünüyorum. Ama İyi artık, uyanık olmak lazım.
1: İşte ben de artık ne demiş? Tilkinin bildiği ters aslında. Avcının bildiği 10 yol varsa tilkinin 11 alternatifi yolu var.
0: İşte tanımıyor dememin sebebi o. Yani bunları iyi anlamak lazım.
1: Bu meseleleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Ya ben öyle düşünüyorum. Nuh abi, şunu anlatıyorum. Şimdi bugün Milliyet'te yine arkadaşlarım getirdiler ekrana. İsrail'in havası söndü diyor. Milliyet'te manşetten onu duyurmuş. İşte söylemiştik bunu. İşte demir kubbe delik deşik oldu. İşte İran füzeleri Tel Aviv'e düştü. Bilmem ne falan filan. Şimdi habere baktım. Evet, işte şeylerin yetersizliği, stokların tehlikeli boyuta indiği, artık yani tükenmek üzere olduğu falan filan diye derleme bir haber. Ama mesela ben bu haberde şuna takıldım. Şimdi 3 farklı hava savunma sistemleri var. Arrow 3'ü var. Demir kubbesi var. Bir de Davut sapanı var. Abi adam hava savunma sistemini bile o sapkın tahrif edilmiş ideolojisiyle isimlendiriyor.
0: Tabii canım.
1: Biz de hala diyoruz ki ya arkadaş, çok layık olmalıyız. En layık biz olmalıyız. Fevkalade layık olmalıyız. Layık, layık, layık, layık, layık. Tamam, ol. Ol. Kabul de. Kabul. Ne olacaksan onu ol da. Ya adamın motivasyonu dini. Ve adam dini motivasyonla seni hedefe koymuş
0: abi
1: durumda.
0: Abi işte o vaat edilmiş topraklar meselesi.
1: Bununla çıkıyor. Ancak bizim Enfal suresi, Enfal 37 idi galiba. O şey, biz de füze yaptık Aselsan. 17. Enfal 17 füzesi. Şimdi bunun Davut sapanıyla mücadele edebilmem için ben Enfal 17 yapmalıyım kardeşim.
0: Şey hatırla abi. Türkiye'yi karadan işgalin yolunu Davut koridoruna koydular abi. Neydi? Bravo. Davut koridoru ne abi?
1: Bravo.
0: Davut koridoru kendilerince Türkiye'nin güneyinde oluşturmadılar da o zamanki kafalarda olan söylüyorum yani. İsrail kara gücü uzattaki kara gücü vardı PYD'de. İsrail'den oraya bir koridor açacak. Adı da Davut koridoru.
1: Yani hasılı dediğim gibi yani tekrar söylüyorum. Davut sapanı ile Enfal 17 ile mücadele edilebilir.
0: Bu anlayış bu olmalı işte.
1: Dolayısıyla bu noktada şu anda her ne kadar irtica hortladı, laiklik elden gidiyor korosu hep bir ağızdan seslerini yükseltmeye gayretine girseler de şu anda yapılması gereken bu ve bu şekilde yapılıyor. O yüzden
0: şeyin bir önemi yok. Yani demir kubbe delinmiş, Tel Aviv'de birkaç tane bina yıkılmış. Bunların gerçekten bir önemi yok İsrail için. İsrail'in başka bir özelliği daha şudur. İsrail, Yahudi anlayışı daha doğrusu, onların o fanatik Yahudi anlayışı, Siyonizm diyelim buna biz, hedefe ulaşmak için kendilerinden de olmak üzere her türlü kurban vermeyi gene dinlerinin, o sapık dinlerin gereği sayarlar. Bakın bu çok önemli. Hitler'in yaptığı şey, tamam soykırım falan ama Hitler'i büyüten Siyonizm, Almanya'daki Siyonizm teşkilatlarıdır. Ve bu bilinçli yaptırılmış bir şeydir bu. Niye? Devlet kuracaklar, adam yok şeyde.
1: Bir mağduriyet
0: getiremiyorlar. Şeyi. Değil, ondan önce bir de ondan önce şöyle getiremiyorlar oraya. Yani biliyorsun Yahudilerin şeye kafası çok çalışır. Yani bulundukları yerlerde nerede kazançlı işler varsa, işte sarraflık gibi efendim veya ne o para vermek, bankerlik diye onun başka bir adı var.
1: Tefecilik.
0: Bu tür işleri çok iyi yaptıkları için kendilerine çok lüks şeyler kuruyorlar, bir düzen kuruyorlar.
1: Avrupa'yı bırakmak istemiyorlar yani.
0: Ama çağırıyor onları şeyler, gidecek de ne olduğu belli değil. Yani bir bataklığa gidecek, kendi gitmiyorlar.
1: Zorla gönderiyorlar.
0: Zorla gönderirler işte. Ondan sonra hızlı arttı şey.
1: Anlaşıldı.
0: Dolayısıyla biliyorsun bir neydi o, bunların bir sözü.

0: bir sözleşme, pilotlara yaptıkları bir sözleşme vardı. Hannibal sözleşmesi. Pilotlara imza attı. Bu şey de ortaya çıktı. 7 Ekim saldırısından sonra. Bir, diyelim ki onlar terörist diyor da işte bir Filistinli, diyelim ki bir İsrailli'yi rehin aldı. Eğer onu kurtarma imkanı yoksa ikisini birden öldürün diye talimat, bu imza attırıyor her şeye. Bir pilot açıkladı bunu. 7 Ekim'den sonra bir İsrailli helikopter pilotu bunu açıkladı. 15 yıldan beri devam eden bir şey. Yani şunu demeye çalışıyorum. Orada bina yıkılmış, ne olmuş? Bunların bu da tam aksine bunu o kadar güzel kullandılar ki o İran'ın Tel Aviv saldırılarını. Bizimkiler de bunu bol bol verdiler onları. Bir mağduriyet oluşturdular. İsrail'in bu önümüzdeki dönemde şeyi, daha önce 130 milyon dolar olan o işte ne diyelim ona, algı oluşturma bütçesini yeni dönemde 730 milyon dolara çıkardılar.
1: Çünkü ihtiyaç milyon, var. Milyon hatta milyarlarca dolar harcayıp, çünkü 75 yıl boyunca milyarlarca dolara mal ettikleri o tırnak içerisindeki
0: algı mağduriyet edebiyatı. Çok önemli bu.
1: Antisemitizm safsatası.
0: O bitti çünkü.
1: Çöpe atıldı. Şimdi yeniden inşa etmek icap ediyor.
0: Dolayısıyla bunlar aslında ona hizmet eden şeylerdir bunlar. Anladım. Çok önemli şeyler değil bunlar. Anladım. Amerika o yarın zaman, getirir 3 tane şeyi koyar. Ne olacak ki?
1: O zaman geçtik. Hatta arkadaşlar hatırlattılar. Bir getirin aslan parçasını bir görelim şöyle ya. Şu Enfal 17 var ya. Enfal 17 yarın kapılarını açacak olan saha.
0: Evet. Sahada çok önemli şeyler var.
1: Evet. Fuarında.
0: Bir de sivrisinek var. Çok önemli. Sivrisinek de orada.
1: Görücüye çıkacak. Evet. Bu dosta güven, düşmana korku salan hadisenin de duyurusunu yapmış olalım. Tekraren söylüyorum. Davut sapanıyla, Davut koridoruyla Enfal 17 ile mücadele edilebilir.
0: Çok güzel.
1: Bu işi bilenler, daha doğrusu ülke yönetenler de bu işin böyle olduğunun gayet farkında.
0: Bu isim bile onları korkutur, biliyor musunuz? Çünkü senin dediğin anlayışın ortaya çıkarılması çok önemli. Tam da Türklerle ilgili korktukları şey bu işte. Yani Türklerin o korktukları şeylerin tekrar efendim neşvi neva bulması onlar için çok endişe verici bir şey.
1: İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı dün
0: mecburi iniş yapmış.
1: Mecburi iniş yaptı Ankara'ya. Bugün bazı,
0: Ankara var yani.
1: Bazı gazeteler meseleyi gördü. Sabah saatlerinde de İspanya'dan gelen yeni uçakla birlikte Erivan'a gitti. Erivan'da Avrupa siyasi
0: toplantısı var. Zirvesi var daha doğrusu.
1: Zirvesi var.
0: Çok önemli bir zirve.
1: 18 yıl aradan sonra bizde Cumhurbaşkanı Yardımcısı
0: evet. Çok önemli bir zirve.
1: Sayın Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Biz de katılıyoruz zirveye. Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı diyor. Ve sabah da dediğimiz gibi hareket etti. Şimdi bu gayet olabilir, gayet karşılaşılabilir bir durum ama benim asıl canımı yakan, hayretler içinde kaldığım ve bir kere daha ya değildir ya, muhtemel fake'tir falan dediğim CHP'li bir ismin sosyal medya paylaşımı. Gökhan Günaydın efendim, CHP'nin önemli isimlerinden biri.
0: Önemli, evet.
1: Meseleyi ele almış sosyal medyasında. İspanya Başbakanı diyor Pedro Sanchez'i taşıyan uçak teknik arıza nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Libya heyetini taşıyan uçağın akıbeti hatırlarımızda diyor. Çok ayıp ya.
0: Ne alaka yani şimdi?
1: Sabaha hangi uçakla devam edecekse yola gece boyu azami güvenlik önlemleri alınmalı. Bak bir de uyarı da. Gökhan Bey, bu yapmış olduğunuz, dün yapmış olduğunuz sosyal medya paylaşımı dün mü? Yok, bu gece yapmış olduğunuz sosyal medya paylaşımı sebebiyle devlet teyakkuza geçti. Çok haklı olduğunuza kanaat getirdiler. Gerekli tüm güvenlik ve tedbir, güvenlik önlemleri ve tedbirler alındı. Siz olmasaydınız halimiz nice olurdu. En azından bu uyarınız için hasreten teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ya neden bahsediyorsun sen ya? Neden ne güvenlik önlemi alacaksın? Ne şey yapacaksın? Ya abi neyin kafasını yaşıyorlar? Neyin biliyor musun? Söyleyeyim mi sana? Algı operasyonu. Aynı
0: tabii,
1: algı
0: aynı,
1: operasyonu.
0: Aynı işte, aynı
1: Cumhuriyet kapatın. Halk Partisi'nin genel başkanı Avrupa'da, Avrupa dergilerine verdiği makalelerde, ekonomi dergilerine, Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur kardeşim.
0: Turistler gelmesin diyordu bir zamanlar.
1: Haykırdı. Doğru mu? Yapılır mı abi? Bu ülkenin nüfus kağıdını taşıyan bir insanın yapacağı iş midir bu? Bırak siyasetçisini. Bırak ülkeyi yönetmeye talip olmayı. Bu da aynısını yapıyor. Gökhan Günaydın da aynısını yapıyor. Ama tekerlek Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek.
0: Bak abi gider. Gene ben bugünkü izle. Yazımdan bir küçük bir parça aktarmak istiyorum. Şimdi demokratik ülkelerde elhamdülillah biz öyleyiz. Çok şükür yani elden bu yana bal gibi efendim seçim oyu alan başa geliyor, tamam mı?
1: Evet.
0: Bir süre muktedir etmeden o ayrı konu yani. Demokratik ülkelerde iktidarla mücadele etmekten daha doğal bir şey olamaz. Bu o şeyin zaten özü bu. İki, zaten muhalefetin mücadelesiyle milletler kazanır. Yani muhalefet daha çok hizmet edeceğinin şeylerini ortaya koyar. Tamam mı? Onu gösterir, onu o millet ona ikna eder ve ya iktidarı
1: da,
0: devirir.
1: Ya da iktidarı zorlar. İktidar i̇şte, muhalefetin vaatlerinin üstüne bir şey koyarak.
0: O da gene millete, millete kazandırır.
1: Aynen öyle.
0: O da gene millete kazandırır.
1: Hizmete döner, evet.
0: Ha, şimdi Türkiye gibi bir ülkede, ha onlar zaman zaman böyle kendilerinin yaptığı 48 yaptıklarını gibi oylar çalınmalı muhabbet yapıyor. Geç onu abicim. Türkiye'deki seçimi güvenliği kadar hiçbir yerde yok. Evet. Avrupa, Amerika'da yok abicim.
1: Aynen öyle.
0: Sen mi söylüyorum?
1: Çünkü seçim siyasi partilerin kendileri yapıyorlar abi.
0: Herkes başında tabii.
1: Parti temsilcileri kendi kendine yürüyen bir
0: çok
1: sistem
0: net
1: var.
0: Bir şey söyleyeceğim. Eğer bir ülkede, Türkiye gibi bir ülkede, tamam mı? Yani alnının akıyla böyle oy alırsan seçildin. Şeyde nasıl oldu peki? İstanbul'da, Ankara'da nasıl oldu abi? Demek ki oluyormuş. Bir iktidar çeyrek asır boyunca aynı iktidar devam ediyorsa eğer, bu kusura bakma ama onların affedersiniz gerizekalılığı ve onların kabiliyetsizliğini gösterir. Muhalefetin kabiliyetsizliğini gösterir bu. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Ama millet açısından burada büyük bir risk var. O da şu. Eğer bu iktidarı yıkamayan, hizmet yarışıyla iktidarı devirmeyi beceremeyen muhalefet, bahsettiğimiz muhalefet, kabiliyetsiz muhalefet, bir de buna ilaveten haris ise eğer, hırslıysa yani, hak etmediği halde onu almaya çalışıyorsa, burada çok büyük bir tehlike başlıyor. O da şu, artık siyasetle falan hiç alakası olmayan, az önce sizin bahsettiğiniz anlayışla alakası olmayan, az önce bahsettiğiniz millet, memleket, menfaatleriyle alakası olmayan yollara sapmaya başlıyor. Ne yapmaya başlıyor? Eğer yani kimin olursa olsun bu iktidarı yıkmak için ne yapmak gerekiyorsa onu yapmaya başlıyor bu sefer. Bu nereye kadar uzanıyor? Türkiye düşmanlarıyla ittifaka kadar uzanıyor bu. Olmadı mı? Biden ne dedi daha önce? Niye yalvardı şey İngiltere? İngiltere'nin İngiltere kadar Türk düşmanı, İngiltere kadar İslam düşmanı başka bir devlet, başka bir anlayış yoktur. Niye yalvardı şeye bizi bıraktınız, bize sahip çıkmıyorsunuz diye?
1: Starmer'a değil mi?
0: Evet.
1: İngiltere Başbakanı.
0: Özgür Özel.
1: Evet.
0: Bunların hepsi az önce bahsettiğim efendim hem haris hem de efendim alma şeyi çabasının birleştiği tehlikedir bu. Bugün Türkiye bunu yaşıyor.
1: Şimdi
0: bu bak şeylerin sebebi bu yani. Bu bahsettiğiniz affedersin bilmem ne de ne aramanın sebebi bu anlayış.
1: CHP demişken oradan devam edelim. 37 gün sonra Uşak Belediye Başkanı partiden ihraç edildi. Abi.
0: Evet.
1: Bugün akşam gazetesi 37 gün sonra evet. Özel ihraç olarak duyurmuş okurlarına, manşetten duyurmuş haberi. CHP Genel Başkan Özel'e 77 milyona VIP araç yaptıran ve konuşursam orada oturamaz diyen yolsuzluktan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Yalım'ı ihraç etti diyor.
0: Ya ben bunu
1: konuşursam
0: okudum.
1: orada oturamaz lafı önümüzdeki günlerde bazı şeylere gebe mi? Bir şey daha soracağım. Hafta sonu bu onlar bir şey oynuyorlar ya, il başkancılığı oynuyorlar Gürsel Tekin'le Özgür Çelik. Özgür Çelik hafta sonu CHP medyasının da boy gösterdi. Orada diyor ki önümüzdeki dönem montajlarla işte teknolojik olarak sesimizi ve görüntümüzü taklit etme yapay zeka teknolojisiyle bir şeyler çıkabilir. Biz bunlara hazırlıklıyız falan da diyor. Tam Özkan Yalım'ın orada oturamazsınız ha bir konuşmaya başlarsam dediği dönemlerde. Enteresan, sen bir şey bekliyor musun, buradan bir şey çıkar?
0: Bir kere zaten ondan önceki dönemde daha böyle ağzını açmaya kalkanı ihraç ettiler. Yani bırakın böyle şeyleri, İmamoğlu'nun çalıp çırpması ve İmamoğlu'nun yolsuzluklarını tasdik etmeyen, desteklemeyenleri ayıkladılar tamamını. Kılıçdaroğlu

0: aklanmalı, partiye bu şeyden alındırmalı dediği için ya adama bir sehpayı, bir tane sehpanın üzerine bir tane su, affedersiniz, bir 0,33 litrelik şeyi çok gördüler önüne şeyde, Hacı Bektaş'ta. Ve adamı resmen bu kadar yıldan beri CHP'de genel başkan yapma olan biri, dışladılar yani resmen. Ve hatırlıyor musunuz? Bir ara ihraç söz konusu konuşulmaya başlandı Kılıçdaroğlu için.
1: Evet, evet.
0: Hatırlıyorsun
1: evet,
0: eğer.
1: Evet, evet, evet.
0: Eğer
1: evet.
0: O bir şey olursa, mutlak bulunan falan hikayesi, mutlak hikayesi olursa falan diye. Bu noktaya geldiğinde insan bu adamı hem de özür dedi bunun hakkında. O noktaya geldi. Mecbur özür dilemek zorunda kaldı o görüntülerden sonra Özgür Özel. Ama bütün baskılar, bütün sizin burada her sabah söylemenize rağmen niye bunu itiraz etmiyorlar? Edemediler şu ana
1: kadar. Edemediler.
0: Demek ki bunun sebebi var. Fakat ben işte fakir psikolojisi de bilmiyorum, affedersin ama yani bu haberi okuyunca önce şeye takıldım ben ya. 7.7 milyon bir araçta, aracın satın alması değil, VIP'ye dönüştürmek için ne yapılmış o araçta? Ben bunu merak ettim ya. Yani bu nedir bu arkadaş? Yani
1: şimdi bak Özkan Yalım'ın...
0: Bir minibüste ne olmuş?
1: Özkan Yalım'ın şoförü bir şeyler söyledi. İşte bunu, parayı nereden bulduklarını ve nereye harcadıklarını, işte yapılan bağışlar bilmem neler falan. Yani yukarıdan aşağı...
0: Hatırlarsan bak bu bağış meselesi çok kullanıyorlar. İlk para kuleleri aşağı çıkmıştı ya.
1: Evet.
0: İstanbul'da.
1: Evet.
0: O zaman ne demişlerdi? Bunlar il başkanlığı binası için bağışlar var. Bu bağışı çok kullanıyorlar, haberin olsun.
1: İşte bu bağışlar... daha oradan pek çok şey çıkacak. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen minibüs 170 bin euroya VIP araca dönüştürüldü. Bedeli de belediye şirketinden ödendi diyor. Bunu Özkan Yalım'ın şoförü etkin pişmanlıktan faydalandığı ifadesinde anlatıyor. İşte Özkan Yalım'ın Uşaklı iş insanı Mehmet Çekçe'ye vaat ettiği milletvekilliği için 20 milyon lirayı bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam odasına götürdüğü eli boş çıktı. Yani girerken para var, çıkarken yani yok.
0: Ama
1: baklava kutusunda artık bilemiyoruz. Uşak'tan getirilen dolarlar battaniyeler arasında. Uşak'ın battaniyesi meşhurmuş bu arada, onu da öğrenmiş olduk.
0: Doğru, doğru.
1: Türkiye'deki battaniye ihtiyacının %90-95'i Uşak'tan karşılanıyormuş. Bu battaniyeler arasına gizlenmiş falan filan. Şimdi bunlar iddialar. Operasyonun ilk günlerine götüreceğim abi seni. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen, 37 gün sonra ihraç edilebilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasında bir belediye personeliyle gayri ahlaki bir durumda basıldığı günden 3 gün sonra, hemen o sıcağı sıcağı değil, 3 gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya. Ziyaret. Bir dinleyebilir miyiz? Bir dinleyelim de bir hatırlayalım.
0: Destek verdi.
2: Bugün erken saatlerde Uşak Belediye Başkanımız, önceki dönem milletvekilimiz, çalışkanlığıyla bildiğimiz, özveriyle çalıştığını bildiğimiz, tek derdi, tek amacı Uşak'a hizmet etmekten başka hiçbir şey olmayan Özkan Yalım yol arkadaşımızı, kıymetli belediye başkanımızı gözaltına aldılar. Aynı 15,5 milyon insanın seçtiği, benim Cumhurbaşkanı adayım dediği Sayın İmamoğlu, tutuklu tüm belediye başkanlarımız, tüm tutuklu bürokratlarımız, bedel ödeyen tüm kadınlar gibi Silivri zindanlarında, Afyon'da, Düzce'de, buradan her birine selam olsun.
1: Aldık selamınızı Asu Hanım. Şimdi merak ettiğim bir mesele var. O günden bugüne Özkan Yalım'da bir şey değişmedi. Çünkü bir hizmet edemedi. Çünkü o gün tek amacı Uşak'a hizmet olan, tıpkı İmamoğlu gibi olan Özkan Yalım.
0: Tutuklular gibi.
1: Asu Hanım, merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin atın bunu, atın dediği meselelerden, bu arada düzelteyim, 3 gün sonra bir kere daha yayınlanmış haber. O yüzden
0: ilk gün.
1: Aynı gün yapılmış.
0: İlk gün.
1: Peki,
0: bu sabah diyor.
1: Tamam, ben onu da tavsiye etmiş olayım. Özkan Yalım hakkında söyledikleriniz, Ekrem İmamoğlu hakkında söylediklerinize çok benziyor. Şimdi Özkan Yalım
0: ihraç edildi.
1: İhraç edildi. Siz mi yanıldınız? Yoksa bu söylem ortak bir söylem mi?

0: Eğer yanıldıysanız sözlerinizi tahsis edip düzeltme ihtiyacı hissediyor musunuz, yoksa kitle buna da ihtiyaç duymuyor? Ne versek, ne kitlerse kitleyelim kitleye, kitle zaten müsait mi diyorsunuz? Ne bileyim, bulunduğunuz o görevden bu skandal açıklamalarınız neticesinde rahatsızlık duyup ayrılmak durumunda mısınız?
1: Yok be,
0: olur musunuz?
1: Hiç öyle şey düşünme.
0: Yani ben burada CHP Kadın Kolları Başkanı, yani genel başkan kadar biliyorsun, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkanı'nın parti yönetimlerinde çok ciddi ağırlığı vardır. CHP Kadın Kolları Başkanı'nın bu açıklamalardan sonra bir pişmanlık, bir üzüntü, bir tasih beklememiz gerektiği kanaatindeyim. Fikri bu. Herhangi bir düzeltme yapmadığına göre fikri bu. Bu fikirdeki biri partisiyle ters düşüyor demektir. Partinin aldığı karar onun bulunduğu pozisyondan farklı. Hal böyle olunca partisiyle ters düşen insanlar da o koltuktan kalkar. İstifayı düşünüyor musunuz? Sözlerinizi düzeltmeyi planlıyor musunuz? Özkan Yalım için söylediğiniz ifadeler diğer tüm belediye başkanlarını da kapsıyor mu mesela? Böyle
1: zaten dedi ya az önce.
0: Hepsi.
1: Dedi ya.
0: Tabii.
1: Sırf bu İmamoğlu gibi 15 milyon kişi oynadı İmamoğlu gibi dedi zaten şu açıklamada. Şimdi daha vahim olan aslında, belki geç kalmış bir şey belki tepki ama ben ilk defa fırsat bulduğum için bunu söylemek istiyorum. Bir kadın kolları başkanının o ifadeleri, bence asıl vahim olan şey o. Bir kadın kolu başkanı, şimdi orada o kadını efendim savunmuyorsa eğer oradaki o pozisyonda, bu neyi savunuyor o zaman? Yani bir belediye başkanı bulunduğu yetkiyi kullanarak, tamam mı? Ya makamı kullanarak, ne bileyim ben yani, parasını
0: Gencecik
1: kullanarak
0: kızları
1: ve o sadece o da değil, bir sürü şey çıktı sonra.
0: Evet.
1: Burada onun sahip çıkması gereken başka bir şey yok mu ben merak ediyorum ya, ama sonra düşündüm ben, niye bizim bu kadar efendim tepki gösterdiğimiz şey buna tepki göstermiyor? Yanıldığımız şey şu galiba, az önce dedim ya İsrail'e yanılıyoruz diye, burada da farklı yerde de bakıyoruz yani, o bizim tepki göstermesi gerektiğini düşündüğümüz şeyler bizim için geçerli. Yani o CHP'nin kadın kolları başkanı için bir kadını kendi yetkisini kullanarak kendi bünyesinde çalışan bir kadını efendim böyle affedersiniz iğrenç emellerine alet etmesi onlar açısından o kadın olarak
0: sıkıntı
1: bir
0: değil.
1: Problem olmuyor.
0: Yol arkadaşımız tek amacı uşağa hizmet etmek olan yol arkadaşımız, eski milletvekilimiz, yeni belediye başkanımız güzellemeleri...
1: Artı,
0: ızdırap çeken Silivri'deki kadınlar bilmem ne ambalajları, öyle değil mi? O ambalajlarla gayet
1: ama
0: de kitleniyor demek.
1: O güne kadar bu bizatihi partinin içinde böyle de değil. Resmen bildiğiniz taciz şeyler oldu kaç sefer yani çok üst seviyelerde. O zaman da bir kadınları savunan veya kadınların efendim namusunu savunan kadınların efendim ne bileyim yani böyle ucuz emeller alet edememesi gerektiğini söyleyen bir şey olmadı. Duymadık yani bunun.
0: Hani kadın kolları başkanı. Olmadı ama bir başka CHP milletvekili çıktı ve dedi ki CHP içinde tecavüz var mı? Var, elbette var. Oldu mu?
1: Kadın
0: oldu.
1: Hem de kadın.
0: Oldu ve olacak. Çünkü ülkeyi AK Parti yönetiyor.
1: Kadın dedi hem de bunu. Evet. Bunu da bir kadın dedi.
0: Sera Kadıgil dönüp baksınlar. Efendim
1: bitti
0: daha
1: galiba.
0: Daha çok neyse. Gündemim vardı. Mesela şu boşun
1: biraz da benim yüzümden oldu. Biraz gündeme sabote ettim galiba. Özür diliyorum.
0: Abi estağfurullah. Çok çok keyifli de bir sohbet oldu. Ama bu mesela boşun bir reklam filmi
1: evet,
0: vardı.
1: İğrenç.
0: Böyle bir yeni bir tartışmanın fitilini ateşleme
1: yarın
0: amacıyla.
1: Devam edersiniz inşallah sonra.
0: Yarın inşallah o konuya değiniriz. Konak
1: zaten
0: Belediyesi'nde,
1: devam edecek bir konu zaten o.
0: Konak Belediyesi'nde bir takım iddialar vardı. Dosyaya ses kayıtları girmiş. O onu vurdurmakla.
1: Cumhurbaşkanı evet, Özgür Özel'in
0: eşi.
1: O da gibi.
0: Satılması.
1: Çok enteresan.
0: Abi
1: ya,
0: bunlar... acayip ya, bildiğin gibi Dallas diyor ya. Saadet Partisi'nin
1: hakikaten,
0: genel başkanı.
1: Hakikaten vallahi ya da hakikaten.
0: Yani sanki seçilsinler diye CHP'lilerden çok çalışmamış gibi. Saadet Partisi'nin genel
1: CHR,
0: başkanı çıkmış
1: bu,
0: diyor ki pavyona çevirdiler.
1: Bu CHR'a çok benziyor şey zaten bu ya. İmamoğlu'nun tarzı vallahi ya.
0: Abi çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Ayaklarına sağlık. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdi hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki sıcak gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. İran diyoruz, Amerika Birleşik Devletleri, savaş, ekonomi, işin çok boyutu var. Gerçekten her biri bir program, gerçekten bir test konusu olacak nitelikte yaşadığımız hadiseler. Bu akşam işin hem jeoekonomik kısmına bakacağız, hem tabii gene siyasi kısmına bakacağız. Savaş nereye gidecek, bunu analiz etmeye çalışacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Değerli hocam, Profesör Doktor Murat Ferman hocamıza değerlendireceğiz. Şimdi kıymetli hocamı davet etmeden evvel, öncelikle sizler için hazırlamış olduğum çok önemli bilgiler var. Özellikle bu işin nihai hedefi, yani Büyük Ortadoğu Projesi'nin artık acaba son sayfasına mı geldik? Son safhasına mı geldik? Bununla ilgili birkaç önemli bilgiyi size arz etmek istiyorum. Daha sonra kıymetli hocamı çağırarak programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, Büyük Ortadoğu Projesi'nde son safha mı? Şimdi, savaş göründüğü gibi değil. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi klasik bir savaş değil. Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmeye dönük uzun vadeli bir yıpratma süreci. Sadece iş İran'la sınırlı değil, sadece iş Basra'yla Hürmüz'e sınırlı değil. Bu işin Arap Baharı, hatta 48'e kadar gidecek olursak aslında bu kadim coğrafyayı Büyük Orta Doğu, Büyük İsrail Projesi kapsamında yeniden nizamlandırma, yeniden bölmek, parçalamak olarak görmek gerekebilir. Hedef sadece İran değil. İran'a yönelik abluka ve ekonomik baskı bölgedeki ikinci büyük güç Türkiye'ye uzanabilecek sürecin ilk perdesi olarak görünüyor. Evet, bunları zaten şu anki açıklamalardan görüyoruz. Eski İsrail Başbakanlarından Naftali Bennett diyor ki artık yeni İran Türkiye'dir. Pete Hegseth, Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bakanı diyor ki bizim için Sünni Şii fark etmez, bizim düşmanımız İslam'dır diyor. Yani bir haçlı zihniyetiyle yeniden bir Türk düşmanlığı ve İslam düşmanlığı üzerinden Türkiye'ye karşı nihai hedefte Türkiye ile belki de mezhep savaşı dediğimiz, biraz sonra belki ona da değinebiliriz, İslam içerisinde bir iç savaş provasıyla bu coğrafya karşı karşıya getirilmek çalışılıyor. Strateji, zayıflat, parçala ve yönlendir. Amerika Birleşik Devletleri doğrudan işgal yerine İran'ı içeriden zayıflatıp kaosu büyüterek Türkiye'yi denkleme çekmeye çalışıyor ki burada özellikle demografiyi kullanmaya çalışıyorlar, mezhebi kullanmaya çalışıyorlar. İran nüfusu biliyorsunuz, İran bir Türk coğrafyasıdır. 50 milyona yakın Türk yaşamaktadır. Dolayısıyla Türk'ü Türk'le karşı karşıya getirebilecek ve İran'la Türkiye'yi savaş pozisyonuna getirebilecek şekilde bir iç kaos planının içerideki işbirlikçilerle beraber, İran'daki işbirlikçilerle beraber olması planlandığı da iddia ediliyor. Bunu yaban atmamak gerekiyor. En büyük risk Türk'ün Türk'le savaşı. İran'daki milyonlarca Türk nüfus nedeniyle olası Türkiye-İran çatışması iki devlet savaşı değil, bir milletin kendi içinde kırılması anlamına gelebilir. Yani evladın evlada kırdırıldığı yeni bir savaş senaryosu. Biraz evvel dediğim gibi İslam dünyası içerisinde bir iç savaş, Türkler içerisinde bir iç savaş, işte size Büyük Ortadoğu Projesi, işte size Büyük İsrail Projesi ve işte o evangelistler, siyonistler suya sabuna dokunmadan bu bölge halkını, bu kadim medeniyeti çökertmek üzere Samuel Huntington'ın Medeniyetler Çatışması makalesinin şu andaki sahaya doğru geldiğini, saha boyutuna doğru geldiğini belki söyleyebiliriz. Mezhep fay hattı hala canlı. Sünni-Şii gerilim üzerinden Türkiye-İran hattı provoke ediliyor. Amaç jeopolitik rekabeti teolojik bir savaşa dönüştürmek. Bunu biliyorsunuz 15 Temmuz darbe süreciyle de bunu planlanan olduğunu hepimiz gördük. FETÖ elebaşısının eğer darbe başarılı olsaydı Allah muhafaza, burada öncelikle İran'a savaş ilan etmek, Sünni bir hilafet makamı

üzerinden İran'la Türkiye'yi savaş pozisyonuna getirebilmek, işte bu bahsettiğimiz müesses nizamın en büyük amaçlarından biri olduğunu da görüyoruz. Hedef Türk varlığı ve bölgesel denge. Bu süreç başarıya ulaşırsa Orta Doğu'nun omurgası kırılır, Türk varlığı zayıflar ve bölge uzun süredir istikrarsızlığa sürüklenir. İşte mesele zaten omurganın kırılmaması. Çünkü İslam'ın kılıcı Türklerdir. Eğer Türkler çökerse o omurga kırılır. İslamiyet Allah muhafaza çok kötü günlere doğru sürüklenir. Dolayısıyla Türklerin ebedi varlığı İslam'ın ebedi varlığıyla doğrudan orantılıdır. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam Profesör Doktor Murat Ferman'ı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber, çok değerli hocam, Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Ferman hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şeref
1: verdiniz. Hoş bulduk veriniz. Değerli hocam, sağ olun.
0: Biraz ara verdik ama hocam yine çok kritik bir zamanda beraberiz. Şimdi hocam size sorularım olacak ama öncelikle birinci dediğimizi rica edeyim yönetmenimden. Tabii. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki durumu ortaya koyan çok önemli bir anket, önemli rakamlar var. Onları bir rica edeyim. Onun üzerinden konuşalım hocam. Çünkü biliyorsunuz Donald Trump'ın seçimleri de yaklaşıyor. Evet hocam, kısaca arz edeyim. Onun üzerinden başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'a destek. Şimdi Washington Post ve ABC News anketine baktığımız zaman kıymetli izleyenlerimiz, İran'daki durumu kötü yönettiğini düşünenlerin oranı %66. Trump'ın ekonomi politikalarına destek veren %34. Kendi seçmeni olan cumhuriyetçilerin desteği %85. Zihinsel keskinliğinin yetersiz olduğunu söyleyen de %60. Şimdi Murat Hocam bu arkada kalsın. Böyle dönüp dönüp bakabiliriz. Hocam buradan başlayalım. Siz evet. Amerika Birleşik Devletleri uzmanlığınız da çok önemli çünkü. Oranın siyasetini çok iyi biliyorsunuz hocam. Bunlar ne ifade ediyor?
1: Evet, aslında bunlar yüzeysel olarak bakıldığında hakikaten içerideki desteği önemli ölçüde erozyona uğramış bir lider, bir başkan profiliyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Genel olarak Amerikan siyaset bilimi veya Amerikan siyasetinin uygulamalı pratiği, geçmişi bize şunu gösteriyor. Bu approval rate dedikleri, yani başkanın onaylanma oranı %50'nin altına düşerse bir kere kırmızı bölgeye girilmiş olunuyor. Burada %30'lar gibi bir nokta ise alarm zillerinin çalması gerçeğini ortaya koyuyor. Ancak yakın tarihte çok az başkan için, yani bu modern anlamda bu tür ölçümlerin yapılmasından bu yana çok az başkan için söz konusu oldu. Carter bir dönem özellikle gene aynı coğrafyadan kaynaklanan problemler dolayısıyla böyle bir mukadderatla karşı karşıya kalmıştı. Tabii şunu vurgulamakta fayda var. Amerika Birleşik Devletleri yakın tarihinde olmadığı kadar büyük bir kutuplaşma ve yarılma süreci içinde. Yani çok enteresan hocam, tabii siyaset bilimi açısından oldukça güç bulunan bir tabloyla karşı karşıyayız. Kararsızlar veya tercihini demokratlardan veya cumhuriyetçilerden yana belirtmeyenlerin oranı %3 ila %5. Şimdi tabii bu konulara benden daha yakın vaziyet eden bir akademisyen olarak herhalde bana hak verirsin. Genelde bu tür bir durum ancak istatistiksel hata veya sistematik error olarak nitelendirilir. Burada çok keskin bir yarılma var. Her zaman uygulamada görülmeyen ancak ders kitaplarında söz konusu edilebilen bir unsur. İşin enteresan tarafı özellikle bu midterm seçimleri denilen Kasım seçimlerinde de Trump'ın belki bir parça hani bu tabloyu da görerek bu keskin tabloyu ve bıçak sırtı durumu görerek belki bir parça daha hani daha mülayim, daha belirli orta noktalarda buluşma noktalarına doğru çekilebileceği, belki tekrar hal ve tavırlarını düzenleyebileceği yönünde, ama tam tersi bir durum karşımıza çıkıyor. Bu da kendi içerisinde aslında siyaset bilimi açısından çok tutarlı. Hocam çünkü %3 ila 5'i çelmek için girişilecek her türlü yeni manevra kendi kemik kitlenizi kafasını karıştıracak. Dolayısıyla taraflar, özellikle demokratlarda da bu kadar keskin olmasa da aynı durum var.
0: Hocam çok özür diliyorum. Tabii. Son dakika haberi, onu hemen vermemiz gerekiyor. Altyazıda kıymetli izleyenlerimize görüyorlar. İran'ı yeryüzünden sileriz diyor Donald Trump. Hürmüz'de Amerika Birleşik Devletleri gemilerine saldırırlarsa karşılık veririz diyorlar. Hocam bunu da değerlendireceğiz.
1: Tabii tabii.
0: Sözünüzü kestim, çok özür diliyorum ama tabii. Çok önemli bir açıklama tabii. Zamanı olarak da. Buyurun hocam.
1: Tabii istersen bu noktada şunu söyleyeyim. Bu konulara geçelim çünkü oldukça zamanımızı iyi kullanmamız lazım. Evet. Yani netice itibariyle şunu söyleyeyim. Esasen biraz sonra yapacağımız okumalarda da ben şunu vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz normal şartlar altında Donald Trump zaten iki dönemden daha uzun bir süre başkanlık yapması anayasal olarak mümkün değil. Hal böyle olunca şimdiki gidişatta da biliyorsunuz özellikle kongrenin yetkisini Sadece savaş meselesinde değil, aynı zamanda gümrük vergileri ve birçok konularda, enerji konularında, yatırım konularında bypass etti. Ama reaksiyonlar ve tepkiler artıyor. Esas olarak şunu söyleyeyim. Bence Donald Trump, tabii hiçbir politikacı seçim kaybetmek istemez.
0: Tabii ki hocam,
1: ama
0: önemli,
1: Donald Trump bence akıllı bir stratejinin uygulayıcı enstrümanı olarak üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Biraz evvel ifade ettiğin bu işin Orta Doğu bacağı var. Bu bir parça evet. daha İsrail tarafını ilgilendiriyor ve evet. İsrail açısından belki angaje edilen ve empoze edilen bir durum. Ama işin başka bir tarafı da var. Yani Amerika Birleşik Devletleri üzerinde İsrail'in çok etkin olduğunu vesaire tartışabilirsin ama Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen İsrail inisiyatif ve kontrolü olduğunu iddia etmek Amerika'yı tanımamak anlamına gelir.
0: Abartılı bir yorum olur.
1: Elbette evangelist kanadı var, lobby şu var, kanadı, bu evet. var, değişik unsurlar var ama şunu söylemekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Trump'ın ikinci dönem başkanlığından henüz başlamadan evvel bir oyunu sahneye koydu. Daha evvel kısaca bundan değinmiştik hatırlarsan. Biliyorsun artık 40 trilyona doğru giden bir dış borç yükü var. Bu borcun çevrilmesi bakımından şöyle bir manevra yapıldı. Bu daha evvelde bu kadar büyük mikyasta ölçekte yapılmamıştı ama ne yaparsın? Kendi paranla borçlanıyorsun.
0: Evet,
1: bu parayı hükümetler dünyanın her yerinde kamu ne yapar? Enflasyona biraz yol vererek aslında o şöyle diyelim anlaşılsın. Anladım. Saldığı paranın bir kısmının iskonto ederek aslında buradan karlı çıkar.
0: Cebine giriyor bir şekilde.
1: Aynen öyle. Ne yaptı? Hatırlarsan daha göreve başlamadan evvel durup durduk yerde dedi ki biz dedi Amerika Birleşik Devletleri'ni kriptoda dünyanın değil galaksinin gezegenin merkezi haline getireceğiz dedi. Kripto parayı bir tarafa aldı. Biliyorsun 160 bin doları gördürdü. Sonra tekrar çaktı.
0: Doğru.
1: Fiziki altın konusunu hatta girmeden J.D. Vance dedi ki hey dedi J.D. bir git dedi bak bakalım Fort Knox'ta duruyor mu şeyleri bir say dedi. Ben biraz şüpheleniyorum Biden'dan dedi. Böyle espri yaptı. Fiziki altın konusuna da referans verdi. Fiziki altında Amerika bir numara. Kriptoda Amerika bir numara. Savunma sanayinde Amerika bir numara. Silahlanma vesaire de bir numara biliyorsun. Bunun dışında bir de tabii petrolü de bunun içine yerleştirdi. Şimdi durumu bir görelim. Amerika Birleşik Devletleri şu manevra yapmaya çalışıyor. Biliyorsun Amiral Mahan vardır. Dünyaya hakim deniz olan hakimiyet deniz diyoruz, hakimiyeti evet. dünyaya hakim olur diyor. Dünya hakimiyetinin yolu denizlere hakimiyetten geçer. Özellikle Çin'in son dönemlerdeki lojistik yapılanmasına ket vurabilmek ve adeta ona giden lojistik sistemleri kontrol altına alabilmek için Amerika şöyle bir oyun yaptı. Anadolu'da güzel bir söz var biliyorsun sevgili hocam. Kuşak sarkıtmak denilir. Daha evvel nasıl Ukrayna üzerinden Rusya'ya kuşak sarkıtıp Rusya da bu kuşağa basınca neler olduğunu hatırlıyorsun. Yani ne gibi gelişmeler oldu? Avrupa'nın bütün enerji modelini değiştirip kendisine bağladı. NATO'da biliyorsun pamuk eller cebe meselesi oldu vesaire vesaire vesaire. Şimdi 2020'lerde 2022'de yaşadığımız birinci petrol şoku da hiç gene şaşırmayalım Ukrayna Rusya meselesinde oldu. 136 doları görmüştü. Şimdi tekrar İran'a kuşak sarkıtarak o ilk 12 günlükte hatırlarsan istediği reaksiyonu alamadı. Hürmüz Boğazı'nı kapattırmak istiyordu. Çünkü Hürmüz Boğazı'nı gündeme getirerek aslında biliyorsun 17. yüzyıldan bu yana dünyada iki tane önemli prensip var. Par prensip. Bunlardan bir tanesi seyr-ü sefer özgürlüğü. Küresel ticaretin doğumu merkantilist dönemde de budur. Özellikle yapma su yolları hariç Panama kanalıdır vesaire. Oralarda tabii bir inşaat yap işlet devret vardır. Evet. Ama onun dışında doğal su yolları Hürmüz, Malakka buradan para alamazsın.
0: Kesinlikle. Hocam toparlayalım diğer başlıklara da geçelim.
1: Dolayısıyla ne yapmaya çalıştı? Hürmüz'ü bu tuzağı ortaya koydu. İran'da bu tuzağı bence el mecbur olduğu için mecbur geldi. Olan, evet. Ve şu anda aslında dikkat edilirse İran Meclis Başkan Yardımcısı'nda açıkladı. Hadi yeni bakalım. Bir rejim kuralım. %40 sen al, %40 ben alayım. %10'ar da Umman'la Birleşik Arap Emirlikleri'ne verelim dedi. Emin ol er veya geç İran zaten bu konuda evet. anlaşmaya vardılar. Ama bütün mesele bundan sonra mesele Malakka Boğazı. Amerika Birleşik Devletleri bütün jeolojistik yapıya yeniden hakim artık olmaya oluyor. Çalışıyor. İşin esası bu. Tamam. Gerisi teferruat.
0: Hocam çok güzel zamanımız olsa ki defa tabii, ama zamanda tabii. başlıklarımızda çok. Şimdi ikinci dediğimizi rica edeyim yönetmenime. İran'dan Hürmüz için 12 maddelik bir plan var kıymetli evet. izleyenlerimiz. Onu da
1: hatta 12
0: gösterelim.
1: Artı 2 oldu biliyorsunuz. Evet, 14 dediler. Oldu. Evet.
0: Şimdi hocam kısaca evet. ifade edeyim sonra yorumlarınızı alacağım. İran'dan Hürmüz için 12 maddelik plan. İran Meclis Başkanı Yardımcısı Ali Nikzat Hürmüz Boğazı için yeni geçiş protokolü üzerinde çalıştığını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nın yönetim planının 12 madde halinde düzenlendiğini söyledi. Plana göre İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine asla izin verilmeyecek. İran'a düşmanca girişimde bulunan ülkelerin gemileri de savaş tazminatı ödemedikleri takdirde Boğaz'dan geçemeyecek. Şimdi hocam evet. bu maddelerin oluru var mı?
1: Bir kere bu maddeler şunu söyleyelim. Külliyen temelsiz bir yapı üzerine inşa edilmiş maddeler. Evet. İran'ı anlıyoruz çünkü İran tabii bu şekliyle bayrak göstermeye çalışıyor. Fakat zaten Hürmüz Boğazı İran'ın tekelinde veya mülkiyetinde hayır, değil canım. Ki. Bu şekliyle biliyorsun böyle bir yapı var. Üstelik hatırlarsan bir geçmiş şeyde geçtiğimiz günlerde sadece günler evvel sadece yuan üzerinden ticaret yapılıp petrol yükü alan gemilere geçme izni vereceğiz dediler. Evet, evet. Hatta o arada dedi ki demek ki Çin'e karşı o balistik füzelerin ve diğer sistemlerin bedelini böyle ödüyorlar. Fakat dikkat ediyor musun sadece günler sonra... Fars siyaseti birdenbire değişti, birdenbire reelden bahsetmeye başladı. Evet. Ne oldu yuan? Yani petrol yuanın önü zaten kesilmiş oldu. Kesinlikle. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela operasyonuyla da beraber dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz tedarikçisi ve ihracatçısı durumuna geldi. Bu son 5 senenin bir tablosu. O zaman da diyor ki arkadaş Orta Doğu başta olmak üzere yeniden sistemi dizayn edeceğiz. Madem ki ben Orta Doğu'nun, Körfez'in, bu konudaki hakimiyetini aldım. Benim istediğim şartlarda yola çıkılacak. Bak $60'larda tırnak içinde sürünen petrol fiyatları şu anda $100 ortalama. Hayır yani pratik olarak.
0: Doğru.
1: Onlarda şunu da söyleyeyim sana hiç paniğe kapılmaya gerek yok. Bu fırtınada sadece bizim gibi maalesef yumuşak karna sahip ülkeler bu işten en büyük zararı görürler ve kalıcı etkiyle mücadele etmek durumunda kalırlar. Bugünkü enflasyon gidişatı da bunu gösteriyor
0: aslında
1: zaten.
0: Petrol krizi enflasyonu tetikledi.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Ama netice itibariyle baktığında sene sonu itibariyle 83 ila 87 dolarlara oturmuş bir petrol fiyatı göreceğiz. Tabii hatırlıyorum. Çok basit bir şey söyleyeyim. 2022'de 136 doları gördük. Hatırlarsan Ukrayna Savaşı'nda. Şeyden evvel sadece 2,5 ay evvel 64 dolardı petrol. Dolayısıyla bunlar gelip geçici meselelerdir. Esas mesele dünyanın yeniden dizayn edilmesi ve bu ekopolitik sürecin sonuçlandırılmasıdır. Evet. An itibariyle Rusya bu konuda karlı çıkmıştır. Çin de aslında Amerika ile üstü örtülü olarak anlaşma yolunu tercih ediyorlar. Zaten İran'da anlaşmaya mecbur. Masayı devirmediler. Bir takım bir böyle üstten.
0: Evet.
1: Tabii. Hiçbir şekilleri yok. İran'ın ekonomik durumu gayet sıkıntılıdır. Aylar maylar değil. Günler mertebesinde İran anlaşmaya yaklaşacak.
0: Çok önemli.
1: Tabii diyeceksin ki abluka falan. Yani savaş zaten just cause dediğimiz. Hani 17. yüzyıldan gelen biri seyr-i sefer serbestliği. İkincisi de savaşların haklı nedenlere dayandırılması. Doğru. Bunların zaten ikisi de şu anda ihlal edilmiş durumda. Bunlar olmadıktan sonra zaten normal bir süreçten bahsedilemez. Peki bunlara kim
0: son
1: sahip çıkardı? Birleşmiş Milletler sahip çıkardı. Ama Birleşmiş Milletler biliyorsun etkisiz eleman haline getirildiği için.
0: Maalesef.
1: Zaten Amerika ne diyor? Bir tek şeyi dinlerim kendi vicdanımı ve yargımı diyor Trump. Yani hukukun gücü ve üstünlüğünden ziyade güçlünün hukuku veya üstünün hukuku. İşte yargı, yeni Roma.
0: Yargı bravo. Son cümleniz çok önemli hocam. Şimdi bunu da geçmek zorundayız.
1: Tabii.
0: Çok önemli sizin bize göndermiş olduğunuz bir görsel var hocam. Şimdi onu rica edeyim yönetmenimden. Ledimize savaşların dizgesi. Bu çok önemli hocam. Bunu sizden kısaca yorumlamanızı isteyeceğim. Şimdi görüntü yansıdı hemen.

0: Aslında insanlık tarihini savaşlar üzerinden de okumak mümkün. Maalesef kesinlikle. Savaşlar eskiden vardı, şimdi var, ileride de mutlaka olacak. Savaş siyasetin zor kullanarak icra edilmesi sanatıdır derler. Dolayısıyla...
1: Şimdi hocam evet. Burada kısaca ifade edeyim. Tabii. 5S artı B modeli evet. Bize gönderdiğiniz. Şimdi evet. S dediğimiz sebepler, savaş kurgusu. Evet. Diğer S start, yani evet. başlangıç. Tekleme. Diğer S seyir, yani evet. Savaşın süreci.
0: Şu anda kadar bu üçünü geçtik. Şu anda dördüncü sönümlenmedeyiz.
1: Yani geçici ateşkes, müzakere, sonlama, anlaşma, barış evet. Ve ebedi barış belki en evet. Sondaki B. Evet. Oraya ulaşacağımızı ben çok göremiyorum evet. Maalesef.
0: Ben dikkat edersen 5S artı B diyorum. Çünkü maalesef gene insanlık tarihi bize şunu gösteriyor. Kalıcı barış yok. Aslında her barış yeni ve ondan sonraki savaşların bir...
1: Kuluçka devresi.
0: Kuluçka devresi. İşte en meşhur 1. Dünya Savaşı, Versay Anlaşması ve bitmeyen 2. Dünya Savaşı. Bazı tarihçiler senin alanına gireceğim ama biliyorsun 2. Dünya Savaşı diye bir şey yoktur. 1. Dünya Savaşı'nın bitmeyen ikinci versiyonu. Derler. Ay, ben de savaşı
1: hala bitmediğini
0: aynen öyle. Evet. İşte görüyorsun Pete Hopkirk'ün Konstantinopol'un doğusunda bitmeyen oyun diye seneler evvel yazdığı okudum. Orijinal kitabın bugünkü şeyini görüyoruz. Aynen. Yansımalarını görüyoruz. Biraz evvel söylediğin Orta Doğu bacağı ama bütün dünyayı da göreceğiz. Orada tabii Türkiye bu risklerin farkında olarak merkez ülke olma konum ve hassasiyetini sürdürmek durumunda. Şu anda yaptığımız da odur. Hiçbir provokasyona ve değişik telkinlere kulak vermemek lazım. Bir de şunu söyleyeyim, dikkat edersen biz dikkatlerimizi bu Körfez eksenli savaşa döndürürken güneyimizde de enteresan şeyler oluyor. Özellikle Irak'ta seneler sonra Türkiye'nin ya, çok başarılı... Diplomasisiyle ilk defa 105 yıldan sonra İstiklal Marşımızın ayakta dinleyen karındaşlarımız var.
1: Yeniden bir sakı milli mi diyoruz hocam?
0: Evet var ama biliyorsun su uyur düşman uyumaz. Dünkü hala ifadeleri oradan, evet. Dünkü ifadeleri Irak'ın da şöyle bir şey çıktı.
1: PKK bugüne kadar,
0: evet, bugüne kadar bilmiyorduk. Saatler evvel ismini anmak bile istemediğimiz bir zat tarafından dedi ki orada da dedi kitle imha silahları olabilir oraya da bir bakalım dedi. Allah Allah diyeceksiniz. Çünkü bu coğrafyada maalesef işbirlikleri ve zahiriyle batini arasındaki ayrıma çok dikkat edeceğiz. Mesela. Gene sevgili hocam tarihi çok iyi biliyorsun. 11-12. Yüzyıllara gidelim. Şu anda Perslerin ahvadı ve atası olan Fatimiler. Biz de biliyorsun Selçuklu ahvadıyız Allah'a şükür. O dönemlerde Fatimiler Selçuklu'ya karşı hemen daima... Görünüşte dost ama Hristiyan birliğiyle işbirliği içerisinde varlıklarını sürdürmüşlerdir.
1: O hani Persler, hani Yüce Kiros'a selam olsun, Netanyahu'nun neyi kaşımaya çalıştığını hepimiz çok iyi biliyoruz hocam.
0: Yani bu tarihin kodlarını çözmek lazım. Evet. Keşke vaktimiz olsa başka kodlarla konuşsak. Evet yani hocam. Özel olarak oturup bir gün bu tarih kodlarını konuşmak lazım. Özellikle Netanyahu gibi tabii İsrail vesaire gibi küçük emperyaller kendi emperyal hedeflerine ulaşmak için böyle bir takım uhrevi veya böyle dokunulması zor teolojik şeylerle bunu uydurma. Paketlerler. Evet. Anlatabiliyor muyum?
1: Yani uydurma hikayelerle.
0: Evet. Ama buna karşı mücadelenin tek yolu bir kere bunu anlamaktır.
1: Tabii ki önce anlamamız
0: anlayıp
1: lazım.
0: Cevap vermektir. Bravo, böyle bravo. Sadece şey yaparak telin ederek olmaz bu işler.
1: Onu anlayıp ona göre reaksiyon almak gerekiyor.
0: Aynen.
1: Hocam bir görselimiz daha var. Tabii, onu da rica edeceğim. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında Kos Savaşı kıymetli izleyenlerimiz. Evet. Yönetmenimden onu da rica edeyim. Bu da çok espri konusu oldu.
0: Evet.
1: Şimdi hocam Trump dedi ki bütün kozlar elimde. Yani bütün kartlar bende. I have all the cards dedi. Evet. Şey de dedi ki İran'da evet daha az kartımız var. Şimdi bu biliyorsunuz meşhur Uno oyunu vardır.
0: Evet evet.
1: Elinde çok kart olursa kaybedersiniz.
0: Aynen.
1: O da diyor ki evet bizim elimizde daha az kart var biz kazanıyoruz diyor.
0: Evet.
1: Hocam bu nasıl yorumluyorsunuz? Bu psikolojik harbin evet, tabii bir unsuru
0: evet.
1: Ama.
0: Yani İran bu baştan beri biliyorsun bu konularda oldukça mahir. Özellikle yapay zekayı da iyi kullanıyorlar.
1: Da aynı, evet.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Bu sözcü de İran devrim muhafızları sözcüsü.
1: Evet.
0: Tabii bu arada Amerika biraz evvelki analizlerimizin bir arka planını şey yapalım. İlk yaptıkları neydi? 37 yıldır iktidarda olan ruhani referanslarla, dini referanslarla, ilahi referanslarla ülkeyi yöneten kişiyi ve onun ahvadını incapacitated dediğimiz etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ve özellikle molla kesimi olarak kabul edilen, bu kadar basit değil ama tabii yani çok farklı bir noktadır. O kendi başına ayrı bir dünyadır. Onları ne yaptı? Geri plana çıkıp İran devrim muhafızları öne çıktı. Sevgili hocam, İran devrim muhafızlarının en önemli özelliği nedir? Bunlar üniforma giymiş ekonomistlerdir. Çünkü İran ekonomisinin

0: kaynakları İran kumanda ekonomisidir. Tamamen kontrol İran devrim muhafızlarındadır. Evet. Bak, İran'ı köşeye sıkıştırmak için sadece abluka değil, son dönemlerde kripto para operasyonlarına da çöktüler. Doğru. Yani İran'ın nefesini kesmeye çalışıyorlar. Fakat arka planda masa devam ediyor. Masa devrilmedi. Masa da varız. Biz masada haftalardır varız. Hı hı. Bunu daha evvel de açıkladığımız için hiçbir beis yok. Biz zaten Pakistan'da daha evvelki hazırlık çalışmalarında askeri erkanımızla beraber oradaydık.
1: Mutfak çalışmalarını biz
0: aynen
1: hazırladık.
0: Öyle. Evet. Mareşal Asım Münir çok önemli bir isimdir. Ve Türk dostudur.
1: Türk dostu.
0: Dolayısıyla önümüzü açıyor bu konuda. İranlı dostlar da herhalde şunu gördüler. Bu savaş çatışma koşulları başlamadan evvel, hani start başlamadan evvel sevgili hocam, biliyorsun Türkiye bu konuda bütün krediyi almasın, yıldızı kendi akıllarınca parlatılmasın diye ya, dış kapının dış mandalı umman mumman gibi şeyleri
1: yeter
0: ortaya koydular.
1: Diye.
0: Aynen öyle. En son şimdi burada da Pakistan nötr bir saha oldu ama Pakistan evet, kardeşi Türkiye'yi de evet, daima orada tuttu. Dikkat edersen Mısır'dan şu anda bahsedilmiyor ama bizim ekibimiz orada.
1: Kesinlikle. Hocam burada da hemen bir virgül koyalım. Şimdi hocam çok nasıl esprili bir görüntü ama evet, İran'ın gene başarılı yönetimi bir algı evet, görüntüsü var. O görüntüyü de rica ederim yönetmenimden, izleyenlerimize de izletelim. Yine İran'ın bu anlamda evet şu anda görüyoruz hocam bakın.
0: Evet.
1: Siz de izleyebiliyorsunuz değil mi? Amerikan bayrağını evet, indiriyor Beyaz Saray'dan Donald Trump.
0: Evet.
1: Gördüğünüz üzere hocam yavaş yavaş indiriyor ve yerine İsrail'in bayrağını çekiyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu bence çok önemli. Şimdi arkadan gelecek olan görüntü de önemli. Şimdi burası diyor yani İsrail diyor. Ve MAGA yani Amerika'yı mükemmel yapacağızdan A'yı çıkarıyor. Yerine İ koymak suretiyle MIGA diyor. Yani evet, Make Israel Great Again. Evet. İsrail'i muhteşem yapacağız. Evet. Hocam buna ne diyorsunuz?
0: Evet tabii bu bir prototipin kuvvetlendirmek için yapılmış. Kendi içerisinde yapay zekanın kapasitelerini gösteren bir unsur.
1: Hocam ne kadar gerçekçi değil
0: evet,
1: mi? Yapay
0: tabii çok
1: zeka
0: gerçekçi.
1: Da aldı başını gitti.
0: Yani maalesef bundan sonra neyin gerçek neyin sanal olduğu
1: ayırmak
0: konusunda
1: çok zor hocam, yani
0: gerçekten zor. Evet İsrail etkisi mutlaka var. Pentagon'da da biliyorsun bir üçlü yapılanma vardı. Bunun içerisinde evangelistler üzerinden İsrail etkilidir ama İsrail'e açıkça reaksiyon göstermese de İsrail'in me first dedikleri yani önce ben gelirim benden sonrası tufan anlayışını kategorik olsun, olarak reddeden önemli bir Amerikalı elit kesiminde olduğunu vurgulamakta fayda var. Yani evet, onu da yabana atmayalım. Evet. Bunlar çok açık ve net olarak açıktan muhalefet etmezler. Ama vakti zamanı geldiğinde daha evvel de olmuştur. Şimdi vaktimiz olmadığı için ayrıntılara girmiyoruz.
1: Evet,
0: ama laf aramızda yani taş koymayı İsrail'in o şeylerine, operasyonlarına taş koymayı becermişler.
1: Hocam son birkaç dakika Donald Trump topal ördek mi?
0: Donald Trump'ın topal ördek olması çok önemli değil. Donald Trump netice itibariyle şu anda bir zaten süreci başlattı. Ve an itibariyle Donald Trump'ın ve onun temsil ettiği zihniyetin esası şu. Ben şu anda kazancıma bakarım. Şu anda anlık kazanç maksimizasyonu benim için önemlidir. Yarına Allah kerim. Tabii o öyle demiyor herhalde ama yani netice itibariyle en iyi para nakit para kasadaki
1: paradır,
0: hazinedeki paradır. Biliyorsun gümrük vergileri ilk geçtiğimiz yılın 2 Nisan'ında koyulduğunda böyle saçma sapan bir formül koydular ortaya. Bir saat içinde o formülün aslında işe yaramadığını ben dahil birçok akademisyen paylaştık. O zaman dediler ki bunu yapmayın, bu döner Amerikan Yüksek Mahkemesi'nden döner. Ne gam dedi. Biz alalım paraları, kasayı dolduralım, ondan sonra düşünürüz. Ne oldu? 165 milyar dolar kasaya girdi. Şimdi 12.300 tane şirket var. Onların şeylerini sıraya koyuyorlar. 7.000 tanesini yani kategorik olarak reddetmiş. Seneler boyu geriye ödeyecek. Yani Trump'ın şeyi budur. Bak 60 dolardan satamadığını bugün günde 5.2 milyon varil her gün satıyor. Venezuela'yı da kontrol altına aldı
1: kara
0: ve
1: geçti.
0: Onun için de orada bir...
1: Orada Vanayı da tuttu.
0: Aynen öyle. Ve ne yaptı? Mamul gamını tamamlattı. Ne yaptı yani? Dikkat edersen ağır petrol denilen motorin ve diğerlerini de doğru, gamına kattı.
1: Dizeline
0: böylece
1: kattı.
0: Kaya gazı vesaire tam dört başıma. Zaten kendisi pazarlama kimliğiyle ne diyor? Bize gelin diyor. Bizde en iyisi, en cicisi, en ucuzu.
1: Size veririz diyor.
0: Evet öyle diyor. Ve geçenlerde bir söz vardı hatırlıyor musun? İranlılar bize gönderiyorlar yüzlerce gemiyi bizim kıyılarımıza diye. O şaka değil. İranlılar evet oraya gidin diyorlar. Çünkü İran'a da başka bazı tavizler veriliyor.
1: Hocam,
0: yani aslında ben şunu söyleyeyim. Tabii bu saving the face diye bir şey vardı. Türkçe'de nasıl söyleyeceğiz onu?

0: itibarı kurtarmak, kuyruğu dik tutmak falan gibi. İki tarafta bu özellikle İran nezdinde, çünkü İran iç kamuoyuna karşı da bunu yapmak zorunda. Ama merak etme, sönümlenme iklimi devam edecek. Şu veya bu şekilde bir ortak anlaşma olacak. Evet. Ama orada tabii o Hürmüz kaldırıcı üzerinden Hürmüz benchmarking, kıyaslama gösterilerek nereye gidilecek çok dikkat etmek lazım. Evet.
1: Murat Hocam çok heyecanlı, çok güzel gidiyorduk ama vaktimizin sonuna geldik.
0: Vakit yok.
1: Her zaman olduğu gibi çok hızlı geçti hocam. Ayaklarınıza sağlık hocam. Şeref verdiniz.
0: Sağ olun.
1: İnşallah en kısa zamanda kaldığımız yerden devam edelim hocam. Çünkü daha devam edecek bu işler.
0: Çok hikayeler var.
1: İnşallah hocam alacağız sizden. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, Profesör Doktor Murat Ferman hocamız da işin jeoekonomik kısmını bence çok iyi bir şekilde analiz etmeye çalıştık. Her şey yoluna girer dedi bir şekilde Murat hocam, ama önemli olan ondan sonrası, sonraki dünya ne olacak? Kıymetli, en başta anlattığım gibi aslında mesele yine Türkistan, yine Anadolu jeopolitiği, yine Türkiye, yine Türkler, İslam'ın kılıcı Türkler. Dolayısıyla biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi iri olacağız, diri olacağız ve Türkiye olacağız. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize ama hepinize hayırlı geceler, akşamlar da olabilir. Kim var programımızda? Bugün değerli, çok sevdiğimiz, ağırlamaktan şeref duyduğumuz sevgili gazeteci, yazar Zafer Şahin var. Ama öncesinde hiç kimseye sormadığımız, sadece Zafer Şahin'e özel o ilk soruyu sormak istiyorum. Belki kendiniz de tahmin edemiyorsunuz ama ben hemen soracağım. Gazeteci Zafer Şahin Arap'ta mı?
1: Bu sorunun cevabını programdan sonra izleyiciler versin. Belki senin sorularına bizim vereceğimiz cevaplarla.
0: Bekliyor muydunuz böyle bir soru?
1: Elbette ki bekliyoruz canım senin programında. Ben en son 3 yıl önce mi katılmıştım galiba?
0: Bayağı oldu zaten.
1: O zaman da sormuştun. Ama ne güzel 3 yıl sonra sen bizi yine davet etmeye değer
0: çok
1: gördün.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Çağırdın.
0: Çok kıymetlisin.
1: Senin programını ben yüzüne de değil, sen hem benim çok sevdiğim bir kardeşim olduğun için de
0: Allah
1: değil.
0: Allah razı olsun.
1: Buraya gelmek, buraya davet edilmek... gerçekten çok güzel. Teşekkür evet. ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim Zafer abiciğim. Yani Arap'tayız.
1: Senin güzel hatırın için öyle değil.
0: Bunu bir açalım Zafer abi ya. Ben senin özellikle Zafer Şahin'in Arap'ını çok merak ediyorum. Biraz daha böyle detaylandırarak anlatalım.
1: Ya aslında şöyle. Ben birçok konuda kafası netleşmiş bir insanım. Hı. Öyle söyleyeyim yani sana. Çünkü artık yarım yüzyılı devirdik Esra. Çok fazla... Ben şöyle söyleyeyim, belki bizi dinleyenler için, özellikle daha gençler için bir şey olabilir, ipucu olabilir hayata bakış anlamında. Ben mesela artık çok beni yoran insanlarla, beni yoran durumlarla çok fazla muhatap olmamaya çalışıyorum. Etki edemeyeceğim süreçlerle ilgili çok fazla kendimi yıpratmamaya çalışıyorum. Bunu bir popülizm olsun diye söylemiyorum. Gerçekten ihtiyacı olan ve benim ona yardım etme imkanım olduğunu düşündüğüm kişilere yardımcı olmaya çalışarak bir hayat sürdürmeye çalışıyorum. Gerçekten ihtiyacı olan. Mesela bu ne diyeceksin? Biz Ankara'da gazetecilik yaptığımız için. Mesela lütfen memur arkadaşlar kızmasınlar, kamu görevlileri. Ya şimdi bu arkadaşlarımızın atama, derece, tayin, terfi, bu işler hiç bitmiyor. Ya da ne bileyim bir makam hedefleme gibi. Bunlar

İçim bile, ben de dahil bazı gazeteci arkadaşlarımıza gelen talepler oluyor. Mesela ben bunlarla hiç ilgilenmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Zaten benim işim değil, artı böyle bir gücüm yok. Ama senin de

0: sağlık durumu olabiliyor, başka bir şey oluyor.
1: Güzel şeyler oluyor.
0: Onlara yardımcı olabildiğim anda inan hem çok huzurlu oluyorum, çok mutlu oluyorum. Ama günün sonunda beni en çok mutlu eden şeylerden biri ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Şimdi bana günde Esra şöyle söyleyeyim bak hiç abartmıyorum. Hadi 1000 diyeyim. Ben 1000 tane falan mesaj geliyor bana. Sosyal medyadan, WhatsApp'tan, şuradan, buradan. Bazen aslında bazen de değil sıklıkla şuraya yazıyor. Diyor ki abi diyor. Biz bu arada herkesin abisi olduk artık. Yani öyle.
1: Güzel bir şey.
0: Ha, o güzel bir şey.
1: Süper.
0: Abi diyor Allah ayağına taş değdirmesin diyor. Seni çok seviyorum diyor. Allah abi. Yolunu açık etsin abi. Diyor. Senin için dua ediyorum diyor. Ya şu mesaj bak. Ya hiçbir şey bu kadar değerli değil sana öyle söyleyeyim. Bir insan sadece seni sevdiği için sana bu güzel duyguları oturmuş yazıyor. O kadar kıymetli ki. Ve hiç tanımadığım bir insan bunu yazıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla hani ben kafam net derken ben artık ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım, nasıl huzurlu olabilirim, ne huzurumu kaçırabilir bu konularda kafam net. O yüzden çok hata yapmadan İnşallah devam etmeye çalışıyorum. Sence Araf'ta mıyım?
1: Değil. Değilsin Zafer abicim. Ama şu var Zafer abi, çok güzel bir şey söyledin. Yani etki edemeyeceğim konulara çok fazla eğilmiyorum. Yani kendimi yormuyorum anlamında.
0: Esra şöyle, bak bazen mesela bir arkadaşımız, sevdiğimiz bir insan hatalı bir yol yürüyor. Hata yapıyor. Ya diyorsun ki ya kardeşim bak böyle yapma. Böyle yaparsan bak bunun böyle böyle sonuçları olur. Bazı semptomlar ortaya çıkar. Yapma. Aa bir bakıyorum sen onu uyarıyorsun dostane bir şekilde. Bir süre sonra bu farklı algılanıyor. Ya benim bir şey olmam istenmiyor. Ya da ne bileyim işte ya belki de hani beni yanlış yönlendiriyor. Anlatabiliyor muyum? Sen de yaşıyorsundur bunları.
1: Tabii.
0: Zaman diyorum ki bırak. Hani su aksın yatağını bulsun.
1: Sonra ne oluyor mesela?
0: Sonra sen haklıymışsın oluyor. Sonra o oluyor. Yani.
1: Peki Zafer abi aslında şöyle bir şey de fark ediyorum. Etki gücü var. Bayağı var. Yani bunu nesnel olarak söylüyorum. Hani bu dostum, kardeşin olaraktan da ziyade gerçekten çok etkili bir gazetecisin Zafer.
0: Estağfurullah ya.
1: Şimdi
0: sen
1: bu
0: öyle
1: şöyle,
0: görüyorsan.
1: Şöyle. İyi. Şimdi doğada olan bir insan bence zaten etkili bir insandır. Bu çok kıymetli bir şey ve kıymetli bir kademe. Yani. Ama bu arada gerçekten hani o mevzuda iyilik yapmaya çalışan, dokunmaya çalışan, her ne kadar bunun bazen dönüşleri hiç bizim tahmin etmediğimiz şekilde olsa da buna talip olmak önemli. Ama bir o kadar da şimdi memnun etme şeyinden çıkalım. Bir taraftan da bu işin nereye gideceğini tam anlayamama. Yani iyilik yapmak isterken Zafer abi sanki farklı bir şey istiyor musun ya da o kişi için farklı bir şey düşünüyor musun gibi.
0: Tabii.
1: İşte bunların
0: tabii.
1: Hepsini böyle toplarsak ez cümle nereye geliyor? Yorucu bir meseleye geliyor. Peki Zafer Şahin yoruluyorsa bile dinlenmek için ne yapıyor? Huzur bulduğu insanlar kimler?
0: Şöyle benim çok önceden beri hakikaten dostum olan, arkadaşım olan insanlar var. Bir kısmı medyadan, ben medyadan çok fazla arkadaş edinen bir insan değilim. Bu bilinçli bir tercih. Medyadan da arkadaşlarım var ama medya sektörünün dışında çok sevdiğim, değer verdiğim, oturup sohbet etmekten keyif aldığım arkadaşlarım var. Onlarla biz genelde benim Ankara'da Kahramankazan'da bir bahçem var. Öyle söyleyeyim. Hobi bahçem var. Öyle değil. Genelde orada.
1: Mecbur gireceğiz o konuya.
0: Orada oturuyoruz. Ateş yakıyoruz. İşte bir şeyler yiyoruz. Sohbet ediyoruz. Yani o beni en çok dinlendiren şey o. Yani ben her yıl orada ağaçların, işte tabiatın o değişimine şahitlik etmeyi mesela çok seviyorum. Mesela benim bahçemde bir tane kuş var. Kendisini hiç yakından görmedim ama o mesela günün böyle akşam 8 ile 9 arasında geliyor. Böyle bir serenat yapıyor. Öyle söyleyeyim sana. Mesela o benim hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Ya onun sesi o kadar dinlendirici ve huzur verici bir ses ki. Böyle şeyler beni çok mutlu ediyor. Öyle söyleyeyim. Yani ateş yakıp onu dinlemek, işte arkadaşlarla sohbet etmek benim kafamı bayağı bir rahatlatıyor.
1: Peki Zafer Şahin'in tahammül edemediği 5 şey.
0: Sen bunu tahammül edemediğim çok şey var. Sen benim böyle sakin
1: bir
0: şey, göründüğüme bakma.
1: Bir zipleyelim Zafer abi. 5 tane sıralarsak.
0: Valla 5 tane
1: gerçekten sıra. Esra şunlara tahammül edemem. Orada kimse kusura bakmasın diyeceğin.
0: Birinci sıraya az önce söylediğim şeyi. Aslında onun iyiliği için bir şey söylüyorsun ama bunu yanlış anlıyor.
1: Tamam.
2: İkinci

0: Birinci sıraya hiçbir iyilik cezasız kalmaz sözünü hayatta bize ispatlayan insanlara gerçekten çok sinir oluyorum. Üçüncü sıraya üstenci bir tavırla insanları aşağılayan tiplere ben çok sinir olurum. Dördüncü sıraya yalan söylemeyi bir alışkanlık haline getiren, yalan söylendiğini bildiği halde yalana devam eden ve insanları tırnak içerisinde enayi yerine koyan insanlarla çok sık karşılaşıyoruz. Buna çok sinir oluyorum. Valla beşinci sıraya da bu toplumun gerçeklerini yok sayan, görmezden gelen ve sürekli dayatmalarda bulunan topluma, bu toplumun kodlarına aykırı dayatmalarda bulunan siyasetçilere ve bazı kanaat önderlerine deyip onlara tahammül edemiyorum.
1: Aslında bunu üstencilikle giriyor, değil mi hocam?
0: Yani evet, üstencilikle denilebilir.
1: Şimdi bunları aslında bu maddeler açacağız ama ben şu soruyu da sormak istiyorum. Peki Zafer Şahin'in çocukluğundan beri uyguladığı çocuksu bir rutini var mı?
0: Şöyle söyleyeyim. Ben aslında yani bu hayat kader. Ben farkında olmadan aslında gazetecilik mesleğini çocukluğunda seçmiş bir insanım. Öyle söyleyeyim. Yani benim açımdan kitap okumak, gazete okumak her zaman çok önemliydi. Mesela ben sabahları kalkar kalkmaz mutlaka kitap okurdum. Öyle söyleyeyim. Ve ilkokul 4. sınıftan itibaren de günlük gazete almaya başladım.
1: Harika.
0: Bu bende öylesine bir yakın tarih bilgisi, isim bilgisi oluşturdu ki ben bunun faydasını ilk üniversite sınavına girdiğimde gördüm. Mesela Türkçeden soru kaçırmamıştım. Bizim dönemimizde ÖSS, ÖYS vardı. Sonrasında da meslek hayatımda o okuduğum kitapların ben çok faydasını gördüm. Ha bugün bana şu soruyu şöyle sorsaydın. Seni şu an en çok üzen şey ne? Hem yaş, hem gözlerdeki artık o zayıflık, hem de zaman açısından eskisi gibi kitap okuyamamak beni gerçekten çok üzüyor. Çok fazla kitap var. Bunlara vakıf olamıyorsun, yetişemiyorsun. Okuma konusunda biraz problemim var artık. Yani fiziken de bunu kaldıramıyorum. Zaman açısından da kaldıramıyorum. O zaman ne yapıyoruz? Daha çok kendi mesleğimizle ilgili rapor okuyoruz. İşte kitap okuduğum zaman da biyografi tercih ediyorum ki biyografi okumak bence bir gazetecinin muhakkak yapması gereken bir şey. Daha net, daha sade ve daha hızlı okuyorsun. Özellikle yakın tarihe ilişkin daha fazla detaya sahip olabiliyorsun. Benim rutinim bu. Ben hep okurum. Yani bugün hani kitap işte çok okuyamadım desem de yine okumaya çalışıyorum. Günlük hani şunda iyi bir şey mi bilmiyorum ama 7-8 saatten aşağı geçirmiyorum. Yani burada da sürekli mutlaka bir şey okuyorsun. Tabi okuyoruz. Yani günlük haberleri okuyoruz. Az önce sen de şahit oldun. Yani bugünkü popüler bir siyasi tartışmayla ilgili haberleri okuduktan sonra o tartışmanın odağındaki ismi aradık. Saat 22.59'da hani nedir bu işin aslı diye sorduk.
1: Evet,
0: yani hayatımızın rutini aslında bu. Zaten Esra şöyle hani gazetecilik yapmak isteyen arkadaşlar varsa ya bu işi bir yaşam tarzı olarak görmüyorlarsa sabah 9 akşam 5 mesleği arıyorlarsa Türkiye'nin kodlarına ilişkin bilgi sahibi olacak okumalar yapmamışlarsa ve bundan sonra yapmayacaklarsa olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilecek bir beceriye sahip değillerse bu işi yapmayacaklar zaten. Gazetecilik aslında temel gazetecilik yapma kriterleri aynı. 30 sene önceki kriterlerle bugünküler aslında hemen hemen aynı. Ama şu var, bugünkü toplum, bugünkü insan tipi biraz daha fazla memnuniyetsiz Esra. Bize göre daha memnuniyetsiz, daha az çalışıp, daha az emek sarf edip daha çok şeye sahip olmak istiyor. Ama bu olmuyor işte öyle. Hani var ya yani ne ekersen onu biçiyorsun aslında hayatta.
1: Tamam.
0: Yani geçmişte yapmış olduğun okumalar, geçmişte vermiş olduğun emekler, çalışmalar seni bir yere taşıyor. Kim ne derse desin. Bu böyle. O yüzden bir gazetecinin rutini her zaman okumak olmalı, araştırmak olmalı. Yani günceli yakalaman gerekiyor.
1: Huy olarak Sefer abi, hadi bakayım burada açayım. Huy olarak böyle hani çocuksu bir çocukluktan miras kalan bir huy.
0: Çok var canım. İnsan çocukluğunda insan çocukluğunda neyse yani o. Valla şimdi futbol muhabbetine gelecek de ben çocukluğumdan beri aşırı fanatik bir Fenerbahçeliyim.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani 50 yaşıma geldim. 51'e geldik. Ama onu üzerimden atamıyorum. Hala Fenerbahçe yenildiğinde çok üzülüyorum. Fenerbahçe de hep yeniliyor ve başarısız oluyor. O yüzden öyle bir şeyimiz var. Çocukluktan gelen kötü bir alışkanlık demeyeyim ama ya melankolik oluyor Fenerbahçeliler, öyle söyleyeyim sana. Çünkü böyle sürekli kendini tekrarlayan bir başarısızlık hali var. Öyle bir durum var.
1: Ben merak ediyorum. Hiç öyle olmadım ben Zafer abi ya. Yani takım yani Ali'den dolayı tutuyorum hani ben Fenerbahçeli.
0: Ali, o da Fenerbahçeli.
1: Fenerbahçeli ve o çok üzülüyor. Yani şimdi beni de mutlaka dinliyordur. Neyse Ali'cim sen uyu. Tamam.
0: Valla şöyle bu benim oğlum da üzülüyor. İnan benim hiçbir dahlim olmadan o da Fenerbahçeli oldu. Onun için de çok üzülüyorum. Ya şöyle söyleyeyim bak 1985-86'dan beri Fenerbahçeliyim, hatırladığım 8 şampiyonluk
1: çok
0: var.
1: Çok kazandığı zamanlar ne zamanlardı Zafer abi?
0: Ya şöyle Fenerbahçelilik öyle çok hani kazanma bir işte 2004-2005 2 sene üst üste şampiyon olduk. Hı. Sonrasında biraz 90'larda falan tek şampiyonluğumuz vardır. 80'ler 70'lerde çok başarılıymış, onları ben hatırlamıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama
1: yakın zamanlarda yok.
0: Yakın galiba. Zamanlarda yani başarılı olduğumuz dönemler oldu ama son şampiyonluğun üzerinden 11 yıl geçti düşün. O yüzden biraz o konuda çocukluktan gelen hani sen sorduğun için söylüyorum.
1: O duygu önemli kaybetmemek.
0: Tabii ya, yine biz seviyoruz yani Fenerbahçelik başka bir ruh halidir ya. Biz öyle sadece sportif başarıya odaklanan bir taraftar grubu ya da ne bileyim bir
1: aslında
0: ilişki
1: değil.
0: Aslında
1: bu da bir duruş
0: o.
1: Biliyor musun Zafer abi? Orada bir duruşu.
0: Elbette.
1: Oradaki daim kılmak oradaki bir duruşu da aslında gösteriyor.
0: Elbette.
1: Şimdi duruşa gelmeden önce şunu da sormak istiyorum. Zafer Şahin en çok hangi konularda kendisini eleştiriyor ve en çok hangi konularda kardeşim bu konuda iyiyim diyor mesela.
0: Valla hangi konularda eleştiriyorum? Ya şimdi nasıl olsa serbest konuşuyoruz
1: serbest
0: değil mi? Serbest konuşuyoruz. Şimdi ben Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Hı hı. O dönem bir İngilizce hocamız vardı. Biz de iki tane İngilizce dersi alıyorduk. İşte mesleki İngilizce ve bir de normal İngilizce vardı. Hı. Ben tabii şu da var Esra. Biz hani ekonomik açıdan çok iyi şartlarda olan insanlar değildik. Evet. Ve hep çalışmak zorundaydık. O yüzden de ağırlığı biz hep dışarıda çalışmaya veriyorduk. Hani sektörde bir şekilde tutunmaya çalışıyorduk. Hı hı. O hocam demişti bana ya bak bu yabancı dil meselesini ihmal etme. Hani bunu hallet. Onu dinlemediğimi bazen üzülüyorum açıkçası. O konuda kendimi eleştiriyorum. Ama hani bunun dışında şu anda mesela o açığı tabii bir şekilde kapatmaya çalışıyorum. Yani okuyarak, araştırarak, teknolojinin de gelişmesiyle bunu kısmen bir şekilde kapatabiliyoruz. Ama şu da var, hani şeyi de sorduğun için söylüyorum. Ne yönlerini beğenirsin? İnsanın evet. Ben şu özelliğimi beğenirim demesi zor bir şey ama ben güncelden hiç kopmam. Günceli iyi takip ederim. Hmm. İyi siyaset takip ederim. Popüler kültürü iyi takip ettiğimi ve bildiğimi düşünürüm. Kolay kolay bir şey atlamam. Öyle söyleyeyim yani sana.
1: Kaçmaz diyorsun.
0: Türkiye'de ve dünyada olan biten magazinden spora, siyasetten kültüre öyle söyleyeyim. Kolay kolay bir şey atlamam. Çünkü hep takip ederim. Ha bu iyi bir şey mi? Vallahi bunu bir yaşam tarzı haline getirmezsen zaten gazetecilik yapamazsın.
1: Peki Zafer abi şöyle bir şey sorsak. Şimdi aslında yaklaşık 5-10 yıldır mı? Yani daha çok böyle insanlarla iç içesin, artık ekranlardasın.
0: Tabii 10 sene oldu.
1: Yani şöyle ünlü gazetecisin. Yani bu bir gerçek. Bunu koyalım. Şimdi bu mutlaka kattıkları da vardır ama hani yoran kısımda bu da var mı? Yani yoksa ya şöyleydim ama huzurluydum diyebildiğim.
0: Esra şöyle şikayetçi ben aslında bu çok güzel bir soru. İyi ki de sordum bunu. Evet şey. yoran çok fazla yönü var. Öyle söyleyeyim. Bazen diyorum bunu seninle de sohbet ediyoruz. Hı-hı. Neden diyoruz ya hani bu kadar ağır bir yükün ve baskının altında kalıyorum diye bazen bunu söylüyorum. Hı-hı. Çünkü insanlar Esra hayatlarında karşılaştıkları temel sorunların bazen müsebbibi bazen çözüm odağı olarak seni görebiliyor. Hı-hı. Seni görebiliyor bak çok enteresan bir şey. Hatta bak daha somutlaştırayım. Kendime bir anlam yüklediğimden değil lütfen kimse yanlış bir tarafa çekmesin. Sen beni tanıyorsun ben mütevazi bir insanımdır. Ama mesela adam senin Türkiye'nin karar mekanizmalarında söz sahibi 5 kişiden biri olduğunu falan düşünüyor. Ya hakikaten ben sana göstereyim. Yani gelen mesajları, talepleri, buna neden bir şey söylemiyorsun ya da bu konuda şöyle şöyle yapmalısın. Bak benim mesela en çok gelen cümle ne biliyor musun? Hı. Bunu ilet. İşte bunu şuna. Ya ben diyorum ki kardeşim ben o güçlü bir insan değilim ya. Ben bunu sadece yazabilirim. Söyleyebilirim. Sosyal medyamda paylaşabilirim. Hayır diyor sen yakınsın diyor. Sen diyor bunları ileteceksin. O beni

0: işte çok baskılıyor Esra. Öyle söyleyeyim yani. O beni
1: bir mesuliyet
0: çok...
1: mi yüklüyor aslında?
0: Elbette ki. O beni çok baskılıyor. Ha bunu nasıl aşıyorsun dersen, bunu işte az önce söylediğim. Ya bak bugün sadece ben işte Ankara'dan kalktım buraya geldim. Ya inan işte havaalanında, uçak içerisinde, uçak öncesinde, sonrasında ya belki 10 kişi yanıma geldi. Çok güzel bir şey. Yani böyle sessizce geliyor, böyle devam et. Ya da işte ya bunlar çok motive ediyor insanı. Anlatabiliyor muyum? Hani mesela şöyle baskılanıyorsun. Yani buradan her gün küfür, hakaret, tehdit, bini bin para. O geliyor. O zaten var hayatında. Ama o sessiz çoğunluğun o sana olan yaklaşımı, onların sana verdiği o sessiz destek. Mesela bak bir hikaye anlatayım sana. Ben geçenlerde burada bizim hayatımız havalanlarında geçiyor. İstanbul Havalimanı'nda biliyorsun anons yok. Anons diye bir şey yok. Bazen yorgunluktan, ki ben artık yoruluyorum herhalde yaşlılıktan kaynaklı ve kilodan kaynaklı. Ben Ankara uçağı çağrılmış. Ben farkında bile değilim. Ya hiç görevi değil bak. Bir tane orada bir gariban işçi. Beni görmüş, beni takip ediyormuş. Geldi, abi dedi Ankara yandı, geç kalma. Bak o çağırmasa ben dalmış gitmişim.
1: Allah razı olsun.
0: Şimdi bu ya neymiş? O kadar güzel bir şey olsun. Ki.
1: Belki bizi izliyordur.
0: Ya o kadar güzel bir şey ki. Ya da bazen başka güzellikler de yapıyor. Onları söylemeyeyim. Kendince bazı güzellikler yapıyor. Yani diyor ki sen bekle, bir sonraki arabada bin, onda daha rahat edersin. Hani seni uçağa götüren arabada. İşte orası daha boş olur. Anlatabiliyor muyum?
1: İyi yani, insanlar Zafer.
0: Ya bu o kadar güzel duygular ki bunlar. Çok var böyle. Yani işte gidiyorsun adam ne bileyim böyle 3 tane masa atmış. Oradan ekmek parası kazanacak. Sana mutlaka bir böyle güzellik yapmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey yapmak istiyor. Bunlar beni inan o kadar motive ediyor. O kadar mutlu ediyor ki. O bahsetmiş olduğum baskı, o stres... Biraz bunlarla ortadan kalkıyor.
1: O sis dağılıyor yani.
0: Tabii tabii ya, şimdi bir şey var. İşte bana yazıyorlar. Özellikle X'ten ben çok saldırıyor ararım. Sen sokağa çıkıyor musun? İşte şöyle. Ya kardeşim ben her gün sokaktayım ya. Ben her gün sokakta. Ben Türkiye'nin her yerinde tek başıma dolaşıyorum zaten. Yani bunun bir şeyi yok ki. Yani öyle bir hava, atmosfer oluşturuyorlar ki. Ya işte sen sokağa çıkıyor musun? Ha ben sokağa çıkıyorum. Gel Ankara Balgat'ta beni görebilirsin. Ne bileyim her yerde bana rastlayabilirsin ya. Ben Batman'a da gidiyorum, Trabzon'a da gidiyorum, Edirne'ye de gidiyorum. Her yere de tek başıma gidiyorum. Yani sokağa çıkmak dediğin ne ki? Ne zannediyorsun?
1: Misafir etmek isteyenler de oluyor.
0: O zaten. Ya daha bugün ya. Bak vallahi bugün havaalanında genç bir arkadaş eşi ve ailesiyle işte yolculuk ediyor. Batmanlı bir kardeşimizmiş. İlla diyor yayından sonra gelin bir çorba içelim. Ya dedim şu halime bak. Benim dedim yayından sonra yemek yiyecek bir halim var mı? Sen bana dedim iyilik yapmıyorsun. Ya böyle güzellikler oluyor. Bunlar bizim stresimizi atan şeyler, güzel şeyler.
1: Zafer abi şu düşünüyor musun yani? Mesela seviliyorsun. Evet bu gerçek. Onu buraya koyalım. Fakat şu acaba hani o güzel insanlarda neye karşılık geldiğini düşünüyor musun? Yani sen onların iç sesinin hoparlörü müsün? Ya. Onların kalemi misin? Ben mesela çok fazla şunu görüyorum yani. Çok fazla mesela duyurduğumdan beri de herkes yazıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani bunu ben anlayabiliyorum. Ve görebiliyorum da yani birçok seninle programlara katıldık Zafer abi. Görüyorum. Onu düşünüyor musun? Yani niye karşılık geliyor? Yani sessiz kitlenin nesi oluyorsun? O iç sesin hoparlörü oluyorsun.
0: Sen bugün beni bayağı silkeleyeceksin, anladın
1: mı? Öyle mi? Tamam peki.
0: Şuna karşılık geliyor. Bak şöyle söyleyeyim. Ya belki buna şey diyeceklerdir. Ya popülizm yapıyor falan değil. Ben bir gecekondu çocuğuyum. Ankara'da bir gecekonduda doğdum. Gecekonduda büyüdük. Sonrasında da hiçbir zaman imkanlarımız çok yüksek olmadı. Ben üniversiteye giderken dahi 2 minibüs gidip gelmem gerekirdi. Birini yürürdüm. Günde 8 kilometre yürürdüm. 4 kilometre giderken 4 kilometre gelirken. Çünkü yol paramız olmuyordu. Öyle söyleyeyim sana. Ben o insanlarla bak hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi etnik kökenden, hangi mezhepten olursa olsun, ben tanırım onu kardeşim. O da beni tanır. Tamam. O bir duruştur yani. Onu anlarsın. Dersin ki ha tamam. Şimdi niye öyle hani o bağ, o empati nasıl kurulabiliyor? O empati şöyle kurulabiliyor. Sen onun nereden geldiğini, neler yaşadığını hissediyorsun. O da senin yüzünde onu görüyor. Kesinlikle. Ya diyor ki bu da benim gibi diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden ben hani o şeyi bilerek söyledim. Bak ya biz... Hakikaten bu bazen diyorlar ya işte efendim toplum kutuplaştı, toplum ayrıldı, işte şu oldu. Ben buna katılmıyorum ya. Bak Ayrışan kim biliyor musun?

0: ayrışan, bu işten nemalanan bazı siyaset esnafı, bazı troller, bazı gazeteci görünümlü etki ajanları, bunlar ayrışmış. Bunlar toplumu ayrıştırıyorlar. Yoksa ben Türkiye'de hangi siyasi partiye oy veriyorsa versin, hangi ideolojik bakış açısına sahipse olsun, etnik kökeni mezhebi ne olursa olsun, bu toplumu bir arada tutan o temel değerlerin hala ayakta olduğunu, hala bu ülkeyi çok sıkı bir şekilde birbirine bağladığını, kenetlediğini düşünüyorum. Onu da ben kendim zaten görüyorum. Sen bakma, buradan yazanlar %70'i zaten troll hesap. Sokakta adam sana geliyor.
1: Çok, çok
0: diyor
1: doğru
0: ki,
1: tespit.
0: Senin söylediklerine katılmıyorum ama ya şurada doğru diyorsun işte, şurada şu şöyle, burada bu böyle. Yani o güzel bir duygu. Ben toplumun Türkiye'de kutuplaştığına, ayrıştığına gerçekten inanmıyorum. Bunu söyleyenler aslında öyle olmasını istiyorlar. Ama biz çok güzel bir milletiz bak. Dünyanın hiçbir yerinde Esra, sen bir yere gittiğinde, bir köye gittiğinde, bir kasabaya gittiğinde, ya bir görüntü vardı. Keşke arkadaşlar onu bulsa da verseler.
1: Hangisi?
0: Diyarbakır'da bir sosyal deney yapmışlar. Adam böyle genç bir YouTuber'dı galiba. Ya işte karnım aç falan diyor. Bir çocuk
1: evet,
0: var ya.
1: Onu ben.
0: Bir çocuk var ya, ona işte bir yiyecek bir şey alabilmek için kendini parçaladı. Trabzon'da durum farklı mı sanki? Ya da ne bileyim işte Ardahan'da olan İzmir'de olmuyor mu? Her yerde bizim insanımızın çok güzel özellikleri var. Ben bunların bizi hala bu kadar saldırıya rağmen bir arada tuttuğunu görüyorum. Yani bu toplumun mayası sağlam, öyle söyleyeyim. O ayrışma şu bu falan filan, onlara ben kesinlikle katılmıyorum. Bizim gecekondu bahsine dönecek olursak da insanlar belki de hani senin söylediğin ölçülerde eğer gerçekten böyleyse bizi de kendinden görüyor. Ya diyor o da işte diyor benim gibi diyor. O benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ha bak, bunun şöyle şeyleri de var.
2: Tabii açalım.
0: Toplum bizi öyle görüyor ama bizim medya sektöründe, belli karar organlarında falan filan da bu özellik iyi olmuyor. Yani senin işte ortalama bir insan figürü olarak belli yerlerde olman hoş karşılanmıyor. Seni ikinci sınıf, üçüncü sınıf ilan edenler olabiliyor. Küçümseyen olabiliyor. Çünkü bu o üstencilik var ya, o kibir var ya, son dönemde böyle zirve yapan bir şey bizim toplumumuzda, özellikle bazı kesimlerde. Onlar da seni belli konumlara, belli durumlara yakıştıramayabiliyorlar. Bunu bazen mesleğimizde de görüyoruz, biliyorsun. Başka alanlarda da görebiliyoruz.
1: Evet.
0: Ya çok önemli değil. Ben şuna bakıyorum. Millet seni nasıl görüyor? Sokak seni nasıl görüyor? İnsanlar sana ne diyor? Nasıl bakıyor? Bence önemli olan o. Çünkü günün sonunda asıl karar verici onlar.
1: O zaman şöyle mi söyleyelim Zafer abi? Yani medyanın içerisindeki aslında durum daha yorucu. Daha yorucu
0: tabii.
1: Yani düşünsene mesela şöyle oluyor mu? Ya Zafer yani hitap olarak söylüyorum. Yoksa bizim Zafer abimizsin de, ya Zafer çok iyiydin ya, harika. Sen kaç tane böyle telefon alıyorsun halkın dışında, yani o medyanın içerisinde?
0: Çok az.
1: Çok iyi bir programdan çıktın. Gerçekten dedin ki ya Allah için iyiydim falan dedin mesela. Olur ya içimizde. Hani bazen de olur. Hani bu sefer
0: vallahi
1: iyiydi falan.
0: En son sizin kurumdan sağ olsun bir arkadaş şimdi bizi izliyorsa o güzel bir mesaj atmıştı. Yani tam kafamdakileri sordun söyledin
1: şunu
0: diye.
1: Şunu soruyor musun yani
0: Zafer abi? Onun çok öyle bir şey
1: şöyle
0: olmadı.
1: Çok karşılaşıyor musun? Yani niye diye soruyor musun? Neden? Hani şimdi bu kibir bana göre, yani nacizane söyleyeyim, gerçekten bir alçak bir ruhun takozu olabilir. Yükseleceğini zannettiğidir ya. Mesela bununla çok karşılaşıyoruz. Özellikle son zamanlarda ben bunu da öz eleştiri olarak söyleyeyim. Çok görüyorum yani insanlarda. Mesela garip de geliyor. Yani orada hacklenmiş gibi hissediyorum onu. Yani bir nefsi onu hacklemiş, sistemini hacklemiş. Bunu hissediyorum Zafer abi ama daha da fazla hissetmeye başladım. Mesela bu neyle alakalı olabilir? Belki medyanın içerisinde mi böyle kopmakla mı alakalı? Yani kendi açımdan söylüyorum. Yani benim bulunduğum ve sirayet ettiğim, gözlemlediğim nokta bu. Ama bir taraftan da şöyle düşünüyorum. Yani gerçekten bu iyi şeyler yaptığın zaman cezasız kalmayacağı hususu nasıl inanılır hale getiriliyor zorla?
0: Şimdi Esra şöyle, bizim mesleğimizin temelinde biliyorsun atlatma var. Yani gazetecilikte bir atlatma haberci. Meslektaşını atlatacaksın. Yani meslektaşını kandıracaksın ya. Sen ondan önce o haberi alabilmek için mutlaka orada bir şey yapman lazım.
1: Evet.
0: Yani temelinde bu olan bir meslekte ayak oyunları haliyle çok olur.

0: oluyor. Çekememezlik çok oluyor. Arkadan kuyu kazma çok oluyor. O yüzden ben bunlara alıştım. Hani çok şaşırmıyorum.
1: Çok şaşırtan bir şey var mı Zafer abi? Yani şöyle ya arkadaşlar bunu gerçekten böyle mi anladınız dediğim bir şey oldu mu?
0: Ya olmaz mı ya?
1: Mesela
0: olmaz
1: somut
0: mı?
1: Örnek verebilir miyiz buna?
0: Ya somut vermeyelim şimdi muhatapları.
1: Zafer abi nasıl açıldık ama.
0: Muhatapları ortaya çıkar. Ya tabii şöyle oluyor. Bazen mesela senin bir seyahate davet edilmen soru. Ha ben sana somutlaştırayım. Hadi bak ben sana söyleyeyim. Şimdi ben öyle çok sık seyahatlere falan davet edilen bir insan değilimdir. Hani dışarıdaki yaygın kanaatin aksine bir gazeteci olarak. Mesela bu seyahatlerle yaşayan bir gazeteci profili var. Sana öyle söyleyeyim yani. Her yerde onlar var böyle. Ben bakıyorum mesela. Onlar siyasetçilerin gözdesi, onlar ajansların gözdesi. Onlar seyahat etmek için gazetecilik yapıyorlar. Böyle bir tipoloji var. Ya ben hasbelkader geçen sene TUSAŞ bizi Fransa'ya davet etmişti. Paris'te işte Air Show'du galiba. Öyle bir şey vardı. Ya Esra biz gittik. İşte Sinan Burhan bizim arkadaşımız. Ben zaten Ankara'dan bana telefonlar geliyor. Abi ortalık birbirine girdi. Niye? Seni niye çağırmışlar? Allah Allah ya beni niye? Ben bilmiyorum. Şimdi bize yakıştıramıyorlar. Yani bizim Paris'e gitmemiz insanlara dert oluyor. Hadi neyse buna alıştık. Onu da geç. Esra ikinci gün zaten üç gün kaldık. Bu arada bak. 4 yıldızlı diyor ama Türkiye'deki 3 yıldız otellerin daha gerisinde bir otelde kalıyoruz. Paris'e 30 kilometre falan işte merkeze mesafede bir yerde kalıyoruz. Suyu musluktan içmeni tavsiye ediyorlar. Öyle bir otelde kalıyoruz bak. Şimdi şu bahtsızlığımıza bak. Neyse çıkalım dedik bir dolaşalım. Biz dolaşıyoruz Sinan Burhan'la. İki Orta Anadolu'lu olarak biz Paris sokaklarında dolaşıyoruz. Neyse bir tane çocuk geldi Osman diye çok iyi bir çocuk orada doğmuş büyümüş çocuk beni tanıdı abi işte şöyle böyle falan filan ben dedi gelin size işte burayı gezdireyim Paris'te bir dedi şurada resim çektirelim ya kim çekecek dedim orada da böyle işte o eski filmlerde gördüğümüz tarzda bir kılık kıyafetli bir adam adam işte otelin kapısında duran adammış ben ne bileyim kardeşim orada meşhur bir otel zinciri bizdeki gibi levhalar kocaman değil ki bak şu kadar bir şey yazıyor. Biz orada fotoğraf çektirdik üçümüz. Orada otelin ismi yazıyormuş. Bak şimdi. Neyse fotoğrafı çektirdik. Çok da sıcak. Çocuk dedi ki ya dedi bu sokağın arkasında dedi şey var dedi. Bir meşhur dedi kafe var dedi. Gelin orada bir kahve içelim dedi. Ben de çok yoruldum. İyi tamam dedim. Nereden gideceğiz? Otelin içinden. Otel de böyle butik otel saray gibi bir şey. Geçerken ben yoruldum. Dedim ki ya şurada biraz oturalım. Böyle altın yaldızlı koltuklar var. Tabii bizim Sinan sağ olsun her anı ve her durumu çekmeyi çok sevdiği için orada bir fotoğraf çekmiş. Gördüm de Esra dedim ki bak bunu koyma dedim. Yani koyma bunu. Sinan bunu koymuş. Neyse biz gittik Esra. Ya akşamleyin oteldeyiz. Ertesi gün Türkiye'ye döneceğiz. Allah'ım ortalık yıkılıyor. Meğer biz geceliği 150 bin lira olan bir otelde konaklıyormuşuz o öndeki hani fotoğraf var ya orada. Altın yaldızlı koltuklarda oturuyormuşuz. Ya nasıl böyle var ya FETÖ hesapları, muhalif hesaplar işte Paris adım benim Paris gazetecisine çıktı. Hayatımda ilk defa 50 yaşımda Paris'e gittim. Ya adım Paris gazetecisi oldu. Yani böyle bahtsızlıklarımız çok oluyor. Öyle söyleyeyim. Mesela ben hasbelkader bir seyahat daveti geldiğinde de genelde katılmıyorum. Çünkü ben gittiğim zaman hem benim kendi arkadaş grubumdan gördüğüm hem de karşı mahalle olarak adlandırılan medyada benim bir yerde olmam çok hoş karşılanmıyor. O yüzden ben çok bunlardan uzak durmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim.
1: Belki de Zafer abi aslında buradan şuraya geleceğim. Yavaş yavaş.
0: Sen sordun konu... diye böyle uzun anlattım.
1: Yok hayır gayet iyi gayet iyi. Ben zaten Zafer abi seninle gerçekten bir medya muhabbeti yapmak istemiştim ama bir taraftan da şu var. Aslında bir karşılığı var. Bu yani halkın seni sevdiğini biliyoruz. Bu bir şöyle yani.
0: Ya sen de hep ya, buradan gidiyorsun bak şimdi diyecekler
1: hayır,
0: ki.
1: Hayır şundan dolayı ben görüyorum ya. Nesnel bir şeyden bahsediyorum. Bir gerçeklikten bahsediyorum. Belki şundan dolayı dedin ya ben gecekondu çocuğuyum. Yani oradan geliyorum. Çünkü o insanları biliyorsun Zafer abi. Yani sokaktan gelen mesela siyasetçi ne kadar makbulse gerçekten gelen gazeteci, bir gözlemci, akademisyen de o kadar bence çok önemli olduğunu düşünüyorum ki. Ona değil olacak bir şey de söylüyorum ama bir taraftan da o zaman şunu konuşalım. Sence Zafer abi bu arada çok az vaktimiz kaldı 2 dakika ama öncesinde
0: bittim
1: söyleyeyim.
0: Program.
1: Yok daha var. Daha var ya. Şu anda Ömür Öztürk gelmiş bir 3 saat daha uzatın diyor.
0: Yok.

0: Şöyle, toplumun şu anda en büyük meselesi ne Zafer abi? Oradan gideceğim çünkü senin takipçilerin, seni sevenler son gündemdeki olanlarla ilgili bayağı düşüncelerini merak ediyorlar. Ama bence böyle bir başlık açalım.
1: Şöyle bak, birinci mesele tabii ki ekonomi. Yani burada birinci meselemiz ekonomi. Özellikle emeklilerin çok ciddi sıkıntıları var. Bunun dışında Esra, şu anda işte gündemde olan bu hobi bahçeleri meselesi, ne bileyim işte bir ara bir APP plaka meselemiz çıktı.
0: Tamam.
1: O da enteresan bir şekilde. Yine bu sokak hayvanları ile ilgili maalesef bir türlü bitmeyen o gündem. Yani sokağın gündeminde...
0: Bence birinci mesele bu.
1: Sokağın gündeminde bunlar var Esra. Hani bunların da artık bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyor. Yani görmezden gelinecek bir durum söz konusu değil. Hani hangi meseleler var diye sorduğun için
0: yani
1: bunu
0: söylüyorum. Şu anda mesela en çok konuşulan sevgili Zafer abi, yani özellikle başıboş köpek konusunda önce çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İlk günden beri hiç yalnız bırakmadın hem gündemi hem de gerçekten yazılarında da biliyorum Zafer abi, buna şahidim. Ama bu Van'daki şimdi
1: Hamza diye bir çocuğumuz
0: Hamza,
1: değil mi?
0: Hamza 5 yaşındaki çocuk. Gerçekten şunu merak ediyorum, yani burada bunun karşılığı nasıl ama ya da fakatla açıklanabilir?
1: Bak şöyle, çok hızlı reklama gideceğin için söylüyorum. Bak onlar da Allah'ın sessiz kulları. Ben hayvanların itlaf edilmesine ona karşıyım. O başka bir mesele, tamam mı? Ama şu var ya, Türkiye'de bu iş öyle bir noktaya geldi ki eğer bir tedbir alamazsak biz birkaç yıl içerisinde 25-30 milyon sokak köpeğiyle yaşamak zorunda kalacağız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tablo yok. Şimdi bu işi, aman işte sokak köpekleri meselesi çözülmesin, onlar oldukları yerde dursun diyenler var ya. Bak bunların sokak köpeği diye bir derdi yok. Heh. Sokak köpeği meselesi zenginlerin meselesi değil, fakirlerin meselesi.
0: Tamam, burada duralım. İlk önce bir araya gidelim. Zafer abi, aradan sonra bu çok önemli başlık, buradan devam edelim, olur mu? Evet, bir ara kim var programımızda? Gazeteci Zafer Şahin'le muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama öncesinde bir ara.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan, gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Arap'ta Sorular programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Zafer Şahin'de çok güzel şeyler yazmışsınız. Çok sağ olun. Kim var programımızda? Evet, gazeteci yazar Zafer Şahin'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Ama gerçekten bu konu çok önemli. Hatta bizim ana meselemiz bu. İlk önce dedik ki sevgili Zafer abi, toplumun en önemli meselesi ne diye sordum Zafer Şahin'e. Ekonomi. İşte bu hobi bahçeleri mevzusu, ona gireceğiz. Ve aslında bence birinciyi almamız gereken, özellikle son gündemde meselesiyle, başıboş köpek mevzusu. Buradan alalım Zafer abicim.
3: Şimdi bak, bu şunu söylemiştik.
2: Buradaki mesele neydi?
3: Türkiye'de bu sokak köpekleri meselesi zenginlerin meselesi değil. Hı. Niye? Çünkü zengin zaten korunaklı bir sitede oturuyor. Sabah işe ya arabasıyla gidiyor, çocuğu servisle gidiyor ya da kendisi bırakıyor. Ama fakirler için böyle bir ayrıcalık söz konusu değil. O okul yolunda gönderdiği 7-8 yaşındaki çocuğu da sokak köpekleriyle karşı karşıya geliyor.